0: gidip evine koyacak ya da ahırına ya da ne bileyim bahçesine belki. Koyacakları birçok yer var. 150 sterline gayet iyi bir alışverişti.
1: Pasco ile harika bir gündü. Çok eğlendik. Gerçekten hoşuma giden bir şey aldım. Küçük punch heykeli. Mükemmel. Hem çok eğlenceli hem fiyatı uygun. Uğraşırsam çok güzel bir kar bırakır. Ben onu elden çıkarırım. Sorun değil. Harika buluyorum. Ayrıca fotoğraflarda da mükemmel durur.
0: Daha günün başını düşünüyorum. Gidip evine koyacak. Ya da ahırına ya da ne bileyim bahçesine belki. Koyacakları birçok yer var. 150 sterline gayet iyi bir alışverişti.
1: Pasco ile harika bir gündü. Çok eğlendik. Gerçekten hoşuma giden bir şey aldım. Küçük punch heykeli. Mükemmel. Hem çok eğlenceli hem...

0: parçalardan aldım. Fotoğraflarda da güzel çıkacaklar. Kesinlikle geçirebileceğim en iyi gündü bu.
1: Kamyonet alışılmışın dışında ilginç parçalarla dolmaya başladı bile. Eve dönmeden önce Drew ve Vicky Dorset'e ufak bir sapma yapıyorlar. Vicky sıra dışı objeler vadeden ve kendini tamamen yenilemiş bir antika merkezinden haber almış.
0: Andrew ve Sally'ye uğrayacağız. Evet. Antika merkezini devralmışlar ve biraz elden geçirmişler. Kapılarını daha birkaç hafta önce açmışlar. Bakalım ne yapıyorlar, bir gidip görelim.
2: Tamam.
0: Yani bence onlar aslında...
2: Cilalayıp parlatmışlar.
0: Kesinlikle. Antika merkezlerinin kötü yanı şu bence. Bakımsız kalan, terk edilmiş tezgahlar.
2: Evet.
0: Ama onların yaptıklarına bakınca belli ki ciddi bir yenilik var. Yeni, dinamik bir yaklaşımları olmuş. Ne yaptıklarını görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Çok merak ediyorum. Gidelim
2: Harika.
0: Hemen.
1: Dorset'in tarihi taş döşeli Shaftesbury kasabası 1970'lerdeki efsanevi Hovis ekmek reklamının çekimlerine ev sahipliği yapmıştı. Günümüzde de geçmişe duyulan bu nostalji 25 antikacının yaratıcılığını bir araya getirdiği 435 metrekarelik Station Road Antik'te yaşamaya devam ediyor. Mekan, Kraliyet Elektrik ve Mekanik Mühendisliği'nde görev yaptıktan sonra antikacılığa başlayan Andy Marks ve kız kardeş tarafından baştan tasarlandı.
3: Aslen tamirciyim. Hep tamir edip onaran biriydim. Sonra açık arttırmalardan birkaç parça alıp satmaya başladım. Hobi olarak başladı, sonra işe dönüştü. Şimdi de bir tutku oldu. Tarzım biraz farklı. Eklektik, bazen biraz ürkütücü. Umarım burada Drew'un hoşuna gidecek, daha önce görmediği bir şeyler vardır.
2: Merhaba.
3: Merhaba Drew.
2: Nasılsın?
3: İyiyim, memnun oldum.
2: Ben Drew.
3: Merhaba Vicky.
0: Merhaba.
3: Bu da kız kardeşim
0: Merhaba.
3: Sally.
0: Merhaba Sally.
4: Nasılsınız?
3: Station Road Antik'e hoş geldiniz.
2: Teşekkürler. İçeri bakabilir miyiz?
3: Tabii buyurun.
2: Burası güzelmiş.
3: Beğendiğinize sevindim.
2: Evet, beğendim.
0: Yani burada normal bir antika merkezi havası yok.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Çok daha iyi. Harika olmuş.
2: Resepsiyona giriyorsunuz ve diyorsunuz ki evet burası iyi. Antikacıdan çok güzel bir pub'a ya da hoş bir bara girmiş gibi hissediyorsunuz. Samimi, havalı bir atmosferi var. O kısmı tam isabet olmuş. Şunları sevdim.
0: Gerçekten güzel ama
2: evet.
0: Değil mi?
3: Artık bulması zor oluyor.
2: Evet.
3: Piyasada var ama bazen deli gibi pahalılar.
2: Bunlara yaldızlı emaye deniyor. Aslında tenekeden yapılmışlar ama kitap gibi görünmeleri için tasarlanmışlar. Yani sahte kitap kutuları gibi. Avukatlar ve hukukçular bunları kullanırdı. Artık bunları bulmak gerçekten çok zor. Evet, üzerinde 75 sterlin yazıyor. Bir bakayım, şu açılıyor mu?
3: 55'er sterlin.
2: Tamam. Çok nadir İngiliz işi bunlar. Hı hı. Evet, alıyorum. Teşekkür
3: Harika.
2: Ederim.
3: Teşekkürler.
2: Aldım gitti. Bayıldım. 10 yıldır hiç bunlardan bulamamıştım. Çok iyi fiyat. 75 sterlin yerine 55 sterlinden verdiler. Tabii ki alırım. Gerçekten çok iyi parçalar. Daha kapıdan girer girmez 30 saniyede alışveriş yaptım. Aman tanrım, bu da güzelmiş.
0: Beğendin mi?
2: Gerçekten çok
0: güzel. Güzel değil mi?
2: Harika durumda. Genelde alt kısımları ezik olur.
0: Ayrıca
2: üstündeki
0: yaşını
2: halat kısmı
0: belli ediyor bak.
2: Edward dönemi olmalı. Çok güzel. Peki bunun fiyatı ne kadar? Vicky, bunu sen mi alıyorsun?
0: Evet, düşünüyorum.
2: 125 sterlin.
0: Bazen birkaç ürünü bir araya getirmek iyi olur. Küçük bir gergedan heykeli dikkatimi çekmişti. Ben de biraz pazarlık yapmayı düşündüm. Gergedanlar için bekleme listem var. Bu akımı sen başlattın. Herkesin gergedan sevgisi senin yüzünden başladı biliyorsun.
3: 75. Onu arayıp ikisini birleştirmeye çalışabilirim.
0: İkisini kaça bırakır sorar mısın?
3: Arayıp bir sorayım.
0: Teşekkür ederim.
2: Ne yaparsan yap gerçekten çok hoş duruyorlar.
3: Tamam, sepete 90 diyelim.
2: Güzel.
3: Gergedan'da 75 yazıyordu. 65 mi?
0: Bunu 90'dan alayım.
3: Tamam.
0: Ama o burada kalabilir.
3: Sorun değil.
0: Andy telefon

0: yaptı ama gergedanda istediğim kadar indirim olmadı maalesef. Ama sepetten yeterince düştü. Bu yüzden de almaya değdi.
1: Kimse köşe dolapları istemez ama bu tam bir şaheser. Gerçekten harika. İç kısmındaki boya orijinal, muhteşem bir parça. Gerçekten inanılmaz. Orijinal bir köşe dolabı. Üzerinde çeşitli süslemeler, hatta ön kısmında oymalar var. Ki bu çok nadirdir. İçindeki boya da orijinal. Harika bir şey.
2: Muhtemelen 18. yüzyılın başlarından kalma bu orijinal dolap, İngiltere'nin Çin ve Japon tasarımlarına en çok ilgi duyduğu döneme aittir. Avrupa'dan doğuya giden tüccarların getirdiği olağanüstü sanat eserleri bu merakı körüklemişti. Oryantal tasarımdan ilham alınarak İngiltere'de yapılan bu köşe dolabı Shinozeri adı verilen tarzın bir örneği. Nadiren bu kadar el değmemiş halde bulunur. Drew değerinin yaklaşık 425 sterlin olabileceğini düşünüyor.
1: Ne kadar istiyor?
3: 385, Martin'i arayıp sorayım.
1: Evet, birkaç küçük kusuru var. Kulp, kilit, bir de menteşe. Ama bunlar dışında taş gibi. Görmezden gelemem, çok güzel bir parça.
3: 385'ten 325'e indi.
2: Her zaman koleksiyonunu zenginleştirecek sıra dışı parçaların peşinde olan Drew, Vicky ile birlikte Dorset'teki bir antika merkezinde.
1: Burası güzelmiş.
3: Beğenmene sevindim.
1: Evet, beğendim.
2: Drew olağanüstü dekorasyonu ve kondisyonuyla erken dönem bir Georgian Shinozeri dolabı keşfetti.
3: Hmm. 385'ten 325'e indi.
1: Tamam, bunu alıyorum.
3: Harika,
1: çok
3: mükemmel.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
1: Mükemmel. Fiyat gayet uygun, muhteşem. Bu kadar orijinal oluşu zaten kendini satıyor. Harika bir parça.
3: Evet, burası benim küçük ve çılgın köşe.
1: Güzelmiş.
3: Evde tutmama izin verilmeyen her şey burada.
0: Zaten ondan dükkanımız var.
3: Kesinlikle.
0: Bu yüzden.
3: Al keyfini çıkar, biraz da para kazan.
0: Erkekler ve oyuncakları.
1: Sonra teneke bir P356 üstü açık oyuncak araba bulduk. Gerçekten şahane. Durumu fena değil. Lastikleri, ön camı ve pillerin takıldığı iç kısımlardan bazıları eksik. Ama önemli değil. Orijinal Petri direksiyonu duruyor. Vites kolu da var. Arabayı ileri geri hareket ettiriyordu. Koltuklar orijinal. Boya orijinal.
2: Bu oyuncak model 1950'lerin başına ait. O dönem orijinal P356 yeni tanıtılmıştı. Küçük ama mühendisliğiyle devrim yaratan ve görünüşüyle insanları büyüleyen bir spor arabaydı. Savaş sonrası Avrupa'nın moralini yükselten araçlardan biri olmuştu. Böylesine iyi korunmuş haliyle Drew, bu modelin 150 sterlin değerinde olabileceğini düşünüyor.
3: Burada acemice bir hata yapmışım. Üzerinde eski satıcının etiketi kalmış. Benim etiketim değil.
1: Öyle mi? 49 sterline satmışlar.
3: Berbat bir hata.
1: %10 indirim yapacak mısın? Yani zarar edeceksin.
3: Aşağı yukarı evet.
1: Hepimiz yaşadık bunu dostum.
3: Üzerinde fiyat var, yapacak bir şey yok.
1: Yani 45 sterlin.
0: Biraz isteksizce söyledim.
1: Biliyorum.
3: Hatalarımla yaşamayı öğreniyorum.
1: Bu gerçekten erken dönem bir model. Sanırım bu modelin adı Daman. Kadınlar için üretilmiş özel bir modeldi.
3: Evet.
1: Gerçekten şahane bir şey. Oh.
0: Mutlu musun?
1: Çok mutluyum, evet.
3: O geldiğinde benim de tepkim aynen böyleydi.
1: Ne parça ama, ne parça. Dürüst olmak gerekirse günün fırsatı buydu. O parasını geri aldı. Ben de bilenler için gerçekten muhteşem bir parça elde ettim.
0: Bu küçük tabelada pek bir şey yok ama epey eğlenceli. Bana biraz indirim yapar mısın?
3: Evet, eminim yapabiliriz. 45 yazıyor. 35'e bırakayım. Ne dersin?
0: Alıyorum.
3: Öyle mi? Harika.
0: Evet, teşekkür ederim.
3: Ne demek?
0: Harika. Bugünlerde bu teneke tabelalar ya da emaye tabelalarla ilgili zor olan şey şu. O kadar iyi taklit ve eskitme yapıyorlar ki uzaktan bazen gerçeğinden ayırt edemiyorsunuz bile. Elinle al, yakından bak ve dokun. Böyle şeyleri asla eline alıp incelemeden satın alma. Bunları gerçekten çok beğendim.
3: Ben bu şekil ve boyutta olanlarını hiç görmedim. Dur sana biraz yer açayım. Bence gerçekten çok güzel bir formdalar.
0: Benim için mesele ölçek. Evet. Evet, ne düşünüyorsun?
1: Bence harika. Gerçekten çok güzel.
0: Şu anda eczacı şişeleri almak gibi bir niyetim yoktu. Zaten dükkanda bir sürü var. Ama büyüklerin yanından geçemedim. Boyutları, duruşları ve hacimleri bana... Evet, kesinlikle bunları almalıyım dedirtti. Ve o yüzden de aldım. Ve çok mutluyum.
3: 7 tane var. Setin tamamını 200 yapabilirim. Tanesi 30 sterlinin altına gelir.
0: Hepsi 200 mü?
3: Hepsi 200.
0: Tamam, mükemmel.
3: Harika.
0: Teşekkür ederim.
3: Sorun değil.
0: Bayıldım. Onlardan sadece bir tanesini alıp bir masanın üstüne koyacağım ve içine birkaç çiçek yerleştireceğim. Mükemmel görünecek. Hepsini birlikte eczane vitrini gibi dizmemize gerek yok. Sadece biri bile tek başına harika duracaktır. Bundan daha iyisi olamaz herhalde, değil mi? Harika bir antika merkezi, güzel parçalar, çok güzel fiyatlara aldım her şeyi. Andy ve Sally gibi harika insanlarla tanıştım. Dürüst olmak gerekirse bir günde bundan daha fazlasını isteyemezdim.
1: Gerçekten çok iyi bir gündü. Birinin işini ciddiye alıp elinden gelenin en iyisini yapması beni her zaman mutlu eder. Burada da tam olarak bunu yapmışlar. Yaptıkları işe heyecan duyuyorlar. Konumları mükemmel. Bundan sonrası sadece daha iyiye gider. Herkes için güzel bir gündü.
0: Evet.
1: Bu antika merkezinin tek eksiği bir pastane.
0: Bir kafe.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bana
0: güzel
1: yeter.
0: Bir kahve.
1: Güzel şeyler vardı.
0: Ve pasta.
1: Gerçekten güzeldi. Sevdim. Güzel
0: insanlar.
2: Edinburgh'daki dükkanda Vicky, Pasco'dan aldığı parçaları sergilemek için fotoğrafçı Andrew Ansel'la çalışıyor.
0: Bunun içini hemen süpürmem gerekecek.
4: Evet.
0: O yüzden belki içine girip süpürürken fotoğraf çekmek eğlenceli olabilir.
4: Tamam.
0: Çünkü eğlenceli bir şey yakalamaya çalışıyoruz.
4: Evet.
0: Ama sahte durmasın, tamam mı?
4: Tamam. O zaman gerçekten süpürüyormuşsun gibi görünmesi için ucuna aparatı takalım. Yoksa sadece hortumu tutuyor gibi olursun.
0: Şöyle mi?
4: Evet.
0: Bu nasıl? Artık alışverişlerimizin çoğunu telefondan veya bilgisayardan yapıyoruz. Potansiyel bir müşterinin ilgisini çekmek için belki de sadece bir saniyen var. Yani şunu fark ettim ki eğer bir fotoğrafta ben de varsam insanlar o objenin boyutunu anında kavrayabiliyor. Bu bir ürünü almalarında bence çok büyük bir etken. O yüzden bunu yapıyorum. Şahsen ben beğendim.
4: Çok havalı görünüyor.
0: Sepetin boyutunu çok net gösteriyor,
4: evet,
0: bak.
4: Evet, kesinlikle. Vicky ölçeği var.
0: Andrew geldiğinde biz gerçekten eğleniyoruz. Eskiden müzede arşiv fotoğrafları çekerdi. Her alanda deneyimi vardı diyebilirim. Ama benimle çalışırken odaklandığımız şey beni fotoğraflarda nasıl kullanacağımız ve sitedeki görsellerin genelinde bir tutarlılık sağlamak oluyor. Bunlar aslında Şam'dan değilmiş ama birileri belli ki öyle kullanmış, değil mi? O yüzden ben de bunları aldım. Normalde böyle şeylerle uğraşmam ama acaba yaksak mı diye düşündüm. Ne dersin? Yakalım mı?
4: Neden olmasın? Görelim bakalım.
0: Deneyelim mi?
4: Tamam, olur.
0: Fotoğraf karşısında olmak benim için doğal bir şey değil. O yüzden kendimi biraz zorluyorum. Ama Andrew gibi iyi anlaştığım biriyle çalışınca çekimlerdeki o eğlencenin fotoğraflara da yansıdığını umuyorum. Sonuçta hayat bu işi fazla ciddiye almak için çok kısa. Öyle değil mi? Biraz eğlenmek lazım herhalde. Ben böyle düşünüyorum.
4: Tamam. Üç dediğimde hafifçe öne eğilip üfle.
0: Tamam. Tamam.
4: Bir, iki, üç. Harika.
0: Kötü fotoğraflarınız varsa müşteriler size güvenmez. O yüzden çaba göstermek, biraz da para harcamak gerekiyor. Profesyonel birini getirmek bence buna değer. Aslında epey eğlenceliydi.
4: Evet, gayet iyi.
0: Gayet güzel, çünkü hem şamdanların hem de tablonun boyutunu evet, net gösteriyor. Pekala.
4: Tamam, şimdi.
0: Artık onun yakın çekimlerini alabilirsin. Evet. Bana evet, gerek kalmadı.
4: Hazırsın.
0: Mükemmel.
2: Yeni eklektik parçalar Vicky'nin koleksiyonundaki yerini alırken başarılı bir alışveriş hafızasına geride kalmış oluyor.
0: Her şey insanlarla ilgili. Kiminle tanıştığın, kimden ne aldığın. Wareham'daki Pasco mükemmel bir düzene sahip. Dükkanının üstünde yaşıyor. O küçük sahil kasabasında hayatının adeta tadını çıkarıyor. Onun dükkanından o muhteşem kilise şamdanlarını aldım. Kaliteli, zarif, çok güzel bir şeydi. Station Road Antika Merkezi ise benim için tam bir sürpriz oldu diyebilirim. Çünkü biraz demode bir yerken, şimdi ona çok modern ve ticari bir dokunuş kazandırmışlar. O büyük eczacı şişelerini oradan aldım. Tek tek harika duruyorlar. Ama birlikteyken daha da mükemmeller. Ben onları kendi dükkanımda çok daha farklı dizayn edeceğim. Dükkana sürekli gelen ekmek teknemiz dediğimiz klasik ürünlerimiz var. Hızlı satan şeyleri kastediyorum bunu söylerken, ama arada bir o özgün tuhaf parçaları da katmak gerek. Çünkü bir dükkanı özel kılan işte onlar. Bu hafta da tam olarak öyle oldu.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Bunları bir açalım.
4: Açmayalım.
5: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
6: Karakterin çoğunluğu standart karakteri.
5: Aynen.
4: Yüzünü söyleyeyim.
5: İfadeni alacağız.
4: Yok abi ben açmıyorum.
5: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor. Şimdi bence şey yapalım, bunları peçe haber verelim.
4: Narkotik mi yapıyor bana? Ben çekeceğim.
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Alaska Son Sınır'ın bir önceki bölümünde.
1: Sana doğru geliyorlar.
0: Otto ve Jane vahşi bir bufalo sürüsünün yerini değiştirme görevini üstlendiler.
1: Hadi hadi hadi. Eğer bu bufaloları başarılı bir şekilde nakledemezsek bu onların son rodeosu olacak.
2: Vay canına, şuna bak, dışarı çıkıyorlar.
0: Ama her iki denemelerinde de başarılı olamadılar.
1: Lanet olsun.
0: Şimdi Ad Senior tek başına çıktı, siyah ayı avında sınırlarını zorluyor.
3: Aman tanrım, bak. İki adım sola gelmesi yeterdi.
4: Hazır, başla.
0: Atsley ve Nikos kendilerini yırtıcılardan korumak için farklı planlar yapıyorlar. Ve Otto ve Jane vahşi bufaloları kurtarabilmek için son şanslarını kullanıyorlar.
2: Sahile iniyorlar. Otto, sana doğru geliyorlar.
1: Başarısız olursak başka bir şansımız daha yok. Hey hey hey
2: Otto,
1: hey
2: uzaklaş,
1: hey hey.
2: Uzaklaş.
1: Hadi hadi hadi hadi. Lanet olsun. Sometimes it's blood, sweat

0: Sizi en çok korkutan hayvan hangisidir?
1: Aman Tanrım, geri döndü. Geliyor.
0: Sessiz ol Jane.
1: Ayı.
0: Ben koca ayak diyorum. Oralarda bir yerde olduğuna eminim.
1: Ayı.
0: Koca ayak.
2: Kilcher ailesi için Alaska'da yaşam, vahşi hayvanların arasında yaşamak anlamına geliyor.
3: Burada bir geyik olduğuna eminim. İşte buradasın.
2: Buzdolaplarını doldurmak için onlara güveniyorlar.
1: Bize bakıyor.
2: Ve onları yırtıcılardan korumaya çabalıyorlar.
4: Tam orada. İndi. Tamamdır.
3: Alaska'da etrafınız vahşi doğa ve vahşi hayvanlarla çevrili.
5: Hiçbir şeyden korkmuyor.
0: Birkaç metre ya da birkaç kilometre, ne kadar uzağa giderseniz gidin, her an hazırlıklı olmalısınız.
1: Orada bir ayı var.
0: Kendinizi ve yanınızdaki insanları korumalısınız.
4: Ayılar, kurtlar, tilkiler, geyikler, ne yapacakları hiç belli olmuyor. Biz bir hayvan gibi düşünecek şekilde yetiştirildik. Çünkü eğer onları doğru okuyamazsanız başınız belaya girer.
1: Geliyor.
6: Eğer hayvanların varlığına saygı duyarsanız ve yöntemlerini bilirseniz, oh Tanrım, hayatta kalma şansınız artar.
2: Kilcher çiftliğinin 240 kilometre uzaklığındaki Kodiak Adası'nda Otto ve Jane ve arkadaşları Melissa, tehlike altında olan bir bufalo sürüsünün konumunu değiştirmek için mücadele ediyorlar.
6: Melissa, sence nereye gidebilirler?
5: Bence bu taraftan sahile doğru inecekler. Doğrudan sahile inen bir kanat yapmayı planlıyorum.
6: Tamam. Melissa'nın yerli kabilesi bufalolar yeniden üreyip yetiştirilip köylerine besin kaynağı olabilmesi için sürüyü adalarına götürmek istiyor. Bu sürüyü buradan çıkarmamız birçok insan için çok önemli. Dün sürüyü yakalamaya çalıştık ama bizden çok daha zeki, hızlı ve kararlıydılar.
7: Onları nasıl toparlayacağız?
6: Onları hapsetmeye çalıştık ama o kadar büyük ve güçlüler ki dikenli telleri ezip geçtiler.
1: Şuna bakın vay canına, çite bak. Lanet olsun, dışarı çıkıyorlar helikopter yüzünden.
6: Aman Tanrım.
5: Otto! Geliyorlar.
6: Ve ikinci deneyişimizde bufaloları kovalayıp köşeye sıkıştırmaya çalıştık ama tepe yukarı koşmaya başladılar. Otlaklara daldılar, tepe yukarı koştular ve sonra ulaşamayacağımız bir yere çıktılar.
7: Hey! Son geçtikleri yere gideceğim. Hadi. Hey!
6: Bufaloların aklında tek bir şey vardı, bizden uzaklaşmak. Şeytanı gördüler ve o şeytan bizdik. Lanet olsun, elimizden kaçtılar. Belirli aralıklarla yerleştirelim, sonra hep birlikte gelip onları köşeye sıkıştıralım. Bugün çitlerden oluşan bir panelle sahili çevireceğiz. Şu an tek planımız bu. Bufaloları tepeden aşağı indirmeye çalışacağız. Sahile indiklerinde onları durduracağız ve bufalolar yön değiştirir değiştirmez Jane ve ben deli gibi koşacağız ve onları sahildeki ağla doğru sürmeye çalışacağız. Bu sırada ekibin geri kalanı kapıları kapayacak. Melissa, bu taraftan gitmeliyiz.
5: Tamamdır. Keller, hazır mısın?
3: Anlaşıldı, tamam. Yola çıkıyorum. Bufaloları size getireceğim.
6: Bufaloları sürmenin en geçerli yolunun helikopter olduğunu kısa zamanda anladık. Panelleri yeniden düzenlemeliyiz ve bufaloları buraya getirmek zorundayız. Çünkü son bir şansımız var ve artık fikirlerimiz tükenmek üzere.
2: ...175 kilometre uzaklıkta geçen bahar başarısız bir avlanma girişiminden sonra Ad Senior buzdolabını tek başına doldurmak için yeniden harekete geçiyor.
4: Keçemak koyunun diğer tarafındayız. Burası Homer'ın yaklaşık 8 saat uzaklığında. Yılın bu zamanında okla siyah ayı avlamaya geliyorum. Birkaç yıl önce de aynı şeyi denedim ama başarılı olamadım. Bu tarafa doğru geliyor. Uzaklaşıyor. Mükemmel. Evde pratik yapıyordum. 70 yaşına yaklaşmama rağmen kendimi her zaman geliştirmek ve hala bir ayı yakalayabileceğimi kanıtlamak istiyorum. O yüzden arkadaşım Scott Nickerson beni buraya bıraktı. Şimdi yalnızım. Burada sadece ben ve ayılar var. Bahar ayılarını seviyorum. Tüm kış boyunca uyudukları için etleri yumuşak ve lezzetli oluyor. Avda en önemli şey önce iyi hazırlanmaktır. O yüzden burada yapacağım ilk şey atış talimi yapmak olacak. İyi çalışmalıyım.

0: Lanet olsun. Oh Tanrım, bir sorun var. Okla avlanmak tüfekle avlanmaktan daha farklı. Tüfekle avlanırken hayvan yaralayıp sinirlendirildiğinde tek yapman gereken şey silahını biraz daha kurşun doldurmak. Ama ok kullandığın zaman durum tamamen değişiyor. Hayvanı yaraladığında çok sinirleniyor ve sana saldırmaya başlıyor. Diğer oku yetiştirene kadar zaman kaybediyorsun. O yüzden yalnızca bir tek şansın var. Şimdi atışlarıma daha çok güveniyorum. Ayılar için hazırım. Buraya geldiğimde güneş vardı ama kamp kurmak için bir yer bulduğumda sağanak yağmur yağmaya başladı. Oh! Lanet olsun. Buna inanamıyorum. Gelir gelmez ileride sessizce otlanan siyah bir ayı gördüm. Böyle bir anda hemen avlanma moduna geçiyorsunuz. Birkaç yüz metre ileride gibi görünüyor. Aradaki mesafeyi kapamanın bir yolunu bulmalıyım. Mutlaka o ayıyı avlamalıyım. Bir ayı gördüğünüzde yapmanız gereken ilk şey rüzgarın hangi yönde estiğini belirlemektir. Hayvanın kokunuzu almaması için rüzgarın onun yönünden esmesi gerekir. Bunu belirledikten sonra yavaş yavaş ayıya yaklaşırsınız. Şu anda ayıyla aramda yaklaşık 30 metre var. Onu görebiliyorum. Ama etrafta çok fazla dal var. Tek yapması gereken şey birkaç metre sola gidip o dallardan uzaklaşmak. İşte o zaman hazır olacağım. Yeniden çimin üzerine geçmesi gerek. Şu anda dalların arasında kaybolmuş durumda. Göremiyorum. Gitti ama bu benim cesaretimi kıramaz. Avlanmak, takip etmekten ibaret ve o da bende aynı şeyi yapıyorduk. Her şey mükemmeldi. Onu korkutmadım. Kendi başına uzaklaşmayı tercih etti. Geri dönecek. O ayıyı istiyorum. Hadi biraz canlan dostum. Kendimi hazırlıyorum. Hadi etrafı kolaçan edeceğim. Yeniden geldiğinde burada olacağım. Yeniden karşılaşacağız.
1: 65 kilometre uzaklıktaki çiftlikte Atsley, hayatta kalma becerilerini geliştirmek için yeni bir plan yapıyor.
2: Tanrım. Farklı hayvanların saldırması durumunda oluşabilecek senaryoları yeniden canlandırmak için bir düzenek kurmak istiyorum. O yüzden demir parçaları kullanarak metal bir merdiven yapıyorum. Yuvarlanan bir hedefim de olacak. Evet, buraya. Büyük planımın parçaları. Hey, bu eğlenceli olacak. Bugün çalışmak için çok istekliyim. Aklımda ne yapmak istediğime dair kabataslak bir plan var. Bir atış talimi alanı yapacağım. Geçmişte birçok kez yaptım. Başlangıçta elimizdeki malzemelerle neler yapabileceğimi iyi düşündüm. Şimdi bu planı hayata geçirmeye çalışıyorum. Gerçekten eğlenceli olacak. Evet. Ben göremiyorum. Hedeflerin nerede olduğunu bilmiyorum. Aa, buradalarmış. Nereye gittiler? Oo! Bununla eğlenceli şeyler yapılabilir. Ama önce biraz daha eğlenceli oyuncaklara ihtiyacımız var. Uzun bir süredir saldırgan bir ayıyı canlandıran bir çeşit hedef yapmak istiyordum. Çünkü ayı en korktuğum hayvanlardan biri. O yüzden atış kursunda bir şeyin hızlıca ve doğrudan sana doğru saldırıyormuş gibi görünmesi gerekiyor. Mutlaka öyle olmalı. Tüm bunları hazırlamak eğlenceli olabilir ama bir şekerci dükkanındaki çocuk gibi heyecanlanıp rastgele oraya ateş etmeyeceğim. Bu ciddi bir iş. Bu kursun amacı avlanma ve hayatta kalma konusundaki becerilerini geliştirmene yardımcı olmak. O yüzden bu konuda bu kadar heyecanlıyım ama aynı zamanda yaptığım işi çok ciddiye alıyorum. Hadi git bakalım ayı. Acıma.
1: Kodiak Adası sahilindeki Otto ve Jane, vahşi bufalolardan oluşan bir sürüyü kenara sıkıştırmak için yaptıkları planın son kez üzerinden geçiyorlar.
3: Saklanma yeri mi?
4: Evet. Ne düşünüyorsun?
3: Evet, yani
4: sence
3: aslında
4: işe yarayacak
3: biraz
4: mı?
3: Bariz gibi görünüyor. Benim saklanma yerim çitin arkasında. Otto ve ben oldukça tehlikeli bir yerdeyiz. Çünkü sürü bize doğru gelecek ve yönünü değiştireceğiz. Suya kadar uzanan çitlerden oluşan bir panelimiz var ama yine de suyun etrafında dolaşabilirler. Otto ve benim burada konumlanmamızın nedeni de bu. Umarım onların yönünü değiştirecek kadar korkutabileceğiz. Planımız bu.
4: Jane, geliyorlar. Sahilde bir taşmışım gibi davranıyorum. Sürülerin yönünü değiştirmek için çitler yerleştirdik. Jane hemen arkamda duruyor ve birlikte bufaloların tepeden aşağı inmesini bekliyoruz. İnanılmaz derecede gerginim. Helikopterin giderek yaklaştığını duyabiliyorum ama hiçbir şey göremiyorum. Sonunda telsizden mesaj geliyor.
5: Sahile doğru geliyorlar.
3: Otto geliyorlar. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım.
6: Şimdi geliyoruz. Herkes pozisyonunu alsın.
3: Otto, dikkatli ol.
1: Birazdan.
6: Hazır, başla.
2: Yarıştığın kişiden daha iyi olman gerekiyor. Aynı zamanda daha hızlı koşmalısın.
4: Hey, hey, hey,
3: dikkat
4: hey,
3: et.
4: Hey. Başarısız olursak başka bir şansımız yok.
3: Dikkat
4: hadi,
3: et.
4: Hadi, hadi, hadi, hadi. Tanrım.

0: Helikopterin giderek yaklaştığını duyabiliyorum ama hiçbir şey göremiyorum. Sonunda telsizden mesaj geliyor.
1: Sahile doğru geliyorlar.
2: Otto, geliyorlar. Aman Tanrım. Aman Tanrım.
3: Şimdi geliyoruz. Herkes pozisyonunu alsın.
2: Otto. Otto, dikkat et.
0: Hey!
2: Saklan.
0: Hey.
2: Aman.
0: Hey.
2: Aman Tanrım.
0: Hey! Peşlerini bırakmayın. Peşlerini bırakmayın. Onları bir an bile boş bırakmayın. Peşlerini bırakmayın.
2: Arkalarına geçmek istemiyorum. Otto'dan daha hızlı koşamıyordum çünkü yaralanmaktan korkuyordum. Yaptığımız şey kesinlikle deliceydi.
0: Dışarı çıkmalarına izin vermeyin. Çıkmalarına sakın izin vermeyin.
2: Yine yukarı koşuyorlar.
0: Hey. 2-3 tanesi tepeye doğru koşmaya başladı ve geldikleri yoldan geri dönüyormuş gibi göründüler. Helikopter yönünü biraz değiştirdi ve hemen peşlerine düştü. Keller peşlerindeydi. Devam edin. Tamam. Kapayın.
2: Kapayın.
3: Hepsi içeride, hepsi içeride.
0: Ah, lanet olsun.
1: Herkes sakin ve sessiz.
0: Buffalo'ları kendi hallerine bırakmalıyız. Sessiz olun.
2: Onları yakaladık ama şimdi sessiz olmamız gerek. Onları rahatsız etmemeliyiz.
0: Birkaç kişi örtüleri yerleştiriyor. Buffalo'ları yakalamak için yaptığımız ağılın etrafını... Buffalo'ların dışarıyı görmemesi için örtülerle kapladık.
1: Aman Tanrım, evet. Otto. Teşekkür ederim çocuklar.
0: İyi işte çocuklar.
1: Şimdi onları birkaç saat orada bırakacağız ve gemiye götürmek için bir yol açacağız. Umarım bu gece gelgit yüksek olduğunda onları gemiye yükleyeceğiz. Hala yapacak çok işimiz var.
0: O zaman benim tam arkamdaydın.
2: Evet. Ama Buffalo'lara senin kadar çok yaklaşmak istemedim.
4: ...240 kilometre uzaklıktaki Kilcher çiftliğinde Atsli ve erkek kardeşi Nikos... ...ne kadar iyi birer nişancı olduklarını test etmek için buluşuyorlar. Bu vahşi doğayla çevrili Alaska'da hayati bir beceri.
5: Ne haber kardeşim?
6: Bu nedir?
5: Hoş geldin.
6: Bulduğum ilk arabayla buraya geldim.
5: Bir atış alanı yaptım. Çünkü güvenlik ve atış becerisi çok önemli. Yılın bu zamanında bazı hayvanlar uyanıyor. Kahverengi ayılar, siyah ayılar, çakallar ve daha bir sürü yırtıcı. Hazırlıklı olmalıyız çünkü bu ölüm kalım meselesi olabilir. Çok tehlikeli olabilir. Onun için.
6: Babamın eski 44'lüğünü getirdim. İşte.
5: El bombası.
6: Evet. Bunu da diğerlerine ekleyelim.
5: Bir 41'lik ve bir 44'lük silahımız ve iki tane 11 milimetrelik 1911'liğimiz var.
6: Yanımızda bize durmadan bağıran bir Kilcher de olacak mı?
5: Hemen Kilcher yargılama moduna geçebilirim. Aynı zamanda atış yaparken sana bağırabilirim. Birkaç kullanışlı numaram var. Yıllar boyunca birçok kez birlikte avlandık. Erkek kardeşler olarak biraz zaman geçirmek için burada olması çok güzel bir şey. Ve bu işi tek başıma güvenli bir şekilde yapamayabilirim. İlk resmi hareketli atış alanına hoş geldin.
6: Birlikte birçok kez avlandık. Çocukken her zaman farklı hedeflere ateş etme oyunları oynardık. O yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen buraya geldim.
5: Şöyle düşünüyorum. Yarış buradan başlayacak. Silahı çıkaracaksın ve bum. Burada hareketli hedefe ateş edeceksin. Diğerine geçeceksin. Kenara çekilip tam ortadan karşıya ateş edeceksin, tamam mı? Bum bum bum. Hedefleri vurduktan sonra ayı hedefine geçeceksin. Pop pop pop pop pop pop pop. Tüfeği alacaksın. İki atışta hedefi vuracaksın. Diğer hedefe de iki atış. Yani önemli olan kesinlik ve zamanlama.
6: Senin için o ayıcığı kazanacağım evlat.
5: Büyük olanını istiyorum. Bu egzersiz her ne kadar kendimizi geliştirmek için olsa da... ...mümkün olduğunca gerçekçi olmasını istiyorum ve... ...rekabet bu konuda çok etkili oluyor. Yerine geç. Hazır. Başla. İkinci hedef, doldur. Hedef 2, doldur. Bir yerden diğerine geçmek zorundaysan çok hızlı ve kesin olman gerekiyor. Adrenalin artıyor. Baskı da artıyor. Onun için dikkatli olman gerekiyor. Çekil. Bu yarışın daha da zor olmasına neden oluyor ve kesinlikle işe yarıyor. Başla. Geliyor, geliyor. 130 metrelik hedef. Son deneme. Bitti. Fena değil. Nasıldı?
6: Harikaydı.
5: Harikaydı değil mi? Nikos çok iyi iş başardı ve ondan daha iyi olmak istiyorum. Birkaç tane vurmuşsun. Güzel. Burada iki tane. Güzel. Bu da güzel. Fena değil. Bunu indirmişsin. İyi atış. Harika. Boom. Buraya gelmiş. Burada biraz şaşmış. Orada yavaşlamıştın ve pow pow. Buna üç tane. Sonra saldıran ayı hedefine geçtim. Bunu fena hakladın. Kocaman 44'lük bir magnumla hedefi delik deşik etmişti. 1, 2, 3, 4, 5.
6: Evet.
5: 6'da 5. Harika. Aşağı bakalım mı?
6: Evet. Bakalım.
5: 130 metrelik koşu. Başla.
6: Babam gibi. Babam gibi koşma yarışı.
5: Ayaklarını
6: Eyni'ye
5: kullan.
6: Babam gibi koşuyoruz. Dirsekler dışarı.
5: Biri çok iyi isabet etmiş. Bakalım 140 metre nasıl görünüyor? Ne? İki kere ateş etmişsin.
6: Sanırım. Evet.
5: Ama burada üç delik var.
6: Sanırım 140 metreye nişan aldım. Yanlış ayı. Evet yanlış ayı. Nişan aldığın ayıyı
5: evet,
6: bulmak gerçekten
5: değil.
6: Çok önemli.
5: 2 dakika 48 saniye. Bence epey hızlıydın. Bakalım seni geçebilecek miyim? Bunu göreceğiz. Başlayalım mı?
6: Başlayalım.
5: Tamam. Hadi bakalım.
4: ...65 kilometre uzaklıkta... ...Atsley'nin babası Ad Senior... ...okla avlayacağı siyah ayı için... ...kendi nişan alma testini uyguluyor.
7: Burada bir sürü ayı izi var. O ayıyı ilk gördüğümde... ...başarısız olduktan sonra etrafı kolaçan ettim... ...ve nerelerde otlandığını gördüm. Bazı otları diğerlerinden daha çok seviyorlar. Sonra o bölgelere yakın bir yerde uyuduktan sonra... ...yeniden otlanmak için geri dönüyorlar. Şu anda kendi köşesinde güvende hissediyor. O noktaya yeniden geldiğinde orada olmak için birkaç tane siper yerleştirmeye karar verdim. Yapacağım siper sayesinde ayı bana baktığı zaman göremeyecek çünkü siper doğanın bir parçası gibi görünecek. Kamuflaj. Tam arkasında olacağım. Bu iş için hem duygusal hem de zihinsel olarak çok iyi hazırlanmak gerekiyor. Bunu hafife alamam. Ne de olsa bir can alıyorum. Ama hayatta kalabilmek için et yemem gerek. Sanırım oldu. Siper hazır. Şimdi sadece bekleyeceğim. Okla avlanırken hedefe çok daha yakın olmak gerekiyor. En fazla 35 metre uzaklık olmalı. Yani atış menzili içinde olmalısın. Vurmaya çalıştığın ayıyı ıskalarsan onu yaralayabilirsin ve bir saniye içinde üzerine çullanmış olur. Bunu istemezsin.

0: Yaklaşık 3 saattir bekliyorum. Sanırım artık kampa gitmeli ve yarın geri dönmeliyim. Aman Tanrım, bak, ağacın arkasından çıktı. Gerçekten çok iyi odaklanmalısın. Çünkü yalnızca bir atış şansın var. Okunu hayvanın hayati organlarına gelecek şekilde pozisyonlandırmalısın.
1: Birazdan. Hadi başlayalım çocuklar. Bufaloların artık çıkması gerekiyor.
2: Hadi. Geliyorlar.
1: Geri. Hey, geri çekil.

0: Havayı kokluyor. Hiç koku alamıyor çünkü rüzgar benim lehime esiyor. Ama yine de etrafa bakınıyor. Hiç hareket etmemek zorundayım. Sonra tam atış menzilimin içine giriyor ama iyice yerleşmesi için bekliyorum. Ah, lanet olsun. Biraz gergindi ve atış menzilinden çıktı. Onu belki vurabilirdim ama belki de vuramazdım. Ama eğer ıskalasaydım onu korkutmuş olacaktım. Ve eğer onu yaralasaydım ve o da sinirlenseydi bu sefer bana saldıracaktı. Diğer oku o kadar hızlı bir şekilde takmam imkansız. O yüzden kesin olacağını bildiğim anı kollamayı tercih ederim. Yine de vazgeçmiyorum, devam edeceğim.
1: Sıra Atsley'nin nişancılık becerilerini denemesine geldi. Bu, yırtıcılar arasında yaşarken sahip olunması gereken çok önemli bir beceri.
2: Hazır. Başla.
3: Tamam. Pekala.
2: Bize doğru geliyor.
3: Tamam, silah hadi. Değiştir.
2: Bir tane daha var. Ve bitti.
3: Vay canına.
2: Nasıldı?
3: Yorucu. Hadi hedeflere bakalım. Silah yerleştirme konusunda ikimiz de hemen hemen aynıydık. Sence nasıl? Nikos ilk pozisyonda birkaç tane fazla hedef vurabildi. Bakalım tavalarda nasıldım. İkincisinde ben birkaç fazla hedef vurmuşum. Evet, bir tane orada 2-3-4. Ayılar ikimizi de geçemedi. 1-2-3-4. Şimdi de aşağıdaki ayılara bakalım. Uzun mesafe atışlarını çok seviyorum. 90 metrede bir, 130 metrede 2. 90.
2: Evet. Bu benim. Sen doğru hedefi iki kere vurmuşsun.
3: Bakalım 130 metre nasıl?
2: Evet.
3: Bum bum. Başarılı. Benim zamanım neydi?
2: 2.15.
3: Evet. Nikos 2 dakika 48 saniyede bitirdi. Ben 2 dakika 15 saniyede bitirdim. Ondan biraz daha hızlıydım ama o benden birkaç tane daha fazla hedef vurdu. Ben de bazı hedeflerde ondan daha iyiydim. Yani sonunda ikimiz de bir şeyler öldürebilecek kadar yetenekliyiz. Bu şeyi Jane'in denemesi için sabırsızlanıyorum. Eve, Evan hepsi denemeli. Bu hem gerekli hem de eğlenceli bir şey. Tek yapmamız bunları söküp kamyona yüklemek.
2: Gerçekten eğlenceli bir deneyimdi.
3: Evet.
2: Ve en iyi tarafı hepsini söküp kamyona yükledikten sonra eve götürüp istediğimiz yerde bir kez daha kurabilmemiz. Bunu yapacağımızı biliyorum.
3: Hadi sökelim şunları. Bugünlük bu kadar yeter.
2: İyi fikir.
3: Geldiğin için teşekkür ederim dostum.
2: Benim için zevkti. Homer'da bulutlu bir günde yapacak daha iyi bir şey hayal edemiyorum doğrusu.
3: Ve Keçemek Koyun'da bulutlu bir öğleden sonra.
1: Çiftliğin 240 kilometre uzaklığında vahşi bufalo sürüsünü güvenli bir şekilde ahıla kapamayı başaran Otto ve Jane, şimdi bufaloları Otto'nun teknesine yetiştirmek için gergitle yarışıyorlar.
4: Her şeyi kuralım, sonra güçlendiririz. Şu bölümü sağlam direklere bağlamamız gerek. Bufaloları yakaladık. Şimdi onları kimseyi öldürmeden tekneye götürmenin bir yolunu bulmamız gerek. Tabii bu sırada hiçbiri kaçmamalı. Yüksekliğe de ihtiyacımız var. Onu biraz yukarı yerleştirmeliyiz. Bu bufalolar her ne kadar yetenekli ve zeki olsalar da onları bir şekilde atlatmayı başarmamız gerek. Bunun için biraz vakit harcayıp ağıldan tekneye giden kanallı bir yol yapacağız. Hiçbirinin kaçmaması için yüksek olmasına ihtiyacımız var. Çünkü her an zıplamaya karar verebilirler. Bufaloların tek bir sıra halinde tekneye binmelerini istiyoruz. O yüzden yolumuz çok geniş olmamalı. Eğer son bölüm düz olursa belki hepsini düz bir sıraya girmeye zorlayabiliriz.
5: Tamam. Bu işe çok fazla emek verdik ve çok fazla başarısız olduk ama hala önümüzde yapacak bir sürü iş var. Aynı zamanda yine başarısız olmamız için bir sürü neden var.
4: Evet, burada olmalı. Bu taraf çok geniş. Bu bufalo taşıma işi gerçekten büyük bir iş. Bufaloları yerlilere götürmek ve onları bulunduğu yerden kurtarıp köyün nesiller boyunca sürecek bir yemek kaynağı olmasına yardımcı olmak bizim için çok önemli.
0: Altı ve üstü buna bağlayacağız.
4: Seni duyabiliyorum.
0: Biraz gürültülü olacak ama.
4: Biliyorum, seni duyabiliyorum. Sadece çok ses çıkaracak diyorum. Çok sessiz olmalıyız. Bufaloları kızdırmak istemeyiz. Bufalolar kızmamalı. Çok ses çıkıyor. Mümkün olduğunca sessiz olmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Çünkü çok ses çıkarırsak bu bufaloları rahatsız edebilir ve ağılı ezip geçmeye karar verebilirler. Hey yeter, yeter dedim. Yeter!
5: Travis!
0: Bu harika oldu.
5: Evet.
4: Bir şeye benzedi mi? Devam edelim. Bufaloları tekneye yüklemeden önce hala yapacak çok şeyimiz var. Yol boyunca duvarları örtüyle kaplamalıyız. Sürüyü yüklemek için tekneyi aşağı getirip bağlamalıyız. Bir sürü insan çalışıyor. Burada en önemli olan şey kesinlikle zamanlama. Karanlık olmadan ve yüksek gelgitte yapmalıyız. Şu anda programın gerisindeyiz. Hadi başlayalım. Tanrım. Karanlık olmaya başladı. Bu yolu tamamladığımızda gece olmuş olacak ve gece olduğu zaman çok daha tehlikeli olacağı için sabaha kadar beklemek zorundayız. Burada bir gece daha kalalım. Umarım sabah hala burada olurlar.
1: Kodiak Adası'nda şafak sökerken Otto, Jane ve birlikte çalıştıkları ekip tehlike altında olan vahşi bufalo sürüsünü güvenli bir şekilde yeni evlerine taşımaya hazırlanıyor.
4: Hazır mısınız? Bufaloları korkutmamak için şunu kapamalıyım.
0: Evet.
4: Jane, hadi sen git. Şunları ortaya getir ve düğmeye bas.
5: Tamam.
4: Sabah olduğunda gelgit çekilmeye başladı. Eğer bufaloları önümüzdeki yarım saat içinde buradan çıkarmazsak işimiz çok zor.
5: Sadece yüksek gelgitte yola çıkabiliriz ve sular çok hızlı çekiliyor.
4: Bufaloları tekneye yüklememiz gerek. Bunun için onları doğrudan tekneye yönlendirecek bir yol yaptık. Hey, şunu geri çekmeliyiz. Yoksa birinin toynağı geçide sıkışacak. Giyotin kapılar yaptık. Ve umarım birkaç bufalo içine girer girmez hemen kapayacağız.
0: Tamam.
4: Kısaca teknenin üzerindeki Jurassic Park için kapı yapıyorum diyebilirim. Hadi başlayalım çocuklar. Yıkanmak veya tıraş olmak için zamanımız yok.
5: Hep aynı şey.
4: Bufaloların yola girmesi gerek.
6: Tamam. Sürmeye başlıyoruz.
4: Hazır mıyız?
6: Hazırız.
4: Şu anda tek bir kişiye bağlıyım ve o da Melissa. Patron o.
6: Hadi kızım. Hadi.
4: Flickinger, Brett ve Melissa şu anda insanlarla hiç yakınlaşmamış bir bufalo sürüsünün yanındalar.
0: Oo. İşe yarıyor.
6: Geliyorlar. Geliyorlar hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Geliyorlar. Hadi. Geliyorlar. İşte geliyorlar. Hadi. Hadi hadi. Hadi hadi hadi hadi. Yürüyün. Bu harikaydı.
4: Şunu düşürdüler.
6: Tüm sürü girdi. Bu harika. Harika işte çocuklar. Hadi onları eve götürelim.
4: Tamam, çalıştırıyorum.
6: Evet, hadi gidelim buradan.
4: Bufalolar tekneye yüklendiklerinde rampayı yükseltmeli ve aralarından biri denize atlamadan tekneyi güvence altına almalıyım. Veya çok geç olmadan. Veya yukarıdakilerin hepsi.
5: Devam et, devam et. Başardık.
4: Suya açıldığımızda bufaloların ne yapacağını hiç bilmiyorum. Çok uzun süre tek bir yerde kalmaları mantıklı değil. Birbirlerini öldürebilir, tekneden atlayabilir veya katil bir balina tarafından yutulabilirler. Şu anda pek seçeneğimiz yok. Tamam, hadi dönelim.
6: İki tanesi çok rahatsız görünüyor. Yavaş. Oh, çok sinirlendiler. Oh, evet, büyüklerden biri küçük olanı itiyor. Yapma. Sakin.
4: Şu anda üç tanesi birbirlerini ezmeye başladılar. O yüzden onları hareket ettirmeye çalışacağız. Bir yandan şu lagünden çıkmaya çalışıyorum ve işime konsantre olmam gerek. Çünkü bu tekneyi birinin kullanması lazım.
6: Bu ikisi sanırım sıkıştılar. Yavaş! Hey!
5: Orada olmak istemeyen bir tekne dolusu Buffalo ile birlikte seyahat etmek çok sinir bozucu.
6: Bırakalım motorun sesiyle sakinleşsinler.
4: Buffalo'ları yükledikten sonra bulunduğumuz yerle Sitkalidek adası arasında 5 saatli bir yolculuk yapmamız gerekecek. Uzun bir yolumuz var. Bakalım ne yapacaklar.
1: ...175 kilometre uzaklıktaki Portik'te Ad Senior'ın okuyla kendini kanıtlaması ve buzdolabını etle doldurmak için bir günü daha var.
0: Son randevu, son dans. Başlıyoruz. Bugün bir ayı avlayacağım. İlk seferinde peşine düştüm ama elimden kaçtı. İkinci seferinde yeterince yakına gelmedim. Bugün oraya ondan önce gideceğim ve onu bekleyeceğim. Bu kadar. Evet. Oh. Lanet olsun. Tam olarak ne zaman ortaya çıkacaklarını kestirmek imkansız. Sanki yoktan var oluyorlar. Düşündüğümden daha hızlı çıktı. Sanırım bunu yapmak hoşuna gidiyor.

Alaska'nın dağlık bölgelerinden birinin derinliklerinde aynı siyah ayıyı iki kez elinden kaçıran Ad Senior şansını son bir kez daha deniyor.

0: İyi atıştı, iyi atış, Kilchar. İşte böyle, indirdim. Bir avcı için bundan daha iyisi olamaz. Tamam. Çok fazla kan görüyorum. Şimdi ona birkaç dakika vereceğim ve sonra peşinden gideceğim. Evet, işte böyle. Neyse ki çok uzakta düşmemiş. Aferin bayaya. Aferin. Teşekkür ederim. Bu ayı eti hayatta kalmama yardımcı olacak ve bizi hayatta tutan şeylere minnettar olmalıyız. Ayıyı bozulmadan eve götürmek için derisini soymalı ve yararlı parçalarını almalıyım. Kafasının bozulmaması çok önemli. Sırt çantasına sığacak kadar küçük parçalara bölmelisiniz. Sonra eti eve götürebilirsiniz. Önce kalçayı, sonra kafayı koyduktan sonra zaten yaklaşık 50 kilo geliyor. Bu ağırlıkla yürümek o kadar da zor değil. Sadece sırtında o kadar ağırlık varken ayağa kalkmak biraz zor oluyor. O yüzden önce sırt üstü yatıyorsunuz. Neydi, böcek gibi mi yoksa kaplumbağa mı? Neyse, dönüp kendimi yukarı itiyorum. Sonra ne kadar uzağa yürüyebileceğimi hesaplıyorum. Şimdi eve gitme vakti. Bunu hala yapabildiğim için mutluyum. Hem de çok. Bu güzel ülkeye, toprağın ruhuna, ayıların ruhuna, hepsine minnettarım. Vay canına, şu vadiye bak.
1: Otto, Jane, Melissa ve ekibin geri kalanı vahşi bir bufalo sürüsünü Sitkalidak adasındaki yeni evlerine götürme yolculuklarının son ayağına geldiler.
2: Geniş mi döneyim yoksa yakın mı döneyim?
3: Etrafından dolaşabilirsin.
2: Bu uzun ve yorucu tekne yolculuğundan sonra bufalolar oldukça sakinleşmiş gibi görünüyorlar. Sanki kızgın olamayacak kadar yorgunlar.
3: Varmak üzereyiz.
2: Geldik mi?
3: Geldik.
2: Vay
3: evet
2: canına,
3: işte orada.
2: Aman tanrım, burası muhteşem Melissa. Bufaloları Kodiak Adası'ndan Sitkalidak Adası'na getirmeyi başardık. Şimdi onları serbest bırakma zamanı geldi. O zaman şimdi yavaşlıyorum. Artık kapıları açmak için hazırız.
3: Yavaş kızım, yavaş.
4: Artık yeni bir eviniz var. Her şey harika olacak.
3: Aferin kızıma.
4: Aman tanrım. Vay canına, evet, hadi şunu açalım.
3: Aferin kızım. Aferin. Aferin sana. Aman tanrım. Aman tanrım.
4: Tanrım. Evet. İşte. Vay canına. Vay canına. O tekneden bizi bir daha hiç görmek istemiyormuş gibi çıktılar. Çıktılar ve arkalarına bile bakmadılar. Artık yepyeni bir hayatları var. Sonra görüşürüz.
3: Ağaçlardalar. Ağaçlara gideceğini biliyordum. Aman tanrım. Bence burada çok iyi olacaklar. Gerçekten mutlu olacaklarını düşünüyorum. Bu onların buradaki yeni hayatlarının ve ilişkimizin başlangıcı. Ve umarım bu uzun süre boyunca devam eder. Her şey olması gerektiği gibi olduğu için çok mutluyum. Çok iyi hissediyorum.
2: Çok rahatladım. Bu bufalo macerası benim için bile çok etkileyiciydi. Vay canına. İnanılmaz bir yolculuktu. Gerçekten. O sürüyü kurtardım.
3: Düşünüyorum. Bu onların buradaki yeni hayatlarının ve ilişkimizin başlangıcı. Ve umarım bu uzun süre boyunca devam eder. Her şey olması gerektiği gibi olduğu için çok mutluyum. Çok iyi hissediyorum.
2: Çok rahatladım. Bu bufalo macerası benim için bile çok etkili.

açıdan onların kendi sürüm olduğunu düşünüyorum. Yani ne kadar harika, öyle değil mi? Tamam, işimiz bitti. Hadi gidelim.

0: Alaska Son Sınır'ın bir sonraki bölümünde.
1: Aman tanrım.
0: Charlotte ve Atsley tehlikede olan bir ineği kurtarmaya koşuyorlar.
2: Tamam, iyice geldim.
1: Onu buradan çıkaramazsak vurmak zorunda kalacağız.
0: Ve Otto, Ivan ve August avlanmak için derin sulara giriyorlar.
3: Biz ava çıkıyoruz. Şuna bak, şuna bak.
4: Oho. Dalga geliyor.
3: Aman tanrım.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Bunları bir açalım.
4: Açmayalım.
5: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
6: Karakterin çoğunluğu standart kalite.
5: Aynen.
4: Yüzünü söyleyeyim.
5: İfadeni alacağız.
4: Yok abi ben açmıyorum.
6: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
5: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
4: Narkotik mi yapıyor falan? Ben
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Alaska Son Sınır'ın bir önceki bölümünde
1: dışarı çıkıyorlar.
0: Vahşi bir bufalo sürüsünün yerini değiştirmeyi başarıyla tamamladılar.
1: Artık yeni bir hayatları var.
2: Çok rahatladım.
0: Şimdi Charlotte ve Atsley tehlikede olan bir ineği kurtarmaya çalışıyorlar.
3: Bu güzel ineği oradan çıkaramazsak onu vurmak zorunda kalacağız.
2: Hadi. Kaybetmek üzereyiz.
1: Oltaya takıldı.
0: Jane ve Eve kırmızı somon yakalama şansına atlıyor.
1: Oltayı ikiye böldü. Benimle dalga mı geçiyorsun?
0: Ve Otto, Ivan ve August karides avlamak için yerken açıyorlar.
2: Hazır olun. Ava çıkıyoruz.
0: Ama kendilerini derin sularda buluyorlar.
4: İşte. Gördünüz mü? Dalga geliyor. Dalga geliyor. Sometimes it's blood, sweat, tears.

0: Çocuklarla balığa çıkıyoruz. Balıkçı şapkamı bile taktım ve gördüğünüz gibi balıkçı gözlüklerim de var. Bu sayede suyun içini görebilirim.
1: Tamam, bu tekneden inmen gerek.
0: Gerçekten mi?
1: Buranın Alaska'daki en iyi yer olduğunu duydum.
0: Başım dönüyor.
1: Bir şeyin yok.
0: Tamam. İşemem gerek.
2: Alaska kırsallarında hayatta kalmak için herkes birbirini kollamak zorundadır.
1: Ava çıktığında her zaman yanında birinin olması gerekir. Şu tarafa doğru itmeye çalış. Ormandayken fazladan bir çift göz tehlikeleri ve en önemlisi ayıları görmeni sağlar.
3: Tek başına kamp yapmak veya balığa çıkmak her zaman tehlikelidir.
4: Aman Tanrım.
5: Ve eğer yalnızsan, bir şeyler ters giderse başın büyük belaya girebilir.
3: Anlıyorum.
5: Hayatım boyunca o dağlara tırmandım.
2: Bir takım olarak birlikte çalışmanın...
4: Bitmiş görünüyor.
2: Hayatta kalmanın tek yolu olduğunu keşfettiler.
4: Aile insana kimsenin olamayacağı kadar yakındı.
3: Yaşadığımız yerde takım

0: Çalışması önemli. Tek başına yapamazsın.
1: Geliyor! Vay canına.
2: Yardıma ihtiyacın olduğunda tüm aile gelir. Aferin kardeşim. Aile her zaman seni kollar. Bu ailemizde her zaman en önemli şey oldu. Ve bu özelliğimizle her zaman gurur duyduk.
3: Evet, başardık.
4: Çiftliğin 250 kilometre uzaklığındaki Prince William Sound'da Otto ve oğulları Ivan ve August ailece biraz kaliteli zaman geçirip bu sırada kaliteli bir yemek kaynağına ulaşmak için yola çıkıyor.
5: Yapacak çok işimiz var ve yakalayacak bir sürü karides var.
2: Çikolatan var mı? Şimdi karides avlamaya çıkıyoruz.
5: Tamam, hadi gidip avlanacak yer bulalım.
0: İyi fikir.
5: August ve babamla birlikte karides avlamak için Prince William Sound'a gidiyoruz ve çok heyecanlıyım.
2: Dünyamıza yeniden hoş geldin August.
0: Teşekkür ederim baba.
2: Karides avlamak için Prince William Sound'a gitmek zorundayız. Çünkü Homer'da hiç karides kalmadı. Yaklaşık 20-30 yıl önce su samurları ve morinalar geldi ve koydaki tüm kabukluları tükettiler. Prince William Sound, karideslerin yaşayabilmesi için uygun bir çevre oluşturuyor. Tabii biz gelene kadar. Eğer evde olsaydım, bunu yapmak için yapmam gereken her şey sinirlerimi bozardı. August yaklaşık 9 aylığına üniversiteden eve geldi ve uzun zamandır çiftliğin dışında eğlenceli bir şeyler yapmıyordu. Hey! Buffalo yolculuğu beni çok yordu. Hadi. Lanet olsun. Devamlı bir şeyler tamir ettim, bir şeyler inşa ettim ve açıkçası yoruldum. Evet, şimdi oldu. Ivan'a buraya karides için değil, Ivan ve August'la zaman geçirmeye geldiğimi söyledim. Geri döndüğün için çok mutluyum evlat.
0: Geri dönmek güzel baba.
2: Birkaç karides yiyeceğim. Gücüm artacak. Benim için önemli olan şey dondurucuda yemek olması değil. Benim için en iyi tarafı çocuklarımla zaman geçirecek olmam. Neredeyiz biz?
5: Evdeyken haritada bir yer seçtim ve orası dedim. Orayı deneyeceğim. Bakalım ön sezilerim ne kadar kuvvetli. Bunu hep birlikte göreceğiz. Bu yeni tekneyle daha uzağa gidip sınırları zorlayabiliyoruz. Çünkü balığa çıkmak ve avlanmak istediğim yerlere beni götürebiliyor. Bu tekneyle neredeyse her yere gidebiliyorum. Evden 600 kilometre uzaklaşabiliyorum. Bu harika.
2: Nereye geldiğimiz hakkında hiçbir fikrim yok.
5: Tamam, pekala. Buraya doğru.
2: Daha ne kadar gideceğiz?
5: Ne?
2: Daha ne kadar gideceğiz dedim.
5: Şuradaki köşeye kadar. Derinlik yaklaşık 100 metre. Tamam. Bence buraya bırakabiliriz. Buraya bırakabiliriz, evet. Okyanustan çıkan her şeyi çok seviyorum. Özellikle karides yemeği en çok sevdiğim şeylerden biri. Yemleri koyacak bir şeye ihtiyacımız var. O yüzden şu suları için sonra içlerine yem koyalım. Şerefe. Karides avlamanın birçok farklı yolu var. Bizim kullandığımız ve Alaska'da izin verilen yöntem bir çeşit tuzak olan kafesleri yerine indirmek. Ve karidesleri kafeslere çekmek için yem kullanıyoruz. Özel karides yemi.
2: Köpek yemini biraz inek kanı ve yağ ile karıştırıyoruz. Bu karışım karides yakalamamızda çok işe yarıyor.
5: Pekala. Şimdi tekneyi çalıştırıp doğru pozisyona getireceğim. Bunu başarabilecek miyim bilmiyorum.
2: Vay canına, bu kadar mı yaklaştın? Sence burası doğru yer mi?
5: Bir saniye bekle.
2: Öğle yemeği için biraz yakalasak iyi olur çünkü acıkmaya başladım.
5: Tamam, şimdi oldu.
2: Şimdi mi?
5: Evet, başlayın.
0: Tamam.
2: Tamam.
5: İçlerinde ağırlık ve yem olan kafesleri tekneden denize atıyoruz.
2: Tamam, yukarıdan. Şamandıra nerede? Arkadaki eski şamandıraları mı kullanalım?
5: Tamam. İyi ki buraya. Başlıyoruz. Hıya! Karides avlıyoruz. Karidesler olmadan ölmeyiz. Bizim için önemli olan babamla birlikte eğlenceli bir şeyler yapmak. Çünkü çok zaman geçmeden böyle şeyler yapmak için fazla yaşlanmış olacağız. Daha ne kadar kaldı?
2: Neredeyse bitti. Geliyor. Ne düşünüyorsun?
5: İyi görünüyor.
2: Kafesleri suya bıraktıktan sonra karideslerin içlerine girip yemleri yemeleri için bir süre beklemek zorundayız.
5: Karides avlarken zamanın büyük bir çoğu bekleyerek geçiyor. Suya kafesleri attıktan sonra batmalarını bekliyorsunuz. En az 2-3 saat boyunca suyun içinde kalmalılar. Umarım karidesler yemlerle beslenmeye başlayacaklar ve kafeslerin içine hapsolacaklar. Bu sırada biz de balık tutmaya çalışacağız.
2: Sanırım bir şey hissettim.
5: Bölgeyi biraz daha tarayacağız ve karides avlamak için uygun olan yerleri bulmaya çalışacağız.
2: Bir şey hissettiğimi sandım.
5: Ve şansımızı deneyeceğiz.
2: Morinalar ve su samurları kaçmak koyuna gelmeden önce kafesleri tam olarak nereye bırakmamız gerektiğini biliyorduk. Onları 4 saat suda beklettikten sonra çıkarıyorduk ve içleri dolu oluyordu. Ama bir gün yine ava çıktığımızda ortalıkta hiç karides yoktu. Onların yerine büyük morina sürüleri vardı ve hepsinin de karnı karideslerle doluydu. Karınlarını kesip karidesleri içlerinden çıkarırdık. Genellikle işe yarayacak en fazla 2 parça olurdu. Hatta bazıları hala karınlarının içinde canlı oluyordu ve canlı olanları morinaların içinden çıkarıyorduk. Ama koydaki karidesleri o kadar çok yemeye başladılar ki sonunda geriye neredeyse hiç kalmadı. O yüzden buradayız. Aşağıda çok fazla balık da yok.
5: Evet. Yeni bir bölgede balık avlamak biraz ilginç. Suyun üzerinde zıplayan bir sürü balık görüyoruz ama tam olarak nerede olduklarını anlatmakta zorlanıyorum. Bu biraz sinir bozucu ama aynı zamanda burada olmamızın esas nedenini aklımdan çıkarmamaya çalışıyorum. Burada olmamızın esas nedeni karides yakalamak. Somonu evde de yakalayabilirim. O yüzden somon yakalayamadığım için üzülmeyeceğim.
2: Bırakalım biraz suda kalsınlar.
5: Koyu biraz daha keşfetmek istiyorum.
2: İyi fikir. Kapıyı kapatıyorum.
5: Tamam.
2: Gidelim.
4: Prince William Sound'un 200 kilometre uzaklığındaki Keçemak koyunun başında Charlotte ineklerden birinin hayatını kurtarmak için çabalıyor. Yeni atlı ve arkadaşı Mark bu zorlu kurtarma operasyonuna katıldılar.
1: Oh, aman tanrım. Hey Mark.
6: Vay canına.
7: Uzun zamandır bununla uğraşıyorum çocuklar.
1: Oh Mark.
7: Evet Charlotte. Bunu sana nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama her şeyi gördüğün gibi. Bunu bulduğun zaman burası işte tam olarak bu kadar dardı. Ve 3 bacağıyla birlikte içine sıkışmıştı. Diğer bacağı da bu şekilde yan yatmıştı.
1: Mark Muret bölgede sığır yetiştirenlerden biri. Ve burada hem bizim hem de kendi inekleriyle ilgileniyor.
7: İneği çukurun içinde bulduğumda aklıma hemen gelgit geldi. Büyük gelgitler olmak üzere ve inek boğulabilir. Bir gün bile dayanamaz.
1: Bunu sen mi kazdın?
7: Evet.
1: Aman tanrım. Çukurun içinde oturmuş çaresizce bekliyordu. Onu oradan nasıl çıkarabiliriz ki? Çok dayanamaz.
7: Evet.
1: Bu imkansız.
7: Evet, bu sabah güneş doğmadan önce titriyordu. Ben çalışmaya başlar başlamaz etrafı suyla doldu. O yüzden her an donarak ölebilir.
6: Yanımda makara var.
7: Pekala. Tamam.
6: Sanırım şu an tek seçeneğimiz bu.
7: Bir süredir ön tarafta çekmeye çalışıyorum ve bacakları altındaymış gibi görünüyor. Kendini iterek kaldırmaya çalışıyor. Arka bacağından biri de altta, diğer bacağı da yana yatmış durumda. Şunu görüyor musun? Onu bir türlü çıkaramıyorum.
6: Çok üzücü bir manzara. İneğin çok rahatsız olduğu belli oluyor ve titriyor. Karnı çok aç. Mark onu rahat ettirmek için elinden geleni yapmış ama durumun kötü olduğunu hemen anladım ve umarım yanımda getirdiğim malzemelerle onu buradan çıkarabiliriz.
7: Toprak çok sert.
1: Bacakları çamurun içine birkaç metre saplandı diye gerçekten çok korkmuştum.
7: Hayır, bunlar ön bacakları.
1: Öyle mi? Ah evet. Tanrım.
6: Kafasına baktığımda aklıma eski bir kovboyun iple yaptığı eski bir numara geldi. İple X şeklinde kulaktan göze ve diğer kulaktan göze birbiriyle kesişecek şekilde bağlıyorsun. Ve ineğin acısına son veriyorsun. Bu kesinlikle kendime saklamak istediğim bir fikir. Charlotte'la paylaşmayacağım. Şu anda bunun için üzülmesini istemiyorum. Ama eğer yapmamız gereken şey buysa yapmak zorunda kalacağımı biliyorum.
1: Bu inanılmaz.
4: Birazdan.
7: Pekala, bir de şunu deneyelim. Hayvanı o çukurdan çıkarmak için aklıma gelen tek şey mekanik avantajımızı kullanmak. İneğe bağlayacağız ve makaralardan geçireceğiz. Bunun dışında hiç şansımız yok. Tuttum.
1: Eğer onu buradan çıkaramazsak vurmak zorunda kalacağız.
4: Çiftliğin 65 kilometre uzaklığındaki Keçemak koyunda balıkçılık sezonu başladı. Jane ve Eve teknelerini gizli bir lagüne götürüyorlar. Somonya'ya kalacaklar.
1: Oh, buradalar Jane.
8: Sizi görüyoruz ve peşinizdeyiz. Eve'le lagünde balık avlıyorum. Kırmızı somon avlıyoruz. Bence burada büyük sürüler var. Evet, aa,
1: evet.
8: Tam ileride.
1: Evet.
8: Buradaki balıklar sürü halinde dolaşıyor ve lagünün her tarafındalar. O yüzden onları kovalamak zorundayız. Bunun için ucunda ağırlık olan büyük üçlü kancayı kullanacağız. Sonra sürünün tam ortasına göndermeye çalışacağız. Hızlı bir şekilde yukarı çekmemiz gerek.
1: Hadi Jane.
8: Kancayla balığın derisini yırtmak gerek ki içine girebilsin. Sanırım bir tane yakaladım.
1: Öyle mi?
8: Veya kanca içine girdi ama yakaladım, evet.
1: Takıldım. Evet.
8: Başlıyoruz. Üçüncü denememde başardım.
1: Harikasın.
8: Burada avlanmamızın nedeni avlanmaya izin verilmesi ve balıkların yeme aldanmaması. Yemlere gelmiyorlar. Sadece kancayla avlanabiliyoruz. Onları avlamanın tek yolu bu. Akşam yemeğimize hoş geldin. İyi ve benim amacım her birimiz için 6'şar tane avlamak.
1: Vay canına.
8: Bunu kaybedersem ağlayacağım.
1: Ah, Jane! Ah! Hayır! Ah, Jane!
8: Tamam, sorun yok.
1: Sorun yok.
8: Annesini, erkek kardeşini ve kız kardeşini yakalayacağım.
1: Jane'le ben biraz eğlenmek için buradayız ama esas amacımız bu değil. Kış boyunca ailemize yetecek kadar yemeğimiz olmasını istiyorum. Ama bu konuda hiç tecrübeli değilim. Daha önce birçok farklı balık türü yakaladım. Ama bunu kancayla hiç yapmamıştım. Benim için yeni bir şey. Bu sende.
8: Evet.
1: Aman tanrım.
8: Buradalar. Çok iyi, aman tanrım.
1: Jane'le vakit geçirmek harika. Bana her zaman ilham verdi. Hiçbir zaman vazgeçmiyor. Hep devam ediyor.
8: Yakaladım.
1: Aa!
8: Evet.
1: Geliyor.
8: Başlıyoruz.
1: Başlıyoruz.
8: Pekala, yukarı geliyor. Sanırım bu çok güzel.
1: Bu harika.
8: Umarım yakalayabiliriz.
1: Evet.
8: Tamam, sarıyorum. Mücadele ediyor. Tuttun mu? Balığı bir türlü tekneye çekemedik. Hayatı için mücadele ediyordu. Bir kez daha. Bu gerçek bir savaşçı.
1: Hayır.
8: Dalga mı geçiyorsun? Tuttum.
1: Oltayı
8: çok yaklaşmıştım. Yakalayacağımızı sandım ama teknenin altına girdi ve sonra da oltamı ikiye böldü. Tuttum.
1: Ah tanrım.
8: Bu beni çok korkuttu ve oltadan geri kalanı sudan çıkarmaya çalıştım. Lanet olsun, tamam, çıkarmaya çalış. Hadi hadi. Evet, başardı.
1: Şuna bak.
8: Şu güzelliğe bakın. Onu elle çıkarmak zorunda kaldık. Olta kırıldığı için bu biraz zor oldu.
1: Oltamızı kırdın seni küçük yaramaz.
8: Şimdi oltamı tamir etmem gerekiyor.
1: Senin oltan mı gidecek?
8: Bu oltayı 10 yıldır kullanıyorum.
1: Hayır.
8: Hayır, sorun yok. İyi mücadele etti.
1: Evet.
8: Bandımız var mı?
1: Evet var. Oltayı tamir mi edeceksin?
8: Oltamı tamir edeceğim. Oltalarımızı genellikle kilçür tarzıyla tamir ederiz. Teknedeyken hemen pratik bir yöntemle, kablo bandı gibi. Kablo bandı çok esnek. O yüzden oltayı kullanabilir hale getirmemiz için sıkı sarmak gerek. Çözüm değil ama idare edeceğiz.
4: Kilçür çiftliğindeki Shane ve Kelly hala kulübelerinin üzerinde çalışıyorlar. Ailenin de yardımıyla hayallerindeki evin gerçekleşeceğini umuyorlar.
7: Çalışmalar şimdiye kadar çok iyi gidiyor ama bu kış duvarları bitirmek istiyorum. O yüzden boşa harcayacak bir günüm bile yok. Zamanım giderek azalıyor ve don başlamadan önce her şeyi bitirmem gerek. Yoksa bu yıl boyunca hiçbir şey yapmayacağım. Kablolar için bir yere ihtiyacımız var. O yüzden buraya küçük bir dolap yapmayı düşünüyorum. Küçük bir sorunum var. İstiflenmiş odunlardan oluşan sağlam bir duvarın içinde tesisat ve elektrik kabloları için hiç yer yok. Elektriğin ve suyun olması için arka tarafa şebeke kablosunun geçeceği küçük bir dolap yapmalıyım. Bu odunlar dolaba kadar çıkacaklar ve bu tarafa birkaç tane daha tahta yerleştirip borularımız için küçük bir yer yapacağım. Böyle bir şey. Kablolara yer açabilmem için daha fazla keresteye ihtiyacım var.
9: Merhaba baba.
10: Merhaba. Kereste tezgahını getirdim.
7: Çok teşekkür ederim. Babam bana yardımcı olmak için çok uğraşıyor. Kendi kereste tezgahını getirdi ve onunla kablolar için yer yapacağız. Başlayalım o zaman.
10: Tamam, şimdi bunları al ve şuraya koy.
7: Pekala.
1: Biz buradayız.
10: Shane ve Kelly'nin evlerini bitirmelerine yardım ediyorum. Bu sene bütün aile onun bir an önce yeni evine taşınması için uğraşıyor. Shane bu ev üzerinde birkaç yıldır çalışıyor ve artık o evi bitirmenin zamanı geldi. Evet. İstediğin yere götürebileceğin kullanışlı bir kereste tezgahım var. Projesinde yardımcı olmak için Shane'e ödünç verdim. Kendine doğru bir santim çek evlat. Şimdi dur. İlk olarak çerçeveyi yapacağız. Sonra bıçak ve motor var. Sonra her şeyin yerinde olduğunu emin olacağız ve çalışmaya başlayacağız.
5: Kereste getireyim.
10: Pekala, keresteyi getir bakalım Johnny Popper.
5: Johnny Popper yaşıyor.
4: Kilometre uzaklıktaki koyun başında Charlotte, Atsley ve hayvancılıkla uğraşan Mark, mahsur kalmış ineği çok geç olmadan çıkarmak için giderek yükselen gergitle yarışıyorlar.
1: En kötü durumda eğer onu buradan çıkaramazsak korkarım vurmak zorunda kalacağız. Acaba bacağına bir ip geçirebilir miyiz?
7: Buradan daha iyi görebiliyorum.
6: İneğin çok fazla zamanı kalmadı. Gergit yakında yükselecek ve hayvanın tamamen suyun içine gömülüp boğulmasına neden olacak.
7: Tamam, şuna bakalım.
6: Önemli olan o ineği oradan kurtarmak değil, bunu bir an önce başarmak.
1: Bu kayışı ineğin ön tarafına geçirmeye çalışıyoruz. Bunun için Mark altta bir tünel açmaya çalışıyor. Kayışı altına geçirdiğimizde en azından onu yukarı kaldırmak için bir şansımız olacak.
10: Charlotte, diğer tarafa geç.
1: Tamam.
10: İttir şunu, ben tuttum.
1: Lanet olsun.
10: Tuttum. Sanırım oldu Charlotte.
1: Tamam.
10: Tamamdır.
1: Evet.
10: Burada mısın?
1: Aman tuttum. Tanrım.
10: Evet.
1: Oldu, tamam.
10: Kaldır hadi. Evet.
1: Pekala.
10: Evet, aferin kızım.
1: Küçük de olsa bir başarı bence. Kayışı ineğin altına geçirmeyi başardık ve şimdi onu ipe bağlayıp onu o çukurdan dışarı çekmeye çalışacağız.
7: Bu konuda ne düşünüyorsun Charlotte?
1: Bilmiyorum Mark. Çok umutsuz görünüyor.
7: Aslında onu hemen vurmayı düşünmüştüm ama o benim ineğim değil. Ve ona bir şans vermek istedim, anlıyor musun?
6: Orada ne olduğu umurumda değil. Taş, toprak, çamur. Şu anda düşünebildiğim tek şey mekanik avantajı kullanarak o hayvanı çukurdan dışarı çıkarmak. Bunu ancak iple ve makarayla yapabiliriz. Şu anda üç kişiyiz, avantajlıyız. İpi ineğe bağlayacağız, makaradan geçireceğiz. Diğer ip için bir dayanak noktası koyacağız ve umarım onu buradan çıkaracağız. İnek çok ağır. 100 kilonun üzerinde bir hayvanı çekmeye çalışıyoruz. Şu anda başka hiçbir şansımız yok.
1: İşe yaramazsa ne yapmamız gerektiğini düşünmek bile istemiyorum.
6: Eğer gerginlik çok artarsa ve bu iplerden biri koparsa ikiniz de çok tehlikeli olacağını biliyorsunuz. O yüzden ineğe çok dikkat edin. Ama aynı zamanda bunlara da dikkat edin. Bir sorun olduğunda bağıracağım, tamam mı?
1: Tamam.
6: Kabloların kopması yüzünden birçok arkadaşım öldü. Bu tehlikeli bir durum. Charlotte, şu ipi bir kere daha çeker misin? Çünkü biraz kayıyor.
1: Tamam.
6: Makara kopup fırladığında insanların kafası ezilebiliyor. İplerden biri koparsa binlerce kiloluk bir baskı ortaya çıkabilir.
1: Çıkıyor mu Mark?
10: Aa, evet.
1: Aman tanrım.
6: Şu an epey gerildi. Dayanak noktası çıkmak üzere.
1: Hareket etmeye başladı. Lanet olsun.
4: Birazdan.
10: Şuna bak.
2: Aman tanrım.
10: Böyle bir buzulun yakınında olmak inanılmaz bir şey. Başlıyor, başlıyor. Dalga geliyor.
2: Tamam, tamam. Hemen çıkalım şuradan.
10: Tamam, tamam,
2: hadi
10: tamam.
2: Hadi çıkalım.
4: Keçemak koyunun başındaki Charlotte, Atsley ve Mark, derin bir çukurun içinde mahsur kalan bir ineği kurtarabilmek için makara ve iplerden oluşan bir sistem kullanıyorlar.
1: Çıkıyor mu Mark?
10: Aa, evet.
6: Şu an epey gerildi. Dayanak noktası çıkmak üzere.
1: Hareket etmeye başladı. Lanet olsun.
6: İp birden koptu. Ve makaralar boşaldı. Ne yapacağımızı bilemedik. Herkes iyi mi?
10: Evet.
6: Neyse ki kimseye bir şey olmadı ama bu durum beni çok korkuttu. Aklımda tek bir sorunun belirmesine neden oldu. Elimizdeki malzemeler bu iş için yeterli mi? Ancak en zayıf halkan kadar güçlüsündür. Ve şu an bizim en zayıf halkamız çok da güçlü değil. O yüzden daha büyük bir ip kullanacağız ve umarım bu sefer kopmayacak.
7: Elinden geleni yap. İneğe biraz moral ver. Tamam mı?
6: Bunlara dayanacak durumda.
7: Çıkıyor.
6: Ona eve gitmenin zamanı geldiğini söyle.
7: Ön tarafı kalkmaya başladı. Tamam. Şimdi son seferde olduğu gibi tam kıyıda omuzlarından biraz sıkışmış durumda.
6: Çok acele etmemeye çalışıyorum. Yavaş yapacağım. Hadi. Biraz hareketlenme oldu. Tamam. Hadi tatlım. Çıkar bizi buradan. Hadi bakalım. Hadi.
7: Tamam, sanırım kendi çıkacak.
6: Duruyorum, duruyorum. Oh. Kaybedebiliriz, dikkatli ol.
7: Bence artık bitirmeliyiz çocuklar.
6: Biraz hareketlenme oldu ama hala çok yol var çocuklar. Yavaş ilerliyor. Bizim daha hızlı bir şeye ihtiyacımız var. Onu hemen buradan çıkarmalıyız. Bence bu daha çok malzemelerle ilgili bir sorun. Daha sonra geri gelelim ha. Böyle daha iyi.
1: Evet.
6: Yapacak şeyimiz yok. Şu anda iyi durumda. Geri dönüp daha fazla malzeme alıp tam olarak ne yapmamız gerektiğini bir kez daha değerlendirmeliyiz.
1: Onu burada bıraktığım için çok üzgünüm. Geri döndüğümüzde ölmüş olabileceğinden korkuyorum.
4: ...200 kilometre uzaklıktaki Prince William Sound'da...
2: August, buraya gel. Şuna bak.
4: Ivan, Otto ve August, karideslerin suya bıraktıkları kafesleri doldurmasını beklerken... ...Alaska'nın vahşi güzelliklerini keşfetmek için zaman buluyorlar.
0: Su üstünde yüzen bir buz.
2: Buzdağı. Daha önce hiç buzdağı görmüş müydün?
0: Sanmıyorum.
2: Alaska'ya hoş geldin.
5: Daha önce hiç buraya gelmedim ve... ...bugün burada olmamın esas nedeni de bu. Yeni yerler görmek istiyorum. Burası dünyanın en güzel yerlerinden biri. Ve yaşadığım yere çok yakın. Bu tekneye sahip olduğum için çok mutluyum. Çünkü bu sayede görmek istediğim yerlere gidebiliyorum ve avlanabiliyorum. Daha önce hiç yapma fırsatı bulamadığım şeyleri yapabiliyorum.
2: Ne kadar da görkemli. Çok görkemli. Orada buzdağları var.
5: Burada ilerlerken Titani'yi düşünmeden edemiyorum. Şu an çok ince bir ip üzerinde ilerliyoruz. Buzdağlarının arasından. Gördüm.
2: Şu anda harika bir tekneyle saatte 65 kilometreyle ilerliyoruz. Eski teknemiz bunun yanında çok hafif kaldı. Eski teknemiz de tamirde zaten. Her zaman şekillerini merak etmişimdir. Buz parçalarının arasından geçerken köşeyi bir döndük ve birden... Oh, hey August, şuna bak. Bak, bak, bak, bak, bak.
5: Buzda.
2: Evet, aman tanrım. Oho, oho.
4: 250 kilometre uzaklıktaki çiftlikte Shane babasının ve güçlü traktörünün yardımıyla devasa keresteyi kulübesini inşa ettiği yere götürüyor.
10: Yerimde oturmama rağmen kemiklerim hala sızlıyor. Koyun başındaki yaşlı Johnny Popper paslanmaya başladı. O yüzden onu çiftliğe geri getirdik.
9: Evet, hadi. Hadi, hadi. Evet. Hadi, hadi, hadi.
10: Böylece Shane'in kendine ait bir keriste tezgahı ve traktörü olacak. Artık bahane yok. Bitir şunu. Ben şöyle düşünüyorum.
5: Tamam. Bitti. Johnny Popper'ı keresteleri çekmek için kullanacağız. Elimde Tutkas'tan gelen bir yığın kereste var.
10: Geliyor.
5: Pekala.
6: İyi işti dostum.
5: Başlıyoruz.
10: Yaşlı Johnny Popper'ı kullanmak ister misin?
5: Tabii.
10: Tamam.
5: Üzerinde mi duracaksın?
10: Hazırım.
5: Emin misin? Babam traktörü kullanmama izin verdiği için çok heyecanlandım. Bana sen kullanmak istiyor musun diye sorduğunda yeniden 8 yaşıma dönmüş gibi hissettim. Traktörü kullanmak ister misin?
10: Evet baba, lütfen. Çok ağırmış.

0: Otto ve oğulları August ve Ivan, Prince William Sound'daki sularda karides avlarken, tuzaklarının dolmasını bekledikleri sırada kendilerini devasa Mirus buzdağının gölgesinde buldular.
1: Şuraya bak.
2: Vay canına. Harika bir şey bu. Buzdağına bu kadar yakın olmak inanılmaz bir şey. Her şeye farklı bir perspektiften bakmanı sağlıyor.
1: Görkemli buzdağının huzurunda olmak nefes kesici bir şeydi.
3: Bu muhteşem bir şey. Beklentimin de çok üzerinde. Bu devasa bir buzdağı. Yarım kilometre genişliğinde ve 90 metre uzunluğunda. Belki de biraz daha fazla.
2: Oradan bir parça almak için yakınlaşmaya hiç niyetim yok, haberiniz olsun.
3: Sence oradan küçük bir parça almalı mıyız Ivan?
2: Hayır, bundan daha fazla yaklaşmayacağım. Çünkü oradaki buzlardan biri düşerse burada hepimizi altına ittirecek kadar büyük bir tsunami oluşturabilir.
3: Evet, çok güzel değil mi?
2: Bu bizim için hiç iyi olmaz.
3: Dikkat et. Yedin mi yoksa?
1: Biraz.
3: Ivan'ı korkutmaya çalıştım.
2: Beni korkutamadın.
3: Biliyorum. Bu beni sinir ediyor.
2: Orada bir süre boyunca durup bekledik ve hiç buz kopmadı. Ben de süreci biraz hızlandırabileceğimizi düşündüm.
1: Hayır, olamaz.
3: Biraz daha yukarı.
2: İşe yaramadı.
1: Belki biraz daha büyük çaplı bir şey işe yarayabilir.
3: Oh, beni korkutuyorsun Ivan.
2: Bence bu işe yarayabilir.
3: Şaka yapıyordum.
2: Daha büyük bir şey dedin.
3: Şaka yapıyordum.
1: Tanrım, olamaz.
3: Aman Tanrım.
2: Hala hareket yok.
3: Hadi kop artık.
2: Endişelenme, daha büyük bir şeyim var. Şaka yapıyordum. Daha büyük bir şey denememi söylediğinde şaka yaptığını sanmıştım. Teknenin içinde büyük bir tüfeğimin olduğunu bildiğini hiç sanmıyorum. Tüfek silahtan daha çok ses çıkardı ve doğal olarak sesi tüm vadide yankılandı. Hemen etkisini göremedik ama sanırım gardımızı indirmek biraz kötü bir fikirdi.
3: Şuradan zayıflamaya başladı.
2: Aa evet, kopuyor.
3: Biraz daha.
2: Aşağı iniyor.
1: Sanırım sol taraftan daha da fazlası geliyor.
3: Aa Tanrım, şuna bakın. Evet. Biraz daha koptu. Geliyor.
2: Oho.
1: Aman Tanrım, inanılır gibi değil.
2: Dalga geliyor dedim size.
3: Oh, lanet olsun. Hemen çıkalım buradan.
1: Çabuk.

0: Kopmaya devam ediyor.
1: Geliyor. Geliyor.
2: Geliyor.
1: Geliyor.
2: Geliyor.
1: Geliyor. Arım.
2: Dalga geliyor. Dalga geliyor.
1: Oh, lanet olsun. Hemen çıkalım buradan. Önümüzde buzlar var. Dikkat et.
3: Bence sorun yok.
2: İşi şansa bırakmayacağım. Daha da büyürse...
3: Vay canına. Şuraya bak.
2: Buradan çıkmalıyız.
1: Buzdağına dikkat et.
2: Görüyorum.
1: Dalga geliyor.
2: Önünde miyiz?
1: Evet, önündeyiz. Sahilde olduğunu görebiliyorum.
2: Kafeslerimizi kontrol edelim. Yeterince buzdağı gördük.
4: Kilchuk çiftliğinde Shane'in ailesi 3 yıldır tamamlanamayan evini bitirmesi için ona yardımcı oluyor. İlk olarak keresteleri işlemek zorundalar.
5: Kereste bulmanın birçok yolu vardır ve biz burada elimizdekileri kullanıyoruz. Her şey yolunda mı Shane?
2: Evet.
5: Tamam. Ağaçlarımız var, kereste değirmenimiz var. O yüzden tüm işi kendimiz yapıyoruz. Kendi kerestemizi işliyoruz. Yuvarlak bir kütükten en fazla keresteyi çıkarmayı birçok farklı şekilde deneyebilirsiniz. Ben baktığımda yuvarlak bir kütük değil, kare şeklinde bir kütük görüyorum. Kareden kaç tane çıkarabileceğimi hesaplıyorum. Bir kişi ortalama 4 tane çıkarır. Ortalamanın üstü 5 tane. Kilchurlarsa 6 tane. Kaç tane çıkardım? 6 mı?
2: Kütüklerden oluşacak duvarlarımı yapmadan önce kablolar için bir koridor ayarlamalıyım. Duvarların bir şekilde koridorlarla buluşması için bir dayanak noktası olması gerekiyor. Ağaç gibi. 40 santimetrelik bir duvarı başka bir 40 santimetrelik duvarın üzerine yerleştireceğiz. Ve bunu tavana kadar devam ettireceğiz.
5: Hizalanmaya başladı. Biraz yukarı. Güzel.
2: Babam ve Bonnie'nin bize yardımcı olması çok işe yaradı. Ben merdivenin üzerindeyken başka birisi matkapla çalışıyor ve diğeri de keresteyi tutuyor.
5: Tamam, bir tane kaldı.
6: Evet, çok hızlısın. Sonunda tüm emeklerimizin karşılığını alabildiğimizi görüyoruz. Bu her zaman hayalini kurduğumuz bir şeydi.
2: Hey, bunu sen olmadan yapamazdım.
5: Muhtemelen yapardın ama keriste tezgahı çok yardımcı oldu.
2: Koridorları yerleştirdik ve bu iş hallolduğuna göre devam edebilirim. Neredeyse
6: Hayır.
2: bitti.
6: Ama iyi bir başlangıç.
5: Tamam.
4: Çiftlikten 65 kilometre uzaklıkta Jane kendine yetecek kırmızı somonu yakaladı bile. Şimdi artık iğve nasıl yapılacağını gösterebilir. Kırık oltalarını tamir ettikten sonra kendilerine izin verilen 12 balığın hepsini yakalamayı umarak yola çıkıyorlar.
7: Şimdi yer değiştirelim, senin sıran.
6: Kürek çekmeye başlasan iyi olur.
7: Tamam, ben geçiyorum o zaman.
6: Tamam.
7: Sanki romantik bir randevuya çıkmışız gibi.
6: Biliyorum. Aynen öyle değil mi? Gerçekten romantik Jane.
7: Nereye gitmek istersiniz?
6: Jane yeteneklerime inanıyor. Bana balık yakalayabileceğimi söyledi. Eğer ben yapabiliyorsam sen de yapabilirsin dedi.
7: Yakaladın mı?
6: Yakaladım.
7: Tamam.
6: Yaşasın.
7: Evet, hadi iyi.
6: Yaşasın, yakaladım.
7: Tamam, sıkı tutun. Sorun yok. Hadi yor onu. Kaldırıyorum.
6: Vay canına.
7: Hadi hala savaşıyor. Tabii. Evet. Tamam.
6: Benle mücadele ediyor.
7: Buradakiler ölmek istemiyor.
6: Kaldır.
7: Aferin.
6: Evet, bu ilk balığımdı. İlk balığımdı Jane. İlk.
7: Harikasın.
6: Başardım. Çok heyecanlıyım. İlk somonumu yakalamak çok heyecanlıydı. Pekala. Çok heyecanlıyım.
7: Evet.
6: Tamam, bir tane daha yakalamam gerek.
7: Sanırım kanına girdi.
6: Tuttun mu?
7: Evet. Evet, tamam.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artık bitirmeliyiz Jane.
7: Evet, artık bitti.
6: Amacımız her birimize 6'şer tane olmak üzere 12 balık yakalamaktı. Balıkları saydım ve limite vardığımızı gördüm. O yüzden gelgit hala iyiyken buradan çıkıp eve gitmenin zamanı geldi.
7: Tekneyi doldurdu.
6: Doldurdu.
7: İşte.
6: Evet.
7: Çok eğlenceliydi ama en önemlisi masaya biraz daha yemek koymuş olduk. Aynı zamanda eğlenceliydi. Akşama somon var.
6: Eve balık getirmek çok güzel bir his. Bunu yapabildiğim için çok mutluyum.
4: Prince William Sound'un sularında buzlu bir kaderden kıl payı kaçtıktan sonra...
2: Çok az kaldı.
4: Ivan Otto ve August içlerinin karidesle dolu olduğunu umdukları tuzaklarını sudan çıkarmak için geri dönüyorlar.
1: Evet, hadi karides çıkaralım.
0: Sağ tarafında şamandıra var. Burası hangi taraftı?
1: Sancak.
2: Teknemi çok iyi tanıdığım için şamandıraya çok yavaş bir şekilde yaklaşıyorum ve August ipi şamandıraya geçiriyor. Sonra o ve babam ipi makaraya sarıyorlar ve kafesi yukarı çekmeye başlıyorlar. Arkada bir düğme var. Başlangıçta ikisi de kendilerine pek güvenmiyorlardı.
1: Bu hiç kolay değilmiş, lanet olsun.
2: Ama zaman geçtikçe daha çok hızlanmaya başladılar.
0: Ne kadar net görünüyor. Şu anki derinlik nedir?
2: Şu anda teknenin kıç tarafı 100 metre.
0: Sanırım teknenin altından çekiyoruz. Kafesi göremiyorum. Turuncu ip de geliyor. İlk kafes geliyor.
2: Tamam, devam edin. Çok heyecanlıyım. Göreceğiz.
0: Maviyi de gördüm. Geliyor. İşte.
1: Tamam, kontrol tamamen sende.
0: İşte geldi. Yüzeyin hemen altında.
2: Dolu mu? Tutmuş muyuz? Ne durumda?
1: Karides var mı?
2: Bu kafeste kesinlikle karides var.
0: Vay canına.
1: Karidesleri çıkarıyoruz. Bu Ivy'nin aşermesini tatmin edecek. İçindeki çocuğu sevindirecek.
2: Evet, karides yakaladık.
1: Karidesler kocaman.
2: Harika görünüyor bebeğim.
0: Tamam, ikincisi de geliyor şimdi.
2: Yukarı çıkar. Hepsini istiyorum. Evet, geliyor, görüyorum.
0: Bu da dolu. Harika.
2: Bu harika. Karideslerime bakmak istiyorum.
1: Ver bakalım.
2: Ah, tanrım.
1: Biri düştü.
2: Hepsi canlı.
1: Bunu yiyebilir miyim?
2: Tabii. Çiğ mi yiyeceksin?
1: Tabii ki. Hala oynuyor.
0: Tanrım.
2: Çok tuhafsın, biliyor musun?
1: Çok lezzetli.
0: Gerçekten mi?
1: Kesinlikle lezzetli bir karides. Her ne kadar kuyruğu ağzımın içinde hala oynasa da çiğnediğimde çok lezzetli olduğunu gördüm.
2: Kafesleri iyi konumlara yerleştirdikten sonra çıkardığımızda her birinde 30-40 tane karides olduğunu gördük. Harika bir duyguydu. Kocaman karidesler var. Gerçekten çok büyükler. Bu yolculuğun başarılı olacağını biliyordum.
0: Doğum günün, hadi, hadi. Doğum günün, bugün senin doğum günün.
2: Bugün doğum günün, hadi. Hadi gelin bakalım, gelin. Gelin, gelin, gelin, gelin.
0: Tanrım.
2: Karides.
0: Kesinlikle karides dostum.
1: Birkaç tane var.
0: Harika.
2: Çok fazla karides çıkardık. Sanırım 10 kiloyu geçmişti.
1: Sanırım 300-400 tane oldu.
2: Pekala.
1: Hiç fena sayılmaz. Evet dostum, harika bir avdı. Aferin Ivan.
2: Muhteşem. Eve herkese yetecek kadar karides götürüyoruz. Artık eve gidebiliriz.
4: Yeni bir gün başlarken Charlotte...
6: Daha önce yemiştin.
4: Atlee ve hayvancılıkla uğraşan Mark, ineklerini kurtarmak için elektrikli bir vinç ile geri döndüler.
6: İneği mümkün olduğunca çabuk bir şekilde oradan çıkarmalıyız. Her an gel git gelebilir ve burada boğulabilir. Burada böyle mahsur kaldığı için her an ölebilir. Aman tanrım, umarım bu işe yarar.
8: Umarım bu bizi hızlandırır. O makara çok da işimize yaramadı. Evde hurdalıktan bulduğum malzemelerle elektrikli bir vinç yaptım ve artık ineği çok daha hızlı bir şekilde yukarı çekebileceğiz. Bu vinci kullanmanın en büyük faydası hız. Yaranın üzerinden yara bandını çekmek gibi. Bandı yavaş çıkardığınızda çok acır. Ama eğer yara bandını hızla çekerseniz bir anlığına çok acır ama hemen geçer. Böylesi daha iyi bence. Ve biz de öyle yapacağız. Onun için uğraşıyoruz. Başlıyoruz. Her zaman kendimi en kötüsünü hazırlarım ve en iyisini umarım. Eğer bu vinç işe yaramazsa korkarım ki ineği kurtarmak yerine gömmek zorunda kalacağız.
6: Hayır. Ne kadar yukarı kaldırabilirsek o kadar iyi.
8: Ne durumdayız?
9: Çıkıyor. Ön kısmı kalkmaya başladı. Dördüncü bacağını bulmamız gerekiyor. Çamurun içinde bir yerdeydi.
6: Kendini çekmesi için onu çıkarmak zorundayız.
9: Ön bacağına da aynı şey olmuştu ve onu çıkardık. Onu burada bıraktığımızda dördüncü bacağı çamurun içinde hareket etmesini engelliyordu. Umarım tüm bacaklarını kurtarabilir ve onu buradan bir an önce çıkarabiliriz.
8: Bir kez daha denemek için hazır mısın?
6: Pek sayılmaz. Bacağını çıkarmamız gerek. İşte böyle.
8: Evet, başlıyoruz.
6: Tamam, Mark, oldu.
8: Hadi bakalım. Dayanak noktaları gayet iyi görünüyordu. İple kullandığımız makara sistemi ise istediğim kadar hızlı değildi. O yüzden daha hızlı hale getirmek için ne yapmam gerektiğini düşündüm. Aklıma gelen ilk şey elektrikli bir vinç oldu. Böylece ineği kolayca oradan çıkarabilecektik. Elimle biraz çekmem gerek ama işe yarıyor.
9: Hala yan yatıyor.
8: Devam edeyim mi?
6: Evet. Az kaldı Atsley.
9: Vay canına.
6: Sakın çevirme Atsley. Atsley, bana yardım eder misin?
8: Tamam.
6: Yapamıyorum.
9: Neredeyse tuttum Charlotte. Hadi.
8: Hadi. Hadi.
9: Ön tarafa geçin. Hadi. Hadi.
8: Evet. Ah. İşte böyle.
9: Evet, çok iyi. Ben buradan tuttum.
8: Hadi kalk kızım.
6: Aman tanrım çocuklar.
9: Hadi bakalım. Hadi.
6: Tamam.
8: Hadi. Şu anda i̇şte travma geçiriyor. Küçük bir travma.
9: Aferin sana. Bir an evvel kendine gelip ayağa kalkarsa gelgitten o kadar hızlı kurtulacak. O yüzden hepimiz aynı şeyi bekliyoruz.
8: Yeniden oturmaya başladı sayılır.
9: Hadi kızım.
8: İşte böyle. Evet.
9: Hadi.
8: Evet. Tamam işte. Oldu. Hadi arkanı da kaldır kızım. Evet işte böyle. Yavaş, acele etme. Tamam yavaş. Arka tarafı kaldırın. İşte
9: hadi,
8: böyle
9: hadi.
8: Kızım yavaş. Evet.
9: Tamamdır,
8: hadi bakalım.
9: Çok iyisin. Aferin
8: evet,
9: kızım.
8: Böyle
9: işte
8: taktım.
9: Böyle. İşte böyle.
8: Evet. Böyle.
9: Hayatın boyunca yürümeye alışıksın.
8: Artık çukurda bir inek yok.
6: Buna inanamıyorum.
9: Çukurun yanındayız.
6: İnanılmaz. Buna inanamıyorum.
8: Hiç fena değil.
6: Onu yukarıda gördüğümde bir duygu patlaması yaşadım. Aynı anda hem mutluluk hem heyecan ve... Atsley ve Mark'a karşı derin bir minnettarlık hissiyle doldum. Onu hiç bırakmadılar ve sonunda onu kurtardılar. Bu harikaydı. Aman tanrım, harikasınız. Sizi
9: evet.
6: Seviyorum.
9: Güzeldi.
6: Aa, yaşasan iyi edersin ufaklık.
4: Alaska Son Sınır'ın bu sezonunda...
10: Bir kum tepesi var. Geri. Geriye git.
9: Ah, lanet olsun.
1: Bu iki tonluk makine aşağı yuvarlanırsa... Biri ölebilir. Bu tarafa doğru çek.
8: Buradan yakalamamız imkansız Jane.
7: Vur o zaman. Vay canına, çok sesli.
9: Vay canına.
0: Kilçürler kendilerini çekiyor.
9: Birazdan hiç olmadığı kadar eğleneceğim. Geliyor. Herkesin yardımına ihtiyacımız var.
1: Oh.
9: Tanrım.
1: Başardık çocuklar. Vay canına.
6: Şerefe. Öyle yemeğini. Annen böyle mi giyinirdi?
1: Neden 8 çocuğu oldu sanıyorsun?
9: Biraz eğri girdin. Daha düz kesmelisin.
6: Hayatımda hiç elektrikli testereye dokunmadım.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Bunları bir açalım.
4: Açmayalım.
5: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
6: Karakterin çoğunluğu standart kalbi.
5: Aynen.
4: Yüzünü söyleyeyim.
5: İfadeni alacağız.
4: Yok abi ben açmıyorum.
6: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
5: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
4: Narkotik mi yapıyor falan? Ben
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bugün şantiyede gereken aletlerden söz edeceğiz. Bunlar arasında ahşapta iz bırakmayan çerçeve çekici, sıkıca tutan çiviler çakan çivi tabancası ve inanılmaz bir gücü olan bir matkap yer alıyor. Artık alçıpan montajını tek başınıza yapabilirsiniz.
1: Tek kişi yapabilir, üstelik iki kişiden yarı sürede bitirir.
0: Ya da düzenleyebileceğiniz bir alet kemeri. Üstelik el aletlerinin yapılışını görmeye de gidiyoruz.
2: Bu çekicin kavrama kısmı.
0: Prototipten gerçek bir ürüne gidiyoruz. Tek elle taşıyabileceğiniz bir masa testeresini de ekliyoruz. Testere demişken, burası çok güzel oldu. Her şeyi kesebilen mini bir tablolu testereyi inceliyoruz. Sonra fabrikaya gidip 6 özellikli tornavidanın yapımına şahit oluyoruz. İşlerinize yardım edecek pek çok aletimiz var. Birazdan. Evet. Merhaba, ben Chris Grandi. Buna sıradan bir çivi tabancası diyebilirsiniz. Ama yanılıyorsunuz. Çünkü bunlar sıradan çiviler değil. Sarmal yapılarını gördünüz mü? İşte bunlara tetraçentikler deniliyor. Bununla zemin altı döşemeler şahane olur. Çünkü bununla gıcırdama olmaz. Tıpkı bir çivi tabancası gibi çalışır. Ama vida gibi sıkı bir kavrama sağlar. Tetraçentik sistemi yepyeni bir kavrama sistemidir. Şuna bakın. Vidalar çiviye benziyor.
3: Bu tetraçentikli çiviler yeni bir zemin altı döşeme sistemi. Bunun başlıklı ve sarmal bir gövdesi var.
0: Tetraçentik çok sıkı bir kavrama sağlayan yeni bir sistem. Yani zemin altından daha az gıcırdama sesi duyulur.
3: Onardığımız gıcırdayan zeminlere inanamazsınız.
0: Sıradan çivilerle tutkal da kullanmak gerekir ama bu sistemle gereksiz.
3: Bu sistemle zemini tutkalsız yerleştirebiliyorum. Böylece daha az emek gerekiyor. Üstelik zemin montajı daha kısa sürede bitiyor.
0: Tetraçentik sistemiyle vidanın kavramasına ve pneumatik tabancanın hızına da sahip olursunuz.
3: Çivi tabancasıyla bunun iki katı zaman giderdi.
0: Oh, ilk seferde doğru yere uygulamanız iyi olur. Çünkü bu çivileri monte edince hiç çıkmıyorlar.
3: Bu şey çok sıkı tutuyor.
0: Bu sistemle zemin altı döşemeyi hızlı ve düzgünce yaparsınız.
3: Çok güzel bir alet.
0: Dar bir alanda güçlü bir matkap mı gerekli? O halde bu ufaklığı bir gözden geçirin. Bir kilodan biraz fazla. Bu el matkabı piyasadaki en güçlü ve en küçük matkaplardan biri.
4: Diğer matkaplar gibi kaba değil ama yine de çok güçlü ve çok iyi darbe yaratıyor.
0: Santimetreye 316 kilogramlık güç uyguluyor. Tüm bu gücü bu minik 12 voltluk lityum iyon batarya sağlıyor.
4: Çoğunlukla kocaman, devasa bir bataryası olur. Bu aynı gücü asla üretemez demiştim ama bunu yerleştirip işe koyulunca işi hemen hallettiğini gördüm.
0: Gücü %20, hızı ise %40 daha fazla. Ayrıca farklı başlık setleriyle işe en uygun gücü seçebilirsiniz.
4: Daha yumuşak bir deliş gücüne ayarlıyorum. Ve bunu vidaladığımda tamamen dibine oturmuyor ya da boyayı kaldırmıyor.
0: 3 farklı fonksiyonu da var. Yani beton gibi sert yüzeylerle uğraşırken
4: darbeli delme başlığını takarsınız ve bunu delersiniz.
0: Bu el matkabı küçük olabilir fakat büyük işlerin üstesinden gelecektir.
4: İşleri halletmek için yeterince güçlü.
0: Şantiyede herkesin bir çekice ihtiyacı vardır. Ama böylesini hiç görmediniz. Ağır iş çekicileri arasında eşsiz bir tasarımı var. Ortadaki kısım daha yumuşak dış kesimden farklı. Böylece istenmedik izler bırakmazsınız. Tek bir çekiç çerçevelemeden son aşamaya dek iş görür. Üstelik çok sağlam bir çelikten yapılmış. Bu sizi yarı yolda bırakmayacak bir çekiç. Çok sert bir çekiç. Hem vuruşları yapıyor hem de darbeyi emiyor.
5: Bunu savurduğunuzda gücü ucunda topluyor.
0: Başlığının girintili bir darbe emicisi var. Burası çivileri tutup kavruyor fakat zarar vermiyor. Çevresini çelikten bir halka sarıyor. Bu halka parmakları ve ahşabı koruyor.
5: Çerçeve çekici gibi işini hallediyor ama sert izler de bırakmıyor.
0: Bu delikli yapının yanında bir diğer özelliği de düzleştirilmiş kavrayıcısı. Burası sert çivileri zorlanmadan sökmek için ideal.
5: Çivinin başını böyle çektiğinizde merkezden kavramıyorsunuz. Böylece çiviyi tek seferde sökebiliyorsunuz. Çekip tekrar döndürmek hiç gerekmiyor.
0: Bunun dışında iki manyetik çivi seti var. Biri altta, biri de üstte.
5: İlk mıknatıs çivinin ters durmasına bile yetiyor. Onu tutuyor. Çivi çakılırken fırlayıp gitmiyor.
0: Bu çekiç çerçeveleme için üretildi ama ince yapı işlerinde dış yüzeyi yumuşatmak için de kullanabilirsiniz.
5: İnce işlerde kullanabilirsiniz. Çerçevede, iskelet yapılırken hepsini yapar.
0: Ciddi biçimde vurmanız gerekiyorsa bu tek çekiç tüm işinizi halleder. Alçıpan montajı eskiden iki kişilik bir işti.
1: Ama böyle çok kolay tek kişi yapabilir. Üstelik iki kişinin yarı zamanında bitirir. Çok da az yorulur.
0: Bu alet işleri epey kolaylaştırıyor. İstediğiniz duvarı seçin ve aleti yerleştirin.
1: Ayağın altıyla itiyorsunuz, tutucuyu açıyorsunuz.
0: Sonra oturtma tekerini sabitleyip bir matkapla işe girişiyorsunuz.
1: İşte bu kadar.
0: Oturtmak da çok kolay. Askıları kolayca monte edip alçıpanı alın.
1: İşte böyle askıları oturtuyoruz. Yarısı çoktan bitti bile. İstediğiniz yere yerleştirin, yerine sabitleyin. İşte böyle yerine oturtun. Sıkıca yerleştirin. Tamam mı?
0: Bu alet alçıpan yerleştirmeyi ve profesyonel projeleri çok kolaylaştırıyor. Birazdan kendinize göre ayarlayabileceğiniz bir alet kemeri. Üstelik istediğiniz yerde de bırakabilirsiniz. Ayrıca yapım aşamasına geçiyoruz. Piyasanın en çok talep gören ürünlerinin yeni el aleti üretimini inceliyoruz.
6: Birkaç yıldır bu çekiç üstünde çalışıyorum.
0: Sonra bir testten geçiriyoruz. Çok güzel aletler geliyor. Sakın kaçırmayın. İşe koyulduğunuzda aletlerinize erişebilmek istersiniz. Bu yeni alet kemeri de her şeyi elinizin altında bulunduruyor.
2: Hazırız.
0: Üstelik çok dayanıklı, sert ve delinmeye dayanıklı malzemeden üretildi. Üstelik aletleriniz için de çok fazla cebi var.
2: Bu çantada aklınıza gelecek bütün cepler var. Yani bu cepleri ve bunlar var. Hangisini sayayım? Artık alet çantası bile gerekmiyor. Bütün aletlerimi doğruca çantama koyuyorum.
0: Siz çalışırken bu alet çantası eşyanızı düzenli biçimde elinizin altında bulundurur.
2: Bu çok rahat. Kemere çok güzel oturuyor.
0: Bütün çantayı taşımak istemiyorsanız gerekenleri alıp diğer kısmını bırakın.
2: Bütün o ağırlığı taşımamak da çok rahat oluyor. Zeminde yanınıza koyabiliyorsunuz.
0: Eğer düzenli durmasını istiyorsanız garajınıza ya da atölyenize özel askısını da monte edebilirsiniz. Sonra alet çantanızı buraya asarak kolayca düzenlersiniz.
2: Hepsi alet çantamdaydı. Artık hepsi burada. Kolayca erişiyorum.
0: İşte buna düzenleme denir. Bu alet çantasıyla aletleriniz hem atölyede hem şantiyede elinizin altında olur. Pek çok elektrikli aletin yanında el aletlerimiz de var. Yüksek kalitede bir el aleti üretmek zorlu bir süreçtir elbette. Gidip üretim bandını inceleyerek el aletlerinin sadece bir fikirken prototipe, sonra da raflara varışını göreceğiz. Bu sıradan bir çekiç gibi görünebilir ama değil.
6: Böyle bir çekiç bugün piyasada yok. Buna en yakın ürün titanyumdan yapılma çerçeve çekici.
0: Bu şerit metre de çok özel. Kenarlarına bakın.
7: Bu çelik metre yüksek karbonlu çelikten.
0: Bu aletler Connecticut, New Britain'daki R&D departmanında çalışmaları yürütülen yeni seri ürünler.
6: Çekiç üzerinde birkaç yıldır çalışıyoruz.
0: Bu yarım kiloluk çekicin hem hafif hem güçlü olması için tasarımcılar işe koyuldu ve testlere başlandı.
6: Bu çok sade bir tasarım. Her parçası ayarlanabilir. Buradaki parçaları açabilirsiniz. Kaydırıp gövdenin farklı bir kısmına oturtabilirsiniz. Böylece kullanıcı için en uygun konumu arıyoruz.
0: Bu şerit metrede ekibin 4 metreden düşse bile kırılmayacak bir metre tasarlama arzusunun ürünü.
7: Bu numune gri epoksiden üretildi. Bu da bir bıçak parçasıydı.
0: Doğru oranda dayanım ve esneklik sağlamak için örnekler mikroskop altında inceleniyor.
7: Örneklere bakarak ürünün 4 metrelik standartlarımıza uygun olup olmayacağını anlayabiliyorum.
0: Ardından iki alet de bilgisayarlı tasarımla son halini buluyor. Sonra bu kısma geçiyoruz ve prototip üretiliyor.
6: Bilgisayar destekli bir 3 boyutlu yazıcımız var. Örneği makineye yerleştiriyoruz. Makine planları okuyor ve ince katmanlar kullanarak modelin gerektirdiği özelliklerde bir 3 boyutlu baskı.
0: 65 bin dolarlık bu yazıcı bütün modelleri en baştan üretiyor. Tıpkı bir pasta gibi.
2: Şimdi buradaki tozu makineye ekliyorum.
0: Yazıcı biraz toz alıyor ve bir katman yerleştiriyor. Sonra siyah, mavi, kırmızı ya da sarı tutkalla işlemi sürdürüyor.
2: Her yıl 500 kiloya kadar toz kullanıyoruz.
0: Yazıcı 3 saat çalıştıktan sonra muhteşem sonuçlar çıkıyor.
2: Bu 3 boyutlu modelleri ürettik. İşte bu bir şerit metre. Bu da çekicin kavrama kısmı. Bu da çekicimizin vuruş yüzeyi. Birbirine oturuyor.
0: Tasarım ve testler devam ediyor. Bu sırada gerçek bir üründe deneme için laboratuvara geliyor.
2: Şu an düşme testi yapıyoruz. Burada bir şerit metrenin düşüşünü tekrarlıyoruz. Oldukça sert biçimde şerit metreyi durmaksızın düşürüyoruz. Bu test 3 katlı bir yapıdan doğruca kilit kısmına düşüşü taklit ediyor. Kilit hala çalışıyor.
0: Çekiç de ayrı testlere tabi tutuluyor.
2: Bu teste çekiç bükme testi deniliyor. Burada insanların çivi söküşü taklit ediliyor.
0: Bilgisayar çekicin kaç darbe alabileceğini test ediyor.
2: Makine şuradaki tutacak kısmına iniyor.
0: Ve ne kadar büküleceğine dayanım standartları karar veriyor.
2: Çatıda iş gören biri çekicin başı, tutacağı, kavrayıcısı, sağlamlığı için endişelenmemeli. Bu makineyle bunları sınıyoruz.
0: Testler bitince son ürün üretim bandına gönderilip seri üretime geçiliyor. İşte böyle çiziyorlar, büküyorlar, düşürüyorlar ve tasarlıyorlar. Birazdan yeni aletler geliyor. Bunlar arasında işinize engel olmayan ağır iş eldivenleri var.
1: Elleriniz yorulmuyor.
0: Ciddi miktarda güç üreten bir tablolu testere de. Üstelik 6 işlevli bir tornavida bizleri bekliyor. Birazdan ideal iş aletleri fabrikasında olacağız. Tüm ustaların hoşuna gidecek bir el aletiyle devam ediyoruz. Bu bir masa testeresi. Bu yeni masa testeresi gerçekten müthiş. Oldukça portatif bir model, 23 kilo. Masasıyla üretilmiyor ancak bu parça kayıp oturuyor. İşlevli bir tornavida bizleri bekliyor. Birazdan ideal iş aletleri fabrikasında olacağız. Tüm ustaların hoşuna gidecek bir el aletiyle devam ediyoruz. Bu bir masa testeresi. Bu yeni masa testeresi.

0: santime kadar ilerleyebiliyor. Kilidi açıyoruz, parçayı çekiyoruz. Bu çok güzel. İsterseniz bu parçayı geriye alın. Burada bir gönyemiz de var. Bunu çekiyorsunuz, yuvasına oturtuyorsunuz ve işte bu. Alt kısmında bir gönye, aletler ve fazladan bir bıçak var. Yerinden çıkarmak için güvenliği açıyoruz. Çekerek çıkarıyoruz. Oho, 23 kilo. Bu masa testeresinde pratiklik ve portatiflik bir araya gelmiş. Hala böyle iş eldivenleri giyiyorsanız bir geliştirme yapmanız gerekiyor olabilir. Bu yeni iş eldivenlerine bir göz atın. Bu darbe emici eldivenler çok iyi oturuyor.
1: Bu tam usta işi bir eldiven.
0: İşinizi yaparken ellerinizi hem destekler hem de korur.
1: Kereste tutmak için, taşımak için, inşaat işi için biçilmiş kaftan. Matkap kullanırken ellerim terlemiyor. Ellerim yorulmuyor. Evet.
0: Bu eldivenler ellerinize fazladan bir koruma sağlar. Eklem yerlerinizi, parmaklarınızı ve elinizin ayasını korur.
1: Ön kısmında yumuşak kısımlar, üstünde de destek parçaları var. Ellerimi ciddi oranda destekliyor.
0: Eski kumaş eldivenler fazla dayanıklı değildi.
1: Ek yerleri patladı. Bunlar çok eski de değil. Bir şeyleri kavraması çok zor. Bununla çalışmak çok zor.
0: Bu eldivenler çok dayanıklı. Üstelik tüm gün giyilebilirler.
1: Bunlarla toprak, enkaz ve çimento temizledim. Ama hala kullanıyorum.
0: Bu eldivenlerle sıkı çalışırken ellerinize yüklenmezsiniz.
1: Bunları tüm gün giyebilirim.
0: Büyükleriyle yarışacak kapasitede bir tablolu testere geliyor.
2: Bu 7 santime 10 santimlik bir tablolu testere.
0: Bunu çok beğendim çünkü tek tarafa iz bırakıyor. Lazerle takip edebilirim. Şuna bakın.
2: Değil, ha? Yaptığı bir diğer şey ise şu. Çok iyi çentik kesiyor. Yerleştir ve düz tut.
0: Tamam. Böyle. Çalışacak mı?
2: Evet, bastır. İşte bu. Oldu. İleri sür.
0: Bir sürgü tutacağı derinlik kontrolü sağlıyor.
2: Güzel
0: bu
2: mi?
0: Şahane bir şey.
2: Seveceğini biliyordum.
0: Bu 2 kiloluk testere kontrplakları, metal levhaları, hatta elmas ucuyla taşı bile kesiyor. Vay canına, bu çok kolay, muhteşem bir şey. Bıçaklar hiç kaymıyor.
2: Ne dersin? Çok.
0: Şuna bakın. Tüm malzemeleri kesebilmesine bayıldım. 3 bıçağı var. Fayansları, taşı, ahşabı ve metali kesiyor. Bayıldım. İstediğiniz biçimde kesim yapıyor. 3 testereyi tek fiyatına alıyorsunuz sanki. Birazdan bunlardan bir tanesiyle koca bir tornavida setinin işini halledeceğiz.
3: Her gün 5000 ila 7000 arası üretim yapıyoruz.
0: Bu çok işlevli aletlerin üretimini görmek için fabrikasına gidiyoruz. Koruyucu güvenlik ekipmanları şantiye alanlarında yaralanmaları önlemek için hayati önemdedir. Her yıl elektrikli aletlerin ne kadar yaralanmaya yol açtığını tahmin edebilir misiniz? Sizce bu sayı 50 bin mi? 200 bin mi? Yoksa tam 400 bin mi? Cevabını birazdan öğreneceğiz. Her yıl elektrikli aletlerin ne kadar yaralanmaya yol açtığını biliyor musunuz? Cevabımız C seçeneği, yani 400 binin üzerinde. Bu kazaların yaklaşık 35 binine çivi tabancaları yol açıyor. Göz yaralanmalarının 5'te 1'i elektrikli aletlerden kaynaklanıyor. Ve bunların büyük kısmı bahçede yaşanıyor. Doğru tornavidayı bulabilmek için koca bir set bulundurmanıza gerek yok. Bu 6 uçlu tornavidayı kullanabilirsiniz. Tek tutacağı bir sürü ucu var. Yani tek bir aletle tüm bunlar üzerinde çalışabilirsiniz. Bu ürünün Illinois'daki fabrikasına gidiyoruz. Bu fabrikada pek çok tornavida üretiliyor. Ama yalnız bir tanesi 6 işe birden yarayabiliyor.
3: Bu 6 işlevli tornavida 2 farklı yıldız uçla, 2 farklı boyutta çentik uçla ve 2 farklı somun anahtarıyla kullanılabiliyor.
0: Bu 6 işlevli tornavida neredeyse tüm işlerinizi halledebiliyor. Bununla bir spot ışığını onarabilirsiniz.
3: Bunun çentik ucuyla vidayı gevşetip sıkabilirsiniz.
0: Yıldız uç mu gerekiyor? Başlığı değiştirin yeter.
3: Geniş yıldız ucu kullanıyorum. Ne oturuyorsa onu seçiyorum.
0: Sıkılacak bir somun varsa?
3: Somun anahtarını takıyorum. Bunun için hortum kelepçesi benzeri bir şey kullanıyoruz.
0: Bu 6 başlıklı tornavida Illinois, Amerika'da üretiliyor. Burada üretim onlarca yıldır sürüyor.
4: Büyük babam bu firmayı 1916'da tek bir ürünle kurmuş. Şimdi ise 7-8 farklı firmamız var.
0: Bu firmanın en bilinen ürünleri elektrikli olanlardır ama yakın zamanda bu tornavidaları da üretmeye başladı.

0: Vida üretimine 2010 yılının yılbaşında başladık. Büyük bir firmayı satın alarak ülkenin en büyük üreticisi durumuna geldik.
1: Muhteşem tornavidalara dönüşecek parçalar burada saklanıyor. Ama üretimin asıl kısmını bu Amerika menşeli 4 metrelik çelik borular oluşturuyor.
2: Günde 500 ila 1000 kilogram çelik tüketiyoruz.
1: Çelik borular buraya geliyor ve makineye gidiyor. Burada bir bilgisayar tornavida başlıkları için çeliğin kesimini yapıyor. Somun başlıkları ve matkap kovanları da burada üretiliyor. Bunun için oyma işlemi yapılıyor.
2: Bilgisayar kontrolünde bir dizi kesim aletimiz var. Bunlar aletin iki ucuna da delikler açabiliyor. Tornavida ucunu biçimlendiriyor, sonra da boyutlandırıyorlar.
1: 45 saniye sonra biçimini kazanan uçlarla tüpler tamamlanıyor. Sonra bir başka makinede uçların kanatları yapılıyor.
2: Kanat takma işlemi bir baskı işlemidir. Ucun iki yanına da baskıyla kanat yapılır. Böylece tutacağa otururlar.
1: Kanatları yapmak için baskı makinesiyle bu çelik tüplerin iki yanına 2,5 tonluk güç uygulanır.
2: Saatte 400 parça yapıyoruz.
1: Kanatları da yapılan bu uçlar paslanma önleyen bir kimyasal banyosuna alınıyor.
2: Burada 20 dakika geçiriyorlar. Bu banyo yaklaşık 140 derece. Siyah bir oksit kaplama yapıyoruz.
1: İşlem gören parçalar kimyasal banyosundan çıkıyor ve soğuk su banyosuna alınarak kaplamanın sertleşmesi sağlanıyor. Sonra bu uçlar ve tornavida gövdesi montaj bölümüne gidiyor ve burada her birine bir yay ve bilye baskıyla yerleştiriliyor.
2: Bu makine hidrolik bir baskı makinesi. Bilyenin deliğe girmesini sağlayacak bir baskı uyguluyor. Böylece tüpün içinde bir direnç meydana geliyor. Tüp de tutacağın içine giriyor.
1: Tutacak kısımları Pensilvanya'da üretilip ayrılarak buraya gönderiliyor. Her birine bir sıcak baskı makinesiyle damga basılıyor. Firma Tornavida tutacaklarını kendisi üretiyor ama özel çalışmalar da yapıyor. Örneğin bu parça özel bir üretim. Tornavida uçları, boş tüpler, tutacaklar bir araya gelince 6 işlevli bir tornavida oluşuyor. Plastik bir ambalajla paketlenip satış için gönderiliyor. İşte böylece ham çelik ve kauçuk bir araya gelerek piyasanın en güzel 6 işlevli tornavidalarından birini üretiyor. Bu tornavida çok işe yarıyor. Bu konuda daha fazlasını öğrenmek için internet sitemize gidin. Tüm aletlere ilişkin bilgiyi burada bulabilirsiniz. Satış noktaları ve fiyatlar da yer alıyor. Evet, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.
3: Bir açalım.
4: Açmayalım.
5: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
6: Karakterin çoğunluğu standart kalbim.
5: Aynen.
4: Yüzünü söyleyeyim.
5: İfade ne alacağız?
4: Yok abi ben açmıyorum.
6: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
5: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
4: Narkotik mi yapıyor bana? Ben
7: çekiyorum. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Bir açalım.
4: Açmayalım.
5: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
6: Karakterin çoğunluğu standart kalite.
5: Aynen.
4: Yüzünü söyleyeyim.
5: İfadeni alacağız.
4: Yok abi ben yüzüm. Açmıyorum.
6: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
5: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
4: Narkotik mi yapıyor bana? Ben de
2: yapıyorum. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Nasıl Yapılır'ın bu bölümünde dondurmalar ağzınızın suyu akacak. Ahşap golf sopaları eskiye özlem duyanlar için. Uçak kanatları, ayaklarınız yerden kesilecek. Araba akülerinin geri kazanılması. Bu üretim hattı çevreye çok duyarlı. Ama önce... Buzdolabının icadından önce dondurmalar elle yapılırdı. Gereken malzemeler bir çırpma kabında karıştırıldıktan sonra bu çırpma kabı buz ve tuzlu su dolu bir kazana yerleştirilirdi. Tuz buzun erimesini engelleyerek karışımın sıfır derecenin altına inmesini sağlardı. 1920'li yıllarda ticari buzdolaplarının üretilmeye başlamasıyla toplu üretime geçilebildi. İşe ilk olarak dondurmanın yapılmasıyla başlanır. Ana malzeme süt kremasıdır. Süt kreması sıcaklığı 4 santigrat derece olan depolarda saklanır. Süt kreması diğer malzemelerle birlikte yüksek hızlı bir karıştırıcıda karıştırılır. Kullanılan başlıca kuru malzemeler yağsız süt tozu, dengeleyiciler ve emülgatörlerdir. Dengeleyiciler dondurmanın kristalleşmesini engellerken, emülgatörler de malzemelerin havayla karışmasını sağlar. Diğer malzemeler de şeker ve mısır pekmezidir. Malzemeler 3 dakika karıştırıldıktan sonra bir pompa yardımıyla pastörizasyon kazanına alınır. Kazan malzemeleri yarım saat boyunca 72 santigrat derecede tutarak içindeki bakterileri öldürür ve dengeleyicileri etkinleştirir. Ardından karışım homojenleştirilir. Bu işlemle yağ molekülleri birbirinden ayrılarak karışım kıvamlı bir sıvı haline getirilmiş olur. Karışım soğutulduktan sonra vanilyalı tatlandırıcı eklenir. Ortaya çıkan yeni karışım soğutulup 15 saniye boyunca çırpılır. Çırpma işlemi malzemenin havayla karışmasını, böylece sıvı halden katı hale geçmesini sağlar. Hava olmasaydı karışım donmuş süt gibi olurdu. Sandviç dondurmalarının gofretleri çikolatalı kek yapımında kullanılan malzemelerle yapılır. Bir makine iki sıra halindeki gofretleri bir doldurma borusunun altına taşır. İki gofret karşılıklı geldiği anda boru iki gofret arasına 80 mililitre dondurma boşaltır. Dondurmanın iki gofretin arasını tam olarak doldurabilmesi için borunun ağzı dörtgendir. Bu makine dakikada 140 adet sandviç dondurma üretiyor. Sandviçler paketleme bölümüne ilerlerken hala çok soğukturlar. Bu nedenle erime tehlikesi söz konusu değildir. Paketleme makinesi her bir sandviçi yukarı kaldırır, paketi katlar ve uçlarını kıvırır. Bir sonraki makine sandviçleri sayar ve onları kutulara yerleştirir. Kutular ağızları kapatıldıktan sonra sıfırın altında 30 santigrat derecedeki dondurucularda saklanır. Bir diğer üretim hattında külah dondurmalar üretiliyor. Külahlar taşıyıcı bant üzerindeki boşluklara yukarıdan dolduruluyor. İlk olarak külahların içine çikolata püskürtülür. Bu hem lezzet katar hem de dondurmayla külah arasında bir katman oluşturarak külahın kıtır kıtır kalmasını sağlar. Ardından her bir külahın içine 78 mililitre dondurma doldurulur. Bir üretim hattında iki farklı tatlı dondurma üretiliyor. Biri vanilyalı, diğeri çikolatalı. Ayrıca tatlı bir sürpriz olarak da her bir dondurmanın içine sıvı karamel dolduruluyor. Bu fabrikada içi çikolatalı ve çelikli dondurmalar da üretiliyor. Güzel! Dondurmaların üzerine çikolatalı tatlandırıcı dökülüyor. Onun üzerine de çikolata kaplı pirinç patlakları ekleniyor.

Külahlar son olarak kapak makinesine geliyor. Her bir külahın üzeri bal mumu sürülmüş kapakla kapatılıyor. Kapak ısıtılınca bal mumu eriyor ve kapak külaha yapışıyor. Külahlar kutulanıyor ve birileri onları yiyene kadar dondurucularda saklanıyor.

İleri teknoloji ürünü metal golf sopaları günümüzde çok gözde. Ama ahşap golf sopaları da hala kullanılmakta. Ahşap sopaları daha çok eskiye özlem duyanlar kullanıyor. Golf oyuncuları yüzyıllar boyunca bu sopaları kullandı. Günümüzde hala ahşap sopaların görünüşünün ve kalitesinin daha iyi olduğunu düşünenler var. Ben de onlardan biriyim. Güzel bir golf sopanız varsa iyi bir vuruş yapma şansınız yüksektir. Sopaların yapımına hurma ağacından kesilmiş bir kütük parçasıyla başlanır. Kütük kesilerek parçalara ayrılır ve kalitesi düşük olan iç bölümleri atılır. Her bir parça üzerinde daha rahat çalışılabilecek boyuta getirilir ve çoğaltma makinesine yerleştirilir. Makinenin üst bölümünde ana taslak bulunur. Her iki parçada döndükçe aşağıdaki tahta parçası ana taslağın hatlarına göre yontulur. İşlem sonunda ana taslağın aynısı elde edilmiş olur. Ardından ana taslağın yerine golf sopası başına daha çok benzeyen bir tahta koyulur. Aşağıdaki parça buna göre yontulmaya devam edilir. Elde edilen yeni parçanın fazlalıkları kesilir ve ince zımparayla zımparalanır. Bir kesici yardımıyla tahtanın üzerine büyük bir oyuk açılır. Oyuğun içine ağır sanayi yapıştırıcısı sürülür ve sert plastikten yapılan bir dolgu yerleştirilir. Bu dolgu sopayı golf topunun darbelerinden koruyacaktır. Dolgunun fazlalıkları kesilir ve hiçbir pürüz kalmayana dek zımparalanır. Delme makinesinde tahtanın altına kum saati şeklinde bir oyuk açılır. Bu oyuğa sopaya ağırlık katacak ve alt kısmını koruyacak olan taban levhası takılacak. Golf sopası başı olması gerekenden en fazla 3 gram daha ağır olabilir. Bu nedenle sopayı ağırlaştırmak için taban levhası takılmadan önce kurşun saçmalar eklenir. Daha fazla saçma eklenmesi gerekiyorsa yeni delikler açılır. Saçmalar tahtanın içine sıkıştırılır. Oyuğa bolca yapıştırıcı sürülür ve paslanmaz çelikten yapılan taban levhası buraya yerleştirilir. Zımparalayarak pürüzler temizlenir. Matkapla tahtanın boynuna bir delik açılır. Ve yapışkan sürülmüş bir metal parçası bu deliğe yerleştirilir. Sonra zımpara kullanarak metal sivriltilir. Kuyumcu testeresi kullanılarak tahtanın üzerine yarıklar açılır. Bu yarıklar topun dönmesini sağlamada büyük rol oynar. Tahta su bazlı bir verneğe batırılır. Bu vernek tahta tarafından emilirken metal levhaya yapışmaz. Ardından tahtanın her yanı bir macunla kaplanır. Bu macun tahtanın yüzeyindeki tüm gözenekleri doldurur. Tahtanın pürüzsüz olabilmesi için bu işlem çok önemlidir. Sopanın üzerine çimde kullanılacağını belirten numara basılır. Ardından metal levha çelik pamuğunda zımparalanır ve golf sopası başı 5 kat poliuretanla kaplanır. Golf sopası başının boynundaki deliğe ucuna yapıştırıcı sürülmüş sap takılır. Önceden açılmış olan deliklere toz haline getirilmiş kurşun dökülerek sopanın ağırlığı ayarlanır. Oyuncunun topu doğru yere atabilmesi için kullandığı tüm sopaların ağırlığının aynı olması gerekir. Bu yüzden sopanın kullanıma hazır olup olmadığını anlamak için son bir tartma işlemi daha yapılır. Artık sahaya inip topları deliklere sokmanın zamanı geldi. Hadi bakalım, bol şans!
Birazdan. Uçak kanatları. Siz de kanatlanıp uçacaksınız. Araba akülerinin geri kazanılması. Bu fabrika çevreyi koruyor. Sakın bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz. Uçak kanatları bizi gökyüzüne çıkarır. Hem hafif hem de dayanıklı olmalıdırlar. Üretilmelerinde eski usul yöntemlerle ileri teknoloji eseri bilgisayarlarla yapılan tasarımların muazzam bir dengesi vardır. Kanat iskeleti 3 ana bölümden oluşur. Arka kiriş, ana kiriş ve ara kirişler. Ara kirişler uçaklarda kullanılacak kalitede alüminyumdan üretilir. Bu alüminyum aşımaya dayanıklıdır ve gerilme dayanımı da yüksektir. Bilgisayar kontrollü bir delme makinesi, perçinlerin ve kabloların geçeceği delikleri açar. Ayrıca kanadın ağırlığını azaltmak için daha büyük delikler de açar. İşçiler ince ek yerlerini kırarak ara kirişleri çıkarır. Her bir ara kiriş metal ve kauçuk kalıplar üzerine yerleştirilir. Hidrolik baskı makinesi 150 tonluk basınç uygulayarak kirişe kalıbın şeklini verir. Bir taşlama makinesiyle delme işlemi sonucu oluşan keskin kenarlar aşındırılır. Ardından metalin çizilmesini engelleyen plastik tabaka soyulur. Ana kirişin üretilmesinde de aynı yöntem uygulanır. Ana kiriş kanat boyunca uzanır. Ana kirişi şekillendirmek için 222 tonluk bir basınç uygulanır. Çünkü burada kullanılan alüminyum, ara kirişlerde kullanılanın 3 katı kalınlığındadır. Ara kirişlerin perçinlenme işlemi için doğru yerleştirilmesini sağlamak için yaylı kelepçeler kullanılır. Böylece kirişler sabit kalır. İşçiler daha büyük perçinler için delik açıyor ve çapak alma matkabıyla delikleri pürüzsüzleştiriyor. Havalı perçin tabancası ve destek çeliği kullanılarak ara kirişler ana kirişe perçinlenir.

Dar yerlerde daha küçük destek çeliği kullanılır. Tamamlanan iskelet montaj askısına alınır. Burada kanadın derisi adı verilen alüminyum dış kaplama monte edilir. Kaplama levhasını iskelete sabitlemek için yaylı kelepçeler kullanılır. Aynı işlemler kanadın ön bölümü için de uygulanır. Yaylı kelepçelerle sabitleme işlemi tamamlandıktan sonra parçalar birbirine perçinlenir. Kaynakçılar argon kaynağı kullanarak yakıt deposu yapar. Argon kaynağı genelde kullanılan asetilen kaynaklardan daha az kirleticidir. Yakıt deposu kanada yerleştirilir ve çelik kuşaklarla ana kirişe bağlanır. Ardından yakıt deposunun üzerini kapatan levha kanada vidalanır. Kanat boyunca uzanacak olan kablolar ve yakıt boruları bu deliklerden geçecek. Son olarak kanadın uç kısmı kanada bağlanır. Kanadın ucu cam elyafı ve plastik karışımı hafif bir maddeden üretilir. Tamamlanan kanat uçağın gövdesine takılır. Bir tek kanat sadece 79 kilogram ağırlığında ama dayanıklılık söz konusu olduğunda onu bu kadar hafife almamak gerekiyor. Bu kanat 2500 kilogramlık rüzgar basıncına dayanıklı. Bakın ne güzel uçuyor. Araba akülerinin ömrü bitebilir ama yapımlarında kullanılan parçalar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Kurşun plakalı asitli akülerin parçaları tekrar kullanılır. Böylece zehirli atıklar toprağa karışmaz ve akülerin ömrü aslında çok daha uzun olur. Bu gördüğünüz akü yanmış olabilir ama çöpe atılmasına gerek yok çünkü ömrü bitmiş akülerin geri kazanım sanayinde önemli bir yeri vardır. Bitmiş aküler taşıyıcı banda yüklenir. Taşıyıcı bant aküleri 30 adet ezici çekiç bulunan bir makineye götürür. Aküler bu çekiçlerle un ufak edilir ve bir elek kurşun ve asitten oluşan hamuru süzer. Kurşun ve plastik parçaları içinde su bulunan büyük bir kazana gelir. Kurşun ve diğer metaller suda batarken plastik parçalar yüzer. Böylece aküyü oluşturan maddeler birbirinden ayrılır. Plastik parçalar temizlenir ve bir makine yardımıyla bir kamyonun kasasına doldurulur. Buradan yeni akü yapımında kullanılmak üzere plastik saçması haline getirilecekleri plastik geri kazanım fabrikasına götürülecekler. Kurşun ve diğer metal parçalar üzerlerinde işlem uygulanmak üzere fabrikanın başka bir bölümüne taşınır. Kurşun asit karışımı çamurda bulunan asit nötrleştirilerek su haline getirilir. Bu basınçlı süzgeç suyu süzer ve geriye sadece kurşundan oluşan kek kalır. Bu kek toplanarak diğer metallerle birleştirilir. Nötrleştirme işlemi sonucu oluşan su bazı metal atıklar içerir. Bu nedenle bazı kimyasal maddeler kullanılarak bu kirletici metallerin çökmesi ve kazanın dibinde bir çamur şeklinde birikmesi sağlanır. Metallerin çöküp çökmediğini kontrol etmek için örnek alınır. Çöken çamur ayrıştırılır ve kalan su süzülür. Bu su kanalizasyon sistemine verilebilecek kadar arıtılmıştır.
Ayrıştırılan çamur, önceden toplanan kurşun ve metal karışımına eklenir. Katkı maddesi olarak saflaştırılmış kömür eklenir. Karışım daha sonra kurutucuya taşınır. 20 dakika boyunca kurutucuda kalan metallerdeki nem giderilmiş olur. Karışım 10 saat boyunca fırında kalır. Kurşun eriyerek sıvı hale geçer. Diğer metaller yüzeyde kaldığı için kolayca süzülürler. Erimiş kurşun bir kazana alınır ve burada sodyum hidroksitle karıştırılır. Bu işlem bazı yabancı maddelerin yüzeye çıkmasını sağlar. Kurşun artık saflaştırılmıştır ve dökülmeye hazırdır. Kurşun kalıplara dökülür ve üste kalan fazlalıklar temizlenir. Kalıpların alt tarafına sürekli olarak soğuk su püskürtülür. Böylece kurşunun 4 dakika içinde sertleşmesi sağlanır.

Taşıyıcı bant kalıpları baş aşağı çevirir ve kurşunlar kalıplardan ayrılır. Bu kurşun parçasında 3 araba aküsü yapmaya yetecek kadar kurşun var. Tekrar tekrar eritilerek akü yapımında kullanılacak ve aküler her zaman yepyeni olacaklar. Geri kazanım işleminin eski akülerden yenilerini yaptığını ve çevre kirliliğini engellemede ne kadar önemli olduğunu artık biliyoruz. Ne zaman canınız dondurma çekse, eski usul golf oynamak isterseniz ya da uçakla göklerde süzülseniz artık nasıl yapıldıklarını biliyorsunuz.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Ne güzel günlerdi. Beyaz kelebekler olarak bembeyaz kıyafetlerimizle konserden konsere koşan cıvıl cıvıl gençlerdik. Her sahnede dinleyicilerimizle birlikte coşardık. Ta ki o kara geceye kadar. O gün konsere gitmek için yola çıktığımız otomobil bir kamyonetle çarpışıp şarampole yuvarlandı. Ben o kazadan yaralı olarak kurtuldum. Maalesef Rıfat Altan Behzat'ı kaybettik. Son yolculuğumuzda beyaz kelebeklerin kolu kanadı kırıldı. Hayallerimiz, şarkılarımız yarım kaldı. Neden? Bir şoförün trafik kuralı ihlali yüzünden. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun.

Nasıl yapılırın bu bölümünde. Yakıt pompaları. Onlar olmasaydı yolda kalırdık. Kriket sopaları. Topa vuramıyorsanız sorun kesin sopadadır. Bozuk para makineleri. Cepleriniz şıkır şıkır edecek. Dökme demir borular. Nasıl yapılır? Yer altına iniyor. Ama önce... Arabanızı çalıştırdığınızda genellikle yakıt deposunun içinde bulunan bir pompa da çalışmaya başlar. Bu elektrikli pompa depodaki yakıtı önce onu havayla karıştıran enjektörlere, sonra da motorun silindirlerine pompalar. Yakıt akışını sağlayan bu pompalar olmasaydı hiçbir yere gidemezdiniz. Elektrikli bir pompanın yakıtın içinde durmasının tehlikeli olduğunu düşünebilirsiniz. Ama sıvı haldeki yakıt tek başına patlamayacağı için bunun hiçbir tehlikesi yoktur. Pompayı yapmaya iki metal parça arasına disklerin yerleştirilmesiyle başlanır. Diskler döndükçe yakıtı önce pompaya çeker, sonra da dışarı atar. Diskler alttan döndürülerek kontrol edilir. Robot bir kol parçaları bir sonraki bölüme gönderir. Diskli pompa sistemine elektrik motoru eklenir. Ardından gömlek adı verilen manyetik bir parça eklenir ve ucu kapatılır. Pompanın tüm parçaları birleştirildi. Ardından pompanın diğer ucuna metal örgü bir süzgeç takılır. Tüm sistem metal bir gömlek içine yerleştirilir ve sıkıştırılır. Bu makinede bulunan büyük mıknatıslar çok güçlü manyetik alanlar oluşturur. Bu manyetik alan metal gömleğin bir uçtan daralmasını sağlayarak içeride kalan parçaların dışarı çıkmasını engeller. Ardından kapaktaki boşluklara tespit bilezikleri yerleştirilir. Pompanın üzerine metal bir ayraç yerleştirilir. Bu ayraç, pompanın motoruna elektrik taşıyacak olan fırçaların ve sarmalların yerleştirilecekleri yerlere rehberlik eder. Her bir sarmalın ucuna pirinçten bağlantı uçları eklenir. Bu bağlantı uçları sıkıştırılarak pompaya sabitlenir. Bu işlem bitince robot bir kol ayracı kaldırır. Yakıt pompası içten dışa doğru yapıldı ve şu anda tamamlanmış durumda. Her bir pompa güç kaynağına bağlanır ve içinden sıvı geçirilerek pompalayıp pompalayamadığı görülür. Ardından sıvı basıncı kontrol edilir. Pompa kalite kontrolden geçerse yeni bir bağlantı hattına gönderilir. Burada yakıtı motora taşıyacak olan borular pompaya bağlanır. Bu iş için pirinç lehim kullanılır. Pompa buradan fırına alınır. Yüksek sıcaklık pirinç lehimin sertleşerek boruları kaynatmasını sağlar. Pompa fırından çıkarılır ve fazla olan metal ve lehim parçaları temizlenir. Pompanın içine pislik girmesini engellemek için boruların uçları kapatılır. Pompaya kauçuk borular takılır ve metal kelepçelerle sabitlenir. Kalan birkaç boru da pompaya bağlanır. Pompanın elektrik kabloları takılır ve motorun elektrik sistemine bağlantısı yapılır.
Bu yakıt göstergesi şamandırası. Sistem elektronik bir alıcıya bağlı. Alıcı gösterge panelindeki yakıt durum göstergesine sinyal gönderir. Şamandıranın doğru çalışıp çalışmadığı bilgisayarla kontrol edilir. Pompa sorunsuzca çalışıyor. Artık yolları aşındırmanın zamanı geldi. Kriket oyununun tarihi 1300'lü yıllara kadar uzanır. Tarihçiler kriketin bir çocuk oyunu olarak ortaya çıktığını söylüyor. 1600'lü yıllarda işçiler vakit geçirmek için kriket oynamaya başlıyor. Oyun çok geçmeden zengin sınıfın dikkatini çekiyor. 18. yüzyıla gelindiğinde kriket İngiltere'nin en önemli takım sporu oluyor. Kriket sopaları özel bir aksöğüt türünden üretilir. Bu ağacın lifleri normalden çok daha uzun olduğu için sopaya esneklik verir ve sopanın başarımı artar. Sopa ustaları genellikle ağacın kabuk altı tabakasını tercih eder. Çünkü bu tabaka ağacın öz suyu buradan geçtiği için ağacın iç bölümünden daha nemlidir. Sopanın yapımına aksöğüt kerestelerinin 75 santimlik parçalar halinde kesilmesiyle başlanır. Su püskürtülerek ağacın lifleri yumuşatılır. Her bir parça 3 ya da 4 kez sıkıştırma makinesine girer. Kavisli bir merdane 3 tonluk bir basınç uygulayarak sopanın yüzeyini yuvarlaklaştırır ve kalınlığını 1 santimetre kadar azaltır. Bu sıkıştırma işlemi çok önemlidir çünkü sopanın kalitesini ve ömrünü artırır. Sopa ustası sopanın sapının takılacağı yere bir V harfi çizer ve bu bölümün arkasında kalan yerleri keserek ileride yapacağı işi azaltmış olur. Şimdi de V'nin olduğu yeri kesiyor. Böylece sapın gireceği boşluk ortaya çıkıyor. Sopanın sapı kurutulmuş asma çubuğunun üzerine kauçuk geçirilmesiyle elde ediliyor. Sapın oyuncunun tutacağı ucu torna tezgahında şekillendiriliyor. Sopa ustası sapın sopaya girecek diğer ucunu kama şeklinde kestikten sonra yapışkan sürerek iki parçayı birleştiriyor. Birkaç çekiç darbesi sapın yerine oturması için yeterli. Taşan yapışkanı sapın çevresine iyice yayıyor. Ardından ağaç rendesi kullanarak sopaya şeklini veriyor. Bu işlem birkaç dakika sürüyor ama yapabilmek için çok uzun yıllar deneyim kazanmanız gerekiyor. Son olarak sopayı eğrileştirmek için bir makine de sıkıştırıyor. Uluslararası kriket kuralları, kriket sopalarının boyunu ve genişliğini düzenlemesine rağmen eğriliği konusunda herhangi bir sınırlama da getirmiyor. Bu çok incelikli bir iş. Çok fazla eğri olursa sopa sertleşir ve başarı oranı düşer. Çeşitli aletler kullanılarak sopaya son şekli veriliyor. Ardından metal bir rendeyle sopanın kenarlarını düzleştiriyor. Tahta bir çekiçle vurarak sopanın esnekliğini kontrol ediyor. Bir yandan da çıkan sesi dinliyor. Ses ne kadar yumuşaksa sopa da o kadar esnek ve kalitelidir. Şimdi de zımpara makinesinde sopayı zımparalıyor. Bu makine sopaya fazla baskı uygulamayacağı için şeklini kaybetmeden zımparalanmasını sağlıyor. Kayış zımpara kullanarak sopanın geri kalan kısmını da zımparalayıp son şeklini veriyor. Sopayı iki kez zımparalıyor. İlkinde kaba zımparayla, ikincisinde de ince zımparayla. Ardından sopanın sapının tamamına yapıştırıcı sürüyor. Sapın çevresine sicim dolayarak kauçuk ve tahta kısımların birleşmesi sağlanıyor. Sicimin açılmasını engellemek için tekrar yapıştırıcı sürülüyor. Sopa pamuk tekerinde parlatılıyor.

Sopa yeterince parlak olunca markanın adını taşıyan çıkartmalar yapıştırılır. Ardından oyuncunun ellerinin kaymasını engellemek için sapın üzerine kauçuk bir parça geçirilir. Topa vururken sopanın başlıca iki özelliği çok önemlidir. İyi bir vuruş olabilmesi için aksöğüt ağacından elde edilen tahtanın çok iyi esnemesi ve oyuncunun ellerinin zarar görmemesi için sopanın sapının enerjiyi iyi bir şekilde soğurması. Birazdan. Akıllı bozuk para sayma makinelerinin nasıl yapıldığını göreceğiz. Ve dökme demir boruları alıp yer altına ineceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz. Bozuk para makineleri 1950'lerin ortalarında icat edildi ve bozuk para ihtiyacı arttıkça giderek yaygınlaştılar. İlk başlarda daha büyük bozuk paraları daha küçük bozuk paralar olarak bozarken günümüzün çağdaş makineleri 20 sterlinlik banknotları bile bozabiliyor. Zaman çok değişti. Bu resmen bir mucize. Bir taraftan kağıt para giriyor ve diğer taraftan bozuk paralar çıkıyor. Ve bu işte insan parmağı yok. Sadece gelişmiş bir tasarım ve ileri teknoloji ürünü bir donanım var. Üretim işlemi dolap bölümünün kesilmesiyle başlıyor. Bilgisayar kontrolü bir lazer kesici 1 metreye 1,5 metre ölçülerindeki levhalardan gereken parçaları kesiyor. İşçiler gereken parçaları levhadan söküp çıkarıyor. Bu delikli parça makinenin ön yüzü olacak. Parçalar makas sıkıştırıcı adı verilen bir makinede şekillendiriliyor. Bu parça da ön yüze takılacak. Makas sıkıştırıcı parçayı kalıba uygun olarak şekillendirir. Böylece parçalar daha dayanıklı olur ve metal iskelete kolayca oturur. Lazer kesici bir parçanın üzerine delikler açar. Ardından işçiler bu deliklere vidalar yerleştirir. Titreşimli bir taşıyıcı vidaları tabancaya taşır. Levha yine makas sıkıştırıcı kullanılarak katlanır ve üç yüzlü bir parça haline getirilir. Bu parça makinenin yan ve arka üzerine oluşturacak. Bu parçaya alt ve üst yüzler ekleniyor. Ardından parça bilgisayar kontrollü bir kaynak makinesine yerleştirilir. Bir robot gereken yerlere kaynak yapar. Böylece işçiler yüksek sıcaklıktan ve zararlı ışınlardan korunmuş olur. Şimdi de bozuk para dağıtıcısı yapılacak. İki adet yuvarlak parça birbiri üzerine gelecek şekilde yerleştirilir. Bu iki parça aynı anda çalışarak bozuk paraları belirler ve hazneye gönderir. İşçiler bu parçaları ve onları döndüren plastik bölümleri birbirine bağlar. Bu parçalar bir sabitleyiciye bağlandıktan sonra bir matkap, plastik parçalar üzerinde delikler açar. Daha sonra parçalar birbirlerine sabitlenir. Bozuk para diskleri doğru bağlandıkları takdirde rahatça döner. Artık diğer parçalar da eklenebilir. Bu çok incelikli bir iştir. İlk olarak parçalar metal bir çerçeve üzerine yerleştirilir. Disklerin çevresine mekanizmanın bağlanacağı plastik halkalar takılır. Ardından diskleri çeviren ve bozuk para veren motor bağlanır. İskelete takılan plastik bir parça bozuk paraların düzgün düşmesini sağlar. Ardından parayı bozuk para haznesine düşüren olup takılır. Bozuk paranın saklandığı bölüm 500 sterlin alabilir.
yani yaklaşık olarak 20 kilo ağırlığında olur. Bu nedenle ona bir sap takılır. Sap, halka sabitleyicilerle bağlanır. Şimdi hepsini birleştirme zamanı geldi. İlk olarak elektrikli güç kaynağı arka yüze bağlanır. Ardından para tanımlama mekanizması ve bozuk para haznesi yerleştirilir. Bozuk para taşıma mekanizması ve makinenin beyni olan para sayma mekanizması da yerleştirilir. Son olarak markanın çıkartmaları yapıştırılır. Peki bu makine nasıl çalışıyor? Kapağını açıp bir bakalım. İlk olarak kağıt para tarayıcılar tarafından taranır ve bu kutuda hapsedilir. Sonra da gelsin bozuk paralar. Dökme demirler hayatınızın her anında var ama siz bunun farkında bile değilsiniz. Evinize içme suyu getiren ve atık suları taşıyan borular dökme demirden üretilir. Dökme demir normal demire göre daha esnektir. Bu nedenle baskı altında kaldıklarında kırılmadan önce esnerler. Dökme demirlerin %90'ı geri kazanım metallerinden üretilir ve ömürleri yüzlerce yıldır. Üretim boru fabrikasının hurdalığında başlar. Eski arabalar parçalayıcıda çok daha küçük parçalara ayrılır. Bu parçalar büyüklüklerine göre tasnif edilir. Plastik kısımlar atılır, alüminyum ve bakırlar satılır. Geriye sadece demir ve çelik parçalar kalır. Fabrika yıkılmış binalardan da çelik alır. Parçalar kimyasal bileşimleri inceledikten sonra yeniden tasnif edilir. Parçalar daha sonra büyük bir sanayi mıknatısı sayesinde ağırlıklarına göre ayrılır. Metal parçaları maden eritme ocağına taşınır. Bu ocakta bir kömür türü olan kok kömürü kullanılır. Demir ve çelik 1400 santigrat derecede eriyerek sıvı hale geçer ve birbiriyle karışır. Ardından magnezyum eklenir. Bu işlem normal demiri daha dayanıklı ve esnek olan dökme demire dönüştürür. Erimiş demir bir oluktan akarak döküm makinesine gelir ve dönen kalıbın içine boşaltılır. Demir merkezkaç kuvveti sayesinde kalıbın iç yüzeyini kaplar. Soğutma sistemi kalıbı soğutur ve demir birkaç saniye içinde sertleşir. Boru bir çıkarıcı yardımıyla dışarı alınır. Borunun uzunluğu sanayide kullanılan standartlara göre 6 metredir. Her bir döküm işleminden önce kalıbın bir ucuna çekirdek adı verilen dairesel parçalar takılır. Demir çekirdekle kalıp arasında kalan boşluğa doldurulur. Borunun bu ucu çan şeklinde genişler. Çekirdek kalıbın ağzını da kapattığı için döküm sırasında demirin dışarı çıkmasını engeller. İki boru, birinin çan şeklindeki ucu, diğerinin düz ucuna gelecek şekilde birbirine bağlanır ve ikisi arasına lastik conta yerleştirilir. Aynı döküm makinesinde kullanılan kalıplar değiştirilerek farklı çaplarda borular dökülebilir. Boru kalıptan çıktıktan sonra ağırlığı tartılıp kalınlığı ölçülerek düzgün üretilip üretilmediği kontrol edilir. Ardından çan şeklindeki uçta bulunan çekirdek çıkarılır. Çekirdek kum ve reçineden üretildiği için kolayca dağılır.

fabrika çeşitli çaplarda borular üretiyor ama hepsinin üretim yöntemi aynı. Küçük boruların üretimi daha hızlı oluyor çünkü daha çabuk sertleşiyorlar. Yeni dökülmüş bir boru yaklaşık olarak 800 santigrat derece sıcaklığındadır ama kalıptan çıkarılır çıkarılmaz hızla soğumaya başlar. Bu kadar hızlı soğursa kırılgan olacağı için boru bir fırına alınır ve 930 santigrat dereceye dek ısıtılır. Bu işlem demirin yapısını değiştirir ve esnek olmasını sağlar. Boru soğutma bölümüne alınır ve soğuk suyla yıkanır. Demirin aşınmasını önlemek için borunun iç yüzeyi çimento püskürtülerek 3 milimetre kalınlığında bir astarla kaplanır. Boru birkaç saniye döndürülerek astarın pürüzsüz olması sağlanır. Ardından borunun içi ve dışı boyanır. Boyama işlemi çimentonun 24 saat içinde kurumasını sağladığı gibi pasa karşı bir koruma katmanı oluşturur. Son olarak robot bir kol boruların düz olan ucuna bir çizgi çeker. Bu çizgi borunun düz ucunun çan şeklindeki ucuna ne kadar gireceğine rehberlik etmek için çizilir. Evet, arabanızın yakıt deposu boşaldığında, güzel bir vuruş yapmanız gerektiğinde ya da hiç bozukluğunuz kalmadığında artık nasıl yapıldıklarını biliyorsunuz.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Bunları bir açalım.
4: Açmayalım.
5: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
6: Parfümün çoğunluğu standart kalite.
5: Aynen.
4: Yüzünü söyleyeyim.
5: İfade ne alacağız?
4: Yok abi ben yüzüm. Açmıyorum.
6: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
5: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
4: Narkotik mi yapıyor bana? Ben de
2: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Ahşap fırınlar. Şanslı ürünler. Çok kullanışlılar. Yangın muslukları. Sizleri ayrıntılarla ıslatacağız. Otomobil koltukları. Onları yapmak çok rahat. Ve katot ışını tüpleri. Üretimlerini görüntüleyeceğiz. Fakat önce... Eski günlerde ahşap fıçılar her türlü malın depolanması için kullanılırdı. Nedeni basitti, taşımaları kolaydı. Kaldıramazsanız yuvarlayabilirsiniz. Günümüzde modern makineler iyi şarapları ve ruhları depolamak gibi demode istekler için fıçılar üretiyorlar. Ve böylece zamanın onurlandırdığı fıçı yapımı geleneği yaşamına devam ediyor. Bu ahşap fıçılar viski depolamak için. Fıçı tahtası adı verilen Amerikan akmeşe ağacının parçalarından yapılıyorlar. Fıçı tahtaları onları 2,5 cm kalınlığında kesen planya tezgahlarından geçerler. Daha sonra bir makine her bir fıçı tahtasının her iki kenarına 2 tane 6 mm çapında delikler açar. Amerikan ceviz ağacı çok sert bir ahşaptır. Yapılan saplama pimleri fıçı tahtalarını bir arada tutmak için bu deliklerden içeri girer. Fıçı tahtalarını alırlar, bir kızağın üzerine yerleştirirler ve birlikte preslerler. Küçük bir parça şekli tamamlar. Şimdi rounder'a, dairesel bir şekilde kesecek olan makineye doğru gidiyor. Bu fıçının kapağını ya da denildiği gibi başını ortaya çıkarıyor. Ve iki baş bir baştan daha iyi olduğu için her bir fıçı da iki adettir. Fıçı başı şimdi kavurma tüneli adındaki alete giriyor. Gaz yakıcıları ahşabı kavurur. Bu közleme sadece ahşabın doğal görünüşünü değiştirmekle kalmaz, ayrıca depolayacağı viskinin de rengini, lezzetini ve aromasını da verir. Başın kenarlarını fıçı gövdesine sıkıca yerleşebilmesine yardımcı olan sıvı balmumu ile kaplıyorlar. Kenarlarını daraltmak için fıçı tahtalarını bu makineye sürüyorlar. Bu fıçıya ortada büyük uçlara doğru gittikçe küçülen yarı çaplı karakteristik şeklini verir. Ahşap fıçı yükseltme yerinde bir işçi demir bir çemberi konumlandırır ve ardından fıçıyı içine yerleştirmeye başlar. Mümkün olan en az tahta fıçıyı kullanmak için boyları birbirine denk fıçı tahtalarını seçer. Bu eklem yerlerinin ve potansiyel sızıntı noktalarının sayısını azaltır. Nazikçe fıçıyı kementleyerek bir araya getirir. Eğer kuru tahtaları çok sert çekerse tahtalar parçalara ayrılacaktır. Gevşek bir çember ahşabın genişlemesine imkan verecektir. Fıçılar çatlamadan bükülebilmeleri için yaklaşık 15 dakika süren bir buhar tünelinden geçerler. İşçiler fıçıyı çeker, alt ve üst çemberleri çıkarırlar. Yerine daha sert çemberler koyarlar. Bu çemberler olmadan fıçı tahtaları kutudaki getirir. Eğer kuru tahtaları çok sert çekerse tahtalar parçalara ayrılacaktır. Gevşek bir çember ahşabın genişlemesine imkan verecektir. Fıçılar çatlamadan bükülebilmeleri için yaklaşık 15 dakika süren bir buhar tünelinden geçerler.

Daha sonra iki çember daha gövdeye geçirilir. Ahşap fıçı tahtalarını bir arada tutan şiddetli baskı nedeniyle gıcırdamaya başlar. Fıçı tahtaları arasında açıklık olamaz. Aksi halde sızıntı olacaktır. Fıçılar iç tarafını kavurmak için her birisinin içerisinde yoğun alevli bir gaz imbiğinden geçerler. Birkaç saniye sonra ateşi söndürmek için fıçılara su sıkılır. Otomatik bir testere fıçının alt ve üst taraflarına V şeklinde çentikler atar. Burası fıçı kapağının yerleşeceği yerdir. Bir pervane testere tozunu uçurur. Şimdi bir makine her iki uçtaki demir çemberleri çıkarır. Bir işçi közleme işleminden dolayı hala sıcak olan fıçıyı soğutmak için bir galon su döker. Daha sonra fıçı kapağına yerleştirir ve daha da güçlü ve kalıcı demir çemberleri her iki uca da yerleştirir. Şimdi makine gövdedeki iki demir çemberi çıkarır ve yerlerine daha güçlülerini koyar. Bu fıçılar şekillerini saf bir baskıyla korurlar. Onları bir arada tutmak için bir damla tutkal bile kullanılmaz. Bir galon su hala fıçının içindedir. İşçiler bir kenarından delik açarlar ve sonra kauçuk bir tıpayla bu deliği tıkarlar. Bir işçi sızıntılara karşı fıçıyı kontrol eder. Onaylanmıştır damgalar ve kayıt için bir barkod yapıştırır. Daha sonra tıpayı çıkarırlar. İçerideki su sıcaklık yüzünden buharlaşmıştır. Fıçılar şimdi iyi kentek olacakları damıtım yerine doğru gitmeye hazırlar. Yangın muslukları 200 yıldan fazla bir süredir kullanımdadır. Eski günlerde asıl amaçları yangınlara karşı mücadele için su sağlamaktı. Fakat ayrıca halka kullanışlı bir su kaynağı da sağlıyordu. Yangın tayfaları yangınlar her nerede patlak verirse versinler bu yangınlara karşı en yakın yangın musluklarından faydalanıyorlardı. Yangın muslukları her toplum için gereklidir. Derhal tanınabilir olmaları gerekir. Kolayca ulaşılabilir ve kullanımı basit. Mahallelerdeki musluklar dakikada 5700 litre su transfer edecek şekilde tasarlanmışlardır. Musluk yapım süreci geri dönüştürülen hurda demirle birlikte çelik ve ham demirle başlar. Manyetik bir vinç kullanarak işçiler metalleri bir fırına yüklerler ve orada onları 1538 derece sıcaklıkta eritirler. Bu hurda metali dökme demire dönüştürür. Daha sonra dökme demiri uzaktan kumandalı bir kepçeye transfer ederler. Ve onu otomatik bir döküm sistemine boşaltırlar. Muslukları dökmek için işçiler ilk önce kum ve bağlı metaller karışımını sıkıştırarak iki parçalı bir kalıp yaparlar. Kalıp adındaki ilk parça musluğun dış tarafını şekillendirirken, çekirdek adındaki diğer parça da iç tarafı şekillendirir. Otomatik bir çekirdek dizicisi her iki kalıpta da çekirdeği konumlandırır. Daha sonra bir taşıyıcı kalıbı kalıpla çekirdek arasında erimiş demirle dolduracak olan döküm kasasının altına taşır. Demir soğuduktan ve katılaştıktan sonra kalıplar döner bir varil içerisine girerler. Dönerlerken kum içerideki demir dökümü serbest bırakarak yavaşça ufalanır. İşçiler musluk dökümlerini matkapla delerek onları montaja hazır hale getirir. Daha sonra ön montajını ve müşterinin isteğine göre rengini boyarlar. Yangın musluklarının iç işleri yani sübap montajları açıldığı zaman suyun akmasına izin verir. Ana valvdeki bir seri kauçuk musluk kapalı olduğunda sızıntılara engel olacaktır. Şimdi musluk son montaj için hazır. İşçiler ağızlık bölümünü

musluk fıçısının üst kısmına monte ediyorlar ve kıvırma aletiyle ağızlık kapağı zincirini iliştiriyorlar. Tork anahtarı kullanarak dökme demir güvenlik yüzüklerini yerleştiriyorlar. Bu yüzükler musluğun alt ve üst bölümlerinin bağlantısını kesmek için tasarlanmıştır. Böylece bir araç çarptığında zarar görmeyecektir. İşçiler ana su konnektörünün yerine kelepçeler ve sızıntılara karşı normal şehir su basıncına tabi tutarlar. Bir vinç yardımıyla gövde üzerinde ön montajlı ağızlık kısmını indirirler ve paslanmaz çelik cıvatalarla ana su konnektörüne bağlarlar. Başlığı yerine indirirler, ağızlık bölümüne cıvatalarlar, daha sonra yüksek basınç testi için musluğu açarlar. Suyun akması için işletme somununu açarlar. Bu testi yürütmeden önce suyla beraber içerideki havanın dışarı çıkmasını sağlarlar.

İşçiler bitmiş musluğu bir palete gönderirler ve son boyama rötuşlarını yaparlar. Yüzyıldan fazla bir süre önce yerleştirilmiş olan bazı yangın muslukları günümüzde hala kullanılıyor. Birazdan nasıl yapılır da arkanıza yaslanın ve yolculuğun tadını konforlu koltuklarla çıkarın. Ve durumu CRT'den izleyin. Aradan sonra görüşürüz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Damla? Bence çok
15: eğlenceli. Yok, ben almayayım.
16: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
18: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
19: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
18: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
19: Yıkayınca ya rengi solarsa? E, nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
20: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
2: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
3: Evet.
4: Aman tanrım.
1: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Nasıl yapılır'a tekrar hoş geldiniz. Kolu arabalarımızdaki koltuklara gelince oturup dinlesek iyi olur. Arabanın 19. yüzyılda icat edilmesinden beri çok süre geçti. O zamanlarda koltukların yayları olmadığı ve dolgu maddeleri de pek az olduğu için yoldaki her tümseyi hissederdiniz. Bugünkü araba koltuklarında çok daha rahat bir sürüş yapabiliyoruz. Dolgulu ve kemerli modern araba koltukları gerçekten çok rahattırlar. Parçalarını ayrı olarak imal edip montajı için bu fabrikaya gönderiyorlar. İhtiyaca bağlı olarak geldikleri için stokta pek fazla bulunmaz. Bu parçaların bu fabrikaya gelişinin sabit ve organize olması demektir. Çünkü burada farklı çeşit koltuk üretiyorlar. Parçaları montaj hattına uygun olarak ihtiyaçlarına göre taşıyorlar. Bu montaj hattında özel görevli toplam 60 işçi çalışıyor. Her bir bölüm için ayrı bir yapım planı alırlar ve bunu tararlar. Bu merkezi bir bilgisayarın tüm üretim sürecini kontrol etmesini ve doğru parçaların doğru koltuğu yapmak için kullandığını onaylamasına imkan verir. Bir teknisyen koltuk ısıtıcı pedi sıkıştırır ve koltuğun orta alt bölümündeki tamponlama için teller. Gevşek bir biçimde kumaşı koltuğun üzerine yerleştirir ve telle bağlar. Daha sonra teknisyenin döşeme işini tamamlayacağı bir sonraki hatta aktarılır. Bu işte oturmak yoktur. Her işçinin işini bitirmek için sadece 88 saniyesi vardır. Koltuğun arka bölümünde koltuk ısıtıcı sistemi yerleştirip üzerini kaplar. Özel bir bölümün içine hava yastığı koyarlar. Bu koltuklarda lumbar desteği sağlamak için metal iskeletin üzerine yerleşen yaylı bir sistem vardır. Montajlanmış bölümü demir iskeletin üzerine yerleştirip sıkı bir şekilde tuttururlar. Her türlü çıkmayı düzeltirler ve buna usta işi denir. Daha sonra koltuk kafalarını yerleştirirler. Daha sonra alt iskeletle ilgilenirler. Koltuğun yüksekliğini düzenleyerek bir mekanizmayı düzenlerler. Daha sonra elektriksel bağlantılar girer. Sonra alt iskeletin üzerine yaylı arka sırtı sürgülerler. Daha sonra ön gergili aparatı yerleştirirler. Bu emniyet kemerinin pozisyonda durmasını sağlar. Daha sonra konektör kutusunu tellerler. Alt koltuk bölümünü iskelet üzerine yerleştirip yaslanma yayını eklerler. Şimdi bu araba koltuğunu test sürüşüne götürme zamanı geldi. Bir güç kaynağına kancalanır ve hava yastığı ve koltuk ısıtıcının iş görüp görmeyeceği kontrol edilir. Tüm pürüzleri ütülerler çünkü otomobil üreticisi mükemmel olmayan tüm koltukları reddedecektir. Ve daha sonra koltuğu kaydırıp yatırarak ayar mekanizmasının düzgün çalışıp çalışmadığından emin olurlar. Arka koltukları da aynı teknikle montajlarlar. Yeniden her bir teknisyen kendi işini tam olarak 88 saniyede tamamlamak zorundadır. Ve bir koltuğun montajlanmasının bitmesi sadece 62 dakikayı alır. Koltukları araba fabrikasına göndermeden önce üretim kaydı için fotoğrafını çekerler. Her bir koltuğun fabrikadan çıkmadan önce mükemmel bir durumda olduğunun kanıtıdır bu. Şimdi bu otomobil koltukları sürüş için hazırlar. Sevkiyat rayına yerleştirilir ve her seferinde 60 koltuk alabilen tırlara yüklenir. Araba fabrikasına aynı yerleştirilecekleri araçlarda olduğu gibi bir montaj hattı boyunca gönderilirler. Koltuklar yerleştirildikten sonra tek yapmanız gereken arkanıza yaslanmak
emniyet kemerinizi bağlamak ve yolun tadını çıkarmaktır. CRT, katot ışını tüplerinin kısaltılmış şekli bizim televizyon ya da bilgisayar ekranlarında gördüğümüz görüntüleri üretir. LCD ya da plazma olmayanları. İnanın veya inanmayın, katot ışını tüpleri 1879 yılında icat edildi. Bir CRT iki ana bileşenden oluşur. Büyük bir cam ampul ve bir adet elektron silah. İşe kalıplı bir cam ampulle başlanır. Önce işçiler mikroskopik molozları yüksek basınçlı su kullanarak temizlerler. Camı temizlemek için hidroflorik asit spreylenir. Ampulün içine fosfor bir solüsyon dökerler. Fosfor elektronlar tarafından hücuma uğradığında ışık yayan organik bir bileşendir. Fosfor partikülleri ampulün yüzeyiyle kimyasal bir bileşik meydana getirir. İşçiler fazla solüsyonu döker ve ampulü temizleyici lake serpen bir hortum üzerine oturturlar. Merkez kaçlı güç fosforun bir sonraki aşamada korunması için kusursuz bir örtüyle kaplanmasını garanti eder. İletken bir kaplamayla fosfor partiküllerini aydınlatacak elektronların akmasını sağlayacak bir yol için anot düğmesinin üzerini boyar.

Daha sonra bir işçi alüminyum bir parçayı tungsten bir bobinin içine bırakır. Ampulü bir vakum aletinin üzerine yerleştirir ve içerideki havayı çeker. Daha sonra bobine elektriksel bir akım uygular. Ampulün içinde ayna benzeri kaplama yayan alüminyum parçayı buharlaştırır. Şimdi ampulü 218 derecelik bir sıcaklıkta 1 saat ısıtırlar. Bu lakeyi pişirir ve tüm nemi yok eder. Yüksek dereceli bir alev kullanarak bir işçi cam bir boynu eritip hizalayarak ampulle birleştirir. Daha sonra aynı iletken kaplamayla boyar. Bu montaj ampulün içine giren elektron silahının bir parçasıdır. Ekranda gördüğümüz görüntüyü yaratan ampuldeki fosfor partiküllerini aydınlatan elektronları ateşler. İşçiler ekrandaki elektronları odaklayan ızgaraları kümelerler, daha sonra boncuklu cam kullanarak eritip konumlanmasını sağlarlar. Robotlar elektron silahının parçalarını montajlamak için boncuklu camı ısıtıp eklerler. Silahı basınçlı havayla soğuturlar. Soğuduktan sonra bir işçi silahı oluşturur ve bitmiş olan silahı ampule monte eder. Daha sonra ampulü bir cam üfleme tornasına yerleştirir ve fazla camı boyundan keser. Grafit bir kanat ve yüksek dereceli bir fener kullanarak cam boynu elektron silahın sapına uyumlandırır. Bu seramik ısıtma bobini ampulü vakum altında tutmak için yeşil cam yumağı eritir. Tüp tekrar 400 derecede 2 saat ısıtılır ve vakum çekilir. Tüpün ömrü üzerinden görüntü ışığını minimize etmek için işçiler yüksek voltajlı bir bobin kullanarak ampulü konumlandırırlar. Elektron silahından kalabilecek tüm pürüzlü yüzeyleri ortadan kaldırır. Son olarak işçiler katot ışını tüpüne hayat vermek için elektron silahının elektrik bağlantılarını kurarlar. Evet. Fıçı yuvarlamaya hevesliyseniz ya da eski bir ateşi söndürmeye ihtiyacınız varsa, arkanıza oturup yolun tadını çıkartmak istiyorsanız nasıl yapıldıklarını biliyorsunuz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Damla?
9: Bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
13: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Paslanmaz çelik. Ünü lekesizdir. Amerikan futbolu kaskları. Fabrikadaki takımın taktiksel hareketlerini ortaya çıkaracağız. Reçine heykelcikler. Bir takım karakterler. Ve laboratuvar tüpleri. Gerçek bir tüpün doğumuna tanıklık edeceğiz. Fakat önce... Paslanmaz çelik 20. yüzyılın başlarında icat edildi ve kavram göz alıcılığını hiç yitirmedi. Anahtar bileşen, yüzeyde koruyucu bir oksit film oluşturan kromdur. Orijinal olarak insanları şaşırtan ondan imal edilen çatal bıçakların cilalanmaya ihtiyacı olmamasıdır. Buna paslanmaz çelik denir. Paslanmaz çelik işin başında hurda olsa bile parlak ve hatta yeni görünmesi sağlanabilir. Geri dönüştürülen eski paslanmaz çelik tekrardan geri dönüştürüleceği zamana kadar yaşama yeni bir değer katan çok fazla şeyin yapımında kullanılır. Tonlarca hurda çeliği paslanmasını engellemek ve daha dayanıklı olmasını sağlamak için krom ve nikel alaşımlarla beraber gürleyen bir fırına boşaltırlar. Devasa elektrotlar karışımı erime noktasına kadar ısıtır ve bu gösteri bir havai fişek gösterisinden pek aşağı kalmaz. Saatler sonra eriyik karışım bir inceltme fırınına gider. Borular argon gazını yakar ve oradan oksijen çıkmasını sağlar. Bu bazı katışıkları gaza çevirir ve diğer bazılarının yüzeye çıkmalarını ve oradan alınmalarını sağlar. Bir teknisyen düzenli olarak ısıyı kontrol eder ve madde yapısının doğru olduğundan emin olmak için örnekler alır. Karışım erirken yoğunluğun artması için içine bir miktar hurda eklenir. Hurda ayrıca arıtıcının ateşlenmesine neden olan bir kimyasal reaksiyon başlatır. Kaynayan çelik çorbası şimdi inceltici fırından taşmaktadır ve silindirler karışım uzun kalıplara dökülürken rehberlik ederler. Sonuç 70 metre uzunluğunda bir şerit çeliktir. Meşaleler onu levha adında daha küçük külçeler halinde keser.

0: Bir işçi, her bir parçanın üzerine sıcak yüzeylerde kullanılabilen bir tebeşirle kimlik bilgilerini yazar. Levhaları bir sonraki işlem için hazır olması için başka bir bölüme taşırlar. Üretimdeki bu aradan sonra levhalara daha fazla işlem yapabilmek için gerekli yumuşaklığa ulaşması için tekrardan ısıtırlar. Pasta bir katman çeliğin yüzeyinde birikir. Temizlenmesi için sıcak metali soğutmadan basınç uygularlar. Şimdi levha tekrardan ateşlenir ve silindirlerle bir makineye doğru taşınır. Sabit bir sprey, çelik uzayıp incelirken silindirleri soğutur. Şimdi 600 metrenin üzerinde bir çift şehir bloğu uzunluğunda. Uzamış çeliğin üzerine bir parça soğutmak için su sıkarlar. Çok fazla soğumaması gerekiyor çünkü sarma için yeterince yumuşak ve esnek olmalı. Bu sargı şeridi tuvalet kağıdı rulosu gibi sıkıca sarar. Daha sonra çelik rulosunu başka bir bölüme aktarırlar. Burada çelik son aşamadan beri oluşan katmanın kaldırılması için sıcak bir asit banyosunun içine girer. Bu makinedeki yakıcılar ayrıca çeliği ısıtır ve daha sonra yavaşça soğuturlar. Bu metaldeki stresi hafifletir, daha sonraki süreçler için yumuşatır. Şimdi çeliği müşterinin tam olarak istediği şekilde daha ince sarabilecek bir makinenin içinde serbest bırakır. Metali soğukken sarmak ayrıca daha sert olmasına neden olur ve yüzeydeki gözenekleri kapatarak parlamasını sağlar. Son bir temizleme ve paslanmaz çelik şeritler mükemmel görünüyor. Çelikteki krom, paslanmasını engelleyen film şeridini oluşturmak için atmosferdeki oksijenle birleşir. Son olarak bıçaklar kenarları kesip düzeltir ve yine müşterinin isteğine uygun olarak değişik uzunluklarda dilimler. Bu görev şimdi tamamlandı ve gerçekten göz alıcı bir bitiş oldu. Amerikan futbol kaskları, darbe hızı kesen tamponlar, oyunculara IQ puanlarını yitirmeden touchdown yapmalarına yardımcı oluyor. Kasklar bir yüzyıldan fazla bir süredir bu sporun parçasıdırlar. İlk olarak deriden yapıldılar. 1950'lerde takviyeli plastik kasklar kullanılmaya başlandı ve kafatası için büyük bir şok emiciye dönüştüler. Boğuşmaların ve düşmelerin olduğu bir oyunda kask olmazsa olmaz bir ekipmandır. Bir tane yapmak için plastik tanecikler onları eriten ve kask şeklinde biçimlendiren bir makineye boşaltılır. Bu yumruk benzeri alet iskeletin iç tarafını şekillendirir. İskeletin sertleşmesi sadece birkaç saniye sürer. Bir robot onu toplar ve bir taşıyıcıya nakleder. Çok sessiz bir sıra. İskeletler kesip düzeltme için ilerlerler. Kalıplamadan arta kalan fazla bir parça plastiği keserler. Daha sonra bir robot iskelet üzerinde 9 tane delik açar. Delikler astar, yüz koruyucu ve çok çeşitli donanımları eklemek için kullanılacak. Bu robot tüm delikleri 30 saniyede açarak bir insanın yapabileceğinden çok daha hızlı çalışmaktadır. Bilgisayarlı bir kesinlikle kusursuz bir iş yapacak şekilde aşırı hassas olmaya programlanmıştır. Daha sonra robot yeni iskeleti almak için tekrar geri bükülür. Bir işçi delikli iskeleti toplar ve robot için yeni bir iskeleti hazır eder. Orbiter bir zımpara makinesiyle kask iskeletinin dışını zımparalarlar. Bu iskeleti işlemeye ve boyamaya hazırlar. İskeletler sprey boyayla boyanırken döndürülür. Yüksek otomatik bir alettir. 3 kat atarlar çünkü bu boyamanın futbol oyununda hayatta kalacak kadar dayanıklı olması gerekir. İskeletler 18 saate kadar açık havada bırakılır. Boyamanın cilalı bir sonla bitirilmesi için kimyasal bir reaksiyon meydana gelir. Tüm iskeletler boyanmaz. Bazen futbol takımları hafif renkli kaskları tercih eder. Tamamen takımın tercihine kalmış bir durumdur. Dikkat yazısından marka logosuna ve üretim gününü de içeren değişik etiketler takarlar. Dolgu maddesi vinil ve köpükten yapılır. İskeleti uygun bir şekilde yerleştirirler. Yan ve arka dolgular da aynı maddeden yapılır. Arka tarafı plastik bir tamponla takviye edilir. Her üretim sürecinden sonra kask bir çarpma testinden geçer. Kask, sensörlerle donatılmış kafa benzeri bir kalıbın üzerine yerleştirilir. Teknisyen bir bilgisayar yardımıyla sensörleri ayarlar. Bir düğmeye basar, kasklı kafa düşer. Bu bir oyuncunun kafasının bir boğuşma esnasında yere çarpmasını taklit eder. Bilgisayar daha sonra çarpmanın başlıktaki gücünü ölçer. Üretim onaylandıktan sonra yüz koruyucu takarlar. Plastik kaplı bir çelikten yapılmıştır ve başka bir fabrikada özel olarak üretilir. Oyuncuların aralarından seçebileceği düzinelerce çeşitli yüz koruyucu stili vardır. Bu kask gerçekten çok sert görünüyor ancak henüz oyuna hazır değil. Bir kask kayışına ve kavrayıcıya ihtiyacı var. Bu makine metal yaprak logoyu polyester kask kayışına aktarmak için ısıyı kullanır. Bir çene kavrayıcı kayışa dikildikten sonra kayışı gevşek bir şekilde kaska bağlarlar. Daha sonra oyuncuya tam olarak uyacaktır. Bu kask şimdi hemen hemen başlangıç vuruşuna hazır gibi. Son bir kontrol gerekiyor ve daha sonra kullanım kılavuzu ve dolgu maddeleriyle birlikte paketleyecekler. Bir futbol kaskını üretmek bir günden az bir zaman aldı. Yüzlerce darbeyi karşılamak için üretildi çünkü futbol oyununda kafa sakatlanmalarını engellemek en önemli başarıdır.
1: 1, 2, 3, 4, evet.
0: Aradan sonra reçine hekercikler, bir üretim modeli ve laboratuvar tüpleri, test tüpleri teknolojisi. Aradan sonra birlikteyiz.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Nasıl yapılara tekrar hoş geldiniz. Heykelcikler çok çeşitli malzemelerden yapılabilir. Porselenden plastiğe ve reçineye kadar. Ağaçlardan elde edilen değil de sentetik reçine bir tür plastik. İşlenebilir, hafif ve kullanımının basit olması birçok zanaatkar ve sanatçı tarafından tercih edilen bir malzeme olmasını sağlıyor. Bu koleksiyondaki her bir heykelcik, orijinal heykellerin kalıplarından çıkarılmış, daha sonra elle boyanmıştır. Bu karakter, 19. yüzyıl federal polis müdürüdür. Kendi konusuyla ilgili dönem fotoğrafları üzerinde çalışan sanatçı, model olarak kullanabileceği bir taslak çıkarmaktadır. Plastik malzemeden bir çamur yoğuruyor, böylece yontmak daha kolay olacak. Tam bir benzerlik yaratabilmek için fotoğrafları temel alarak yüzeysel detaylar üzerinde çalışıyor. Genellikle figürün başıyla başlar ve daha sonra vücuda ekler. Tüfeğini yapmak için daha fazla fotoğraf üzerinde çalışıyor. Hassas bir parça, bu yüzden figür üzerine yerleştirmeden önce ayrı olarak yontuyor. İmzasını attıktan sonra şimdi kast için hazır. Önce heykel sertleştirmek için 135 derecede 30 dakika fırınlanır. Daha sonra işçiler üzerine ince bir tabakayla kaplarlar. Böylece şimdi yapacakları üretim kalıbına yapışmasına engel olacaklar. Parçanın çevresinde bir duvar yaratırlar. Sızıntılara engel olmak için sıkıca temeli sararlar. Daha sonra içeri silikon bir kauçuk karışım dökülür. 2 gün içinde kauçuk heykelin şeklini ve ayrıntılarını kalıplandırabilecek kadar sertleşir. Ancak hala işçilerin orijinal sanat çalışmasını hiçbir şeye zarar vermeden kaldıracak kadar da esnektir. İstinat duvarını kaldırdıktan sonra indükleme yöntemiyle heykelin şeklini ve en ufak detayını içeren kalıptan kibarca parçayı çekerler. Şimdi heykelcik üretimi başlayabilir. İşçiler kalıp boşluğunu reçine ve pekan cevizi kabuğundan elde edilen un karışımıyla doldururlar. Bu un reçineyi renklendirir ve daha güçlü yapar. Karışım bir saatten az bir süre bekler ve birçok heykelciğin ilki olarak ortaya çıkar. Orijinal sanat çalışmasının mükemmel bir taklidi. Daha sonra heykelciğin adını, kimlik numarasını ve telif hakkı bilgisini damgalarlar. Reçine kalıp için ideal bir malzemedir çünkü orijinal sanat çalışmasının tüm ayrıntılarını aynen alır. Çok çeşitli biçimlendirme, sonlandırılabilecek hafif ve uzun ömürlü reprodüksiyonlar yaratır. Burada ilk sanatçı heykelciğin geniş yerlerini akrilik bir boyayla boyar. renk renk çalışarak kap boyayacağı yere bağlı olarak çok çeşitli fırçalar kullanır. Ufak ayrıntılarla işi sonlandırır. Daha sonra heykelciyi sonraki sanatçıya iletir. Yüzünü ve daha ince detayları boyar. Önce gözlerin beyazıyla başlar. Daha sonra herhangi bir ayrıntıyı atlamadığından emin olmak için heykelciye çeşitli açılardan bakar. Yüze ilişkin yaptığı ince fırça işi gerçekten heykelciye yaşam katan şeydir. Buzz Reeves, Birleşik Devletler Polis Müdürü. Afrikalı Amerikalıların Birleşik Devletler tarihinin şekillenmesindeki katkılarıyla gurur duyan bir dizi heykelcikten sadece biri. Polis müdürü Reeves kontrolden geçtikten sonra işçiler üretimi paketlerler. Tabiri caizse koruyucu kabarcıklı bir plastik içerisinde. Serideki her bir parça sanatçının imzasını taşıyan orijinallik sertifikasıyla olduğu kadar heykelciğin betimlediği kişinin adı ve hayat hikayesiyle beraber paketlenir. Bu özel reçine heykelcik setini toplamak, süs eşyası sevmekten daha fazla bir şeydir. Bu gerçekten tarihin solup gitmemesi için uğraşılır bir sanattır. Küçük ölçekli figürler Afrikalı Amerikalı öncülere olan büyük borcumuzu ödüyorlar. Büyüklükleri, şekilleri ve fonksiyonları büyük deney şişelerinden test tüplerine, petri şişelerinden ufak şişelere kadar her tür biçimde olabiliyor. Karıştırmak, ölçmek, saklamak ya da örnek almak laboratuvar tüplerinin günlük işlerinin parçasıdır. En etkili kimyasal karışımlara bile dayanmak için üretilirler. Birçok bilimsel buluş bu laboratuvar tüplerinin içerisinde doğmuştur. Bilim insanları kimyasal deneyler için sıvı örneklerini almak için bu tüpleri kullanır. İnce cam borular olarak başlarlar. Büyüklüklerine, ağırlıklarına, uzunluklarına ve çaplarına bağlı olarak sınıflandırılırlar. İşçiler yaptıkları kültür tüpleri için doğru ebatları seçer ve onları bir şarjöre yerleştirir. Döndükçe kesme yatağındaki her bir yuvaya bir tüp bırakır. İlk kesme cam kesen bir alev tarafından yapılır. Isıtılan borular nemle karşılaştıklarında hala keskin termal şok camların çok temiz biçimde sınıflandırılmasını sağlar. Tüpler onları uzunluklarına göre kesen ikinci termal şok uygulamasından geçerler. Daha sonra sırlama yatağına geçer. Bir sırlama ocağı 650 derecelik bir alev ateşler. Sıcaklık cam süsü adı verilen bir dudak oluşturarak her biri tüpün bir tarafını eritir. Sadece 2 saniyelik bir sıcaklık tüpleri ikiye ayırır. İçerideki sıcaklık her bir tüpün alt bölümünün kendi kendine kapanmasına neden olur. Birinci ateş kapanışı yumuşatır. Daha sonra tüpün açık olan tarafına alt tarafın yuvarlak eğriliğini oluşturan bir miktar hava pompalanır. Tüpler şimdi yan yana bir tavlama fırına kaydırılıyorlar. 650 derecelik bir ısıda 15 dakika fırınlanırlar. Bu camı sertleştirir ve böylece çatlamalara daha dayanıklı olacaktır. Sıcaklık ayrıca tüpleri sterilize eder. Tüpler soğuduktan sonra işçiler toplar ve paketler. Burada pipetler yapıyorlar. Laboratuvarların sıvı transferi yapmak için kullandıkları uzun tüpler. Bir alev çukurlaşma yaratmak için camı ısıtır. Bu pipet boyunca akışın düzgün olmasını sağlar. Daha geniş bir alev camı yumuşatmak ve biçimlendirilebilir olması için ısıtır. Geniş silindirler pipet ucunu oluşturmak için camı iki taraftan çeker. Şimdi de diğer tarafı için. Termal şok kullanarak istenilen uzunlukta keserler ve yeniden sırlama yakıcı cam kenarı boyunca süs oluşturur. Bir kesme çarkı uçlardan keserek aynı uzunlukta iki tüp meydana getirir.

Bu üretim bandı ufak şişeler üretir. Bu aygıtlara savaş bölmesi denir. Geniş cam tüpleri bir makineye yedirirler. İlk önce muştalı bir yakıcı bir açıklık yaratmak için tüpün ucunu ısıtır. Daha sonra bir çelik iğne küçük şişenin üst tarafındaki deliği genişletir. Şekillendirici bir kalıp omzu oluşturmak için ısınan camı sıkıştırır. Bu arada alt taraftan küçük şişeyi biraz daha genişletmek için bir çelik tıkaç yükselir. Daha sonra ikinci bir şekillendirici kalıp boynu yapar. Sonra bir parça yakıcı küçük şişeyi ikiye ayırır. Bir alt taret yeni yapılmış olanı koparır ve yumuşak camı uzatmak için çeker. Taretin içindeki parmaklar camın kırılmasına engel olur. Kalan sadece küçük şişenin altını şekillendirmektir. Bir yakıcı bir saniyeden kısa bir sürede iç bükey bir taban yapar. Küçük şişeler şimdi sonradan şekillendirici adındaki bir makineye kaydırılır. Burada indükleme kupaları kalkar ve her bir küçük şişeyi yazıcı yatağı üzerindeki metal oyuklara yerleştirir. Lastik bir şerit ekranın küçük şişeler üzerindeki delikleri boyunca iterek boyar. Kavrayıcılar şimdi küçük şişeleri askı kapalı fırınlara yerleştirir ve orada yaklaşık 20 dakika fırınlanır. Son olarak robot bir kol biten küçük şişeleri paketleme için götürür. Oradan bir kan bankasına, bir hastaneye ya da kimya sınıfına gönderilir. Bu bir küçük şişe. Evet, çeliğiniz hala göz kamaştırıcıysa ya da başınızın korunmasını gerektiren bir durum varsa burada ya da değil, ortaya çıkabilirsiniz. Şimdi nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Amerika'nın ilk göçmenleri inşa ettikleri ahşap kulübelerde yaşardı. O dönemde yapı malzemeleri sınırlıydı. Bu yüzden de evler ancak kutu gibi olabiliyordu. Ama artık değil.
6: Oo, inanılmaz!
5: Amerika'nın her yerinde, New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Apalaş kırsalına kadar her yerinde giderek artan sayıda insan kütük ev arıyor.
7: Aman Tanrım!
5: Devasa ahşap katedral tavanları...
7: Vay canına!
5: ...ve çarpıcı manzarası olan kütük evlerde maceraya atılmak istiyor.
6: Harika!
5: Kütük evlerde yaşam başlıyor.
8: Böyle manzarası olan bir kulübemiz olsaydı çok güzel olurdu. Büyük bir veranda mesela.
5: Dışarıda olmayı seven Cody ve Sarah rüyalarını süsleyen kulübeyi Güney Ohio'dan satın almak istiyor.
8: Şu an her ikimiz de Columbus'ta yaşıyoruz ve sonbaharda evleneceğiz. Yerleşeceğimiz ve hayatımızın geri kalan kısmını geçireceğimiz bir kulübe arıyoruz.
9: Burada yaşayabiliriz değil mi?
8: Evet, tam o noktaya koyarız. Bir kulübe koyacağız.
9: Evet, tam oraya.
5: Yeni nişanlı çift Cody ve Sarah, yoğun şehir hayatından kaçmayı ve çok sevdikleri açık hava aktivitelerinin keyfini çıkarabilecekleri mükemmel kulübeyi bulmayı planlıyor.
8: Bu bölge bizim için ideal çünkü açık havayı çok seviyoruz. Dışarıda bir şeyler yapmayı bayılıyoruz.
9: Dışarıda yapılabilecek her şeyi yapıyoruz.
8: İlk evimizi satın almak büyük bir adım. Ve bu evin o sıcak ve samimi duyguyu vermesi gerek. Her ikimiz de böyle yetiştik ve bu paylaşmak istediğimiz bir şey.
5: Çiftimiz satın almak istedikleri bir kulübede nelerin önemli olduğunu anlatmak için emlakçıları Bob Pennion'la buluşuyor.
10: Cody ve Sarah ilk kez ev satın alacaklar. Ve onlarla çalışacağım için çok heyecanlıyım. Bana ne aradığınızı anlatır mısınız?
8: Aslında açık planı istiyoruz. Son derece tenha ve mahrem olsun.
9: Tüm oyuncaklarım için bir garajım olmalı.
8: Ve bir şöminemiz olmalı.
9: Evet.
8: Bir bodrumu da olabilir. Böylece Cody'nin kendine ait bir alanı olur. Konuklar için de bir alan istiyoruz.
10: Ne kadar harcamak istiyorsunuz?
9: Sanırım 300 bin dolara kadar çıkabiliriz. Bütçemizin en üst sınırı bu.
8: Evet.
5: Bob, nişanlı çifte Ohio Güneydoğu Columbus'a yaklaşık yarım saat uzaklıkta bulunan birkaç ahşap kulübe gösterecek. Pine Creek Kulübesi ve tepe manzaralı kulübe var. Ama önce yakınlarda bulunan Clear Creek Metro Park'ta doğa yürüyüşü ve kano gezisi yapma fırsatları bulabilecekleri saklı kulübeyi ziyaret edecekler.
9: Bu kulübe kesinlikle aradığım garaja sahip.
8: Evet öyle.
10: Size saklı kulübeden bahsedeyim. 167 metrekareden biraz fazla. 3 yatak odası, 2 banyo var. Ve 10 dönüm üzerinde bulunuyor. Ayrıca eksiksiz bir bodrumu var. Şu andaki satış fiyatı 210 bin dolar.
9: Oo, vay canına.
8: Harika. Bu verandaya bayıldım. Saklı kulübe bir tepenin üstünde. Gözlerden uzak, güzel çam ağaçlarıyla çevrili. Aradığımız o huzurlu mahremiyet duygusunu veriyor. Oh, işte ahşap bir kulübe.
9: Yüksek tavanlara bayıldım.
10: Evin ortasını çatıya kadar destekleyen bu kütük gerçek bir çam ağacı.
8: Bu inanılmaz. Şu manzaraya bak.
9: Şu pencereden dışarı bakınca etrafta hiç kimse yok gibi. Şurada da tam istediğim gibi bir şömine var. O şömine harika. Kendimizi ateş çatırtısıyla birlikte o kanepede kıvrılırken ve sıcak çikolata içerken hayal edebiliyorum.
8: Bu harika. Şu adaya bak. Bu büyük bir mutfak alanı.
9: Evet, bu mutfakta bir sürü tezgah alanı var.
8: Mutfakla büyük salon arasında harika bir akış var. Kendimi adanın arkasında kurabiye pişirirken hayal edebiliyorum. Orada olma duygusunu çok sevdim. Gerçi burada vinil görüyorum.
10: Bunlar vinil tezgahlar ve iyi durumdalar. Ama bütçeniz yeterli. Hemen yenileyebilirsiniz pekala. Koridorun hemen aşağısında 2 yatak odası ve eksiksiz bir banyo var.
8: Gayet büyük.
9: Evet, iyi bir misal. Erken hayal edebiliyorum.
8: Bu harika. Şu adaya bak. Bu büyük bir mutfak alanı.
9: Evet, bu mutfakta bir sürü tezgah alanı var.
8: Mutfakla büyük salon arasında harika bir akış var. Kendimi adanın arkasında kurabiye pişirirken hayal edebiliyorum. Orada olma duygusunu çok sevdim. Gerçi burada vinil görüyorum.
10: Bunlar vinil tezgahlar ve iyi durumdalar. Ama bütçeniz yeterli.

0: dar ama bence buraya büyük bir yatak sığar.
1: Bu iki pencere buraya doğal ışık getiriyor.
2: Hemen şurada diğer konuk odası var.
0: Biraz daha büyük. Bu gömme dolaplar harika.
1: Bu oda da gayet büyük. Bence buraya bir ofis haline getirebiliriz.
0: Evet, bu pencerelerle burası harika bir ofis olur. Bu alan işimize yarar. Evet.
2: Bu kulübede bundan çok daha fazlası var. Şimdi size üst kattaki tavan arasını göstermek istiyorum.
1: Evet, bu çok güzel bir merdiven.
0: Bu tavan arası çok rustik, çok sevdim. İşte manzara bu. O tavan arasındaki büyük pencerelerden kilometrelerce ötesini görebilirsiniz.
2: Ebeveyn yatak odasına bayılacaksınız.
0: Oh, burası kocaman. Kubbeli tavanlar burayı 10 kat daha büyük gösteriyor.
1: Hiç bu kadar büyük bir yatak odam olmadı.
2: Diğer banyoda ebeveyn yatak odasının hemen dışında.
0: Biraz küçük.
1: Evet.
0: Ayrıca bir sürü yeniliğe ihtiyacı var. Bu banyo istediğim gibi bir ebeveyn banyosu değil.
2: Size göstereceğim bir oda daha var. Bodrum katında.
0: Daha bitmemiş.
1: Yeni bir proje gibi görünüyor.
2: Bunun neye benzeyeceğini hayal etmeye çalışın.
0: Çok iş gerekiyor. Taşınmaya hazır ve tamamen bitirilmiş bir yer hayal ediyorum. Üst kat çok güzel yapılmış. Bunun bodruma kadar devam etmesini umuyordum.
1: Muhtemelen bu bize biraz masraf çıkarır ama bütçemizin alt sınırında olduğu için halledebiliriz.
0: Evet.
1: Dışarı çıkışı olmasını sevdim.
2: Dışarıdaki verandanın nasıl göründüğüne bakalım.
0: Bu güzel bir sürpriz.
1: Ateş çukuru var.
0: Harika.
2: Şu verandanın büyüklüğüne bakın.
1: Bu iyi bir alan.
0: Evet, burada çok şey yapabiliriz. Şu tarafa bir jacuzzi koyduğumuzu hayal edebiliyorum. Harikaymış.
1: Bu kulübeyi sevdim. İstek listemizin birçoğunu karşılıyor. İki arabalık harika bir garajı var.
0: Çok istediğim gibi bir açık zemin planı ve şöminesi var.
1: Gerçek bir kulübe hissi veriyor.
0: Ama bodrum bitirilmemiş. Düşünecek çok şeyimiz var.
1: Evet, öyle.
3: Az sonra Cody ve Sarah, Hocking Hills Eyalet Parkı'ndaki yürüyüş ve bisiklet yollarının 6 kilometre uzakta bulunan Pine Creek Kulübesi'ni görecek.
2: Pine Creek Kulübesi'ne hoş geldiniz. Bu kulübede 3 yatak odası, 2,5 banyo, bir tuvalet var. Yaklaşık 170 metrekare büyüklüğünde ve 20 dönümlük bir ağaçlık arazinin üstünde bulunuyor. Aslında bu kulübenin fiyatı maksimum bütçenizin biraz üzerinde. Satış fiyatı $350,000.
1: Fiyatı biraz yüksek.
2: Bütçenizin biraz üzerinde olduğunu biliyorum ama içinde neler olduğunu size göstermeliyim. İçindeki her şey evle birlikte geliyor. İçi tamamıyla möbleli.
0: Oh, wow.
1: Güzel bir mutfak.
0: Bu çok güzel ve bu tezgahlara bayıldım Bob.
2: Bunlar granit tezgahlar ve kaplamalar.
1: Koyu dolaplarla çok iyi gitmiş.
0: Bunlar çok güzel. İçlerindeki damara bayıldım. Dolaplar muhteşem.
2: Tam burada. Güzel bir açık zemine açılan çift gözlü evyeniz bulunuyor.
1: Oh evet.
0: Çok ferah. Buradaki hissi sevdim. Şu bir tuvalet mi?
2: Bu bir tuvalet.
1: Dostum bu çok iyi.
0: Şu lavaboya bak, Cody fıçıya benziyor.
1: Konserve kavanozundan lambalar var.
0: Mutfağın hemen dışında bir tuvalet olması harika. Buranın çok ferah olmasını sevdim.
1: Ha bebeğim, şöminen şurada. Şömine rafı şahane.
0: Evet. İstediğim şey tam olarak buydu. Burası çok konforlu.
1: Öyle.
0: İçeride kesinlikle müthiş bir manzara var. Her yer açık plan ve her yerde doğruca ormana bakan açık bir manzara var. Hemen göze çarpıyor.
2: Bu katta bir yatak odası var. Ebeveyn yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Bitişikte bir banyosu var.
0: Gayet geniş bir oda. İçindeki mobilyalar da çok güzel.
1: Burada da devam eden yüksek tavanları sevdim. Ayrıca bu yatak çok güzel görünüyor.
0: Şu duşa bak.
1: Büyüklüğü iyi. Fayansları sevdim.
0: Çok güzel. Bu harika. Bitmiş bir bodrum istek listemizde olmasını çok istediğimiz bir şey. Burada alt katta iki geniş yatak odası ve aynı zamanda bir banyo var. Bence burası konuklar için çok kullanışlı.
2: Hadi dışarıya göz atalım.
0: Çok güzel. İşte bundan bahsediyordum.
1: Jacuzzi. Dışarıda eğlenmek için bu harika olur. Soğuk akşamlarda burada vakit geçirebiliriz.

0: Çetem. Şu manzaraya bak.
1: Gözlerden uzakta bir yer, öyle değil mi?
2: Bana bu kulübeyle ilgili ne düşündüğünüzü anlatın.
0: Buraya bayıldım.
1: Ben de bayıldım. İçeride harika bir ortam var ve istediğimiz gibi açık zemin planı mevcut. Tavanları yüksek.
0: En sevdiğim bölüm şömineydi. Üstelik iki tane var. Yani bizim için harika.
2: Ve bitmiş bodruma ne dersiniz?
1: O bodrum güzeldi. Alt katta iki yatak odası olmasını da sevdim.
0: Ebeveyn yatak odasındaki mobilyalara bayıldım. Ayrıca bodrum da çok kullanışlıydı.
1: Listemizde göremediğim tek şey garajdı.
2: Garajı yok. Ama bu ev 20 dönümle birlikte geliyor. Buraya bir şey ekleyebilirsiniz.
0: Fiyatın bütçemizin üzerinde olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı ama bu kulübenin içinde sevdiğimiz bir sürü şey var. Karar vermek çok zor.
3: Sierra ve Cody açık havanın keyfini çıkarmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Bugün açık bir alanda okçuluk pratiği yapma fırsatından yararlanacaklar.
1: Arka bahçemizde atış yapmak için böyle bir yerimiz olması harika olur.
0: Bu çok güzel olur.
1: Kaybeden bulaşıkları yıkar. Bence kırsala taşınmak bizim için harika bir geçiş olacak. Her şeyden kaçma hissine sahip olacağız.
0: Avcılığa, balık tutmaya, doğa yürüyüşüne, dışarıda yapılan her şeye bayılıyoruz. Sanırım bu sefer bulaşıkları sen yıkayacaksın.
1: Sanırım.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
3: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
4: Üst düzey bir meydan okuma.
3: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
5: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Sera ve Cody'nin ziyaret edeceği sıradaki kulübe tepe manzaralı kulübe olacak. Burası Columbus'un yaklaşık 20 dakika güneyinde bulunuyor.
1: Güzel bir arazi.
2: Muhteşem. Manzaraya bayıldım.
3: Tepe manzaralı kulübeye hoş geldiniz. Bu 4 yatak odalı, 3 banyolu bir ev. Eksiksiz bir bodrumu var. Eve bağlı 2 arabalık bir garajı var. Ve 20 dönüm üzerinde. Yani gezinmek için burada bir sürü yeriniz var. Bu kulübenin şu anki satış fiyatı 200 bin doların biraz altı.
1: Vay canına. Vay.
3: Bütçenizin içinde.
1: Evet.
2: Evet, bu inanılmaz. Bütçemiz 300 bin dolar. Bu bize çok fırsat sunuyor. Görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Ben de.
2: Oh, wow. Oh, vay. Bu istediğim gibi bir giriş değil. Doğruca mutfağa geçiyoruz.
1: Gerçi büyük bir mutfak sayılır.
2: Evet, çok güzel. L şeklindeki adayı da sevdim. Depolama ve toplama için bir sürü ekstra yer var. Ama istediğim açık plan hissine sahip değil.
3: Mutfağın hemen dışında eksiksiz bir banyo var.
1: Bu şirin bir banyo.
2: Evet, burada bol miktarda yer var.
1: Hı-hı.
2: Ama fazla depolama alanı yok.
3: Burada bir konuk odası var.
2: Yatak odası ve banyonun bir arada olması konuklar için uygun bir durum olur.
1: Evet, olur.
2: Ayrıca verandaya bir çıkış da var. Vay, işte aradığım açık plan kavramı bu.
1: Evet, bu oda çok daha iyi görünüyor.
2: Çok ferah olmasını sevdim. Bu harika.
1: Tabanı zeminle bağlamak güzel olurdu. Belki ahşap kullanılabilir. İleride bunu yapabiliriz, ne dersin?
2: Evet, bütçemizde yer var.
1: Evet.
2: İstersek yerleri ahşap yapabiliriz. Evet, burası da bir oda için güzel bir alan. İkiz yatak olabilir. Kesinlikle boya yapmamız gerek. Şu anki boya çok iyi.
1: Evet, öyle. Bence bunu kesinlikle yapmalıyız.
3: Koridorun hemen aşağısında ebeveyn yatak odası var.
2: Evet, burada güzel bir ışık var.
1: Evet, doğal ışık. Pencerelere bayıldım.
2: Hı-hı. Yeterli yer var gibi, hı-hı, görünüyor. Bob, ama banyoya doğrudan bir erişim göremiyorum.
3: Haklısın. Burada doğrudan bir erişim yok ama küçük bir tadilatla bir kapı boşluğu eklenebilir.
2: Tamam.
3: Ve birkaç tadilata izin veren bir bütçemiz var. Pekala, hadi banyoya bakalım.
1: Vay canına, bu büyük bir banyo.
2: Evet, burada çok fazla yer var. Ayrıca iki lavabo olmasını sevdim.
1: Makyaj malzemelerin için bir sürü yer var.
2: Yeterli bir depolama alanı da var.
3: Bu durum, istediğiniz o geçiş kapısı için gereken tadilatı yapmak için inşaatçıya yeteri kadar alan sağlayacak. Burası da size birkaç seçenek sunan başka bir alan.
2: Güzel bir ekstra alan.
1: Hı-hı.
2: Gerçi bir şömine göremiyorum. Odun yakan bir sobası var ama benim için aynı etkiyi yaratmıyor. Bu kulübede bir şömine görmemek hayal kırıklığı yarattı. Bu olmazsa olmaz listemin en başındaki şeylerden biriydi. Vay, bu çok güzel.
1: Evet, aradığımız şey işte bu, Bob. Kendimizi burada takılırken hayal edebiliyorum.
2: Evet, burada sabah kahvemizi içebiliriz, kahvaltımızı ederiz. Çok keyifli.
3: 20 dönüm arazinin nereye uzandığını görebilirsiniz.
1: Burası inzivaya çekilmiş hissi veriyor.
2: Bu evde çok alan var. Bahçede pek çok şey yapabiliriz. Ok atabiliriz, ATV ile gezebiliriz. Yani burada yapabileceğimiz çok şey var.
3: Buna ek olarak bu evde bitmiş bir bodrum var ve bunu size göstermek istiyorum.
2: Burası çok güzel.
1: Evet.
2: Bitirilmiş bir bodrum.
1: Burada yapacak çok iş yok.
3: Ayrıca bu katta üçüncü bir banyo var.
2: Güzel.
1: Burada bir yatak odası da mevcut. Gerekirse arkadaşlarımız kalabilir. Ayrıca pencere de var. Yani bu alt kata biraz doğal ışık getiriyor.
3: Hadi arka bahçeye geçelim.
2: Tamam.
3: Pekala, genel olarak ne düşünüyorsunuz?
1: Ben sevdim. Kesinlikle bir sürü yer var.
2: Buradaki manzarayı sevdim.
1: Evet, ve bitmiş bir bodrumu var.
2: Evet, bu çok güzel.
1: Evet. Gerçi eksik olan tek şey şömineydi.
2: Tepe manzaralı kulübede aradığımız her şey var. Bütçemizin altında ve bu parayla pek çok şey yapabiliriz.
1: Sanırım çok zor bir seçim olacak.
2: Evet, bu konuda konuşmalıyız.
0: Güney Ohio'daki ahşap kulübelerin sunduğu çeşitliliği gördükten sonra Cody ve Sarah seçenekleri gözden geçirmek için yerel bir kafeye gidiyor.
4: İçecekleriniz
1: afiyet
4: olsun. Şey değil.
2: Çok heyecanlıyım. Karar vermek için hazırım.
1: Evet, ben de. Gerçi bu çok büyük bir karar.
2: Evet, konuşacak çok şeyimiz var.
1: Saklı kulübeyi ne dersin?
2: Saklı kulübeyi çok sevdim.
1: Evet, o kulübede harika bir ortam var. Bilirsin işte, gerçek bir ahşap ev gibi.
2: İçeri girer girmez o yüksek tavanlara bayıldım ve iyi bir açık zemin planı akışı vardı.
1: İki arabalık bir garajı vardı.
2: Ve oradaki yatak odası kocamandı.
1: Öyleydi.
2: Bir sürü yerimiz var.
1: Banyoyu o kadar da fazla umursamadık. Sanırım buraya biraz para harcayabiliriz. Ne dersin?
2: Evet, ama neredeyse istek listemizdeki her şeyi karşıladık.
1: Bitmemiş bodrum hariç. Bu bir eksiklik sayılır.
2: Evet, bu konuda emin değilim. Ama bütçemizin altındaydı.
1: Peki, Pine Creek Kulübesi'yle ilgili ne düşünüyorsun?
2: Bu kulübenin içine bayıldım. Tüm yenilemeler yapılmıştı. Tezgahlar granitti.
1: Evet ve öndeki veranda müthişti.
2: Öndeki doğal ahşap mimarisine bayıldım.
1: Açık zemin planı vardı ama yine de biraz dar gibiydi, ne dersin?
2: Evet ama mobilyaları da sevdim.
1: Ve bunların hepsi fiyata dahildi.
2: Hı-hı. Ve jacuzzi.
1: Aa, evet, orada ekstra bir jacuzzi de vardı.
2: Ama tek sorun maksimum bütçemize yakın olması.
1: Maksimum bütçemizi aşıyordu.
2: Evet.
1: Ayrıca bitmiş bir bodrumu vardı ve bu harikaydı.
2: Ama garajı yoktu.
1: Evet, garajı yoktu.
2: Peki, tepe manzaralı kulübe?
1: İstek listemizdeki birçok şeye sahipti. Garajı da vardı.
2: Evet, çok güzeldi ve oradaki araziye bayıldım. Güzel bir
1: öyleydi,
2: araziydi.
1: Öyleydi, harika manzarası var. Hı-hı.
2: Köpek aldığımızı ve o bahçede koştuğunu hayal edebiliyorum.
1: Evet.
2: O verandada oturabiliriz.
1: Hı-hı. Ama o açıklık hissi yoktu. Oturma odası biraz ferahtı ama mutfak öyle değildi.
2: Evet, mutfağın oturma odasına açılmasını çok isterdim.
1: Evet.
2: Ve fiyatı iyiydi.
1: Fiyatı iyiydi.
2: Ama çok fazla yenileme yapmalıyız.
1: Evet, bodrum bitmişti ama tam olarak istediğimiz gibi değildi. Sanırım bu mümkün ama listemizin başında değil.
2: Bence tepe manzaralı kulübeyi eleyebiliriz.
1: Evet, aynı fikirdeyim. Sanırım istediğimiz manzarayı da vermiyordu.
2: Evet, katılıyorum. Yani ikisinden birini seçmeliyiz. Hadi bunu konuşalım.
1: Bu çok zor olacak.
2: Evet. Şimdi fiyat aralığı arasında büyük bir fark var. Ama Pine Creek kulübesi dayalı döşeli.
1: Ve o mobilyalar tam olarak istediğimiz gibiydi.
2: Ve içindeki özel detayların hepsi
1: evet,
2: bu fiyata değebilir.
1: Peki ya saklı kulübeye ne dersin? O kulübede ev hissi vardı.
2: Evet vardı. O kulübeyi çok sevdim. Ayrıca bütçemizin de altındaydı.
1: Evet. Kendimize ait yapmak için bir sürü yer var. Yani bodrum bitirilmemiş ve banyolarda yenilenebilir.
2: Sence bu işin altından kalkabilir miyiz?
1: Muhtemelen bunu yapabiliriz.
2: Evet, birlikte çalışmak ve bize ait bir şey yapmak eğlenceli Hı-hı. olur. O zaman ikimiz de aynı şeyi düşünüyoruz.
1: Evet, bence de.
2: Saklı kulübeyi mi düşünüyorsun?
1: Evet, kesinlikle.
2: İlk evimizdeki geleceğimizi başlatmak için heyecanlıyım.
1: Ben de. Sağlığına.
4: İki ay sonra.
2: Heyecanlı mısın?
1: Evet.
2: Biraz daha sağa doğru işte oldu. Saklı kulübeyi seçtik. Kırsaldaki güzel ahşap kulübemizde yaşadığımız hayat şimdi çok daha farklı. Bir köpeğimiz var.
1: Aferin kızım Dixie.
2: Aferin kızım. Köpek çok eğlenceli bir şey. Her ikimiz de bu rüyayı tamamlamak için bir süredir köpek istiyorduk. Bu harika oldu.
1: Aferin kızım. Aferin. Hadi gel. Bu kulübenin satış fiyatı 210 bin dolardı.
2: Sonunda 195 bin dolar teklif ettik ve birkaç görüşmeden sonra burayı 200 bin dolara aldık. Bu gece Cody'nin doğum gününü kutluyoruz. Aynı zamanda arkadaşlarımızın hepsiyle birlikte yeni eve taşınma partisi yapıyoruz.
1: Doğduğum yerdeki arkadaşlarımın çoğu ve bu bölgeden edindiğim birkaç arkadaş da burada. Eğlenceli bir gece olacak.
2: Evle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bayıldım.
5: Evet, çok hoş.
2: Evet, çok güzel. Burayı evet, çok sevdik. Çok konforlu, çok rahat.
6: Kesinlikle tam Sarah ve Cody'ye göre.
7: Evet.
2: Evet öyle, kesinlikle size göre. Yakında evleneceğiz. Burası hayatımızı birlikte inşa edebileceğimiz bir yer.
8: Sağ olun.
2: Ev gibi hissettirmeye başladı.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
10: Kazancım Net, sigortam Net.
11: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık.
4: Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Ahşap kulübeler inşa etmek ve içlerinde yaşamak ilk Amerikalı göçmenlerle birlikte başladı. Bu basit ve kutu gibi yapılar o zamanın kısıtlı inşaat malzemeleri kullanımını yansıtıyordu. Ama artık öyle değil.
15: Oo, inanılmaz!
14: Amerika'nın her tarafında. New England'dan Hawaii'ye, Rocky Dağları'ndan Apalaş kırsalına kadar her gün daha fazla insan ahşap kulübe arayışına giriyor.
16: Aman tanrım.
14: Devasa kereselerle çevrelenen unutulmaz evler.
16: Vay canına.
14: Katedral tavanlar ve dramatik manzaralar. Gerçek maceranın başladığı yer. Kütük evlerde yaşam başlıyor.
17: Güzel.
14: Travis ve Dennis, Travis'in oğlu Caden'la birlikte açık hava maceralarının keyfini çıkarabilecekleri Oklahoma Tulsa'da kulübede bir yaşam istiyor.
18: Ahşap bir kulübede yaşam, bir tatil evindeymişsiniz gibi hissettiriyor ama aslında her günkü evinizdesiniz. Yani her gün rahatlatıcı bir çevrede uyanıyorsunuz. Bu yüzden ahşap kulübe arayışımız için çok heyecanlıyım. Her gün böyle gezintiler yapabileceğimiz yolları olan bir yer bulmak harika.
19: Çok iyi olur.
17: Evet, burası harika. Hadi etrafı keşfedelim. Sevdiğimiz açık hava aktiviteleri, arazi aracıyla gezmek, doğa yürüyüşü yapmak, balık tutmak, kamp yapmak, dışarıdaki her şeyi yapmayı seviyoruz.
14: Şu anda Tulsa şehir merkezinde yaşayan Travis ve Dennis, şehire bir saatlik mesafedeki bir ahşap kulübe istiyor.
17: Yıllar önce 4 katlı bir ahşap kulübesi olan birini tanıyordum. İçeri girince tamamen açıktı. Bu şimdiye kadar gittiğim en güzel evlerden biriydi muhtemelen. Bu her zaman ilgimi çekti ve şimdi kendi kulübemizi bulmak istiyorum. Evet!
14: Bugün Travis ve Dennis bir ahşap kulübede neler aradıklarını anlatmak için emlakçıları Wendy Guthrie ile buluşacak.
17: Seni tekrar görmek üzere.
20: Dixie harika bir yer. Balık tutmak için harika bir yerimiz var. Harika parklarımız var. Ve bir sürü açık hava aktivitesi mümkün. Bir kütük evde olmazsa olmazlarınız nedir?
17: İkimiz de tüm hayatımız boyunca şehirde yaşadık. Yani bitişiğimizdeki komşulardan bıktık. En azından birkaç dönüm arazi istiyoruz.
18: Kesinlikle tenha ve sessiz bir bölge ama yine de şehir imkanlarına yakın.
17: Misafirleri ağırlamak için dışarıda bir yaşam alanı istiyoruz.
18: Açık plan bir yaşam alanı.
17: Aynı zamanda eğlence aktivitelerine yakın bir mesafede olmak istiyoruz.
20: Tamam. Peki nasıl bir bütçe düşünüyorsunuz?
17: Bunu 275 bin dolar civarında tutmak istiyoruz. Tamam. Mümkünse.
20: Ev bulma konusunda yaşayacağım en büyük zorluk stok eksikliği olacak. Elde mevcut bir sürü şey var ama daha yüksek fiyat aralığında.
14: Wendy Travis ve Dennis'e Tulsa'nın eteklerinde birkaç kulübe bulmayı başardı. Dere kenarı kulübesi ve nehir manzaralı kulübe var. Ama önce Big Soma Gölü'nde tüple dalış fırsatları sunan Big Soma Gölü Kulübesi'ni ziyaret edecekler.
20: Ne düşünüyorsunuz?
0: Çok güzel.
17: Çok hoş.
20: Burası Big Soma Gölü Kulübesi. 2001 yılında inşa edildi. 8 dönümden biraz fazla. 3 yatak odası var, 3 katlı ve 3 banyosu var. Yaklaşık 215 metrekare. Ve satış fiyatı 250 bin dolar.
17: Çok güzel.
20: Hadi gidip bakalım. Eğlence için önde harika bir verandası var.
0: Çok huzurlu.
17: Evet, bu harika bir manzara.
0: Aa, şu şömineye bak. Çok hoş bir şömine rafı. Taş işi çok güzel.
17: Açık tavan arasını ve verniği sevdim. Vernik çok güzel.
0: Gerçi umduğumuzdan biraz daha küçük gibi.
17: Evet, buradaki yerleşim planı kapalı gibi. Belki şu duvarı yıkabiliriz.
0: Yere bak.
17: Tuğla.
0: Karakteri var.
17: Karakteri var. Buradaki verniği de sevdim. İstediğimizden biraz daha küçük sanırım.
0: Benzersiz.
20: Hemen arkada yemek odası olması da çok güzel.
17: Hı hı.
20: Mutfağa çok yakın. Misafir ağırlamak için iyi.
0: Evet.
17: Biraz daha büyük bir mutfak umuyorduk ama idare edebiliriz.
20: Ebeveyn yatak odasına gidelim.
0: Aa, şuna bak.
17: Doğruca balkona çıkabiliriz.
0: Evet.
17: Bu evdeki rustik kirişleri sevdim. Çok düzgün.
0: Elde yontulmuş gibi.
17: Ebeveyn yatak odasını ele alırsak bunu sevdim. Özellikle içeri giren doğal ışığı ve balkona açılan kapıyı. Yani genel olarak yatak odası beni çok memnun etti.
0: Şu harika küvete bak.
17: Ha, çok düzgün. İhtiyacın olsun olmasın haftada bir kez banyo yaparsın.
0: Bir sürü karakter var. Küvete girdiğinde de dışarıda harika bir manzara var. Sadece bir lavabo. Paylaşmak zorundayız.
20: Her zaman iki lavabo koyabilirsiniz.
17: Biraz dar gibi ama bir şeyler yapabiliriz.
0: Aa, bu harika bir alan. Big Soma Gölü Kulübesi'ndeki tavan arasının harika bir potansiyeli var. Bir ofis ya da vakit geçirme alanı olarak buranın ana katı açık olmasını çok sevdim.
17: Evet, ve şöminenin ısısı yukarı kadar geliyor.
20: Şurada da tam bir banyo var.
17: Tamam.
20: Dolabı da var.
17: Büyük bir banyo.
0: Bu katta bir banyo olması güzel. Hey, bu büyük bir oda.
17: Aa, evet, Caden için harika bir oda.
0: Kirişleri çok sevdim.
17: Ağ çerçeveye ne dersin?
0: Bunu sevdim sayılır.
20: Hadi gidip alt katı görelim.
17: Tabii.
0: İyi olur.
20: Bunu seveceksin.
17: Evet, ben de işte tam olarak bundan bahsediyordum. Bu hobi odasına da bayıldım.
0: Burada da şömine olmasını sevdim. Sanırım şurada bir su tesisatı var. Nedir o?
17: Bu bir bar için harika bir düzenleme. Hobi odam daha da güzelleşiyor gibi.
0: Harika. Onu bir daha asla görmeyeceğim.
17: Bodrum katı bizim için beklenmeyen bir artı oldu. Her zaman istediğim o hobi odası için harika bir potansiyel. Yani bu konuda çok mutluyum.
0: Bu harika bir veranda.
20: Pekala, genel olarak ne düşünüyorsunuz?
0: Evdeki şömine, yüksek tavanlar gibi özellikleri kesinlikle çok sevdik.
17: Evet, araziyi sevdim. Yerleşim planını sevdim.
0: Bence açık zemin planı pek istediğimiz gibi değildi ama yine de bu kesinlikle güzel bir bölge.
17: Bunu kesinlikle düşüneceğiz.
14: Big Soma Gölü Kulübesi'nden sonra sıradaki kulübe, Illinois Nehri'nde bulunan ve Fort Gibson Vahşi Yaşam Yönetim Alanı'ndaki yürüyüş ve bisiklet yollarına yakın nehir manzaralı kulübe olacak.
0: Manzara inanılmaz.
20: Bu nehir manzaralı kulübe 2015 yılında inşa edildi. Yaklaşık 185 metrekare. 3 yatak odası, 2 banyosu var. Yaklaşık 6 dönümlük bir arazide. Ve satış fiyatı 265 bin dolar.
0: Harika, bütçenin altında.
17: İçerideki manzarayı görmek için sabırsızlanıyorum.
20: Ne düşünüyorsunuz?
17: Kesinlikle beklediğim gibi değil.
0: Duvarlar biraz fazla geleneksel tarzda.
17: Evet, kesinlikle. Nehir manzaralı kulübeden içeri girince dışarıdaki gibi ahşap kulübe havası yoktu.
20: Geniş bir girişi var. Ön kapının hemen sağında bir vestiyer mevcut. Sol tarafınızda eksiksiz bir misafir banyosu var. Ayrıca sağınızda da misafir yatak odası bulunuyor.
18: Aa, küçük duvarı sevdim.
17: Evet. Biraz küçük ama misafir odası için işe yarar. Sevdim.
18: Nehir manzaralı kulübenin açık zemin planı var ve bu istediğimiz bir şey. Bu misafir ağırlamak için harika bir kulübe. Yenilenmiş mutfağı ve granit tezgahları çok sevdim. Ama bu parça burayı daraltıyor.
17: Evet, kesinlikle öyle.
20: Aslında iyi olan şu ki bu bir mobilya parçası, bağlı değil. Yani istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. Evi sıcak tutmak için soba olduğunu gördünüz mü?
18: Evet, sanırım daha geleneksel olan bir odun şöminesini tercih ederdim.
17: Evet, kesinlikle ve bunu değiştirmenin yolu yok. Pelet sobası bizim için bir eksi. Bir ahşap kulübede bir değil, hatta birden daha fazla, yani birkaç tane odun yakan şömine olmalı. O ahşap kulübe havasını vermek için.
18: Ahşap yerleri sevdim, bunlar harika.
17: Dışarıdaki manzarayı görmek için sabırsızlanıyorum.
18: Ah, vay canına.
17: Evet, şuna bak.
18: Ne harika bir balkon.
17: Bu bölgede başka bir yerde böyle doğa manzarası bulacağımızı sanmıyorum. Fazla söze gerek yok. Şu Illinois Nehri, doğru mu?
20: Doğru. Balık tutabilirsiniz ve nehirde yüzebilirsiniz. Çok eğlenceli. Üst katta başka neler var görelim. Yukarıda solunuzda bir misafir yatak odası var.
18: Büyüklüğü fena değil.
17: Evet, Caden için iyi.
18: Bu çok güzel.
17: Evet. Ferah. Aa, şu küçük pencereye bak.
18: Gayet düzgün görünüyor.
17: Ha, evet, aşağıdaki oturma odasına bakıyor. Çok düzgün.
18: Halıyı çok sevmedim.
20: Bu her zaman değiştirebileceğiniz bir şey. İsterseniz parke döşersiniz. Şu ar kapısına bakın. Hem yatak odası hem de banyo kapınız olabilir.
17: Aa, evet.
18: Ebeveyn yatak odası ve banyonun kapısı eşsiz bir kapı ve ahır kapısı tarzında. Fakat ben muhtemelen iki kapı tercih ederdim. Biri ebeveyn yatak odası için, biri de banyo için ayrı bir kapı. Bu güzel bir alan.
20: Duşa göz atın, şahane.
18: Aa, iki duş var. Evet, bu güzel.
17: Hem de kocaman.
18: Ama sadece bir lavabo var.
20: Ama bir tane daha koymak için yeriniz var. O
17: bize masraf çıkarır kesinlikle ama bunu halledebiliriz.
18: Bu inanılmaz bir manzara.
17: Aman tanrım. Bu paha biçilemez.
20: Pekala, ne düşünüyorsunuz?
18: Açık planı sevdim. Granit tezgahları da öyle. Ama şömineyi pek beğenmedim. Hiç odun yakan şömine yok. Bunun olmasını isterdim. Eğlence için muhteşem bir balkonu var.
17: Bu manzara kusursuz.
20: Üstelik bütçenizin 10 bin dolar altında. Tam olarak istediğiniz gibi olmasa da her zaman istediğiniz gibi yapabilirsiniz.
17: Son kararımızı verirken bunu kesinlikle gözden geçireceğiz.
12: Oklahoma açık hava sevdalıları Travis ve Dennis için çeşitli eğlence aktivitelerine sahip. Bugün kulübe avına ara verip Travis'in oğlu Caden'la birlikte Big Soma Gölü'nde balık tutacakları bir gün geçirecekler.
17: İyi bir noktaya benziyor.
18: Evet, umarım sıcak olur.
17: İlk balığı yakalayan bu akşam bulaşıkları yıkamak zorunda kalmaz. Dışarıda yapmayı sevdiğimiz aktivitelerden biri kesinlikle balık tutmak. Bu konuda daha iyi olmaya çalışıyoruz. Şu an yaşadığımız yerde balık tutmak için biraz daha uzağa seyahat etmek zorundayız.
18: Bence baktığımız bölgelerde bir kulübe bulmak, dışarıda yapmaktan keyif aldığımız şeyleri yapmak için bize daha fazla fırsat sunacak. İyi atıştı.
17: Oğlum ve Deniz'le birlikte balığa çıkmak bizi aile olarak daha yakınlaştırıyor, bağlarımızı kuvvetlendiriyor. İyi vakit geçiriyoruz ve eğleniyoruz. Burası çok güzel. Bence her gün balığa çıkmak için gölün yanında bir kulübe
13: bulmalıyız.
17: Evet,
13: bu müthiş olur.
18: Sanırım bu akşam hepimiz bulaşık yıkayacağız.
12: Wendy'nin göstereceği sıradaki kulübe, Claremore Gölü'nde tekne gezintisi ve balık tutma fırsatları sunan Dere Kenarı Kulübesi olacak.
18: Yolu çok sevdim.
17: Dışarıdaki verniği sevdim. Bunu daha önce görmemiştim.
18: Doğal ahşap rengi. Ama her tarafta komşular var. Belki de istediğimizden biraz
17: ben de
18: daha
17: onu diyecektim.
18: Yakın.
20: Ama etrafta göl bölgeleri var. Kampa, balığa ve yürüyüşe gidebilirsiniz.
18: Tamam.
20: Burası Dere Kenarı Kulübesi. 3 yatak odası, 2 banyo ve 1 tuvalet var. 14 dönüm arazi üzerinde ve 1998 yılında inşa edildi. Yaklaşık 260 metrekare ve satış fiyatı 325 bin dolar.
18: Bütçemizi biraz aşıyor.
20: Öyle ama istek listenizdeki her şeyi karşılıyor.
18: Tamam.
17: Pekala.
20: Bakmak ister
17: evet,
20: misiniz?
17: Evet, hadi bakalım.
18: Evet.
17: Ahşap kulübe dediğimde işte bundan bahsediyordum.
13: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
19: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
21: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
22: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
23: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Tam o anda bir yurt.
8: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
9: Yakıt alacağız, yine yandık.
10: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
11: Kredi kartım hadi.
12: Travis ve Deniz Oklahoma Tulsa yakınlarında ahşap bir kulübe araştırıyor. Az önce dere kenarı kulübesine geldiler.
13: Bakmak ister misiniz?
14: Evet.
15: Oh wow.
16: Ah vay canına. Şuna bak. Evet.
14: Ahşap kulübe dediğimde işte bundan bahsediyordum. İşte bu.
16: Dere kenarı kulübesine girdiğimiz zaman büyük salonun mutfağa doğru uzandığı manzarayı gördük. Açık bir zemin planı var. Tavanlar ikinci kata kadar gidiyor. Yani son derece davetkar bir alan. Bak, odun yakan bir şöminesi var.
14: Taş işini çok sevdim.
16: Bu kesinlikle bir artı. Açık zemin planı bu evi kesinlikle satan bir şey.
14: Bir şey fark ettim. Bunun altında ahşap döşeme var gibi ama üste halı döşemişler. Duyuyor musun? Bu çok ilginç.
16: Hı hı.
14: Alt katta halı olması düşündürücü. Anlaşmayı bozacak bir şey değil ama halının altında ahşap döşeme olduğunu sanıyorum.
16: Bütçeyi zaten aşıyoruz. Halının altında her ne varsa onu bitirmek muhtemelen bize ekstra masraf çıkaracak.
17: Çok güzel, büyük ve açık bir mutfak. Misafir ağırlamak için harika olur.
14: Evet, olur. Fayansları çok sevdim. Dolaplarla uyum içinde.
16: Bak, bulaşıkları yıkarken manzaram var.
14: Sabırsızlanıyorum.
16: Aşağıdaki ebeveyn yatak
17: öyle, odası. Hadi gidip bakalım.
16: Bu harika bir alan.
14: Evet, öyle. İçeri doğal ışık giriyor.
16: Bunu sevdim.
17: Balkona açılan kapıları harika.
14: Pencerenin etrafındaki çerçeveler de eşsiz.
17: İki lavabo.
14: İki lavabo, işte bu. Sabahları hazırlanırken bu harika olacak. Sana böyle yapmayacağım. Böyle.
17: Hadi üst kata çıkalım.
16: Oturma odası için harika bir manzara. Bu kadar açık olmasını çok sevdim. Çok hoş.
14: Bu kulübede en sevdiğim şeylerden biri tavan arası oldu. Açıklığı ve aşağının manzarası çok güzel. Buradaki her şey gerçekten ev gibi hissettiriyor.
16: Aa, yüksek tavanları çok sevdim.
14: Evet, ben de sevdim. Oradaki banyo mu?
17: Evet, granit tezgahları olan eksiksiz bir banyo.
16: Aa, bu çok güzel. Burası da büyük bir oda.
14: Evet, bir ofis için iyi olur.
17: Manzarayı görmek ister misiniz?
16: Evet, hadi bakalım. Vay canına, bu harika,
14: evet,
16: bir manzara.
14: Evet, güzel bir balkon.
17: Bu kulübeyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
16: İstediğimiz gibi açık zemin planına sahipti. Ama arazinin planı arka tarafa doğru epeyce uzanıyor. Yani her iki tarafta da komşular bize istediğimizden daha yakın olabilir.
14: Ben de onu
16: olabilir.
14: Diyecektim. Evet, komşular. Burada bayağı yakın.
16: Aynı zamanda eğlence aktivitelerine yakın.
14: Evet, tavan arasını sevdim. Açıklığını sevdim. İnsanları davet ettiğimiz zaman birlikte eğlenmek açısından kesinlikle çok iyi olacak.
16: Bütçemizi biraz aşıyor. Ama bu evde yapmamız gereken çok fazla yenileme yok.
14: Karar aşamasında bu kulübe kesinlikle en büyük aday olacak. İhtiyacımız olan her şeye sahip.
12: Travis ve Dennis, Oklahoma Tulsa'nın etrafındaki birkaç kulübeyi gördükten sonra seçeneklerin üstünden geçmek ve hangi kulübenin kendilerine mükemmel uyum sağlayacağına karar vermek için yerel bir lokantayı ziyaret ediyor.
14: Son birkaç günde harika kulübeler gördük.
16: Zor bir seçim olacak.
14: Bu çok zor olacak. Mixoma Gölevi ile ilgili ne düşünüyorsun?
16: Bu harika bir kulübe. Eğlence alanları açısından her şeye sahip. Arazi büyüklüğü olarak istediğimiz gibiydi. Ama istediğim gibi açık zemin planına sahip değildi.
14: Ama hobi odası vardı.
16: O ebeveyn banyosunu unutma.
14: Evet, her sabah lavabo için seninle savaşmak zorundayım. Nehir manzaralı kulübeyle ilgili ne hissediyorsun?
16: Bu manzaradan daha iyisi yok.
14: Doğru. Arabadan iner inmez o manzaraya bakmak inanılmaz. Oklahoma'da böyle yerler bulamayız.
16: Açık ara farklı.
14: Paha biçilemez.
16: Paha biçilemez. Yani bence nehir manzaralı kulübeyi sattıran bir numaralı özellik kesinlikle manzara.
14: Ama evin kendisine gelince o ahşap kulübe hissini vermiyordu.
16: İçeride yeteri kadar ahşap
14: Hayır.
16: yok. Orada odun yakan şömine eksikti.
14: Evet.
16: Pelet sobası vardı.
14: Pelet sobası vardı. Evet. Ayrıca genel olarak daha çok geleneksel bir ev havası vardı.
16: Ama harika bir eğlence alanı var. Arka balkon.
14: Olabildiğince iyiydi.
16: Ve manzara
14: Buna
16: muazzamdı.
14: Buna hiç şüphe yok. Evet. Peki ya dere kenarı kulübesi?
16: Aradığımız o kulübe havasına sahipti.
14: Gerçekten öyle. İçeri girer girmez ev gibi hissettim.
16: Açık zemin planı misafir ağırlamak için kesinlikle bir artıydı.
14: Ha evet.
16: Oturma odasındaki döşemeye ne dersin?
14: Evet, halının altında parke ya da kontrplak gibi bir şey vardı.
16: Bu ekstra masraf
14: evet,
16: olabilir.
14: Evet, ekstra masraf. O ahşap döşemeleri yapmak zorundayız. Yani bunu düşünmek zorundayız ve bütçemizin üzerinde. Yani... Bunun için zaten paramız yok.
16: İçlerinden birini elemek gerekirse hangi kulübeyi elemeyi düşünürsün?
14: Doğrusunu istersen birini elemek zorundayım ve bu da nehir manzaralı kulübe olmalı. Çünkü içi geleneksel kulübe gibi değildi.
16: Katılıyorum. Bence de aradığımız o geleneksel kulübe havasına sahip değildi. O manzara olmasına rağmen kulübe hissi vermesi için ortada yeteri kadar ahşap yoktu.
14: O zaman aynı fikirdeyiz. Evet.
16: Anlaştık.
14: İlerleme kaydettik.
16: Sence hangisine daha yakınsın?
14: Bu çok zor bir seçim. İkisi arasında nasıl seçim yapacağız?
16: Biliyorum. Dere kenarı kulübesinde açık zemin planı vardı. Eğlence için harika. Aynı zamanda eğlence aktivitelerine de yakın.
14: Öyle. Bütçemizi aşıyor. Yani bu konuda düşünmeliyiz.
16: Ama aradığımız o kulübe hissine sahip.
14: Gerçekten öyle.
16: Bixoma Gölü kulübesine gelince sanırım o erkek inini biraz
14: Hobi
16: sevdim.
14: Hobi odası, evet.
16: Ama açık zemin planı yok.
14: Ve lavabolar.
16: Evet.
14: İki lavabo yok var. Ama bütçemizin altında. Geriye biraz paramız kalıyor. Yani bir duvarı yıkmamız ve tuvalete iki lavabo yapmamız mümkün belki de.
16: Bixoma Gölü Kulübesi istediğimiz eğlence aktivitelerine çok yakın. Sanırım aynı fikirde olabiliriz.
14: Ha evet. Hangisi?
16: Bence Bixoma Gölü Kulübesi bize daha uygun.
14: Evet, ben de bunu umuyordum.
16: O erkekini istiyordun.
14: Evet, hobi odasını çok sevdim.
16: Pekala, hadi gidip ben diye arayalım.
14: Hadi gidelim.
12: 6 hafta sonra.
16: Aa, bu harika görünecek.
14: Bixoma Gölü Kulübesi'ni seçtik.
16: Bu kulübe tam olarak aradığımız gibi. Bizim için mükemmel ev gereksinimlerinin birçoğunu karşıladı. Ortaya çıkıyor.
14: Evet, bir şeyler içme zamanı. Satış fiyatı olan $250,000 teklif ettik ve bunu kabul ettiler. Ve artık bizim...
16: Buradayız. Rahatlamak için hazırız.
14: Satrançta yenilmek ister misin?
16: Tamam. Burayı $250,000 bütçenin altında satın aldık. Bu da bize yeniden şekillendirme için biraz pay bırakıyor. Erkek yeni olan bu kulübeyi aldığımıza memnun musun?
14: Evet, kesinlikle. Mükemmel bir uyum olacak.
16: Aa, iyi hamle Kaydın.
0: Şahmat.
14: Aa, iyi oyundu.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Net! Kazancım net, sigortam net.
18: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi?
0: Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur. Her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
7: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
8: Üst düzey bir meydan okuma.
7: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
9: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
7: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Mega teraslarda birazdan.
15: Birinci gün ve şimdiden geciktik.
14: Ekip bu 283 bin dolarlık kütük kulübenin mega terasında felaket üzerine felaket yaşıyor.
16: Ters gitme potansiyeli olan çok fazla şey var.
14: Devasa tasarım değişiklikleri...
17: Bu projeyi 3 hafta içinde bitirmemiz gerekiyor.
14: Büyük inşaat sorunları...
18: Tümüyle kuru ve çürük.
19: Bence başarısız olmaya devam edeceğiz.
14: Ve inşaat sahasına bile giremeyen kamyonlar.
20: Saplandık.
14: İşi zamanında ve bütçe dahilinde yapmak için...
15: Jason'dan destek istemem gerekliydi.
21: Sahada 25 adamımız var.
14: Var olan her şeyi herkesi kullanıyorlar.
22: Vay canına Gart.
23: Büyük değişim.
22: Bayıldım.
24: Bugün Vinç günü millet, başlayalım.
14: Çığır açıcı bahçe yaşamı hiç kolay değildir. Sınırları zorlayarak...
25: Bir kayalığa teras yapmak benzersiz.
26: Yapmaya çalıştığımız bu.
14: Doğayla mücadele ederek...
15: Üstünü kapatmazsak bu ev sular altında kalacak.
14: Dünyanın en inanılmaz, en abartılı teraslarını inşa ediyorlar.
27: Tanrım, buna bayıldım.
14: Karşınızda mega teraslar.
28: Sedalia, Colorado, 3,8 kilometre karelik alanıyla nispeten az tanınan bir kasaba.
29: Burası Denver'ın merkezinden 40 kilometre güneyde yer alan minicik bir kasaba. Hemen batısında yürüyüş, bisiklet, South Platte Nehri'nde sinek balıkçılığı var ve manzaralar gerçekten eşsiz.
14: Seçim yapabilecekleri bir avuç ev içinde, Devin ve Jolin yuva gibi gördükleri bir ev bulabildikleri için kendilerini şanslı hissediyor.
30: Burada her sabah uyandığınızda görülmeye değer bir şey oluyor. Ağaçlardaki kuşlar ya da kar.
14: Ormandaki kütük kulübeleri rustik dağ yaşamında en üst düzeyde. Ama tadını çıkarmak için dışarıda olmak söz konusu olunca küçük Arap eski teraslarında hayalleri yıkılıyor.
31: Şu anki terasımız konuk ağırlamak için pek işlevsel değil. Yani masalar çok fazla insan geldiğinde sıkışık oluyor.
0: Buraya çıkıp doğmamak çok güzel oluyor.
30: Buraya 4 ya da 5 ergen çocuk geliyor. Oldukça kalabalık ve sıkışık oluyor.
14: Ama boyutlar tek sorun değil. Güvenlik giderek artan bir kaygı.
31: Trabzanlar bana göre çok tehlikeli. Buradan düşebilirsin.
30: Gerçekten yaralayabilir.
14: Ayrıca bir jacuzzi sorunu var. Ve ona ulaşmak için çok uzağa yürümelisiniz. Aile yeni bir teras için hazır. Ama onu elde etmek için kütük kulübelerinin görüntüsünden fedakarlık etmek istemiyorlar.
30: Yeni ve modern bir tasarım istemeyiz. Hala rustik, batı tarzı evimizi istiyoruz.
14: Var olan kütüklerle yeni bir terası harmanlamak hiç kolay değil. Bu yüzden Gart bu zorlu göreve yalnız başlıyor. Ve inşaatı yapması için inşaat ustası James'i görevlendiriyor. İşte planları. Yeni teras 185 metrekarelik, 4 mevsim yaşam alanına sahip olacak. Evin 3 tarafını kuşatacak ve kaba yontulmuş kütüklerle tamamlanacak. Evin arka tarafında tüm yıl kullanılabilecek barbekülü, geçmeli, tavanlı ve ısıtıcılı tümüyle cam kaplı bir oda olacak. Köşede ise ateş çukurlu yuvarlak bir balkon, büyüleyici dağ manzarasını izlemek için mükemmel bir yer olacak. Birkaç basamak altta jacuzzi olacak. Yanlarda dinlenme ve konuk ağırlama için kaplamalı bir teras ekleyeceğiz.
15: Birinci gün ve şimdiden biraz geciktik. Dondurucu soğuklar var. Çok kısa süreler içinde inanılmaz kar yağışları oluyor. Yani son birkaç gündür durum böyle ve bu malzemelerin gelişini ve yıkımımızı hemen etkiledi. Ama ilerleme adına işleri hızlandıracağız. Teras tahtalarının çürüdüğünü görüyorsunuz. Her bir vida altta bulunan iskelet için su gideri oluşturuyor. Bu yüzden terası söküp suya tümüyle doymuş ve muhtemelen iyice çürümüş olan bu çerçeve ögelerinin tam olarak ne halde olduklarını göreceğiz. Yani oldukça ürkütücü. Sökmemiz gereken malzemelerin miktarı açısından açık arayla en büyük yıkımlarımızdan biri bu. İskelete başladık ve ironik bir şekilde bu aşamada herhalde 3 orta boyutta teras iskeleti çaktık. Ama bu işin daha yarısına bile gelmedik. İşin büyüklüğü anlaşılıyor.
19: Hepsi 136 kilo kiriş.
1: Bitti.
21: Daha ne kadar?
1: Bugün yarın.
21: Omuz gücü.
14: Teras iskeleti devasa olabilir ama inşası oldukça kolay. Bu terasın en büyük kısmı yuvarlak balkon. Çünkü havada durmalı. Yani taşıyıcı kütükleri yok. Görsel bir rüya ama bir inşaat kabusu.
15: Şu anda kenarında durduğumu görebiliyorsunuz ve benim altımda bir direk yok. Bir şablon oluşturdum. Böylece bu kontrplan karşısında kavis verebildiğimiz alanımızı oluşturabileceğiz ve mükemmel bir daire olacak. Brandon, kendi ucunu aşağı it. İşte burada olması gerekti. Bence tüm zamanlarını burada geçirecekler. Ateş çukurunun etrafında toplanacaklar ve bu manzaraya bakacaklar. İnanılır gibi değil.
14: Bu zamana kadar bu alan geçici destekler üzerindeydi. Ve yeni terası eski kütüklerin üzerine koymayı düşünüyorlardı. Ama her şey plana göre gitmiyor.
29: Bu terası söktüğümüz zaman... Bunları bulduk. Bunlar tümüyle...
30: Tümüyle kuru ve çürük.
29: Pekala, aslında Devin, bu kuru çürük değil. Bu gerçek bir çürüme.
30: Evet.
29: Yani bunu düzeltmek istiyorum. Tüm tabanı yeniden yapıyoruz. Tamam mı? Bütün kütükleri değiştireceğiz. Bu bana yaklaşık $10,000 mal olacak. Bütçemizde olmayan bir şey ama düzeltmenin maliyeti bu olacak.
30: Evet, terasın sallanmasına şaşmamalı.
29: Sallanmasının nedeni bu olabilir.
14: Kütüklerin ve tabanların değişmesi, Gart'ın cebinden çıkması gereken... Beklenmedik ve pahalı bir aksama olacak. Birkaç gün sorun çıkmaması işlerine gelir. Ancak beton kamyonu yanlış tür betonla geldiğinde sorunsuz gün hayalleri bir anda sönüp gidiyor.
19: Gönderdikleri beton çok koyu. Çakıllar çok büyük. Hortumu tıkıyorlar.
14: Sedalia, Colorado, muhteşem manzaraları olan minik bir kasaba. Burada hayat sakin ve her şey birazcık daha yavaş işliyor. Bunlara 283 bin dolarlık mega terasın yeni tabanlarını dolduracak olan beton da dahil.
2: Bize ince çakıl karışımlı 3'e 8 karışım göndereceklerdi ama bize 4000'lik 3'e 4'lük şehir karışımı getirdiler.
19: Bence başarısız olmaya devam edeceğiz ve kuyruğumuzu kovalayacağız. Dönüp doğru karışımı getirmeleri gerekli.
14: Bu arada teras hala geçici desteklerin üzerinde dursa da inşaat devam edebilir. 185 metrekarelik alanda tek seferde tek tahta çakıldı ve iş haftalar sürdü.
15: Şu anda sahanlık üzerinde çalışıyorum. Burada birkaç basamak olacak. Jacuzzi'nin çevresinden dolaşacak. Böylece isterlerse buradan çıkabilirler ya da doğrudan jacuzzi'ye girebilirler. Harika bir dahili özellik. Çünkü terasın akışı jacuzzi'ye doğru olacak ve terastan yükseliyor gibi görünecek. Yani kullanıcı dostu olacak.
14: Nihayet beton geldi ve ekip yeni tabanları döktü. Artık Gart'ın eski kütüklerin tümüyle çürüdüğünü keşfettiğinde sipariş ettiği yeni kütükleri kurmaya başlayabilirler.
15: Bu teras geçici desteklerden kurtulduğunda güzel olacak.
3: Hadi bakalım.
15: Evet, çok ağırlar. Taşımak zor oluyor.
14: Bu şaka değil.
3: Sıkıca tutun. Hadi bakalım.
14: Kütüklerin ağırlığı 90 ila 320 kilo arasında değişiyor ve uzunlukları 6 metreyi bulabiliyor.
15: Ne yapmamız gerektiği üzerine hala kafa yoruyoruz ama direği ebedi istirahatgahına yerleştirmek için terası birazcık yükseltmemiz gerekecek. Sonra da tekrar yerine yerleştirebiliriz. Biraz baştan savma bir çalışma çünkü terası bir krikonun üzerinde destekliyoruz. Kriko fırlarsa teras çökebilir. Yani onu yavaşça çıkaracağız.

0: Terasın yeni kalıcı desteklere kavuşması
1: sonra da tekrar yerine yerleştirebiliriz. Biraz baştan savma bir çalışma çünkü terası bir krikonun üzerinde destekliyoruz. Kriko fırlarsa teras çökebilir. Yani onu yavaşça çıkaracağız.

0: Mike, ilk kütüğün boyları 1.90 mı? Çatı makasım taşıyacak olan 2 adet 5 metrelik kiriş var ama 7 metrelik bu devasa kiriş yaklaşık 270 kilo. Ön tarafta camı ve çatıyı boydan boya taşıyacak. Yani bir vinç gelecek olmasına çok seviniyoruz. Vinç'in gelişine hazırlanıyoruz. Yani karın olmadığı bir havada 4 saatlik bir aralığımız var.
1: Şu anda en büyük kaygımız kara saplanmak.
0: Vinç şu anda garaj yoluna doğru ilerliyor.
2: Saplandık.
0: Vinç bizden sadece 6 metre ötede ve şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Ekibim bir başka işe gitmek için şimdiden düşünüyor. Ve bir başka işe gitmek için ayrılmadan önce zaman aralığımız kapandığına göre Jason'dan destek istemem gerekliydi. Muhtemelen bizim için bu çatıyı yapacak olan kişi.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Damla önce çok eğlenceli. Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Annenizin çok istediği pırlanta suyunu dilettik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
3: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Sedalia, Colorado, kayalık dağların eteklerinde kurulu olan pastoral bir kasaba. Burada hava hızla ve sıkça değişir.
5: Saplandık.
4: Geçen hafta 60 santimlik kar vincin saplanmasına ve inşaatın durmasına neden oldu. Sadece 7 gün sonra güneş açtı ve kar gitti. Zemin vincin tekrar çalışmasına izin verecek kadar kuruydu. Ama James ve ekibi bir başka mega terasta uğraşırken devreye Jason giriyor.
5: Tüm çatı makaslarını, yan duvarları ortadan kaldıracağız ve vinci durduğum yere çekeceğiz. Şimdi kirişleri ve çatı makaslarını kaldıracağız. Sonra puf ve işte çatı. Pekala, o tarafa taşı. Tamam, o oluğa dikkat et. Oluktan kurtaracak mısın? Oo. Yakala. Tamam. Colorado'yu sevmem lazım çünkü hava sürekli değişir. Bir hafta önce vinci buraya getiremiyordum. Bugün burada vincimiz var. Her şey yolunda gidiyor. Galiba vinci 1,5 saat kullandık ve ağır malzemelerin çoğu şimdiden havada.
4: Artık destekler kalktığına göre çatı makaslarını da kaldıracaklar.
5: Başla. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi bakalım. Şimdi diğer çatı makasını al. Evet, çok iyi bir gün. Oraya takılacak trabzanların ölçüsünü alabilirler ve umarım programa uyarız.
4: Ev sahibinin kafasında büyük tasarım değişiklikleri olmasaydı tabii ki programa uyabilirlerdi.
6: İki sorumuz var. Küçük olanı şöminenin çok büyük olması.
7: Ve?
6: Ve büyük olanı... Şu taraftaki kenara bakıyorum ve oldukça yüksekmiş. Bunu temizlemenin ve yerden yüksekliğini azaltmanın yollarını bulmaya çalışıyorum.
7: Camı yıkamanın mı?
6: Evet. Bana kalırsa camın üst kısmını temizleyene kadar alt kısmı kirlenmiş olur.
7: Pekala, bütçemiz oldukça sıkışık. Zaten olabildiğince esnettik, değil mi?
6: Evet.
7: Bu çok büyük bir çatı. Küçük bir şömine uygun olmaz. O zaman eğleyelim. Şömine için ayırdığımız parayı alayım. Burayı kuşatan bir balkon yapayım. Açılabilen bir sabit cam koyayım. Dışarı çıkıp camını temizleyebilirsin. Ve hava akışı sağlayabiliriz. Camı temizleyebilmek istediklerini biliyorum. Bu onlar için önemliydi ve bu proje onlarla ilgili.
4: Oyunun sonlarında böyle devasa bir değişiklik yüzünden ekip başlamak için zaman kaybetmiyor.
8: Bu terası 120'ye 180 santim uzatacağız. Buraya çıkıp camın dışını yıkayabilirler.
9: Özel bir şey yaptığınızda bu sürecin bir parçası oluyorsunuz. Kendinizi bu işe adıyorsunuz.
7: Bu işin zor yanı tabii ki zamanlama. Bu projeyi 3 hafta içinde bitirmemiz gerekiyor.
9: Aslında harika olacak. İki büyük kapıyı açacaksınız ve dışarı çıkabileceksiniz. Her ne kadar bu sonradan eklenecek olsa da tüm iskeleti kurmaya çalışıyoruz ve böylece bittiğinde çıkıntılar yerine tutarlı bir vida hattıyla bağlanmış olacak. Bunun gibi küçük şeyler eklenti gibi görünmeyecek.
4: Bu inşaatı bitirmek için 3 hafta kalırken uğraşacakları tek şey bu değil. Bu 7000 dolarlık ateş çukurunu yapmak da listelerinde yer alıyor.
9: Bunun üzerinde bir sürü küçük detay yapmaya çalışıyoruz ve bunu bitirir bitirmez duvar ustası gelebilir. Tüm taş işlerini yapabilir.
4: Sonra koşturma başlıyor. İşin zamanında ve bütçe dahilinde bitmesi için her usta birlikte çalışıyor.
5: İşin her kısmında adamlarımız var. Camları, elektrik tesisatını, geçmeli çatıları yapan ustalarımız var. Teras girişlerini bitiriyorlar. İnşaat alanında 25 adamımız var.
10: Karmaşa devam ediyor. Neredeyse imkansız gibi ama bugün bitirmeliyiz. Yapı iskeletleri yolda, kablolar yolda.
11: Yaklaşık 5 santim kaydır.
10: Gövdeler yolda. Ve tüm bu engellerin arasında 140 ila 180 kiloluk cam parçalarını yerleştirmeye çalışmamız gerek.
12: Ters gitme potansiyeli olan çok fazla şey var. Ve bugün her şey doğru gitmek zorunda.
13: Sedalia, Colorado'daki 283 bin dolarlık bu mega terasın inşaatı başlayalı yaklaşık 3 hafta oldu. Ve artık son birkaç saate girdik.
7: Projenin sonunda her şeyi koordine etmeye çalışıyoruz. Her usta kendine ait bir çalışma ve hareket alanına sahip. Ama bu projede şu anda hepsini bir araya getirmemiz gerekiyor. Bu mega projede bütün mesele de bu.
13: Marangozlar camcıların üzerinde çalışırken, camcılar, elektrikçilerin, onlar da trabzan kurucuların üzerinde çalışıyor. Çünkü bugün bütün işlerin bitmesi gerek.
7: Adamlar gece yarısına kadar çalışıyordu. Sen kaçta bitirdin?
14: Sanırım son trabzan parçası toz boya fırınından gece 1'de çıktı.
7: Bu yaptığım ilk dairesel trabzan. Bittiğini görmek
14: öyle
7: istiyorum.
14: Öyle mi?
7: Bu trabzan mümkün olduğunca dışarı çıkmış olacak. Değil mi?
14: Evet. Tamam. Şuradan ittir.
7: Sıkışık zamanda yaptığımız değişikliklere rağmen nihai olarak gerçekten Warren'ların bayılacağı bir teras olacak.
13: Bayılmayacak ne var? Son derece küçük, çürümüş ve harap bir terası yıkıp kısmen kapanmış, dolaşacak bir sürü alanı olan üç tarafı kapalı bir mega teras yaptılar.
6: Vay canına Garth.
3: İnanılmaz.
6: Bu muhteşem
3: çok
6: olmuş.
3: Çok büyük değişim.
13: Eskiden kaplamasız, açık, dar bir terasa çıkarken, şimdi çok daha geniş ve çok daha işlevsel bir yaşam alanları var.
6: Muhteşem olmuş, bayıldım.
3: Muhteşem görünüyor.
7: Çok büyük bir değişim ha?
3: Büyük değişim.
6: Evet.
13: Eski alan manzaralara açık olabilir ama hava koşullarına da açıktı. Bu alanın tümüyle kapalı olması 4 mevsim kullanım kolaylığı sağlıyor.
7: Bence bu çatı burada çok kullanışlı olacak.
6: Ahbap, burası çok sıcak olmuş. Bence muhteşem.
13: Aynı zamanda hareketli cam panellerle kuşatılmış. Böylece panoramik manzaraları da kaçırmamış olacaklar.
6: İçeri çok fazla ışık giriyor. Son derece havadar. Bence inanılmaz olacak.
13: Ama Devon ve Julian eski teraslarının büyük bir tadilata ihtiyaç olduğunu bilirken kütük kulübe havasının kaybolmasından korkuyorlardı. Ama Garth'ın eklediği modern dokunuşlarla bu mekan hala çok rustik bir havaya sahip. Evin geri kalanıyla kusursuz bir şekilde harmanlanıyor.
3: Kesinlikle ek gibi durmuyor. Burayı son derece modern yaptı. Ama kütük evin rustik görünüşünde hiçbir değişim yok.
6: Metal trabzanlara bayıldım. Eskisinden çok daha iyi ve çok daha güvenli oldu.
3: Çocuklara bir şey olmasından korktum.
7: Çok doğru.
13: Eski teraslarına yapılan son dakika eklentisi, camlı kapalı alanı çevreleyen dar bir balkon, büyük camları kolayca yıkamaya olanak sağlayacak.
7: Bence camlarınıza rahatça ulaşabileceksiniz.
6: Evet.
7: Bu işe yarayacak.
3: Bu değişimde iyi iş çıkardım.
7: Aslında ben şömineyi çıkarmış olmamızın terası biraz fazla basitleştirmesinden korkuyordum. Ama manzaranız gerçekten eşsiz. Bence arazinizin avantajını gerçekten kullanıyor.
3: Hayır, bundan çok memnunum. Çok iyi görünüyor.
13: Daha önce bırakın sıcak bir alanda bulunmayı, manzaranın tadını çıkarmak için oturacak yer yoktu. Şimdi özel yapım bir ateş çukuru, yuvarlak terasın tam ortasında bulunuyor. Serin yaz akşamlarında yıldızları izlemeleri için bir alan sağlıyor.
7: Umarım bu alanı çok beğenirsiniz. Daha önce dairesel bir trabzan yapmamıştım. Bu o kadar basit bir şey değil.
3: Ama ateşe bayıldım.
6: Dairesel trabzan keyifli bir alan sağlıyor ve burası etrafı çevrili mükemmel bir alan. Kesinlikle.
13: Ve jacuzzimiz. Eskiden yürümek zorunda kalırken şimdi terasın bir parçası oldu. Ama gözler önünde olmaması için gömülü.
3: Mükemmel görünüyor.
6: İş görebilir.
3: Kullanmak için sabırsızlanıyorum.
6: Merhaba
3: çocuklar. Bebeğim, ne yapıyorsun?
6: Bu teras çocuklarla parti vermemize olanak sağlayacak. Çocukların arkadaşları gelebilir. Bence bunlar her şeyi muhteşem kılacak.
3: Bence bunlar çocukları modern teknoloji dünyasından uzaklaştıracak. Bundan uzaklaşmak sakin ve basit bir yaşam getirecek.
6: Pekala çocuklar, hadi girin.
3: Garth tasarımda iyi iş çıkardı. Ona istediğimiz değişikliklere dair tüyolar verdik ve orta yolu bulduk ama buna devam etti. Hayallerimizi gerçekleştirmeyi sürdürdük.
15: Bunu gerçekten beğendim. Kapıları açıp dışarı çıkıyorsun.
6: Bence daha mutlu olamazdık. Buranın sevdiğimiz yönlerinin tadını çıkaracağız. Dışarıda ağaçları, manzarayı, havayı izleyebileceğiz. Bundan daha iyisi olamazdı.
16: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla, takoma,
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
17: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
20: Hala etkisindeyim.
21: İnanılmaz bir goldü.
22: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
23: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
24: Damla? Bence çok eğlenceli.
25: Yok, ben almayayım.
26: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
27: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
26: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
28: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
29: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
30: Hesap basit, hesap basit.
29: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
31: Üst düzey bir meydan okuma.
29: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
32: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
29: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Mega terasların bu bölümünde gelmiş geçmiş en büyük ve en pahalı terası yapacağız.
25: Havuz, jacuzzi ve bir de şömine istiyordum. Abi de bar çok önemli.
13: 750 bin dolarlık bütçeyle yapılacak 3 katlı bir teras ve bir havuz.
7: Bu bugüne kadar yaptığım en büyük ve en pahalı teras olacak. Tam bir mega teras.
13: Ancak bütçenin kendisi kadar büyük problemler.
12: Kapı 60'a 1.80 ama duvar 60'a 1.20.
13: Ve yalnızca 4 aylık bir teslim süresiyle.
12: Biraz daha zaman var mı?
7: Hayır.
13: Tamam. Bu inşaat rekor kitaplarına girmeyi hak edecek türden.
33: Vay canına.
25: Aman.
7: Şuna bir bakın.
25: Harikasınız.
7: Buradan güzel görünüyorsa bir de şuradan bakın.
34: Bugün vinç günü beyler, kımıldayın.
13: Terasta yaşam konseptini kökten değiştirmek kolay değil. Bütün sınırları zorluyorlar.
12: Uçurumun kenarına teras yapmak da varmış.
35: Yapmayı deniyoruz.
13: Ve zorlu şartlarla mücadele ediyorlar.
9: Bunun üstünü kapatmazsak bütün ev su altında kalacak.
13: Her şey alışılmışın dışında muhteşem teraslar inşa edebilmek için.
15: Tanrım, buna bayıldım.
13: Mega teraslar başlıyor. Denver, Colorado'da insanın gözüne çarpan ilk şey deniz kenarında yükselen gökdelenler oluyor. Batıda Rocky Dağları, doğuda yemyeşil ovalar olunca göz alıcı manzaralar insanı resmen büyülüyor.
12: Denver'daki evlerin fiyatları çok değişken. Bazı mahallelerde büyük araziler üzerine kocaman evler var. Çalışmak için harika yerler bunlar.
13: Bu bölümde de tam bir mega teras yapılabilecek bir evdeyiz.
36: Çok büyük bir alanımız var. Arkamızdaki yolda her gün koşu yapıyorum. Çok sessiz.
13: Lisa ve Paolo evlerini çok seviyor. Ve ilk bakışta çok güzel ve büyük bir terasları var gibi görünüyor. Ancak görünüş aldatıcı olabilir.
36: Çürüyor. Hiç güvenli değil. Ayrıca kullanamıyoruz da. Ve en önemli şey terastaki barbeküyü de kullanamıyoruz.
25: Yazın orası o kadar sıcak oluyor ki. Güneş tam tepenizde gibi olunca rahat oturamıyorsunuz.
13: Alttaki verandaya kaçmak gibi bir şansları da yok.
25: Orası bir mağara.
36: Çok karanlık. Her yerde sütunlar olduğu için çok kullanışsız oluyor.
13: Neyse ki Lisa nelerin değişmesini istediğini iyi biliyor.
25: Havuz, jacuzzi ve bir de şömine istiyorum. Bir de bar önemli tabii.
13: Teraslarını hayallerindeki gibi bir açık hava alanı yapabilmek için bir servet ödemeye hazırlar. 750 bin dolardan bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir para.
36: Ben buna evin ihtiyacı olan bir yatırım gözüyle bakıyorum.
13: İş çok büyük ve masraflı olunca Gart yanına en yetenekli ustalarını aldı. Tasarımda David, inşaatta ise Jason var. 750 bin dolara ne mi yapılabilir? Gerçekten mega bir teras ve ona layık mega bir havuz. Teras rahat ve kullanışlı 3 kattan oluşacak. En üst katta muhteşem bir manzaraya sahip 65 metrekarelik bir oturma alanı olacak. Orta katta barbeküsü ve barı olan yepyeni bir açık mutfak olacak. Manzaranın keyfini çıkarmak için bir alan daha yapılacak. Küçük şömineli trabzan keyif yaparken ısınmalarını sağlayacak. Alt katta ise alttan ısıtmalı traverten fayanslar 13 metrelik mega havuzun etrafını boydan boya dolaşacak. Bu havuzu jacuzzi, güneşlenme alanı ve oturma için özel yapım granit duvar tamamlayacak.
3: Bu bugüne kadar yaptığım en büyük ve en pahalı teras olacak. Tam bir mega teras.
12: Terasın kendisini kolayca yıkabiliriz ancak altı sütun var. İçi çürüyen sütunların taşlarını sökmeliyiz. Ne kadar kötü olduğunu görüyor musun Tom?
4: Korkunç.
12: Hem de çok o taşları kolayca sökülebilsinler diye koymamışlar tabii ama biz hem en çabuk hem de en doğru şekilde sökmeye çalışacağız. Eğer ters bir şey olmazsa yıkım bir günümüzü alır.
5: Bu tamamen çürük. Gördüğünüz gibi senelerdir yağmurdan etkilenmiş ve şimdi resmen
12: parçalanıyor. Burası çok küflenmiş hem de çok fazla. Yani... Bu sütunun işi bitmiş. Evet, kesinlikle. Kesinlikle bitmiş. Sütunların bazılarını kurtarmaya çalışacağız ancak bazıları tamir bile edilemez.
13: İçlerinden birini bile kurtarabilmek yıkımı daha da kolaylaştırır. Lisa ve Paolo bu mega projenin 16 haftada bitmesini istediği için bu ekstra zamana ihtiyaçları olacak.
36: En büyük endişemiz teslim süresi. Bildiğiniz gibi ne zaman böyle bir projeye girişseniz işlerde hep bir aksama olur ve teslim... Maalesef ertelenir.
13: Kısıtlı bir süre içerisinde iş yapmanın tek bir yolu vardır. Herkes birbiriyle iç içe çalışacak. Bu yüzden yıkım ekibi, havuz ekibinin açmak üzere olduğu devasa havuz çukuruna dikkat etmek zorunda.
6: Başımıza gelebilecek en kötü şey geldi. Havuzun ortasından geçen bir elektrik tesisatıyla karşılaştık. Şimdi bu tesisatı havuzun etrafından dolaştırmamız gerek. Tesisatı yeniden döşemek zaman alan bir şey. Bu bir sürü konuyu ilgilendiren bir durum.
13: Havuz ekibi bilinmez bir süreliğine işlerini ara vermek zorunda. Bu sırada yıkım ekibi de bu talihsizliği telafi etmek için ekstra çaba harcıyor.
5: Bu çürümemiş. Çürümediyse yıkıp yenisini yapmanın hiçbir mantığı yok.
13: Bir şekilde nasıl olduysa bir mucize gerçekleşti. Elektrik tesisatı 2 gün içinde yeniden döşendi. Şimdi 14 metrekarelik havuz çukurunu kazıp şekil vermeye son sürat devam edebilirler.
6: Bir evin arka bahçesi için her açıdan çok devasa bir havuz. Nereden baksanız 30 tonluk betondan bahsediyoruz. Tam 30 ton. Betonu spreyle 14 metrekarelik havuzun duvarlarına püskürtüyoruz. Havuzun içerisinde hiçbir sıkıntı olmaması ve pürüzsüz bir yapı olması için bu işi bir gün içerisinde bitirmemiz gerekiyor.
13: 172 bin dolar harcanan bir havuzda birleşme yerleri görmek asla bir seçenek olamaz. Bütün işin ne olursa olsun bugün bitmesi gerek.
12: Şu anda mahya kirişinin yani terasımızla aynı seviyede olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bunu doğru yaparsanız işinizi gerçekten çok daha kolaylaştırır.
13: Artık mega ekibi tamamen mega terasa odaklanabilir.
12: Evet beyler, hazır, kaldır. Cüssene göre epey güçlüymüşsün. Hey George! TG'ye bu kabloyu ne yapacağını söyler misin? Bu kaplamayı açmak gerek dostum. Duvarın içini görmeliyiz. Germe kilitlerini var olan teras yerine tutturmaya çalışırken elektrik kablosuna denk geldik. Hatta zarar verdik. Biraz kıvılcım çıktı ve dumanlar yükseldi. Ve elektrikçi çağırdık. Şimdi inceliyorlar. Kaplamayı açtıklarında büyük bir olay olup olmadığını göreceğiz.
8: Bahar
4: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
8: Kredi? Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
22: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
21: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
23: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
24: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
27: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
33: Evet.
35: Aman tanrım.
24: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Mega Teraslar ekibi Denver, Colorado'daki 750 bin dolarlık mega teras için yıkıma başlayalı yalnızca 2 hafta oldu.
6: Yıkım ve tamamlanma arasında yalnızca 4 ayımız var. Bu da bu büyüklükteki bir proje için gerçekten çok zorlayıcı.
5: Bu mucizenin gerçekleşmesi için her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi gerek.
7: Hey Joel! Gelme kilitlerini var olan teras yerine oturtturmaya çalışırken elektrik kablosuna denk geldik. En önemli şey insanların evinde yangın çıkarmayacağımıza emin olmak.
8: Kıvılcım görmüşler. Bu da kablonun patladığını gösterir. Şimdi bu sorunu çözmeye çalışacağız.
7: Milyon dolarlık bir evde yangın çıkarmak istemeyiz. O yüzden bu işi
8: merak etme
7: gerek.
8: Bulacağız.
7: Evet, kesinlikle.
8: Kablo patlamış ama şalter atmamış. Bu bazen olabiliyor. Yani bağlantıda bir sorun yok.
5: Şalter atmamış. Bütün bağlantılar yerli yerinde duruyor. Evin içerisindeki lambalar da çalıştığına göre kıvılcımı dert etmeye gerek yok. Tabii önlem almak her zaman iyidir. Ekip çalışmalarına devam edebilir.
6: Şu anda beni geren tek konu hava durumu. Hava hep bugünkü gibi olursa projeyi bitirmek çok zor olacak.
5: Yağmur ekibin tam 2 haftasına mal oldu. Ancak artık güneş açtığına göre Jason'ın en büyük önceliği işleri yeniden yoluna koyabilmek.
7: İşini bitirene kadar burası senin alanın. Biz burada dikilip seni izleyeceğiz.
5: Baskı altında olan tek ekip onun ekibi değil. Havuz ekibi de yeniden iş başında ve stresli.
7: Havuza hat döşeyebilmek için çok fazla kanal açılması gerekiyor. Bizim de tam kanal açtıkları yere bir merdiven yapmamız gerek. O yüzden hepimiz birbirimizle uyum içerisinde çalışmak zorundayız. Yükseltmemiz ya da alçaltmamız gerektiğinde hatlar olması gereken yerde olmazsa merdiven boşa gitmiş olur. Bir aydan kısa süre içerisinde işleri bitirmemiz gerekiyor. Ama burada en az 1,5 aylık iş duruyor. O yüzden işleri aynı anda yapmaya mecburuz. Kesinlikle bunu aynı anda yapmalıyız.
5: Jason'ın sabrının taşmak üzere olduğunu söylesek hiç yalan olmaz.
7: Şimdi sana merdiven kirişini vereceğim. Onu yerleştirmemiz gerek. Düz tutman gerekiyor, tamam mı? Matkabın var mı? Yoksa bunu böyle tutmak zorunda mı kalacağız? Şimdi kirişleri yerleştirmeye başlayacağız. Beklemekten çok sıkıldım. Yapacak tonla iş var, evet. Kazı yapmadıkları bir yerde geçici olarak bırakabiliriz aslında. Geçici olarak birkaç basamak yerleştiriyoruz çünkü trabzanların ölçüsünü almamız gerekiyor. İşler çok karışık. Trabzanları yapmak 4-5 hafta kadar sürüyor. O zamana kadar basamakları yerleştirmemiş olursak her şey alt üst olur. Bunu yapmaya mecburuz olsun. Üzgünüm. Bütün gün beklerim. Ölçüyü doğru aldığımızdan emin olmalıyım. Teşekkürler. Artık yolunuzdan çekiliyoruz.
5: Kanal kazısı herkesin düşündüğünden ya da umduğundan daha uzun sürdü. Tabii bu da bir domino etkisi yaşattı. Gün ışığında dökülmesi gereken beton ancak karanlık çökerken dökülebiliyor. 14 metre küplük betonun hepsi bu gece dökülmek zorunda. Yapılacak o kadar iş var ki domino etkisinden bir türlü kurtulamıyorlar.
6: İnşaatta resmen bir kaos hakim. Farklı işleri yapmaya çalışan birçok insan var. Herkes birbirinin dibinde çalışıyor ve bu biraz yorucu oluyor tabii.
9: Bu duvar oturma duvarı olarak geçiyor. Yani havuza girerken de çıkarken de insanların bir araya gelip üzerinde oturabileceği bir duvar. Yüksekliği de rahatlık gözetilerek ayarlandı.
5: Bu duvarı bitirmek ekibin tam 5 gününü alıyor. Ancak bu kadar kısıtlı bir teslim süresi olan bir proje için sanki bir yıl geçmiş gibi olabilir. Ama işi bitirdiklerinde havuzun etrafındaki çalışmalar da başlayabilir. Bütün verandayı ısıtmak için traverten fayansların altına radyant ısı sistemi kuruyorlar.
10: Evden dışarı çıktıklarında dışarıda diz boyu kar olabilir. Ancak onlar ayakları kara değmeden rahatlıkla havuzun etrafında yürüyerek keyif yapabilirler.
11: Dikkat, borulara basmayın. Evet, şu anda bar korkulu da dahil olmak üzere gereken 14 parça var. Teras çok yukarıda olduğu için hiçbir şeye çarpmadan elimizden geldiğince hasarsız bir şekilde yukarı taşımaya çalışıyoruz. Biraz ortalamanız lazım. Sakın bir yere vurmayın. Güzel. Altında yağmur suyu bariyeri olduğu için membran üzerinde hiçbir delik açmamaya dikkat ediyoruz. Yoksa sızıntı olur ve bu büyük bir soruna yol açar. Bütün her şeyi yeniden söküp açtığımız o küçük delikleri yama yapmamız gerekir. Ah, bu ağırmış. Tamam, bırakalım. Bunun üzerine granit bar tezgahı yerleştirilecek. Böyle işsiz bir şey başka yerde bulamazsınız.
5: Bu mega terasın ikinci katı daha önceden olmadığı için buraya evin içerisinden erişim yok.
7: Pencereyi çıkartın, kapıyı yerine takın. Sonra diğerine geçeriz. Kapı ustası geldi ve pencereyi ölçüp yerine bizim için bir kapı yaptı. Ölçümleri doğru yaptıysa kapı sorunsuz bir şekilde yerine girecektir.
10: Kapı 60'a 1.80 ama duvar 60'a 1.20.
5: Denver, Colorado'nun bu küçük mahallesinde ortalama bir ev fiyatı $815.000. Yani bir mega teras için $750.000 harcamak o kadar da çılgınca değil. Ancak böyle mega bir projeyi 16 haftada bitirmeye çalışmak büyük bir çılgınlık olabilir.
7: Biraz daha zaman var mı?
6: Hayır.
7: Peki, tamam.
6: Ayın 23'ünde burayı istiyorlar. Tamamen bitmiş olmalı.
7: Bitmek üzere mi?
5: Teslim tarihi kabus gibi çökerken ihtiyaçları olan son şey problem çıkması. Ancak pencereyi bir kapıya dönüştürmenin onlar için büyük bir problem olacağı belli.
7: Ne var orada?
6: Alarm kablosu.
11: Güvenlik kablosu.
7: Alarm açık mıdır? Hı? Bir arayayım.
11: Polisler gelirse anlarız.
7: Yalnızca alt tarafını açtığımızda bunun 60'a 1.80'lik ya da 60'a 1.20'lik bir duvar olduğunu öğrenebiliriz. O yüzden aşağıyı bayağı açtık ve bunun 60'a 1.80'lik duvar olduğunu gördük. Bu duvarı kapının sığacağı şekilde açabilmeyi umuyoruz. Kapı 60'a 1.80 ama duvar 60'a 1.20. Duvar 60'a 1.80 olup kapı 60'a 1.20 olsaydı bir şekilde ek parçalarla yerleştirirdik.
5: Neyse ki biraz oynama payı buldular. Jason kapıyı yerleştirdikten sonra 5 santim kalınlığındaki iç kaplamayı incelterek sorunu çözebilir. Problem çözüldü.
7: Tamam mı?
0: Tamam.
7: O kadar da ağır değilmiş. Evet. Ayakkabılarını sildin mi?
5: Üst kattaki terasın son detayı olarak cam döşemeler yerleştiriliyor. Bu 1.5 santim kalınlığındaki kırılmaz camların üzerinde korkmadan yürüyebilirsiniz. Ayrıca bu şekilde alt kata doğal gün ışığı yansıyor.
7: Şeffaf dolgu macunu kullanıyoruz ama alttaki malzemenin markası her yerde yazıyor. Bunu gizleyecek bir çözüm bulmam gerek sanırım. Siyah bir sprey boya kullanacağız. Evet, siyah. İşte böyle oldu. Bu şekilde çözeceğiz. Kenarlara lastik şeritler koyacağız, evet. Üzerine camları yerleştireceğiz. Onun üzerine de destek parçasını koyduktan sonra silikonlayacağız. Bu şekilde oraya sabitlemiş olacağız.
10: Evet.
7: Tamam. Hazır mısın? Tamam.
10: Hadi kaldır. İşte bu.
7: Evet.
10: Paydos vakti.
5: Günlerden 21 Aralık. Teslim tarihine son 2 gün. Artık son dokunuşlar yapılıyor. Granit tezgah yerine yerleştiriliyor, ahşap tavan yapılıyor, taş döşemeler bitmek üzere. Kar yağışı yüzünden haftalardır ertelendikten sonra bir değil, tam 2 tane televizyonda en sonunda yerine kuruluyor.
2: Sağlam oldu mu? 4-5 gün önce burada 15 santim kar vardı. En sonunda televizyonları kurabildik. Bütün işleri bitirmek için muhtemelen karanlık çökene kadar buradayız.
6: Her şey bitmek üzere ama havuzun tamamlanmasını bekliyoruz. Alçıyı yapmak ve havuzu bitirmek için havanın 3 gün güzel olması gerekiyor sonuçta. Ama Colorado'da bu 4 gün hatta 4 ay bile olabilir.
5: $750.000'lık 3 katlı mega terasın yapımı sayısız emekçinin çabalarıyla 16 hafta sürmüş olabilir. Ancak havuz yüzmeye hazır olmadığı sürece hiçbir şey %100 bitmiş sayılmaz.
12: Kış hava şartları bizi en çok zorlayan şey. Dışarısı çok soğuk olduğunda alçı anında donar ve hiçbir şekilde tutunamaz.
6: Bizim işlerimiz Aralık sonunda tamamen bitecekti. Ancak havuzun bitmesi için teslim süresini 4 aya tamamladık.
12: Bir sonraki fırtına gelmeden önce 2 günlük güzel havayı yakaladık. Bu işi yarına kadar bitirmek zorundayız.
5: Ve başardılar da. 16 haftada yapılacak olan $750.000'lık mega teras 17 haftada bitti. Hava muhalefetleri yüzünden çok sekteye uğradı ancak ne önemi var ki? İşte bir zamanlar kullanışsız ve çürümeye yüz tutmuş bu teras, şimdi en mega teras rekorunu elinde tutuyor.
0: Muhteşem olmuş.
13: Vay canına.
6: Nasıl olmuş?
0: Vay canına, harikasınız.
13: Burası
6: i̇şte
13: muhteşem.
6: Burası i̇şte barınız. Benim barı çok istemiştiniz.
13: Muhteşem olmuş. Hep manzara istediğini söylüyordun. Şuraya baksana.
14: Orta kattaki oturma alanı 69 metrekare büyüklüğünde kapalı bir alan. Eskiden teras delikleri güneşin altındaki çürümeye yüz tutmuş ve kullanışsız yerle arasında dağlar kadar fark var. Ayrıca eski terasın hiçbir özelliği yoktu. Bu terasta havuz manzaralı bir bar ve serin Colorado gecelerinde onları ısıtacak bir şömine var.
0: İnanamıyorum.
6: Bunlar kırılmaz cam. O yüzden acaba biri düşer mi diye korkmayın.
0: Muhteşem bir iş çıkarmışsınız. Bu da mobilyanın bir parçasıymış gibi görünüyor. Bunu siz mi yaptınız?
6: Evet, bu özel yapım.
14: Ayrıca yukarıdaki kalın cam panellerde gün ışığının içeri girmesine olanak sağlıyor.
0: Ben çatı pencerelerine biraz tereddütle yaklaşıyordum ama...
13: Harika
0: olmuş. İyi ki yapmışsınız. Oraya bir pencere açarak buraya gün ışığı girmesini sağlamışsınız.
14: Köşede ise küçük, bozuk ve küflenmiş barbekünün yerine son model eşsiz bir açık hava mutfağı yapıldı.
13: Çok güzel olmuş. Bizdeki barbekü gerçekten çok kullanışsızdı.
6: Her yeri küf içindeydi ve korkunçtu.
0: Aa, Tanrım. Artık şimdi burada durup manzaranın keyfini çıkarabiliriz. Bu gerçekten hayallerimdeki gibi.
14: Buradan ister yukarı çıkabilir, ister aşağı inebilirsiniz. Üst katta yalnızca ebeveyn odasından girilebilen 65 metrekare büyüklüğünde özel bir teras var.
0: Şu pencereye bakar mısın? Üzerinde
13: çok
0: yürüyorum.
13: Çok beğendim. Tam da hayal ettiğim gibi. İşten geldiğimizde burada oturup günün yorgunluğunu atabiliriz artık.
6: Ve manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Buradan çok güzel bir dağ manzarası var.
13: Gerçekten İnanılmaz. Harika bir manzara var.
14: En alt katta eskiden pek de kullanılabilir bir alan mevcut değildi. Burada inanılmaz bir gelişim yaşandı.
6: Buraya önceden ne diyordunuz? Zindan mı?
0: Ah, nasıl değişmiş.
6: Beyaz bir tavan ve traverten fayanslarla burayı daha aydınlık bir yer yaptık.
14: Bu eskiden karanlık ve iç açıcı olmayan alan artık havuza iki adım mesafede. Dinlenmek için vazgeçilmez bir yer.
0: Aman Tanrım, ne kadar sıcak. Muhteşem.
13: Burada saatlerce yüzebilirim.
0: Buradaki tüm detaylar hayal edebileceğimin de ötesinde olmuş.
13: Baksana neler yapmışlar.
0: Tarif bile edemiyorum. Gerçekten inanılmaz. Burada arkadaşlarımı ağırlamak ve onlarla eğlenip keyfini çıkarmak için de sabırsızlanıyorum.
13: Su nasıl, sıcak mı?
15: Güzel.
13: Çok iyi.
0: Çok güzel.
13: Bizim için yaptıkları bu proje beklentilerimizi aştı. Buranın keyfini çıkarmak için sabırsızlanıyorum doğrusu.
16: Burası muhteşem olmuş.
13: Hoş geldiniz beyler. İyi ki geldiniz.
0: Hadi bakalım kim daha hızlı yüzecek?
16: Burası çok rahat olmuş. Çok
13: evet,
16: beğendim.
13: Evet, kesinlikle
16: zindan gibi
13: öyle.
16: Hissettirmiyor artık.
0: Burada ailemizle birlikte geçireceğimiz zamanlar paha biçilemez. Buranın aile bağlarımızı daha da kuvvetlendirecek olması harcadığımız her bir kuruşa değer bence.
13: Ne düşünüyorsun?
0: Bayıldım, her şey harika olmuş. Teşekkür ederim.
17: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Hala etkisindeyim.
20: İnanılmaz bir goldü.
19: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
15: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
22: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
15: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
23: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
24: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
25: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
23: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
26: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
27: Donuyoruz Yüksel abi.
26: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
27: İnternette donuyoruz.
26: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber ısında hepimiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
27: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
26: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
27: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
26: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hepedim. Havada karada. Hedefinize geldiniz.
28: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
26: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
27: Yazmışlar abi.
26: Altını çiziyorum oğlum.
29: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
30: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: programımızda bugün.
1: Bir tane daha yapalım mı?
0: Hayır.
1: Hayır mı? İyi.
0: Bu boş odayı alıyoruz.
1: Çalışıyormuş gibi yapıyorsun değil mi?
0: Ve muhteşem bir iç mekan ve dış mekan aile alanı yapıyoruz. Harika, hadi bakalım. Eski Boston Red Sox oyuncusu Nomar Garcia Parra için. Nomar inanılmaz. Herhalde shortstop pozisyondaki en büyük oyuncu. Vuruşta yapardı. Ve karısı bir şeyler yapmaya başladı.
2: Biraz bir şeyler kestim.
0: İki kere olimpiyat altın madalyası sahibi Mia. Şu anda hepsi bizim ekibimizde.
3: Neredeyse parmağımı vuruyordum.
4: Ben Nomar Garcia Parra. Şu anda aile evimdeyiz. Burada partiler veriyoruz. Partilerde burada buluşuyoruz. Burada 80 kişi oluyor. Hep birlikte toplandığımız bir yer.
1: Baksana, asılmış bile.
0: Seni rahatsız etmek istemedik ve şuraya asalım dedik.
1: Evet, tamam. Seni ve beyzbol kariyerini biliyoruz ama senin için önemli olan aile.
4: Evet, çekirdek ailemden bahsetmiyorum. Kız ve erkek kardeşlerim, onların çocukları, teyzelerim, amcalarım, kuzenlerim.
0: Mega bir erkek mekanı yapacağız demek ki.
1: Evet, öyle mi?
4: Evet, öyle, doğru.
1: Onun
4: evet.
1: Aile toplantılarına da gittim ve inan bana yer kalmıyor.
0: Benimkini beğenirdin.
4: Eminim beğenirim.
0: Şu anda içeride bir yer var. İç ve dış mekan genişletilmiş bir mekana dönüştürüyoruz.
4: Soyadım gibi kısa tutun.
1: Senin evet, soyadını güzel. Söylemek kolay değil. Noma.
3: Nomar. Garcia Parra.
1: Garcia Parra.
4: Öyle mi? Formam ne kadar ağırdı biliyor musun? Bir sürü harf var.
1: Ben önceki halini gördük. Gerçekten kullandığınız bir yer.
0: Daha çok bir dış mekan. Harika bir havuz var. İçinden fırça çakmak taş çıkacak gibi. Muhteşem.
1: Teknik olarak dış mekan.
0: Evet.
1: Üstünde bir çatı var. Onu kapatacağız. Bunlar özel kapılar. Akordeon kapılar. Tamamen açılıyorlar. İçeride olmak istediğinde kapıları kapatırsın. İçerideki klimanı açarsın. Yapacağımız en önemli şey bu. Yer tamamen seramik olacak. Diğer odadan buraya geçecek tabii ki içeride. Bilardo masası da olacak. Barını uzatacağız. Barsız böyle
4: evet,
1: yer yapamayız.
4: Gerek.
1: Diğer odada zaten muhteşem bir barın evet. var. Onu kullanacağız. Ve böylece
4: şişeler sağlam kalacak mı?
1: Onları baban taşıdı.
4: Tamam.
1: Merak
4: tamam,
1: etme.
4: Tamam.
0: Her şeyi
4: anlaşıldı.
0: Sakladı.
4: Her şeyi güvende demektir. Tamam.
1: Ron'la çalışan adamlar gelecek. Sana barın üstüne muhteşem bir tezgah yapacaklar. Güzel uyum sağlayacak. Böylece uzatmış olacağız. Muhteşem bir sistemi olacak. Anlatmayacağım.
0: Evet.
1: Yoksa kızar. Duvara da bir şeyler
0: birkaç
1: koyacağız.
0: Şey
1: biz oraya
0: birkaç
1: sözümü şey kesiyor. Güzel bir duvar olacak. Bir diğer şey de buz. İç dış mekan olduğundan biraz beton dökeceğiz.
0: Beton da mı dökeceğiz?
1: Beton dökeceğiz, evet.
4: Yardım lazım mı?
0: Evet, beton
4: babam buralarda
0: ister
4: da.
0: Misin?
1: Şu anda toprağa basıyorsun. Sana dışarı çıkacak bir yer vereceğiz ve betona basacaksın.
4: Tamam.
1: Ne diyorsun?
4: O kapıların kapandığını görmek için sabırsızlanıyorum.
0: O kadar çok şey anlattın ki aklımda hiçbir şey kalmadı bence.
1: Ne diyorsun? Gerçekten. Duvardan ve projeden bahsetmedim ve yine de...
4: Duvarlara ben odaklandım. Şu içecek dağıtıcıdan bahsetmek istemedim.
0: Adam.
4: Oraya biraz sıkışmış evet, durumda ama sonra evet, konuşuruz evet. Tamam mı?
0: Neyse dışarıda bir çimento kamyonu bekliyor. Adamı yollayalım hadi.
1: Onları bekletmeyelim.
0: İşimiz şu an.
4: Onlar buraya gelmeden önce mekan kapalıydı. Plastik de kaplanmıştı. Tam olarak kapalı değildi. Orada çocuklar ve küçük kuzenler koşturup duruyor. Orada oynuyorlar. Bazı oyunlar var. Belki masa tenisi olacak, video oyunlar olacak. Fazladan yer lazım tabii.
1: Hem iç hem dış mekanla ilgili bolca projemiz var. Adamlar gelip beton döktü ve sonra şömine duvarı olarak kullanacağımız bir duvar yaptık. Bütün ses sistemi ve büyük bir düz ekran orada olacak. İçeride ilk olarak seramik döşendi. Mekanı hazırlamak için içerideki kapıları tamamen çıkarıyoruz. Buranın girişi açık bırakılacak. İçerideki havayı düzgün şekilde kontrol etmek istiyorsanız böyle mekanlara yalıtım gerekir. Alçıpanlar takıldıktan ve boya yapıldıktan sonra bu çok özel yerden tavana kapıların takılmasına hazırız. Bu kapılar çok fark yaratacak. Gerçekten harika. Kullanmadıkları bir mekandı. Burada çok zaman geçirmek istiyorlardı ama kullanamıyorlardı, soğuktu.
4: Kesinlikle.
1: Plastik çerçeveler kurmuşlar ve aile bundan hoşlanmış. Daha sıcak olduğundan durabilmişler. Bu da bizi bu kalıcı çözüme getirdi. İstediğinde kapatırsın ve açarsın. Kapalıyken
4: kesinlikle.
1: Bile içerisi doğal ışık alır. Tamam mı? Kullanışlı bir şey. Nasıl
4: doğru.
1: Açılacak göster bakalım.
4: Her şey tepeden asılı. Eğer 3 yaşına bir çocuk açabiliyorsa iyi çalışıyor demektir. Evet.
3: Her bölmeyi teker teker açalım.
1: Sadece bu mu? Oo, ne kadar
3: kolay.
1: 3 yaşında bir çocuk bile yapabilir.
3: Evet, yapabilir.
1: Teşekkür ederim. Büyük fark yaratacak.
3: Çok sevecekler, evet.
1: Pekala. Şu anda adamlar içecek tepsisini kaska tutturmak için silikon kullanıyorlar.
5: Biraz doğaçlama yapıyoruz.
1: Bu düz olmalı. Freepy onu tutuyor, Chris de silikon sürüyor. Birleşsin diye uğraşıyorlar. Bittikten sonra da bağlantıları yapılacak.
5: Tamam.
0: Bu mekan aile için olacağından Nomar'ın ebeveynlerine de danışmaya karar verdik.
6: Nomar aslında adımın tersten yazılışı. Adım Ramon ve tersten okudum ve adını böyle koydum Nomar. Şöyle yapsak mı? Birkaç sene önce emekli oldum ama artık eskisinden daha yoğunum.
2: Ne zaman bir şeyler çalışmasam ya da Nomar bozsa hep Ramon'u çağırırız.
7: O bizim Meksikalı MacGyver'ımız.
5: Ramon, testeren var değil mi?
6: Evet. Yardım istediklerinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum.
7: Eğer bir şey yapılacaksa ve beceremediyseniz ona söyleyin, sizin için halleder.
0: Burada olup ekibe yardım ettiği için teşekkür ediyoruz ona. Ama ekibimizdeki bir adama yardımın faydası olmuyor.
3: İşte orada. Evet. Köşeden çıkacak. Yakaladın mı?
1: Bu kertenkele yakalama işi ne?
8: Geldiğim yerde kertenkele yok. Sürüngen bile çok az.
1: Öncelikle nereliyim diyordun?
8: New York.
1: Orada kertenkele yok.
8: Hayır, kertenkele yok. Belki şanslıysan bir semender çıkar. Ama burada her yerde var.
9: Kertenkele mi? Kaç tane yakaladın?
1: Çizgi film karakterleri gibi.
8: Evet, ama çok hızlılar. Bir tane yakaladım.
1: Çıplak elle mi yakaladın?
8: Evet, dokunsana. Kazık gibi. Ufak bir dinozor gibi.
9: Ah.
1: Ya amcan, yardım etti mi?
8: Onun da pantolonu yırtıldı.
3: Kertenkele yırtıldım. Kovalıyordum. Eğildim ve korkunçtu. Arka taraftan havalandırmam oldu.
1: Senin pantolonunu yakalarken
8: evet, bilirsin.
1: Mi yırtıldı?
8: Sadece pantolonu yırtılmadı. Her şey açığa çıktı.
1: Artık eskisi kadar genç
8: hayır,
1: değil,
8: hayır.
1: Mi? Ama öyle sanıyor.
8: Şey, biz de bozmuyoruz.
1: Evet,
8: umut
1: evet,
8: ediyor.
1: Kesinlikle. Önemli olan bir tane yakaladı.
8: Evet, evet, evet.
1: Pekala.
8: Aileyi temsilen.
0: Bütün sürüngenler, çocuklar, aile dışarıdayken erkeklerin çekilebileceği özel bir yere ihtiyaçları olabilir. Bu ekran içeride film gösterecek ama projektör dönebiliyor ve ekran dışarıdan da izlenebiliyor. Anlatabildim mi? Yani bundan sonra her erkek mekanında bir bar ve içecek makinesinin dışında bu da olmalı. Şu anda Sam ve Charlie bu işi de halletmeye çalışıyor.
3: Tony, bir şey görüyor musun?
5: Şimdi. O tarafta bir musluk var. Burada da olacak. Makineyi koyduğumuzda bir burada, bir içeride kullanabileceğiz. Sorun şu, duvarın kalınlığı 42 santim. Yarısını geçtim. Bir şekilde diğer taraftan çıkmalıyım. Çok kolay olmayacak.
3: Aslında duvara 18 santim kadar girdin.
5: Evet, doğru. Ama bir 12 santim daha var.
3: Daha fazla, 24. Matematiği nereden öğrendin?
5: Diğer tarafa geç.
0: Tam da işler biter gibi oluyor dediğimizde Jason bunu ortaya çıkardı. İçecek kovası sporunu farklı bir aşamaya taşıyor.
1: Bunu kullanacağız. Adamlarla konuştum. Bunu istediler. Adamlar dedim ama Lindsay istedi.
10: Evet, tasarımcı
1: buna
10: istedi.
1: Buna soğutucu konacak. Bence bunları keselim. Burada bir dudak var. Bunu da keselim. Tamam mı? Bak şimdi, bu güzel olmuş. Akça ağaç değil mi?
10: Akça ağaç ve altı da öyle.
1: Eklemli değil mi?
10: Bisküvit eklemli ve dolaplara uyması için biraz boyayacağız.
1: İki daire çizeceğim. Onları keseceğim ve hemen içeri girecekler. Bu kenar tutacak. Bununla merkez noktamı buldum. Sonra daireyi çizmek için pergel kullandım. Bu alet çantanızda bulunması gereken şeylerden biri. Bu bir marangoz pergeli. Bu istediğiniz boyutta bir daire çizmenizi sağlar. Daireler hazır. Şimdi testereyle kesmesi kaldı. Önce matkapla delik açıyorum. Sonra testereyle keseceğim ve kovaları içine koyacağım ve buz kutumuz olacak.
9: Ne yaptın sen?
1: Aa, inanamıyorum. Üstüne talaş bulaştı. Mükemmel.
9: Biraz büyük olmuş.
1: Neden bahsediyorsun? Mükemmel.
9: Bunu da nereden çıkardın?
1: Çek bakalım. Bak.
9: Dışarı taştı.
1: Bunlar tutuyor. Bunlar zaten çıkmalı. Free Pie'ye götür. Bunları çıkarsın. Bunlar gitmeli.
9: Tamam.
1: Oldu mu?
9: Evet.
1: Bu ve şuradaki.
9: Anladım.
1: Sağ ol. Sonra bacakları takarız. La Habra Heights, Kaliforniya'dayız. Omar Garcia Para ve Maya Ham için bir yer yapıyoruz.
0: Cherry Vessel 42 santimetrelik duvarı başarıyla deliyorlar. Ama kullandıkları ekipmanın rengi pek erkek mekanı rengi sayılmaz. Ama işe yarıyorsa görmezden yemin.
5: Bana ne veriyorsun dostum? İstediğin kadar çek ama daha ne kadar... Nereye gittin?
3: Hortumlar bağlı sanıyordum.
5: Hayır, hortum sende.
3: Aman tanrım. Bana o taraftan bir hortum gösterdin.
5: Burada bir tane var. Senin o tarafta iki tane var.
3: Beni öldürdün ufaklık.
0: Gözlük getirdin mi?
2: Evet ve aynalı.
0: Hadi bakalım, biz bu programda hep havalı şeyler yaparız zaten.
1: Ben içecek masasında her şeyi hallettim. Delikleri kim kesti? Bak ne harika. Gördün mü? En iyi adamlarım işte son kalite ekipmanlar kullanıyor.
3: Durum nedir çocuklar? Daha Ramon'la takılacağız.
1: Sanırım Goose biraz şov yapıp yerimi doldurmanın kolay olduğunu iddia edecek.
0: Bugün inşaatçı olacaksın.
2: Evet,
0: hazır mıyız?
2: Harika.
0: Bir şeyler yapabilir misin?
2: Ufak şeyler. Tamam, ve sizin yaptığınız işe büyük saygım var.
0: Bize saygı duyma. Biz de ne yaptığımızı bilmiyoruz. Her şeyi kafadan atma.
2: Tony bana tahta kesmeyi öğretti. Tahminle mi gidiyorsunuz?
0: Evet öyle. Çok fazla tahmin yapıyoruz o kadar.
2: Ve masa için bir ayak yaptık.
0: Şimdi öncelikle... Bu bir masa testi.
2: Tamam.
0: Yapacağınız şey şu. Şu kırmızı düğme var ya.
2: Evet.
0: Buna bastırıyorsun. Ve ondan sonra sıkıyorsun. Korkma. Seni kesmem.
2: Evet.
0: Mia Hamm'in en büyük hayranlarından biriyim. Tam bir sporcu. Çok başarılı. Harika bir anne. Muhteşem bir anne. O yüzden bu mekana girecek bazı şeyleri yapmayı öğretebileceğim için çok heyecanlıyım. Otomatik durma özelliği var.
2: Çok
0: bir şeyler
2: sevdim.
0: Yapmaya başladım bile bak.
2: Sadece bir şey kestim.
0: Çok güzel. Yani bir şey yapmadan önce kesmen gerekiyor.
2: Güzel.
0: Değil mi?
2: Kendimi sana, iyi hissediyorum.
0: Sana aynı boyda 4 tane gerekiyor. Bu
2: evet.
0: Biraz farklı olan.
2: Eş olan ikisi sanırım benim
0: evet,
2: ve
0: öyle.
2: Farklı olanlar da...
0: Bu benim.
2: Bu düz bir
0: harika,
2: masa olacak.
0: Harika değil mi? Şimdi hepsini böyle yan yana koyup küçük bir kutu yapacağız. Bir de bacak olacak tabii.
2: Harika. Hazır yani, mısın?
0: Şuraya geçelim hadi.
5: Şöyle bırakın.
0: Tamam, işte her şeyi birleştireceğimiz masa.
2: Güzel.
0: Tamam. Şimdi bir dikdörtgen yapacağız. Onun için çivi tabancası kullanacağız. Kullandın mı?
2: Hayır.
0: Basınca çivi çakıyor.
2: Anladım.
0: Mükemmel. Bu işte tam bir usta gibisin. Daha önce yapmadan emin misin?
2: Asla.
0: Güzel. Şuna bak. Güzel. Şu bacağa bak.
2: Sağlam görünüyor.
0: Sağlam.
2: Güzel görünüyor.
0: Şimdi de zımpara yapacağız. Zımpara yaparken genelde biraz kirlenirsin. Ben de telci bir adam değilim zaten.
2: Evet.
0: Bunu buraya bırakalım. Bir bacak yaptık. Kalanını Nomar ve Jason yapsın. Onlar bitirebilir bu işi.
2: Harika bir fikir
0: Hadi
2: bu.
0: Gidip soğuk bir şeyler
2: evet.
0: içelim. Burası çok Farklısın. Sıcak değil mi?
2: Havuz
0: Hadi
2: kenarına geçelim.
1: Goose ve Mia o bacakları bitirecekti ama Goose beni şaşırtmadı.
0: Burada potalar var. Bence ikişerli takım olalım. Nomar asla bir dünya şampiyonası kazanamadı. Yani bu yarışmamızda takım seçmeye gelince ben altın madalyalı olanı seçmeyi tercih edeceğim. Ha. Ben Mia'yı alacağım.
1: Tabii o Mia'yı seçti. Nomar da bana kaldı. Tabii ki. Nomar takımımda diye mutluyum. Kendimi şanslı sayıyorum.
4: Ama rahat etmeni isterim.
0: Hey,
4: eğer Kemal'le daha rahatsan Kemal üstünde kalsın.
1: Gerek yok.
4: Kaybedersek bunu hep başıma kakar.
1: Pekala.
0: Tamam 1-0.
4: Çok iyi değilim.
0: 2-0.
1: Ah! İyi gidiyor.
0: Kendine bile değmedi.
1: Hayır.
0: Evet.
1: Sen beyzbolcusun.
4: Evet.
1: Tamam kaybettim. Neyse ne. Saçma bir oyundu zaten. Bu serbest atış çocuklara göre.
0: Jason nedense kendini biraz bunalmış hissetti. Sonra 3 maçın ikisi dediler.
1: Hayır. Bu sayılmaz.
0: Evet sayılır.
1: İnsanlar
4: kanal değiştiremeyecek.
0: İki oldu. Jason yine kaybetti. Bitti. Neden ağırlık falan kaldırmıyorsunuz?
4: Bana alet kemeri lazım. Hey.
1: Tamam mı?
0: Biraz kol çalışın.
4: Hayır dur öyle ben diyemezsin. Derim. Ben o eve gireceğim.
1: Biz kaybettik. Tamam mı? Kabul ediyorum. Onlar havuz kenarında takılırken Nomar'la bacağı zımparalayacağız. Goose ve eşin bize işte bunu bıraktı.
4: Bu ne biliyor musun?
1: Bu bir bacak.
4: Tamam.
1: Aslında gelecekte
4: tamam.
1: kullanacağınız bir masanın bacağı. Bunu zımparalamak gerek. Burada
4: kanal değiştiremeyecek.
0: Hayır. İki oldu. Jason yine kaybetti. Bitti. Neden ağırlık falan kaldırmıyorsunuz?
11: Bana alet kemeri lazım. Hey. Tamam mı?
0: Biraz kol çalışın. Kol çalışın.
4: Hayır dur öyle ben diyemezsin. Derim. Ben o eve gireceğim.
11: Biz kaybettik. Tamam mı? Kabul ediyorum. Onlar havuz kenarında takılırken Nomar'la bacağı zımparalayacağız.

0: aleti alsa aksi yöne koşman
1: Peki.
0: gerekir.
1: Güzel evet, tavsiye. Şimdi, kullanırım.
0: Şimdi bunu zımparalamak gerek.
1: Tamam.
0: Burada daire zımpara var. Zımpara yapacağız. Gördün mü? Bak çok işi
1: var. Jason bana zımparalamayı öğretti. Bana elimle bir şey yapmayı öğretmek gerçekten çok zordur.
0: Burası dönüyor.
1: Tamam.
0: Tetik ön tarafında.
1: Evet. Nasıl çalışacağını tamam. merak ediyorum.
0: Çocukken atölye dersi aldın mı?
1: Hiç takılı olmalı değil mi? Evimizde her şeyi babam halleder. Ben karışmam. Bence yoldan çekilin çünkü fırlayıp gidebilir. Kendinizi güvene alın.
0: Hayır hayır. Bir şey olmaz. Ne yaptığını biliyor gibisin. Evet öylesin.
1: Beyzbol oynarken de öyleydi. Ne yaptığımı biliyor gibiydim.
0: Ama sonunda işe yaradı.
1: Onları kandırdım ama.
0: Bence güzel oldu. Bunu boyayabiliriz.
1: Tamam.
0: Veya... Tamam.

0: Nomar ve Mia hazır mıyız? Hadi gelin bakalım. Görülecek çok şey var. Çok fazla şey koydum.
1: Aman tanrım. Aman tanrım.
0: Seramikleri uzattık. Buraya kadar geldim.
2: Çok güzel.
0: Birkaç bölüm ayırdık. Bu bölgede takılırsınız diye düşündük. Biraz televizyon izlersiniz. Bu kaç inçte? 60 mı 70 mi?
3: En az 60.
0: Ses sistemi bir harika.
2: Şuna bak.
0: Evet.
2: Bunu görmemiştim.
0: Güzel oldu. Çok güzel oldu.
3: Aslında içine biraz jel koyuyorsunuz ve ateş çıkıyor. Yani gerçek ateş.
0: Odayı bile ısıtıyor.
3: Gerçek. Odayı ısıtır.
0: Evet.
3: Tabii yanında müzik ekipmanları da var.
0: Çok sıcak olursa diye klima da koyduk tabii.
3: Bu aslında borusuz bir sistem. Mekana çok daha uygun oldu.
0: Biraz daha genişletmek istedik. O yüzden biraz daha dışarı çıktık. Ve buraya ufak bir oyun alanı yaptık.
1: Şuna bak. Ha evet, bunu görmemiştim. Yoksa ben yapardım.
2: Potalı atarız.
0: Evet. Ayrıca burada bilardo masası ve içecek
1: harika.
0: Masası.
1: Harika.
2: Evet.
3: Hadi. Ki aile masa pongo oynamayı seviyormuş. Biz de böyle bir şey düşündük.
1: Öyle.
3: Ya, bu doğru mu?
2: Çok eğlenceli ve zorlu bir oyun.
3: Masa resmi bir yükseklik.
1: Çok iyi çünkü resmi kurallara uyarız.
3: Evet.
1: O yüzden güzel.
3: Uymalı.
1: Evet.
0: Mia, şu ayağı tanıdın mı?
2: Aa, çok güzel duruyor.
3: İçine biraz da buz kovası ekledik. Belki gerekebilirdi. Evet.
0: Evet, gerçekten
3: bunun
0: düz oldu.
3: Bunun patentini almak lazım.
0: Arkamızdaki duvarlar tamamen açılıyor. İstediğiniz gibi girin çıkın.
2: Aman
0: yani
2: tanrım.
0: İçerisi dışarısı bir oluyor. Bu mekanda nerede olursanız olun televizyonu görmenizi istiyoruz. Yukarı bakarsanız burada 120 inçlik bir ekran var. Kocaman.
3: Bu lazımdı.
0: 120 inç değil mi? Evet. Ve aşağı iniyor. Yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu bir projektör. İçerideyseniz içerideki bu duvara yansıtıyor. Sonra tuşa basınca ekran dönüyor ve dışarıdan izleme imkanı oluyor.
1: Hadi oradan. Dışarıdaki bahçeden film ya da televizyona yansıtılan herhangi bir şey izlenebiliyor. Muhteşem bir şey. Bu beni çok etkiledi.
0: Sen buraya 50, 60, 80 kişi geliyor dedin. Buraya 80 kişi birden sığamaz. Dışarısı şezlonglarla bu kadar insanı alır. Düğmeye basarsın döner ve açık hava sineması. Son bir şey daha. Hadi gelin.
3: Evet, evet var.
0: Bu kaskı burada bulduk. Senin için önemli var mıydı bilmiyorum. Üstüne bir musluk koyduk. Fuşu makinelerinde normalde bir musluk olur ya.
1: Evet, öyle. Evet.
0: Bu biraz farklı ama. Bu programlanabiliyor. Alttan doldurma sistemi. Bardağı alıyorsun, tepesine koyup bastırdığında alttan
2: doldurma.
0: Çok fazla köpük de yapmıyor. Sadece alıyorsun ve
1: şaka
0: içiyorsun.
1: Bu
0: hepsi
1: ya?
0: Bu işte.
2: Olamaz.
0: İşte.
3: Gördün mü? Bu harika bir şey.
0: Bardak gibi bir şey değil mi?
1: Harika olmuş. Onu bırakmak istemiyorum değil mi? Bardakları... Yani onları koyup durdum. Nasıl dolduğunu görmek istedim. Çok güzel bir şeydi. Her dolduğunda fazla köpükleme de yapmadı. Onları herkese vermek istedim.
0: Yukarıda ailenden bir sürü insan bekliyor. Buraya getirelim de parti başlasın artık ha.
2: Harika. Aman tanrım.
1: Her zaman harika dolduruyor.
3: Duracak. Bak en sevdiği oyuncu.
0: Aman tanrım.
2: Harika. Bakalım.
0: İşte harika. Çok güzel oldu.
4: Harika.
0: Arkadaşlar ne diyeceğim? Burada bayağı kalabalık toplantınız oluyormuş. İstediğinizi yapabileceğiniz kadar mı? Yani misafir ağırlamayı çok sevdikleri belli ama hiç sorun değil artık. Tek yapmaları gereken kapıları açmak o kadar. Müziği başlatmak, televizyonu açmak, maç izlemek. Ne isterlerse yüzden fazla insanı ağırlayacak kadar mekan var. Harika bir yer oldu. Bence aile burada çok eğlenecek. Umarım beklentileri karşılamışsınız.
2: Evet. Evet.
1: Tamam. Ne kadar teşekkür etsem az. İnanılmaz olmuş. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim.
0: O zaman tabii.

0: 9-15 Mayıs arasında Bin'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
1: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini tel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
7: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
8: Ne 11?
9: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Trip dışında her şeyi şekerim.
11: Üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Turkcell'e çekiyoruz.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
14: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasoy'a gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Fırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasoy mağazalarına geldi.
15: Bravo!

0: Bunları bir açalım.
1: Nasıl bir alınıyor?
2: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
3: Kaliterin çoğunluğu standart kaliteli.
2: Aynen.
1: Yüzünü söyleyeyim.
4: İfadeni alacağız.
1: Yok abi ben yüzüm açmıyorum.
3: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
2: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
1: Narkotik mi yapıyor bana? Ben
5: çekeceğim. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Programımızın bu bölümünde.
1: İyi haber, düzgün yerleşmiş ve çalışıyor.
0: Hollywood, Florida'da Seminole Kızılderili kabilesi için özel bir mekan tasarlıyoruz. Havuz kenarında yalnızca kum ve bitki örtüsü kaplı bir arsa buldum. Burayı temizleyip en baştan yapacağız her şeyi.
2: Kare değil, taşlama makinesini getirip kenarlarını keselim.
0: Tasarımda kabilenin mirasını yansıtacağız.
3: Buraya dönün, dönün.
0: Ayrıca modern dokunuşlar da olacak.
3: Bu parça yaklaşık 150 kilo.
1: Muhteşem değil mi?
0: Şimdi...
1: Özel yapım.
0: Bu programda sizlerle.
1: İşte tam da burada. Burada her şey iyi vakit geçirmekle ilgili.
0: Bu havuz inanılmaz.
1: Her şey, her şey.
0: Şelaleler var.
1: Şelale bence mükemmel. Burada çok hoş özellikler var ama biz kaliteyi arttırmak
4: evet,
1: istiyoruz.
4: Evet, bunu görmek isterim.
0: İşin başındaki adam James bile her şeyi sıfırdan yapmış. Bu adam önceden timsah güreşleri yaptırıyormuş. Böyle bir adamdan bahsedeceksek James adamlığın kitabını yazmış. Her rakta kaliteyi yüksek tutuyor. Her şeyin çok güzel ve özel olmasını sağlıyor.
3: Hard Rock havuzuna deneyimlenecek bir şey daha eklemek istedik. Mükemmel bir tesisimiz var ama daha kaliteli ürünler eklemek istiyoruz. Bunu da erkeklere özel alanla yapmayı umuyoruz.
1: Buradan başlayalım. Bu 13 kişi kapasiteli yeni havuzun olacak. Havuzun etrafındaki tüm bu alanı döşeme ve çimento kullanarak yapacağız. Burası dinlenme alanı olacak. Ayrıca özel yapım kuvarsit bir duvar da yapacağız. Devasa mermer levhalar inanılmaz olacak. Bu tarafa geldiğimizde büyük olan bir çiki kulübesi olacak. Daha fazla alan sağlamasının yanı sıra bize özel, eğlenceli özellikleri olan bir duvar yapabilmemizi ve mobilyalar kullanabilmemizi sağlayacak.
4: Evime gelip bunları yapmanız gerekiyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Sen bir çiki de yaşıyorsun.
4: Kesinlikle evet. 30 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde.
1: Plana bayıldılar. Genel başkan sürekli benim evime de gelmelisiniz dedi. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Plan başka, aslını görmek başka. Plana duyduğumuz bu hevesi yapacağız. Yapacağımız alana da duyacağımızı umuyorum. Burada da özel yapım bir duvar olacak. Bu duvarı şömine duvarı yapacağız. Çünkü suyunuz varsa ateşiniz de olmaz.
4: Yok, orayı daha yeni yaptırdım. Yanıp kül olmasını istemiyorum doğrusu.
1: Burada yapay çim kullanacağımız bir alanımız daha olacak. Tüm inşaatı çevreleyen inanılmaz bir peyzaj yapacağız. Böylece sizlere tropikal bir cennette olduğunuzu hissettireceğiz. Ayrıca öyle bir şey yapacağız ki dışarıda olanları da görebileceksiniz. Siz de zaten bunu
3: evet, misafirlerimiz bir otel odasının sunduğu her şeye dışarıda da sahip olmak istiyor.
1: Evet, özel ve pohpohlanmış. Gus özel biri olduğunu ve pohpohlanmayı sevdiğini söyler hep. Pekala. Evet,
0: pohpohlanıyor gibi mi?
1: Evet, evet.
0: Öyle mi? Ne dersin?
4: Evet.
0: Ne diyorsun?
1: Biliyorum.
0: Güzel kokuyor.
1: Evet.
4: Kokusunu.
0: Ah, çok
4: kokla,
0: güzel.
4: Kokla.
0: Harika, hadi.
4: Tamam, hadi işe koyalım.
0: Hadi bakalım.
4: Bakalım günümüz erkek mekanları nasılmış.
1: İlk geldiğimizde bu alan sadece kumla doluydu. Turistik bir yer gibi görünmüyordu. Burayı turistik bir yer yapmak istiyoruz.
0: Burada bugüne kadar yaptıklarımızdan çok farklı işler yapacağız. Toprak tamamen kazılacak. Ekibimiz Tiki Kulübesi'nin altında yer alacak devasa zemin için kalıplar oluşturuyor. Vaktimiz kısıtlı olduğundan gece boyunca çalışacaklar.
3: Çimentoyu sallıyoruz. Böylece hava baloncukları çıkıyor ve boşluksuz bir hal alıyor. Döşemelerin rahat yerleşmesini sağlayacağız. Böyle bir işte başımıza gelebilecek en kötü şey patlamadır. Bunu önlemek için tüm kalıpları toprakla destekliyoruz. Böylece çimento ağırlığını taşıyabiliyorlar.
0: Sırada Çiki Kulübesi'ni yapmak var. Çiki bu kabilenin dilinde ev demek. Kabile inşaat konusunda bize yardım ediyor.
1: Sürecin tamamından bahsediyoruz. Her şey elle yapılıyor.
0: Aslında uygun olması için yeni kesilmiş servi ağaçları kullanılıyor. Ve sazlardan oluşan bir çatıyla yanları açık bir kulübe yapılıyor. Çiki Kulübesi bu kabile tarafından yapılıyor. Ve ekibin başında da kabile üyelerinden Skeeter bulunuyor.
1: Bana biraz yaptıklarınızı anlatsana.
5: Yalnızca iki gün önce tüm bu malzemeler bir bataklıktaydı.
1: Siz de teknelerle aşılıp onları kestiniz ve buraya getirdiniz.
5: Evet.
1: Ha? Tarihinizin bu parçasını bugüne kadar getirebilmeniz
5: bu
1: güzel.
5: Bu bize bırakılan bir miras. İnsanlarımız eskiden ahşap evlerde yaşardı. Her zaman hareket halindeydiler. Florida'nın her yerine sonradan Çiki Kulübeleri olarak adlandırılacak evler yaparlardı.
1: Her şeyi çivilediniz değil mi? Büyük çiviler.
5: 30 santimlik.
1: 30 santimlik. Evet. Geçmişten günümüze çok değişiklik oldu
5: mu? Aslında değişim iyi yönde oldu. Teknoloji sayesinde ekipmanlar, testereler gelişti. Yine de ağaçları sürükleyerek bataklıktan çıkarmaya devam ediyoruz. Bir tek bu değişmedi.
1: Gülüyorum çünkü derdini anlayabiliyorum. Her parçayı tek tek seçmeniz gerekiyor.
5: Büyük ağaçları arıyoruz. Evet. Aynı zamanda düzgün de olması gerekiyor,
1: düzgün
5: anladın mı?
1: Evet.
5: Bazıları 12 metre olabiliyor ve 12 metreden 3 parça çıkarabiliyoruz. Evet.
1: Ellerinizle evet. Soyuyorsunuz değil mi? Kütüklere baktığımda elle soyulduğunu rahatça görebiliyorum. İnşaat için kalın olanları, çatı içinse daha küçük olanları seçiyorsunuz değil mi? Çatı kirişlerinde evet. Bunları kullanıyorsunuz. Umarım yaptıklarımızı beğenmişsiniz.
5: Buraya bu yüzden geldim. Son evet. Halini görmek istedim.
1: Kesinlikle.
5: Teşekkür ederim.
1: Seninle tanıştığıma çok memnunum.
0: Çünkü kulübesi için bir takım değişiklikler yapılacak. Jason ve ben büyük bir ekiple çalışıyoruz.
6: Tamam, süper, harika. Biraz daha bana doğru çevir. Evet.
0: Ekip bu özel kulübe için iç ve dış düzenlemeleri oluşturmak adına toplandı.
6: Tamam.
0: Ve çalışıyor.
6: İşte böyle.
1: Toprağı temizleyecek misin?
6: Avustralya'ya özgü ağaçlarda tamam. Tamamen temizlemiyorum. Alttan Pekala. Biraz eşeliyorum.
1: Bu kadar evet, yeter. Bu kadar. Tamam.
0: Florida'da bir inşaatın kendine has bazı sorunları olabiliyor. Mesela hava durumu gibi.
6: Buraya yağmur yağarsa nem ve küf sorunları yamukluk yaşayacağız. Yaratır. Servilerin arkasında evet. Dance Shield kullanmalıyız. Yağmur kenardan gelirse bunu mutlaka kullanmalıyız.
1: Tamam. Alması için birilerini göndereceğim. Şu anda şöyle bir sorunumuz var. Benim adamlarım birçok inşaatta kullandığımız kontrplağı yerleştiriyor. Yağmurun bazen yanlardan girdiğini söyledin. Öyle değil mi?
6: Nem ve küf sorunları yaşanabilir.
1: Kesinlikle. Şimdi burada kullandığınız bu malzemeyi kullanacağız.
6: Evet.
1: Ve bu
6: sıva
1: şekilde
6: kaplama.
1: Uygulayacağız. Aynını orada da yapacağız.
6: Servilerin kuruması için de zaman yaratacağız. Atırız. Havalandırmayı üste koymamızın nedeni bu.
0: Hard Rock bizden sütunların etrafını kapatmamızı istedi. Böylece sürgülü kapı yapma imkanları olacak. Evet, Preppy, sonraki parçayı da getirdim. İşlerin daha rahat ilerlemesini sağlamak için Dance Shield'ı takarken Preppy'ye yardım ediyorum. Birkaç parça daha.
7: Destek olduğu için ortaya da vidalayabilirsin. Yalnızca her iki yanında destek kullandık.
0: Tamam, harika. Yalıtım için hazırız. İşler son hız devam ederken benim gidip devasa mermer parçaları almam gerekiyor. Dediğim gibi aynı böyle fosillere benziyordu. Bu parçaları havuzun kenarında ve çikinin içinde kullanacağız. Vakit kısıtlı olduğundan onları hemen Jason'a göndermeliyim bir an önce. Bu arada Jason su serinletme sistemlerinin faydalarını keşfediyor.
3: Evet.
1: Püskürtücü bu.
3: Evet, burayı biraz daha serinletmek için uğraşıyoruz. Bu yüksek basınçlı tamam. Bir hortum suyu. 1/3000 çapındaki deliklerden verip bastırıyor ve çeviriyoruz.
1: Peki burada kaç tane olacak?
3: Evet, böyle. Burası için 20 ila 30 tane
1: Vay
3: kullanacağız
1: canım.
3: İşte bu kadar
0: yeter. Bu püskürtücüler
3: yeter.
0: Uzaktan kontrol edilebiliyor. Yani düğmeye bastığınızda onları çalıştırıp burayı 15 derece kadar soğutmak mümkün. Özel bir mekanın mükemmel bir ses sistemine sahip olması gerek tabii ki. Bu ses sistemi Sal'ın inşa ettiği dolaba tam uyacak. Jason tezgah elemanıyla model hakkında çalışıyor.
1: Şu anda dolaplar için ince ayarları yapıyorlar. Normalde her şeyin modelini çıkarırlar ama içinde bulunduğumuz durumda öyle bir şansımız yok. Bu nedenle dolapların boyutlarının detaylarını konuşuyoruz. Doğru olmalılar. Buraya geldiklerinde sığmazlarsa işte o zaman sorun yaşarız. Ama şimdi kuvarsiti çıkarıyoruz. Gelin de bakın. O kadar güzel ki.
2: İyi misin?
1: Luciano, nasılsın? Bu çok güzel bir mermer. Zengin renkleri gerçekten büyüleyici.
2: Bu ikisinin birleştiği resmi gördün mü?
1: Simetrik, simetrik. Bu şekilde yapıyorlar. Duvar kağıdı uygulamak gibi.
2: İkisi çok farklı. Bunların her biri 120 kilo.
1: Mükemmel olmaları için uğraştığını biliyorum. Teşekkür ederim.
2: Yerleştirdiğimizde çok memnun kalacaksın.
1: Ben daha şimdiden memnun kaldım. Bu duvara çok ağırlık binecek. Bir sürü hazırlık yapıyorlar. Alüminyum bir destek yerleştirecekler. Bu destek mermer kuruyup yerleşene kadar onu tutacak. Sel oraya oturacak. Küçük kütük için etrafta o olacak.
3: Tamam. Durun, durun. Durun. 1, 2, 3. Hadi. Hadi yukarı, yukarı, yukarı. Ellerinizi mermerin altından çekin.
8: kar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
9: Kredi? Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
15: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
16: Hala etkisindeyim.
0: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
0: Hard Rock için özel bir kulübe inşa ediyoruz.
6: Aydınlatmalara ne diyorsun?
1: Buradan bakınca güzel görünüyor.
6: Bu tarafa da aynını yapacağız.
1: Evet.
6: Ve burada da olacak.
0: Alanın diğer tarafına ise bir havuz yapıyoruz. Ekip geldi. Çimento döküldü. Kenarlar, köşeler ve merdivenler düzeltildi. Filtreleme sistemi kuruldu. Havuzun etrafını yapacağımız döşeme için beton döküldü. Derinlik uyarılarını ve dekoratif fayansları döşedik. Havuz kaplamasıyla iş bitiyor.
1: Merhaba dostum, nasılsın?
3: İyiyim Jason, sen nasılsın?
1: Baştan özür dileyim. Görüyorum ki her şey hazır ve temizlik yapıyorsunuz.
3: Aynen öyle.
1: Onunla sürekli karşılaşıyorsunuz değil mi? Havuzu doldurmadan önce sürekli temizliyorsunuz.
3: İşimizin bir parçası Jason.
1: Bu işe başlamanız ve bitirmeniz ne kadar sürüyor?
3: Bu havuzu yapmamız bir haftadan biraz daha uzun sürdü.
1: Bir haftadan biraz fazla mı? Bence harika. Şimdi temizliğini mi bitirdiniz?
3: Aynen öyle.
1: Biz de insanları uzak tutacağız.
3: İşte bu kadar.
1: Kameramanıma bak, ne yaptığına bak, ayaklarına baksana. Pekala, teşekkür ederim. İşini yapman tamam. İçin seni bırakayım. Kameranı oradan al.
0: Havuzu Çiki'ye çok özel ipe ağacından bir döşemeyle bağlayacağız.
6: Buna bayılıyorum. Brezilya kerestesi, zarar veremezsiniz. Bence bunlar bugüne kadar kullandığımız en iyi keresteler.
1: Evet.
6: Çapraz uzunluk yerleştirdiğimiz için ahşap döşeme görüntüsü yaratıyor.
1: Güzel görünüyor.
6: Evet, mükemmel.
1: Evet Pete, bunun koordine edilmesi gerekiyor. Sen çimento ile aynı düzlemdesin. Hem görüntü hem de güvenlik açısından düzgün olmalı.
2: Güvenlik önemli.
1: Evet.
2: Sarsılmadan yürüyebilmek gerekiyor.
1: İskelette 60'a 2,5 kullandığını gördüm.
2: 60'a 2,5, evet. Sabitleme bloklarında 60'a 1,8 kullandım.
1: 1,8. Sanırım birçok insan havuz döşemesi yaparken zeminle
2: temas halinde
1: olduğunu
2: basıncını
1: anlamıyor.
2: Düzeltmek zorundayız. Daha uzun ömürlü olur ve bozulma yapmaz. Bu en kaliteli güney sarı çamı. Zemin için mükemmel bir seçim.
1: Evet. Yani artık kaplayabiliriz.
2: Kesinlikle. Daha fazla işlem gerektiriyor ve yalnızca bir ya da iki tane kaplama işe yarıyor. Kütük o kadar sert ki özel bir işlemeye ihtiyaç duyuyor.
1: Ben de tam bu ağacın ne kadar farklı olduğunu söyleyecektim.
2: Çok farklı.
1: Hem düzgün yerleştirdiğinden hem de mükemmel kapladığından emin olmalısın. Böylece
2: kesinlikle
1: fark
2: yaratacaksın. Kesinlikle mükemmel olacak.
1: Çok sağlam olacak.
2: Sağlam olacak. O kadar sert ki termitler zarar veremeyecek.
1: Teşekkür ederim Pete.
2: Ben teşekkür
1: mükemmel
2: ederim.
1: Mükemmel görünüyor. İyi iş çıkardın.
2: Teşekkür ederim.
0: Hard Rock'ta tam donanımlı bir kumarhane var. Burası bakım uzmanlarına ihtiyaç duyuyor. Yaptığımız kulübede özel bir şeyler olması gerekiyor. Bu yüzden dostum Anthony'yi ziyaret edeceğim. Anthony, nasılsın dostum?
11: Merhaba.
0: Nasıl gidiyor?
11: İyidir.
0: Gelmeden aramıştım. Kulübe için bir tepsi yapacağız. Bunu bara koymak istiyorum. İçecekleri onunla servis edebilirim.
11: Her şeyi hazırladım. Bütün nasıl parçalar bir şey kesildi. Birleştirmeye
0: tamam,
11: hazırız.
0: Tamam, hadi birleştirelim dostum. Burayı 3 günde bitireceğiz.
11: Gördüm.
0: Güzel oluyor ama evet. Değil mi? Marangozum iyi iş çıkarıyor.
11: Harika bir iş çıkarıyor.
0: Öyle bir kötü iş çıkarsın. Kafasını çekiçle yararım. Böyle. Bunları birleştirmeyi bitirdikten sonra ne yapacağız peki?
11: Boyayacağız, düzelteceğiz, kulplar için birkaç delik açacağız.
0: Yani bu standart bir tepsi olmayacak. Bu kulübeye özel bir şey olacak. Üstünün kaliteli olması gerek. Kulpların ve bütün detayların kaliteli olduğundan emin olmamız gerek. Hep yaptığın gibi özel bir şey olmalı. Bunu biliyorsun. Birkaç bardak sardır evet. Değil mi? Daha büyük mü olsa acaba?
11: Bence de iyi oldu.
0: Benim dönmem gerek bu arada. Sen bunu bitir, göstereceğimiz güne hazır olmalı. Üstüne bardaklar koyarız, kulplar kesilir ve hazır olur.
11: Tamam.
0: Teşekkür ederim dostum. Görüşmek dolaplar ve beyaz eşyalar kurulmaya hazır ve bizim bugün yeterli zamanımız yok.
1: Bitirmek için 5 saatimiz kaldı ama elimizde 12 saatlik iş var. Sizin de göreceğiniz gibi etrafta bir sürü şey oluyor. En büyük sorun detaylarda. Bu hep oluyor. Burayı kapattık çünkü yeniden kaplayacağız. Ustamız her şeyi bitirmemiz için sabırla bekliyor. Burası bitince gelip yeniden kaplayacak ve güzel görünmesini sağlayacak. Sonra mobilyaları getireceğiz. Kalan detayları halledeceğiz. Bir sürü küçük iş var. Havuz mükemmel görünüyor. Bittiği için herkesi buradan uzak tutuyoruz. Ki başına bir şey gelmesin. Dinlenme alanında birkaç küçük sorun ve bir sürü iş var. Bunları halletmeliyiz. Hadi bakalım.
0: Bu fabrika üretimi taşları dinlenme alanının temeline yerleştirmek önemli bir detay. Bir de şömine sorunumuz var. Onu da çözmemiz gerekiyor.
1: Aa evet şömine. Şömine plana uygun gitmeyen projelerden biri. Ustalar duvarı yapmak için önceden geldi. Fakat şöyle bir şey oldu ki şöminenin gireceği yeri de boş bıraktılar.
3: Kare değil, hapı yuttuk.
1: Kare değildi.
2: Kare değil. Taşlama makinesiyle kenarları kesmem gerekiyor.
1: Bu şey hafif değil. Ağır. Çıkarıp tekrar kesmeliyiz. Bu yapmamız gereken en son şey olsa da şöminenin buraya girmesi gerek.
0: Bu sayede adamlarla çocuklar arasındaki farkı görüyoruz. Gücünün tamamını kullanarak kesiyoruz. Çok etkilendim. Taş işçiliğini birkaç dokunuşla düzeltmesine fazladan puan vermem gerekiyor. Harika bir iş çıkardı. Hard Rock için yaptığımız özel kulübe bitmek üzere. Pek çok özel son dokunuşumuz olacak. Ekip inşaatı ve kalan işleri hallederken peyzajı tamamlamak gerekiyor. Tezgahlar mükemmel uydu. Benim özel yapım tepsimi de unutmamak lazım tabii. Zamanı geldi. Jason'la birlikte yaptığımız en iyi kulübeyi gösterme zamanı geldi. Bu göz kamaştırıcı dış mekan alanını hiçlikten yarattık. Bakalım ekip ne düşünecek?
4: Güzel görünüyor dostum.
0: Güzel görünüyor değil mi? Benim tarzımı mı övdün yoksa bu kulübeyi mi övdün anlamıyorum tabii. Öncelikle havuz alanını gösterelim. Arka kısımda bir dinlenme bölümü var. Şemsiyeler, çimler, bakım gerektirmeyen özel çimler. Jacuzzi olarak da kullanılabilen bir havuz da var.
4: Ciddi misin?
0: İkisinin birleşimi oldu. Maksimum kalite sunuyoruz.
3: Oraya sığabilir misin?
0: Hayır oraya sığamam. Benim vücut yapımdaki insanlar için jacuzzi ideal. Anladın mı?
1: Havuza girmeyi denemelisin. Bu kuvarsit. Tüm alanda fark yaratıyor. Aynı kuvarsiti havuzda da kullandık. Eğlence sistemimiz var. Buz makinemiz ve hatta buzdolabımız var. Bir şey istemek zorunda kalmayacaksınız. Her şey önünüzde.
0: Arkada özel masajlar için bir masaj masası var. Buraya VIP müşterileriniz gelebilir. Masaj yaptırmak isterlerse havuz kenarında değil de gözden uzakta yaptırma imkanları olacak. Özel bir parti için bir DJ kabini koymak isterseniz işinize yarayacak çok şey var.
4: Bataklıktaki insanlar buna inanmayacaklar.
1: Bence peyzaj mükemmel oldu. Bu alanı çevreleyip gizlilik sunmak istedik. Yine de neler olduğunu görmeleri için açık olmasını da sağladık. Bir de çiki var. Bu kulübeye bayıldım.
3: Seminol insanları kaliteli iş çıkarmış. Etrafa göz atıp kaliteyi yapılan detaylı işi görünce bunu bir mağazada bulamayacağınızı anlıyorsunuz. Binlerce yıldır büyüyen bir miras ve Seminol insanlarının Hard Rock için bunu yapmış olması
0: buradaki
3: büyük.
0: Buradaki düğmeye basmanız yeterli. Güney Florida'da olduğumuz için sizlere özel bir şey yapmak istedik. Her yerde püskürtücü var. Burayı 15 derece kadar soğutma imkanı.
1: Ayrıca tam burada bir klima da var. Gelecekte burayı kapatmak, kayar kapılar yapmak isterseniz burada bir klima olacak.
3: İnanılmaz.
0: Sizin işiniz müzik, sizin işiniz her eğlence. Her yerden müzik gelecek. Burada yaklaşık 25 hoparlör var. Çalıların arasındalar, derin baslar var. Burası bundan sonra rock merkezi olacak.
1: Ayrıca sizin için herkesin rahatlayabileceği bir masa ve şömine de yaptım.
0: Ben yıllarca Güney Florida'da yaşadım. Kış aylarında çok soğuk olabileceğini biliyorum. Özel bir masada oturup rahatlamak, bir şeyler yemek hoş olur. Ayrıca bir avizemiz de var. Etrafa çok hoş bir ışık saçıyor. Çok da hoş görünüyor.
1: Hus'u uzun süreden beri tanırım. Onun daha önce hiç bu kadar heyecanlandığını görmemiştim.
4: Kökleri ortaya çıkmaya başlıyor.
0: Bence de. Evet, öyle. Mike, sen Hard Rock'ın başkanısın. Buraya çok sık gelecek misin?
3: Bayıldım. Müşterilerimiz burada güzel zaman geçirecek. Siz kaliteli bir iş çıkarmışsınız.
18: Dış mekan toplantılarından modern teknolojiye kadar her şeyi sunuyorsunuz. Bence bu çok eğlenceli.
0: Ve Billy, senin doğa aşığı olduğunu biliyorum. Çocukların doğayı seviyor, eşini seviyor. Tasarladığımız Chiki kulübeli ve havuzlu bu alanın beklentilerini karşıladığını umuyorum.
4: Çok etkilendim. Oraya gidip timsahlarımıza da yapmalıyız.
0: Sorun yok. Sokağın karşısına geçip istediğin kadar bu işi yapabiliriz.
1: Biz dediğinde beni kastın.
4: Sana bunun beklentilerimin çok ötesinde olduğunu söyleyebilirim dostum.
0: Beklentinin ötesinde?
4: Ben de bir Chiki kulübesinde yaşarım ama benimki buna benzemiyor.
0: Hard rock olarak geleneklere önem veriyorsunuz. Yeni bir şey olduğunda gitar parçalıyorsunuz,
4: evet,
0: değil mi?
4: Evet, gitar nerede?
0: Şimdi bu geleneği kulübemizin önünde tekrarlamamız gerekiyor bence.
18: Odun getirir misin?
3: 5, 4, 3, 2, 1, parçala! Beklentiler zordur. Kulübenin nasıl olacağına dair bir fikrim vardır. VIP deneyimin sana has bir karşılığı vardır. Tüm bu unsurları, özellikle de Chiki ve Hard Rock'ın istediği modern yaklaşımları bir araya getirme şekilleri mükemmel bir uyum ve inanılmaz bir sonuç yaratmış. Bayıldık.
19: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
20: Net, sigortam Net. Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
21: Trivago.
22: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
21: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
23: Ben bir fırtına bir kocayı yaşamaktan artık çok sıkıldım. Böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
24: O zaman tasarruf planlamanızı birlikte yapalım.
23: Ama kimse öğrenmesin ha. İso'ya sürpriz yapacağım.
25: Bir fırtına bir koçarı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
23: İso?
25: Canım karım.
23: Ula senin ne işin var burada?
25: Ula Asu, senin ne işin var burada?
23: Araba almaya geldim.
25: Ben de.
23: 5 uşakla oturacağın araba, ha? Fırtınacık.
25: Araba demeyelim de minibüs diyelim. Ha, bizim uşaklara yerliğe çıkarken lazım olur da.
17: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
25: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz, değil mi?
23: Günaycele Kılçık hocam. Albayrak Finans, yarına
26: güvenme planlar. Hala etkisindeyim.
0: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
27: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
28: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
29: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
30: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
31: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
2: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
5: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
5: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Burası yaşamak ve büyümek için çok çok ilginç bir yer. Orijinal yapılarımızın %68'i hala ayakta. Bu da geçmişle bağımızı hep canlı tutuyor. Bir topluluğu canlı kılan zanaatkarlarıdır. Tarih boyunca bu böyledir. Toplum canlı olmalı ki hayatta kalabilsin. Ve binalarımız nereden geldiğimizi gösteren birer işarettir. Carson bu alçak gönüllü ilçenin kereste fabrikalarından biridir. Yani bu evlerin hepsi Carson'da keresteydi, her bir parçası. Newsom kardeşleri dünyada eşi benzeri olmayan bir ev inşa ettirdi. Şimdiye kadar gördüğüm asimetrik tek Victoria dönemi evi. Bu tasarım kesinlikle başarısız olmalıydı ama Newsom kardeşler o kadar iyiydiler ki bunu başardılar. Bunu başarmalarının yolu hiçbir aşamada kolaya kaçmamalarıydı.
1: Hey Eric!
0: Merhaba! Bir binayı canlı tutmanın ve ayakta tutmanın bir parçası olmak. Bu en azından benim için bir onur ifade ediyor. Çünkü bu bizi kendi geçmişimize ve mirasımıza bağlıyor ve bir toplum böyle inşa edilir. Adım Eric Allenbeck. Yani bu bir kör giriş kesimi olacak. Ailem ve ben Eureka, Kaliforniya'da Blue Ox yapım evini işletiyoruz. Bu inanılmaz. Bunu yapabiliriz. Unutulmuş hazineleri alıp hayata döndürüyoruz. Carson Malikanesi'nden acil bir yardım ihbarı aldık ve şu anda saatte 25 kilometre hızla oraya doğru gidiyoruz. Hız kaliteyi takip eder. Bunun aksi yanlıştır. Kalite öncülük eder. Bir zanaatkar olarak her şeyi yavaş ve metodik yapmalıyız. O yüzden rahat davranabilirim.
2: Eric günaydın.
0: Günaydın Tim, nasılsın?
2: Harikayım. Bu pencerelerle daha önce de sorun yaşadım. Bu konularda uzman olan sizsiniz. Ben Tim Walker. Burada Carson Malikanesi'nde bulunan Ingermer Kulübü'nün genel müdürüyüm. Bu kulüp 1950 yılında Malikane'yi gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla kuruldu. Kuruluşundan bu yana tam bir aile kulübüne dönüştü. Malikane'yi göstermek her zaman eğlencelidir. Bu bezelye kabukları gibi küçük detaylara baksana.
0: Dünyada Victoria dönemi mimarisine sahip bundan daha iyi bir bina olduğunu sanmıyorum. Şuraya bakın, nasıl da yuvarlatmışlar. Tanrım, en üst seviyedeydiler. Nereden geldiğinizi bilmiyorsanız nereye gittiğiniz hakkında hiçbir fikriniz olamaz. Yani çok fazla şey yarattığımı düşünmüyorum ama tüm fikirleri ve teknikleri canlı tutuyorum.
2: Yani bunun nasıl kırıldığından bile emin değilim. Ama belli ki çürümüş ve kış gelmeden tamir etmemiz gerekiyor.
0: Araya su girmiş. Ahşap su almış. Şu eğimin dikliğine bakın. Bu 30 derecelik bir eğim ve bu sudan kurtulmak için ustalıkla yapılmış. Bu adamlar ustaydı. Bugün bunu 5 derece yaparlar.
2: Tanrım.
0: Senin için yeni bir çerçeve yapmam gerekecek Tim. Ve bu çok kolay.
2: Senin için söylemesi kolay. Çünkü sen usta bir zanaatkarsın.
0: Bu camı tekrar kullanacağız, ziyan etmeyeceğiz. Çerçeve hareketli ya da sabit olabilir. Pencerenin camı tutan kısmıdır.
2: İlgini çekebilecek küçük bir projem daha var. Gel bir bakalım. Bu çağrı kutusunu bodrumda buldum.
0: Aman tanrım, şuna bakın.
2: Ne zaman malikaneyi gezdirsem insanlar her zaman çeşitli odalardaki duvarlarda bu küçük düğmeleri görüyorlar. Belli ki bu kutuya iletiliyor. Oturma odası var.
0: Evet.
2: Ve Bay Carson'ın odası her şeyle tasvir edilmiş. Temizlenip sergilenmesi çok güzel olurdu.
0: Evet, bunu bir çırpıda yaparız. İnan müthiş olacak.
2: Noel gibi yeni bir oyuncak.
0: Evet.
2: Bugün geldiğin için gerçekten minnettarım Eric.
0: Bir şeyleri yenilemek özen ve sabır gerektirir. Bu konak için önemli bir parça, sonuçta hepimiz için önemli demektir.
3: Hey! Bu da ne böyle?
0: Fena yakalandım.
3: Saklayamazsınız.
0: Bu çok para kazanacağımız bir iş. Tamam. Bu bizi milyoner yapacak.
3: Milyoner?
0: Evet.
3: Bunu duyduğuma sevindim.
0: Kars'ın malikanesinden geldi.
3: Gerçekten mi? Bunu tamir edebilirsin. Bu ahşap değil mi?
0: Evet, evet, evet. Zili yok ama.
3: Aa, bu bir çeşit zili çalıştırıyor.
0: Biz bir zil bulabiliriz.
3: Bu harika oldu işte.
0: Temizlik yapıyordum. Şuna bakar mısın?
3: Ne diyor? Aa!
0: Laboratuvar yazmıyor.
3: Aha, laboratuvar. Neden büyük ve süslü bir malikanede laboratuvarları olsun?
0: Çünkü benim gibi işlerin nasıl yapıldığını bilmek istiyorlar. Tim bana bir çare kutusu verdi.
4: Yes.
0: Bakınca çok ilginç buldum. Ve bu yüzden evet yaparız dedim. Bir yandan merakımı tatmin ediyorum, bir yandan besleniyorum.
3: Bu işi hallederiz. Bir gün izin alıp sahile gideriz.
0: Daha önce göstermiş miydim şu sahile giden yolu?
3: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim, söylüyorum. Sadece söylüyorum.
3: Hep plajın nerede olduğunu bilmek isterdim.
0: Bu yapı tamamen kızıl ağaç. Dışı tamamen kızıl ağaç. İçinde...
2: Farklı ahşap.
0: Evet, dünyanın her yerinden. Yerde. Yine de büyük bir bina değil mi?
2: Güzel.
0: Gerçekten çok güzel.
2: Hoşuma gitti.
0: Evet, benim de. Caesar'la çalışmak harika. Caesar'la ben 20 yılı aşkın bir süredir birlikte çalışıyoruz. Bugün de burada Carson Malikanesi'nde pencere çerçevesini çıkarmak için yukarı tırmanıyoruz. Düşünüyorum da Caesar, bunu şöyle çıkarabiliriz bak. Burasını ve burayı.
5: Ahşap işlerinde kim daha iyi? Sen mi yoksa Erik mi?
2: Kimse daha iyi değil. İkimiz de. Ben ona bilmediklerini öğretiyorum. O da bana bilmediklerimi öğretiyor. Birlikte çalışıyoruz. Beraber üretiyoruz.
0: Bunlar yeni çiviler.
2: Evet, bu yeni.
0: Bu bir çivi tabancasından Caesar. Orijinal çivileri değil. Yani bu pencere daha önce onarım görmüş. Yeni çivilerin bu proje üzerindeki tek etkisi, son 20-30 yıl içinde birilerinin bu kanadı onarmak için buraya girdiğini göstermektir. Bak, bu da aynı şey. Aynı makine çivilerinden. Orijinal çivi değil bunlar. Bunu bir sonraki usta görsün diye bırakıyoruz. Umarım camı sökebilecek kadar indirebiliriz. Bu tarafa Caesar, bu... Evet, bu tarafa, bu tarafa. Evet. Evet. Evet, neredeyse.
2: Burası çıktı.
0: Oldu. Caesar'la birlikte çıkardığımız çerçeveyi atölyeye götüreceğim. Tamir edilemez. Bunu kopyalayarak yeni bir çerçeve yapacağız. Tamam, hadi gidelim buradan. Tamam Louis. Şimdi Carson Malikanesi için yeni bir çerçeve yapacağız. Hadi şikayet etmeyi bırak. Louis bizim yeni ortağımız ve şimdi Carson Malikanesi için yeni çerçeve üzerinde çalışıyor. Kendisi son derece yetenekli, son derece eğitimli. Louis şu sıralar bizim mükemmel ürünler üretmekte kullandığımız bu eski aletleri nasıl kullanacağını öğreniyor. Bu makine bir 1866 yılından kalma zıvana açma makinesi. İşte 150 yıl sonra Hala zıvana yapıyor. Hala tam olarak yapması gerekeni yapıyor. İşte tarih budur. Bu da bir başka zıvana açma makinesi ve 40'lı yıllardan kalma. Savaştan hemen sonra. Keskinin içinde bir matkap ucu var. İşin %90'ını bu matkap ucu yapıyor. Keski aşağı inerek bir kare delik açıyor. Köşeleri matkap ucuna doğru çekiyor ve sonra matkap ucu malzemeyi çıkarıyor. Günlük olarak kullandığımız araçların geçmişi neredeyse 100 yıl önceye dayanıyor. Bazı durumlarda daha da eski ama hala görevlerini yapıyorlar. Ben de hala işimi yaptığımı hissediyorum. Yani makinelerle birlikte yaşlanıyoruz. Zıvana delik yöntemi iki ahşap parçasını birbirine bağlamanın bilinen en eski yoludur. Mezopotamya'da bu yöntemin tarihin en eski dönemlerinde kullanıldığını gösteren izler bulundu. Yani mağara döneminden beri bunu kullanıyorduk. Zıvana eklemin erkeğidir. Yani zıvana bitişik zıvanaya bu şekilde oturur. İşte böyle. Şimdi aşağıya doğru akan herhangi bir su zıvanayı etkileyemez. Bu imkansızdır. Oraya ulaşamaz. Louis şimdi bu pencereyi bizim için yapıştıracak. Tahtanın sonunu başarılı bir şekilde yapıştıramazsınız. Bunu yapmak çok zordur. Uzun damarlı iki parçayı birbirine yapıştırabilirsiniz. Uzun damarlıdan uzun damarlıya. İşte uzun damarlı, tamam mı? Bakın görüyorsunuz. Buranın içi. İşte bu zıvananın içi. Şimdi bunu oraya yerleştiriyoruz. Böylece zıvana iki uzun parçanın birbirini tutmasını sağlıyor. Çok güzel oldu.
6: Teşekkürler.
0: Perfecto. Peki kahve fincanım nereye gitti? Aman tanrım. Kahve zihni açıyor olabilir. Ama fincanı kaybettiyseniz faydası yok tabii. Sorun şu ki kahve fincanından daha zeki olmanız gerekiyor. Ve bu benim her zaman tek kırılma noktam. Bakın bundan içiyorum çünkü fincanımı maalesef bulamıyorum. Tamam. Kahve fincanı yine beni atlattı. Aha! Evet, kahve fincanı benden daha zeki ve sorun da bu aslında. Kahve fincanı nerede olduğunu biliyor ama ben bilemiyorum.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Arçeliklerin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
14: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
15: Ben bir fırtına bir kocarı yaşamaktan artık çok sıkıldım. Böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
16: O zaman tasarım planlamanızı birlikte yapalım.
15: Ama kimse öğrenmesin ha. İso'ya sürpriz yapacağım.
17: Bir fırtına bir koçarı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
15: İso?
18: Canım karım.
15: Ula senin ne işin var burada?
18: Ula Asu, senin ne işin var burada?
15: Araba almaya geldim.
18: Ben de.
15: 5 uşakla oturacağın araba, ha? Fırtınacık.
18: Araba demeyelim de minibüs diyelim. Ha, bizim uşaklara yerliğe çıkarken lazım olur da.
19: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
18: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
15: Ne acele, Kılçık Hoca. Albayrak Finans.
20: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
21: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
22: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
23: Üst düzey bir meydan okuma.
22: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
24: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
22: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Sana bol kremalı ve şekerli kahve getirdim.
6: Teşekkür ederim.
5: Buraya taşındığımda Eureka'da sevdiğim şey daha küçük ve daha kişisel olmasıydı. Bir bağlılık duygusu, bir topluluk duygusu vardı ki bunu gerçekten çok seviyorum. Bu benim mi? Aa, mükemmel, harika.
6: Teşekkür ederim.
5: Çok teşekkür ederim. Kasabaya ve kocama aşık oldum.
6: Bunun altı tamamen çürümüştü. Yaşlandıkça yaşla birlikte bazı şeylere daha fazla saygı duymaya başlıyorsunuz. Şimdi yapacağımız şey üzerine tarağı koymak. Ha ha ha. Tamam, şimdi tarağımız hazır. Ve bence bu parçayı vurgulamak güzel olur. Oraya gidip şöyle demeliyiz. Merhaba. Hala çağrı kutusu yapıyor musunuz? Zamanla ne kadar çok şey bilmediğinizi görmeye başlarsınız. Sonra daha fazla bilgiye ulaşmaya çalışırsınız. Bu kırılmıştı. Ama o küçük vida sayesinde en azından yerinde duruyordu. Bu buraya gelecek. Bu ikisini kesmemiz gerekiyor. Bir zanaatkar olarak bir şeyler duyuyorum, sonra bir araya getirmeye başlıyorum ve nasıl da uyuyor. Tüm parçalar birbirine nasıl uyuyor? Bu benim için neden önemli? Çünkü bir şeyin nasıl çalıştığını öğrendiğimde onu kendime göre yorumlayabilirim. Bu 1878 senesinden kalma bir kıl testeresi. Burada bu hassas işi yaparken çift odaklı gözlüklerimi tam olarak kullanabiliyorum. Şu dönüşün kıvraklığına bakın. Bana eskiye rağbet etme diyorlar. Bakın, eski şu anda mükemmel çalışıyor. Bir keresinde bir turist gelmişti. Ahşap işçisi bir kadın. Makinelerimi kurduğumu ve sadece tahta işlediğimi söyledi. Tek yaptığım bu. Ben bir tahta işleyicisiyim. Dedi ki, makinenizi kuruyorsunuz ve çalışırken sürekli onunla oynuyorsunuz. Bu senin ve makinenin birlikte dansı. Bu birlikte çalışmanın şiirsel bir yanı olduğunu, makinelerle aramızda hoş bir bağlantı bulunduğunu söyledi. Benim için burada yaptığımız şeyin önemi, Carson Malikanesi gibi bir yapının bu küçük minicik parçacığını kurtarabilmek. İşte benim bütün amacım bu kadar alçak gönüllü. Bu nereden geldiğimize dair bulmacanın küçük bir parçasını açıyor. Kıl testeresinde yaptığım bu yeni parçayı törpülüyorum ki üst kısmı onarabilmek için elimde iyi bir malzeme olsun. Bu para için yapılan bir iş değil, bir sevgi işi. İsteyerek yaptığım bir iş. Bana göre bu işin tüm güzelliği, hatta işin tüm keyfi ayrıntılarda saklı. Ayrıntılar önemli. İşte başardık beyler. Şuna bir bakın. Harikayız. Biz mükemmeliz. Dünyada herkes bir handikapla doğabilir. Ama hayat bunu telafi eder. Benim handikapım okuma zorluğum ve heceleme yetersizliğimdi. Telafim ise hayatı kalıplar halinde görmem ve bu sayede kalıpları parçalara ayırıp projeyi adım adım yürütebilmem. Yani bu bana verilen bir telafi şansıydı. Bunu değerlendirdim. Değerlendirdiğimi sanıyorum. Mükemmel, mükemmel. Tamam, bu sesi duydunuz mu?
0: Halleluya, halleluya, halleluya.
6: Meleklerin şarkı söylediğine eminim. Hey, başardı. Bu çağrı kutusu Carson malikanesi için. Yıllar önce sökülmüştü. Bunca zamandır Bodrum'da öyle duruyordu ve yeni müdür dışını restore etmenin iyi olacağını düşündü. Tekrar güzel görünmesini sağlayıp eskiden bulunduğu duvara asmak. İnsanlara geçmişi hatırlatmak için. Bence bu harika bir fikir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz.
2: Babam ve ben çağrı kutusunu zımparalamayı bitirdik ve şu anda boyayı rötuşlayıp güzel görmesini sağlayacağız. Çok az kaldı.
6: Blue Ox son 44 yılda Carson malikanesi için yeni parçalara ihtiyaç duyduklarında hemen hemen tüm işleri yaptı. Binayı ayakta tutmak için son derece iyi bir iş çıkardık. Mükemmel dostum, mükemmel.
7: Teşekkürler.
6: Neredeyse benim yapabileceğim kadar iyi, neredeyse. Eğer eğlenemeyeceksek bunu neden yapıyoruz? Merhaba Thomas.
8: Hey, nasılsın dostum?
6: İyi, iyi. Sen nasılsın?
8: Telefon geldi. Camı almak için seninle buluşmaya geldim.
6: Mükemmel. Thomas malikanenin tamircisi. Bu bitmiş çerçeveyi yerine o takacak. İşte burada.
8: Çok güzel. Yepyeni, evet.
6: Evet. Tertemiz bir kızıl ağaç.
8: Sadece kızıl ağaç ha. Tıpkı orijinali evet. Gibi, öyle mi?
6: Sıkı taneli yaşlı bir ağaç seçtim.
8: Evet, gayet iyi.
6: Teşekkür ederim. Bu bina için yaptığımız bitmiş bir parça daha. Bu binanın olduğu gibi kalmasına yardımcı olmaya çalışıyorum ve bu benim için çok önemli. Tamam, seni görmek güzeldi.
8: Sonra görüşürüz.
6: Ne olursa olsun bir işi bitirmek son derece önemli, rahatlatıcı. 47 yıl boyunca hiçbir zaman müşteriye geri dönüp bu işe düşük teklif verdim demedim. Eksik teklif verdiğim işler oldu mu? Evet, düşük teklif verdiğim işler de oldu. Her zaman işimi bitirdim çünkü yapacağımı söyledim. Bir şeye başladığınızda başlıyorum ve bu benim için çok önemli. Tamam, seni görmek güzeldi.
8: Sonra görüşürüz.
6: Ne olursa olsun bir işi bitirmek son derece önemli, rahatlatıcı. 47 yıl boyunca hiçbir zaman müşteriye geri dönüp bu işe düşük teklif verdim demedim. Eksik teklif verdiğim işler oldu.

0: Peki, oldu. Burada kapıdan çıkan her projede benden bir parça var. Bunu kolaymış gibi gösterdik. Çünkü bizim işimiz bu, kolay gibi göstermek. Zil ekledik, zili yoktu, hatırlarsanız yoktu. Ön kapıda küçük pirinç bir çanımız vardı. Zili söktüm ve tam oturdu. Çağrı kutusu ilginç bir projeydi. Tamam küçük çağrı kutusu, evine dönüyorsun. Atalarımızın ayak izleri üzerinden yürüdük. Carson bu topluluğun öncülerinden biriydi. Topluluk onlar sayesinde bugünlere geldi. Belki de bu yüzden Eureka'da yaşamayı seçtim. Kendimi rahat ve iyi hissediyorum. Çünkü evet, kendimizi yeniden tanımlıyoruz. Ama bunu tarihimizin ve mirasımızın yapısı içinde gerçekleştiriyoruz. Bu da bana iyi geliyor. Pazar günleri buraya gitmeyi gerçekten seviyorum çünkü trafik yok. İstediğim her şeyi yapabiliyorum. Hayatımdaki en önemli uğraşlardan biri kim olduğum konusunda toplum tarafından da kabul edilebilecek bir tanım bulmak oldu. Merhaba Tim.
1: Nasılsın?
0: İyi.
1: Bana bir şey getirdin mi?
0: Evet, burada olduğun ve pazar günü kabul ettiğin için teşekkür ederim.
1: Aman tanrım, üzerinde zil falan var.
0: Evet.
1: Bu kesinlikle muhteşem.
0: Zaman içinde nihayet gururla taşıyabileceğim, kabulleneceğim bir kimlik buldum. İşte bu kimlik zanaatkar kimliği.
1: Aman tanrım, bu inanılmaz.
0: Çağrı kutusunu yeniden hayata döndürerek atalarımın yaptıklarına saygı gösterilmesine yardımcı oluyorum.
1: Bizim için bir işi daha profesyonelce yaptığın için çok teşekkür ederim.
0: Yaşasın.
1: İyi pazarlar Eric.
0: Sana da. Carson Malikanesi'nin gerçek hikayesi çok ama çok daha derin. Oduncu Baron macerası da diyebilirsiniz. Umarım aktardığımız hikaye bize aktarılan hikayenin aynıdır. Yaptığımız tek şey hikayeyi canlı tutmak.

0: This place, it stays with me.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
4: Tam o anda bir yumurta.
5: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne

0: hayran kalacaksınız.
1: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
3: Sadece duruladım.
2: Özel bir formülün var mı?
3: Sadece duruladım.
2: Hadi ama.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
3: Sen de sadece durula.
6: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Annenizin çok istediği pırlantası yolu dilendik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
6: Sana yakışanı tak.
7: Bununla bir açalım.
8: Açmayalım.
9: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
10: Karakterin çoğunluğu standart galiba.
9: Aynen.
8: Yüzünü söyleyeyim.
9: İfadeni alacağız.
8: Yok abi ben açmıyorum.
10: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor.
9: Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
8: Muhafazakçılık yapıyor falan. Ben çekiyorum.
11: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Yasa dışı bahis oynamak da oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynayanlar 2025 yılı itibariyle 82.244 liradan 329.106 liraya kadar idari para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
1: Son 9 ayı diğer insanlara yardım ederek geçirdim. Artık buradayım çünkü benim evimin yardıma ihtiyacı var. Kış çok erken geldi. Su kaynağı dondu.
2: Yakacak odunumuz yok.
3: Sahibi olmamıza rağmen krevimize gidemiyoruz.
1: Bu işi tamamlamak için sınırlı bir süremiz var.
4: Dikkatli olun buzlu.
3: Aman tanrım, ben üzerindeyim.
1: Erişim. Teleferiği yapmalıyız. Çelik kullanmalıyız. Geri dur! Hey! Aşağıda ne olduğunu göremiyorum. Taşlar nerede? Kayalar nerede?
2: Her yerdeler. Sıkışmış olabilir.
3: Yardım almazsak bunu başarabilme ihtimalimiz yok. Bu kadar
1: bütün
3: yapıyorsun.
1: Bütün aile çalışıyor.
3: Evet! Sanırım kaynağı bulduk. Amacım su taşıma işine bir son vermek. Burası tamamen buza mı dönüşecek yani?
1: Kuleyi indirmemiz gerektiği kadar indiremiyoruz çünkü kocaman kayalıklar var. Bırak serbest olsun. Kır evimin geleceği teleferiye bağlı. Kapasitesi ve sınırları ne? İşte bunu göreceğiz. Kritik an geldi.
2: Hadi bakalım.
1: Bu inanılmaz 7 küsurluk bir deprem. Alaska. Acımasız.
5: Kırsalda yaşamak. Son 3 yıldır Reyniler Amerika'nın her tarafındaki kır evlerini yılın en üretken dönemlerinde kurtarıyorlar. Bu yüzden de artık Martin'in kendi kır evinin bakımına ihtiyacı var.
1: Bu yılın büyük bir kısmını diğer kır evi sahiplerinin sorunlarını çözerek geçirdim ve kış tümüyle gelmeden önce kendi evime döndüm. Bakalım evimiz ne durumda? Planımız zaten buydu ama görebileceğiniz gibi kış erken geldi. Havalar soğuyor, toprak donuyor. Bu yüzden ben fırsatı kaçırdım. Bu kır evinde yakılacak odun yok. Su taşıma sistemini de henüz hazırlamış değiliz. Doğa ana tamamen bana karşı. Bütün ladin ağaçları ölüyor ve teleferiği tutan iki ağaç da ladin ağacıydı. İkisi de böcek hastalığına yakalandı. Ve başımız büyük bir belada. Artık tamam ya da devam yolundayız. Aile üyelerinin hepsi çalışıyor. Eğer bir çeşit plan yapamazsak bu kızın geçip gitmesini beklemek zorundayız ve bu da 7 ay sürecektir.
6: Martin'in kır evi Vasilya'nın 80 kilometre kuzeyinde Talkitna Sıra Dağları'nda yer alıyor. 40 metrekarelik ıssız bölgenin etrafında sararmayan ormanlar ve nehirler var. Ama bu yıl aşırı sıcak bir yaz olduğu için ladin ağaçları böcek hastalığına yakalandı ve Alaska'daki milyonlarca karelik bölgedeki ağaçlar perişan oldu. Arktik kışı dondurucu soğuklarla birlikte geldi ve yoğun kar beklenilenden haftalar önce başladı. Marty ailesini arayarak mevsimin son kurtarışı için yardım istedi.
1: Çocuklar, çok çok çok çok üzücü bir gün. Gördüğünüz bütün ağaçlar ölü. Buradan belli oluyor zaten.
3: Aman tanrım.
2: Hiç iyi değil.
1: Soy gitsin mis. İşte bak. Böcekler köküne kadar yemiş.
3: Bu ağaçlar sandığımdan daha kötü durumda.
1: O ağaçlar yükü taşıyamayacaktır ve kablo ve teleferiğin yükü birinin ölümüne neden olur.
2: 2 yıl önce yaptığımızda bu ağaçlar sağlıklıydı.
1: Bunu hayal bile edemedim. Bana inanın. Teleferik bu ev için bir yaşam yoludur. Bu kadar emek boşa gitti. Ulaşım yolumuzda yok.
6: İki yıl önce medeniyet, Martin'in kır evine elini uzatmıştı.
1: Kurtlar bile uzaklaşıyor. Duyuyor musun?
6: O da valizini topladı ve kuzeye yola çıktı.
1: 15 yıl sonra artık hayalini kurduğumuz sevgili kır evine doğru yola çıkıyoruz.
6: Erişim olmayan 40 metrekarelik bölge. O buzul nehir üzerine köprü yapma şansları olmadığı için Marty ile Matt bir tramvay tasarımı yaptı.
1: 1, 2, 3.
6: İki ladin ağacına bağladıkları kablo çelik arabayı taşıyordu ve topraklarına malzeme sokabilmelerini sağlıyordu. Marty kulübesi için ideal bir nokta seçti.
1: Burada her zaman bahar yaşanır, garanti ediyorum.
6: Gelecek kuşaklar için Rain evinin tohumlarını ekti.
3: Evet.
2: Vay canına.
1: Zenginliği ben çok farklı ölçerim. Aile ve macera. Burada işte bunlar var.
6: Martin'in evine bir yıldır bakılmıyor. Bu yüzden Rain ailesinin kış için ne suyu, ne yakıtı, ne de ulaşım yolu var.
3: Artık o kullanılmadığına göre sadece salımız mı kaldı yani?
1: Evet, ama o geçici. Rain ailesi kuşaklar boyu burada yaşayacak. Güvenli bir geçiş yolları olmalı.
3: Ah tanrım, onu tut! Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Orası çok derin, 2 metre kadar derin.
2: Çok derin, çok tehlikeli.
3: Alaska'da boğulan çok olur. Yaz zamanı, kış zamanı hiç fark etmez. Su burada hep soğuktur. Bu iş ciddiye alınmalı.
6: 0 derecelik dondurucu sulara girme şansları yoktur.
1: Hadi.
6: Soğuk şoku insanları 2 dakikada öldürebilir.
2: Dikkat et baba.
6: Reyniler donmuş nehrin en dar yoluna giriyor.
1: 1 saniye. Bu da neyin nesi? Hey, düşersen geleceğini tehdit eder. Misty çık.
2: Bekle Misty. Şimdi oldu.
1: Misty iyi misin? Bu bana ne hatırlattı biliyor musunuz? Tramvaya ihtiyacımız var.
3: Bu bana ne hatırlattı biliyor musun? Sağ yeteneklerimizi geliştirmeliyiz.
6: Kulübenin 50 metre uzağında Martin'in otomatik taşıma sistemi kurmayı planladığı bir su kaynağı var.
1: Suyu getirmemiz gerekiyor ama bir sorun var.
2: Şuna bak, zaten donmuş bile. Kışın tamamen donmuş olacak.
3: Asla donmayan kaynağı bulman lazım.
1: Bu dağın kenarından gelen kaynak. O, gördün mü onu? Oradan bağlamak istiyorum.
2: Hadi gidip bakalım.
3: İşte geldik. Alaska kışını yaşıyoruz. Bu mevsim gerçekten suyla bir iş yapılacak son mevsimdir. En son. Evet, tam buradan geliyor. Bu harika.
2: Evet, akıyor.
1: Evet.
3: Tamam, işte problemimiz burada. Sonraki kış için su taşımak istemiyorum.
1: Kış geldi, kar yağmaya başladı. Bu işi yapmak gitgide zorlaşıyor.
3: Yani şimdi halletmeliyiz.
1: Hadi suyu al gel. Yolumuz çok uzun.
6: Kışı atlatabilmek için Rainilerin en az 4 ton yakıta ihtiyacı var. Marty tek bir kordon bile kesmedi.
1: Şu binaya bakın. Burayı ısıtacak oduna bile sahip değiliz. Bir dal bile kesmedik.
2: Kışa hazırlık için her zaman ihtiyacınız olan odunu ve biraz fazlasını kesmelisiniz. Ama biz o lükse sahip değiliz. Şu ağaca bak. Trajik. O muhtemelen buradaki en güzel, en etkileyici ve en estetik ağaçlardan biriydi.
1: Gördün mü? İşte bitmiş.
2: İnanılmaz.
1: Bu ağaçların dalları normalde öyle kırılmaz. Bu ağaç bitmiş. Üzücü.
2: Köklerine bak. Burada olan her şey gerçekten inanılmaz. Çok üzücü olabilir. Çünkü ağaçlar ölmüş ya da ölüyor. Ama bu hale bırakırsak ziyan olacaklar. Umarım bu ağaçtan bir şeyler çıkartabiliriz. Yakmalık odun bile olur. Hiçbir şey hazır değil. Etrafımızda her yerde sonu gelmeyen yakmalık odun kaynağı var.
4: Bu ağaçların her biri devasa bir yakıt kaynağı. Trajik olabilir ama sonu hayra çıkabilir. Bunu başarabiliriz. Gerçekten iyi bir yakıt kaynağı. Burada bitirmediğimiz projeleri yapmak için her gün daha da zorlaşacak.
3: O su kaynağıyla bir şey yapmalıyız. Bir pompaya ihtiyacımız var. Depoda gömmeliyiz.
1: Bırakın suyu ve yakılacak odunu. Burada dünyaya erişemiyoruz. Öncelik verilmesi gereken şeyler var. Teleferiği yapmalıyız. Önemli. Toprak gün geçtikçe sertleşiyor, donuyor. Kazıcı getirtiyorum. Muhtemelen yarın burada olur. Siz de o sırada Alyeska Kayak Merkezi'ne gidin. Orijinal kayak direklerini çıkartmışlar. Kulelerini de istedim. Göreceksiniz. Biraz sabretmeniz lazım. Anlaşıldı mı?
2: Güzel.
1: Ve buraya bir daha yenilemek zorunda kalmadan teleferik yapmanın tek yolu çelik kullanmaktır.
6: Alaska'yı tamamen buz tabakaları kaplamadan önce Martin'in amacı yeni kablo ve çelik kuleler kullanarak tramvay sistemini kurarak 40 metrekarelik bölgenin ulaşıma açılmasını sağlamaktır. Misty su kaynağını bularak kulübedeki depoya otomatik su taşımasını sağlamak için pompa yapmak zorunda. Matt de 4 tonluk odun bularak keserek yakmaya hazır hale getirmek zorunda. Ama zamanları kısıtlı ve yeterli iş gücüne sahip değiller.
4: Son 2-3 yılın büyük bir kısmını diğer kır evi sahiplerine yardım ederek geçirdik. Ve kendi kır evimizi ikinci plana aldık. Ve artık buraya geldik ve burada yaşamamız gerekiyor. Şu an kışa kadar yapılması gereken işlerin hepsini kışın başlangıcında ve ortasında yapmak zorundayız. Bizim dışımızdaki bütün Alaskalılar havalar iyiyken çalışabildikleri kadar çalıştı. Ancak biz bu lükse sahip değiliz. Yani söylenmiyorum. Ama kesinlikle işimizi fazlasıyla zorlaştırıyor. İşimiz gerçekten zor. Hem de çok zor.
1: Merhaba Mom.
7: Herkese merhaba.
3: Anne.
7: Nasıl gidiyor?
4: Dikkat et kayma.
7: Nasıl gidiyor?
1: Ailede en çok çalışan kim?
4: Annem.
1: Evet.
4: Kesinlikle.
3: Daha hızlı çalışır, daha iyi avlar.
4: Daha zeki, daha güçlü.
3: Daha güçlü, çok daha kibar.
1: Hala benden mi bahsediyorsunuz?
3: Tebrik ederim
7: Hayır,
3: anne.
7: Hayır, sarıl.
1: Annenin elini Tebrik mi sıkacaksın? Ederim. Anne, anne.
3: Ben sıkarım.
7: Geldiğim için teşekkür de edecek.
1: Evi kurtardın.
7: Siz
1: evi.
7: Beni kurtardınız.
6: Tramvayı tekrar inşa edene dek bütün malzemeleri salla taşımaları gerekiyor.
1: Bu sorunları çözmek için kısa bir zamanımız var. İdeal bir durum değil.
6: Ve ters yönde taşımalılar.
4: Bu evde kamyonu normal çekemiyorsun, öyle değil mi? Hayır.
1: Niye spanzetle bağlıyorsun?
3: Çünkü nasıl kullandığını biliyoruz.
1: Eğer bu tepeyi çıkabilirsek sorun yok.
4: Olamaz.
1: Koş ve it.
4: Yapabilecek miyiz bilmiyorum.
1: Lütfen.
4: 1, 2, 3.
3: Hadi. Hadi.
1: Devam edin.
3: Buz üzerindeyim.
1: İt. Devam et. Devam et. Devam et Misty.
4: Evet.
3: Üçümüz Doğa Ana'ya karşıyız. Yardım almazsak bu işi başarabilme ihtimalimiz yok.
6: Sırada.
1: Hey!
6: Kış reynileri durduruyor.
4: Sanırım sıkıştı.
3: Bu kazıcıyı kurtarmalıyız.
6: Ah! Ve evlerini kurtarmak için yarışıyorlar.
1: Oo! Her şey son dakikada belli olacak.
6: Evleri Doğa Ana'nın öfkesiyle yüzleşiyor.
1: Bu inanılmaz. Alaska'da 7 küsurluk bir deprem. Acımasız.
8: Kırsalda yaşamak zor.
9: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi

0: Titanic Deluxe Lara.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Damla.
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
14: Kırsalda yaşamak zor.
15: Diğer evleri kurtararak geçirdikleri uzun bir mevsimden sonra Reyniler sonunda Alaska'ya döndü. Ama çalışmaya ara vermiyorlar. Çünkü Doğa Ana onlara iyi bir el dağıtmadı.
16: Başımız belada.
15: Kış erken geldi ve Marty'ye su kaynağı ile ilgilenmesi için zaman bırakmadı.
17: Su taşıyarak bir kış daha geçirmek istemiyorduk ama durum bu.
15: Don soğuklarında ısınmalar için yakacak şeyleri yok.
18: Hayatta kalma şansımız yok çünkü yakılacak odunumuz yok.
15: Eve giden tek ulaşım yolu da böcek hastalığı yüzünden perişan oldu.
17: Bu ağaçlar sandığımdan daha kötü durumda.
15: Reynilerin hayatta kalma ihtimalleri yüksek değil.
16: Bu kadar.
15: Gece boyunca yoğun kar zemini kapladı ve nehir donmaya başladı. Kulübede de Misty ekstra yardım buldu.
17: Birkaç telefon görüşmesi yaptım ve yardım istedim.
19: Bu harika. Merhaba Chris.
15: Martin'in eşi Molly'ye yardım etmek için el ele veriyorlar.
19: Bir araya gelip yardım ettikleri için çok mutluyum. 30 santimlik kar var, hava iyice soğudu. Yani her an don gelebilir. Tamam, beğendim. İyi duruyor.
15: Nehirde Martin'in Alaskalı komşuları ağır ekipmanlarını ödünç verdi. Matt de iki eski kayak kulesini destek sistemi olarak kullanmak için aldı.
17: Tamam, geri gel.
16: Çok güzel.
17: Bunun olacağını biliyordum.
16: Önemli değil, arkasına zincir bağlayalım. Ben çekerim.
18: Evet, bu iyi bir fikir.
16: Evet, güzel oldu.
18: Bir saniye.
17: Aman tanrım. Sarsaklandın. Seni iyi hırpaladı.
18: Bir şey yapmışım gibi hissediyorum. Bir şey başarmış gibiyim. Gerçekten öyle.
17: Matt, gaza bas ve ileri çek.
18: Benimle böyle konuşulmasını sevmiyorum.
17: Matt, gaza bas ve ileri çek lütfen.

0: Evet, bu şey çok tatlı.
1: Alaska'daki her çocuk buna tırmandı ve kaymayı öğrendi. Bu olgusal bir gerçektir. Siz de yaptınız çocuklar.
0: Bu şeylere böcekler hiçbir şey yapamaz. Bu çizik var ya, onu kayak tahtamla yapmıştım.
1: Bunu görüyor musun? Bak, bak. Oraya zamanında kafa atmıştım.
0: Bu şeyi nasıl bir telefileye çevireceğiz?
2: Planımız ne?
1: Şöyle, bak. O zinciri kap bakalım. Kuleleri gömeceğiz, dik duracak. Sonra geri dolgu yapacağız.
3: Öncelikle donmuş toprağa 180 santimlik bir çukur kazılacak. Sonra 6 metrelik kuleler dikilecek, gömülecek ve geri dolgu yapılacak. Marty daha sonra 3 tane ölü adam çapası yaparak güvenliğini sağlayacak. Medeniyetin tarafındaki kulenin 60 santim daha yukarıda olması gerekiyor ve böylece teleferik aşağı doğru inebilecek.
0: Tamam, sanırım çukuru nereye açacağımızı biliyoruz, öyle değil mi?
1: Burada bir yere.
0: Gün geçtikçe bu işi yapmak zorlaşıyor. Bu yüzden bir an önce kazımaya başlamalıyız.
2: Hadi atla.
3: Eğer toprak 120 santimden fazla donmuşsa kalıcı buzu kırma şansları olmayacak. Ve baharın gelmesini beklemek zorunda kalacaklar.
2: Pekala, kazmaya başla.
0: Tamamdır. Zemin çok donmuş gibi durmuyor, öyle değil mi? Kolay kazılıyor. Bu iyiye işaret.
1: Bu bir mucize.
0: Yumuşak, çok yumuşak.
2: Buna inanamıyorum.
1: Hava soğudu ve tam biraz daha soğumaya başladığı zaman kar yağdı. Bu toprağa yağan kar yalıtım yapmış. Dikkat edin.
3: Çukur açıldığı için...
1: Hey, hadi bakalım, bağla.
3: Marty artık 6 metrelik kayak kulesini dikmeli ve temel çukuruna gömmeli.
0: Hey, yavaş ol. Yakın. Güzel. Dikkat et, bu şey düşebilir. İşte bu riskli kısmı. Dayan baba. İyi iş, harika. Geri dolgu yapacağız. Çimento kullanmamız gerektiğini düşünenlere söyleyeyim. Bu toprak, taşlar ve kayalarla birlikte çimento gibi sağlam olacaktır. Çok güzel. Tamam.
1: İlk direk hayata döndü.
0: Evet.
1: Kayak takımımı getiresim geldi.
2: Çok güzel.
0: Bu şey bir harika.
1: Bize lazım olan yüksekliğe sahip, yönü belli. Şimdi de nehrin bu tarafına uyması için diğer tarafta dikeceğimiz yeri belirlememiz gerekiyor.
3: Marty ellerinde lazerli transit olmadığı için ev yapımı versiyonu kullanacak.
1: Şöyle yapmayı düşünüyorum. Tüfeğimin dürbününü kullanacağım ve namlusuna bağlayacağım. Böylece dümdüz bir çizgi çekebileceğim. Kulelerin doğru yükseklikte olduğundan emin olacağım.
2: Bence harika bir fikir.
1: Öyle mi? Pekala. Böyle yerlerde becerikli olmalısınız. Silah, su terasi ve kolibandıyla bir transit. İşte bu kadar. Tamam. Bak.
2: Çok iyi duruyor.
1: Tam istediğiniz bir seviyede olan sığını vurmak istiyorsanız ideal bir seçimdir.
3: Matt nehrin karşısında Marty'nin tarifiyle bir pano dikiyor.
0: Tüfeğinin dürbününü kullanıyor ve ucuna yaptığı eklentiyle transite çevirdi. Dürbündeki hedef noktasıyla parmağım aynı yerde olmalı. Diğer kulenin nereye dikileceğini belirlemek için
1: in.
2: İn. Şimdi oldu, tam oldu.
0: Köpük üzerine bir işaret bıraktım. Bunlar her kır evi sahibinin sahip olduğu basit şeyler.
3: İkinci kuleyi dikmek için Marty 23 tonluk kazıcıyla onu nehrin karşısına geçirmeli.
1: Bu nehri geçmenin ne kadar zor olduğunu artık görebilirsiniz ve tüm bu işleri hem burada hem de orada birer kez yapacağımız için bu çok, çok ama çok daha zor.
3: Kısa bir süre önce kar yağdığı için Marty nehir yatağındaki kayaları görmekte zorlanıyor.
1: İşte bu. Needle Sus Nehri'ni kazıcıyla geçen ilk kişi olacağım. Buradaki en küçük kayalar bile kocamandır. En kötü ne olabilir ki? Bekleyin. Öğrenmek üzereyiz.
3: Misty, Matt ve Martin'in eşi Molly, nehrin diğer tarafında onu yönlendirmek için bekliyor.
4: Gerilmediğimi söylesem yalan olurdu. Çok gerginim. Tehlikeli şeyler yapmayı sevmiyorum.
2: Hadi bakalım.
1: Oh, aman tanrım.
4: İklim çok fena.
0: Ne yapıyorsun?
1: Yatağı göremiyoruz. Kayalar nerede? Taşlar nerede?
0: Her yerdeler.
1: Şansımı denemek zorundayım.
2: Evet evet geçiyor.
0: Bence geçecek, merak etme. İleri gel.
2: Baba.
0: Dönmeye çalışıyor. Dönmesi mümkün değil. Sıkışmış olabilir. Sağa dön baba. Bekle. Baba bekle. Bekle bekle. Baba.
1: Baba. Bekle, baba, bekle, bekle.
0: Palet
1: baba
0: çıkıyor.
1: Teşekkür ederim. Umarım donmamıştır.
2: Aman tanrım.
1: Palet çıkıyor. Kötü bir haber.
2: Yarısı suda, yarısı toprakta ve bir saate hava kararacak.
0: Başımız büyük belada olabilir.
5: Kırsalda yaşamak zor.
6: İlk günkü heyecanı son güne kadar yaşatmak önemli. O yüzden ben misafirlerimize tatillerinin başından sonuna kadar hep aynı özenle eşlik ediyorum. Biz de sizi bekliyorduk.
7: Tam 35 yıldır ETS her misafirini ilk misafiriymiş gibi ağırlıyor.
8: Kaya, nakit işlemlerde ürünü okutup buraya tıklıyorsun. Kredi kartında da buraya tıklıyorsun.
9: Anladım.
8: Sen de.
10: Merhaba.
8: Hoş geldiniz.
10: 4 numara.
8: Evet, okutabilirsiniz.
10: Teşekkürler.
8: Görüşürüz.
11: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Çocuğu uyutamıyoruzlar. Gece arabayla dolaştırdıklar. Hikaye geliyor değil mi? Çocuğun olduğunda görüşürüz. Buyur. Yağmur yağdı, suyun bitti, havan... adam çıktı. Görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
8: Görüşürüz.
10: Görüşürüz.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
12: Tam o anda bir yumurta.
13: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
14: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Domino's'ta indirim cepte. Kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
5: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
5: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı... Tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
8: Kırsalda yaşamak zor.
9: Reniler evlerine döndü ve Alaska'nın evlerini kurtarmaya çalışıyorlar. Erken gelen don ve...
10: Su kaynağı donmuş ne yazık ki.
9: Doğa anaya karşı savaşıyorlar.
11: Bu ağaçlar sandığımdan daha kötüymüş.
9: Reni'nin teleferiğini çelik dileklerle yapma planı risk altında.
11: Baba!
10: Palet çıktı. Kötü bir haber.
9: Çünkü Marty donmuş nehrin ortasında kazıcıyla mahsur kaldı.
10: Clint'i bul. Palet çıkıyor.
11: Nehrin diğer tarafında beni duyan var mı?
9: Evet.
11: Clint, acil gelmen lazım. Palet çıktı. Yarısı nehirde, yarısı karada.
10: Çok uzun bir gece olacak. Bunu tekrar takmaya çalışacağız. Genellikle başka bir ekipman kullanıp takarsınız. Ama şu an maalesef eski teknikleri kullanmalıyız. Zor olacak.
9: Martin'in komşusu Clint geldi.
12: Ah dostum.
9: Ve yardım getirdi.
10: Clint, bunu geri takmak için bir taktik var mı?
12: Evet, ön tarafına zincir takın, buraya getirin ve kepçeyle çekin. Altına odun yerleştirmeliyiz.
11: Durum beni gerçekten çok şaşırttı.
10: Ne olduğunu gördün?
11: Evet, kamyon tekerleği değiştirmek gibi.
10: Prensip aynı mı işte?
11: Büyük arabaların ve kamyonların etrafında bu kadar zaman geçirdikten sonra tamir işini biraz anlıyorum ama... ne olduğunu görmek ve yolda kaldığınızda ne yapılacağını bilmek çok önemli. Burada olup birinci elden öğrenmek paha biçilmez bir şey. Çılgın bilim insanları, şunlara bakın. Görüyor musunuz? Harika adamlar. Evet, işte hepsi buradalar. Bu adamlar çılgın. Kazıcıyı kaldırmalıyız. Bunu nasıl mı yapacağız? Odun koyarak.
10: Odunu paletin altına koy.
11: Altına sıkıştıracağız.
10: Altına zincir tak lütfen.
11: Havalandıktan sonra yeni bir arabayı kriko ile kaldırmış gibi kaldırdıktan sonra kepçeye koyacağız. Sonra da zincirle çekeceğiz.
10: Geri çekiyorum. Çubukları ver lütfen Molly.
11: Bir palet çıktığında geri yerleştirme işlemini adım adım yapmalısınız. Evet. Neredeyse oldu. Oynatıyorsunuz.
10: Tamam. Oldu. Salla. Evet, işte bu kadar. Tam oldu.
13: Uzun bir gündü. Kesinlikle kendimizi helak ediyoruz.
10: Çıkıyorum. Bu işi bitirmek için sınırlı zamanımız var. Bu toprak her gün çimento gibi kuruyor ve elmas gibi sertleşiyor. Kazılmayacak kadar sertleştiği zaman 7 ay boyunca hiçbir şey yapamayacağız. Elimizden hiçbir şey gelmez.
9: Sonraki sabah sıcaklıklar donma seviyesinin altında. Matt, don gelmeden önce yakacak odun hazırlarken...
13: Ağaçlar kara gömüldü. Ağaçlar burada ama toplaması artık daha zor.
9: Marty de toprak iyice donmadan önce kulelerin ölü adam çapalarını hallediyor.
10: Soğuk hava bizim düşmanımız.
9: Reynilerin hala su kaynağına ihtiyacı var. Bu yüzden Misty eşi Mikaya'yı çağırdı.
14: Reynilerin 40 tarakta bezi var ve hava soğumaya devam ediyor. Yani vakit azalıyor. Bu yüzden herkes bir araya gelerek kış tamamen gelmeden işi bitirmemiz gerekiyor.
9: Önce su kaynağının gözünü bulmalılar.
11: Çok fazla su var. Baktığımda görebiliyorum.
9: Pınarın etrafındaki kayalar taşınmalı ve kaynağa zarar vermeden hendek kazılmalı.
11: Çok gerginim. Bu su kaynağını yok eden kişi ben olursam çok üzülürüm.
14: Kazarken burada kalmaya çalış, olur mu?
11: Daha ileri mi?
14: Çok güzel. Bir arada iyi çalışıyoruz. Bütün Rainy çocuklarıyla mağara adamları gibi homurdanarak sıkı çalışıyoruz. Ama Misty geldiğinde...
11: Olduğunu sanmıyorum.
14: Açık havayı sevdiği için ortalığı şenlendiriyor diyebilirim.
11: Ucu ucuna.
14: Evet.
11: Babama söyleme. Neye benziyor?
14: Kesinlikle çok fazla hareket var.
11: Şuna bak. Sanırım kaynağı bulduk. Tam burada. Delikleri olan bir varil gömmeyi düşünüyorum ve içine de bir pompa koyarım. Asıl amacım su taşımaya son vermek.
9: Misty ve Mikaya doğa su kaynağının içine delikli bir varil gömerek suyu hapsedecek ve içine elektrikli su pompası koyarak suyun 180 metre yükseklikteki kabinlerindeki depo odasına taşınmasını sağlayacak.
11: Tamam, elimizde 208 litrelik bir varil var. Onu Pınar'a gömeceğiz ve delikler açarak içine su dolmasını sağlayacağız. Deliklerin mükemmel boyutta olması gerek çünkü içine kemirgen ya da başka bir şeyin girmediğinden emin olalım. Tamam, elektrikli su pompasını da koyalım.
14: Tamam. Bunu ısıtıyorum. Böylece girmesi gereken yere biraz daha kolay girecek. Hava soğuk ve bu çok sert. Nasıl oldu?
11: Evet, güzel. Tamam. Aa, çok sıcak.
14: Pekala, işte oldu.
9: Varil su seviyesinin 120 santim altında tamamen gömülmüş olmalı.
11: Aa, bu çok kötü olacak.
14: Normal bir iş yeri değil burası. Niye surat asıyorsun?
11: Çünkü ılık değil. Deliklere ayar yapmak gerekecek mi bakalım. Pompa testi yap ve durumu görelim. Hadi. Sadece bakarak ne kadar soğuk olduğunu anlayabilirsiniz. Şuraya bakın, az önce kırdığımız buz tekrar dondu. 30 dakika önce oradaki buzu kırdık ve tekrar donmaya başladı bile. Yani burası da tamamen donacak. Burası olduğu gibi donacak. Umarım donmaz. Buz oluşmaya başladı bile. Buradan gel bakalım. Evet, varile yeteri kadar delik açtık mı bilmiyorum ve su donmaya başladı bile. Bu projede bizi endişelendiren çok fazla şey var.
9: Havalar iyice soğudu. Marty ve komşusu Clint ikinci çelik kulenin temelini kazdı bile.
12: Sesi duyuyor musunuz? O devasa makine bile toprağı kazmakta zorlanıyor.
9: Toprağı kazdılar ama nehrin kayalık yatağına geldiler.
12: Kuleyi indirmemiz gerektiği kadar indiremiyoruz çünkü etrafında bu kadar kayalık var. Ölçülerimizi aldık. Tüfeğimin dürbünüyle seviyeyi belirledik ve 60 santimlik yükseklik bıraktık. Bu yükseklikle ağır yüklerin yaşaması kolay olacaktı. Şu an kuleyi koyacak kadar derine inemiyoruz. Kontrolün bende olduğunu sanıyordum ama değilmiş. Kulelerin yüksekliğinin ne kadar olacağını belirleyen şey aslında o kayalar olacak.
9: Bu bölümde Misty su projesini pompalıyor.
14: 20 saniyede 18 litre.
9: Ve Martin'in teleferiği hazır.
12: Kapasitesi ve sınırlarını öğrenmeliyiz. Çok yüksek yapıldı. Teleferik başarısız oldu. Bu sorun nasıl çözülecek göreceğiz.
8: Sorunu nasıl çözeceksin? Kırsalda yaşamak zor.
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Kalenin Belek.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
4: Karşınıza yeni nesil Blade.
5: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
4: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
6: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartımı
6: bil. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Kırsalda yaşamak zor.
12: Issız Alaska kırlarında reniler kışa karşı yarışarak don gelmeden önce evlerini hazırlamaya çalışıyor. Kış için yakıta ve bir su kaynağına ihtiyaçları var.
13: Bu şey tamamen donacak mı? Umarım donmaz.
12: Hava çok soğuk. Zaman ve şansları azalıyor.
14: Duydun mu?
12: Martin'in teleferik planı yolunda gitmiyor.
14: Kayalar yüzünden ihtiyacımız olduğu gibi derine inemiyoruz.
12: Sonraki sabah Marty bir çözüm bulmaya çalışıyor.
14: Bunu böyle tasarladık. 90 santim daha derine gömecektik ama toprakta bu kadar kaya var. Onları geçemiyoruz. Daha derine gidemeyeceğimiz de kesin. Bu yüzden altından 90 santim kesmemiz gerekecek.
12: Marty'nin hata yapma payı yok.
14: Tamam Clint, bana yol göster.
12: Gömüldükten sonra
15: biraz daha
12: tekrar dondurulup dikilecek.
15: Marty!
12: Bu kule diğerinden daha kısa ve ihtiyacı olan yükseklikte olacak.
14: Umarım yaptığımız hesap doğrudur. Nehrin bu tarafını biraz daha yukarıda yapmışızdır.
12: Sonraki adım iki kuleyi arabaya taşıyacak kablo ile bağlamak olacak.
14: Clint, mezurayı nehrin bu tarafına atacak ve hattı çekecek. Ucuna taş bağladık. Şimdi o taşı at gitsin dostum. İyi attın, aferin. Ana kabloyu ucuna bağlayacağım, o da çekmeye başlayacak. Böylece ana hattı çekmiş olacağız. Biraz çabuk ol, acele etmen gerekiyor. Bırak gitsin, bırak, deli gibi koşsun. Bırak dedim, bırak. Bir saniye. Kablo suya değmesin. Kabloyu çekiyoruz ve her şeyi sıkıyoruz. Evet, yaklaşıyoruz. Kapasitesi ve sınırları nedir? Bunlar büyük sorular. Cevaplarını bulmamız gerekiyor. Şimdi cevapların sırası.
12: Grevinin diğer tarafında Matt iki gündür aralıksız odun kesiyor.
16: Eğer daha önce hiç odun kesmediyseniz bu bölgeyi görüyor musunuz? Böyle tutun ve başınızın üzerine kadar kaldırın. Sonra da indirin ve bom. Ne kadar odun kestiğinizi bilmenizin basit bir yolu vardır. Eskiden bir adamın odun keserken 250 santimlik bir ipi varmış ve ne zaman bir yığını iple aynı uzunlukta ve yarısı yükseklikte olsa ona bir kordon dermiş. Burada 1,5 kordon odun var.
12: Bir kordon ağaç 2 tona yakın ağırlıktadır. Bu evin kışı geçirmesi için ihtiyacı olan miktarın sadece yarısıdır.
16: Bu iş bittiğinde kendimi odun kesme şampiyonu ilan edeceğim.
12: Pınar projesinde Misty, Mika'ya, oğulları Geç ve anne Molly varili kontrol edip pompayı jeneratöre bağlıyor.
13: Pompa suya gömüldü ve sabitlendi. Test edelim mi?
12: Pompanın yeterince basınç üretip üretmediğini görmek için test etmeleri gerekiyor.
13: Suyu bu depodan kabinin deposuna pompalayacak ve Eğer bunu gerçekten başarabilirsek ağlayabilirim. İlk kez ağladığımı görebilirsiniz. Ama üzüntüden değil.
0: Tamam.
13: Bunu sen al anne. Mika'ya saatini çıkar.
14: Tamam.
13: Tamam artık. 18 litrelik kovayı ne kadar sürede dolduracak görelim. Hazırız.
14: Tamam. Çalıştır. 3, 2, 1. Geliyor mu?
13: Evet.
0: Aman Tanrım.
13: Tamam, bu dolduğunda hendeye dök. 3, 2, 1, dök.
0: Evet.
13: Ve sonra da kaldır.
14: 20 saniyede 18 litre. Fena değil.
13: Yani dakikada 55 litre. Buna inanamıyorum. Artık su taşımak zorunda değiliz. Dakikada 55 litre su akıyor. Bu inanılmaz ama beni en çok endişelendiren şey suyun dağın öbür tarafına taşınacak olması. Umarım kulübedeki depoları dolduracak kadar su basıncı vardır.
12: Nehir seviyesinde Marty teleferik platformunu kurdu ve ilk deneme için hazır bekliyor.
14: Molly, geliyorlar.
12: Ve Rain ailesi tam zamanında 40 metrekarelik bölgeye geçmek için geliyor.
15: Yapılanları görmek için çok heyecanlıyım. Bu bölge, 40 bölgesi gerçekten çok özel.
14: Geldiğiniz için teşekkür ederim.
15: Nehirden geçmek için çok hoş bir sistem ve görünen o ki kışın kalanında hepimizi taşıyacak kadar güvenli. Kim bilir?
14: Bu teleferik projesinin en kritik noktasına geldik.
12: Kablonun 120 kiloluk arabayı tutacak kadar güçlü olması gerekiyor.
16: Pekala, dur.
14: İp gönder lütfen.
12: Ve yükü taşıyacak kadar da eğimli olmalı.
14: Hadi. Bu kadar, işte bu kadar.
16: Baba, bunun sorunu ne?
14: Sanırım bir tarafı çok yüksek.
16: Nasıl yani çok yüksek?
14: Galiba öyle, göreceğiz.
16: Çok fazla.
15: Çok mu hızlı?
14: Evet, çok hızlı.
16: Nasıl halledeceksin?
15: İnişe geçtiğinde çok hızlı olacak.
12: Bu tarafı çok yüksek olursa Marty nehrin üstünden uçar ve diğer taraftaki çelik direğe çarpar.
14: Kritik an geldi. İki kayak kulesine bağlanmış olan teleferikle nehri ilk kez geçecekler.
16: Hadi bakalım.
14: Teşekkür ederim dostum.
16: Uçacak.
14: Hadi lütfen.
16: Evet dostum, bu çok iyi. 40. bölgedeki ilk direk hazır. Bu inanılmaz. Evet, şuna bak. Diğer tarafa çok hızlı gideceğini düşünerek endişelenmiştik ama hiçbir sorun olmadan tamamladık. Bu memnuniyet verici.
14: Vay canına!
12: İnsanların yanı sıra teleferikle 400 kilograma kadar yük de taşınabilir.
16: Yapmamız gereken çok şey vardı ama bazı şeylere öncelik vermemiz gerekiyordu. Taşımayı ve karşıya geçmeyi halletmeliydik.
13: Yeni teleferiğin diğer tarafındayız.
0: Onlarla gurur duyuyorum ve bu şey sonsuza dek dayanacakmış gibi duruyor.
12: Artık Rain ailesi güvenle karşıya geçtiğine göre test edilmesi gereken son bir proje kaldı.
13: Hadi bunu koyalım. Neredeyiz bakalım?
14: Hadi bakalım.
12: Eğer çalışırsa Misty'nin su sistemi kulübeye dakikada 55 litre su taşıyabilecek.
14: İşte bu kadar suyumuz var.
0: Vay canına.
14: Evet.
0: Evet.
13: Artık su taşımamıza gerek yok.
0: Bu projede bizim için çok çalıştın. Teşekkür ederim.
13: Rica ederim. Babam tam bir aile adamıdır ve burası onun evi olsa da burayı bizim için yaptı. Onunla o kadar gurur duyuyorum ki. Babam harika bir adam.
16: Bu mülk artık kışa tamamen hazır. Bunu bilmek harika bir his. Bunu çok kısa bir sürede başardık. Çok fazla evi ziyaret ettik ve bizim için iyi bir eğitim oldu.
12: Reyniler son 9 ayını diğer kır evlerini kurtararak geçirdi.
16: Bu bir kır evi olmayacak. Cehennem evi olacak.
14: Çok Ama çok uzun bir yoldu, çok duygusal. Çok güzel, çetin bir maceraydı. Ve neredeyse yıldırım çarpacaktı. Aman tanrım. Olacak şey değil.
13: Gerçek sorunlarımız var.
14: Durumu görüyor musun? Sel bastı. Ne kadar derindi.
17: Buraya evet. Kadar, onu gördüm.
18: Buraya kadar.
14: Orman yangınları.
19: 8 kilometre uzağınızda orman yangını var.
13: Bu hiç iyi değil.
14: Buna değdi mi? Kesinlikle. Daha önce hiç böyle bir baraj yapmadım ama yapmaktan da korkmuyorum. Yardımcı olmak için elimizden geleni de yaparız. Çünkü bizim işimiz bu. Biz yardım ederiz.
18: 30 yıl boyunca dövme yaptım. Kuru yapmayı bile bilmiyorum.
14: Bir krevi yapabilirim ya da nasıl yapacağını öğretebilirim. Burada bir vida tak ve ölçek olarak bunu kullanalım.
13: Pınar kutusu yapmalıyız. Su!
16: Yapman gereken tek şey tahta bıçakla metal kesmek ve çevirmek.
14: Ateşe ateşle karşılık vermeli. Bu evi sonraki yangın ormanına karşı koruyacaktır. Çılgınlaştıkça...
13: Baba bunu sevmiyorum.
16: İnanılmaz.
14: Zorlaştıkça... Yolumdan çekil Mike. Mistidur, stres arttıkça... Gazıcıya takla attırıp kendini öldürteceksin.
20: Evet.
14: Git. Bir tane daha al. Bulur.
20: İnanılmaz. Işıklara bak.
21: Senden çok şey öğrendik. Teşekkür ederiz.
15: Şuna bak.
14: Evet, ateşe ateşle karşılık vermeli. Bu evi sonraki yangın ormanına karşı koruyacaktır. Çılgınlaştıkça...
13: Baba bunu sevmiyorum.
16: İnanılmaz.
14: Zorlaştıkça... Yolumdan çekil Mike. Mistidur, stres arttıkça... Gazıcıya takla attırıp kendini öldür...

0: Daha iyisi olabilir mi acaba? Hayır.
1: Artık macera başa sardı. Reyniler kendi evlerini kurtardı.
0: Matt, Misty, Mikaya ve yardımcılarımızın yanı sıra Molly ile ben kışı Alaska'daki bu evde geçireceğimiz için hazırlıklı olmalıydık. Muhtemelen anneleri için yaptılar ama olsun, bundan ben de yararlanacağım.
2: Alaska bu sabah 7,2 şiddetinde bir depreme uyandı. Anchorage çok büyük darbe aldı ve deprem şoku 650 kilometreden hissedildi.
0: Yıkımı görebiliyorsunuz. Bu inanılmaz, inanılmaz vahşi bir deprem. Umarım kimse bu depremden zarar görmemiştir. Çok kötü bir deprem. Alaska acımasız. Çok. Teleferik. Sağ olun. Tamam, şimdi geçin. Pano göndereceğim. Rüya gibi çalışıyor. Rüya gibi. 40 akre ekibi. Alaska'nın soğuk kışı ve kabinin sıcacık içi. -30 derece test oluyor. Şuna bak. Henüz donmadı.
3: Evet. Misty, Mikaya ve ailemizin yardımıyla geldik ve hazırız.
0: 40 akrelik bu bölgede inanılmaz çok iş yapıldı. İnanılmaz. Bu yüzden teşekkür ediyorum. 49. eyaletten diğer 49 eyaleti. Maceraların devamı geliyor. Çok çılgın.
4: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
5: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
4: ETS Tur iyi günler.
6: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
7: Hazırsanız son ses açıyorum.
8: Al işte. Özgüvenin
9: ses getirdi.
6: Teşekkürler.
10: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
11: Volkswagen.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
14: Bak ne var orada.
13: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
15: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında Minitel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
16: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
17: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
18: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi.

0: Türkiye. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
5: Bebekler ebebekle büyürler.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasoy'a gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasoy mağazalarına geldi.
7: Sana yakışanı tak.
8: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
11: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu program eğitimli hayatta kalma uzmanlarını içermektedir. Bunları kendiniz denemeyin. Besinler ilacınız, ilacınız besininiz olsun. Hipokrat.
1: Kara ayı geçiyor. Önünü kesmeye çalışacağız. Çabuk hareket etmeliyim. Ağam hiçbir şeyi yakalamıyor. Bir hamle yapmalıyız. İşte orada. Yakala şu balığı bebeğim. Evet işte bu. Hadi ama. Buradaki her küçük başarı sizi kesinlikle daha iyi bir noktaya taşır.
2: Aman tanrım.
3: Hayır. Aptallık. Her hamleni ve her adımını düşünmek zorundasın. Bu hatayı bir daha yapmayı göze alamam.
4: Bir oklu kirpi. Eti ve yağ önümüzdeki hafta boyunca bana güç verecek.
0: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
3: Çok zor olacak.
4: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
0: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
3: Ah, kahretsin. Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin. Evet. Asla. Hayır.
5: Günde 10 bin dolar için ne kadar ileri gidersin?
4: Donmuş gibi görünüyor.
0: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
6: Barınağımı buldular.

0: Saçlarım dolaşmaya başladı. O yüzden hemen bir tarak yapmaya karar verdim. Bu dünyanın en kötü tarağı ama iş görüyor. Saçımı kesmem gerekiyor. İdare eder. Bıçak kullandığım için idare eder. Oldu. Tamam, burada kime iyi görünmem gerekiyor ki? Ateş yaktım. Şu balıklar için askılar yapacağım çünkü yukarıdaki miktar artık saçmalık boyutuna geçti.
1: Mark şu ana kadar 26 balık yakaladı.
0: Buraya yemek bulmanın zor olacağını düşünerek geldim. Ve çok yanılmışım. Bu tam anlamıyla rüya gibi. Gelip tüm yemeğini yakalamak, her şeyi kendin yapmak, hayatta kalmak. Pekala. 18 balık. Şu an koyacak yerim yok ama bir kızılderili çadır yapmalıyım. Raflarım dolu. Ve tütsülemeyi son dakikaya bırakmak istemiyorum. Bu güzel olacak. Tam ortaya bir ateş koy. Güzel ve küçük. Gerisini kapat. Buna bir erken uyarı düzeneği bağlayacağım. Ve gece ateş söndüğünde içeri girmeye çalışan küçük yaratıkları duyacağım. Çok basit. Buraya gelmeden 2 gün önce oğlum Max 1 yaşına bastı. İlk doğum gününde yanında olabilmek harikaydı. Çok şanslıyım ki harika bir annesi var. O tam bir azize. Onunla artık birlikte değiliz. Ayrıldık ve yollarımızı ayırdık. Ama o harika bir anne olmasaydı, oğlumun çok iyi olacağını bilmenin verdiği o huzurla burada 100 gün geçiremezdim. Yine de oğlum tam yürümeye ve çok az konuşmaya başlamışken ondan ayrılmak çok zor. Gerçekten çok zor. O zamanı asla geri alamayacağım. Ama burada olmamın ona hayata dair bir şeyler öğreteceğini umuyorum. Buna 3 aylık bir iş gezisi gibi bakacağım. Evet. Hiç fena değil. Güzel. Hatta yarım günlük.
1: 17. gün. Saat 14.16.
2: Pekala. İlkel bir dövme iğnesi yontmaya hazırlanıyoruz. Ne? Evet, tam da bunu yapacağız. Biraz yaban mersini sıkıp mürekkep yapacağım. Ve tek başınanın ilk dövmesini yapacağız. Hepiniz şimdi enfeksiyon kapacak diyorsunuzdur. Kapmaz. Böyle bir ortamda dövme yapmanın elbette enfeksiyon riski var, biliyorum. Eminim şu an bağışıklık sistemimde biraz zayıflamıştır. Ama bugün bir taşa çarpıp kafamı yararak da ölebilirim. O yüzden riski ve ödülü tartmanız lazım. Sanırım bu iş görecek. Şuna bakın. Evet, bununla mürekkebi işleyebiliriz. Hiç modern dövmem yok. Benden önce, hatta kayıtlı tarihten bile önce burada yaşamış kültürlere ait birçok dövmem var. Karibu kemiği ve yaban mersini dövmesi. Bunu daha önce farklı doğal maddelerle yapmıştım. Bir dövme stüdyosu kalitesinde mürekkep olmayacak ama doğal yollarla yapılmış kaba bir sanat eseri olacak. Şurası iyi. Buradan geçen bir hayvanın kemiğini kullanarak bu yerle bağ kurmanın en iyi yolu. Sadece buradan gelen doğal malzemeleri kullanıyorum. Ben tekrar toprağa dönene kadar benimle olacaklar. Sonra tüm döngü baştan başlayacak. İşte oldu. Tek başına 7. sezon için 1A ve 7. Çok iyi. Umarım A bitirebilirim. Bunun düzenli yiyecek temini konusunda çok faydası olacağını umuyorum. Evde olsa sadece kıyı oltası atardım, sorun olmazdı. Ama şimdiye kadar sadece bir balık yakalayabildim ve sular donmadan önce yakalayabildiğim kadar yakalamak istiyorum. Bu düzeneyi suya salmak işin sırrı olabilir. Ağ örmekte oldukça iyiyimdir. Mekik kullanmıyorum. Sadece elle düğümleme yöntemini kullanıyorum. Bunu bana eşim öğretmişti. Onu her gün düşünüyorum. Buradaki küçük işleri yaparken bile, odun kırarken, çiftlikte yaptığımız şeyler geliyor aklıma. Onu özlüyorum. Ama her şey bittiğinde bu paranın aileme gerçekten istediğimiz hayatı yaşatacağını da biliyorum. Yapılmış en güzel ağ değil ama ağ işte. Şimdi bu bebeği boya tenceresine atalım. Bu su çok berrak. Bence çoğu zaman balıklar yemi takip ederken beni orada dikilirken görüyorlar. Av hayvanı gibi davranıyorlar. Bu yüzden şu beyaz ağ su rengine boyayabilirsem çok yardım olacak. Yaban mersinlerim burada. Şuna bakın. Hadi boşaltalım. Umarım üzerindeki parlaklığı alır. Belki gece buralarda gezinirlerken fark etmezler bile. Pekala, şuna bakın. Gerçekten güzel. Su rengine yakın bir renk oldu. İş görür. Sevdim bunu, hem de çok. Hadi gidelim. Burası iyi görünüyor. Yaklaşık 60 santim ile 2,5 metre arasında su var. Balıklar muhtemelen bu kenarı takip ediyordur. Suya girelim bakalım ne olacak. Balıklar, sizin için geliyorum. Küçük dostlarım, size ihtiyacım var. Kazanmanın anahtarı her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmektir ve 100. günde orada olmak için %135'imi vereceğime emin olabilirsiniz. Şimdi bekliyoruz. Sadece bekliyoruz.
1: On sekizinci gün, sabah 10:07.

0: İyi bir barınak yeri bulmakta biraz zorlanıyordum. Ama bu noktadan memnunum. Suya biraz uzak ama rüzgardan korunmak için buna değer. Bu aralar çok canlı rüyalar görüyorum. Biri bu sabahkiydi. Barınak için yosun kazıyordum ve iki kaplumbağa buluyordum. Her biri şu kadardı. Uyandığımda bunun bir mesaj olduğunu düşündüm. Çünkü biraz moralim bozuktu. Yapacak çok işim var. Çok yavaşım diyordum. Ama o bir mesajdı. Yavaş olmanın sorun olmadığını hissettim, evet. Bu kaplumbağa kış geldiğinde yiyeceği ve barınağı olmadığı için donmadığı sürece yavaş olmasında hiçbir sorun yok. Hepsi bu. Kirpi çok işime yaradı. Ona minnettarım. Ama artık sadece et suyum kaldı ve bir sonraki öğünümü bulma vaktim geldi. Yeni bir tuzak kurdum. Umarım bu yeni alan verimli olur. Çok acıktım. Umarım bugün bir şeyler yakalamışızdır. Umarım. Böyle bir şey yaptığınızda yiyeceğin ne kadar büyük bir hediye olduğunu anlıyorsunuz. İlk kemen tuzağına geldim ve boş çıktım. 100 günü tamamlamak zorluklarla dolu olacak. Sizi bir anda saf dışı bırakabilecek o kadar çok şey var ki. Çok fazla yiyeceğe ihtiyacınız var ve her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. İkinci tuzak. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Yok artık.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labne ye.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Haydi gel.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
5: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
6: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
8: Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
9: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
8: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: ...18. gün, saat 11.31. 8 kişi kaldı.
6: Yok artık. Yok artık. Yok artık. Aman Tanrım. Tuzaklarımdan birine bir tavşan yakalanmış. Aman Tanrım. Harika. Kementi tam boynuna dolanmış. Ah, kusursuz. Bu sabah biraz endişeliydim. O kirpinin hepsini bitirmiştim ve etkilerini hissetmeye başlamıştım. Bu yüzden bu tavşan için çok minnettarım. Aman Tanrım. Pekala. Hadi seni eve götürelim. Yüzüp temizleyelim.
5: ...18. gün, saat 15.22.
7: Az önce yayımla iki tavşan vurdum. Kamerayla sorun yaşadım. O yüzden yanıma almadım. O kamerayı çalıların arasından taşıyamam. O arkadaşı burada bırakacağım ve kamerayı alıp geleceğim. Bakalım size bu işin püf noktasını gösterebilecek miyim? Göreceğiz. Tavşan avcılığı 101. Birinci kural, tavşanlara sinsice yaklaşmayın. Tüm hayatlarını besin zincirinin en altında olduklarının bilincinde geçirirler. Eğer bir yırtıcı gibi hareket ederseniz ve sizi bir yırtıcı gibi görürlerse büyük ihtimalle kaçarlar. Hiçbir şeyi avlamaya niyeti olmayan büyük bir otoburmuş gibi etrafta dolanın. Bu tavşana sahte bir güvenlik hissi verecektir. Atışa hazır olana kadar göz teması kurmayın. Ve sonra çok yavaş hareketlerle dönüş atışınızı hazırlayın ve hazırlandıktan sonra atışınızı yapın. Tamam, şimdi tavşanın tepesine bakalım. Seyirmesi normal, endişelenmeyin. Tamam, gidip şu tavşanları temizleyelim. Şuna bakın. Kahverengi çok hızlı bir şekilde beyaza dönüyor. Evet, gördüğünüz gibi bembeyaz. Bununla kesinlikle bir şeyler yapacağım. Evet, bu yağ, bunu boşa harcamamam gerek. Burada yağ her şey demektir. Hayatta kalmak için çok önemli. Afrika'dayken Hadzalardan etkili bir avcı olmanın ne kadar iyi ok attığınla değil, hayvanların hareketlerini ne kadar iyi okuyabildiğinle ilgili olduğunu öğrenmiştim. O hayvanların alışkanlıklarını bildiğinizde oka gelmesi an meselesidir. Evet, sanırım bunu bugün kızartacağım. Tencerede bir tavşan dudu, bir tavşan incik kemiği ve tüm iç organları var. Çok şanslıyım. Krallar gibi besleniyorum, evet. Bu karaciğer. Kızartması çok güzel olur. İlkel becerilerin öğrencisi olmamın sebebi bu. Tüm ihtiyaçlarımı karşılamak için kendime ve birkaç alete güvenmeyi seviyorum. Çok tatmin edici. Bununla birlikte gelen çok derin bir tatmin duygusu var. Bana çok şey kattığını hissediyorum. Çok iyi hissettiriyor.
5: 19. gün. Sabah 10:23.

0: Pekala, işte burada. İlk kez rengeyli keni yiyeceğim. Daha önce hiç tatmamıştım. Kokusu hiçbir şeye benzemiyor. Tadı da kesinlikle hiçbir şeye benzemiyor. Asıl neye benzemediğini biliyor musunuz? Yağ. Bunda hiç yağ olduğunu sanmıyorum. Öğle yemeklerinde sadece balık kafası yiyordum ve aşırı yağlıydı. Bağırsak hareketlerimi feci bozdu. Bu yüzden rengeyi likeni yemeye başlamak zorunda kaldım. Dürüst olmak gerekirse fena değil. Bu diyetimin bir parçası olabilir. Bakalım buna nasıl tepki vereceğim. İçeride 36 kilo balığım var. Ve ben liken yiyorum. Bugün bir günlük veganlık yapacağım. Yine bir şeyler yakalayıp öldüreceğim ama sadece bitki yiyeceğim. Midem biraz sakinleşti. Biraz yaban mersini kökü alacağım ve bağırsaklarımdaki o fokurtuyu dindirmesi umuduyla onları kaynatacağım. Tabii eğer bulabilirsem. Hiçbir şey yok. Şimdi ayı patikasına geldik. Bayağı belirgin bir yol. Hiç şüphe yok. Burada artık normalleşmiş iki dışkı var. Şu ayı dışkısı. Ve şuradaki daha yeni olan. Ve bir tane daha var. Bu dün gece veya bu sabah olmuş. Barınağıma çok yakın. Tam buraya pislemeyi seviyor. Görünüşe bakılırsa bölgesini işaretliyor. Bunun olmasına izin veremem. Başıma gelebilecek en kötü şey bir ayının barınağımı darmadağın etmesi ve tüm yiyeceğimi çalması olur. Bu çok kötü bir gün olur. Ama onu bulamadım. Tetikte olmam gerek. O ayıyı yakalamalıyım. Yok artık. Ayı.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Kalinin Belek.
1: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Tam o anda biliyor.
5: Bir saniye. Bu Lopo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lopo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartımı
8: bil. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Aradaki mesafeyi kapatabileceğimi sanmıyorum. Çok hızlı kaçıyor. Bu çok sinir bozucu. Ne zaman ayrılsam meyve çalılığına giriyor. Hem de her seferinde. Neden ayrılıyorum ki? Meyve çalılığından ayrılma Mark. Belli ki olman gereken yer meyve çalılığı. Geri dönelim. Meyve çalılığında olmalıyım. O ayıyı istiyorsam dayanmalı ve onu avlamalıyım. Kış boyunca o protein kaynağına sahip olmak omuzlarımdan bir yükü kaldırır. Diyetimi değiştirirdi. Bu gerçekten güzel olurdu. 7-24 balık filetosu yerine biftek yemek harika olurdu. Pekala. Burası benim ana avlanma noktam. Çünkü ayıların en çok uğradığı yer burası. Umarım şanslı günümdeyimdir. Değilse de çok yakında. Bir ayı öldürmek çok şans ve çok sabır ister. Balıklarım var. Her gün ağıma geliyorlar. Bu devam edecek demek değil. Çok fazla yemek zorundayım. Eğer 100 gün dayanmak istiyorsam oraya gideceğim ve bir sonraki yemeğimi bulacağım.

Herkesin en sevdiği oyunu oynama zamanı. Ağda balık var mı? Büyük soru şu. Balık var mı? Umarım vardır. Yiyecek her zaman sorun olacak. Kesinlikle yorgunluk etkilerini hissetmeye başladım ve bugün ilk kez başım döndü. Ama devam etmek zorundayım. Kalori almak için kalori yakmanız gerekiyor. Her şey olabilir. Zarfı alayım lütfen. Teşekkürler. Ve cevap hayır. Balık yakalayamadık. Bir şeyler yemeliyim. Kaya işkembesi yiyorum. Sanırım bu yeni bir şey olacak. İşkembe kelimesini sevmiyorum. Bu standart reklamcılık. Benim için dedem doğa sevgisini ateşleyen kişiydi. Çünkü onunla küçükken çok takılırdım. Dedem ve büyük dayım büyük buhran döneminde büyümüşler. Çok zor zamanlar geçirmişler. Tuzak kurma, avcılık, balıkçılık, toplayıcılık konularında çok becerikli insanlardı. Onları nereye bırakırsan bir şekilde işin içinden çıkarlardı çünkü çıkmak zorundaydılar. Onlardan çok şey öğrendim. Siyah kaya işkembesi böyle yenir. Önce bulduğun paslı, eski bir teneke kova olmalı. Onu kaynatıyorsun. Sonra ona bakmıyorsun bile. Sadece yutuyorsun, biraz sallıyorsun. Sonraki lokmaya geçiyorsun. Bu iyi, çok iyi. Çok iyi. Tıpkı flaminyon gibi tadı var. Doyamıyorum, çok lezzetli. Al, bir dene ha. Hadi, hadi bir lokma al. Dene, dene, tadı çok güzel. Hadi, bir ısırık ha. Hadi, hepsi bana kaldı. İstemediğine inanamıyorum doğrusu. Şimdi kendimi yenilenmiş, tazelenmiş ve tok hissediyorum. Hepsi yalan.

0: 20. gün. Sabah 7.47.
1: Ah, rüya görmek. Rüya görmek burada büyük bir lüks. Burada özlediğim her şeyi yapıyorum. İnsanlarla takılıyorum. Çeşitli yiyecekler yiyorum. Bu gerçek bir eğlence. Ama aynı zamanda bir kısır döngü de var. Mesela dün gece rüyamda oğlumun yanımdaki küçük merdivenin üzerinde olduğunu gördüm. Bu gerçekten benim için çok ama çok güzel bir rüyaydı. Tam burada yanımda duruyordu. Uyanmadan önce bunun tadını çıkardım. Ona sarıldım. Sağa dönmek istedim ve sonra bambaşka bir rüyaya gittim. Burada sürekli savaşlar veriyorum. Sürekli. O manyetik çekim. Her gün o savaşla mücadele etmek zorundayım. Yalnız kalma sürecinin bir parçası. Barınağımın girişine bir kapı yapmam lazım. Dürüst olmak gerekirse en çok hava durumundan korkuyorum. Ah, sinekler hiç rahat vermiyor. Tek umudum iyi yapılmış bir barınağın bunun üstesinden gelmemi sağlaması. Evet, tamam. Şimdi bana kısa bir parça lazım. Evet, sen bu iş için uygun görünüyorsun. Seni şuradan keselim. Ah. Lanet sinek kulağıma girdi. Ah tanrım. Sağlık ekibini çağırsam ve

0: gelip müdahale edip onu kulağımdan çıkarmaları gerekirse bu beni yarışmadan çekebilecekleri anlamına geliyor. Evet, tamam, sineklerden uzaklaşalım. Ah, hiçbir şey göremiyorum. İçeride hareket ettiğini hissedebiliyorum.
1: Kulak zarı son derece hassastır ve en ufak bir zorlamayla bile yırtılabilir.
0: Ah, hadi ama.

0: İlk yardım çantam nerede? Birkaç şey denemeliyim. Şu ışığı kulağıma doğru tutalım. Evet, bakalım ışığa gelecek mi?
1: Işık böcekler için yön bulma yardımı görevi görerek onların dengede kalmalarını ve düz uçmalarını sağlar.
0: Hadi küçük dostum, ışığa gel. Bu yönteme pek de güvenmiyoruz. Daha fazla hasar vermek istemiyorum. Ama bu sineği çıkarmam lazım. Böyle bir şey yüzünden bu yarışmadan ayrılmak zorunda kalmak hiç istemiyorum. Sanırım sıradaki hamle yıkama yapmak. Şırıngaya biraz su çekeceğim. Kafamı aşağı eğip kulağımı suyla dolduracağım ve sonra boşaltacağım. O çıkana kadar bunu yapmaya devam edeceğim. Ah, pekala, umarım geçer.
2: Ah.

0: Artık hareket etmiyor. Kahretsin. Onu göremiyorum ama rahatlamaya başladığımı söyleyebilirim. Pekala. Bu biraz beklenmedik bir durumdu. Hadi devam edelim. Nerede kalmıştık? Ah, bu çok daha iyi hissettiriyor. Kulağıma kaçan bir sinek burada zor becerilerin, ateş yakıp yiyecek toplayarak hayatta kalabilmenin başarılması en kolay şeyler olduğunu gerçekten fark ettiriyor. Asıl zor olan, kısa vadeli hayatta kalma sırasında seni saf dışı bırakabilecek diğer tüm küçük detaylar. Umarım bir daha olmaz.
1: 20. gün, 13.44.
2: Bakışma yarışmasını kaybetmeye hazır mısın? Hazır mısın? Tamam. Ah, rüzgar çıktı. Gözlerimi kırpmalıyım. Tamam. Pekala. Hazır. Tamam. Başla. Ah Tanrım. Normalde bakışmada çok iyiyimdir ama sanırım gözlerim kurudu. Pekala, işte başlıyoruz. İş başına millet. İş başına dostum. Çömlek yapmalıyım. Hem de bir sürü. İşte kil deliği burada. Bir tane tencerem var. Bu harika ama burada saklama kapları her şey demek. Eğer pişirme yapabileceğim ve sonra da saklayabileceğim kapaklı birkaç çömlek yapabilirsem bu muhteşem olur. Aa, bu çok güzel. Bakın ne kadar güzel ve yapışkan. Bulduğum için çok mutluyum. Kil toplarımı gördünüz mü? Şunlara bakın. Çok güzeller değil mi? Harika oldular. Tamam. Kaplara ihtiyacım var. Hızlıca küçük bir test sargısı yapacağım. Çok güzel şekilleniyor. Şimdi katkı maddesini ekleyeceğim. Çok ıslak ya da çok kuru olmamalı. Her şey mükemmel nem oranına sahip olmakla ilgili. Bunu yuvarlayıp sıkıştırıyoruz. Bu özellikle pişirme kapları için kullanılan özel bir yöntem. Yüzey alanı daha geniş olduğu için ısıyı daha iyi dağıtır. Kil bulmayı umuyordum çünkü burada olmak bir ıstırap şölenine dönüşmek zorunda değil. Tüm ihtiyaçlarımın karşılanması ve rahat olmam tamamen mümkün. Ne kadar rahat ve evinde hissedersen kışı o kadar iyi atlatırsın. Pişirmede sağlam kalan tek bir kap bile elde etsem büyük bir başarı saymam için yeterli olur. Bir kovan gibi görünüyor değil mi? Umarım bir gün barınağım tamamlandı ve bir süre et asılı duruyor noktasına gelirim. Ve sadece öylece takılabilirim. Ama bakalım olacak mı? O noktaya ulaşmadan önce uzun bir yol var. Bu geceki kil kaplar tamamdır. Hava karardı. İki kap. Ah, iki kap. Çok güzel. Elleri ısıtma zamanı.

0: 21. gün. Sabah 10.51.
1: Hala karışık duygular içindeyim. Bir kayadan kazıyıp kaynatıp yediğiniz o siyah pisliğin bir sınırı olmalı. Bazen hayatta neyi daha çok istediğini anlaman gerekiyor. Ne istediğini bildiğini sanırsın. Ama sonra bakarsın ki o değilmiş. Bugün ne istediğimden oldukça eminim. Bir bakalım. Bunun gerçekten istediğim şey olup olmadığını bilmiyorum. Evet, evet. Sanırım gerçekten istediğim şey bu. Evet, ben Keith. Ne istediğimi biliyorum. Her şey içinde bol malzemeli, büyük boy bir pizza. Evet, bu telefon o işler için bile çalışmıyor. Zaten buralara paket servisi getirecek biri de yok. Yani o iş yaş. Hadi, işe koyulalım. Tuzak hattını kontrol etmek istiyorum. Bu küçük alana bir sürü kapan gizledim. Bunun işe yarayacağını düşünmüştüm. İyi bir kurulum, neredeyse piyango oynamak gibi. Büyük kazanç için her şeyi ortaya koyuyorsun ama çevrem verimli değildi. Kafamdaki plan tutmadı. Yakalanması gerçekten zor küçük yaratıklar. Kış kapıda. Oyalanacak zaman yok. Aman. Bu bir mucize. Sonunda bir sincabı kapanla yakaladım. Tuzak kurma becerilerimi gerçekten sorgulamaya başlamıştım ve ben çok iyi tuzak kurarım. Vay canına, oraya iyice dolanmış. Tebrik ederim çocuklar. Sizi yakalamak gerçekten çok zor. Vay canına. Teşekkür ederim küçük dostum. Kar da yağmaya başladı. Bu harika. En azından yiyecek bir şeyim var. Yaban mersini ve kaya çamuru yemekten çok sıkılmıştım. Müthiş. Bu kesinlikle moral oldu. Bu ufaklıklar tuzak konusunda beni çileden çıkarıyordu. Sanki benimle dalga geçiyor gibiydiler. Ama bunu yiyince kaybettiğim enerjiyi geri kazanacağım. Karaciğer. Pek karaciğer sevmem ama alışıyorum. İşler ne kadar kötüye giderse gitsin, her zaman neşeli olmalısın. Zor zamanları atlatmanın tek yolu budur. Vay canına. İşte bakın. Küçük bir sincap budu. Tadı harika. Gerçekten harika. Yarın bütün gün sincap çorbamız olacak. 100 gün, sadece bir gün daha ve bir gün daha ve sonunda o 100. gün olacak. Bu 1 milyon dolar. Keşke 6 bacaklı bir sincap bulup yakalayabilsem. Harika olurdu.

0: Duyuyor musunuz? Bu sessizliğin sesi. Derin sessizliğin. Umarım o ağda bir balık vardır. O yiyecek deposunu oluşturmak her şey demek olacak. Hiç ufak tefek süs eşyaları ya da aletler falan yapmama gerek yok. Biraz yiyecek depolamalıyız. İşte burada. Evet, evet, evet. İki balık aldık. Kutsandık. Büyük bir şekilde tam burada. Kocaman bir göl alabalığı ve kocaman bir Mersin balığı. Aman tanrım, şimdi daha iyi hissediyorum. Hiç balık alamayınca endişelenmeye başlamıştım. Evet, bu iyi bir balık avı. Bu ağı şimdilik toplamalıyız. Bu güzel sabahın sessizliğini bozmaktan nefret ediyorum ama bugün yapılacak çok şey var. Şuna bakın. 100 günü atlatmak için her küçük parça önemli. Bu kötü bir nokta, evet. Bu zannında bunu yaptığımı hayal bile edemiyorum. Bu hala bebeklik dönemi. Hala brandamızın altında yaşıyoruz. Bu çok yakında sona erecek. Özellikle kış gelirken. Balıkçılık, kalıcı yapı ve yiyecek toplama. Kar yağana kadar böyle devam edecek. Evet, bu büyük bir şey. Morina balığı da gerçekten çok iyi. İşte şimdi başlıyoruz. Ne büyük bir nimet. Bunun gibi 20 tane daha ver. 100 gün sonra görüşürüz.
1: Yirmi ikinci gün, sabah 9:12.

Aa, ne geceydi ama ne gece. Rüyamda bal kabağı turtası yediğimi gördüm. Dün gece buraya geldiğimden beri en kötü geceydi. Kesinlikle. Mideme çok kötü kramp giriyor. Zihinsel olarak genellikle güçlü biriyimdir ama dün geceki durum beni gerçekten sarstı. Ama kalkıp işimi yapacağım. Zihnimi doğru odakta tutmalıyım. Bakalım çorba ne durumda? Muhtemelen ısınması lazım. Belki birazcık daha diyor. Zihinsel olarak genellikle güçlü biriyimdir ama dün geceki durum beni gerçekten sarstı. Ama kalkıp işimi yapacağım. Zihnimi doğru odakta tutmalıyım.

Hiç istemeyeceğiniz bir durum. Sıcak olmalı. Sıcak, sıcak, sıcak. Bir sincap yakalamak, rahatlamak demek. Sadece meyveler ve kaya çamuru dışında özü olan bir şeyler yiyeceğini bilmek. Ve bu kadar zorlaştıran o zihinsel bariyeri yıkmak. Çünkü o zihinsel bariyeri korumaya devam edersen o zaman çoktan başarısız oldun demektir. Şimdi önceden imkansız olan şey tam burada, elimde ve kesinlikle mümkün. Yani sanırım her şey yoluna girecek. Mide krampları yine fena başladı. Şundan biraz içmeye çalışacağım. Belki biraz yardımcı olur.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola. Anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
15: Bebekler, ebebekle büyürler.
16: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
17: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
18: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınıza yeni nesil Blade.
19: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
18: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
20: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
21: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan donukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert.

0: Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
5: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
6: Son ses açıyorum.
7: Al işte.
8: Özgüvenin
9: ses getirdi.
5: Teşekkürler.
10: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
11: Volkswagen.
12: Annenizin çok istediği pırlantası yolu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Aman tanrım. O sincap kaç gündür yediğim tek şeydi. Berbat ağrılar çekiyorum. Mideme kramplar giriyor. Kesinlikle kötü durumdayım. Biraz su almam lazım. Kusacak bir şey kalmadı Tanrı aşkına. Lanet olsun. Neler oluyor bilmiyorum. Neler oluyor bilmiyorum. Yaşadığım ağrıyla hiçbir sıvıyı midemde tutamıyorum. Susuzluk şaka değil. Ve zorlarsam çok daha kötü olabileceğini bilecek kadar da akıllıyım.
18: Sıvı kaybı, vücudun normal işlevlerini yerine getirebilmesi için gereken sıvı miktarının yetersiz kalması nedeniyle organ yetmezliğine yol açabilir.
17: Merhaba, ben Kit. Midemle ilgili bir sorunum var. Ne yazık ki çekiliyorum.

0: Tanrım. Bunu asla atlatamayacağım. Kazanmayı isterdim ama uzun vadeli iyileşme süreci ve eski haline dönmek, inanın bana, hiçbir para buna değmez. İşte geldiler. Planladığım şey kesinlikle bu değildi. Bu sadece karın krampı değil. Sanırım kusabileceğim her şeyi kustum. O da çoğunlukla suydu. Evet, sınırımıza dayandık. Öyle görünüyor. Hastalık yüzünden eleneceğimi hiç düşünmemiştim. Aslına bakarsanız bu elenmenin olabilecek en kötü yolu. Burada gelecek için hiçbir umut yok ve kafamın içinde bunun yarattığı o utanç hissi var. Tüm rüya bitti.
1: Hayır.
0: Harika oldu. Eşimi hayal kırıklığına uğratmak istememiştim. Dünyada isteyeceğim son şey buydu. Ama burada kesinlikle kontrol sizde değil, çünkü doğa anayla karşı karşıyasınız ve burada başınıza gelecek herhangi bir şeyi kontrol edebileceğinizi sanıyorsanız ne yaptığınızı bilmiyorsunuz demektir.
2: Tek başına kutuptan hikayelere hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu gece burada Mark, Keith, Kelly, Joel ve Roland'la birlikteyim. Bu bölüm insanların son zamanlarda bir hayli aşina olduğu bir şeyle başlamıştı. Kendi saçını kesmek. Mark, bize biraz ipucu verebilir misin? İnsanın kendi bakımını yapması nasıl bir duygu?
3: Tamam, öncelikle şunu söyleyeyim. Oraya giderken saçımı kesmek gibi bir planım yoktu. Yarışmaya hazırlanmakla, hayatta kalma planlarıyla o kadar meşguldüm ki oraya gittiğimde saç kestirmeyi unuttuğumu fark ettim. Ve size şimdiden söyleyeyim, bunu bir çakıyla yapmanızı tavsiye etmem.
2: Anlıyorum ama o çakıda da insanın saçını kesmesi bana biraz zor geliyor, değil mi?
3: Evet.
2: Şimdi 22. güne kadar geri gideceğiz bu bölümde. Kelly, sana bir sormak istiyorum. Bu noktada macera seni nasıl hissettiriyor?
4: Ben gayet iyi hissediyorum. Orada olmak beni heyecanlandırıyor. Deneyimi seviyorum. O noktada çok şey yapmış olmak istiyordum. Barınağımın tamamen bitmesini ve bol miktarda yiyecek biriktirmiş olmayı istiyordum. Ama Kuzey Kutbu kışına hazırlanmak için yapılacak çok şey var. Oyunun gerisinde kaldığımı hissediyorum. Kaplumbağa rüyası bana hayır sorun değil dedi. Yavaş hareket etmenin doğru şey olduğunu fark ettirdi. Sadece sakin olacağım.
2: Tam da bu noktada tuzak telini yanına aldığına çok memnun olduğundan eminim.
4: Evet, o tuzak teli paha biçilemezdi.
2: İşin püf noktası neydi? Kapanın tasarımı mı, ilmek mi, yoksa doğru yere yerleştirme mi? Başarının anahtarı neydi?
4: Tuzak hattım çok başarılıydı ve bunun sebebinin iş sürücü olarak çok zaman harcamam olduğunu düşünüyorum. Kış işlerimden biri de iz sürmek. Hayvanların nerede hareket ettiğini ve tavşanların nerede hareket ettiğini görebiliyorum. Bu yüzden kapanı nereye koyacağımı biliyorum. Yerleştirme, tavşan davranışını anlama ve teli kapanı nasıl kurduğunuz da önemli.
2: Roland, sonunda ağına balık girdiğini görüyoruz. Balık tutmaya başladığında nasıl hissetmiştin?
5: Canlanmam gerekiyordu meyve yiyorsun ve birkaç karınca yemekle bu iş dönmüyordu. Balıklar gelmeye başlayınca elinizde ciddi bir besin kaynağı oluyor. Ama o ağı suyun içinde güvenle tutmak zor. Daha sığ yerleri denedim bu yüzden. Ağı kaybedersem geri alabilirim dedim ama oralarda hiç balık yoktu. O derin uçurumu bulmamız gerekiyor. Ben o noktaya tehlike kayası adını taktım. Çünkü ağı oraya yerleştirmek bayağı tehlikeliydi. Evet, ama balıklar gelmeye başlayınca kendimi güçlü hissettim.
2: Mark, bazı görüntülerde yosun yediğini görüyoruz. Çünkü çok fazla balık tüketiyorsun ve yağ alımını da dengelemen gerekiyor. Bize bahsetsene.
3: Durmadan balık yiyordum ve orada Sahip olduğumdan emin olmak istediğim tek şey yağdı. Ve yeterince aldığımdan da emindim. Bu da sindirim sistemimi alt üst etti. 13 veya 14. gündü. Gece saat 1 civarında uyku tulumunun içinde işler çirkinleşti. Çok kötü ishal olmuştum. Uyandım ve tüm uyku tulumum tamamen batmıştı. Korkunç bir deneyimdi. Tamam, bu kadar yeter. Bu bir daha asla olmayacak dedim. Vücuduma balıktan başka bir şeyler daha sokmam gerekiyordu.
2: Anlıyorum. Joel, kulağa kaçan sinek meselesini konuşmalıyız. Evde izlerken biz bile bunu hissettik. Ne kadar sinir bozucu olduğunu hayal edebiliyorum. Bize durumu bir anlatır mısın? Neler hissettin?
6: Kulağıma girdiği an, daha önce kulağınıza bir şey kaçtığında hissettiğiniz o his gibiydi. Ama başımı sallarken ve parmağımı sokup hissetmeye çalışırken gerçekten iç kulağıma kadar girdiğini fark ettim ve o sineği kavrayamıyordum. Kelimenin tam anlamıyla iç kulağımda uçuyordu ve beni gerçekten deli ediyordu ve onu çıkaramıyordum. O yüzden küçük bir endişe anı yaşadım çünkü aklımdan geçen şey şuydu. Bu şey kulağımda uçmaya devam ederse beni çıldırtır ama eninde sonunda ölür. Ama ölürse kulak enfeksiyonuna yol açar mı diye düşünmeden edemedim. İşte beni endişelendiren şey buydu. O enfeksiyonun oluşmasını istemiyordum. Gördüğünüz gibi birkaç şey denedim ama su dökmek anında rahatlama sağladı. Çünkü yaptığım şeyin onu direkt boğmak olduğunu düşünüyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra uçmayı bıraktı ve işi bitti. Sonunda rahatlamıştım ve kendimi çok iyi hissettim.
2: İyi başardın. Kelly, o kili bulduğun anı konuşmamız gerek.
4: Harikaydı. Kili oyun oynama günü ilan ettiğim için çok heyecanlıydım. Kaplar orada her şey demek. Yiyecek toplamaya başladığında yiyeceği olan hepimizin muhtemelen depolama sorunları vardı. Yiyeceği nereye koymalı, nasıl saklamalı? Ayrıca temelde sadece bir adet 2 litrelik tenceremiz vardı ve başka bir tencereye sahip olmak, bir tencerede yiyecek varken diğerinde yıkanmak veya içmek için su olabileceği anlamına geliyor. Birden fazla kaba sahip olmak hayatı çok daha kolaylaştırıyor. Bu yüzden kil bulmayı umuyordum ve bırakıldığım bölgeyi keşfettiğim ilk gün bu kil kaynağını buldum ve daha heyecanlı olamazdım.
2: Sırada güvenlik ekipmanlarımız var, kamera ekipmanları. Herkes tek başınanın kendi kendine çekildiğini biliyor. Güvenlik ekibi sizlerden bir saat uzaklıkta. İnsanların farkında olamayabileceği şey, kampınızdan ayrılıp dışarı çıkarken yanınıza almanız gereken güvenlik ekipmanlarının ne kadar çok olduğu. Keith, bize bu konuda biraz daha bilgi verebilir misin? Hep birlikte izleyelim.
0: Evet, bugün yola çıkmak üzereyim. Size ne taşımak zorunda olduğumu göstermek istiyorum. İki kameram var. Küçük ve büyük kamera. Tripodla birlikte. Bunlar için ekstra hafıza kartları, ekstra pillerim var. Mikrofonlar için ekstra piller. Sonra küçük güvenlik çantam var. Sarı transponder. Eğer işler kötü giderse beni bulabilsinler diye. Bir uydu telefonu. İşler süper kötü giderse diye. Sonra uzaklaştığımda taşımam gereken bu küçük sırt çantam var. Ve içinde güvenlik ekipmanından başka hiçbir şey yok. Turnikeler, tam ilk yardım çantası, ayı korkutucular, ayı spreyi ve sonra yayım, oklarım. Onlar da yanımda. Güvenlik konusunda sizi kolluyorlar ama ormanda sessizce hareket etmeye çalışırken kesinlikle bir sürü şey taşımanız gerek.
2: Anlıyorum Keith. O ekipmanları da her yere taşımak bir hayli zor olsa gerek.
0: Evet, ben teknolojik alet edevat taşımaya alışkın bir adam değilim. Benim kitabımda az çoktur. Kendimi orada yük beygiri gibi hissettim. Ne kadar çok yer kaplıyorsanız o kadar çok şey sağa sola çarpıp ses çıkartıyor ve avı ürkütüyor. Av kaçırmak için yardıma ihtiyacım yoktu. O kamera tripodumu bir ağaca 3-4 kere dolamak istedim. Ne zaman açmaya kalksanız o korkunç sesi çıkartıyordu.
7: Tanrım, bu şeyden nefret ediyorum.
0: Kamera ekipmanı gerçekten çok kötüydü.
2: Mark, merak ediyorum acaba sen de mi aynı şekilde hissediyorsun?
3: Dostum, bu işe bambaşka bir boyut katıyor. Çok sinir bozucu çünkü dışarı çıkıp avlanmaya, hayatta kalmaya, doğayla iç içe yaşamaya ve bunu normalde yaptığın gibi yapmaya alışıksın ama tüm bunları taşımıyorsun. Ama mecburuz, iyi ki yanımızdaydı. Bazen yapmak istediğiniz şeyi yapma becerinizi kesinlikle engelliyordu.
2: Roland, günün sonunda taşımak zorunda olduğun bütün o güvenlik ekipmanlarını yanında gezdirmek mantıklı geliyor mu sana?
5: Ya çözüm bulursun ya da tüm o güvenlik ekipmanı olmadan ölürsün. Ama bir de elinde sürekli kamera var. Bu seni tek kollu bir adam yapıyor. Bir elimiz arkamızda bağlıyken yapıyoruz çünkü bir el her zaman kamerada.
2: Heath, sırası gelmişken o acı veren çekilme kararını konuşmamız gerek. Her şeyden önce çekilmekle ve pizza sipariş etmekle dalga geçmende bir ironi olduğunu düşünüyor musun? Neden böyle bir şey yaptın?
7: Evet, geriye bakınca gülmek zorundayım ve aynı zamanda bunun biraz uğursuz bir işaret olup olmadığını da merak ediyorum. Çünkü bundan bir iki gün sonra fiziksel olarak bir duvara çarpmaya başladım. Zihinsel olarak hala iyiydim ama vücudum hiçbir şeyi kabul etmiyordu.
2: İzleyicilerimizden çok sorular gelmiş. Seni almaya geldiklerinde ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Pes etmenin hemen ardından neler oluyor?
7: Herkes çekilince 24 saat sonra evindesin sanıyor. Bu kesinlikle öyle değil. Bana tüm krampları durdurmak için iğne yaptılar ve kampa geldiğimde hala kusuyordum. Sonra yeniden beslenme programına giriyorsunuz çünkü vücudunuz kontrol edemeyeceğiniz tek şey ve nasıl tepki vereceğini bilemezsiniz. Çünkü onu daha önce oradaki gibi bir strese hiç sokmamışsınızdır. Kampa döndüğünüzde tıbbi müdahale görüyorsunuz ya da en kötü senaryoda hastaneye uçuruluyorsunuz. Meseleyi boyutlandırmak gerekirse 24 saatte 6 kilo aldım. Ne kadar susuz olduğumu anlatmak için bu yeterli.
2: Keith, sana son bir sorum daha var. Kendi kendine yaptığın o ilkel dövme var ya, üzerinde 25 gün için 25 tane nokta vardı. Ama 22. günde çekildin. Bu durum için kalıcı bir hatırlatma oldu mu bu? Yani şu anda kendini iyi mi hissediyorsun yoksa kötü mü hissediyorsun?
7: İlkel mürekkep hakkında harika olan şey de bu. Üzerine hemen giderseniz tutmaz. Birkaçını çıkarabildim.
2: Ben de tam onu soracaktım. Tamamını mı sildirdin yoksa başka bir şey mi düşünüyorsun mesela?
7: Çok dikkatli olmak lazım. 3 noktayı çıkarabilirsiniz çünkü hayatımın geri kalanında o dövmeye bakıp 25 gün demek istemedim. Çünkü o noktada hedefim buydu. Ama vücudunuz sonunda ne zaman biteceğini size söylüyor.
2: Bölümün sonuna geldik. Mark, Keith, Kelly, Joel ve Roland'a teşekkür etmek istiyorum. Katılımcıların deneyimleri hakkında konuştuk ve böylelikle bir bölümün daha sonuna geldik.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
9: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
10: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
9: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
11: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Tiryaki siyah çay 259 lira. Tam bol çikolatalar 50 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
12: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
13: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
12: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
14: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
12: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
14: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
15: Arçelik'lerin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da arayın.
16: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
17: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit.
13: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
14: Üst düzey bir meydan okuma.
13: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
15: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Şimdi de yüzümü yakın madem. Son bölümü daha yeni atlattım.
20: Mark Dozer'in büyük bıçağındaki hortumu patlattı. Şimdi gidip bakmamız ve bugün tamir edilir mi karar vermemiz gerekiyor. Bu borularda kesinlikle çok fazla basınç var. Patlarlarsa seni ikiye bölebilirler. Evet.
19: Evet, kesinlikle.
20: İşte buradan çıkmış. Ha evet. Hayır, sadece hortumu tekrar takmaya çalışıyoruz. Düzgün hizalamaya çalışıyoruz. Yani dişleri çaprazlamak istemiyoruz. Umarım bugün biraz toprak çıkarabiliriz.
21: Black Lighters ekibinin lideri Mark ve madencilik ortakları Paul ve John.
22: Yapacaksan doğru yap.
21: Felaketle sonuçlanan geçen sezonun ardından Cooper Pedy'ye geri döndüler.
20: Şey, lanet olası bir kaza geçirdik ve ben Mark'ın kafasına ekskavatörle vurdum. Ve evet, çenesini kırmış olabilirim.
19: Paul'e onu sevdiğimi söyle. O adamları seviyorum
23: Mark,
19: dostum.
23: Mark kraliyet hava ambulansına bindirilerek Adelaide'deki Royal Adelaide Hastanesi'ne götürülecek.
19: İşimize geri dönmeliyiz. Alemin bana ihtiyacı var. İşte bu, açık ocak. Beslenecek çok kişi var. Geçen yıl olduğu gibi opal madenciliğine geri dönmemiz önemli. Kazadan sonra hiç güvenim kalmadı. Hayır, zerre kadar güvenim kalmadı.
23: Unutma, ben %100 arkasındayım, tamam mı?
19: Biliyorum ve sensiz mahvolurdum. Ama bu duyguyu bir türlü atamıyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
20: Sadece fazla düşünüyorsun. Oraya çık ve hallet.
22: Yaparsın.
23: Bu durum çocukları da etkiledi. Opal madenciliğine geri dönmemizden kaygılılar ve birimizi kaybedeceklerini düşünüyorlar.
19: Sanırım bu kadar daha gelse buraya çarpmış olacaktı ve ölmüş olacaktım. Bu tehlikeli bir sektör. Geri dönüp dönmemeyi çok düşündüm. Zaten geride kaldık. Opal bulmamız gerekiyor. Geçen yıl kazandığımız her şeyi harcadık. Bu pompayı çalıştıran şey. İşte çalışmaya başladı. Ama çok fazla boş zamanım var. Çaresizce opal bulmak zorundayım. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. İki maden sahası aynı anda çalışıyor. Serbo'daki yeni maden sahamızda çok geniş bir alan var. Opal bulmak için büyük miktarda toprak kazacağız.
20: Hepsi buraya gelecek.
19: Şunu ortadan kaldırmak istiyoruz.
20: Tamam, ve sonra açıkçası mümkün olduğunca o yönde zorlayacağız, anladın mı?
19: Evet. Servo arazisi bu yılki büyük şansımız. İlk yapılacak iş düzleştirmek. Ve her kuruş değerli olduğu için Opal Zilla'yı devreye sokuyoruz. Eleme tesisimiz.
0: Kova dolusu toprağı al, hazneye git ve oraya dök. Oradan etrafında dönen ve üzerindeki tüm tozu ve pisliği temizleyen merdaneye gider. Çalkalayıcı onu çalkalar ve karanlık odaya yollar. Opal siyah ışık altında floresan ışık yayar. Yani bu küçük bir parça. Biraz parladığını görebilirsiniz.
19: Sezon hedefi 350 bin dolar. Eskiden burada milyon dolarlık talepler olurdu. Bu hedefi kesinlikle geçmek istiyoruz.
20: İyi görünüyor. Bakalım nasıl gidecek?
19: Buranın dünyadaki en sıcak ve en zorlu ortamlardan biri olduğunu söylemek gerek. Sanki toprak fırsatını bulur bulmaz vücudunuzdaki tüm nemi emip götürüyor. Buldozerin su içmesi gerekiyor. Çok susamış. Aşırı ısınırsa her şeyi durdurmak zorundayız. Hararette çalıştıramazsınız. Suyu doldurduk. Şimdi oyunlar başlıyor. Pek kendime güvenim gelmedi. Umarım güvenimi geri kazanırım. Ailemin bana ihtiyacı var.

0: Programımızın bu bölümünde...
1: İşte helikopter. Lanet olsun.
0: Joe ve Matt, Wyoming'deki Rocky Dağları'nın donuk yaban arazisinde 3000 metre yakınında mahsur kaldılar.
1: Görebiliyor musun Matt?
2: Hayır.
1: Böyle bir ortamda nasıl hayatta kalıp kurtarılacaksın?
0: Dövercesine rüzgar ve derin kar attıkları her adımı hayat memat meselesi yapıyor.
3: Burada tamamen açıktayız ve her an bir adım önde olmazsan ölürsün.
1: Matt!
0: Özel kuvvetler gazisi Joe Tedal ve ilkel avcı toplayıcı Matt Graham. Hayatta kalma stratejileri tam olarak birbirinin zıttı iki adam. Hayatta kalma koşullarının en zor olduğu kış şartlarına meydan okuyorlar. Ve nasıl canlı kalınacağını gösteriyorlar.
1: Ya bu işe yarar ya da ateşimiz yok. Böyle bir durumda bunu yapabiliyor olmalısınız yoksa ölürsünüz.
0: Wyoming'in karla kaplı sınırlarında, Rocky Dağları'nın bu kesiminde sivri tepeler deniz seviyesinden 4000 metrelere kadar yükseliyor. Kuvvetli rüzgarlar sarp bayırları dövüyor. Ve çığ her zaman büyük bir tehlike.
3: Kışın doğayı izlemek çok güzel. Ancak böyle bir yere hazırlıklı değilseniz gerçekten çok hızlı ölebilirsiniz.
1: Aşırı düşük sıcaklık, sert rüzgar, kar. Felakete davetiye.
3: Buralarda kışın 6 metreden fazla kar yağıyor. Çok hızlı ve yoğun bir şekilde yağabilir ve sizi diri diri gömebilir.
0: Bu senaryoda bir sürücü kar motorunu dağa çıkarır ancak benzini biter. Dağın sırtında çevreye açık bir şekilde mahsur kalmıştır.
1: Wyoming ülkedeki en az nüfusa sahip eyalettir. Burada kaybolmak çok kolay, bulunmaksa çok zordur. Tek bir yanlış karar verin, işiniz biter.

0: Biraz derinleşiyor. Şu anda 3000 metredeyiz. Bu kadar derin karda yürümeye çalışmak oldukça zorlayıcı. Rakım, derin kar. Çok zorlanıyoruz.
1: Joe, şurada bir kar motoru var.
0: Aman tanrım. Nasıl bu kadar yukarı çıktı ki? Hadi gidip bir bakalım.
1: Evet. Bu geçitten geçerken burada kalmış bir kar motoru gördük. Şimdi gidip ona bakacağız.
0: Derin karın içinde.
1: Evet, evet. Bir süredir burada gibi duruyor. Baksana nasıl da gömülmüş.
0: Anahtarlar üzerinde mi sence?
1: Anahtarlar hala üzerinde. Şunu çalıştırabilirsek bu çok saçma olacak ama buradan doğruca uzayabiliriz.
0: Bir yere gidebileceğini sanmıyorum. Çalışsa bile buradan gidebileceğimizi sanmıyorum. Kar çok derin.
1: Evet. Biliyor musun?
0: Tam kar derin derken?
1: Benzini bitmiş sanki.
0: Tahmin ettiğim gibi hiçbir yere gitmiyor. Bu şeyden nasıl faydalanabiliriz? Önce ona bakmalıyız.
1: Daha önce böyle bir şey üzerinde çalıştın
0: mı? Hayır, biraz motosikletlerle sadece.
1: Evet, bana toplayıcı hava okulunda bunu öğretmediler.
0: Kar motorunu buradan gitmek için kullanamayacağız. Başladığımız noktadayız. Böyle bir ortamda nasıl sağ kalıp kurtulabiliriz? Eminim buradan tırtıklayabileceğimiz bir sürü şey vardır.
1: Evet.
0: Ama ne yapacağız? Şu an dağın sırtındayız. Buradan kilometrelerce uzağa görebiliyoruz. Baksana. Belki ateş yakıp şu makinenin yakınında bir korunak kursak.
1: Eminim şurada aşağıda rüzgara karşı daha korunaklı oluruz ve ateş yakmak için veya korunak yapmak için daha çok kaynağımız olur.
0: Matt haklı. Burada açıktayız. Ama bu iki tarafı keskin bir bıçak. Çok güzel bir noktadayız. Burada bir ateş yakabilsem o kara duman bu lanet olası beyazlık üzerinde 30 kilometreden görünebilir. Aşağıda daha çok kaynak vardır. Ama bu işi bu gece bitirmek istiyorum. Sadece bir ateş yakmak istiyorum. Biraz lastik yapıp şu lanet şeyi söküp koltuğu yakmak istiyorum.
1: Sen de biliyorsun rüzgar çok fena çarpıyor. Bütün gün ve gece boyunca. Buna maruz kalırsak sabah görebileceğimizi sanmıyorum.
0: Kabul et. Her zaman yüksek yerlere, açık yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anki noktamız harika.
1: Bence biraz aşağı insek birkaç yüz metre kadar sadece orada daha sık ağaçların arasında oluruz. Elimize kaynak olur ve istediğimiz zaman yine buraya çıkabiliriz.
0: O vadiye inersek çok güzel görüşü olan bu alana sahip olma taktiksel avantajımızı kaybedeceğiz. Bak, anlaşalım. Ateş yakamazsan buradan gidelim. Ateş yakabilirsen, buraya bir korunak yapabilecek malzemeyi etraftan bulabilirsen bana bir gece ver. Buradaki şeylerin bir kısmını yakalım, havaya biraz kara duman çıkaralım ve kurtarılmak için sinyal gönderelim.
1: Pekala, bir gece. Yalnızca bir gece.
0: Tamam. Buradaki şu açıklığa bayıldım. Beyaz zemin üzerinde kara duman. Pittsburgh'dan biri bunu görebilir.
1: Bu gibi durumlarda zaman çok değerlidir ve şu anda bunu tartışırken bile ısı kaybediyoruz. Burada kar tepecikleri göremiyorum. Bizim için küçük bir kar mağarası yapabilirdim. Bizi rüzgardan korurdu. Bu gece burada kalacağız ama çok zor bir gece olacak.
0: Neden bu şeyi parçalayıp içine gömülmüyoruz?
1: Evet, fena fikir değil. Bir sürü kablo, borular. Burada yedek bir örtü var hatta.
0: Bu güzel.
1: İşte kullanım kılavuzu. Çok işe yarayacağını düşünmüyordum.
0: Böyle bir durumda kalırsanız, elinizde bu şekilde bir malzeme varsa her zaman yemeği, suyu, barınağı ve ateşi düşünün. Muhtemelen bu yalıtım siyah duman çıkaracak.
1: Evet, iyi görünüyor.
0: Bu şeyden nasıl faydalanabilirim acaba? Hepsi olmasa da ihtiyacım olan dört şeyden hangisini karşılayabilir? Kaputu açalım da çalışmaya başlayalım.
1: Tornavidamız var. Ucuz bir set ama burada bir şeyler var. Düz uçlu mu lazım, alyan?
0: Aliyen lütfen. Teşekkür ederim.
1: Joe.
0: Evet?
1: Güneş gözlüğü buldum.
0: Ne ki o?
1: Gözlük buldum. Artık senin kadar havalı olabilirim.
0: Çok iyisin. Burada onlara kesinlikle ihtiyaç duyarsın kardeşim.
1: Rüzgar şiddetleniyor.
0: Evet.
1: Şu vidaları sökebilirsem en azından elimizde üstüne oturabileceğimiz bir şey olacak. Rüzgar siperini şurada kullanabilirim. Kazmak için işe yarar. Evet, bu harika olur. Joe.
0: Evet.
1: Ayna sinyal yollamak için işe yarayacak.
0: Çok güzel. Seni bilmem ama benim ellerim üşümeye başladı.
1: Bir sağanak daha gelecek gibi görünüyor.
0: Ellerin üşümesi donmanın ilk belirtisidir. Şu anda parmaklarımızı çalıştırıyoruz. Çok fazla hareket etmiyoruz. Yani vücut ısımız düşmeye başladı. Bu berbat bir şey çünkü burada üşümeye başlayınca tekrardan ısınmak zor olacak. Özellikle de lanet olası bir ateşin ve korunağın yoksa.
1: Bir kar mağarası için kazmaya başlıyorum. Belki fırtınaya yakalanırız.
0: Bunun kalanını halledebilirim. Yapacak fazla bir şey yok. Şunu sökmeye çalışıyorum. Belki bir de şunları. Hepsi bu. Birkaç kablo, sonra ateş yakmakla uğraşacağım.
1: Pekala. Birkaç yere bir bakayım.
0: Tamam, bu iş bende.
1: Burada rüzgara karşı açığız. Çok fazla ağaç yok ama çok fazla kar var. Ben de bunu avantaj haline getireceğim. Karın yalıtıcı özelliğini kullanacağım ve bir kar mağarası kazacağım. Şurası harika görünüyor. Çünkü karın çoğu uçmuş gitmiş ve altını üstünü kazıp altına girmek için yeterince eğim var. Ben ilkel yetenekleri olan bir adamım. Dolayısıyla genellikle kullandığım eşya doğadan gelir. Ancak bunun gibi bir hayatta kalma mücadelesinde etrafta olan her şeyden yararlanmalısın. Ve bu kar motoru bana düzgün kazma aleti sağlıyor. Yani şu an yapmak istediğim boyumuza yetecek kadar yeterince aşağıyı kazmak. Kapıyı olabildiğince aşağıda yapmak lazım.
2: Matt korunak üzerinde çalışmaya devam ederken, Joe kar motorundan elde ettikleri kaynakları hızlıca değerlendiriyordu ve kafasında sinyal ateşi yakma planını netleştiriyordu.
0: Aküm var, biraz kablo alıp bir ark yapacağım. Elimde benzin deposundan kalan biraz benzin var. Gidip biraz odun toplamalıyım. Belki Matt'in bulduğu kağıtlardan kullanım kılavuzu bu ateşe yardımcı olur. Aküyle birlikte iki kablo alıp bunları kısa devre yaptırarak kıvılcım çıkartacağım. Yanmaya başladıktan sonra odun atacağım. Bu istediğim ateşi elde etmemi sağlayacak. Sonra elimizdeki lastikleri atacağım ve yakacağım.
1: Burada çalışırken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de çok fazla hararet olmaması. Özellikle de yatmadan evvel. Çünkü bu yanlış bir güvenlik hissiyatı sağlar. Isınmaya başlarsın ancak terlemeye başlarsan ve yatarsan bu ter donar.
2: Soğuk havada terlemek kısa süre içinde donmaya sebep olabilir. Çünkü su havaya göre vücuttan 25 kat hızlı ısı çeker.
1: Havanın sıfırın altında olduğu ortamlarda ıslanmamanız çok önemli. Çünkü çalışmayı bıraktığınızda eğer dışarıdaki sıcaklık sıfırın altındaysa her tarafınız buzla kaplanacak demektir. Şu anda bizim için en önemli olay yarın canlı uyanabilmek. Sadece bunu istiyoruz. Evet, bayağı iyi görünüyor. Gördüğünüz gibi burayı kubbe şeklinde yaptım. Kubbe yapısı onu biraz daha güçlü yapar. Ve aynı zamanda biraz yukarı doğru kazdım. Bu açıdan görmek zor ama aslında burası girişten biraz daha yukarıda. Bu noktada şekli ve her şey çok güzel. Şimdi yapacağım şey bir sopa alıp havalandırma deliği açmak. Bu çok kritik çünkü rakım olarak yukarıdayız. Oksijenin içeri ve dışarı akışını sağlamamız gerekiyor.
2: Joe'nun hazırlıkları neredeyse tamamlandı. Ateş için bir çukur kazdı, etrafını çam dallarıyla ve çalı çırpıyla kapattı.
0: Bunu dibine bu şekilde yerleştireceğim.
2: Metal levha ateşin karın içine gömülmesine engel olacak.
0: Dibe biraz kağıt koyacağım. Şu şeyi yakmak için hazır olana kadar bekleyeceğim. Üzerine biraz benzin döküp tutuşmasını umut edeceğim. Yeterince ağırlandığında bunu üzerine atacağım. Hepsi bu.
2: Dumanla yardım çağrıları, Joe'nun aküden kıvılcım çıkarıp çıra olarak hazırladığı desteği tutuşturup tutuşturmamasına bağlı.
0: Bunu daha önce yapmıştım. Ama bu koşullarda değil. Biraz kenara ayırdım. Ne olur ne olmaz. Bu ateşi bu aküyle yakamazsam, yardım ateşine güle güle. Burada yardım ateşi yakamadan kalacağız. Keşke aşağı inseydik diyeceğiz. Hadi bebeğim, hadi. Lanet olsun.
3: Ayna, araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
3: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
2: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
9: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
10: Haydi gel.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Express içelim.
13: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: ...3000 metrede Wyoming'in Rocky Dağları'nda mahsur kaldılar. Joe ve Matt bozuk bir kar motorunu söktüler... ...ve parçalarını hayatta kalmak için kaynak olarak kullandılar. Şimdi gece yaklaşıyor ve sıcaklık sıfırın çok altına iniyor. Kara dumanla yardım çağrısı yapabilmek için... ...geceyi dağın sırtında çevre etkilerini açık bir şekilde geçirmeye karar verdiler.
6: Pekala.
5: Eğer Joe ateşi yakmayı başarabilirse.
6: Aküyle bu ateşi yakamazsam hem yardım çağrısı yapamayacağız hem de lanet olası soğuk bir gece geçireceğiz. Lanet olsun. Hadi. Hadi. Tamamdır, ateşi yaktım. İşte bu gerekliydi. Önce bu strafor parçasını atacağım. Şu kemeri küçük parçalara ayıracağım ve hepsini üst üste koyacağım. Kara dumanları görmeye başladık. Bu bizim yardım çağrımız olacak. Matt, ateşimiz var.
7: Evet, harika.
6: Kara dumanımız güzelce yükseliyor.
7: Bu harika.
6: Bulutlar geldi. Şuna bak. Lanet olsun.
7: Bunu bu siste kimsenin görmesine
6: doğru
7: imkan yok.
6: 5 dakika önce hava açıktı. Şimdi havaya kara dumanları saldım ve bum, bulutlar perdelemeye geldi. Şurada bir izci kafilesi olsa bu dumanı göremez.
7: Evet, kimse bu siste bunu göremez.
6: Kimse burada bir şey göremeyecek. Yardım çağrısı buraya kadar. Şimdi dağın sırtında açıkta kaldık. Başka bir plan bulmalıyız. Bu beni sinirlendirdi. Bunun için çok çaba harcamıştım. Ama bir fikrim var. Lanet olası kar motoruna gidip farını sökeceğim. Bir çeşit SOS sinyal düzeneği kurup kuramayacağıma bakacağım. Bence yapabilirim.
7: Evet.
6: Belki buraya kurar, şu tarafa çeviririz. Hemen geliyorum. Tanrı'ya şükür bu kar motorunun bir sürü kablosu var. Çünkü çok kablo lazım. Kar motorunun ön farını aküye bağlayacağım ve ışıkla SOS sinyali göndereceğim. Hava çok soğuyor dostum.
7: Evet.
6: Böyle bir durumda kaldıysanız akıllı olmalısınız. Kim bilir kaç saat boyunca öyle açıkta oturup bekleyeceksiniz. Korunağınızın içinden SOS yollayabilirseniz bu akıllıca bir şey olur. Basit bir şey yapacağım. İki kabloyu buraya koyacağım. Bu doğrudan aküye bağlı. Bu uçlardan birini artıya, diğerini de buraya koyacağım. Dididi, da da da, da, dididi. Bu Morse alfabesinde SOS kodudur.
7: Nasıl gidiyor?
6: İyi dostum, bu işe yarayacak. İzle.
7: Evet, güzel.
6: Kurduğum sinyal sisteminin en güzel yanı korunağın içinden yapılabiliyor olması. Bütün gece boyunca yapabilirim. Korunak nasıl?
7: Galiba bu akşamlık elimden gelenin en iyisi bu.
6: Rahat görünüyor.
7: İçeri sığışalım.
6: Umarım birileri bu ışık sinyalini görür ama göremezse Matt ve ben sabah ilk iş yeni bir plana ihtiyacımız var demektir.
7: Bu ışık harika. Çünkü birileri bunu en az 5 kilometre öteden görebilir.
6: Evet ama akünün şarjı ne kadar dayanır bilmiyorum.
7: Burası ısınmaya başladı bile.
6: Matt korunağı tam olması gereken boyutta yapmış. İkimizin de girebileceği kadar büyük, zeminini küçük çam dallarıyla kaplamış. Yani rüzgar yemiyoruz ve kara temas etmiyoruz. Mükemmel. Popomuzun üstünde karda oturmaya kıyasla burası oldukça sıcak.
7: Şu an tek düşündüğüm gözlerimi kapamak ve geceyi geçirmeye çalışmak. Yarın havaya göre durumu tekrar değerlendireceğiz.
6: Katılıyorum. Ben de bu sinyallerden birkaç tane daha gönderip sonra biraz uyuyacağım.
7: Evet.

0: Şuna bakmalısın. Güneş var. Bol bol güneş var. Epey bir mesafe görebiliyorum.
1: Evet.
0: Evet, bu dün çok işe yarayabilirdi.
2: Dağda yeni gün, bulutsuz açık bir hava getiriyor ve açıkta dağın sırtında görünür tarafta mı kalmalı? Yoksa kaynaklarca zengin ve daha yumuşak iklimi olan yamaçlara mı inmeli sorusunu tekrar gündeme getiriyor.
1: Bunu seninle paylaşmalıyım. Şu şeyi ters çevirelim. Arkasındaki lastik tırtıllarını keselim. Biraz daha yakalım. Bahse girerim, şurada birkaç lanet saat boyunca yanacak kadar lastik tırtılı vardır. Ne diyorsun? Baksana, şu an yardım çağrısı yollamak için daha düzgün bir arazide olamayız. Mete burada sadece bir gece geçirelim dedim ama görüş mesafesi o kadar iyi ki belki de burada bir gece daha kalmalıyız.
0: Sanki aşağı insek bizim için daha iyi olur. Ve orada kesinlikle daha çok bitki örtüsü var. O açık yerden kurtulup daha çok kaynağa sahip olabiliriz. Joe inatlaşıyor. Şu an bu sırtta olsak ve hava güzel olsa da hala fırtına gelebilir ve biz yakalanabiliriz. Aşağı inmek ve hava koşullarından korunmak bizim için daha doğru karar olur. Pekala, tamam.
1: Kar motoruna dönüp başka neler sökebiliriz diye bakalım bence.
0: Karda daha rahat nasıl hareket edebiliriz, buna bir çözüm bulmaya çalışıyordum dostum. Birkaç fikrim var.
1: Aklında bir şey mi
0: gidelim
1: var?
0: Bakalım.
1: Tamam dostum. Hadi.
0: Bir plan yaptık ve karda yürüyeceğiz. Bu da demektir ki bunu akıllıca ve kolay bir şekilde yapmalıyız. Sorun şu ki kar çok derin. Batmadan ilerlememiz ve bir patika yapmamız gerekiyor. Bir nevi kar ayakkabısı veya kayak yapmaya çalışacağım. Ağırlığımı kara dağıtabilirsem bir patika yaparım. Joe da beni takip edebilir böylece. Dün gece kar ayakkabıları yapmayı düşündüm. Şu kızakları ayaklarıma bağlayabilirsem bayağı geniş bir patika yapabilirim. Sen de takip ederken ezilmiş karda yürüyor olursun dostum.
1: Tamam.
0: Yolculuğu epey kolaylaştıracaktır. 70-80 kilometre gitmemiz gerekirse evet. Bu hayat memat meselesi olacaktır. Ağırlığınızı dağıtamazsanız ağaç diplerinde birikmiş karlar yüzünden oluşmuş derin bir çukura düşebilirsiniz. Ve eğer düşerseniz orada sıkışıp kalabilirsiniz. Ve bu derinlikte gerçekten de çok tehlikelidir.
1: Bu iş sende. Ben gidip bir sırt çantası üzerinde çalışacağım. Şu şeyden başka alıp götürmek istediğin bir şeyler varsa Matt, sök ve bana doğru fırlat.
0: Evet evet, çok güzel. Şimdi şunu sökmeye çalışalım. Şunu düşünüyorum. Eğer ayağımı şuradan geçirebilirsem, şurada pin delikleri var. Buralardan ayakkabı bağlarını geçirebilirim. Ayağıma bu şekilde sıkıca sabitleyebilirsem, bunlar bana kara ezerek güzel bir patika imkanı sağlayacak. Bakalım işe yarayacak mı? Bence işe yarayacak. Yeterince topuk aralığı da var. Hadi diğerini de alalım ve nasıl olacak bir bakalım.
1: Matt Graham.
0: Evet.
1: Şu haline bak. Olimpik slalom'a hazırsın.
0: Evet. Bu çok iyi. Hem kar ayakkabısı hem de kayak bir arada.
1: Etkileyici. Şu eşyayı toplayayım da gidelim. Bu aküyü yanımıza alıyorum. Portatif bir ateş yakıcı.
0: Almak istediğinden emin misin? Aşağı indiğimizde sürtünmeyle ateş yakabileceğimi düşünüyorum.
1: Bunda en az bir ateş yakacak kadar şarj var. Yedek olarak iyi.
0: Joe aküyü almak istiyor. Aslında ağır bir eşya. Bizi yavaşlatacak ama almak istiyorsa bu onun kararı. Ben olsam almazdım.
1: Aşağı indiğimizde işe yaramazsa bırakırım.
0: Tamam, eğer bunu taşımak istiyorsan bu ilave güvenlik
1: evet,
0: sağlar.
1: Dostum.
0: Şikayet etmeyeceğim.
2: Şimdi derme çatma kar ayakkabılarıyla Matt ve Joe, kar motorundan alabilecekleri her şeyi alıp daha kolay ateş, erzak, yemek ve korunak bulmak için seçeneklerini artırmak adına zorlu iniş yolculuğuna başladılar.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Bunlar biraz kayıyor bile.
1: Seni takip etmek çok zor olacak, orası kesin.
0: Orası kesin.
2: Bir adam boyu derinliğinde kar üzerinde gitmek, özellikle de rüzgar ve zor koşullarda felakete davetiye çıkarmaktır. Attıkları her adım potansiyel bir çığ tehlikesi.
1: Derin karda yürümek fiziksel olarak yapabileceğiniz en zorlu şeylerden biri. Bazen belime kadar battığım oluyor. Rakımı ve soğuğu da eklediğinizde şu an burnumdan soluyorum.
0: Nasıl gidiyor? Joe, Ormanda çubukla körlemesine yön bulmaya çalışmaktaki sorun, insanların gerçekten de ağaç çukurlarında ölüyor olması. Ağaç çukurları ağaçların dibinde bulunan ceplerdir. Yürürken bir anda kafa üstü düşebilirsiniz. Üstünüzde kar kaplar ve komik bir pozisyonda kalırsınız. Çığın altında kalmaya benzer.
2: Kayak ve snowboardla ilişkili ölümlerin %20'si ağaç çukurları yüzünden olur. Bu çukurlara düşen kazazedelerin %90 gibi korkunç bir yüzdesi dışarıdan yardım almadan kendi başlarına kurtulamazlar ve diri diri gömülebilirler.
0: Elimden geldiğince karı ezmeye çalışıyorum. Orada durumlar nasıl?
1: Biraz abartıyorum. Matt!

0: This place, it stays with me.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roko yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana. Golf Roko.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo bulaşık makinesi kapsülü 299 lira.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
10: Yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
11: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
10: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
12: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
13: Merhaba Ayda. Şarkımı çal.
14: Hazırsanız son ses açıyorum.
15: Al işte.
16: Özgüvenin
17: ses getirdi.
13: Teşekkürler.
18: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
19: Volkswagen.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
3: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Yakıt alacağız, yine yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
4: Kredi kartı.

0: çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
1: Bu gerçekten dehşet verici.
0: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Wyoming'in donuk taşralarından Matt ve Joe, terk edilmiş bir kar motorundan alabilecekleri her şeyi aldılar ve daha fazla kaynak ve hayatta kalmalarına yardımcı olmak için açıktaki sırttan, kaynakların daha fazla olduğu, daha düşük rakımlara gitmek için tehlikeli bir yolculuğa başladılar. Ama Matt, derme çatma kar ayakkabısıyla aşağı doğru yolunu bulurken...
4: Tam burada büyük bir delik var.
3: Joe diri diri gömülmemek için derin karda debeleniyor.
5: Orada işler nasıl?
4: Biraz batıyorum. Lanet olsun.
5: İyi misin?
4: Bu sefer belime kadar battım.
5: Daha düşük rakımlara ulaşana kadar bu şekilde mücadeleye devam etmemiz gerekiyor.
4: Karda her şey çok yavaş oluyor. Beşinci vitesten birinciye cidden hızlı bir şekilde geçmeniz gerekiyor. Günde 10 kilometre yürüyeceğinizi düşünürken 1-2 kilometre yürüyebilirsiniz. Bu da bir ihtimal.

0: Joe.
1: Evet.
0: Şuna bak. Güzel ve geniş bir alan.
1: Evet. Hadi inelim bir bakalım.
0: Tamam.
1: Tek gördüğüm geniş açık bir arazi. Kendime soruyorum, buraya gelmeye harcadığımız efora değer mi? Göreceğiz.
0: Vay canına.
1: Bu kesin bir göl, kenarlarını görebilirsin.
0: Evet.
1: Matt, bunlar çok eski kar motoru izlerine benziyor.
0: Öyle mi?
1: Demek ki insanlar buralara kadar çıkmış. Burada eskiden kalma kar aracı izleri var. Belki birkaç gün, belki bir haftalık. Yani buralarda konaklamak fena fikir değil.
0: Burada geniş, açık bir alan var. Burada eskiden kalma kar aracı izleri var. Evet, burası harika olacak. Fena fikir değil. Evet, bayağı iyi görünüyor. Sinyali tam olarak ortaya bir yere atmak lazım.
1: Bir çarpı... 3 çizgi, SOS ve V yapmak istiyorsun.
0: V çok basit olur. Yardıma ihtiyacımız var demek.
1: V uluslararası bir yardım çağrısıdır. Yardıma ihtiyacım var demektir. İnanın bana, yardıma ihtiyacımız var. Şunu devasa yap dostum.
0: Evet.
1: Mümkün olduğunca büyük olsun. Kayaklar metre olduğuna göre V'yi o yapacak. O bununla uğraşırken ben de çam dalları kesmeye başlayacağım. Çamın yeşilini beyazın üzerinde kullanacağız. Yani üzerinden uçup görmemek için kör olmak gerekecek. Harika, bu işimize yarayacak.
0: Evet, evet.
1: Şu kontrasta baksana.
0: Evet.
1: Buraya inmek zordu. Umarım bu işimize yarar.
0: Ben ilave bir şey daha yapacağım. Gidip karın üstüne SOS yazacağım ve üzgün bir surat yapacağım. Mutsuz kampçılar olduğumuzu bilsinler diye.
1: Burada neler oluyor? SOS ve çok üzgün bir surat. Bir tane de benim için mutlu surat yap.
0: İyi zaman geçiriyorsun dostum.
1: Hadi ama dostum, burada olumlu bir ruh halimiz var. Mutlu surat çizmelisin.
2: Yardım çağrısı yerli yerinde olduktan sonra yeni bir fırtına yüzünü gösteriyor. Matt kar sığınağı yapmak için bir yer aramaya gidiyor. Joe da ateşi sürdürebilmek için malzeme aramaya.
0: Şurada devrilmiş bir ağaç var. Altını kazabilirsem buradaki yarım sığınağımız olmuş olur. Suya biraz daha uzak olmasını isterdim ama ideal görünüyor. Zemin katını görüyor musunuz? Buradan bile yaklaşık bir adam boyu kadar. Bu da demek oluyor ki bunun tepesinden 2 metre olacak. Bu epeyce bir iş demek yani. Buradan neler olacağını kestirmek zor. Tonla kar var. Ama buralarda bulabileceği en iyi yatak. Bu yüzden kazmaya başlayacağım. Burada güzel açık bir yüzey var. Yani kazmaya oradan başlayacağım ve ilk iş altına geçebiliyor muyum ona bakacağım. Ancak kazdıkça zeminin tomruklarla dolu olduğunu fark ediyorum. Bu bir işe

0: yaramayacak yani. Sanırım nehirden yükselen sular buraya sel bastırmış. Her şeye baştan başlamam gerekecek çünkü bunun altına inmemize imkan yok. Hayal kırıklığına uğradım. Burada çok zor şartlarda kalmış olabilirdik ancak her hayatta kalma durumu toprakla birlikte çalışmakla alakalı. Onu yenemezsiniz. Bir barınak kazmaya başladıysanız ve bir işe yaramayacağını fark ettiyseniz esnek olmalısınız ve bakmaya devam etmelisiniz. Kışın ortası ve gün ışığı çok uzun sürmüyor. Bu yüzden sürekli çalışmalısınız, sürekli hareket etmelisiniz. Sürekli aksiyon halindeyiz çünkü oyunda önde olmak istiyoruz. Yani gidip etrafa bakacağım ve nehirden biraz daha yukarıda bir korunak bulabilecek miyim bakacağım. Deneyip göreceğiz. Geç olmaya başladı. Yani bir yer bulup şu işi halletmeliyim. Bence burası olabilecek en iyi yer. Şu ağaç doğal bir şekilde devrilmiş. Hemen arkasında bir tane daha var. Bu da iyi bir korunakla çevrili kılıyor. Burası çok güzel bir korunak bölgesi çünkü burada devasa bir ağaç var. Şimdiden yarı korunaklı sayılırım. Şimdi yapacağım tam şurayı aşağı doğru kazmak ve ne olacak bakmak. Burası zor bir iklim. Tropik yerlerde durup bir şeyler düşünebiliyorsunuz. Burada durup mukayese edecek vakit yok. Sürekli hareket halinde düşünebiliyor olmalısınız. Sürekli üretken olmak zorundasınız. Buranın en büyük zorluğu durma imkanının olmaması. İşe yarayacağını düşünüyorum. Zaman konusunda hala endişeliyim. Ama elimden gelenin en iyisini yapacağım.
1: Buradaki her şeyin ıslak olduğunu düşünebilirsiniz. Ama aslında rakımdan ve rüzgardan dolayı çok ama çok kuru. Bu şeyler iyi yanıyor. Odunda hiç ama hiç nem yok. Sorun yakıtın olmaması değil. Burada tonlarca yakıt var. Sadece şu lanet olası şeyi yakması sorun. Ve aküde ne kadar pil kaldı emin değilim.

0: Yoruldun mu Matt?
1: Evet dostum, ben bittim.
0: Yorulduysan yavaşla dostum.
1: Bu gece yavaşlamak yok. Şunu fırtınadan önce bitirmemiz gerekiyor.
0: Yardım için ne yapabilirim? Yakacak odunum var. Barınak için yapabileceğim başka bir şey var mı?
1: Bu ağaç devasa. Korunak için harika. Ama sorun şu ki herhangi bir şey tarafından desteklenmiyor. Eğer yapısal bir destek ayarlayamazsam gecenin bir yarısında ezilebiliriz. Birkaç kuru odun bulsak şöyle 10 santim kalınlığında, 4 metre uzunluğunda falan bu harika olur. Bunu şu şekilde çerçeveleyeceğim. Burada ateş yakarsak buraya ufak bir yatakla epey iyi olacaktır. Gidip birkaç odun alacağım ve ne olur ne olmaz bunları zemin katına kadar ittireceğim. Destek olarak yerleştireceğim.
0: Sana kaç odun lazım?
1: Başlangıç için 15 derin ve bulduğun ince dalları bir kenara ayır.
0: Tamam. Hemen geliyorum.
2: Matt korunak üzerinde çalışırken, Joe başlarının üzerinde çatı oluşturacak olan düşmüş ağacı desteklemek için bir sürü odun topluyor.
0: Matt'in barınmak için düşündüğü şeyi görebiliyorum. Bir çukur kazdı, etrafını duvarlarla çevreliyor. Bir kızılderili çadırı gibi. Gece için bomba sığınağı gibi bir şey olacak.
1: Aslında bu ağaçtan bir wick yapıyorum. Kuzey Amerika yerlilerinin sıkça yaptığı bir yapıdır. Çalılardan yapılan bir çadır.
0: Sanırım bu da sonuncusu.
1: Güzel bir tane. Biliyor musun bu ağaç bizi yeterince örtüyor aslında. Bence sadece şuraya ateş yakmaya ve şuraya da bir yatak yapmaya odaklanmalıyız.
0: Lafı ağzımdan aldın.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bu korunak harika. Ağaçlarla çevriliyiz, rüzgar almıyor. Ancak bu gece gerçekten ateşimizin olmasını istiyorum. Bu işin kaymağı olur. Bunu ortaya yerleştireceğim. Şimdi dağın sırtında yaptığım şeyle aynı şeyi yapacağım. Kullanım kılavuzundan birkaç sayfa kağıt alıp üzerine kalan benzinden biraz döküp şu aküden de kıvılcım alabilirsek eğer ateşimiz yanacak. Bu sırtta kullandığımız akü. Sanırım burada ateşi yakmaya yetecek kadar kıvılcım kaldı. Pek de çok kıvılcım sayılmaz. İlk seferinde daha çok kıvılcım vardı. Tamam. Böyle bir iklimde geceyi sağ salim geçirebilmek için ya korunağa ya da ateşe ihtiyacınız olur. Tercihen ikisi birden. Ama kıvılcıma bakıyorum da giderek zayıflıyor. Aynı zamanda kablolar da ısınmaya başladı. Yani akü kısa devre yapmaya başladı demektir. Bu iyi değil. Hadi ama işe yaramıyor. Hadi.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri ebebek yaz koleksiyonunda.
9: Bebekler ebebekle büyürler.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
11: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasoy'a gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Fırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasoy mağazalarına geldi.
12: Bravo Atasoy! Sana yakışanı tak.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Wyoming'in sık ormanlarla kaplı Rocky Dağları'nda, Joe ve Matt donmuş bir gölün kıyısında bir sığınakta mahsur kalmışlardı. Gece sıcaklık eksi 40'lara düşerken, Joe çaresizce demonte ettikleri terk edilmiş bir kar motorunun aküsünde kalan enerjiyle kıvılcım çıkartarak ateş yakmaya çalışıyordu.
1: Pek de kıvılcım sayılmaz. İlk seferinde daha fazla kıvılcım vardı. Şu iki kabloyla kıvılcım yapıyorum ama kıvılcıma bakıyorum da giderek zayıflıyor. Evet. Aküyle kıvılcım çıkarırken çok şanslıydık. Artık ateş başındayız.
2: Harika, bu hoşuma gitmeye başladı.
1: Sanırım bu akünün son şarjıydı.
2: Aman dikkat edelim de sönmesin o zaman. Evet. Bu duvarları bu gece tamamlayacak kadar zamanım yok. Bu yüzden bu gece için yatağı hazırlamaya devam edeceğim. Duvarları yarın düşüneceğim.
1: Seni bilmiyorum Matt ama ben acayip açım.
2: Evet.
1: Gidip yiyecek ufak bir şeyler bulmaya çalışacağım. Herhangi bir şey.
2: Tamam.
1: Kahrolası bir ağaç kabuğunu bile yiyebilirim. Şu anda Matt korunağın son rötuşlarını yapıyor. Ben de gidip ne bulabileceğim diye bakacağım. Bir süredir biraz yürüyorum. Ve bu şekildeki karda yürümek kendi başına bir kamyon dolusu kalori yaktırıyor.
0: Soğuk havada hayatta kalma durumlarında harcanılan kalorileri yerine koymak hipotermiyi engellemek için en önemli şartlardan biridir. Bunun gibi koşullarda yüksek rakımda ve yoğun aktiviteyle erişkin bir erkek saatte yaklaşık olarak 500 ila 1000 kalori arası yakar.
1: Şu ana kadar ne bir tavşan ne bir sincap izi gördüm. Hiçbir şey yok. B planını devreye sokmalıyız. Burada tuzağa düşürebileceğimiz hiç hayvan yok. İşte bu. Çok güzel. Bunu bulduğum için şanslıyım. Bu kuşburnu. Bu küçük yemişi hemen yiyebilirsiniz. Biraz acıdır ama söyleyeyim. Bizim acilen besine ihtiyacımız var. Bol C vitamini vardır. Bulduğumuz için çok şanslıyız. Matt çok mutlu olacak. Bu akşam için vejeteryen olacağız. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Biraz kuşburnu alır mısın?
2: Bunları iyi ki bulmuşsun dostum.
1: Evet, şanslıyız.
2: Bunlar lezzetli.
1: Daha fazla yemeğe ihtiyacımız olacak Matt.
2: Evet.
1: Bu bizi idare etmez. Sabah için ne yapalım sence?
2: Belki balık yakalayabiliriz. Denemeye değer.
1: Katılıyorum. İlk ışıkta gidiyoruz o zaman.
2: Evet. İyi ki bu ateşi yakmışız.
1: Evet.
2: İyi uyuyabileceğimi düşünüyorum.
1: Evet dostum. Ölü bir hayvan gibi uyuyacağım.
2: Umarım öyle de kokmazsın.
1: Aslında öyle de oluyor. İster inan ister inanma senin birazcık koktuğunu düşünüyordum ama bu sefer benim, kabul ediyorum.
0: Yeni bir günle birlikte yeni bir umut doğuyor. Joe ve Matt'in geçen bir hava aracının bıraktıkları işareti görme umudu. Ama eksi 20 derecede geçirdikleri geceden sonra vücut ısılarını korumak için beslenme ihtiyacı şimdi daha da öne çıkıyor.
2: Birkaç gün oldu ve tek yiyebildiğimiz kuşburnu. Et yememiz gerekiyor çünkü vücudunuzun içinde ısıyı oluşturan şey proteindir. Şurada bir gölümüz var. Bahse girerim, içinde balık da var. Ama onları nasıl dışarı çıkaracağız? Yaylar var. Belki bunlardan olta yapabiliriz.
1: Öyle mi?
2: Evet. Biraz yemeğe ihtiyacımız olacak. Denemeye değer. Aç kalmaktan iyidir.
1: Sen olta ile iğne yap o zaman. Ben de gidip yem bakayım.
2: Tamam. Ben buradayım.
1: Yemek yemeyi kestiğinizde vücudunuz kelimenin tam anlamıyla kendi kendini yer. Yemek bulmamız şart. Gerçek yemekten söz ediyorum. Şu deliklere bakın, bunlar çam böceği larvalarının çıktığı yerler. Yem olmadan balık tutamayız. Yani önceliğimiz bu. Hadi bakalım. Buraya gel. İşte bunu arıyordum. Küçük çam böceği larvası. Harika bir yem. Sanırım bunlardan birkaç tane daha bulabilirim. Sonra da dönerim.
2: Bütün bu parçalara bakıyorum. Şurada bir yay var ve galiba bundan çeliği biraz çentikleyerek bir balık oltası yapabilirim. Yüzey biraz pürüzlü olursa balığı biraz daha iyi tutar. Pekala, bu fena görünmüyor. Yani şimdi elimde kar motorunun çekme alatı var ve bunu sopanın ucuna bağlayacağım ve bu epey güçlü olacak. Pekala, bu çok güzel. Harika. Gördüğünüz gibi burada epey kalın ama şurada ağırlığının orada ince bir öncü yaptım. Islanınca görmesi epey zor olacaktır.
1: Balıkçılık benim olayım değil. Ben yapı olarak sabırsızımdır. Umarım yaptığımız şey işe yarar. Çünkü bütün gün donarak oturup balık yakalayamamış olmak istemiyorum.
2: Vay canına buz gibi.
1: Evet. Bir de şuraya mı delik açsak?
2: Evet, harika olur.
1: Tamam. Sence buz ne kadar kalındır?
2: Bence şu metalin ucundan sonuna kadar, yani sanırım 15 santimetre kadar.
1: Tamam.
2: Genelde buzun üstünde iş yapıyorsanız en az 10 santim olması gerekir. Yani şu anda oldukça güvendeyiz. Ayaklarımızı ıslatabiliriz belki ama boğulmayız.
1: Tamamdır Matt, ben deldim.
2: Oltanı hazırladım. Aman tanrım.
1: Yemişler mi?
2: Evet.
1: Lanet olsun. Bu balıklar çok da hareketli değil. Sorunum ne biliyor musun? Balık tutmak için yeterince sabrım yok.
2: Aslında hoşuma gidiyor. İlk defa şöyle rahat demleneceğimiz bir zaman bu aslında.
1: Burada epey zamandır oturuyoruz. Haberler hoş değil. En son buzda balık tutmaya gittiğimde tek yakaladığım şey nezleydi. Ama bu şekilde bir hayatta kalma durumunda bunu yapabiliyor olmalısınız ya da ölürsünüz. Hadi dostum, hadi.
2: Joe.
1: Yakaladın mı?
2: Belki, dur bakalım. Galiba yakaladım Joe.
1: Hadi.
2: Lanet olsun. Balığın kaptığını hissettim. Heyecanlandım ve çekmeye başladım. Olamaz.
1: Kaptı mı?
2: Evet evet, bir tane.
1: Lanet olsun.
2: Balığı kaybetmek hoş değil ama bu şekilde hemen pes edecek değilim. Bardak yarısına kadar dolu, en azından kaptı. Birkaç tane yakalama şansımız var hala.
1: Hadi ama balık, yesene şunu. Bunun Matt ve benim için o kadar da kolay olmayacağını düşünüyorum.
2: Joe. Bu sefer gerçekten yakaladım.
1: Dostum, kaçmasına izin verme. Çek onu, çek çek. Çek. Çek hadi. Çek hadi.
2: Evet. İşte bu. Evet.
1: Evet, güzel.
2: Çok iyi.
1: Güzel.
2: Evet. Dışarı çıkardığımda güzel, kocaman bir alabalık olduğunu gördüm. Bir tane daha yakalamak isterim.
1: Akşam yemeği için her birimize bir balık. Hadi dostum, hadi. Sanırım ben bir tane yakaladım. Evet. Evet.
2: Evet. Bu bir afet. Galiba bir tane daha yakaladım. İşte.
1: Çok güzel. Çıkar onu, çıkar çıkar.
2: Şimdi elimizde 3 güzel nehir alabalığı var. Bu gece karnımız iyi doyacak.
1: Dostum, bu çok iyiydi.
2: Şuna bak.
1: Çok güzel bir görüntü. Aman tanrım.
2: Bu çok iyi olacak.
1: İyi iş çıkardık. Şu ete bak. Nasıl da pembe.
2: Evet, öyle.
1: Çok güzel.
2: Evet. Bu çok faydalı pembe et ve... Evet, en iyi kısmı şurası.
1: Nedir o?
2: Yanaklar ve gözler. Çok güzel dostum.
1: Aa, dostum.
2: Onun hepsi ya. Bu seni hayatta tutar. Gözleri ve beyni de yemelisin.
1: Benimkini yiyebilirsin. İğrençsin.
2: Bence çok doğru.
3: Kurtarılmayı beklerken tek bir noktada barınma, etraftaki kaynakların durumu ve barınağın durumuna sürekli dikkat etmeye gerektirir. Çoğu günler barınağı sağlamlaştırmakla, su ve yemek stoklarını idame etmekle geçer.
1: Sürekli durumumuzu geliştirmemiz gerekiyor. Şu an Matt'le yaptığımız şey bu. Ben odun topluyorum, o da sığınağımızı sağlamlaştırıyor.
2: Bu iyi görünüyor.
1: Evet.
2: Burada birkaç gün daha kalabilirsek uçak veya başka bir şeyin geleceğini ümit ediyorum. Sinyalimiz var, beklemeye değer. İşte bu an kurtuluşun çocuk oyuncağı olduğu andır. Barınağın kurulu, ateşin kurulu, suyun var. Bütün ihtiyaçların karşılanıyor.
1: Bu odunları kırar kırmaz gidip balık tutmayı deneyeceğim.
2: Barınak üstünde çalışmaya devam edeceğim. Tamam. Biraz daha uğraşmalıyız.
1: Şşş. Bu bir helikopter. Lanet olsun.

0: Nerede dostum? Görebiliyor musun? Hayır.
1: Kesinlikle şuradaki vadiye gitti.
0: Alçaktan uçuyor. Görüş mesafesi kötü. Şu an deli gibi kar yağıyor. Onu duyabiliyoruz ama göremiyoruz.
1: Kesinlikle hala dolanıyor. Oralarda bir yerde.
0: Bu bizim tek kurtarılma fırsatımız olabilir. Eğer bu şimdi olmazsa burada epey kalabiliriz.
1: Birkaç yüz metre ötede olabilir ama onu göremiyoruz.
0: Evet ama sesi uzaklaşıyor gibi geliyor.
1: İlk başta etrafta daire çiziyor gibi geliyordu sesi ama şimdi çok uzaklaşıyor. Geri gelme ihtimali çok zayıf.
0: Gitti.
1: Dostum, ayvayı yedik.
0: Evet, hafifçe ifade etmek gerekirse.
2: Bir sonraki bölümde...
0: Lanet olsun.
1: Dikkat et dostum.
2: Karı yenme savaşı devam edecek.
0: Bu kar oldukça derin.
1: Bu dağ aslanı ayak izi. Dağ aslanı burada hayatta kalabiliyorsa biz de kalırız.
0: Lanet olsun.
2: Ama ortaklıkları ince bir buzun üzerinde gidiyor olabilir.
1: Plana sadık kalmalıydı.
0: Bu şeyi yeterince çektim. Buradan defolup gitmek istiyorum.
3: Geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol!
6: Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Roma ne yaptın den?
5: Çantanın yan cebinde duruyor.
4: Ne diyorsun? Hangi çanta?
5: Tamam. Şimdi oraya geleceğim ve sağ cepte bulacağım. Orada. Orada.
4: Orada desene.
5: Gözlerini kullan.
4: Kendin koy. Ben barman değilim.
6: Evet. Bugün eğlendiniz mi?
4: Evet.
6: Teknoloji pek iyi değil ama dünyanın farklı bir ucundaki insanların hayat hikayelerini öğrenmek için güzel bir fırsat.
4: Hayır, aslında çok ilginçti. İnsanlar sistemi kurmak için çok yaratıcı çözümler bulmuş. Evet, çok iyiydi.
7: Evet, açıkçası benim için de çok ilginçti ama biraz ilkel buldum. Çok ses vardı, çok benzin vardı. Kalbimin de motorla birlikte çarptığını hissettim diyebilirim. Biraz korkutucuydu.
4: Bu konuda deneyimli olmadığını unutmuşum. Galiba bu biraz da benim yüzümden oluyor. Çünkü gittiğimiz her yer öyle. Ama yine de risk çok yüksek değil mi? Çünkü hepsi küçücük bir alanda toplanmış durumda. Ve ayrıca çevrede sürekli ordu uçakları dolaşıyor ki burada neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Şu anda burada eskisi kadar çok altın makinesi olmamasının tek nedeni hükümetin gelip bu makineleri bombalaması. O yüzden ormanın ortasına saklanıyorlar. Yani burada gizli servis var. Değil mi? Yani aslında saklanmıyorlar.
7: Evet, saklanmıyorlar.
8: Benim yapacağım bağışla ne olur ki?
9: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
10: Herkese merhaba. Hepiniz Kenny'nin uzun bir yolculuk yaptığını biliyorsunuz. Bu yüzden sesli kitap dinlemeye karar verdim. Ve Ruhunuz İçin Sıcak Çorba adlı bir kitabım var. Anladığım kadarıyla bu kitapta çorba falan yok ama dinlemeye devam edeceğim. Çünkü açık arttırmadan 20 dakika önce aldığım tek şey bu. Bu kitapta bir yerlerde sebze çorbası bulacağım. O yüzden daha sonra sizinle görüşeceğim. Kumbaya!
11: Depolama bölümleri terk edildiğinde...
12: İyice bakın. Aferin.
11: İçindeki hazineler...
13: Yeni eldiven oyunu.
11: Açık arttırmaya çıkarılır.
14: Bundan para kazandım.
12: Sana sattım. Şasam.
14: Kardayım.
12: Para bebeğim.
10: P-A-R-A.
12: Hazır mısınız?
13: Bugün West Covina'ya kadar gideceğim. Biraz uzak olduğunu biliyorum ama orayı seviyorum. Gerçekten iyi depolar olduğunu biliyorum. Bu yüzden kazanmak için gidiyorum. Ama nerede olduğunu hatırlamam gerek. Bu kasabada bir saat dolaşıp kaybolabilirim. Gerçekten karmaşık bir yer.
15: Bugün çalışmaya gidiyoruz ama kim demiş çalışırken eğlenilmez diye?
16: Ne?
15: Eğlenmek.
16: Kazanmak eğlenceli bir şeymiş ve bugün de elde edebileceğimiz tek eğlence
15: kazanmak
16: bu.
15: Kazanmak eğlenceli. Bir dakika eğlenirken kazanmaya da çalışacağız.
16: Tamam, eğlenmeye varım.
15: O yüzden
16: havamız
15: kazanmak
16: değişir.
15: İçin elimizden geleni yapacağız. Bugün eğlence günü.
17: Bugün benim için biraz hüzünlü bir gün. Tatiana'nın okulu açıldı. Şimdi tek derdi arkadaşları. Artık babasına ayıracak vakti yok. Benimle müzayedelere geldiği ve heyecanlı olduğu günleri özlüyorum. Ben de arabaya atlayıp müzayedeye gitmeye karar verdim. Çünkü bu neşemi yerine getirecek.
15: Rene! Cüzdanını getirdin mi?
17: Param yok, fakirim.
15: Yeteneksizsen San Diego'ya geri dön.
17: Sorun değil, sadece 20 yıl önce oynamıştım.
15: Bugün sadece eğleneceğiz. Neden kese atma oyunuyla başlamıyoruz? Bu eksi bir puan.
13: Bu adeta bale gibi. Kollarınla birlikte yapman gerekiyor.
15: Güzeldi.
16: İşte bu dostum.
15: İyi ki geçimini bundan sağlamıyor.
17: Evet, en azından tahtaya denk getirdim.
14: Barry!
17: Barry, kese atma oyunu oynuyoruz. Gelmek ister misin? Tanrım.
16: Çık dışarı.
15: Barry Weiss. Bugün açık artırma var. Biliyorsunuz değil mi?
16: Biliyorum. O yüzden şimdi hazırlanacağım. Tamam.
15: Ben de kazara uğradığını sandım.
16: Ortalıkta dolanan koca koca adamlara bakın. Hiç ciddiye almıyorlar. Yani böyle şeyler işimizi değersizleştiriyor.
15: Bunun neyi var böyle? En yukarıda olacak.
17: Tamam, bir dakika. Kerry'den sonrasını görmedim. Üç
15: bir
17: tane attı.
15: Bir tanesi girdi.
16: Üç tane mi attı?
15: Biri
10: şuna
15: girdi.
10: Bak.
15: Yani taş atıyoruz değil mi?
10: Taş mı?
15: Taş.
17: Neden oyunun ortasına durdu? Oyundan haberi yok mu?
10: Ne, birlikte bir şey mi oynuyorsunuz?
17: Evet, oyunun ortasına park ettim.
10: Ivy, kazanmaya hazır mısın?
15: Hazırım.
10: Cepçi Ivy. Benim arabamı da almıştı.
18: Pekala millet, hoş geldiniz. Bu kapılardan geçmeden önce kuralları hatırlatayım. Depoya giriyoruz, kilidi kaldırıyoruz, kapıyı açıyoruz. Etrafa bakmak için 5 dakika veriyoruz. İçeri giremezsiniz, kutuları açamazsınız. Cebinde en çok parası olan kazanır. Hazır mısınız? Hadi o zaman. Hadi hadi hadi.
14: Hadi gidelim. Vay canına. Bir bisiklet deposu millet.
16: 3 bisiklet ve bir elektrikli
15: arkada
16: scooter.
15: Arkada birkaç tane golf sopası
16: var. Al sanırım, şuraya bak, jeneratör.
15: Aa, çok hoş.
16: Jeneratör olduğunu biliyordum ama
15: belki
16: bu kadar iyi olduğunu
15: deneyebiliriz he.
17: Aa, bu çok tatlı.
16: Aa, bu depo
17: eskiden
16: güzelmiş.
17: Tatiana'yı Pasifik plajına hep bisiklet sürmeye getirirdim.
14: Aa, güzelmiş.
17: Evet, 10 dakikadan sonra arkam ağrımaya başlıyordu. Ama yapıyordum. Bakalım bu ne içinmiş?
10: 3 bisiklet, 1 lamba. Geceleri parıldayabilirdim. Bu kutunun içinde güzel bir şeyler var dostum. Buna teklif vereceğim.
16: Burada bir jeneratör var.
19: Elektrikli tornavida. Sakın cama koyma.
16: Yok. Bu bana göre değil Deni, biliyorsun.
19: Evet, biliyorum.
13: Burada birkaç öğütücümüz, birkaç bisikletimiz, küçük bir skuterimiz var. Evet, yeterince ucuza gelirse hızlı ve kolay bir işlem olur.
18: Pekala millet, eğer hazırsanız biz de hazırız. En yüksek teklif kim veriyor? Kim veriyor? Kim ne veriyor? Kim
10: 25.
18: ne veriyor? Kim
14: 25.
18: ne veriyor? 25 dolar yeniden geldi. 50 oldu. 50 oldu. Artıran var mı? 75 oldu. Artıran 100 oldu. Artıran yok mu? Artıran yok mu? Artıran yok mu? 125 oldu. 150 oldu. Artıran yok mu? Artıran yok mu? 175 oldu. 175.
10: 200.
18: 200 olur mu? Oldu. 200 oldu. 225 bekliyorum. 225 bekliyorum. Yok mu artıran? Satarım. Satıyorum. Sattım. 200 dolara depo senindir
10: Kenny. Ruhunun için sıcak çorba dostum. Hadi gidip pasta neliymiş bakalım. Hadi bakalım. Büyük kutuyla başlayalım, aman tanrım. Sadece kablolar. Burada yaklaşık 10 dolarlık kablo görüyorum. Bu bir sele, bisiklet selesi. Bu yaklaşık 10 dolar eder bu sele, evet. Başka neyimiz var? Lastik çizmeler mi? Herkes yürümeyi sever. Çizmeleri de 10 dolar diyelim. Aa, golf topu mu? 4 tane. Bir sürü var dostum. Burada 35 dolarlık golf topu var. Pekala. Sopalar demişken, temizleme masasına da 10 dolar diyelim. Pekala, hadi ilk 3 tekerleklimize bakalım. Çift şoklu uç. Bu dağlarda binilecek tarzda bir bisiklet. Buna da 25 dolar diyorum. Burada da bir şey var. Belki para değeri olabilir. Bu çok hoş bir şey. Bununla kızı baloya götürebilirsin. 15 dolar. Bu ne? Oo, ağır da. Ne bu? Para eder bu. Ne bu? Karıştırıcı mı? Ne karıştırıyorsun evlat? Ve cevap bavulun 3. cebindeymiş. Bu bir İskambil kağıdı karıştırıcısı. Bunu bunlardan anlayan birine götüreyim de elimde ne varmış anlayalım. Pekala, işte bu yüzden istedim. Işık var mı? Evet, ışık önden geliyor. Tanrım, bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Güzelmiş. 150 dolar. Güzel bir jeneratör ha, çok ağır. Buna da 500 dolar diyorum. İşte burada yepyeni bir bisiklet var. Şuna bak, buna da 150 dolar alabilirim. Şuna bak, bu da üstünde oyun oynanan şeylerden olmalı. 75 dolara gider. Ve son olarak da sis lambası 25 dolara gider mi? Gider. Pekala çocuklar, 200 dolarlık küçük bir yatırım ve ruhunuz için sıcak çorbayla 1000 doların biraz üstünde kâr ettim. Hala elimde ne kadar ettiğini bilmediğim bir kart karıştırıcısı da var. Kumbaya, paralar bankaya.
14: Evet, başlıyoruz.
16: Şu kutuda ne var?
14: O bir dikiş makinesi kutusu.
13: Tamam. Göreceğimi gördüm.
17: Valizi beğendim. Pembe. Tatiana da pembe evet. sever. Bakalım ne kadar teklif gelecek.
10: Tencere mi? Kaç kilo fasulye alır biliyor musun? Güzelmiş. O sandalyeler de çok havalı. Hı. İyi bir satış olacak.
15: Noel'den hoşlanmıyorum biliyorsun değil
16: ben
15: mi?
16: Ben de Noel'e bayılmıyorum.
15: Şuna da kobra koyarız.
13: Birkaç sandalye, bir kilim. Beğendim.
18: Pekala millet hazırsanız hazırım. Kim 25. ne veriyor? Kim ne veriyor? 25. 25 geldi kendinden. Arttıran evet. var mı? Arttıran var mı? 50 oldu. 75 oldu. Evet. 100 oldu. 125 oldu. Arttıran evet. var mı? Arttıran var mı? 150 oldu. Arttıran var mı? 175 oldu. Arttıran var mı? Arttıran var mı? Arttıran var mı? 200
10: herkes
18: oldu. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? 225 bekliyorum. 225 bekliyorum. 225 geldi. Arttıran yok mu? Arttıran yok mu? 250 oldu. 250 oldu. 250 oldu. Yok mu arttıran? 275 yok mu arttıran? 300 oldu. 300 oldu. 300 oldu. Arttıran yoksa satarım.
13: Artırıyorum.
18: 325 oldu. 350 oldu. Arttıran yoksa satarım. Arttıran yoksa satarım. Arttıran yoksa satarım. Satıyorum. Oo. Sattım. 350 dolara depo serindim beri.
13: İşte tam olarak bahsettiğim şey bu. Bu şeyler kendiliğinden olmuyor. Eğitim, disiplin, bir teklif koçu, bir beslenme uzmanıyla çalışmanın bir sonucu. İşte günün fırsatı buydu.
14: Hadi millet, şuna bir bakalım.
10: Bu bir hazine sandığı Danny dostum.
18: Gerçekten mi?
10: Evet bu sanki tamam. bantlanmış kutular evet. gibi duruyor. Ne kazanacağını asla bilemiyorsun. Burada korkunç bir oyuncak bebek var.
17: Eh, aslında bir kamp çadırı ve cadılar bayramı süsleri var. Pek uyumlu değil ama en azından temiz.
15: Kutular almışlar. İçinde ne var görmek değişik
16: olacak. Haklısın. Kutulara buradan bakınca diğer kutularda da benzer şeyler varmış gibi geliyor.
15: O zaman bunu geçiyoruz diyelim ha?
16: Evet, katılıyorum.
13: Bu depodaki az miktarda eşyaya bakınca hızlıca toplayıp gidebilirim gibi duruyor.
20: Bir sürü açılmamış kutu var. Birinin de bunu yapması lazım. Tanrım, böyle şeyleri anlama konusunda harika bir burnum var. Burnum buradan uzak dur diyor.
18: Pekala millet, hazırsanız ben de hazırım. Kim ne veriyor? Kim ne veriyor?
14: Konuşun millet.
18: Kim ne veriyor? Evet, 25 geldi. Yok mu arttıran? 50 geldi, 50 geldi, 50 geldi. 75 oldu, 100 oldu, 100 oldu,
14: 125
18: oldu. 125, 150 oldu, 175 oldu, 175, 200 oldu, 200 oldu. Arttıran yok mu? Arttıran yok mu? Arttıran yok mu? Arttıran yoksa satarım, satıyorum, sattım. 200 dolara depo serindir öne.
17: Ne biliyor musun? Kutu başına 20 dolardan az ödedim.
14: Evet millet, açık artırma bitti. Kendinize dikkat edin. Hanımefendiye ödeme yapmayı unutmayın. Görüşürüz.
15: Babalar da her gün kazanamaz.
16: Olsun, yine de eğlenceliydi.
15: Haklısın. Niye bilmiyorum ama eğlenceliydi.
13: Ne diyebilirim ki? Boş geldim, boş dönüyorum. Yine de güzel bir gündü.
20: Bu depoyu gözünüzle görebildiğiniz şeye dayanarak almadım. Çok yüksek, gizli bir ederi olabilir. Ben de öyle düşündüm. Herkes oynamakla o kadar meşgulken resmen bunu kaptım. Bu yüzden buna BTL deniyor. Şu kaseyle başlayalım. 5 dolar edebilir. Bir tane alüminyum bulaşık rafı. Yepyeni, 5 dolar. Bir dikiş makinesi, yepyeni. Buna 100 dolar diyorum. Bunların hepsi sanki mutfak eşyaları gibi. Sanırım bu 20 dolar kadar edebilir. Başka şeyler de var. Abajur sanırım. Bunlar da yeni. 15 dolar.
21: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
22: Ne?
23: Kazancım net, sigortam net.
24: Biraz fazla almadınız mı?
25: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
24: Yok mu bunun bir çaresi?
26: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
27: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
28: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana, ilham verir sana.
29: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
30: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı.
0: İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
1: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
4: Hazırsanız son ses açıyorum.
5: Al işte.
6: Özgüvenin
7: ses getirdi.
3: Teşekkürler.
8: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
22: Volkswagen.
30: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
31: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Tamam, buna çok güveniyorum. İşte. Hadi bir bakalım. Ah dostum, bu boş. O zaman valizin kendi 15 dolar. Bu 10 dolar eder. Tanrım. Şimdiye kadar gerçekten bir hayal kırıklığı oldu. Hadi mobilyaları çıkaralım. Bu sandalyeler değiştirilmiş, kesilmişler. Buna 1,5 sandalye diyelim, 10 dolar. İkisi için. Ve işte bir sandalye daha var. Tüm bacakları var, 10 dolar. 10 dolar sandalye. Aman tanrım, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Vay canına, ağır olduğu kesin. Adı Ripples. Ripple küpü. Bunlar kahve kupanızın üstüne resim çiziyor. Evet, bu erimiş. Sanırım burada kahvenizin üstüne adınızı veya başka bir şey yazdıran bir özüt var. Bunun değerinin ne olduğunu bilmiyorum. Bu aleti nerede satabilirim diye düşünmeden önce sanırım bir bardak kahveye ihtiyacım var. Tüm umutlarım bu makineye bağlı gibi. Çünkü geri kalanlar belki birkaç yüz dolar aldım ama kalanı hayal kırıklığı. Her zaman iyi deneyime inanırım. Kurallara inanırım. Ama deneyim de kötü muhakemeden gelir. Ve bugün de öyle oldu işte. Ne yazık ki.
5: Çok fazla bir şey yoktu ama güzeldi ve sanırım ucuza da aldım. Müzayedeye gelmek beni daha iyi bir ruh haline soktu. Kâr elde etmek daha da iyi gelecek. Evet, bu yüzden bu kutuyu en sona koyacağım. Bunu bir masa olarak kullanacağım. Güzel küçük bir teybimiz var, 10 dolar. Bir kutu dolusu DVD ve Blu-ray, 100 dolar. Tamam, bu kutuda da bilgisayar yazıyor. Burada bir hoparlör sistemi var, tüm parçaları da burada. Hoparlörler 25 dolar. Evet. Koleksiyonluk hakiki porselen bebek. İki bebek, 20 dolar. Çok heyecan verici bir şey değil. Vazolardan 3 tane var. Tanesi 5 dolar. Evet, birkaç kase, sepet ve servis tabağı. 25 dolar. Pişirme gereçleri. Aslında bu ilginç, sanırım bunlar pasta kesmek için. Bütün kutu 20 dolar. Evet. Geri dönüştürülebilir, tamam. Birinci kutu, bu harika, 5 dolar. Ve lise kitapları. Ben internetten ilan verince hep 100 dolardan koyuyorum, bu da 400 dolar. Bu büyük bir blok, kesinlikle. İyi bir marka mı? Ve tabak da öyle, tamam. Bu bir bıçak seti, iyi bir marka. Hadi diyelim ki kapalı kutu ve borcamlar 300 dolarlık kutu eder. Neyse ki bir sürü iyi tencere ve tavamız var. Yemek pişirme malzemeleri. Her şey çok temiz ve burada bütün bir setimiz var. 125 dolar. İyi bir marka kamp çadırı. 40 dolar. Bu çok hafif. Ya bu bir... Vay canına. Bu çok eğlenceli olacak. Bunu Tatyana uyurken yanına koyacağım. 50 dolar. Tamam, sonuncusu bilgisayar diyor. Yine birkaç havalı hoparlör bulduk. Umarım büyük eski güzel bir oyun bilgisayarıdır. Geniş ekran monitör. 60 dolar. Ve bilgisayarın kendisi bakalım. Evet. AMD 64. Bilgisayar için 100 dolar diyelim. İşte bu kadar. Bugüne üzgün başladım ama mutlu bitiriyorum. Ve şimdi eve gidip Tatyana'ya her şeyi anlatacağım. Bu depo çocuk oyuncağıydı.
4: Merhaba Brian. Burbank'teki Red Maple Cafe'deyim. Sahibi Brian Weskoski ile buluşup durgun kar marjımı nasıl artırabileceğime bakacağım.
6: Barry elindeki bir baskı makinesi. Tıpkı lazer yazıcı gibi. İstediğin her şeyi. Görüntüleri, metni kahveye yazdırıyor. Ancak bir kahve kapsülü kullanıyor. Yani buradaki kahve özü.
4: Anladım.
6: Ve bunun en önemli özelliği...
4: Evet.
6: Bir latte veya cappuccino'nun köpüğünün üstüne baskı yapabilmesi. Yüzünü bir kahvenin tam üstüne koyabilir.
4: Aptal biri bile bunu anlar.
6: Ben olsam müşterilerimize aptal demezdim.
4: Yok demiyorum ama şaka yapıyorum. Yani herhangi bir görsel olabilir.
6: İçine bazı resimler programlayabilirsin. Ve insanlar bunları akıllı cihazlarını kullanarak gönderebilir.
4: Anladım.
6: Burada gördüklerime ve, ve içindekilere bakılarak muhtemelen yaklaşık bir yıllık. Bu makinenin 1.0 sürümü. Artık bu makineyi alamazsın çünkü 2.0'ını üretiyorlar.
4: Anladım.
6: Bunlar genellikle kahve dükkanlarında bulunurlar. Bunları evlerine alan birkaç kişiyi de tanıyorum. Şimdi bir bakalım işe yarıyor mu? Çalıştıralım ve görelim. Neden havalı bir resim göndermiyorsunuz? Latte'nin üstüne basarız.
4: Olur tabii.
6: Bu latte'ye resim koyacağız.
4: Gerçekler ortaya çıkıyor.
6: İşte sana bakıyor dostum.
4: Teşekkür ederim efendim. Çalıştığını biliyordum. Sizce böyle bir şeyin değeri gerçekte ne kadardır?
6: Bu makine satın aldığında yani muhtemelen bir yıl önce
4: evet.
6: $2,100
4: bu
6: kadardır.
4: Bu mu?
6: Ama bu yeni değil. Eski de değil. Gayet iyi durumda. Çalıştığını da gördük. Bence... En az $1,500.
4: Gerçekten mi? O kadar eder mi?
6: Evet eder.
4: İşte aradığım desteği buldum.
6: Sana biraz daha latte yapayım mı Barry?
4: Aslında içmesem çok daha iyi olur. Ama yarım bardak içebilirim.
7: Kenny Crosley West Covina'da kazanan eli aldı ve eve $4,800 götürdü. Barry Wise $1,350 bir kar elde etti. Rene Nezoda üzgün başladı ama mutlu bitirdi. Ivy ve babası eğlenirken Daryl Sheets cebinde sadece güneş ışığıyla ayrıldı.
8: Bu desteleri hemen burada karıştırmamız gerekecek evlat.
5: Ne dedi? Bana çevirebilir misin?
9: Kenny yeni bir karıştırma makinesi almış. Bunu denemek istiyor.
8: Yenileri de bu kadar yavaş.
9: Evet.
5: Normalde biriyle oynarsın, diğerleriyle karıştırırsın.
9: Bunu bitirince mavi olanlara atacağız ve tekrar başlayacağımız zaman...
8: Beklememize gerek kalmayacak.
5: Benim de mi çevirimi yaptı şimdi?
9: Evet.
5: Evet.
8: Aslında biliyor musun hoşuma gitti. Çünkü onun dediği tek bir kelimeyi bile anlamıyorum.

0: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
7: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
8: Sadece duruladım.
7: Özel bir formülün var mı?
8: Sadece duruladım.
7: Hadi ama.
8: Sadece duruladım.
9: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartımı bil.
14: Bunu da bir açalım.
15: Açalım.
16: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
17: Karakterin çoğunluğu standart kalbi.
16: Aynen.
15: Yüzünü söyleyeyim.
16: İfadeni alacağız.
15: Yok abi ben kaçmıyorum.
17: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
15: Narkotik mi yapıyor falan? Ben de
18: çekiyorum. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Roma ne yaptın lan?
1: Çantanın yan cebinde duruyor.
0: Ne diyorsun? Hangi çanta?
1: Tamam. Şimdi oraya geleceğim ve sağ cepte bulacağım. Orada. Orada.
0: Orada desene.
1: Gözlerini kullan.
0: Kendin koy. Ben barman değilim.
2: Evet. Bugün eğlendiniz mi?
3: Evet.
2: Teknoloji pek iyi değil ama dünyanın farklı bir ucundaki insanların hayat hikayelerini öğrenmek için güzel bir fırsat.
0: Hayır, aslında çok ilginçti. İnsanlar sistemi kurmak için çok yaratıcı çözümler bulmuş. Evet, çok iyiydi.
4: Evet, açıkçası benim için de çok ilginçti ama biraz ilkel buldum. Çok ses vardı, çok benzin vardı. Kalbimin de motorla birlikte çarptığını hissettim diyebilirim. Biraz korkutucuydu.
0: Bu konuda deneyimli olmadığını unutmuşum. Galiba bu biraz da benim yüzümden oluyor. Çünkü gittiğimiz her yer öyle. Ama yine de risk çok yüksek, değil mi? Çünkü hepsi küçücük bir alanda toplanmış durumda. Ve ayrıca çevrede sürekli ordu uçakları dolaşıyor ki burada neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Şu anda burada eskisi kadar çok altın makinesi olmamasının tek nedeni hükümetin gelip bu makineleri bombalaması. O yüzden ormanın ortasına saklanıyorlar. Yani burada gizli servis var. Değil mi? Yani aslında saklanmıyorlar.
4: Evet, saklanmıyorlar.
5: Bugünkü mimiğim şöyle.
6: Tamam.
5: Senin oyun mimiğini göreyim.
6: Tatlım, bu çok zor ama.
5: Kızın sözünü dinlemedi ve bulaşıkları kaldırmadı. Bence böyle olmalı. Çocukların sana yaşlandığını söyledi. İşte şimdi oldu. Çünkü yapabilirim.
6: Mücevherler.
7: Burada klima olsaydı eve hiç gitmezdim.
8: Dikkat et.
9: Kaka, kaka.
6: Ben de.
8: Ben de.
5: Ben de. Sattım. Bugün harika bir gün olacak. Mezatımıza gidiyoruz. Bugünkü mezatımız Miramar'da. Miami'nin yaklaşık 48 kilometre kuzeyinde ve çok güzel bir yerleşim yeri. İspanyolca'da Miramar, deniz manzarası anlamına geliyor. Miramar'dan denizi göremezsiniz ama denize çok yakındır.
10: Bugün işi basitleştirmek istiyorum. Hızlıca nakde çevirelim. Birkaç beyaz eşya, buzdolabı, çamaşır ve kurutma makinesi çabuk satılır. Cihazlar çok popüler. Onları anında
6: satıyor. Bugün satıyorum. Beyaz eşya mı alacağız?
10: Daha iyi bir fikrim var.
5: Harika bir gün olacak. Mezatımıza gidiyoruz. Bugünkü mezatımız Miramar'da. Miami'nin yaklaşık 48 kilometre kuzeyinde ve çok güzel bir yerleşim yeri. İspanyolca'da Miramar, deniz manzarası anlamına geliyor. Miramar'dan denizi göremezsiniz ama denize çok yakındır.
10: Bugün işi basitleştirmek istiyorum. Hızlıca nakde ç-

0: Marhanede miydin?
1: Para kazanıyorum işte. Kaşıntım hala geçmedi. Bugün çok iyiyim. Bana karşı pay vermeye kalkmayın. Koli veya gizemli eşyalar mutlaka bende.
0: Bu Christian'ı sevdim. Nereden geliyor?
1: Kumarhaneden.
2: Bu havayı seviyorum. Hüzünlü bir gün. Bu tür havalarda sadece ciddi teklif verenler gelir. 5. kahvemi içtim ve harekete geçmeye hazırım. Kasırga Kevin geliyor. Ben büyük bir cipte yol alan iri siyahi bir adamım. Onlara hazır olduğumu göstermeye hazırım. Bazılarının moralini bozacağım.
3: Aşına bak. Ha bu Kevin.
2: Merhaba. Neler oluyor bakalım?
3: Buraya Sunshine'e son gelişimde. Kevin benden bir depo çaldı.
4: Depoyu 1300 dolar aldığınızı sandınız. Evet. Ama ben 1250'ye ona sattım.
3: Bugün bunu ödeteceğim. Aman tanrım. Şuna bak.
0: Miami'de yarım saat kadar bekle, hava açılır.
3: Olamaz.
5: Yehey.
0: Greg tanıştığım en sinir bozucu 5 kişiden biri.
5: Evet. Zayıf kokuyor.
0: Hatta ilk 3'te.
5: Varlığım ortama her girdiğinde havada adeta korku kokusu oluyor.
0: Havada ne olduğunu sana söyleyeyim mi? Bir dolu Greg saçmalığı. Doğduğun zaman dışarı çıkar çıkmaz böyle çok konuşuyor muydun ha?
5: Dinle, ben gerçekleri söylerim dostum. Her şey ortada. O aptal ikizleri oyundan çoktan çıkardım. Yakışıklı için kolay bir gün olacak.
4: Herkese iyi günler. Güneş'e hoş geldiniz. Ben Bob Nichols. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. İçeri gireceğiz, kapıyı açacağız. Bakmanız için size biraz zaman vereceğiz. Sadece gözlerinizi kullanın, dokunmak yok. Dokunursanız teklif veremezsiniz. Cebinde en çok para olan kişi buradan hazinelerle ayrılacak kişidir. Ve gelin ne tür hazinelerimiz var görelim.
3: Hadi.
4: Pekala, açıyorum.
5: Kes kilidi, kes kilidi, kes kilidi.
4: Kapının ardındaki hazinelere bir bakalım. İşte karşınızda.
2: Affedersiniz hanımlar.
4: Nereye gidiyorsun?
0: Ne oldu Kevin?
2: Tuvalete gitmeliyim. Hem de hemen gitmeliyim. Bugün kahveyi fazla kaçırmış olabilirim. Tuvalet ne tarafta? Tuvalet ne tarafta?
3: Eski bir yatak odası takımı. Çocuk yatak odası takımı. Bana göre
6: bana
3: değil.
6: Bana göre değil.
3: Kokusunu alabiliyorum. Hadi gidelim buradan.
5: Kokusunu buradan alıyorsun.
7: Ben buradan alamıyorum.
5: Deponun genel bakımı iyi değil.
7: Beni
5: düşük
7: bağlamaz.
5: Kaliteli bir depo. Buna sadece birkaç kişi pay verir.
0: Evet.
1: Ben buna oynayabilirim.
0: Ne? Burada ne görüyorsun? Orada bir karyola, evrak falan var.
1: Orada birkaç koli görüyorum.
0: Her şeyi oraya
1: belki
0: atılmış halde.
1: Belki veririm.
0: Bu adamın kafası iyi.
1: Aynen öyle. Buna başarı zinciri denir.
4: Pekala arkadaşlar, hadi başlayalım. Mezatımıza 25 dolarla başlıyorum. 25 dolar. 50 dolar veren var mı? Oradan 50 dolar geldi. Evet, şimdi
5: bak, Barbie ikizleri Barbie eşyalarına teklif veriyor.
2: Aşağı yazısını göremiyorum.
4: 175 dolardayız. 200 dolar geldi. Şimdi 250 geldi. 275 veren var mı? Yok mu? 275'le tekrar Christian'a döndük. 300 dolar veren var mı?
2: Halletmem gereken önemli bir işim var.
4: 300 veren var mı? 300 bekliyorum bu arada. 300 geldi.
2: Dolu.
4: 325 veren var mı? Evet, 325 geldi. 350 arıyorum. 350 veren. Siz çekildiniz pekala. 350 var
5: o
4: mı?
5: O en yüksek teklifi verdi.
4: İhale sende
5: o
4: kaldı.
5: O çöp yığını için 325 dolar mı? Christian parayı çöpe atıyor.
2: Bazı işler diğerlerinden daha önemlidir.
8: Oraya girmeyeyim mi?
2: Ben olsam girmezdim.
4: Satıyorum. Sattım. 325 dolara Christian'a.
3: Vay canına. Günün alışverişi doğrusu.
1: İstedikleri kadar gülsünler. Depodakileri görmek için sabırsızlanıyorum. Pekala.
0: Bunu az önce kullanabilirdik.
1: Bırak şunu. Burada açma kardeşim.
0: Doğru ya.
1: Uğursuzluk getirir. Resmen beni sabote ediyor.
0: Bu 5 dolar mı?
1: Hayır, 10 dolar. Bir dizüstümüz var.
0: 1980'den kalma mı?
1: 5 dolar eder.
0: Oo, parayı göster bana hadi.
1: Oo. Aradığım şey buydu.
0: Bu 1930'lar tarzı bir 3 tekerlekli bisiklet ama yeni imalat.
1: Evet. Bir yere varacağız işte. Büyük kutumu seviyorsun. Al bakalım. Hey, yine kıyafet. Bu da ne?
0: Galiba sadece kumarhanede şanslısın çünkü depolarda hiç şansın yok.
1: Yorgan'ın satın aldığı her

0: Kötü depo için kenara 1 dolar atsaydım sanırım ben kumarhanelerde daha çok eğlenirdim. Her neyse.
1: Hey!
0: Ne?
1: Enteresan. Şuna baksana. Antikaya benziyor. 30'lardan kalma 3 tekerlekli bisikletlerden olmalı. Ona bir bakmak ister misin?
0: İsterim. Umarım para ederler de yorganın suratına atabilirim.
1: Hadi şişman. Hadi şişman. Oh.
0: Bisikletimi kırdın.
2: Canına.
3: Hazire kapının arkasında.
4: Vay canına.
5: O ne?
4: Kanepe mi? Hayır, hayır, hayır, hayır. Mobilya. Öylesine söyledim. Depolarımın da kadınlarım gibi olmasını isterim. Hızlı ve kolay.
1: Çok fazla eşya var burada.
0: Evet.
1: Bilmiyorum, 500'ün altında kalırsa teklif verebilirim.
6: Beğendim. Ama agresifleşebilirim. Yatak odası takımları iyi paraydı.
2: Kevin'in beğendiğini biliyorum. Ben de istiyorum.
6: Doğru fiyata var.
2: O istiyorsa tamam. Ben de isterim.
5: Tamam.
2: Hey Kevin, beğendin mi? Ben beğendim.
6: Beğendim. İçinde çok sayıda yatak
2: var.
6: Öyle
2: mi?
6: Evet.
2: Tamam peki.
6: Evet, bir sürü.
3: Başlıyoruz. Herkes teklif verebilir. 100 dolar veren var mı?
6: Evet.
3: 100 geldi. 150 geldi.
1: 500.
3: 200 veren var mı? Aa, 500 geldi.
6: 600.
3: 600 veren. 600 geldi. 700 bekliyorum.
2: Benden 700. Evet.
6: 800.
3: 800. 800 geldi. 900
2: şimdi
3: veren.
2: Şimdi o depoyu Kevin'a yıkacağım.
3: Hey G-Man, 900 diyor musun?
2: 850.
3: 850 geldi. 900 veren var mı? 900 geldi. 950 veren var mı? 950 arıyorum. Yok Bartran. 950, 950, 950 istiyorum. Evet, 950 dolar geldi. 1000 dolar var mı? 1000 dolar.
6: 1000.
3: Evet, 1000 dolar geldi. 1050 var mı? 1050 arıyorum.
2: İşte bu. Ödeşmek zordur. İntikam tatlıdır.
3: G-Man 1050.
2: Oraya 1000 dolar falan vermem. Arkadaşım istiyor, sağ olsun.
3: 1050 dolar var mı? Satıyorum. Son şans. Her şeyi dahil. Satıyorum. Sattım.
6: Teşekkür ederim
3: Kevin.
6: Sadece para işte. Saçmalık hakkında bir iki şey biliyorum. Ama bu depo saçmalık değil.
2: Sana onu 1000 dolara çakacağımı söylemiştim. Bam. Barbekü takımı. Kırık mobilyalar.
5: Orada marka bir çanta var. O dolapta ünlü bir markanın çantası var. Ve o, bu annenin en sevdiği şey.
2: Tamam bakalım, teklif çok yükselecek mi?
4: Aa, orada küçük bir biblo kutusu var. Şifonyerin çekmecelerinde parçalar eksik.
5: Katılıyorum.
1: Bisikleti 20 dolara alabilirsiniz. Şu 150 dolar. Burada iyi olan tek şey o barbekü.
6: Birkaç bisiklet, ucuz bir ızgara. Bu depo hiç ilgimi çekmedi.
3: Pekala millet, hadi başlayalım. 50 dolarla başlatsın biri. 75 veren var mı? Evet, 75 geldi. 100 dolar. 100 bekliyorum. Hadi 100 geldi. 125 veren var mı? 125. Evet. Evet, 150 dolar. 150 dolar geldi mi? Evet. 200 bekliyorum. 200 geldi. 200.
2: Mama Sittam için teklif veriyorum.
3: 250 var mı? 275 veren var mı? 275 geldi. Evet. 300 var mı? 300 var mı? Evet.
2: Neden? Bana karşı teklif veriyorsun.
3: 325 var mı?
5: Ups.
3: 325 geldi. 350 var
4: mı? Şapkayı aç George.
3: 350,
4: onlara G-Man'i göster.
3: 350 arıyorum. 350.
5: İçimizden biri cesur
3: 375
5: olmalı.
3: Var mı? 375 arıyorum. Satıyorum. Sattım.
2: Benim güzelim beğendiyse alır.
3: Eğlence bitti. Ağlama zamanı geldi. Bana ödeme yapma zamanı. Ofiste görüşürüz.
4: Az önce onlara bir çöplük bıraktık tatlım.
7: Yaptığım bu muydu yani? Greg sinir bozucu çocuk gibi.
4: Önden buyur tatlım. Düşersen seni tutarım.
7: Bacaklarıma bakacaksın değil mi?
8: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: 9-15 Mayıs arasında Bin'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira. Bim,
10: bim, bim, memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
11: Dondurulmuş Uzak Doğu lezzetleri A101'de. Sushi da dondurulmuş ton balıklı onigiri 179 lira. Bay Moching dondurulmuş mochi 159 lira.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
18: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
19: Biziz.
20: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
19: Sirke kullanıyorum.
20: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
21: Annenizin çok istediği pırlanta suyunu dilendik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
22: Sana yakışanı tak.
23: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
24: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
25: Evet.
26: Aman tanrım.
23: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
27: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
28: Tehlike çok büyük.
29: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
30: Olamaz mı?
29: 10 dakika içinde.
27: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
28: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
30: Bu gerçekten dehşet verici.
28: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
27: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Hazır mısın? Hadi bakalım.
7: Teşekkür ederim tatlım.
2: İşte senin gizemli çantan. Boşmuş ama dur bir saniye. Hala göremediğin
7: evet,
2: şeyler olabilir.
7: Evet, bir bakalım.
2: Böyle bir barbekü ne eder? $80. Bisiklet için ne dersin? Ne kadar eder?
7: $20.
2: $20.
7: Şuna bak tatlım. Bence tamam. Bu $50 eder. Sanırım para kazanıyorum. Harika bir şey bu.
2: Bu da ne? Bu şey ne? Şunu bir tatlım. Bak bu büyük ikramiye. Gerçekten hanım.
7: Gerçekten mi?
2: Evet. Bu aslında orta konsolun tamamı. İşte bu kısım.
7: Hı-hı.
2: Modern bir öyle bilgisayarın mi? Yani. Rahat $400 eder.
7: Aman tanrım.
2: Ucuza satarsak
7: anneciğim
2: bence.
7: Anneciğim harikalar yaratıyor.
2: Evet, bu depo gerçekten dolu. Anneciğim akıllı alıcı.
7: Oyun konsoluna benziyor.
2: Evet. Gerçekten oyun konsolu.
7: $120 okuyucu.
2: Ne işe yarıyor
7: okumak
2: ki?
7: Için. Kitap okuyucu. $50. Kitapları sevmediğini biliyorum.
2: Pek kitap adamı
7: değilim. Ama ben severim. Hayır, George hiç okumaz. Sadece kitaplardaki resimlere bakıyor.
2: Bu nedir?
7: Sanırım bu mayo olmalı. Ama çok eski moda. Bu mayo tarzını filmlerde görmüştüm. Senin için bir anlamı olmadığını biliyorum tatlım. Ama ben... hayır.
2: Bana bebek bezi gibi oldu.
7: Tatlım bu sana baksana. Kesinlikle yakışmaz. Ver şunu. Bence baktırsak iyi olur.
2: İşin o kısmı sana ait. Mayo uzmanı tanıdığım yok. Bikinilerin de yerini bilmiyorum ama bakmayı sevdiğimi biliyorum. Hayatta iki tutkum var. Para kazanmak ve canım karım. Anladınız beni. Sana bir takma at lazım. Küçük kibalı şeytanım. Anladın mı? Depoda hararet yükseliyor.
7: Senin için şıklaşayım dedim.
2: Hayır.
7: Evet, haydi kaptan.
2: Benimle gemime gelmek ister misin?
7: Tabii.
0: En iyi üniteyi satın almak için buraya geldim, öyle de yaptım. George beni kazıklayacağını düşündü ama siyahi adam kazıklanmaz. Güzel 10 dolarlık lamba. Bir ocak. 20 dolar. İki havalı lamba. Her biri 10 dolar. Kil çömlek. Rahat 20 dolar eder. Bu çantada 40 dolarlık kıyafet var. Ha, işte bu bir deri ceket. En az 40-50 dolar. Marka kıyafetler. 40 dolar daha. Şuna bir bakalım. Maalesef medium beden gibi. Oo, yakışıklı gençlere benzedim. Sürekli dar şeyler giyiyorlar ya. O çanta bana 200 dolardan fazla kazandırdı. 400 dolarlık mal var. Üstelik daha yarısına bile gelmedim. Bu 400 dolarlık bir kanepe. Büyük yatağın arkası. Bunlar yandaki iki parça. 200 dolar eder. Masa düşündüğümden daha güzel çıktı. Sandalyelerle birlikte masa takımı rahat 250 eder. Kahverengi yatak odası takımı ve şilte var. 500 dolar eder. Burada bir de siyah takım var. Rahat 550 dolar demek. Kanepe takımıyla birlikte gelen iki masa 300 dolar. Yaklaşık 1600 dolar kârdayım. Faturalarımı ödemem ve striptiz kulübüne gitmem için yeterli para. Boom. Bu aramızda kalsın ama. Karım sakın duymasın ha. Okyanustan çıkan bir tür parça. Bir tür mercan. Hey, işte bu. Çok farklı. Köpek balığı dişleri. Tam George'un ağzına göre. Çok büyük. Daha önce hiç gerçeğini görmemiştim. Çünkü tamamen benim ligimin dışında bir şey. Böyle şeylerle uğraşmam. Ama çok manidar tabii. Bugün en iyi depoyu satın aldığım için tam bir köpek balığıyım.
1: Gel bakalım, kapıyı ben açarım.
3: Bugün 3 tekerlekli bisikletlerimizi Deezer koleksiyondaki Miami Otomobil Müzesi'ne getiriyoruz.
1: Merhaba Miles, seni bunun için aramıştım. İşte küçük bisikletler.
3: Bu adam eski arabalar ve koleksiyonluk oyuncaklar hakkında her şeyi biliyor.
1: Bu da onların daha büyüğü.
4: Bunların adı Sky King. Sky King'lerin tarihi 1930'lara dayanır ve 30'larda aerodinamik hale getirilmeye, Art Deco olarak ifade edilmeye başlanmıştı. Arabalardaki, antik arabalarda bunu görebilirsiniz. Üç tekerlekli bisikletlerde ise Sky King'lerde olur. Ama burada nostalji söz konusu olduğu için çok fazla kopyasını ürettiler.
1: Hı-hı.
4: Ama bu gayet kaliteli.
1: Hı-hı.
4: Yani bu da bir değer olduğu anlamına geliyor.
3: O kadar kaliteli değil, beni taşımadı.
1: Peki şu tekerleği görüyor musun? Arkadaş bir test sürüşü yapmak istedi ve devrildi.
3: Hadi ama, herkes hata yapar.
1: Bunlar nasıl? Bunlar da eski mi yoksa?
4: Eski değiller ama bunlar ucuz reprodüksiyonlar da değil. İkisi de koleksiyonluğa daha yakın görünüyor.
3: Sence ne kadar eder?
1: Söylemiştim.
4: Tanesi yaklaşık 250 dolar.
3: Ne?
1: Sana söylemiştim.
3: 250 dolar.
1: Gördün
4: tanesi
1: mü?
4: 250 dolar.
3: Ne oluyor? Dur bir dakika. Bunların tanesi 250 dolarsa büyük bisiklette epey değerli bir yani.
4: Küçük olanı beğendiysen...
3: Sence ne kadar eder?
4: Şu andaki durumunda bir değer biçemem tabii.
3: Peki iyi durumda olsaydı sence ne kadar ederdi?
1: Eyvah, işte geliyor.
3: Bilmek istiyorum, eğlence olsun diye.
1: Bilmek istiyorum, canımız yanacak.
4: Bu bisikletin değeri 300 dolar olurdu.
1: Seni geberteceğim.
3: Dinleyin, 3 tekerlekli bisiklet görürsem sürerim. Şimdi başımın etini
1: evet,
3: yiyecek.
1: Acele et hadi.
0: Bugün bulduğum köpek balığı dişini fosil uzmanı Gene Harris'e götürüyorum.
2: Çok güzelmiş. Bu bir fosil köpek balığı dişi. Köpek balığının türü ise Megalodon cordon.
0: Kim?
2: Megalodon.
0: Megalodon mu? Umarım o dinozor bana mega nakit kazandırır. Peki bu dişler kaç yaşında?
2: Muhtemelen 20 milyon yaşındadır.
0: 20 milyon yaşında mı?
2: Evet.
0: Vay canına. Florida için bile çok eski. Peki bu köpek balığı ne büyüklükteydi?
2: 18 metre kadar olabilir.
0: 18 metre mi?
2: Evet. Köpek balığının ne yediğini soracak olursan istediği her şeyi yer.
0: Evet.
2: Bunu gerçekten çok özel kılan şey şu anda durumu ve boyutu. 16 santim oldukça büyük bir köpek balığı dişidir.
0: Vay canına. Yani diş ne kadar büyükse ederi o kadar fazla...
2: Kesinlikle.
0: Bu durumda önemli olan boyutudur.
2: Evet.
0: Bu dişin değeri aslında ne kadar?
2: Yaklaşık 2000 dolarlık bir parça olduğunu tahmin ediyorum.
0: 2000 dolar mı? Al sana Jurassic karı.
2: Hadi bakalım.
5: Bu harika olacak. George ve ben C. Madeleine'deyiz. Merhaba, ben Meydel. Memnun
6: Merhaba
5: oldum.
6: Merhaba Meydel.
5: Bikininin bir değeri olup olmadığını görmek için
6: evet,
5: buradayız.
6: Evet, bu bikiniler 40'lı ve 50'li yıllardan kalma. Bu Marilyn Monroe tarzını çok andırıyor. Bu özel parça. Çok iyi durumda değil. Dikişleri sökülüyor. Çok fazla yıpranma ve aşınma. You have to take that into
2: consideration. Hesaba kattığın tek bir şey var. Bir değeri var mı?
6: Bu durumda olduğunu düşünerek size söyleyeceğim rakam 150 dolar.
5: Gördün mü?
2: Yani çöp değilmiş.
5: Şşt, evet.
2: Ben modadan anlamam ki.
5: Bu parçayla ilgili ne diyebilirsiniz?
6: Bu renklere şerbet renkleri denir. Ve bu 1950'lerde ortaya çıktı. Burada karnı örten sevimli bir kıvrım var ama gayet mütevazı bir kesime sahip.
5: Evet, küçük bir etek gibi görünüyorlar.
6: İyi durumda, çok
5: bu
6: iyi.
5: Bu iyi, tamam.
6: Şimdi bunun değeri ise 375.
5: 375 mi? Aman tanrım.
2: Ne diyeceğim? Bundan sonra...
5: Patron kim söyle bana?
2: Öylesin.
5: Öyleyim tabii.
2: Harika bir fikrim var.
6: Neymiş?
2: Bedavaya size çalışsın mı?
5: Tek sorun bütün paramı burada harcamam olurdu.
6: Biliyor musun, işe alındı.
5: Aman tanrım.
2: Kovuldum.
8: Kevin Miramar'da rekabete dişlerini geçirdi ve 3600 mega karla zaferi kucakladı. Meadow ve George gayet şık bir 900 dolarlık kar elde ettiler. Christian bir kumar oynadı, Jorgen bir gezintiye çıktı ve ikisi de biraz para kazandı. Bu arada Greg ve Lindsay hiçbir şey almadan oradan hızlıca ayrıldılar.
2: Evet, tam burada dinozor kakası var. Dinozor kakası.
0: Bir dakika, bu dinozor kakası mı?
2: 130 milyon yaşında. Doğru.
0: Yani...
2: Tarihi. Sadece tarihi değil, aynı zamanda çok da güzel.
0: Dinozor kakasını 550 dolara mı satıyorsun?
2: Bize para kazandırdığı sürece her şeyi satarız.
0: Ortak bir noktamız var. İkimiz de çöpten para kazanıyoruz.
9: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi, parasının
10: kıymetini bilenler. Biziz biz.
5: Biziz.
20: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
10: Sirke kullanıyorum.
20: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Damla?
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
3: Tam o anda biliyor.
4: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Sörf şehri biz geldik.
7: Hermosa sahili.
8: 5 birime düştük.
6: Bu kötüye işaret. Bu adam kim?
7: Benim.
6: Niye burada herkes Tona benziyor?
8: 25 dolarla açıyoruz.
9: 350.
8: 450 var mı?
6: Evet.
8: 450'ye gidiyor. 1, 2 satıldı.
10: Bakalım hızlanabilecek mi?
6: Ona zarar verme.
10: Vay canına. Olamaz. Yaşasın.
6: Saldır. Fırla.
9: Hadi gidelim çocuklar.
8: Vay canına. Bunlar kuşatma silahlarında son nokta.
7: 2200.
8: Nereden geliyor?
6: Bilmiyorum. İzlesen iyi edersin.
10: Bu harika.
8: 50 dolara satıyorum. Satıyorum.
6: Amerika'da her gün binlerce depo açık artırmalarda satılıyor.
9: Satıldı. 1150 dolar.
10: Ne aradığını bilenler için bu müzayedeler büyük para anlamına gelebilir.
9: 50 bin dolar.
6: Anlaştık. Ben Alan Huff.
10: Ve ben Tom Jones.
6: Biz antika avcılarıyız. Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
10: Ve bu işte en iyiyiz.
6: Müzayede başladığında değerini belirlemek için saniyelerimiz oluyor.
10: Teklif ver.
6: 7 ve müzayedeyi kazanırız.
9: Satıldı. 2100 dolar.
6: Onu tam buraya getirdin. Şuna bak. Buna inanamayacaksınız.
10: Bulduğumuz şeylere.
6: Ve sattıklarımıza. 5100'e senindir.
9: Anlaştık.
10: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
6: Sörf şehri biz geldik.
7: Hermosa sahili. Bugün sörf yapmak yok çocuklar. Müzayede zamanı.
6: Bugün Hermosa sahilinde büyük bir depo müzayedesine doğru yol alıyoruz ve bir kez daha bize yardım etmesi için Carol'ün de yanımızda getirdik.
10: İşimizin gelişmesiyle onu takımımızın devamlı bir elemanı olarak yanımızda getirmeye karar verdik. Ama önce bakalım işe yarayacak mı?
6: O ne?
7: 25 birimden 15 birime düştüler.
6: Oo, bu kötüye işaret. Kiralayanların depolama birimlerinin faturalarını son dakikada ödemeleri oldukça sık rastlanan bir durum. Bu yüzden her zaman reklamdakinden daha az birim olur.
10: Fazla miktar fazla kalabalık demektir. Ve bu müzayedede ne kadar az sayıda birim olursa mücadele o kadar sert geçer.
6: Bir tane birim de olsa umurumda değil. Sadece bir birim tutar ve üç çift göz. Bunu alacağız. Kim benimle?
7: Ben.
10: Hadi şu işi halledelim.
6: Evet. Neyle uğraştığımıza bir bakalım. İyi, hala 15 mi?
8: Ne oldu biliyor musun? Daha da aza indik.
6: Ne kadar az?
8: 5 birime indik.
7: 5 birim için çok fazla insan var.
8: Yine de iyi bir müzayede olacak. Hmm.
6: Doğru müzayedeyi seçmek hangi birime teklif verilmesi gerektiğini bilmek kadar büyük bir kumar. Çünkü reklamdaki rakam bir tahminden ibaret sadece.
10: Ve bizim gittiğimiz kadar çok müzayedeye gidersen böyle günlere rastlaman muhtemel. Bir tanesi daha ödendi.
6: Kaç tane kaldı?
10: Sanırım 3.
6: 3 mü? Bu rezalet.
10: Evet.
6: Bu senin alanın değil mi? Yani bugün kimi izlememiz gerekiyor?
7: Şapkalı adam Büyük Tony, at kuyruğu olan, yaklaşık 8 yıldır bu birimlerden alıyor.
6: Bilmem iyi oldu. Bu adam kim?
7: Vinny. Yenileyebileceği bir şeylere bakar, bir bakıma zanaatçı.
6: Niye burada herkes Tona benziyor?
8: Herkes bana bakabilir mi? Öncelikle bugünkü müzayedeye geldiğiniz için teşekkür ederim. Burada sadece nakit geçer. Evet, başlıyoruz.
6: Kalan sadece 3 birimde. Bu yazıldığımız o büyük müzayede değil.
10: Ve aksi müzayede alıcılarından oluşan bu koca kalabalıkla bugün işler kötüye gidebilir.
6: İşte başlıyoruz.
10: Lanet olsun.
6: Ucuz yatak başı.
10: Bu iyi bir başlangıç değil.
7: Katılıyorum.
6: Şuna bak. Bu çocuk oyuncağı. İlk birim oldukça kötü ama görünüşe bakılırsa bu alıcılardan bazıları bunlar hakkında ciddi şeyler düşünüyor.
7: Şunu dikkatle inceliyor.
10: Eğer insanlar böyle bir birime para harcamaya isteklilerse, eğer gerçekten iyi bir şey bulursak işimiz zor olabilir.
8: Peki bu birimi burada satacağız. Bu birimi 10 dolarla açmak isteyen var mı? 10 dolar.
9: 10.
8: 10 dolar. 20 dolar var mı? 20 dolar. Evet, 30 var mı? 30 da var. 40 dolar.
6: Kanka geçiyoruz.
8: 30 dolara satıyorum. 1. 40 mu duydum? 40 var. 50 veren var mı? Artıran var mı? 50 dolara satıyorum. Satıyorum. Sattım.
6: Kötü ikizin ne için teklif verdi bilmiyorum ama 50 dolara ancak onun masrafını karşılar.
10: Ve Vinnie teklif veren tek kişi değildi. Bu kadar aç bir kalabalıkta içinde ne olursa olsun bu son iki birim bir savaş olacak.
8: Bunun içinde bir sürü ev aleti var. Bu olabilir.
6: Burada 100 yılın ortasından kalma dikiş makineleri var.
10: Bu ne? Bu da başka
6: bir
10: bavul.
6: Hayır, 50'lerden kalma bir araç kutusuna benziyor. Bir dakika. Smith & Wesson kutusu var.
7: Güzel. Bu iyi bir parça.
6: Bunu almalıyız. 800 dolar diyelim mi?
10: 100 yılın ortasından kalma koleksiyonlar ve hatta bir de eski bir silah kılıfıyla bu birim tam bize göre.
6: Evet ama onarım gerektiren dikiş makinelerinin biraz ilgiye ihtiyacı var. Vinnie'nin bunu da isteyeceğini garanti ederim.
8: Pekala, bu birimi istiyorsanız dikkatinizi bana verin. 25 dolarla başlatan var mı? 25 dolarla başlatan var mı diye sordum. Evet, 25 dolar. 50 veren var mı? 50 verildi. 75 var mı? 75 de verildi. 100 dolar. Evet, 100 dolar verildi. 125 var mı? 350. 350 var. 375 oldu. Evet, 400 var mı? 400. 400 var mı?
6: Ha, şuna bak, rahat bak.
8: Evet, 400'ü istiyorum. 400 var mı? 400. 425 oldu. 425. 450 var mı? 450 var mı? Evet, 450'yi bekliyorum. 500 var mı? 525 var mı? 500 verildi. 525 var mı? Evet, 525 istiyorum. Satıyorum, satıyorum, 500 dolara satıldı.
10: Tahmin ettiğimiz gibi Vinnie bizi uğraştırdı. Teklif veren daha fazla insan olmaması beni şaşırttı.
6: Bence Ton'un düellosundan dolayı biraz şaşkınlığa uğradılar ama yine de bu kalabalığın bu kadar uzun süre sessiz kalmasını beklemiyordum.
8: Evet, bu sonuncusu. Yani bunu değerlendirmek isteyebilirsiniz. İşte burada.
6: Eski bir mikser. Şuraya bak. Kırklardan. Bunlar yemek koltukları. Ayrıca 100 yılın ortalarından kalmalar. Bak, döşemeleri iyiyse tanesi başına birkaç yüz dolar ederler.
10: Bisiklet.
6: Eski bir sahil bisikletine benziyor. 50'lerden ya da 60'lardan kalma.
7: İyi birim.
6: Harika.
10: Arkada bir şey daha var. Tahtaya bak.
6: Çama benziyor.
10: Bu hoşuma gitti.
6: Buna ne kadar verirsin?
10: 800.
6: Tamam, al.
10: Bu bir başka esaslı birim. Ama bilirsiniz bu yemek koltukları Vinnie'nin yenilemek isteyeceği türden şeyler.
6: Bir şeyler almak için çabalayan aç alıcılarla dolu bu kalabalıkla bugün bu son müzayede bir destan olabilir.
8: Bu bizim son birimimiz. Bu yüzden bunu iyi değerlendirin. Pekala, 100 dolarla açan var mı? 100 var. 125 var mı? 100 dolar var. 125 var mı? 150 var mı? Evet, 125 verildi. 150 var mı? 150. 175 oldu. Evet, 175 var mı?
6: Evet.
8: 175. 200 oldu. 200 var mı? Evet, 200 veren var mı? 225 oldu. 225. 250 verildi. Evet, 250 verildi. 275 oldu. 300 verildi. Evet, 300. 300 verildi. 400 var mı? 400 var mı? Evet, 400. 400 var. 425 var mı? Evet, 450.
6: Evet.
8: 450 var mı? Evet, 475. 475 bekliyorum. Var mı 475? 475 yok mu? Evet, 450'ye satıyorum.
6: Vinnie sana benzeyebilir Ton ama o sendeki mücadeleci ruhtan yoksun. Limitimizin altında iki harika birim aldık.
10: Şimdi tozutma zamanı.
7: 249.
6: İşte bu bizim. Hadi bakalım Ton.
10: Oh evet. İlki, ilk. Koş, koş, koş, koş, koş, koş.
6: Evet, tamam. Koş. Teşekkür ederim. Ağır ol.
10: Gerçek bir tabancaya giden yol temizleme kitidir. Bir koleksiyoncu bunun için sana muhtemelen 40 dolar daha verir. Ama 850 dolar olabilirdi. Alan, tam bir kutu kayıt.
6: Harika. Bunlar 78'lerden. Bunun üzerinde 53'te yapıldığı yazıyor. Yaklaşık 100 dolar. Neye bakıyorsun? Ne var orada?
10: Hayır, bu resmin arkasını bantlamışlar. Bir nedeni var mı diye bakmaya çalışıyordum.
6: İlginç. Niye bantlarsın ki?
10: Bantlamış olmak için. Çünkü her resim bantlanır. Oh vay canına dostum.
6: Bu da ne?
10: Vay canına.
6: Yaklaşık 28 gram altın. Altın ne kadar şimdi? 1600 mü?
10: Bu sabah 1700'den başlıyordu.
6: Buradan çıkarmayalım. Bunlardan kaç tane var?
10: 9.
6: 9 mu?
10: Şimdi bunu test etmem gerekiyor.
6: Görünüşe bakılırsa bunu biraz aşındırman gerekecek.
10: Sadece bir köşesi.
7: Ne yapıyorsun?
6: Bu bir altın test etme asidi. Eğer asit bunu bozamazsa bu Gerçek altın demektir. Eğer köpüklenmeye başlarsa sorun vardır, değil mi Tom?
10: Evet.
7: Aman Tanrım.
6: Şimdiye kadar dayandı.
10: Yaşasın. Bu harika. Köpüklenmedi. Rengi değişmedi, çözülmedi. Bu tamamen doğal altın.
7: Gerçekten dalga mı geçiyorsunuz?
6: Hayır. Bu 15 bin doların üzerinde.
7: Aman Tanrım.
10: Birkaç yıl önce 28 gramı 1500'dü. Şimdi 1700 ve yükseliyor.
7: Yani şimdiden birkaç yıl sonra ne kadar olacağını kim bilebilir?
10: Doğrudan bankada kiralık kasaya gidiyor ve orada kilitli kalıyor.
6: Saklanacak bu altınlar şimdiye kadarki başarılarımızın en iyisi.
10: Ve bunun gibi günler bizi tekrardan daha fazlası için gelmeye teşvik ediyor. Sanırım paramızı geri aldık.
6: Bu harika. Bunu saracak kadar çok sevmişler. Bunlar teşhir kutuları. Bir tane boks eldiveni buldum. Sende ne var? Bunlar biraz eski. Bu Spalding eldivenlerinin büyüklüğüne bak. Bakalım sende ne var?
10: Oh, vay canına.
6: Öyleler çünkü eskiler. Derinin yumuşaklığına bak. Neredeyse elinde parçalanabilir. Bunlar muhtemelen 30'lardan, 50'lerden olabilir. Çünkü daha modern duruyorlar. Bir koleksiyoncuyla elinde ne olduğunu iyi bilen biriyle karşı karşıyayız. Bu pahalı teşhir kutularını almış.
10: Bu iyi olacak.
6: Para kazanıyoruz. Sanırım bu eski eldivenleri elden çıkarmak için çok uğraşmayacağız.
10: Carolyn bir alıcı ararken bizim hala araştırmamız gereken bir birim daha var. Bahçe satışı.
6: Şu bisikleti görmelisin. 50'lerden gibi duruyor. Vay şanına.
10: Bu şey harika.
6: 50'lerden dostum. Bir Western Flyer. Muhtemelen 70'lerde biri bu kırmızı bisikletin şampanya rengi olması gerektiğine karar verdi. Bu üzücü çünkü olduğu gibi bıraksalardı 600-700 dolar edebilirdi ama böyle de bit pazarında ya da Craigslist'te 200 dolarlık bir şeyden bahsediyoruz. Carolyn, yapabileceğini yap. Bunu Craigslist'te satabiliriz.
7: Evet.
6: Tekerleklere bir şey olmaz. Yani bunu dert etme. İşte böyle. Dikkat et. Zarar verme. Ooo, yemek koltukları. Baksana ne kadar küçükler. Muhtemelen restoranda kullanılmıyordu. Normal bir yemek koltuğu yaklaşık 1 metre boyundadır ve 120 santim genişliğindedir. Baktığımız zaman eski olmadığını söyleyebilirim. Ama yine de rahat 300 dolar ederler.
10: Pekala Alan. Bu ne?
7: Ben bunun çocuk merdiveni olduğunu düşündüm.
6: Bir çeşit salıncak ya da...
10: Birinin arka bahçesi için ilginç sanatsal bir kreasyonu.
6: İlginç bir şey.
10: Neden mandallı?
6: Evet.
10: Bu buraya uyuyor.
6: Mancınık diye düşünüyorsun değil mi?
10: Kesinlikle. Sallanan kol, denge ağırlığı için kaya kepçesi ve heybe. Bu ne demek biliyor musun? Bal kabağı parçalayıcısı.
6: Bal kabağı parçalayıcısı mı?
10: Bu bir mancınık.
6: Bu eğer 15. yüzyıldan kalma olsaydı kesinlikle standart 2x4 kullanmazlardı ve tahta seçimi çamdan olmazdı. Bu yalnızca bir Hollywood aracı olabilir. Hadi.
10: Buraya gel.
6: Olamaz. Dostum şuna bak. Aniden burada bir alandayız. Biri bağırıyor. Saldır! Fırlat!
7: Bir şey eder mi?
10: Bu çok iyi bir soru. Adamına belki birkaç yüzlük. Carolyn mancınık için bir alıcı bulmaya çalışırken Steve adında eski bir ödüllü dövüşçüyle tanışacağız.
6: Bugünlerde boks aklında hatırlanmaya değer şeyler topluyor ve koleksiyonda bizim eski eldivenleri de eklemek isteyeceğini umuyoruz.
11: Bunlar eski Spalding'ler. Spalding artık eldiven yapmıyor. Baş parmaklarına bakarak söyleyebilirim ki bunlar 30'lardan kalma gibi. Bunların asıl olayı sapasağlam olmaları. Olay şu ki eldivenler dövüşten ve kullanmadan dolayı terliyor ve nemleniyor. Bu yüzden deri çatlıyor. Tıpkı yağmur altında bıraktığında olduğu gibi. Ama bunlar iyi durumda.
6: Bunlar yumuşak değil mi?
11: Eğer bunlarla vurursan düşündüğün kadar yumuşak olmazlar. Bakayım elinizde daha neler var. Vay canına, bunlar harika. Muhteşem. 100 yaşında
6: olmalı. Dalga geçiyor.
11: Evet. Şunlardaki baş parmaklara bak. Şuradaki genişlemeye bak. Bu baş parmaklar sıra dışı. Bunlarla göze çok fazla zarar verebilirsin. Bazı dövüşçüler eldivenlerini açarak bunu yaparlar. Bu yüzden şimdiki eldivenler daha sert.
6: Birini gözünden yakalamak senin baş parmağını da kırar mı?
11: Aslında parmağa zarar verebilirsin. Kolundan yakala ya da bunun gibi. Çünkü yapmak istediğin uygun sıkı yumruğu yapamayabilirsin. Çünkü baş parmağın dışarıda. Bu yüzden eldiveni iyileştirdiler. Eğer bugün yeni eldivenlere bakarsan baş parmaklar hep içeridedir.
6: Yani 100 yıllık parmaksız bir boks eldiveni ne kadar eder?
11: Bunlar 800 dolar edebilirler. Çünkü bunlar gerçek, orijinal.
6: İşte şimdi konuya girdik.
10: Eğer bunlar 800 ederse, bu demek oluyor ki Spalding'ler çok fazla etmez.
11: Onlar bu kadar etmez ama yine de çok nadir eldivenler. 300-500 dolar arasında değişebilir.
6: Bu oldukça iyi.
10: Evet.
6: 8 ve 5. 1200 olsa fena olmazdı.
11: Hayır, hayır, hayır. Ne kadar ediyorlarsa onu söylüyorum. Bunu ödeyeceğimi sanmıyorum. Hadi gidelim çocuklar.
6: Kısa bir süredir satıyorsun değil mi?
8: Evet.
6: Ben de.
7: 2200.
8: O nereden çıktı? Hadi yükleyelim.
7: Patlayacak.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Net. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
14: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
13: Yok mu bunun bir çaresi?
15: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
16: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
17: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
18: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay. Aurası yüksek. Moodu başka. Ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur bir ekşi elma iç.
19: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma... ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
20: Döneri gördüğün an bilir Sütaş Ayran. Gelsin Sütaş Ayran.
21: Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
22: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Osmo Kornet.
21: Osmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
23: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
24: Hazırsanız son ses açıyorum.
25: Al işte. Özgüvenin
26: ses getirdi.
27: Teşekkürler.
28: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
29: Volkswagen.
30: Haydi gel.
31: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
32: Express içelim.
33: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
34: Kredi kartım hadi.
0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: ...1200 olsa fena olmazdı.
5: Hayır, hayır, hayır. Ne kadar ediyorlarsa size onu söylüyorum. Bunu ödeyeceğimi zannetmiyorum. Bunu başka bir şekilde halledebiliriz ama.
4: Ne düşünüyorsun?
5: Bilmiyorum. Belki mali açıdan anlaşırız. Ve size biraz antrenman yaptırırım. Ne dersiniz?
4: Eğer nakitle birlikte biraz da vaktini sunuyorsan... ...ki biliyorum değerli... ...bir iki ders bana uyar.
5: O zaman şöyle yapalım. $800... Ve ben size hayatınızın idmanını vereceğim.
4: Yani $1000 yapacağız ha?
5: Anlaştık.
4: Anlaştık.
5: Anlaştık. Harika, harika. Pekala. Boksun kilit noktası yumruktur. Yumruk attığınızda sol eliniz gider ve gelir. Hazır mısınız?
6: Evet.
5: Pekala, başlayalım çalışma zamanı. Ayaklarının üzerine in. Çarpma sesi duymak istemiyorum. 8, 9, hadi başlayalım. Evet, 10.
7: Vay canına, bana ter bastı.
5: Çalışma zamanı, hadi başlayalım çocuklar.
4: Öyle mi? Ver bakayım. İyi misin?
7: Evet.
4: Görünüşe bakılırsa çalışmamın karşılığını gerçekten aldım.
7: İkinci raunda kadar bekle.
4: Caroline bizim için Dave'le buluşma ayarladı. Dave büyük ekranda ve canlı olarak yeniden sahnelendirmede kullanılan tarihi silahları çoğaltıp satıyor.
7: Umuyoruz ki Dave ev yapımı mancınığımızı değerli bulacak.
8: Vay canına. Bu başka bir şey. Bir mancınık. İyi durumda gibi görünüyor. Bunlar baruttan önce 1200'lerde kuşatma silahlarında son noktaydı. Bu olabildiğince büyük. Yani bunlar 10 kat uzunluğunda. Gerçekten tam olarak teknolojinin temeli. Dayanakta denge ağırlığıyla birlikte uzun bir kol var. Sapan var. Daha büyük bir şey mi atmak istiyorsun? Sopaya sapanı koy. Daha büyük bir şey mi atmak istiyorsun? Sopayı dengeye koy. Daha büyük bir şey mi atmak istiyorsun? Önüne biraz ağırlık koy. Bu silah sisteminin evrimi ama tam boyutta bir şey daha iyi fırlar. 125 kilogramlık bir kaya yaklaşık 275 metre yapar. Bu muhtemelen bunun gibi en küçük savaş alanı biriminin çeyreği kadar bir şey olurdu.
4: Oldukça iyi.
7: Genelde bir tane yapmak sana ne kadara mal oluyor?
8: 4000, 5000.
4: Sana bir önerimiz var.
8: Pekala, soru şu. Çalışıyor mu?
7: Biz bir bakıma ateşleyecek kadar güvenli olup olmadığını söylemen için sana güveniyoruz.
8: Bunu anlamanın tek yolu var. Hadi yükleyelim. Şu kolu çek. Evet, işte başlıyoruz. Pekala, bal kaba.
4: Bal kaba geliyor.
8: Teşekkür ederim. Pekala, yükledik. Tom, bunu güzel sert bir şekilde çekeceksin. Yukarı ve uzağa gitmeli.
7: Hazır mısınız gençler?
9: Patlayacak.
8: 3 2 1.
7: Bu harika.
4: Bu patlayan bir bal kabağıydı. Yaşlı kızımız hala savaşabiliyor mu?
8: Hala fırlatabiliyor.
4: Bana bir teklifi yapmak ister misin?
8: 1850. Böyle bir şeye yatırım yapabilmek için bundan bir şeyler elde etmeli ve para kazanmalıyım ki bu onu kiralık stoğuma koymamı gerektiriyor ve bu da onu iş için kiraladıklarımın kalitesine yükseltmem anlamına geliyor.
4: $5000 dedi.
8: Hayır, o eğer
4: rakamları abartıyor musun?
8: Tam boyutta bir şey inşa edersem ki bu onun kolunun iki katı uzunluğuna denk geliyor. Bunun iki katı alan kaplar, tamam mı?
9: Bu onun yarısı, o halde 2500 uygundur.
8: Bu nereden çıktı?
4: Bilemiyorum ama dinlesen iyi olur.
8: 2000'e ne dersiniz?
4: Onunla konuş.
8: 2.
9: 2200.
8: 2100, buraya kadar. 2100.
4: Kısa bir süredir satıyorsun değil mi? Ben de, evet. Bence evet diyeceğin rakam 2175.
8: Anlaştık.
4: Teşekkür ederim. Aman tanrım. İyi iş arkadaşlar, değil mi? Küçük bir müzayedeydi ama Hermosa sahilinde büyük ödeme günü. Bulduğumuz altınlar 15 bin doların üzerinde.
7: Bu harika.
4: Ve zamanı gelince değerinin daha da artacağını umut ediyoruz. Kopya mancınığımızı 2175 dolara sattık. Eski boks eldivenlerimiz 1000 dolara gitti. Ve yemek koltuklarıyla bulduğumuz diğer aletler ayrıca 2343 dolara satıldı. İki birimimiz için toplam 950 dolar ödedik ve içindekileri 5518 dolara sattık ki bu bize toplamda 4568 dolar kar sağladı. Evet, şunu söylemek zorundayım. Rocky Balboa gayet iyi hissediyor, değil mi?
7: Sana bir borcum var.
4: Öyle mi? Ver bakayım.

0: dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Alan Huff ve Tom Jones sahipsiz yüzlerce depoya atılmış hazineleri araştırıyor. Bu onların hikayesi.
6: Antika avcılarında biraz da.
7: Ben ve Alan bu galeride oldukça yatırım yapmışızdır.
6: Tom ve benim bir rehin dükkanımız var. Ve yeni bir çalışanımız.
8: Bixis sizi oyun oynamaz.
9: 1300 diyen 1300 sattım.
10: 1300.
9: Evet.
6: Büyük bir açık arttırmaysa ve iyi bir şeyler varsa.
7: Bu para demektir.
6: Dikkate almayın.
7: Bu da ne böyle?
6: İşin dışında şeyler de yapabiliriz.
7: Çalışırsa 5000.
9: Hayır, olmaz.
7: Pekala, yumurtanızı nasıl seversiniz?
6: Çırpılmış. Evet.
10: 550 geldi. Var mı 600 diyen?
6: Amerika'da her gün binlerce kullanılmayan depo ünitesi halkın önünde açık arttırmayla satılıyor.
10: Sattım. 1850 dolara satın aldın.
7: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş kapısı haline geldi.
10: 250 bin dolar.
6: Oo, ben Alan Huff.
7: Ve ben Tom Jones.
6: Bizler antika avcılarıyız. İnanamayacaksınız.
7: İşte bu.
6: Ve tabii sattığımız şeylere.
7: 17 bin dolar.
9: Anlaştık.
7: Ve ne kadar eski ise o kadar pahalı.
6: Aman tanrım. Evet.
7: İşe geri döndük kardeşim.
6: Açık arttırma işinde geçirdiğimiz onca yıla rağmen Tom ve ben hala en büyük kumarımızı oynamamıştık.
7: Kendi rehin dükkanımızı açmıştık.
6: Şimdi ilk sefer için alıcılar bize gelecek. Fakat dükkanımızın olması bütün giderlerin buradan karşılandığı anlamına gelmiyor. Yani kar elde edebilmek için her açık arttırma daha da önem kazandı.
7: Bu tamamen farklı bir açık arttırma avcılığı olacak.
6: Pekala, burada müzik kutusuna ne dersin?
7: Oraya başka bir şey koysak.
6: Niye dostum?
7: Olur mu sence?
6: Evet.
7: Dostum, başka şeyler de alacağız.
6: Evet, bu doğru. Zaten bugün açık arttırma yapmamızın sebebi de bu. Nasıl olacak da buranın yüksek kirasını ödeyeceğiz? İşe başladığınızda birinci günden para kazanmayı beklememelisiniz. Aslında başlarda böyle olacaktır. Ancak zamanla randıman alacağız. Bixis gelene kadar buraya envanterleri getireceğiz.
7: Gitmemiz gerek.
8: Bunun ofiste ne işi var ki? Bu rafa kaldırılmalı.
6: Şuna bak. Gayet iyi. Ayın elemanı sen seçildin.
7: O bizim tek çalışanımız.
6: Evet. Bixis bizim yeni dükkan müdürümüz. Elektronik ve ticaret konusunda kendisi tam bir uzman.
7: Daha önce bu işi yapan bir alıcının dükkanında çalışmış. Ve bizim dükkan açtığımızı duyunca bunun onun için uygun olabileceğini düşünmüş.
6: Bunun için hazır mısın?
8: Bunun için hazır.
6: Bu kendine güvendiğini gösteriyor Tom.
8: Tom ve Alan çalıştığım yere sürekli çılgınca şeyler getiriyorlardı. Orası kapandığında hep Tom Pound çalışmak için bana göre bir numaralı yerdi.
6: Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
7: Bunu berbat etme.
8: Endişelenme, kontrol bende. Bu işte yeniymişim gibi davranıyorlar. 15 yıldır ticaret yapıyorum. Bu Ben Krinsky'ye kark ayağını biliyor musun diye sormak gibi bir şey. Ben profesyonelim.
6: Hadi Covino'ya gidelim bebeğim. Hadi gidelim koca adam, evet. Kim benimle? Hadi ama.
7: Bir sonrakinde. Kafeinsiz kahve.
8: Kesinlikle. Tamam.
7: Ben geliyorum.
6: Bugün Covina'daki 15 üniteli bir açık arttırmaya gidiyoruz ve bu 15 ünite bizim için rehin dükkanımız için para kazanmak adına 15 adet şans demek. Para kazanmalıyız. Fakat her geçen gün bu işe giren insan sayısının çoğalması rekabeti de oldukça güçlü kılıyor.
7: Eğer en tepeye çıkmak istiyorsak şansımızı iyi kullanmalıyız.
6: Şu Rogue'un galerisine bak Tom.
7: Vay canına. Bu eğlenceli bir kalabalık.
6: Şunlara bak.
7: Bence bugün indirimci kovboyu seçmek daha iyi olur. Hermoso çocukları geri dönmüş.
6: Hı hı. Şuna bak.
7: Onlar burada ne arıyorlar merak ettim.
6: Mario Lopez Jr. ve Bonnie Tail McGee buradaki en kötü rakiplerdi. Onlar burada genelde kar etmektense dikkat çekmeye çalışırlar.
7: Onlar koltuğunuzun üstündeki raptiye gibidir. Küçük olabilirler ama kalçanızda ciddi bir acı bırakabilirler.
10: Nasıl gidiyor Alan? Tom? Dükkan açtığınızı duydum.
7: Evet.
10: Gerçekten mi? Bu kötü ekonomide.
6: Bir yenilik yapıp bugün bütün gün ağzını hiç açmasan nasıl olur? Tamam mı? Eğer bunu yaparsan en sonunda seni destekleyeceğim.
11: Çıkarttırmaya
10: bu lanet olası herifi sevmiyorum. Gerçekten.
11: Pekala, biliyorsunuz ki bugün 15 adet ünite vardı. Ancak 3 tanesi satılacak.
6: 3 ünite mi? Buraya gelmemizin sebebi 15 ünite olmasıydı. Ve şimdi sadece 3 mü? Bu çok kötü oldu.
11: Tamam, birinciyle başlıyoruz.
6: Pekala, bunun ne olduğunu biliyorum.
7: Boya tüpü.
6: Hı-hı.
7: Çimento karıştırıcı.
6: Şuna bak, ağır şeyler. Mekanik aletleri taşıyabileceğiniz bir ağır alet kutusu.
7: Evet, bu para eder.
6: 1200 dolar eder mi dersin?
7: Bence eder.
6: Bu ünitedeki şeyler hemen satılabilecek şeyler. Doğru fiyatı bulabilirsek tabii.
7: Nakit para bizim şu an ihtiyacımız olan şey. Durumlar ne olacak göreceğiz.
11: Pekala, başlıyoruz. Başlangıç fiyatı 200 dolar. Var mı 200 diyen? 200. 250. 300. 550. 600. 600 geldi. Var mı 650 diyen? 750. 750. Teklif 800 oldu.
6: Evet.
11: 800 artırmak isteyen var mı? 850 oluyor. 850'deyiz ve 900 oldu. Artırmak isteyen var mı? 1000 dolar diyen? Evet, 1000 dolar. 1000 dolardayız. Yeni teklif 1100 dolar.
6: Evet.
11: 1100 dolar ve 1200 oldu. Var mı 1300 diyen? 1300 diyen? Evet, 1300. 1400'ü bekliyorum.
7: Biraz para harcasınlar.
11: 1400 diyen var mı? 1400. 1300 dolara satıyorum. Satıyorum ve sattım.
7: Dostum, fiyat istediğimiz gibi. Ancak 3 şansımızdan biri gitti. Para harcarken eğlenin çocuklar.
10: Tamamdır, merak etme.
11: Dostum, bol şans.
6: Geriye 2 ünite kaldı ve dükkan için biraz para kazanmalıyız. Eğer beğendiğimiz bir şey görürsek agresif olmamız gerekebilir. Vay canına.
7: Burada neler var?
6: Eski bir dikiş makinesi kabini var. Eski bir tür antika sandık var. Orada da pirinçten yapılma bir espresso makinesi var.
7: Bu iyi olabilir.
6: Evet. İtalyan yapımı espresso makinesini 5000 dolara satmıştık.
7: Eğer bu pirinçten yapılma da satılırsa...
6: Ne diyorsun? 2200 falan mı?
7: 2200.
6: 2200.
11: 200 dolar diyen var mı? 200. 200 dolar. 200'e başladık. 250. 250'deyiz. Var mı artıran? 300. 300 oldu. 350. Şimdi 350'deyiz ve 400 geldi. 400 dolar. Artırmak isteyen var mı?
7: 2000.
11: 400. Ve 2000 dolar geldi.
6: 2000 mi? Bu hızlı bir atlama oldu.
7: Doldurmamız gereken bir dükkanımız var.
11: 2000 dolar geldi. 2000 dolara satıyorum. 2000 dolarlık teklif. Hala geçerli. Satıyorum. Sattım.
6: Vay canına. Bir tanesini aldığımız için mutluyum. Agresif davranmak işe yaradı fakat bu ünitenin içinde ne var bilmiyorum.
7: Umarım karşılığını alırız. Yoksa 2000 dolar içerideyiz.
6: Ne oldu?
7: Bu benim.
8: Bugünlük böyle, yani fiyatı 40 dolar.
10: Teşekkür ederim.
8: Pekala dostum, açılalı daha bir saat oldu ve Bixi satışı yaptı bile. Nasıl gidiyor? Bir süre sonra geri geldiler. Ben de o sırada kasanın işlerini yapıyordum. Tıpkı öyle. Adınız nedir efendim?
10: Merhaba, ben Rick.
8: Merhaba Rick. Buradaki güzel makineyle mi ilgileniyorsun?
10: Bu kesinlikle ilginç görünüyor.
8: Nasıl ses verdiğini mi duymak istiyorsun?
10: Evet.
8: Tamam, burada en çok beğendiğin şeylerden biri bu. Hmm, dostum. Evet, bana güvendiler ve ben de onları yanıltmak istemiyorum. Ah, herkes duysun. Çıkış bu taraftan. Bu Bixis için kötü bir görüntü.
11: Pekala çocuklar, bir sonraki ünite. Hadi gösteri devam etsin.
7: Sıra bugünkü açık arttırmanın sonuncu ünitesine geldi. Eğer parayı bastırırsak Hermosolar bizim yolumuzda duramazlar.
6: Bu bizim son şansımız Tone. Hadi bakalım.
7: Bu bir ATV.
6: Bisiklet gidiyor.
7: Gayet iyi olabilir.
8: Herkes duysun. Çıkış bu taraftan. Bu Bixis için kötü bir görüntü.
11: Pekala çocuklar, bir sonraki ünite. Hadi gösteri devam etsin.
7: Sıra bugünkü açık

0: 1500 dolar.
1: 1500 dolar civarı.
0: Dükkanımızda böyle bir şeyin olması harika olurdu. Yani başka şeyler olmasına rağmen güzel olurdu.
1: Ayrıca dostum, ATV dövme gibidir. Bunlardan asla yeteri kadar olmaz.
2: Değil mi? Pekala, başlıyoruz. 100 dolar diyen var mı? 100 dolar.
0: Alttan alacaksın yani, öyle mi?
2: 100 dolardayız. 500 dolar geldi. 500 dolardayız. 525. 550, 600.
1: 1200.
2: 1200 dolar geliyor. 1200.
0: Bu berbat bir zil sesi. Bunu düzeltmeliyiz.
1: Ne oldu? Açık arttırmadı.
3: Işıklar gitti. Ben dışarıda bir devre keseciye bakıyordum fakat bunu nasıl yapılacağını bilmiyordum.
2: 1200 geldi. 1300 diyen var mı?
3: Dükkanı kapadım çünkü elektrikler 1200. Gitti.
1: Olamaz.
3: En son alet çantasıyla vakit geçiriyordum. Ve sonra birden elektrikler gitti ve öylece kaldı. Bunu nasıl gerek yapacağımı bilmiyorum.
2: Ben de 1300 dolara satıyorum. Bu açık artırmanın sonuydu. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
0: Gerçekten mi? Şaka yapıyor olmalısın. Bu böyle olmamalıydı.
1: Bingo. Acele et. Lanet olsun.
4: Bu tam bir koleksiyoncu işi.
1: 5000.
4: Hayır, olmaz.
0: Peki oranı nedir sence?
4: %50-50.
5: Milyonlarca tatil tercihini yönetmek kolay değil. Ama kolaylaştırmak için çalışan binden fazla ETS'li var. Tıpkı benim gibi.
6: Tam 35 yıldır ETS, teknolojiyi önce misafirleri için geliştiriyor.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
9: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
11: dürümü. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Karşınıza yeni nesil Blade.
14: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
13: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
15: Damla? Bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım.
16: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
18: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap. Şampiyon! Şahanesin Gemini.
19: Al bakalım. Of, bu çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen, dur.
20: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin.
21: Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
19: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
22: Red Bull kanatlandırır.
23: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
24: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
25: Trip dışında her şeyi şekerim.
26: Düz geçine bak abi.
27: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
28: Türkcell'e çekiyoruz.
29: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber.

0: altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır, hep kazandırır.
2: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
3: Üst düzey bir meydan okuma.
2: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
4: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: 1300 dolara satıyorum.
1: Bilmiyorum. Düzelt onu. Gitmem gerek.
2: Nasıl düzelteceğini sattım. Bilmiyorum.
0: Bu açık artırmanın sonuydu. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
3: ATV gördünüz ve heyecanlısınız.
4: Bunu her zaman size yani dükkanınıza satabiliriz. İyi
3: fiyata. Bu gerçek olamaz. Dükkandan gelen bir telefondan dolayı son üniteyi kaybettik. Yani orası bize para kaybettirme değil, para kazandırma yeri.
1: Neyse, bir üniteye odaklanalım. Buna 2000 dolar harcadık. Half ton pound için her doların ayrı önemi var. Bence bu üniteyi iyi fiyata aldık.
3: Ha evet. Bilgisayarı elimizden çıkaralım.
1: Burada başka ne var? Bu hala çalışıyor. Bütün bunları temizlemek lazım.
3: Hey!
1: Ne oldu?
3: Burada duruyorum ama onu görmedim bile.
1: Bu kötü.
3: Al onu. Şimdi bu bir şeyler bulduk anlamına geliyor.
1: Overland yol haritası.
3: Belki de demiryolu kargo şirketidir. Bu yaklaşık 1800 eder gibi. Belki çamdan yapılmıştır. Bence bu şey 400-500 dolar eder.
1: Cıvata kesicileri dükkanda bıraktım.
3: Bunu burada halledelim ve dükkana götürelim.
1: Bizim öğrenmemiz gereken şey bu ünitenin arkasında yatan sebep nedir?
3: Onu buraya koy.
1: Lanet olsun. Dostum, bu da ne böyle?
3: O zamanlarda yaşamış zeki insanlar bunun ne denli kullanışlı olduğunu, yani suyu ne kadar hızlı ısıttığını ve kahveyi iki katı hızlı yapabildiğini bulmuşlar. Yavaş çalışan makinedense bununla bayağı eğlenebiliriz.
1: Evet, belki de hala bir şeyler olabilir.
3: Hayır.
1: Hiç eğlenceli değilsin.
3: Pekala dostum.
1: Bingo. Para. Bu para demek.
3: Dostum, bunlar eski Amerikan futbol başlıkları, aman tanrım. Tuttuğun şey diğerlerinden daha eski görünüyor.
1: Bu oldukça güzel görünüyor.
3: Bu sanki eski Romalı gladyatörlerin giydiği şeylere benziyor. Gayet iyi görünüyor. Bunlardan biri nasıl oluyor da 100 dolardan aşağı ediyor söyler misin?
1: Bu gerçekten...
3: Beni içeri al koç. 25, 18, hadi, hadi. Bir zamanlar oynardık.
1: Sana bir kahve içirmek lazım.
3: Bugün planladığımız gibi gitmedi. Dükkan için birkaç şey bulduk fakat ortada garanti bir para yok.
1: Bu kutunun içinde altın barlar olmalı. Aksi takdirde başımız belada demektir.
3: Burada neler oluyor ha?
2: Korkmayın. Ama o senin müzik kutun ne yaptı biliyor musun? Sigortayı attırdı ve ben ne yapacağımı bilemedim.
3: Dükkan ne zamandır kapalı?
2: 3 saattir.
3: 3 saattir satış yok mu yani?
2: Bir satış yaptık, 40 dolar kazandık.
3: Koca gündem.
1: Size bu müzik kutusunu buradan çıkarmamız gerektiğini söyledim.
3: Hayır, bu müzik kutusundan değil, eski bir elektrik devresi. Göz atacağım.
1: Benim şanslı maymuncuğum.
3: Bu kutu muhtemelen 150 yıllık. Muhtemelen içinde posta, başka notlar ya da altın
1: belki
3: vardı.
1: De. Acele et.
3: Bu da ne? Burada cephane var. Eski cephane. Kutulara bak.
1: Evet, eski zamandan kalma cephaneler. Oh dostum.
3: Eğer cephane varsa silah da vardır değil mi?
1: İşte kötü olan şey de silahın olmaması. İyi olan şey ise insanların bu kutuları koleksiyonuna katması. Bu kağıt 100 yıldır burada duruyor. Şu anda en az 100 dolarlık bir kutuya bakıyorsun. Bu ciddi bir nakit para demek.
3: Bu cephaneyi parça parça satmak maymunlara futbolu sevdirmeye benziyor.
1: Ne?
3: Bu biraz süre alabilir yani. Neyse ki Blaze gibi biri var. Antika silahları seviyor.
1: Blaze'le birlikte ihtiyacımız olan parayı kazanma şansımız var. Yani bu mümkün.
4: Bugün bana ne getirdiniz? Wells Fargo kutusunu mu satıyorsunuz?
3: Aslında bunu saklamak istiyorduk. Yani senin için getirdiğimiz şey kutunun içinde.
4: Vay canına. Bunlar antika. Harika. Bunun gibi kutular bulamazsınız. Her şey orijinal gibi. Buna mermi demelerinin nedeni yuvarlak olması. Çok isabetli değil ama bunlar gayet güzel görünüyor. Yeter ki çalışsın.
3: Vay canına.
4: Olayı farklılaştıran şey bu küçük mermi oldu. Bu bir pinfire. Bir Fransız 1826 yılında bir fikir üretmişti. Altına küçük bir astar koymuş ve pini de içine koymuştu. Ucuna da bir kurşun. Aslında Amerika'da iç savaş sırasında bu kullanılmıştı. Susturucu takmak yerine silah açıp bir mermi düşürüyordunuz. Bu tarihte ilk kendi başına yapılan kartuştur. Bu şeye sahip olduğunuza inanamıyorum. Elinizde şu an bir tarih tutuyorsunuz.
3: Blaze bu cephane hakkında konuştukça gözlerimdeki paranın yeşili daha da belirginleşiyordu.
4: Ne düşünüyorsunuz?
3: 5000.
4: Hayır olmaz, bu çok fazla. Bunlar kullanılabilir bir halde mi?
3: Bilmiyoruz.
4: Aracımın içinde bunun için bir silah var. Eğer atış yapabilirsek 4000 veririm. Atış yapabilirsek.
3: Neden bu mermi?
4: Bu küçük şey dağılmaya en meyilli şeydir. Atış yaptığınızda mühimmatın çoğundan tasarruf etmiş olursunuz.
3: Peki atış yapamazsan değeri ne olur?
4: Yarısı.
3: Yarısı mı?
1: Sana cimri olduğunu söylemiş miydim?
4: Atış yapabilirsek bütün bu şeyi 4000'e alacağım. Kutu da dahil.
1: Eğer kutu da dahilse ve atış yapabilirsek 5000. Eğer ateş edemezsek 2500.
4: Anlaştık.
3: Bu bizim için karlı bir anlaşma oldu. $2,500 bile bizim için oldukça iyi.
1: Biliyorum dostum. Bu şey umarım çalışır. Hey Alan, yumurtanı nasıl seversin?
3: Çırpılmış. Oh, hayır. Hadi canım.
1: Hayır.
4: Oraya gidip hala yumurtaları kırıp omlet yapabilirsiniz.
3: $2,500 kaybettiğimize inanamıyorum. Buna ihtiyacımız vardı.
1: Pekala. Blaze mutlu görünüyor.
4: İşte $2,500.
3: Aracın içinde o yumurtaları vurmak için bir şeyler olduğunu söyle bana. Zaten $2,500 kaybettik. Bari biraz eğlenelim.
4: Ben eğleniyorum.
1: Mazur, 9 milimetrelik.
4: Bu Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma.
1: Peki şimdi yumurtanı nasıl istersin?
3: Blaze'in arabasını da isterim.

0: Kahvaltınız hazır.
1: Evet, öyle oldu.
0: 2500 dolar bizim ünite için harcadığımız parayı karşılıyor. Ama dükkanın giderleri için hala içerideyiz.
1: Şimdi dükkana bulduğumuz başlıklarla ilgili anlaşma yapmak için geri döndük. DJ adında bir müşteriyle buluşacağız. Bu tarz şeylerle ilgileniyormuş. Umarım iyi bir teklif yapar.
0: Umarım öyle olur. Aksi takdirde dükkan maceramız çok uzun sürmeyecek.
1: DJ,
2: nasılsın dostum?
1: Buraya geldiğin için teşekkür ederiz.
2: Vay canına. Bu şeyler bir harika. Çok iyiymiş. Bunlar sanki 1880'den kalma gibi. Eski futbol başlıkları.
1: Bunlar 1880 yılından.
2: Evet, başlarda yani geçmişe gittiğinizde bu tarz gövdenin yukarısına bir başlık giymeye izin vermiyorlardı. İnsanlara bir şeyler giymelerine izin verdiklerinde bu sefer kafalarına darbeler aldılar. Burunları kırıldı. Bu yüzden bunları onlara yardımı dokunsun diye verdiler. Aslında bu cezalandırıcı tip olandan. Şimdi bunlar oldukça nadir bulunuyor. Bu Jason gibi duruyor. Yani 13. Cuma ya da Tom'un giyebileceği türden bir şey. Sorunsa satın almak için oldukça pahalı olmalı. Çoğu kişinin bunlara yetecek parası yoktur. Bunları gündeminden çıkarırlar.
1: Bunun için kitaba bakamazsın değil mi?
2: Kitabın kendisi benim. Bunların her biri binlik eder. Yani 8.000 ila 12.000 arası bir şey. Bu en değerli olanı. Muhtemelen en kolay bu
1: satıdır. Her biri için 8 ila 12.000 arası mı?
2: Bu size ödeyebileceğim bir şey değil. Şu an bir rehine dükkanındayız. Ne düşünüyorsunuz?
0: 20.000 kulağa hoş geliyor.
2: 20.000 dolar. Benim için neyin iyi olduğunu biliyorsunuz değil mi? Diyelim ki 2500, 2500, 2500 ve 3000.
1: Bunları satmak için motivasyonumuz ne olacak bilmiyorum. Bunun olacağını düşünmüyorum.
2: Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Bilmiyorum.
2: Diğerini de iyi bir paraya satabilirsiniz. Size 15 bin dolar veriyorum.
1: Dostum, bu agresif, güçlü bir an.
2: Size 15 bin Amerikan doları teklif ettim.
0: 17 bin.
2: 16 bin 500.
1: Sattım. Senindir.
2: Bu benim için zevkli çocuklar.
1: Pekala dostum, bir dükkan sahibi olmak sandığımızdan daha zormuş.
0: Blaze antika cephaneyi 2500 dolara sattı. Ama bu klasik başlıklar bizim için harika bir rakama. Yani 16.500 dolara satıldı.
1: Bir ünite için 2000 dolar ödedik ve bütün her şeyi 19.000 dolara sattık. Bu 17.000 dolar kar ettik demektir. Eğer bu şeyler yolunda gitmeseydi barmen olacaktım. Hadi tarihe içelim. Şerefe.
3: Şerefe.
1: Bu harika bir an. Fakat müzik kutusundan bir müzik çalsak daha iyi olabilir.
3: Hayır, hayır, olmaz.
0: Oh, olamaz. Dostum, bu müzik kutusunu buradan çıkarmalıyız.
3: İşe yaramaz.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece durula.
5: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
6: Ne istersen ne 11.
7: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
8: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
10: Yazın en bebeksi kombinleri ebebekte. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri ebebek yaz koleksiyonunda.
11: Bebekler ebebekle büyürler.
12: Damla bence çok eğlenceli.
13: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
15: Hayatının kıymetini bilenler.
16: Biziz biz.
13: Biziz.
17: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
16: Sirke kullanıyorum.
17: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
18: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
19: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasoy'a gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasoy mağazalarına geldi.
20: Bravo!
21: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
22: Üst düzey bir meydan okuma.
21: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
23: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
21: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Ah, bu da ne böyle? Ha, durun biraz. Vay canına. Bir sürü para var. Amerika'nın dört bir yanında milyonlarca dolar değerinde koleksiyon parçası var. Mickey Mantle'ın 1955 beyzbol kartı. Para. İnanamayacağınız altınlar ve hazineler bulduk. 6000 dolarlık bowling çantası. Aklınıza gelebilecek en kötü yerlere saklamışlar. Ben Matt Paxton. Ekibimle günümüzün hazine avcılarıyız. Özel bir şey buldum.
1: Gerçekten inanılmaz.
2: Bir şey buldum.
0: Aman tanrım, ne bulduğunun farkında mısın?
2: Oo, yaşasın.
0: Ama hazineyi bulmak için olabilecek en tehlikeli ve en iğrenç işlerin üstesinden gelmemiz gerekiyor. Bir şey bulamazsak burada değerli bir şey yok. Hiçbir şeyi kazanamayız. Ama içgüdülerim doğruysa yok artık. Ve büyük ikramiyeyi vurursak Picasso bulmak gibi bir şey. Büyük ödülü cebimize indiririz. Para! Pekala, Kuzey Virginia'dayız çocuklar.
1: Evet.
0: Taze yengeç berbat futbol takımları. Çocukken büyük babam bana sık sık başkalarının yapmak istemediği şeyleri yaparsan her zaman bir işin olur derdi. Bu söz aklıma kazındı. Şunların hepsi termit hareket ediyorlar. Bazıları bizi deli sanıyor ama işimiz bu. Bulduğumuz hazineleri satmadan para kazanamıyoruz. Sağlam bir yere gidiyoruz. Aile 3 nesildir askermiş. Evleri dünyanın dört bir yanından topladıkları harika eşyalarla dolu. Burada 3 harika eşyayla ilgileniyoruz. 1970'lerden kalma Mustang. Askeri teçhizatlar ve nadir bulunan hatalı pul tabakası. Geçmişte basılan bir şeyde hata varsa nadir ve değerli oluyorlar. Böyle evlerden genelde 2 şey çıkar. Kimsenin istemediği yemek odası takımı ve binlerce kitap.
2: Bir de bir sürü hayvan pisliği de olabilir tabii.
0: Zaten olmasa şaşarım. Rap şarkısından alıntın mı yaptın ha? Kaylan paha biçmez bir eleman. Temizlik işlerimizin bel kemiği. Boşaltma işini o yönetiyor ve her şeyi tamir ediyor.
2: Ben bu işlerde ustayım. Vay canına, videodan gördüğüm kadarıyla ağzına kadar dolu. Hasar görmüş kutular üst üste yığılmış ve bir de kemirgene benzeyen bir hayvan var tabii.
0: Evin her yerine bakmamız gerekiyor çocuklar. Her kitabı sallayıp her çekmeceyi açacağız. Şunu aklınıza sokun. O dönemde askerlerin çoğu bankalara güvenmiyordu. Evden nakit para çıkacağından eminim, kesinlikle eminim.
1: Gerçekten çok değerli eşyalar olabilir.
0: Umarım vardır. Mike'ı özel kılan ve işinde en iyi yapan şey gerçekten garip şeyler toplaması. 48 yaşında ve güneş figürleri, plak koleksiyonları var. Böyle evlerde bulabileceğimiz saçma şeylerin uzmanı. Ne olduklarını, değerlerini ve nereye satacağını çok iyi biliyor. Mike olmadan bu işi yapmam mümkün değil.
1: Hesaplayamıyorum.
0: Bu hafta 2 işimiz var çocuklar. Bir tanesi tam bir eşya yığını. Kırsalda bir sürü yiyecek malzemesi, jeneratörler, piller, hayatta kalmak için gereken her şey var. Videoda ne gördün?
2: Son kullanma tarihi geçmiş bir sürü şey var.
0: Kullanma tarihi geçmiş bir sürü yiyecek var. Mike, diğer yığınların içinde satacak bir şey çıkabilir mi?
1: Silahlar, aletler, jeneratörler falan çıkabilir.
0: Arazide bir şey daha var Mike. 70'lerden kalma. Karavan.
1: İnanmıyorum.
0: Yola çıkmaya hazır ve bence bu harika. Kolayca satılır. Bir sürü oyuncak da var.
1: Tamam.
0: İki evden toplamda 70 bin dolarlık eşya çıkmasını umuyorum. İlk durağımız Virginia'daki askeri yığın. Pekala, işte geldik. Merhaba.
3: Günaydın. Bu ev babamdan miras kaldı. Ona da büyük babasından kalmış. İçerisi onların eşyalarıyla dolu. Eve girince gerildiğimi hissediyorum. Evi satmak için o eşyalardan kurtulmam lazım. Gelmenize çok sevindim.
0: Burada olmak harika. Pekala, arka tarafa göz atar mısınız beyler?
2: Tamam, sabırsızlanıyorum.
0: Teşekkürler. Önden buyurun. Ev turu bu işin en önemli kısmıdır. Bu evde para olup olmadığını öğrenmem gerekiyor. Risk almaktan çekinmem ama bu evde bir şeyler olduğundan emin olmalıyım. Evin içinde dolaşıp yaşayanları ve onlardan önce gelen nesilleri tanımam gerekiyor. Para onların hikayelerinde saklı. Ekibimle tarzımız bellidir. Ben müşteriyle hikayeyi dinlemeye giderim. Onlar da arka tarafa geçip mülkün geri kalanını kontrol eder. Mike değerli bir şey arayacak. Caitlin da evi gözden geçirip temizlik işini bize kaça mal olacağını söyleyecek. Vay canına.
3: Eğlence vakti.
0: Ah, pekala. Şaka değilmiş.
3: Ne oldu?
0: Resmen istiflenmiş.
3: Evet.
0: Kuşaktan kuşağa geçen biriktirme alışkanlığıyla sık sık karşılaşıyoruz. Aslında üç nesil de istifçi değil. Son nesili onlardan önceki iki nesline eşyaları miras kalıyor. Böylece ev dolup taşıyor. Bu evde mi büyüdün?
3: Büyük annemlere sık sık gelirdik. Anladım, yani burada büyüdüm diyebilirim.
0: Anladım. Kesinlikle bulmamızı istediğim bir şeyler var mı peki?
3: Baskı hatalı bir pul tabakası olmalı. Ne olduğundan tam olarak emin değilim ama çok değerli olduğunu söylemişti. Büyük babam için çok özeldi.
0: Tabaka halinde mi?
3: Üst köşesi katlanmış, baskıyı da onun üstüne yapmışlar. Bunların bir kısmı yarım baskı.
0: Bu da onu değerli hale getirir. Hı-hı. Hatalı baskılar her zaman iyidir. Pekala. Açıkçası Mustang'i görmek için sabırsızlanıyorum. Garaj şu tarafta, gidip bir bakabilir miyim?
3: Rahatına bak. Dikkatli ol lütfen.
0: Yakaladım. Pekala, buraya giremeyiz.
3: Oralarda bir yerde.
0: Şurada bir kapı görüyorum.
3: 70'li yıllardan kalma, küçük, sportif bir araba.
0: İçeri şöyle bir göz attım ve camını görebildim. Genelde Mustang asla hayal kırıklığına uğratmaz dersin ama arabayı göremiyorum. Bu da beni biraz endişelendiriyor. Ve bence...
3: Neredeyse 30 yıldır oraya girmedim.
0: Kapı. Yani tek giriş noktası mühürlenmiş. Hı-hı. Kapıyı kapatıp 30 yıl boyunca girmedin. Resmen kasa gibi. Pekala. Burası öncelikli hedeflerimizden.
3: Tamam.
0: Tamam. Hadi devam edelim.
2: Burası kilitli.
4: Harika. Kilitten kurtulalım.
2: Tamam. Oraya gitmek istemiyorum ama.
4: Aletlerin ölüme terk edildiği korkunç bir bahçe.
2: Aman sanırım. Burası başlı başına bir kabus. O kadar çok eşya var ki içeride ne olduğunu anlayamadım bile. Eşya üstüne eşya yığılmış. Gerçekten çok dikkatli olmak gerek.
4: Şurada bazı eski oyuncaklar, yapbozlar ve oyunlar gördüm. Bu kutulara ya da kaplara bakarken ne arayacağımızdan emin olmalıyız.
2: Evet.
4: Vaktimiz kısıtlı ve hepsini gözden geçireceğiz.
2: Doğru.
0: Bir sürü saat ve eski bir lava lambası. Her yerde bozuk para.
3: Her tarafta.
0: Her şeyin istiflendiği böyle yerlerde bozuk para görünce heyecanlanıyorum. İstifçiler bunu tasarruf amacıyla yapıyor. Rahatça görebilmek için bozuk paraları boş yüzeylere koyup banka gibi görüyorlar. Açıkta 10 ya da 25 sent varsa kim bilir neler saklamışlardır. Çok eşya var derken şaka yapmıyormuşsun. Evi gördüğüm için Caitlin ve Mike'la buluşup neler bulduklarını öğrenmek istiyorum. Bu evde çok şey var. Potansiyeli en yüksek şey de Mustang.
4: Doğru.
0: Para kazanabileceğimiz bir şey buldun mu peki?
4: Bir sürü 1 ve 5 dolarlık eşya gördüm. Henüz değerli bir şey yok.
0: Evin her yerinde bozuk para var. Bu da nakit para olabileceğinin en büyük işareti. Daha önce temizlediğimiz asker evlerinden hep nakit para çıktı.
4: İçerideki kutuların ve kapların tek tek incelenmesi gerekiyor.
0: Temizliğe ne diyorsun?
2: Sanırım. İçeride çok iş var.
0: Zor olacak ve bir sürü çöp çıkacak.
2: Evet.
0: Bize adam gerekiyor.
2: 10-15 kişi kadar.
0: Tamam. Arada sırada yapmış olsam da sezgilere dayanarak çalışmak istemiyorum.
4: Ama sen öyle çalışıyorsun.
0: Evet, genellikle öyle çalışıyorum. Vanessa ile anlaşma yapmanın zamanı geldi. Pekala, artık konuşabiliriz. Ne olduğu belirsiz bir sürü eşya var ve ne kazanacağımızı bilmiyorum.
3: Anladım.
0: Mustang'in durumu iyiyse değerli olabilir. Büyük bir iş olduğu için temizliğin 15 bin tutacağını düşünüyoruz. 15 bin doların üstündeki kazancı da paylaşabiliriz, değil mi? Önerim şu, 60'a 40'a ne dersin?
3: 60'a 40 bana uyar.
0: Harika.
3: Güzel teklif.
0: 60'a 40. 60 benim, 40 senin.
3: Tam tersine ne dersin?
0: Şakaydı.
3: Güzel deneme. Bence Matt ve ekibi eşyayı en karlı rakamlara satmayı başaracak. Uzun zamandır bunu yapıyorlar. Uzmanlar, güçlü bağlantıları var. Benim sahip olamayacağım şeyler. Onlar olmadan bunu yapamazdım.
5: Üç günlük askeri istifişinin ilk günü.
0: Harika bir şey gördüğünüzde el kaldırın. İğrenç bir şey görürseniz el kaldırın. Silah görürseniz el kaldırın ama sakın dokunmayın, tamam mı? En büyük potansiyel garajda. Oraya gidip Mustang'e bakmam gerekiyor.
4: Bunu dışarı çıkartacağım.
0: Bakalım bu neymiş?
4: Kaldır.
2: Aa, çok ağır bu.
4: Devam et.
0: Oraya nasıl gireceğiz? İçimden bir ses. Şuradaki düğmeye basarsam kapının açılacağını söylüyor. Aa, evet, işte oldu.
2: Başardın.
0: Bu Mustang için büyük bir risk aldık. Kazanacağız ya da fiyasko olacak. Mach 1 1969'da Mustang'in yüksek performanslı versiyonu olarak piyasaya çıktı. Opsiyonel olarak 7 litrelik Cobra Jet V8 motoru takılabiliyordu. Hızla Amerikan motor sporlarının simgesi haline geldi ve yarışlarda sıkça kullanıldı. Geçtiğimiz günlerde Steve McQueen'in Gangster'in Kaderi filminde kullandığı ikonik 68 model Mustang GT müzayedede $3.4 milyon satıldı. Oo, şuna bakın. Düşündüğümden çok daha büyükmüş.
2: Evet.
0: Daha küçük olduğunu hatırlıyordum. Üstünde fazla ağırlık olmadığı sürece araba çok iyi durumda olmalı. 30 yıldır hiç dokunulmamış ve içeride saklanmış. Nereden başlayacağız?
2: Bilmiyorum.
0: Pekala, bir an önce işe koyulalım. İçimden bir ses çok para kazanacaksın diyor.
2: Bunların hepsi çöp.
0: Al şunu. Araba parçaları. Bence bunlar dursun. Ön tarafına bakalım. Aman tanrım. Tüm plan bunun bir Mach 1 Mustang olması üstüne kuruluydu. Şuna bak. İnanamıyorum. Onun yerine garaja girince karşımıza 78 model Mustang 2 çıktı. Bu beklediğimiz şeyin fersah fersah uzağında. Tam bir hayal kırıklığı.
2: Çalışıyor mudur?
0: Hayır, lanet olsun. Miras evi temizlemenin ilginç tarafı da bu. Bazı hatalar yapabilirsiniz. Ama biz gerçekten büyük bir hata yaptık. Aa, olamaz. Ten rengi Mustang, tanrım. Göçük içinde. Tahmin ettiğimden çok daha büyük. Bu arabaları daha küçük hatırlıyorum. Mustang umduğum gibi çıkmadı ama sonuçta 78 model. Çalışır hale getirebilirsek bir değeri olacak. Virginia'da fazla bir şey bulamadık. Bu aşamada gerçekten para kazandıracak bir şey bulmamız gerekiyor. Caitlin'la Mike eşyaların içinde hazine avına devam ederken...
4: Bence bu da atılacak.
0: İkinci eve geçip orada neler bulabileceğime bakacağım. Umarım hayatta kalma ekipmanları, karavan ve oyuncaklar sağlamdır.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci
7: Kredi. Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana. Tam o
8: anda bir bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
10: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da arıldı.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sen de otur bir vişne iç.
14: Almış Dimes bunu almış.
15: Tamam almış olabilir de eski usul gibi olur mu hiç? Bunun silmesi var, süpürmesi var, tozu pisliği var.
14: Ahmet oğlum bir kahven içmeye geldik.
15: Ay gerçekten yorulmaya hiç gerek yok.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
17: Hesap basit, hesap basit.
18: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
19: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Merhaba Matt, tanıştığımıza sevindim.
1: Merhaba Matt.
0: Neye sevindik? Adım Craig, bu da kız kardeşim Kim. Annemizi kısa süre önce kaybettik ve babam bir ev dolusu eşyayla baş başa kaldı. Ne yapacağı konusunda hiçbir fikri yok.
1: Annemizin ölümünden sonra devasa bir koleksiyon elimizde kaldı ve bu konuda Matt'in yardımına ihtiyacımız var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Buradaki tahıl kovaları iyi bir başlangıç olabilir.
2: Bunların hepsi tahıl mı? Çok mu ekmek yapıyordu?
1: 2000 yılı kokusu.
2: Anladım. Demek her şey 2000'de evet. Başladı.
1: Annem.
0: Doğru.
2: Genelde bu kadar tahıl görünce aklıma kaçak içki gelir.
1: İnan daha hiçbir şeyi görmedim.
2: O zaman devamını da görmek istiyorum biraz. Evet. Heyecanlı.
0: Hazır mısın?
1: Evet, tamam hadi.
0: Kıyamet odasına giriyoruz.
2: Tamam mı? Önden buyurun.
1: Yok. Önden ne sen olsun? Gitsen daha
2: bakın.
1: İyi.
0: Burada ayakta bile duramıyorum.
2: Tamam, ben bu tarafta, siz de şu tarafta durun. Uzun süre hayatta kalmak için bir sürü şey biriktirmiş. Bu işin amacını anlatır mısınız?
0: Evdeki her şey bize miras olarak kalacaktı.
2: Anladım.
0: Ölmeden önce bunların hepsini temizleyeceğine söz vermişti. Bu odaya girince kendimi gerçekten gergin hissediyorum.
2: Diğer odalara da bakabilir miyim?
1: Evet, fazlası var.
0: Önce gerektiğinde bir şeyler ekip hazırlıklı olmak için evin yanına kurduğu seraya gideceğiz.
2: Yani gerçekten hazırlanıyordu.
0: Evet, ekim malzemelerini saklayacak bir alana ihtiyacı vardı.
1: Evet, mangalda yemek yapabiliriz diye dökme demir tenceresi saklamış.
2: Tanrım, gerçekten hazırlanmış. Hayatta kalma evi sanmıştım ama yiyecekler için hazırlanmış bir yer buldum. Etrafta silah ya da jeneratör görmedim. Biraz canım sıkıldı. Etrafı kolaçan edip bir şeyler bulmaya çalışacağım.
0: Şurada birkaç kutu misket var.
1: Evet, birkaç kutu var.
2: Bazıları mı?
0: Evet.
2: Tamam. Misket mi biriktiriyordu?
0: Onları toplamayı seviyordu.
1: Evet.
0: Topluyordu demek
2: hazırlık
0: daha doğru olur.
2: Hazırlık sırasında koleksiyon da mı yapıyordu? Bana sadece biraz misket, biraz da yiyecek var demişlerdi. Oysa içeride 20 yıla yetecek erzak var. İçgüdülerim evde fazlası olduğunu söylüyor. Burada biraz daha misket var. Çocuklar, bunlar...
1: Evet, burada da misketler var.
2: Bir sürü var. Aman tanrım.
1: Masanın altına da bakabilirsin.
2: Hepsi misket mi?
0: Sanırım ama evet, emin değilim.
1: Bence öyle.
0: Ama şu köşedeki kutuların misketle dolu olduğunu iyi biliyorum.
1: Sadece birkaç kutu var.
2: Aman tanrım, şunlara bak.
0: Birkaç bin tane olabilir.
2: Bu el yapımı.
1: En iyilerini toplardı.
2: Yüce tanrım, az önce hazineyi mi buldum? Bu inanılmaz bir keşif. Hepsi el yapımı misketler. Bu akıl almaz bir şey. Bunlar... Tamam, fazla heyecanlanmayacağım. Bunlar gerçekten olağanüstü misketler. Harika durumdalar. Koleksiyon çok büyük. Nadir bulunan parçalar var ve çok iyi korunmuşlar. O yüzden bu misketler çok değerli ve insanı heyecanlandırıyor. Gördüğüm her şey kolayca satılabilir. Bu misket koleksiyonu süper kupa biletine sahip olmak gibi bir şey. Şimdiye kadar gördüğüm en iyi koleksiyonlardan biri. Bu evde tonla para var. Ailenin beni aramasına çok sevindim. Şimdi işi yürütmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Aklımda bir fikir var. Satışın tamamından sabit bir yüzde almak istiyorum. Bizim için asıl iş evdeki tüm misketleri tek tek bulmak. O yüzden sizden işçilik ücreti almadan sadece karınız üstünden belli bir yüzde alacağız. Anlaşıldı mı?
0: Tamam.
2: Toplam karın %40'ını alırım. Tamam.
0: Yani 60'a 40 olacak.
2: 60'a 40 size uyar mı peki?
0: İçimden bir ses burada bir sürü değerli eşya olduğunu söylüyor.
2: Kesinlikle doğru söylüyorum.
0: Madem senin için devasa bir temizlik operasyonu olmayacak, 75'e 25'e ne dersin?
2: Sizin için 30 alırım. 70'e 30 yapabiliriz. Ne dersiniz?
1: Sonuçta bu işin beyni sensin. Ne yapalım?
0: Bence
1: ne
0: bu adil.
1: Evet.
0: Evet, 70'e
1: evet,
0: 30
1: bence.
0: Adil.
2: Tamam, 70'e 30'da harika.
1: Yardımın
2: canlandım.
1: İçin teşekkür ederiz.
2: Harika, evet. Bana
1: tamam,
2: işimiz bitince
1: anlaştık.
2: Teşekkür ederiz.
0: Para kazanalım.
1: Tamam.
2: Evet, heyecanlandım. Hadi para
1: iş
2: kazanalım.
1: Başına.
2: Bu evi daha fazla kurcalamak için sabırsızlanıyorum. Ama ilk evde hala yapacak çok iş var.
3: 3 günlük askeri istif işinin ikinci günü.
4: Tanrım.
5: Bu da ne? Gizemli bir zarf. Baksana Mike.
4: Ne oldu?
5: İyi bir şey buldum Mike.
4: Öyle mi? Bakalım burada ne varmış. Üstünde Chester W. Nimitz yazıyor. Ha, dur biraz. Aslında bu bir baskı hatası. Sayfa yanlış kesilip katlanmış. Bu hatadan da 3-4 pul etkilenmiş. Böyle şeylerin halka ulaşması istenmez. Gerçekten nadir bulunurlar. Pul koleksiyonu yapan yaklaşık 50 milyon insan var. Bu tür baskı hataları ortalama bir tüketicinin alması için piyasaya sürülmez. Çoğu fabrikada hemen imha edilir. Dolaşıma girmez. Şimdiye kadar satılan en pahalı baskı hatası pul ters basılmış jeniydi. Müzayedede 1.59 milyon dolara satıldı. Bu da hatalı basımların ne kadar nadir ve aranan parçalar olduğunu gösteriyor. Yani bu da para demek. Dostum, bu harika bir keşif.
5: İşim bu.
2: Pekala çocuklar, hedefimiz şu koca olanı buradan çıkarmak. Bunları hemen Mike'a ulaştıralım. Şunu da kenara alalım.
4: Vay canına. Burada neler varmış?
2: Askeri armalar. Kara kuvvetleri, hava kuvvetleri. Bu harika dostum. Üç kuşağa ait askeri armalarla işlenmiş bir örtünün inanılmaz bir hikayesi olmalı. Her armanın değeri nadirliğine, sağlamlığına ve ait olduğu döneme göre değişiyor. O yüzden örtünün gerçek değerini öğrenmek için bir uzmana başvuracağım. Veranda resmen dev bir depo gibi. Burası asker ailesine ait olduğuna göre içeride saklı kalmış bazı savaş hatıraları da vardır. Bakalım satacak neler bulacağız. Bakın, galiba fareler uğramış. Fareler ne bulsa yer. Ve bu evde her şey var. Şunu bir kenara alalım. Burada birkaç tane dergi var. Bunların hepsi kemirilmiş.
6: Biri fare mi dedi?
2: Buradaki her şeyi sarmışlar. Halının her yerine karabiber serpilmiş gibi görünüyorsa evde fare var demektir. Burada para edecek bir şey yok. Şunu benim için döker misin ha? Vay vay vay vay, içinde 50 tane ölü fare var. Bu evden değerli bir şey çıkartmak beni endişelendirir ama bu ev iyice gerdi beni. Biraz ara verelim çocuklar.
3: Üç günlük askeri istif işinin 3. günü.
2: Bu sabah biraz gergin uyandım. Son gün. Harika bir gün geçirmemiz gerekiyor. Burada büyük bir olaya ihtiyacım var. Umarım kapılar açılır, bir sürü şey bulur ve tonla para kazanırız. Merhaba, ben Matt.
7: Sidi Muhammed.
2: Tanıştığımıza sevindim. 78 model olması dışında hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Çalışmadığından eminim. 20 yıldır burada yatıyormuş. Çalıştırmayı başarırsan onu daha yüksek fiyata satabilirim.
7: Anladım.
8: Aradığımız şey bu Mustang 2 değildi.
2: 1, 2, 3. Çalıştırabilirsek 10-15 bin dolara satabiliriz.
7: Tamam.
2: Pekala, derdi neymiş?
7: Marş motoru tamamen ölmüş, değiştirmemiz gerekiyor. Marş motoruyla aküyü taktıktan sonra nasıl çalışacağına bakacağız. Çalışırsa bakım yapmamız gerekecek.
2: Yani birkaç bin dolar harcasam da çalışacağı garanti değil. Hı?
7: Doğru.
2: Mükemmel bir şekilde çalışırsa fiyatı 20 bini geçer mi?
7: Evet.
2: Bugün bunu buradan çıkarmam gerekiyor. Tamir ettirmeye de gücüm yetmeyecek. Bu arabayı benden 5 bine alır mısın acaba?
7: Elbette.
2: Pekala. Anlaştık dostum.
7: Anlaştık.
2: Teşekkür ederim.
7: Rica ederim.
2: Zamanımız daralıyor. Satacak pek bir şey çıkmadı ve o arabaya da para harcamak istemedim.
4: Haberler güzel. Bu oyunların hepsini tek tek inceledim ve tüm parçaların yerinde olduğunu garanti ediyorum.
9: Mükemmel.
4: Yani
9: harika.
4: Hadi hepsine 400 dolar deyip el sıkışalım.
9: Tamam.
4: Bana harika. Uyar. Bana da uyar. Anlaştık. Teşekkürler.
9: Tamam.
4: Paul.
9: Al bakalım.
4: İyi günlerde kullan.
1: Ulusal şampiyon olduğumu gösteren broşürü hala saklıyorum.
2: Bu harika. Masadakilerin hepsini 250'ye bırakırım.
1: Alıyorum.
2: Bunu sevdim. Anlaştık.
1: Ben de.
2: Bir iyilik yapıp şu çantayı uzatsana.
10: Al bakalım.
2: İşte burada.
10: Tuttun mu?
2: İşte en sevdiğimiz şey. Şu sesi duydun mu? Bu bozuk para çantası gerçekten çok ağır. İçinde 50'ye yakın gümüş dolar var. Bunlar Susan B. Anthony paraları. Bunların hepsi Eagle. Çok güzel. Aman tanrım, bunlar gümüş. Şuna bak. 10 centlik Liberty. Bu muhteşem. Bir iyilik yapıp şu çantayı uzatsana.
10: Al bakalım.
2: İşte burada.
10: Tuttun mu?
2: İşte en sevdiğimiz şey. Şu sesi duydun mu? Bu bozuk para çantası gerçekten çok ağır. İçinde 50'ye yakın gümüş dolar var. Bunlar Susan B. Anthony paraları. Bunların hepsi Eagle. Çok güzel. Aman tanrım, bunlar gümüş. Şuna bak. 10 centlik Liberty. Bu muhteşem. Eğri buydu.
4: Evet.
2: Kıvrılmış. Aklımızdaki rakam 1200 dolar.
4: Tamam mı alıyorum?
2: Anlaştık dostum.
4: Teşekkür ederim.
2: Harika. Pulların gerçek değeri yüksek değildi ama hatalı basım olması fiyatını yükseltti. Yani 1200 dolar iyi bir anlaşmaydı. Pekala dostum, bunların ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Bu armaları çözmem gerekiyordu. O yüzden en iyi açık arttırmacılardan biri olan arkadaşım Met'i çağırdım.
6: 3 farklı arma var. İlki ordu tarafından verilen resmi armalar. İkincisi askerlerin kantinden alacağı yamalar. Üçüncüsü de hatıra armaları.
2: Tamam. Bana bunlara karanlık bir yerde bakmamı söyledin. Özel bir sebebi mi vardı, dalga mı geçiyordun?
6: Armaların üstüne siyah ışık tutunca hangilerinin değerli olduğunu görebilirsin. Eğer parlıyorlarsa bu hatıra arması olduklarını gösterir.
2: Anladım.
6: Şuradaki biraz parlıyor.
2: Şu da parlıyor.
6: Buradakilerin hatıra arması olduğu her halinden belli. Aşağıda eski armalar parlamıyor. Bizim de aradığımız bu. Armanın yaşını görmek istiyoruz.
2: Yani eskidikçe değeri artıyor.
6: Doğru.
2: Sence ne kadar ederler peki?
6: Hatıra armalarının pek bir değeri yoktur. 2-3 dolara rahatça alabilirsin. Ama bu grubu soruyorsan tanesi birkaç yüz doları geçer.
2: 10 dolara bile razıyım. 1000 dolar eder.
6: Tanesine 10 dolar evet. Verirsen, 1000, 20'den verirsen 2-3 bini bulur. Açık arttırmaya koyarsam 2500 dolardan başlar. Güzel
2: Anladım.
6: Parçalar var.
2: Tamam, o zaman bu açık arttırmayla satılacak. Harika.
11: Başı bu kadar büyük ve kolları böyle sağlam olanını görmemiştim. 800 dolara verir misin?
4: 800 mü? Senin için ancak 900'e inebilirim.
11: Tamam. 900.
4: Harika.
11: Aldım gitti.
2: Zemindekilerin hepsi çöp.
5: Hey Matt.
2: Evet.
5: Galiba burada bir şey buldum.
2: Ne buldun?
5: John Wilkes Booth.
2: John Wilkes Booth mu? Aman tanrım. Başkan Lincoln'u öldüren adam. Hem de imzalı. Bu gerçekse yaşadık.
5: Fotoğrafını mı basmışlar?
2: Hatıra fotoğrafı değil, adam aktördü. Bu da onun aktör resmi gibi bir şey.
5: Anladım.
2: John Wilkes Booth 14

0: Nisan 1865'te Başkan Abraham Lincoln'e suikast düzenleyip öldürdü. Lincoln'in ölümünden sonra Booth'la ilgili tüm materyaller büyük ölçüde yok edildi. O yüzden günümüze ulaşan parçalar son derece nadir ve değerli. 1800'e çekse yaşadık.
1: Fotoğrafını mı basmışlar?
0: Hatıra fotoğrafı değil, adam aktördü.
1: Hmm.
0: Bu da onun aktör resmi gibi bir şey.
1: Anladım.
0: John Wilkes Booth, 14 Nisan 1865'te Başkan Abraham Lincoln'e suikast düzenleyip öldürdü. Lincoln'in ölümünden sonra Booth'la ilgili tüm materyaller büyük ölçüde yok edildi. O yüzden günümüze ulaşan parçalar son derece nadir ve değerli. 1800'den...
1: Evet, kutunun içindeydi.
0: Bu gerçekten büyüleyici. Kutuları işte bu yüzden karıştırıyoruz. Bu gerçekse ne kadar büyük bir keşif olduğunu anlatamam. Booth'un imzalı fotoğrafını bulmak, altın madeni bulmak gibi. Adamın harika koleksiyonları olmalı.
2: Bunların hepsi gidiyor.
0: Zor bir işti. Çok emek harcandı ve ter döküldü. Ama ailelere yardım edip yüzlerindeki gülümsemeyi görmek, yaşanan tüm zorlukları unutturuyor. Bu her şeye değer. Pekala, işte geldik. Burası boşalan ilk oda.
3: Aman tanrım. Muhteşem olmuş.
0: Ha, şuraya bak. Burası tıka basa doluydu. Ama ailelere yardım edip yüzlerindeki gülümsemeyi görmek, yaşanan tüm zorlukları unutturuyor. Bu her şeye değer. Pekala, işte geldik. Burası boşalan ilk oda.
3: Aman tanrım. Muhteşem olmuş.
0: Ha, şuraya bak. Burası tıka basa doluydu.
3: Da geri geldi. Burada yaşadığım güzel şeyleri hatırladım. İnanılmaz. İçeri girip olasılıkları görmek içimi rahatlattı ve mutlu etti.
0: Diğer odak beke.
3: Vay canına, burası başka bir ev gibi.
0: Maçı nerede izleyeceğiz?
3: Harika olmuş. İçeri burada girsene. Taklalar attığımı hatırlıyorum.
0: Takla atabilir
3: evet.
0: Mi? İşte geliyor. Hayır, beceremedim.
3: Olmaz.
0: Neyse,
3: olmaz.
0: Takla attım sana.
3: Tamam.
0: Aman tanrım. Nefesim kesildi. Biraz oturmam gerekiyor.
3: Sesim yankılı geliyor.
0: Evet. Bu normal.
3: Vay.
0: Boşalınca ne kadar büyük olduğu ortaya çıktı. Beklenen an geldi. Emeğimizin karşılığını alıp almadığımızı öğreneceğiz. Ne kadar kazandığımızı görme zamanı. Buna hazır mısın?
3: Sanırım.
0: Gerçekten güzel şeyler bulduk. Bir sürü bozuk paranın içinden koleksiyonluk paralar çıktı. Hatalı basın pulları sattık. Üstünde 1200'den fazla eski askeri arma olan bir de örtü vardı.
3: Ne kadar hoş.
0: Muhteşem bir parçaydı. Tabii bir de Mustang vardı. Pekala. İşin aslı, bizi öne geçiren parça John Wilkes Booth imzalı fotoğraf oldu. Müzayedeye gönderdik ve 10 bin dolara satılacağı tahmin ediliyor.
3: Aman tanrım.
0: Hepsi bir araya gelince bir hafta içinde senin için müzayede ve nakit satışlar dahil olmak üzere 28 bin doların üzerinde
3: aman
0: para
3: tanrım.
0: Kazandık. Temizlik için harcanan 10 bini düşünce 18 bin dolar kalıyor.
3: Vay.
0: 60'a 40'a anlaşmıştık. Yani 7200 bana, 10.800 de sana.
3: İnanılmaz.
0: Büyük bir mutlulukla takdim ediyorum.
3: Ağzım açık kaldı. Yaptığın her şey için
0: hadi,
3: teşekkür ederim.
0: Buradan.
3: Tamam.
0: Virginia'dan sadece 7.000 dolar kazanarak ayrılıyoruz. Oysa bunun iki katını bekliyorduk. Umarız bir sonraki evde daha şanslı oluruz.
4: 3 günlük hazırlık evi işinin ilk günü.
0: Önce şu misketlere odaklanmak istiyorum. Her yerde misket var. Buraya gelirken biraz yiyecek temizliği yapar, belki bir silah ya da jeneratör bulurum diyordum. Ama şu anda hayatımda gördüğüm en etkileyici koleksiyonlardan birine bakıyorum. Hepsini etiketlemiş.
5: Tamam. Kabarcıklı ambalajlar, şapon misketleri.
0: Hepsini tek tek ayırmış. Ah, bu da en nadir olanı.
5: Böyle bir kutudaysa gerçekten nadirdir.
0: Evet. Vay canına. Bir misketin çok değerli olabileceğine inanmak size zor gelebilir. Ama çoğunun değerli olmasının sebebi koleksiyonun 80 yıllık olması. Bunlar inanılmaz misketler, çok iyi durumdalar ve sokağa hiç çıkmamışlar. Nadir

0: bulunan ve iyi durumda olan şeyler değerlidir. 2012'de nadir bulunan pembe opak Lutz misket açık arttırmada 25.800 dolara satıldı. Hepsini çok iyi paketlemiş, bu gerçekten şaşırtıcı. Bunlar kedi gözü denen misketler, aman tanrım. Bunların hepsini incelemek bir ömür sürecek. Ben bunları incelerken Mike da karavanı kontrol edecek.
1: Vay canına, şuna bakın. Tanrım, kesinlikle muhteşem. Bu karavanlar gerçekten harikadır. 1950'lerden 1990'lara kadar üretilip her şeyiyle restore edilen mükemmel durumdaki orijinal Evyonlar, özellikle de bu karavanların lüks modelleri piyasada rahatça 60 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor. Bunlar gerçekten nadir parçalar. Bir adım geri çekilip durumuna bakalım. Evet, karavanın bazı yerleri paslanmış. Uzun zamandır burada öylece duruyor. Muhtemelen tamir gerekecek ve bu da değerini düşürecek. İçinde eşek arısı kovanı var. Eyvah! Canlı bir eşek arısı kovanı. Şunu görüyor musunuz? Döşemesi çürümüş. Pek iyi bir durumda değil. İçi de aynı şekilde kötü.

0: Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
3: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
2: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler. Her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
5: Kim var?
4: Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartım
7: adil. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
8: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: İşte bir tane daha. Pekala. Bildiğim kadarıyla bu tür ahşap yapbozlar gerçekten çok iyi satılıyor. Bu gerçekten vay canına, şuna bakın. Orijinal kutusu ve orijinal kağıdı duruyor. Bu resmen muhteşem. 170 yıllık ahşap bir yapboz. Bu tür şeyler artık yok. Böylelerini bulamazsınız. Dün etkilenmiştim ama şimdi hayran kaldım. Bunlar 100 yıllık ahşap yapbozlar. Biri bunları elle yapmış ve tüm parçaları tam. İşte bu yüzden çok çok değerli. Bu kadının akıllara durgunluk verecek bir koleksiyonu daha varmış. Eşyalarına gerçekten çok iyi bakmış. Bu oyunlar çok iyi gidiyor. İşte Herman bebeği. Evet, uyku öncesi hikayelerini hatırlıyorum. Ha, bu da bir at yarışı kutu oyunu. Bunlar birkaç bin dolara gider.
1: 3 günlük hazırlık evi işinin ikinci günü.
2: Bir hata yapmayalım. Bu karavan tam anlamıyla bir restorasyon projesi. Bugün gelip bakacak bir alıcım var. Onu oradan çıkarmamız gerekiyor ve umarım işler yolunda gider. Pekala Josh, tahmin edebileceğin gibi karavan şurada.
3: 70 model mi demiştin?
2: Evet öyle.
3: Evet, tamire ihtiyacı var gibi görünüyor.
2: İlk bakışta her şey orijinal gibi görünüyor.
3: Hmm.
2: Evet, buzdolabı, dondurucu, ocak, lavabo.

0: Arkada da iki yatak var. Galiba öndeki kanepede yatağa dönüşüyor. Banyo da var. Bu güzel araçta her şey mevcut. Karavanı inceledin. Ne diyorsun?
1: Bu aracı çalışır hale getirmek gerçekten uzun zaman alacaktır.
0: Evet, biraz kol gücü, para ve zaman gerekecek. Bunu anlayabiliyorum. Lafı uzatmadan şöyle yapalım. 4000 ver, konuyu burada kapatalım.
1: Tamam.
0: 4000?
1: 4000.
0: Tamam, sağ ol dostum. 4000 dolara sattım gitti. Sevdim bu işi. Para akıyor, para.
2: Pekala Gordon, oyuncakları istiyordum.
3: Evet.
2: Oyuncak ve yapbozlar var.
3: Harika.
2: Şuradan başla. Bu sabah tren de buldum.
3: Ha, bunlar Marx.
2: Evet, trenlerden ümitliyim.
3: Evet, 50'li yıllardan kalma bunlar.
2: 55-56.
3: Öyle mi?
2: İnanamayacaksın ama bunlar ahşap yapboz.
3: Ciddi misin?
2: Hem de hepsi.
3: Bamberger hemen dikkatimi çekti.
2: Bunları bilirsin. Bamberger yapboz 1865'te yapılmış.
3: Geçen yüzyılın başından kalma.
2: Bazı oyuncaklar yüksek kalitede, son derece iyi korunmuşlar. Çok para kazanabilirim.
3: Gördüğüm şeyler gerçekten çok hoşuma gitti Matt. Çok beğendim.
2: Pekala, hadi o zaman fiyat
3: konuşalım.
2: Aklında
3: bir rakam var mı?
2: Hepsi için 7500 bin ver gitsin.
3: O zaman hepsi için 6000. Bundan daha fazlasını veremem.
2: Hemen nakit mi?
3: Evet, nakit verebilirim.
2: 6000'e anlaştık dostum.
3: Tamam, harika, teşekkür ederim.
2: 6000 dolar kazandık. Aslında daha fazla bekliyordum ama bunu da kabul ederiz.
3: Gidelim mi?
2: Yokuşun altına mı park ettin?
0: Böyle büyük bir misket koleksiyonunu satın almak için birkaç saatlik yolu göze alacak bir alıcı bulmam gerekti. Dave.
4: Merhaba.
0: Nasılsın dostum?
4: İyiyim ya sen? Misketleri görmek zorundaydım.
0: Bu koleksiyonu görmek için buraya kadar geleceğini biliyordum.
4: Aha.
0: Bakalım anlaşabilecek miyiz?
4: Bu misket yaklaşık 5 santimetre çapında. Bu da onu çok değerli kılıyor. Misketler için... Birden 10'a kadar özel bir değerlendirme sistemi var. Bu da 10 numara.
0: Doğru alıcıyla bu misketlerden 50 ila 100 bin dolar arasında para kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bir sent aşağı olmaz.
4: İnceledikten sonra güzel bir teklif vereceğim. Benzer bir teklif alacağınızı sanmıyorum. Yıllarca beklemeniz gerekir.
0: Anladım.
4: 37 bin dolar.
0: 37 bin dolar mı?
4: Nakit.
0: En iyi teklifin 37 binse bunu kabul edemeyeceğim. Aklımızdaki fiyatın biraz altında kalır.
4: Tamam, ben buna saygı duyarım.
0: Biraz yükselme şansın var mı?
4: Hayır, yükselemem.
5: 3 günlük hazırlık evi işinin 3. günü.
2: 3. günün başındayız. Umarım bugün büyük bir kazanç elde edip kârımızı yükseltmeyi başarırız.
0: İşin başarılı olması için misket koleksiyonunu güzelce satmam gerekiyor. Bunun için cebi dolu başka bir alıcı çağırdım.
6: Mike, burada bir sürü misket var. Bugüne kadar gördüğüm en büyük koleksiyonlardan.
0: Açılmamış paketler de var.
6: Pahalıya mal olacak. Aklında ne var?
0: Aklımdaki rakam 50 bin civarında.
6: 50 bin mi? Anladım.
0: Böyle bir koleksiyonu özellikle bu fiyata bir daha alma şansın olmayacak. Bu yerel alıcıya yarı fiyatına verdiğimiz 6 haneli koleksiyonlardan biri. Söylediklerimi ciddiye alın. Burada en az 50 bin dolarlık misket var ve 1 sent bile indirim yapmam. Bu çoğu kişiye çılgınca gelebilir. Ama misket koleksiyoncuları ne demek istediğimi anlıyordur. Bunun karşına bir kez çıkacak bir fırsat olduğunu biliyorsun.
6: Bu büyüklükte fazla koleksiyon yok. Tek sorun bana 28 bin dolar eder gibi görünüyor.
0: 28 bin mi?
6: Hemen nakit öderim.
0: Üzgünüm ama aklımdakinin yarısı kadar. Bu eşsiz bir koleksiyon. Bir benzeri yok. 50 bin de uygun bir rakam. Teklifini pas geçmek zorundayım.
6: Peki, harika bir koleksiyon. Umarım satarsın.
0: Teşekkür ederim.
6: Rica ederim.
0: Ne yapıyorsun?
2: Bunlara bakıp ne yapacağımızı düşünüyorum. Durum nedir?
0: Seni bilgilendirmek istedim.
2: Misketleri sattın mı?
0: Hayır. İki büyük alıcı geldi. İkisi de makul teklifler verdi. Hatta birininki 40 bin dolara yakındı. Ama 50 binin altına inmedim.
2: O paranın %30'unu biz alacaktık. Mike'ın misketler için iki büyük teklifi reddettiğine inanamıyorum. Ama doğru olanı yaptı. Çünkü değerleri o rakamdan daha fazla. Bulunmaz bir koleksiyon ve gerçek değerine satmalıyız. Böyle bir şey bulduğumda seni aramamı söylemiştin.
7: Evet, 40 bin doları ya da altındaki teklifleri kabul etmem.
2: Güzel, senden de bu bekliyorum.
7: Harika.
2: Ne dersin, bu koleksiyon epey eder, öyle değil mi?
7: Hatta 100 bin dolara kadar çıkabilir. Aile için en yüksek değeri elde etmek için doğru teklif verenleri bulacağım.
2: Tamam, sen aramaya başla. Ben de ekibime hepsini kutulatayım.
7: Bana uyar.
2: Teşekkürler. Bu kadar büyük ve benzersiz bir koleksiyonu kesinlikle müzayedede değerlendirmek gerekiyor. Geldiğin için teşekkürler. Minnettarım.
7: Rica ederim.
8: Aman tanrım.
2: Bana artık boş görünüyor.
9: Vay canına.
2: Bir aile konserveleri çok beğendi ve buradakilerin hepsini satın aldı.
8: Gerçekten olağanüstü.
9: Önceleri annemin eşyalarıyla aramda duygusal bağ vardı ama artık kendimi çok farklı hissediyorum.
2: Misket odası.
8: İnanılmaz.
9: Artık başkalarını mutlu edecekler.
2: Biliyor musun, bu odadan 30 bin tane misket çıktı.
8: Ağzım açık kaldı. Bu her zaman
9: farkındayım.
8: Olmaz.
9: Farkındayım.
8: Boş halini görmek yeni bir sayfa açmak gibi. Aman tanrım. Burası muhteşem.
2: Demek muhteşem.
8: Vay canına.
2: Evet. Ne diyorsun Kim?
9: Vay canına. Ağzım açık kaldı.
2: İkisi de gergindi. Evde değerli şeyler olduğunu biliyorlardı. Bence eşyalar el değiştirince iki kardeş de rahatladı. Artık rakamlara geçelim. Risk aldık ve işçilik eklemeden kazancı %30'a %70 paylaşacağımızı söyledik.
8: Doğru.
2: Bu iş hepimiz için iyi oldu. Karavan için 4000 dolar geldi.
9: Güzel.
2: Açıkçası şansımız yaver gibi.
8: Evet, düşündüğümden daha yüksek. Bence.
2: Daha azına razı olurdum. Antika oyuncaklarla yapbozları sattık. Ama asıl büyük iş misketlerdeydi. Onlar için iki teklif aldık. Ama açık pazarda daha değerli olacaklarını biliyorduk. O yüzden müzayedeye gönderdik. Ve tahminimize göre en az 60 bin dolar edeceklerdi.
8: Vay canına.
2: En düşük tahminle toplam kazancımız 80.500 doları bulacak.
8: Vay canına,
2: bu tutar üstünden kazancı paylaşacağız. Pekala, misketlerden daha çok gelirse üstü sizin olacak.
8: Tamam.
2: İşçilik için hiçbir ücret almadım. Tüm masraflar bana aitti. %30'u bana, %70'i size. Bu da benim için 24 bin doların biraz üstü. Sizin için de 56 bin doların üstü demek.
8: Tanrım.
9: Müthiş.
2: Oturmam gerekiyor. Oturacak bir şey kalmadı.
9: İnanılmaz.
2: İşte bu da çekiniz.
8: Elimden sadece muhteşem demek geliyor.
2: Kabul ediyorum. Bir şey daha var. Misketlerin hepsini yolladığımızı sanıyordum. Böyle şeyler her zaman olur. Temizliğin son aşamasında annenin bir misketini daha buldum. Ve bu onun İlk misketiymiş.
8: Aman Doğan tanrım, her yerde
9: ben de
8: bunu
9: arıyordum.
8: Bu inanılmaz.
2: Alın bakalım. Artık buldunuz.
9: Babasınındı.
2: Babasınınmış.
9: Evet, 1932'de.
2: Harika. Kesinlikle muhteşem. Artık size ait.
9: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Bu işin bir parçası olmamıza izin verdiğiniz için teşekkürler. Harikaydı, harika.
8: Biz teşekkür ederiz. Evdekilerin değeri konusunda hiçbir fikrim yoktu. Metin büyük babamın misketini bulması harikaydı. Annemin misket tutkusu onunla başlamıştı.
9: Bu inanılmaz bir duygu. Mete minnettarım.
2: İki evden çıkan eşyanın satışı 108 bin doların biraz üstündeydi. Böylece 70 bin dolarlık hedefimizi fazlasıyla aştık. Bu sayede ekibimle 31 bin doların biraz üstünde kâr ettik. Güzel bir yolculuktu.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Kalenin Belek.
1: Bu fırsat bugüne özel. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim. Getir, bir mutluluk
2: getir. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
5: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
6: Damla? Bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
9: Peki kuryelerimden haberi var mı?
10: Yani...

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim. Afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
10: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yarışana
11: tak. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
12: Üst düzey bir meydan okuma.
11: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
13: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
11: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tamirat Tadilat'a hoş geldiniz. Biz yolunu kaybetmiş eski arabaları satın alıp burada atölyemizde yola çıkmaya hazır klasiklere dönüştürüyoruz. Ben arabaları buluyorum.
1: Bense mekanik tecrübemi kullanarak damlatan depolardan sağlam olmayan civatalara her şeyi tamir ediyorum.
0: Sonrasında bu arabaları satıyoruz. Tercihen kendi
1: bir şekilde. En azından amacımız bu.
0: Şimdi aradığımız Almanya'nın en meşhur araba üreticilerinin birinden çok nadir iki koltuklu bir spor araba. Bu araba unutulmaz Porsche 914. Çıktığındaki amacı insanlara karşılanabilir bir spor araba sunmaktı. Ancak hiçbir zaman çok sevilen kuzeni 911 kadar popüler olamadı. Ancak bugünlerde insanlar bu arabanın eşsiz tasarımına ve ortasına yerleştirilmiş düz dörtlü hava soğutmalı motoruna uyanmaya başlıyorlar. 80 beygir gücündeki motoru sayesinde 0'dan 100'e 9 saniyede çıkabiliyor. Ancak bu klasiği sürmeyi eğlenceli kılan asıl özelliği düşük sürüş koltuğu ve rahat kontrol edilebilir olması. Fiyatlar son zamanda tırmanmaya başladı. Ancak ben oralarda bir yerlerde ucuz bir tanesini bulmaya çalışacağım. Benim aradığım üzerinde çalışabileceğimiz bir araba, ancak bulabildiğim tüm 914'ler restore edilmiş durumda ve pahalılar. Benim asıl aradığım daha ucuz, restore ederek üzerine değer ekleyebileceğim bir araba. En azından 5-6 bin pound kazanmalıyız bu satıştan. Sonunda olabilecek bir araba, bir Amerikan ithalatı. Boyası çok iyi durumda değil, ancak idare eder durumda. Benzin pompası akıtıyor, değiştirilmesi gerek. İlk bakışta tam bize göre bir arabaya benziyor. Fiyatı da 7000 pound'dan biraz az. Hem boya hem de motor hem de içinin değişmesi gerekiyor. Biraz da çalışmam gerekiyor. Bakalım neler olacak. Merakla bekliyorum. Bu iş beklediğimden zor çıktı. Ucuz bir 914 bulmak zaten zor ve dünyanın bir yerlerinde benim ödemeye gönüllü olduğum fiyata bir 914 bulabileceğimden şüphe etmeye başlıyorum. Ümitsizliğe kapılmak üzereyim. Birkaç gün sonra haberi alıyorum. Bir 914 arayışında olduğum haberini salmıştım. Şimdi bağlantılarımdan biri benim için mükemmel Porsche'u bulduğunu söylüyor. Görmeye gittiğim adam Porsche arayışımda olduğumu duymuş. Bana çiftliğinde bir süredir kullanılmadan duran bir Porsche olduğunu söyledi. Araba içinde sadece 4,5 bin istiyor. Çiftlik çok uzakta değil. Bir çiftlikte olduğunu biliyordum zaten. Şimdi de çiftliğin içindeyim. Ben bu tür durumlarda genelde çok tedirgin olurum. Çünkü neyle karşılaşacağınız belli olmaz. Bu tamamen işe yaramaz bir araba da olabilir. Sahibi burada. Sen Chris olmalısın.
2: Hoş geldin dostum. Seni gördüğüme sevindim.
0: Tam bir çiftçisin değil mi? Çizmeleri falan bile var.
2: Evet, aynen öyle.
0: Evet, harika.
2: Görmeye geldiğin araba burada.
0: Ben biraz tedirginim. Brandayla saklamışsın arabanın haline bak. Bana bu arabayla ilgili ne söyleyeceksin?
2: Çok sağlam bir arabadır. 11 yıldır benim.
0: Peki hiç kullandın mı?
2: Evet, bir 6 ay kadar kullanmıştım. Ancak bir ısınma problemi vardı. O zamanlardan beri kullanmıyorum.
0: Şu brandayı kaldırıp doğru dürüst bakalım. Oo, şuna bak. Tam bir çiftlik buluntusu. Bu motorun içinde 10 yıllık çiftlik pisliği yatıyor olmalı. Evet, bir de içine bakalım. Chris, şuranın haline bakar mısın? İçeride neler olmuş?
2: Bayağı iyi durumda, öyle değil mi?
0: İyi durumda mı? Çıldırdın mı sen? Koltuklar delik deşik. Bantla falan tamir etmesin.
2: Çok da önemli değil. Çok küçük hasarlı.
0: Hiç de küçük değil. Buraları tahmin etmesi çok fazla iş çıkaracak. Ve bu koltukların derisini bulmak da çok zor. Çok nadirdir bu deriler. Burası ne durumda?
2: Tornado gözünde küçük bir fare sorunu yaşamıştık da.
0: Buranın içinde ne tür yaratıklar yaşıyor böyle? Tüm bunların olduğu gibi çıkartılıp temizlenmesi gerek.
2: Temizliği çok basit bir iş. Çok büyük bir sorun yok.
0: Sanmıyorum, hiç sanmıyorum. Burada bence çok iş var. Motorun içine bir bakalım. Evet, şu hale bak. Chris, korkunç. 10 yıldır böylece oturuyor olduğu bariz. Yüzeyi olduğu gibi paslanmış. Tüm bu kablolar ve tüpler aşınmış gibi görünüyor.
2: Ben açıkçası gayet iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Aküsü yepyeni. İstersen motoru çalıştırabilirim.
0: Bu mu çalışacak? Eğer bu motoru çalıştırabilirsen bunu bir mucizeden sayabilirim. Nefeslerimizi tutalım. Oldu işte. Hayır, çalışmadı. Kısa bir süre çalışırmış gibi yaptı ama tekrar dene bakalım. Hadi ama Chris, Bu motora yumuşak çalışıyor diyemeyiz.
2: Hayır, pek yumuşak çalıştığı söylenemez ama idare eder bence.
0: Burada yapacak çok iş var, öyle değil mi?
2: İstersen bir de arka tarafına bak.
0: Tamam,
2: orayı nasıl
0: iyice
2: bulacaksın?
0: Bir bakalım. Vay canına, şuna bak.
2: İçerisi yeni gibi Mike.
0: Bu çok iyi bir haber.
2: Bence arabanın tamamı bu durumda. Yani gayet sağlam.
0: Burasını sevdim gerçekten, iyi görünüyor. Yan tarafları sağlam, güzel. Bu tekerlekler de güzel görünüyor.
2: Evet, güzeller. Fuksalaşımı,
0: evet,
2: jantlar.
0: Evet, iyi görünüyor Chris. Ama beni asıl endişelendiren şu tür şeyler. Bu parça buradan sarkmış. Nasıl elime geliyor? Bu üst parçanın da birkaç işlemden geçmesi gerekecek. Arabanın çalıştığını biliyorum. Demin çalıştığını duydum. Ancak yürüyüp durmayı becerebildiğini görmem gerek. Çiftliğin içinde bir test sürüşü yapabilir miyim?
2: Elbette ki. Binaların çevresinde istediğin kadar gez. Çok hızlı gitme, tamam mı?
0: Bununla nereye gidebilirim ki? Bu bugüne kadarki en garip test sürüşüm olabilir. Saatte 10 kilometre hızda bir çiftliğin çevresinde geziyorum. İlk izlenimlerim pek iyi değil. Bu motor hantal. Hiçbir viteste pek iyi çalışmıyor. Ancak Ed bu tür motorlara bayılır. Bu motoru çok rahatlıkla onarabileceğini biliyorum. Ayrıca da arabanın motorunun bu kadar kötü durumda olması pazarlık yaparken işime yarayacak. Onu ucuza kapatırsam kar etme şansım da artacaktır. Böyle daireler çizmek başımı döndürdü. Şurada küçük bir yol var. Oraya girmeyi deneyelim bakalım. Evet. İlk vites, ikinci vites, bir vites daha, üçüncü vitesi deneyelim. Bir çite yaklaşıyorum. Frenleri deneyelim. Çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. Güzel. Evet, evet, araba durdu. Şimdi geri vitesi deneyeceğim. Geri vitesi deneyelim bakalım. Geri vitesi düzgün çalışıyor olması gerek. İnsanlar bu motorun geri vitesle normal vites kadar rahat yürüdüğünü söylüyor. Şimdi doğru mu bunu test etme zamanı? Ve geri viteste çalışıyor. Harika. Hatta sanırım geri vitesi normal vitesten daha rahat gidiyor. Bu arabanın motoru iflas etmeye çok çok yakın. Bunu kullanarak Chris'e bir teklifte bulunmayı planlıyorum. O 4500 istiyor değil mi? Ben 4000'den başlayacağım. Evet. İlginç olduğunu söyleyebilirim. Çok ilginç.
2: Çok tatlı bir araba, öyle değil mi?
0: Araba kendi halinde de olsa çalışıyor gibi. Her ne kadar sadece burada denemiş de olsam. Kendine ait bir çekiciliği var. Ancak benim asıl ilgimi çeken kaportası.
2: Evet, iyi durumda, öyle değil mi?
0: Tüm bunları düşünürsem, cash 4000 pound'a ne dersin?
2: Bence daha fazla para eder mi?
0: Hayır, etmez. 4000 pound, cash.
2: Bu arabanın benim için nostaljik değeri var. Arabayla işin bittiğinde satmadan önce bana gösterir misin acaba?
0: Çok büyük bir keyifle. Elini uzat.
2: Anlaştık o zaman.
0: Harika. Kendime bir adet 914 aldım. Şimdi zorlu kısım başlıyor. Bu toz kaplı hurda yığınını en az 8000 pound'a satacak gıcır bir klasik arabaya dönüştürmemiz gerek. Ed'in iyi iş çıkaracağından eminim. Ancak bu tür arabalarda neyle karşılaşacağımız hiç belli olmaz. O yüzden çok da ümitlenmek istemiyorum.
3: Geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: Selin, yine dişetlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankast Reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Tam da leyslik.
3: Bu fırsat bugüne özel. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL'ye indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim. Getir, bir mutluluk
4: getir. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
5: hesap basit. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
5: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Kendime bir Porsche 914 aldım. Ancak bu arabanın direksiyonuna 10 senedir kimse oturmamış ve motoru kötü durumda. İlk izlenimlerim hiç iyi değil. Motor çok hantal, iyi çalışmıyor. Trafik muayenesinden geçmemiş bir araba bu. Pol atölyeye çekiciyle taşımamıza yardımcı oluyor. Kaportası her ne kadar paslanmış olsa da çok iyi durumda. Bu tür klasik arabalar için bu çok önemli bir özellik. Bu arabayı 4000 pound'a satın aldım. Bunların iyi durumda olanları 8-9 bine satılabilir. Bu arabadan iyi bir kar elde edeceğimizi ümit ediyorum. Ancak yine de zihnimin gerisinde arabayı çiftlikte bulduğumuzu hatırlıyorum. Bu arabanın şansı pek yaver gitmemiş. O yüzden neyle karşılaşacağımızı bilemiyorum. Ancak Ed'in işin altından kalkabileceğine eminim. Asıl soru motor dışındaki kısımları ne yapacak? İşte ben bunu çok merak ediyorum. Ed bu yapar. Tamamdır Paul, teşekkür ederim. Edward!
6: Hey! Şuna bak.
5: Nasılsın? Her şey yolunda mı?
6: Çok iyiyim. 914'ü getirmişsin. İyi görünüyor.
5: Aa, seni sevmene sevindim.
6: Neden bu kadar tozlu?
5: Bir çiftlikten aldım çünkü. Ama bence bir kova suyla yıkasak, biraz içini değiştirip dışını parlatsak.
6: Evet evet, kesinlikle adam olur.
5: Gayet bence güzel olacak.
6: Hiç paslanma belirtisi görmüyorum. Bu çok iyi haber.
5: Sevindim.
6: Parlatmaktan bahsetmişken şu tekerler çok güzel. Orijinal görünüyorlar, ancak onları da parlatmak
5: tekerleri lazım. Dert etme. Ben orada sana yardım edeceğim. Arada bir ben de ellerimi kirletmekten hoşlanıyorum. Beni rahatsız eden yanları bu panelin hali. Plastiği soyuluyor, kenarlar kötü durumda. Tepesi de aynı şekilde.
6: Evet, şimdilik pek iyi görünmüyor ama bence biraz boya, biraz plastik, yeni parçalar hallederiz. Tamir etmesi zor olmasa gerek. Yapabiliriz.
5: Bu iyi tavrını koru çünkü şimdi sana arabanın içini göstereceğim.
6: Olamaz. Bu ne hal? Koltuklarda fare dışkısı var. Yuva yapmışlar. Korkunç durumda.
5: Evet, iç kısmı arabanın en kötü yanı. Koltukların haline baksana, delik deşikler.
6: İstersen buraları da bantla tamir etmeye devam edebilirim ya da doğru dürüst bir malzeme.
5: Evet, bant kullanmasak daha iyi. Yeni koltuk döşemeleri alıp doğru dürüst bir şekilde tamir ederim. Yer döşemelerini de çıkartıp yenilerini koymamız gerekecek.
6: Yırtıp atmaya gerek yok, ben onları temizlerim, sorun değil. Tamam mı?
5: Güzel, sevindim, tamamdır. Şimdi asıl büyük işe geliyorum, sana motoru göstereyim. Evet, Ed. Ne düşünüyorsun?
6: İyi gününde gibi görünmüyor.
5: Evet, bence de. Bu motorun birkaç kötü yanı var. Birincisi içinde olduğu durum. Bir alıcı gelip bunu görse kaçarak uzaklaşır, değil mi? Arabayı çiftliğin çevresinde test sürüşüne çıkardım. Tangır tungur gidiyor. Viteslerin hiçbiri de olması gerektiği gibi çalışmıyor. Bayağı kötü durumda.
6: Eğer 10 senedir öylece yattıysa, küçük plastik parçalar neredeyse tamamen çürümüştür. Enjektörlerin değişmesi de gerekecek. Benzin taşıyan kabloların da iyi durumda olduğunu sanmıyorum. Hava alıp benzin kaçırıyordur. Olduğu gibi bir onarımdan geçmesi gerek. Biraz daha yeni boya atarsak hiç fena olmaz.
5: Evet, tavrına sevindim. Ümitsiz vakaymış gibi
6: bakmıyorsun. Motorun sorun çıkaracağını sanmıyorum ama arabanın geri kalanında yapılacak çok iş var.
5: Evet, özellikle dış kısmını iyice gözden geçirmemiz gerekecek.
6: İçinin de değişip temizlenmesi gerek. Tepesini de bir şekilde halletmeliyiz.
5: Evet, evet. Evet, anlıyorum.
6: Jantları da sen halledeceksin.
5: Evet, tamam, ben halledeceğim.
6: Nasıl yapacaksın?
5: Evet, evet. Yapacak çok fazla işimiz var. Gel atölyeyi açıp arabayı içeri taşıyalım.
6: Gel bakalım. Uzun zamandır atölyeme bu kadar eski püskü tozlu bir araba girmedi. Nereden başlayacağıma karar vermek gerçekten zor. Ancak sanırım motorla başlayacağım. Henüz motoru çalışırken duymadım. Mike iyi durumda olmadığını söylüyor. Eski sahibi de ısınma sorunu olduğunu söylemiş. Ancak hava soğutmalı motorları ben her zaman sevmişimdir. Çalıştıralım bakalım. Bu hurdayı adam edeceğim, merak etmeyin. Bazı sorunlarımız var. İstikrarlı bir şekilde çalışmıyor. Çalıştığı zamanlarda gelen sesler hiç iç açıcı değil. Belli ki bazı sorunlar var. Sorun yakıt sisteminde olabilir veya elektriksel de olabilir. Ne olursa olsun çözebilmem için iyice göz atmam gerek. Görebildiğiniz gibi bu arabada motora ulaşmak çok zor. Motoru olduğu gibi arabadan çıkarmam gerekecek. En önemlisi güvenlik. Önce akü bağlantılarını çıkarıyorum. Çıkardığım her parçayı isimlendiriyorum ki işim bittiğinde kolaylıkla tekrar birleştirebileyim. Ancak bu motoru geri yükleme sırası geldiğinde bu eski parçaların birçoğunu atmış olacağım sanırım. Motoru çıkaracağım dediğimde kastettiğim her şeyi çıkarıyor olacağım. Motoru, vites kutusunu, egzoz sistemini tek bir parça halinde çıkaracağım. Zor iş. Porsche'ların en sevdiğim yanı ileri görüşlü mekanikerler tarafından yapılmış olmaları. Altından motoru çıkarmayı mümkün olduğunca kolaylaştırmışlar. Daha önce bir Volkswagen Beetle'ın motorunun bir dakikadan kısa sürede çıkartıldığını görmüştüm. Bu araba şimdilik benim yarım saatimi aldı. Şimdi bu motor ve vites kutusunu içeride tutan 4 cıvata var. Tüm arabayı bu kutunun üzerine indireceğim. Bu cıvataları söküp arabayı tekrar yükselteceğim. Teorik olarak motor ve vites kutusu alet kutumun üzerinde kalmalı. Hadi bakalım, deneyelim. Birçok araba üreticisi hava soğutmalı motorlar denedi. Ağırlık merkezlerinin düşük olması ve bu tür motorların daha küçük olması onları çekici seçeneklere dönüştürüyor. Ancak sadece Volkswagen ve Porsche bu tür motorları seri üretime aldı. Arabayı kaldırınca bu motor, vites kutusu ve egzoz sisteminin ne kadar karmaşık ama iyi düşünülmüş olduğu bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet, işte burada. Küçük bir 1781 Boxer motoru. Boxer motoru denmesinin sebebi şu. Konvansiyonel motorlarda pistonlar yukarı aşağı hareket eder ancak bu arabada pistonlar yatay olduğundan ileri geri hareket ediyorlar. Aynı bir boksör gibi. Şimdi ısınma sorununun sebebini keşfetmem gerekiyor. Hemen görebiliyorum. Dışarıdan çalışan bir yağlı soğutma sistemi var ve hiç iyi durumda değil. Halinin ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Havanın bunun içinden geçmesi pek mümkün değil. Sistemin içinde de bazı engeller olabilir. Bu da yağ akışını engeller. Bakalım bu sorunu çözebilecek miyim? Isınma sorunlarını incelerken bu hava soğutmalı motorda kontrol etmem gereken bir şey daha var. O da soğuk başlatım sistemi. Bir motorun soğuktan sıcağa olabildiğince hızlı ısınmasını istersiniz. Bunun için de soğutma kanallarına şu kapaklar yerleştirilir. Bunları da termostat körükleri kontrol eder. Pistonların altında duran parçalardır bunlar. Bir kez motor gerekli ısıya çıktığında körüklerin içindeki hava genleşir. Bu da şu kablonun üzerindeki baskıyı hafifletir. Böylece kapaklar açılır ve motorun ısısı hava yardımıyla soğutulur. Yani körük, kablo veya kapakların herhangi birinde bir sorun varsa ısınma sorunu yaşarsınız. Şimdi körükleri kontrol etmem gerekiyor. Tepedeki kabloyla oynuyorum. Kapakları kontrol eden kablo. Körüklerdeki iki sorunu şimdiden tespit ettim bile. Öncelikle fazla uzanmışlar. O yüzden düzgün çalışıyor olmayacaklar. Aynı zamanda da bu kablonun bu silindirin çevresinde seyahat ediyor olması gerek. Takılıp kalmış. Bunların ikisinin de hemen tamir edilmesi gerek. Motorun fazla ısınmasına sebep olanlar bunlar olabilir. 914'ün motoru hem çok sıcak hem de takılarak çalışıyor. Yakıt enjeksiyon sistemine yakından bakmalıyım. Bu motor karbüratörler yerine elektrikle kontrol edilen bir yakıt enjeksiyon sistemi kullanıyor. Ve 40 yaşında bir arabada genelde bunlar bozulmuş olur. Motorun neden iyi çalışmadığını tespit ettim sanırım. Enjektörlerden iki tanesi motora bağlı bile değil. Uşkulandığım gibi çevrelerindeki sırlar tamamen erimiş. Ve enjektörler serbest bir şekilde hareket ettiğinden yanma odasına benzin çekerken aynı zamanda hava da çekiyor olacaksınız. Bu yüzden de benzinle karışan hava kötü bir karışım olduğundan çok verimsiz bir şekilde yanacak. Bu küçük motor için alınacakların listesini yaptım bile. Yağ soğutucusu, yakıt enjektörleri ve körükler değişecek. Yüzlerce pound'a mal olacaktır. Motoru parçalarken de bu arada Mike 914 jantlarımızı parlatıyor.
5: Yerel bir metal atölyesindeyim. Umarım jantlarımı güzelleştirebilecek. Barry! Çalışkan adam. Merhaba Barry, nasılsın?
0: Teşekkür ederim.
5: Seni gördüğüme sevindim. Bak şimdi, bunlar yeni Porsche 914'ümün jantları. İyi görünmüyorlar. Bunların üzerinde ne yapabilirsin?
0: Tüm bu pisliği temizleyip parlatırım. Şuradaki bölümleri de.
5: Harika.
0: Bu girintili çıkıntılı yerleri de temizlerim.
5: Harika. Peki şurada bir ezik var. Kötü çizilmiş. Bunu düzeltebilir misin?
0: Elbette ki. Orada olduğunu bile fark etmezsin.
5: Hadi bakalım. Kolay gelsin o zaman.
0: Tamamdır. Teşekkür ederim.
5: Barry işinde uzman. Şimdi jantın üzerindeki pisliği ve renk bozulmasını temizliyor. Tüm bu işlerin her biri için farklı bir aleti var. İşin püf noktası hem jantı temizleyecek kadar agresif olmak hem de alüminyuma zarar vermeyecek kadar narin davranmakta. Bu kullandığı sabun gibi şey çok önemli. Tüm bu işlemin kaygan ve yumuşak olarak devam etmesini sağlayan o. Barry'nin diğer aletle işi bitti. Şimdi daha küçük bir versiyonuyla o içine girmesi zor yerleri temizleyecek. Bir saatlik bir çalışmadan sonra jant son aşama için hazır. Bu aşamada jantı Fransız talkıyla parlatacak. Bu talkın parça boyutu metalleri parlatmak için özel tasarlanmış. İnanılmazsın Barry. Şu hale bak, sen memnun kaldın mı?
0: Evet, çok memnun kaldım.
5: Harika iş çıkardın, kenarları çok güzel parlatmışsın. Bunları bir kez motora bağlayalım, çok güzel görünecekler.
0: Umarım öyle olur.
5: Bana ne kadara patlayacak
0: bu iş? Tekerlek başına 60 bar.
5: Ne biliyor musun, bence ne kadar uğraştığını gördükten sonra her kuruşuna değer. İşin kötü yanı daha 3 jant var. Jant harika görünüyor ama atölyede et hala Porsche'un motoruyla boğuşuyor. Parçaların faturası gittikçe pahalanıyor. Ve daha iç ve dış yenilemelere başlamadık bile. Ancak eminim Ed bu işin altından kalkabilir. Umarım bu araba bize daha fazla sürpriz yapmayı planlamıyordur. Ben yine de inanıyorum bu işten kârlı çıkacağız.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
1: Ya da anca sporda gelir grisi.
0: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
4: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
5: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
6: Doritos'tan yılın twisti. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Damla. Bence çok
8: eğlenceli. Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Bu Porsche 914'ü bir çiftlikten satın aldım. Arabanın içi fare dışkısı kokuyordu ve motordan gelen sesleri dinleseniz içeride tüylü bir hayvan yaşıyor derdiniz. Ama eğer restorasyonunu sağlam yapabilirsek aldığımız paranın iki katına satabiliriz. Et motorun çalışmayan parçalarını tespit etti. Sipariş parçalarının gelmesini beklerken kalan parçalarla ilgileniyor.
8: İçine açtığınız her türlü hava soğutmalı motorda bunları, kalay parçalarını çok görürsünüz. İlk göze çarpan şeydir. Bizimki maalesef çok paslı. Hayattan usanmış gibi görünüyor. Bunu değiştireceğiz. Bu kalay parçaların amacı motorun çevresini sararak kapalı bir sisteme dönüştürmek. Böylece tüp ve silindirlerin çevresindeki hava akımını kontrol edebiliyoruz. Eğer hava soğutmalı motorunuzdaki kalay parçalar kötü durumdaysa hemen atmayın. Çünkü çoğunun yenisini bulmak imkansız. Bunun yerine onları temizleyip zımparalamak mümkün. Bu parçaların kuruması biraz zaman alacak ama önemli değil. Çünkü motorun parçaları geldi ve benim de böylece bu sırada motorun ısınma problemini çözmeye vaktim olacak. Porsche sistemi akıllıca bir sistem. Soğuk başlayan motorun ısısını termostat körükleri kullanarak kontrol ediyor. İçindeki hava ısınınca otomatik olarak bir kapak açılıyor ve motoru soğutuyor. Şu anda körükler hiç çalışmıyor. Dolayısıyla kapaklar da açılmıyor ve ısınma sorunu yaratıyor. Körükler şunlar. Aslında bu konumda olmaları gerekiyor. Sıkışmış olmaları gerekiyor. Motorun içindeki hava ısınıp genleşince bunları da genleştiriyor. Bu da kablodaki gerginliği serbest bırakıyor. Ancak zamanla bu körükler genleştikleri konumda kalmışlar. Olması gerektiği gibi çalışmıyorlar. Bu yüzden de bu kapakları açan hiçbir şey yok. Bu da motorun içindeki havanın asla soğutulamamasına sebep oluyor. Artık orijinal 914 körükleri bulmak imkansız. Bu yüzden ben bir Volkswagen Beetle motorundan aldığım tıpatıp aynı işi yapan parçaları kullanacağım. Evet, hallettim. Şimdi test etme zamanı. Biraz ateş kullanmam gerekecek. Tehlikeli görünebilir ama pek de değil. Normalde sıcak havanın gireceği yeri ısıtacağım. İçerideki hava ısınınca umarım körükler çalışıp kapakları açacak. Böylece motorun soğutma sistemi düzenli olarak çalışmaya başlayacak. Hadi bakalım. Deneyelim. Çok güzel. Körükler genişledi. Kablo oynadı ve kapakları açtı. Artık motor tekrar kendi ısısını kontrol edebilir duruma geldi. Bu sorunu hallettiğime göre işe devam edebilirim. 100 pound'a yeni bir dış soğutucu buldum. Onu da yerleştirdiğim zaman motorun soğutulmasına yardımcı olacaktır. Hortumlarını bağlayıp kabloları yönlendireceğim. İşte böyle. Distribütörün de değişmesi gerek. Bunların hepsi büyük işler ancak asıl önemli olan küçük detayları atlamamak. Biliyorum bu tıkaçlar hiç önemli gibi görünmüyorlar ama istikrarsız bir motorla mükemmel bir şekilde yürüyen motor arasındaki farkı yaratabilirler. Tek yapmam gereken bunları enjektörlere takmak. Sonra bir iş daha bitmiş oluyor. Bir sorunu daha çözdük. Bu tıkaçları taktığıma göre şimdi enjektör sisteminin temiz çalışmasını bekliyorum. Gereken yerlere tam gereken miktarda yakıt yollayacak. Şimdi işimi becerip beceremediğimi test etmenin tek yolu 1.8 litrelik yağını geri takıp motoru çalıştırmak. 2 gündür bu motoru tekrar yaratmakla uğraşıyorum. Eğer bir araba tamircisine verseydim rahatlıkla 800 pound ödemem gerekirdi. Bu motor en son 10 sene önce sorunsuz çalışmış. ve önümüzdeki dakikalarda istikrarsız olmasını ve ısınma sorunlarını çözebilmiş miyim göreceğiz. Bu motoru tamir etme görevi beklediğimden çok daha zor oldu. Şimdi bu anahtarı çevirmemle uğraşmama değdi mi, değmedi mi göreceğiz. Hadi bakalım. Sesi kulağa çok tatlı geliyor. Hele eski haline göre çok çok daha iyi. Motoru bir süre çalışır bırakacağım. Sızıntı olmadığından ve fazla ısınmayacağından emin olmak istiyorum. Mike bu motorun kurtarılamaz durumda olduğundan korkuyordu ancak bu sefer yaptığımız işle onun korkularının gereksiz olduğunu gösterdik.
7: Evet, nasıl gidiyor?
8: Gayet iyi.
7: Bu hal ne? Burada ne oluyor? İki gündür buradasın. Hala arabayı temizleyemedin mi?
8: Önceliklerimden değildi bu Mike. Asıl endişelendiren arkadaki motorun haliydi. Onunla ilgileniyordum. Şimdi tahmin ettim. Tamamen yenilendi. Ve şu anda motor çalışmaya hazır.
7: O zaman bunun için bir ödülü hak ettin.
8: Teşekkür
7: Bak,
8: ederim.
7: Bak sana ne getirdim. Gördüğün gibi ben de kendimi
8: harika
7: meşgul ettim.
8: Görünüyor. Çok şaşırdım. Sanki sıfır alınmış. Yeni bir jant.
7: Kendimi yaptım demek isterdim ama başkasına yaptırdım. Parlattırdım. Tanesi 60 pound tuttu. Bence bunları motora bağladık mı arabanın tüm havasını değiştirecek. Evet, bence bu zaman kapsülü 914'ü kar etmeye hazır bir arabaya dönüştürmek üzereyiz. Bu andan itibaren yapman gereken tek şey başını öne eğip çok çok çalışmak. Tamam mı? Hadi durma, çalış.
8: Sakin ol dostum. Arabanın tavanındaki hasarlar sadece dış görünüşünde. Alt kısmını maskeledikten sonra restorasyona başlayacağım. Üzerindeki tozu temizlemek ve genel olarak pürüzsüzleştirmek için bir zımpara kullanacağım. Elektrik süpürgesiyle kalan tozu temizliyorum. Panelin boya tutması için çok temiz olması gerek. Son parçaları da temizleyelim. Bu spreyleme işini kendim yapmam 200 pound kadar paranın cebimde kalmasını sağlıyor. Kesinlikle değer. Bu plastikle kaplanmıştır. Bu yüzden plastik kaplama boyası kullanıyorum. Önemli. Bu yüzeyin kendine has bir dokusu olmalı. Bunu nasıl yaratabileceğinizi göstereceğim şimdi. Yüksek kalite bir boya kullanıyorum. Spreyle sıkacağım. Sonrasında da küçük bir fırçayla veya küçük bir sivri uçla boyanın bazı noktalarını kaldıracağım. Bu da bize şu an kayıp olan dokuyu geri verecek. Şansıma böyle doku yaratmam gereken az bölge var. Çünkü bu iş çok zamanımı alıyor. Çıldırmış değilim. Renginin siyah olması gerektiğinin farkındayım. Bu en dış boya değil, astar boyalardan biri. Astar boyası kurudu. Şimdi saten siyah rengi uygulayacağız. Kutusu 5 pound. İki kez üzerinden geçmeye yeter diye varsayıyor. İşin püf noktası boyayı hızlıca ve ıslak bir şekilde uygulamak. Ağırdan alınmaması gereken bir iş. Boyayı bir an önce panele uygulamalısınız. Öbür türlü düzensiz bir görüntü elde edersiniz. Ve baştan başlamanız gerekir. Tavan kururken bu krom parçaları çıkarıyorum. Arkalarındaki vinil parçaları çıkarıp değiştirmem gerek. Bu vinilin buraya ısı kullanılarak tutturulduğu bariz. Gördüğünüz gibi köşelerin çevresine dolamışlar. Krom parça bunu sabit tutuyor. Aynı zamanda da kenarlarını gizliyor. Buradaki yapıştırıcı madde muhtemelen çok eski, artık hiç tuttuğunu sanmıyorum. Elimle soymaya çalışacağım, kolay olacaktır. Tek seferde halledebilirim diye umuyorum. Vinil gayet kolay söküldü ama boyadaki bu çiziyi tamir etmem gerek. Yoksa gelecekte paslanmaya yol açabilir. Yeni takacağımız bu vinil parçaları bir 914 uzmanından edindik. Çünkü eğer bu arabadan olabildiğince fazla para kazanmak istiyorsak gerçek parçalar kullanmalıyız. Porsche hayranları orijinallik tutkunu olmalarıyla ünlüdürler. Şimdi yapacağım arabanın şu yüzeylerini bir yapıştırıcıyla kaplayıp kurumasını beklemek. Sonrasında vinili arabaya tekrar yapıştırabilirim. Bu her gün yaptığım bir iş değil. Bu tür şeylere alışık değilim ancak bu yapıştırıcıda tek bir deneme hakkım var. Dolayısıyla ilk seferinde becermem gerek. Bir kez bantları çıkarıp krom uçları geri taktım mı araba çok güzel göründü. Kendim yaparak 150 pound kadar tasarruf etmiş oldum. Evet, işte yapbozun son parçası. Bu yaptığım yenileme çalışması çok başarılı oldu. Evde de rahatlıkla yapabileceğiniz bir iş. Hem tavanı hem de yanlarını güzelleştirdim. Hem de neredeyse hiç para harcamadan.

Porsche atölyeme girdiğinden beri beklediğim an geldi. Üzerindeki bu 10 yıllık tozu temizleyeceğim. Evet, bu iş göründüğü kadar eğlenceli. Bundan daha hafif bir basınçlı temizleyiciyi 100 pound'a bulabilirsiniz. Ama hepsi benim olsun. Çok güçlü bir makine istiyorum diyorsanız da bu tür bir temizleyiciyi günlüğü 30 pound'a kiralayabilirsiniz. Toz kalkınca altındaki arabanın gerçekten sağlam durumda olduğunu görebiliyorum. Paslanmadan eser yok. Ama boyası biraz yavan görünüyor. Bunun için de bir planım var. Şimdi arabanın boyasını soymak için bu aleti kullanacağım. Bu yavaşlatılmış bir taşlama makinesi. Kullanabileceğim birkaç başlığı var. Ve aynı zamanda birçok solüsyon var. Basitçe bu solüsyonların kalın, orta ve ince olarak ayrıldığını görebilirsiniz. Arabanın üzerine bu bileşimlerden uygulayacağım. Sonra başlığı birazcık ıslatıp boyanın en üstteki ölü katmanını soyacağım. Yani sizin anlayacağınız, arabanın cildini biraz güzelleştireceğim. Şimdi maskelemeye harcayacağım zaman daha sonra temizlemeye harcayacağım zamanı azaltacak. Kırmızı balçığın ortalığı akışını izleyin. O zaman neden bu kadar dikkatli olduğumu anlayacaksınız. Mike der ki, arabayı parlatarak pahalandırabilirsin. Şu anda yaptığımda oymuş gibi hissediyorum, bu spor arabanın her dakika daha satılabilir hale geldiği aşikar. Bu işi bir profesyonele yaptırmak 200 pound civarına patlardı. Bu tür kenar ve köşelerle ilgili önemli bir detay var. Buralardaki boya genelde daha incedir. Eğer fazla üstüne giderseniz boya fazla hızlı soyulabilir. Bunu istemiyoruz. Hafif çalışmamız gerekiyor. Gerektiğinde ise ellerimizi kullanmaktan üşenmemeliyiz. İlerledikçe su ilave etmeye devam ediyorum çünkü bu işlem boyanın yanmasına veya yüzeyin çizilmesine sebep olabilir. Biraz su kullanmak yüzeyleri kayganlaştırıyor ve tüm bu işlemi kolaylaştırıyor. Şuna baksanıza. Çok vaktimi aldı ama iyi iş çıkardım bence. Şimdi tek yapmam gereken üzerinden tekrar geçmek. Sonrasında ise araba neredeyse satışa hazır olacak. Çok güzel oldu. Her şey yolunda gidiyor ancak parçalara 1000 pound harcadık bile. Ve şimdi içine de bazı pahalı yenilemeler yapıyor olacağız ve bu 914'ün para kazanma potansiyeli gittikçe daralıyor. Bu Porsche'dan kar edebilecek miyiz? Çok da emin değilim.

0: bu kapıdan içeri girdiğiniz an artık ETS'nin misafirisiniz. Seyahatiniz için ihtiyacınız olan ne varsa tek masada çözmekten memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz Gökhan Bey.
1: Tam 35 yıldır ETS her misafiriyle birebir ilgileniyor.
2: Merhaba Ayda, şarkımı çal. Hazırsanız son ses açıyorum.
3: Al işte.
4: Özgüvenin
5: ses getirdi.
2: Teşekkürler.
6: Yeni D-Rock. Ses getirdi.
2: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
5: Hazırsanız son ses açıyorum.

0: Kia Sadakat Programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Arçeliklerin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
9: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
10: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var burada?
12: Ula Aslı senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
14: Albayrak Finans. Yarını güvenle planlar.
15: Haydi gel.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Express içelim.
18: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
19: Kredi kartım hadi.
20: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: 914 uzun yolculuğunun sonuna gelmek üzere. Eğer şansımız yaver giderse bu Porsche almak için verdiğimiz 4000'in iki katı fiyatına satabiliriz. Motor ve dış yüzeyleri tamamdır. Ama bakalım sıradaki içine yapacağımız işler karımıza zarar verecek mi? Sıra sende Ed.
1: Sürüş tecrübesinin en önemli kısmı bu. Bu harika spor koltuklar sizi sarmalıyor. Siz bu sırada arkadaki hava soğutmalı motorun tadını çıkarabiliyorsunuz. Ama şu an burası içinde olması keyifli bir yer değil. Koltuklar yırtık pırtık. Torpido gözünde fareler yaşıyor. Yer döşemesi mide bulandırıcı. Aramızda kalsın, içerisi bayağı kötü kokuyor. Koltukları çıkarıyorum çünkü iç kısma rahat ulaşabilmek istiyorum. Hızlı bir elektrikli süpürge işiyle biraz temizleyebilirim ancak buradaki sorunlar yüzeysel sorunlar değil. Pislik yerin içine kadar işlemiş. Çok tatsız. İç döşemeleri de süpürünce o kadar da kötü durumda olmadığını gördüm. Yeni bir yer döşemesi almak 230 pound'a patlar. Bunun yerine ben bu halıları özel bir ıslak elektrikli süpürgeyle temizleyeceğim. Günlük kirası 30 pound civarındaki bu aleti kullanacağım. İçini sıcak su ve sabun solüsyonuyla dolduruyorum. Şimdi sabunlu suyu halıya püskürteceğim. Fırçayla solüsyonu iyice yedirdikten sonra kirli suyu emeceğim. Sabah boyunca yaparak hallettiğim bir iş oldu. Çok tasarruf ettim. Eskisine göre kesinlikle daha iyi kokuyor. Yerler siyah olduğundan farkı görmek çok kolay değil ama pislik bölmesine bakarsanız ne kadar iğrenç olduğunu görürsünüz. Burada gördüğünüz gibi koltuklar delik deşik. Ev yapımı bazı başarısız tamiratlar yapılmış. Durum iyi görünmüyor ama 914'ümüz için iyi para almak istiyorsak bu koltuk

0: Oyuncuların çok iyi görünmesi ve hissedilmesi gerekiyor. Almanya'da sipariş üzerine yeni koltuk döşemesi yapan bir şirket buldum. Bana 380 pound'a patladı. El yapımı olduklarından planlarıma 3 haftalık bir bekleme süreci koymam gerekti. Umarım koltuklara güzel otururlar, yoksa bu kadar zaman boşa beklemiş olacağım. Bununla işim şimdilik bitti. Şimdi bu zavallı durumdaki başlık parçasıyla ilgileneceğim. Maalesef bunun gibi bir köpük parçasına ulaşamıyorum. Bunu kullanmam gerekecek. Yeni kaplamalara sokuşturmaya çalışmadan önce şöyle bir şey yapacağım. Bu ağır külotlu çorapları bu iş için kestim. Tepeden bunu geçirip tek parça olarak kalmasını sağlayacağım. Külotlu çoraplar köpüğe biraz sertlik verecek. Böylece yeni kaplamalara daha rahat sokabileceğim. Dışlıkları yerinde tutmak için bu yapıştırıcıyı kullanıyorum. Köşelerinden zımbalayarak da hiç hareket etmemelerini sağlayacağım. Benim zımba tabancam bir hava borusuna bağlı. Ama kaliteli yaylı bir tanesini herhangi bir nalburdan 40 pound civarına bulabilirsiniz. Birkaç saatimi aldı ama bu koltuk tamam. 1970'ten kalma bu koltuk artık çok daha yakışıklı duruyor. Restore ettiğim koltukları sabitlediğim zaman arabanın içindeki işimiz de bitmiş olacak. Çıkan işten çok memnunum. İçerisi tamamen değişti. O çiftlikten çıkma görüntüsü ve içerideki koku artık kayboldu.
1: Bu 914 10 yıldır terk edilmiş ve sevilmez bir şekilde bir köşede duruyordu. Ancak Porsche'un arabalarının kalitesi her zaman derinlerde bir yerlerde keşfedilmeyi bekliyordur. Bu tozlu 70'lerden kalma antikayı sadece 4000 pound'a satın aldım. Elimde çok para kazanabileceğim bir araba vardı.
2: Anlaştık.
1: Harika. Ancak aynı zamanda çok büyük bir risk aldığımın da farkındaydım. Motorun çok ciddi sorunları vardı. Neyse ki Ed, bir kez atölyedeki tüm yedek parçaları kullanıp arabayı tamir ettiğinde elimizde sorunsuz çalışan ve çok güzel görünen bir Porsche'umuz vardı. Targa marka tavan özensiz görünüyordu. Jantları bir metal ustasına götürüp yenilettim, parlattım. Sonra sıra arabanın temizlenip boyanmasına geldi. Temizlenince çok çekici oldu. Sonunda Ed de korkunç iç mekanı tamir etti. Halılar temizlendi, koltuklar yenilendi. Günün sonunda nispeten ucuza çok etkileyici bir restorasyon oldu. Arabayı ucuza aldık ama motor parçaları pahalıya patladı. Sonrasında da maliyetler bitmek bilmedi. En sonunda harcadığımız para 5310 pound'tu. Bu etkileyici araba için bir alıcı bulacağımdan eminim. Asıl soru şu, kaç paraya? Ed!
0: Merhaba dostum.
1: Nasılsın? Vay canına. 914'ümüze bak. Benim çiftliğin bir köşesinde bulduğum arabayı alıp bir klasiğe dönüştürmüşsün. Harika sonuç.
0: Gerçekten çok değişti değil mi?
1: Bir hadi, koklayalım buyur. Bakalım. Evet, içeride fare kokusu yok.
0: Fare sorunumuzu hallettim. İçerisi iyice temizlendi. Şu yeni vinil koltuk kaplamaları da harika görünüyor. Öyle değil mi? Baksana.
1: Haklısın Ed. İçerisi harika görünüyor, hatta yeni gibi. Dışına ne yaptın peki? Tekrar boyamışsın sanırım.
0: Öyle görünüyor değil mi? Ama boyamadım. Sadece temizledim ve çok iyi itinayla cilaladım.
1: Yapacağını yaptın Ed. Bizim küçük 414'ümüzü alıp tamamen değişim geçirttin. Sana ödül olarak arabayı test sürüşüne çıkarabileceğimiz mükemmel yeri biliyorum.
0: Her zaman
1: var mısın? Her Porsche'un kendini evde hissettiği yer. Yarış pisti. Silverstone yarış pistindeyiz. 914'ümüzün sınırlarını istediğimiz kadar zorlayabiliriz. Hadi bakalım Ed.
0: Bu harika bir his.
1: Bu arabayı sana getirmeden test edemediğim bir şeydi arkadaki motor. Ama kulağa hiç fena gelmiyor, öyle değil mi?
0: Evet, şu an çok rahat çalışıyor. Çok iyi bir his. O motordaki tamir ettiğim veya değiştirdiğim parçaların sayısını unuttum ama harcadığım tüm bu zamana ve emeğe sanırım değdi. Motorun tüm gücü benim pedala dokunmama bakıyor. Mükemmel bir his bu.
1: Gerçekten mükemmel değil mi? Bu pistte harika bir oyun alanı. Hadi ama et, göster bakalım.
0: Sana tam biri söyleyemem ama çok hızlı olduğunu söyleyebilirim. Çok hızlı ve çok da kuvvetli. Bu dönemeçli pist için mükemmel bir araba.
1: Keşke direksiyonda ben olsaydım. Ama söyleyebilirim ki yolcu koltuğunda oturmak bile harika bir his.
0: Daha birkaç hafta önce bunun bir çiftlik arabası olduğunu kimse tahmin edemez. Şimdi hem güzel kokuyor hem de çok çekici bir arabaya dönüştü.
1: Tanrı'ya şükürler olsun. Bu araba bu pistte. İnanılmaz bir tecrübe. Bu arabayla yolda gitmenin tecrübesi paha biçilmez.
0: Bu arabayı alan çok şanslı bir insan olacak. Hem bu parlak yepyeni 914'ü elde etmiş olacak ama bunun yanında belki daha önemlisi çok sağlam passız bir motor elde edecek. Bu ülkede böyle bir arabayı bu durumda bulmak neredeyse imkansız.
1: Ne kadar nadir olduğunu hesaba katarsak bence 8000 pound falan eder.
0: Bu bizim verdiğimizin iki katı.
1: Haklısın ama herhangi bir 914 meraklısı bu arabayı isteyecektir. Ne olursa olsun. Bence biraz daha yükseltebiliriz. Ben 8250 diyorum. Arkamdaki şu arkadaşı hatırlıyor musunuz? Bu Chris. Bu 914'ü bana birkaç hafta önce satan adam. Eğer hatırlarsanız arabayı bitirdiğimde arabaya göz atabileceğine söz vermiştim. Ama bakış şekline bakılırsa cüzdanını çıkarmaya gönüllü gibi. Bu arabayı internette satışa çıkardım ve ilgilenen insanlar var. Yarın birkaç kişi arabaya bakmaya gelecek. Yani eğer Chris gerçekten ilgileniyorsa pamuk eller cebe dostum. Chris, ne düşünüyorsun? Harika değil mi?
2: Evet, iyi görünüyor. Çok iyi bir iş çıkarmışsın.
1: Bence kesinlikle kullanılabilir klasik bir araba oldu.
2: Haklısın, evet. Bu arabayı alırken en başından istediğim de böyle bir şey.
1: Kafamı karıştırdın Chris. Bittikten sonra görmek istediğini söylediğinde ben sadece çıkardığımız işi görmek istiyorsun sanmıştım. Yoksa gençliğini tekrar yaşayıp satın almak mı istiyorsun?
2: Evet, istiyorum. Sana bu araba için 7750 pound veririm.
1: Neden gülüyorum biliyor musun? Çünkü burada bir ava giden avlanır durumu var. Kusura bakmazsan. Komik geldi. Ben sana gerçeği söyleyeyim. Bu araba çok güzel oldu. Eğer arabayı almak istiyorsan geri almak sana 8250 pound'a patlar.
2: Yani peki ama... Tamam, sana o
1: gerçekten
2: kadar...
1: Gerçekten mi? Anlaştık o zaman.
2: Tamamdır.
1: Eski Porsche'unu geri aldın dostum. Tebrik ederim. Sırıtmayı bırakamıyorum. Bu arabadan tam 2940 pound... Bugüne kadarki en yüksek karlarımızdan biri. Bu bizim programımızda ilk kez oluyor. Arabayı bize satan adama geri sattık. Bu da klasik araba hayranlığının kolay kolay vazgeçilmeyen bir alışkanlık olduğunu gösteriyor. 10 yıldır ilk kez Chris bu 914'ü ile şehirde gezebilecek. Ben ve Ed ise edindiğimiz karın tadını çıkarıyor olacağız. Eğer daha fazla çiftlik arabasının restore edilmesini izlemek istiyorsanız Ed ve bana bir sonraki programda tekrar katılın. Hoşçakalın.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınızda yeni nesil Blade.
2: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
1: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
3: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ay. Ne 11?
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Sana
8: yakışanı tak. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Tamirat tadilata hoş geldiniz. Görevimiz eskiden iyi günler geçirmiş arabaları kurtarmaktır. Ben motorlarla ilgilenirken...
1: Ben de gece gündüz uğraşıp onları parlatıyorum.
0: Sonra da onları kar ederek satıyoruz.
1: En azından amacımız bu.
0: Bu programda biraz da heyecanlıyım. Çünkü en sevdiğim araçlardan birini avlayacağız. O bir 4x4. Bu araba onlarca yıldır seri üretimde değil. Eşsiz G-Wagon Avusturya Graz'da el yapımı olarak üretiliyor. Normalde askeri kullanım için düşünülmüş ama üretiminin devam ettiği 32 yıl boyunca dünyanın en başarılı 4x4 aracı olarak adlandırılmış. The Gladden Wagon adını sonradan alan bu Mercedes modelinin benzinli ve dizel seçenekleri bulunuyor. 65 derecelik açıda bir yokuşa tırmanabilen bu araç 1983'te Paris-Dakar rallisini kazanmıştı. Bu gözü pek araç Hollywood ünlüleri ve rapçiler arasında oldukça revaçta. Belki astronomik fiyatını bu durum açıklayabiliyordur. 2012 modelleri ortalama 80 bin pound fiyata alıcı buluyor. Tamam, şimdi bir Mercedes G-Wagon arayacaksanız bilmeniz gereken bir şey vardır. Lütfen ama lütfen devasa bir bütçe ayırdığınızdan emin olun. Bu aracın değerini bu kadar koruması inanılmaz. Paranızı bir kalede saklasanız bu kadar olur. Şurada bir tane var, 99 model ve tam 27 bin pound değerinde. Acaba bu arabalar neden bu kadar değerli? İçinde altın falan mı var? Çaresiz şekilde daha ucuz bir şey aramaya başladım. Ama çok garip şeylerle karşılaşıyordum. Şuna bir baksanıza. Sadece 7500 pound. 1989 model bir dizel. Ve koltuk döşemeleri ekosek kumaştan. Yeah! Ama biraz daha arayınca iyi bir şey bulabildim. Bu gerçekten ilgimi çekti. Fiyatı 12.000'in altında. Siyah renk 1993 model. Bir G300. Bu modeller için iyi bir yıldır. Harika bir 6.3 benzinli Mercedes motoru var. Şanzımanı otomatik. Servis bakımları yazıyor. Tüm bunlar ilgimi oldukça çekti. Şimdi bir arayalım en iyisi. Satıcı bu arabayı satın almadan önce aylarca araştırmış. G-Wagon'ları çok iyi tanıyor ve bu 90'lar klasiğinin özellikleri beni de heyecanlandırıyor. Hoşçakalın. Evet, şunu söylemeliyim ki bu çok ilgimi çekti. Aracın sahibi fiyat olarak 11.800 düşünüyor. Biraz fazla gibi ama anlattıklarını duyduktan sonra gidip görmeyi çok istedim. Şimdi yola koyulup onu görüyoruz. Şu G-Wagon'lar konusunda en çok sevdiğim şey birazdan göreceğimiz gibi siyah olması. Yolda gerçekten harika duruyorlar. Ama G serisi ayrıca çok iyi arazi araçları olmalarıyla da tanınırlar. Bu yüzden arabayı tepeden tırnağa inceleyeceğim. Çünkü kötü bir mal satın almak istemiyorum. Çok hoş görünüyor. Sanırım yer burası. Ne yazık ki araç sahibi Matthew evde değil. İşe gitmesi gerekmiş. Şu eve bir bakınca bunu yadırgamıyorsunuz. Ama eşi birazdan kapıyı açacak. Gidip tanışalım. Havlayan köpek yok. Bu iyi bir şey. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Juliana, evet, sensin değil mi? Merhaba, G-Wagon'ı görmek için gelmiştim.
2: Tabii, anahtarlar bende. Araba hakkında bir bilgim yok ne yazık ki. Siz baksanız daha iyi olur.
0: Bu harika. Birazdan
2: dinlerim. Tamam, görüşürüz.
0: Vay canına, işte G-Wagon da burada. Şuna bir bakın. Şu jantlar ve basamakla çok iyi görünmemiş mi? Gayet hoş. Telefonda ön tampondan bahsetmişti. Şimdi ama bunu söylememişti. Bunu onarmak gerek. Ön tampon ortadan hasarlı. Kendileri boyamışlar, bunu düzelteceğiz. Izgara gayet iyi. Sanki aracın ön yüzünün bakıma ihtiyacı var ama içi çok iyiymiş. Şuna bakın, harika. Vay canına. Şunun içine bir bakın. Tek kelimeyle harika. Bu dönemin Mercedes'lerine bayılırım. Tavana bakın. Kesinlikle muhteşem. Her bahse girerim. Arabadaki her düğme ve kol daha dün üretilmiş gibi sağlamdır. Evet, şimdi bir bakalım. Güzel, sağlam olması gerektiği gibiler. Bu kesinlikle görmek isteyeceğiniz bir şey. Bu Mercedes'in altın çağıydı. Araba yapmayı biliyorlar. İç kısım gayet iyi. Arka koltuklar iyi. Yolcu koltuğu iyi. Orta konsol biraz hasarlı ve çizik. Muhtemelen anahtarlarını falan koymuşlar. Onarılması gerek. Ve sürücü koltuğumuz sadece eski ve aşınmış değil. Ayrıca üstünde lekeler ve yırtıklar var. Döşemesinde bolca yırtık var. Bu da hemen onarılacak. Bakalım sesi nasıl? Duydunuz mu? İbrede 225 bin kilometrede yazıyor. Hadi bir bakalım. Şuna bir bakın. Bu motor gerçekten de 225 bin kilometre yapmış gibi görünüyor. Ne kadar da kirli. Ama yine de sesi harika. 6.0 Mercedes motoru saat gibi çalışıyor. Borulardaki paslanmaları görebilirsiniz. Açıkçası buradan bakınca çok bir şey anlaşılmıyor çünkü çok kirli. Deneme sürüşüne dek beklemem gerekecek. Bir süredir araçla gezintideyim. Söylemeliyim ki çok hoşuma gitti. Kaputun altındaki 6.0 Mercedes motoru gayet iyi çalışıyor. Çekiş gücü de hala yerinde. Ve şanzıman. O da bir harika. Düşürelim. Vites çok iyi geçti. Süspansiyon ya da aktarmadan garip sesler çıkmıyor. İşte bu birinci sınıf araba. Böyle klas bir arabada dokunduğunuz yerin iyi hissettirmesi önemlidir. Ama bu arabada direksiyon hiç iyi hissettirmiyor. Kaplaması yenmiş, şekli biraz bozulmuş. Çok korkunç. Bu G-Wagon'ı almak için yanıp tutuşuyor olmam hiç garip değil. Ama değeri ne? Bizden 11.800 pound istiyor ki bu piyasa için biraz sıra dışı bir rakam. Ama yine de almak istiyorum. Bu yüzden şimdi eve döneceğim, telefona sarılacağım ve pazarlığımı yapacağım. Çalıyor. Alo, Matthew'la mı görüşüyorum? Merhaba Matthew, ben Mike Brewer. Burada olmaman gerçekten kötü. Telefonda pazarlık hiç kolay değil. Yüz yüze konuşmayı tercih edenlerdenim. Ama diğer yandan bu ölü bir teklif sunmamı kolaylaştırabilir. Sizi sıkıntıya sokmak istemem ama şu mevsimde bu araba etse etse en fazla 9000 pound eder. Tabii siz de söyleyin. Size teklifim 9500 pound. Nakit para. Hadi anlaşalım hadi. Hadi artık. Evet, öyle mi? Harika, muhteşem. Evet, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Harika bir G-Wagon'ım oldu. 10.000 pound'dan ucuza G-Wagon alabildik. Ama yapılacak işleri göz ardı etmiyorum. Mercedes parçaları bir servet değerindedir. Eğer bundan para kazanacaksak bu Alman deviyle akıllı hareket etmeliyim.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Market alışverişi en çok vakit alan şeylerden biri. Gitmesi gelmesi seçmesi aman yeter be diyenlere. Alışveriş listem, hazır sepetin, daha bir kamyon özellik, zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans.
8: Yarına güvenle planlar. Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
10: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Tek başınasın.
12: Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
13: Üst düzey bir meydan okuma.
12: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
14: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
12: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bu G-Wagon'a sadece 9500 pound harcadım. Evet, kulağa çılgınca geliyor ama hem Sahra Çölü'nde hem buzullarda gidebilen böyle bir arabayı inanın gerçekten ucuza kapattım. Neyse ki atölyeye dönmek için sadece 80 kilometre yolum vardı. Çift şeritli bu geniş yolda giderken motorun kalitesini anlayabiliyorsunuz. Şu kocaman 4x4'ler gibi hissettirmiyor ama tam bir Mercedes olduğunu anlıyorsunuz. Bu araba tek kelimeyle tanımlanır. Kalite. Ne düşündüğünüzü biliyorum. İyi araba. Ama buna nasıl değer katabileceğiz? Mercedes G-Wagon'ın bugünkü modellerine bakacak olursanız temeldeki benzerlikleri görürsünüz. Çok az değişiklik vardır. Öndeki ızgara ışıklar ve ufak tefek kozmetik değişiklikler. Ve işin güzel yanı, yeni parçaların bu eski modelle uyum gösteriyor olması. Yani doğrudan buna monte edebileceğiz ve bunu biraz gençleştireceğiz. Ve umuyorum ki hepsinin sonunda G-Wagon'ı 13.000'in üstünde satabileceğiz. Çok yolumuz kalmadı ve bu Mercedes'i kullanması büyük keyifti. Kesinlikle kazançlıyım. Umarım atölyeye gidince arkadaşım da benimle aynı şeyleri düşünüyor olur.
6: Vay canına, şuna bak.
5: Nasıl gidiyor Ed? Seni görmek
6: evet, dostum,
5: harika.
6: Evet dostum, çok güzel.
5: Beğendin mi?
6: Evet evet, sağlam görünüyor değil mi? Şehirli ve sert bir görüntüsü var.
5: Bunları söylemene sevindim. Bu arabalar şu dönemde oldukça revaçta. Fiyatları da fırlamış durumda. Bir tane bulabildiğime seviniyorum.
6: Çok işi var mı?
5: Yapılacak birkaç şey var.
6: Elbette.
5: Evet. Bu araba hayatında birkaç kere darbe almış. Bir tanesi de ön tamponda bulunuyor.
6: Tamam.
5: Ne yazık ki kendileri boyamışlar. Bunu tahmin edemeyiz değil mi?
6: Yani tamponu değiştireceğiz.
5: Sanırım
6: değil mi?
5: Sanırım tamponun değişmesi gerekecek.
6: Tamam, biraz boya işi de olabilir.
5: Ve sen de hazır buradayken mesela arabanın ızgarasını değiştirebilirsin. Buradan başlayabiliriz. Hı-hı. Değil mi?
6: Tamam, biraz makyaj yapalım.
5: Modern bir görünüm kazandıralım.
6: Peki ya farlar? Onları da...
5: Evet, farlar da öyle. Ne yazık ki bir tanesi gevşemiş.
6: Tamam, onu da tamir edelim.
5: Evet, kaputun altına bakalım mı?
6: Memnuniyetle.
5: Sana dürüst olacağım. Hiç hoşuna gitmeyecek.
6: İşte geliyor.
5: Tamam. Hazır mıyız? Evet.
6: Dostum, işte bu olmadı. Sanırım dikkat etmemiz gereken birkaç parça var. Yani bakar bakmaz radyatör hortumunun durumu
5: evet,
6: insanın dikkatini çekiyor. Şu kiri ortadan kaldırırsak başka sorunlar
5: hayır,
6: da görürüz.
5: Hayır, istemiyorum. Bu olamaz. Bunu Alman ordusu kullanıyor ve o kadar şey yapmalarına rağmen asla askerleri yolda bırakmıyor değil mi? Bunlar sağlam ve
6: tamam.
5: Güvenilirdir. Birazcık temizleyeceğiz. Biraz parlat yeter. Çünkü bu arabayı iyi bir fiyata satıp para kazanacağız dostum. Tamam mı?
6: Evet, tamam. Olur, hallederiz.
5: Hadi içine bir bakalım. Gel gel, gel. Ne düşünüyorsun?
6: Çok basit ama kesinlikle temiz görünüyor.
5: Beğendin demek, güzel. Ben de iç kısmı çok beğendim. Bu dönemin araçlarında bunu seviyorum. Arabanın içindeki her şey çalışıyor. Ama buradaki tek sorunumuz direksiyon. Biraz gevşemiş. Yani gevşek, bak. Gördün mü?
6: Kaplamanın süngerleri direksiyon simidinden ayrılmış gibi ama aslına bakarsan bunu çok daha modern görünümlü bir direksiyonla değiştirebiliriz.
5: Bu koltuk biraz kirli ve aşınmış görünüyor ama temizleyebiliriz değil mi?
6: Evet evet.
5: Bir şeyler yapabiliriz.
6: Bunu halledebiliriz. Başka ufak tefek şeyler de var sonuçta. Hepsini bir arada çıkarabiliriz.
5: Paspaslar iyi gibi. Temizlesek yetecektir. Burada durumu en kötü olansa orta konsol sanırım çizilmiş ve hasar görmüş. Bunu yerinden söküp iyice bir cilalasan iyi olacak.
6: Yalnız şöyle ki ahşap pek de benim işim değil ama gerçek ağaçsa yani masifse belki Fransız cilasıyla bu işi çözeriz.
5: Araba programında Fransız cilası demek. Gerçekten harika.
6: Evet.
5: Bu bir... İlk değil mi? Tamam. Şimdi de arkaya
6: tamam.
5: Bakalım. Pekala. Eğer bu arabayı gençleştireceksek önde yaptığımız işi arkada da yapmalıyız. Mesela şu stop lambalarını değiştirebiliriz. Bunların yerine yeni LED lambalardan
6: takabiliriz. Bu çok akıllıca olurdu.
5: Harika değil mi?
6: Evet harika. Aslında yapacak çok işimiz var.
5: Evet, birkaç işi var ama bu 20. yüzyıl dinozorunu 21. yüzyıla taşıyacaksak paçasını iyice düzeltmemiz gerekecek.
6: Motor da elden geçecek tabii.
5: Sen de iç tarafı halledip direksiyonu değiştireceksin. Son olarak da stop lambaları kalıyor. Ama bu işi halledersek bu arabadan maksimum kar sağlayabiliriz.
6: O zaman atölyeye gidelim.
5: Hadi başlayalım.
6: Tamam. Mike bir arabayı bu kadar övdüğünde genelde endişelenirim. Ne yazık ki arabayı ilk gördüğümde çimin üstünde park edilmişti ve bu yüzden yağ sızıntılarını görememiş. Keşke biraz dikkat etseymiş çünkü eğilip dikkatlice baktığınızda altında birikmiş olan yağı kolayca görebiliyorsunuz. Ve bu genelde bir sorundur. 90'lardan kalma arabalar her zaman yağ sızdırır ama bununki biraz fazla. Kaynağını bulup sorunu halletmeliyim. Buradan bakınca alt takımlar sağlam ve temiz görünüyor. Bozuk yolda kullanılmamış ki bu iyi haber. Ama kötü haber yağın aktarma kutusunun yanından sızıyor olması. İlk bakışta buna kötü haber denilebilir. Bu aktarma kutusudur. Dört çeker her aracın önemli bir bileşenidir. Motordan çıkan şaft şanzımana doğru uzanır, sonra yukarıdaki şu aktarmayla aktarma kutusuna bağlanır. Arada birkaç dişli vardır elbette. Sonra güç buradan ön ve arka akslara doğru dağılır. Yani çok önemlidir. Bu bölgede bir yağ sızıntısı varsa bu size pahalıya patlayabilir. Yağ sızıntısı aktarma kutusunun üstünde ama bu yağ kutudan geliyor demek değil. Biraz araştırınca asıl kaynağı hemen bulabildim. Aktarma kutusunun bu tarafından bakınca yağın nereden geldiğini görebiliyorum. Çamurun içinde kendini belli ediyor. Yağ kilometre ölçerin hemen altından geliyor. Buradaki birikintiden bunu hemen anlayabiliyorsunuz. Ama bunu parçalamadan önce biraz temizlesem çok iyi olacak. Kilometre ölçer, tekerleklerdeki devinimi ölçerek size ön panelde kaç kilometre hızla gittiğinizi söyleyen parçadır. Eğer bu parça yağ sızdırıyorsa değişmesi gerekiyordur. Neyse ki aktarma kutusunu değiştirmekten daha az yorucu ve ucuz bir sorun. Üstelik 10 saat vaktim çöpe gidecekti. Neler olup bittiğini öğrenebilmem için kilometre ölçeri sökmeliydim. Kilometre ölçerimizi söktük. Şimdi daha temiz oldu ve görebildiğiniz gibi aktarma kutusundan gelen küçük şaft bu kilometre ölçere girerek bize hızımızı söylüyor. Şunu söküp çıkarmamız gerekiyor. Yerinden sökmesi de oldukça uğraştırdı. Şunu da yerinden çıkaralım. İşte oldu. Uzun bir somun gibi görünüyor. Biraz deforme olmuş gibi sanki. Her ihtimale karşı bunu değiştireceğim. Çünkü sızıntı buradan olabilir. Ama başka bir somun daha olmalı. Evet. Şöyle bir bakalım. İşte burada içeriden yenmiş gibi görünüyor. Bozulmuş dişileri buradan görebiliyorum. Vidanın yuvası olması gerekiyordu ama yuva kalmamış. Bu parçadan bu kadar yağ sızmasının sebebi de belli oldu. Eğer bunun somunuyla diğerininkini değiştirirsem bunu tamir edebiliriz. Neyse ki yakınlarda bize yardım edebilecek bir Mercedes parçacısı vardı. Ama fiyatlar düşündüğümden iki kat fazlaydı. Yepyeni parçalar elime ulaştı hem de birkaç saatte. Bunlara 15 pound verdim ama hepsi orijinal ve sorunumuzu çözecekler, yani parasına değiyor. İlk parçayı yerine yerleştirmesi son derece kolaydı. İkinci parçayı da iyice yağlayınca yerine oturtması sorun olmadı. Ama kıtı kıtına yerleştiler. Artık kesinlikle sızdırmazlar. Size bir tavsiyem var. Parçaların yerine iyice oturması için yavaşça üzerlerine vurarak yuvalarına yerleştirmekte fayda var. Kilometre ölçeri toparladık. Şimdi yerine takacağız. İşlem sadece bir saatimi aldı ve gerçekten çok ucuz yırttık. Ama küçük bir endişem var. Mike bu sızıntının dışında başka şeyleri de fark etmemiş olabilir mi? İşte şimdi çok rahatladım. Bu yağ sızıntısını 15 pound'a çözebildik. Eğer aktarma kutusunu değiştirmemiz gerekseydi ikinci eline bile 100 pound verecektik. Yani bu sefer oldukça şanslıydık.
5: Buckinghamshire'da eski bir sanayi bölgesindeyim. Atölyeden çok uzakta değilim. Bu yerleri çok seviyorum çünkü içeride neler ürettiklerini bilmiyorsunuz bile. Muhtemelen işçiler dünyaya pazarlanacak şeyler yapıyordur. Bu arada ben de Andy Roberts diye birini arıyorum. Umuyorum ki G-Wagon'ın bu eski orta konsolunu tekrar parlatacak kişi odur. Sanırım yer burası. Sen Andy misin?
0: Evet.
5: Merhaba Andy, ben Mike.
0: Merhaba, memnun oldum.
5: Telefonda konuşmuştuk.
0: Evet, evet.
5: Nasılsın? Atölyen de çok güzelmiş.
0: Evet, evet, fena değil.
5: Harika.
0: Evet.
5: Tamam, şimdi bu benim Mercedes G-Wagon'dan söktüğüm ve sana bahsettiğim orta konsolum. Gördüğün gibi çizilmiş, hasar görmüş. Parça masif ağaçtan oluşuyor ve umarım onu tekrar yeni gibi yapabilirsin.
0: Evet, elbette. Önce şu çizikleri zımparalayacağım. Ve sonra kumlayarak pürüzleri alacağım. Sonra da tekrar cilalayacağım.
5: Harika.
0: Lake cilanın aynı olacaktır.
5: Yani parlaklığı da buradan geliyor değil mi? Bu lake cila, Fransız cilası.
0: Hayır, böyle bir malzemenin üstüne Fransız cilası süremezsin. Çünkü en ufak darbede cila soyulmaya başlar.
5: Şimdi başlıyor musun?
0: Evet, evet.
5: Hadi bir bakalım.
0: Tamam.
5: İlk ne yapacaksın?
0: İlk olarak parçayı zımparalayacağız. İnce çiziklerden böylece kurtulacağız.
5: Zımparanın aşındırmasından çekinmiyorsun, hayır, değil mi? Ne yaptığını biliyorsun herhalde. Kaç zamandır bu işte?
0: Neredeyse 30 yıldır.
5: 30 yıl mı?
0: Evet.
5: Vay canına. Araba parçaları sık gelir mi?
0: Evet, her çeşidi gelir. Bundan önce çalıştığım araba parçaları genelde daha eski modellerden çıkmış olurdu. Jaguar'lar, Rolls-Royce'lar gibi işte.
5: Bu tür iş yapan insanlara hep bir hayranlığım olmuştur. Her zaman iyi iş çıkarırlar ve size iyi fiyat verirler. Pekala Andy. Vay canına, şuna bak. Ed'in yaptığı işlere çok benziyor. Son halini almadan her zaman çok kötü görünürler. Demek tamamen zımparaladın.
0: Evet.
5: Sırada ne var?
0: Biraz sonra bu parçayı alıp üzerine sprey selüloz lake uygulayacağız.
5: Kuruması ne kadar sürecek?
0: Uygulama bittikten sonra kuruması için 15-20 dakika yeterli olacaktır.
5: Peki bu bana ne kadara patlayacak?
0: Yaklaşık 150 pound olacak.
5: 150 pound mu? Demek bu parçayı değiştirmek istesek bizden bir servet isteyeceklerdi.
0: Evet, evet.
5: Lake kolay uygulanıp çabuk kuruyor. Ama Mercedes'e yakışacak parlaklığa kavuşması için 4 kat vurulması gerekiyor. Her lake katının arasında Andy yüzeyi tekrar zımparalayacak. Ve bütün işin bitmesi 2 gün sürecek. Bu G-Wagon'da yeni parçalara az para harcamamız gerekiyor ve bu 150 pound gerçekten iyi bir rakam. Birkaç gün sonra orta konsola kavuşmuş olacağız. Artık top Andy'de. Orta konsol gerçekten kaliteli oldu ama biraz fazla para harcadım. Arabanın ön kısmını düzelteceğimiz zaman da bizi zorlu bir mücadele bekliyor olacak. Umarım G-Wagon'ımız için yol çok engebeli geçmez.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
14: Canım karım.
13: Ula senin ne işin var burada?
14: Ula Aslı senin ne işin var burada?
13: Araba almaya geldim.
14: Ben de.
15: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
14: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans,
16: yarına güvenme planlar. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Arçelik Derin Dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
18: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
19: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
18: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
19: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
20: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
21: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
22: O
1: Osmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
3: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Osmo Kornet.
1: Osmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
22: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır, hep kazandırır.
23: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
24: Evet.
25: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İşte karşınızda çamur canavarı, yeşil yolların kralı, bir arazi ikonu, kısacası G-Wagon. Dışarıdan harika görünüyor ama kaportanın altı sorunlarla dolu ve bütün masraflar çıkınca 13 bine satıp kar etmeyi planlıyoruz. Bu yüzden üstündeki çamuru hemen atmalıyız.
1: Buradan bakınca temiz gibi görünüyor ve tam bir arazi aracı olduğu belli oluyor. Çocukları okula götürerek ya da markete giderek motoru bu kadar çamurla kaplayamazsınız. Şimdi benim görevim motorun içinin de dışı kadar temiz görünmesini sağlamak. Motorun içinin suyla yıkanması gerekiyor. Bu yüzden akü yerinden çıkmalı. Tazikli bir temizleyici kullanacağım ama elektrik sistemine su kaçmasını istemiyorum. Bu yüzden en önemli parçaları biraz naylon ve bantla kapatmam gerekiyor. Distribütör kapağı gibi parçaların kaplanması gerekiyor ve bunları kaplamakla geçirdiğim 5 dakika sonrasında elektrik sistemini hayata döndürmek için harcayacağım saatler sürecek bir onarım işinden yırtmış oluyorum. Özel yağ sökücü spreyin uygulanmasıyla da çamur daha çabuk sökülmüş olacak. Kullandığım tazikli temizleyici en üst modellerden biridir. Eğer bunun için birini tutsaydım günlüğüne 30 pound isteyecektim. Şimdi biraz eğlenelim. Çamurun aktığını görüyorum ama motorun durumunu görebilmem için iyice kurumasını beklemem gerekecek. Şimdi Mercedes'i tekrar atölyeye götüreceğiz. Yaptığımız temizliğin yarattığı farkı siz de görebilirsiniz. Ama ne yazık ki tam da umduğum gibi akü yatağında bir sorun var. Sanırım akü biraz sızdırmış ve boyayı yemiş. Sonra da altındaki metal kısmı paslandırmış. Şanslıyız ki bunu kurtarabiliriz. Ama hepsinden önce inatçı çamurları biraz fırça ve zımparayla çıkarmam gerekiyor. Sonra üstünden bir kere daha geçeceğim. Biraz parlatacağım ve sonra da kurutacağım. Akü yatağının elden geçirilmesini kozmetik bir yenileme olarak görebilirsiniz ama bu önemli bir parçadır. Değerli ve tehlikeli bir enerji kaynağını elinde tutar. Eğer yatak paslanırsa ve bu paslanma daha da genişlerse ileride pahalı bir parça değişikliğine gitmek zorunda kalabilirsiniz. Bir saatlik çalışma sonrasında tekrar eskisi gibi güzel görünmesini sağlayabildim. İlgilenmemiz gereken bir diğer parça da şu hortum. Oldukça eskimiş olduğunu görebiliyorsunuzdur. Motor ısındığında bu bir miktar basınca maruz kalır ve eskimiş olduğu için bir yerinden patlak verirse aşırı ısınma yüzünden contalara dahi zarar verebilirsiniz. Ama bunu değiştirdiğimizde motorumuz gerçekten çok güzel ve yeni gibi görünecek. Şimdi üstteki hortum gidiyor. Umarım alttaki hortum da açıktadır. Ama sanki daha önceden değiştirilmiş gibi duruyor. Eğer bu hortumu doğrudan çıkarsaydım soğutma sıvısı etrafa yayılıp bütün motoru mahvedebilirdi. Ama bunun yerine üstündeki kapağı çıkaracağım. Önce şu boruyu feda etmem gerekiyor. Çünkü ne de olsa değişecekti. Bu sayede çok fazla uğraşmamış olacağız. Soğutma sıvısı çekildiğine göre kelepçeleri gevşetip boruyu çıkarabiliriz. Yeni boru 19 pound'a patlıyor. Orijinal bir Mercedes parçası için iyi bir fiyat. Böyle önemli bir parça söz konusuyken yan sanayi kullanmaya gerek yoktur. Boruyu çıkarırken sadece çok az miktarda soğutma sıvısı kaybettik. Ama tamamen emin olmak için seviyeyi kontrol edeceğim. Taşmasını hiç istemeyiz. Şimdi beni endişelendiren bir diğer detay da üstteki şu kapak. Hala rengini koruyor gibi görünebilir. Ama şu taraftan bakınca sanki üstündeki kaplama gitmiş gibi. Bu gayet normaldir. Çünkü bu araba fabrikadan çıktığı zaman Bunun lake cilayla kaplanmış olması gerekiyor. Tabii bundaki amaç çevresel faktörlerden etkilenmesini engellemek. Ama motordan gelen ısı sayesinde rengi biraz solmuş ve eskimiş gibi. Bu yüzden bunu zımparalayıp tekrar cilalamak yerine başka bir yöntemle temizlemeye çalışacağım. Motor temizlemek çok sevdiğim bir iş değildir. Ama sabahtan beri yaptığım çalışmayla büyük bir fark yaratmayı başarabildim. Bu evde de yapılacak bir iş. Ama herhangi bir malzemeyle temizliğe başlamamalısınız çünkü ustalık gerektiren bir çalışmadır. Mike her zaman aracın kaputunu açtığında dürüst bir motor görmek istediğini söyler. Yani satış için özellikle temizlenmiş olmasını istemez. Buna katılıyorum. Ama bu motor gerçekten de olması gerektiğinden de kirli ve bütün bu çamur yığınını temizledikten sonra gördüğüm şey bir traktör motorundan farksızdı. Ama ikinci el araç alırken bu gerçekten sıkça karşılaşabileceğiniz bir durum.
0: İşte görmek istediğim bu. Çalışkan bir adam. Nasıl gidiyor?
1: Aslında gayet iyiyim. Sonuçtan da son derece memnunum.
0: Evet, gerçekten de harika görünüyor. Motor ne kadar da temiz. Lütfen bana bütün o çamur gittikten sonra bu Mercedes motorunun sorunsuz göründüğünü söyle. Lütfen.
1: Aslında motor hiç fena değildi ama atölyeye ilk getirdiğimde biraz yağ sızdırdığını fark ettim.
0: Vay canına, bunu hiç görmemiştim.
1: Aktarma kutusundan diye çok korkmuştum ama kilometre ölçerdeki birkaç somun yüzünden olduğunu fark edince sevindim. Yani sorun yok.
0: Oo, gerçekten ucuz yırtmışız. Aktarma kutusunun ne kadar tutacağını tahmin edebiliyor musun? Mesela temizlemeye götürdüğüm şu orta konsol vardı ya.
1: Evet.
0: Evet, sence değiştirsek bu ne kadar tutardı?
1: Orijinal parça 500 civarı olurdu herhalde.
0: 500, sence buna yeter miydi? Bence en azından 900 çıkacaktı. 900.
1: Şaka yapıyorsun. Lütfen satın almadığını söyle.
0: Almadım ama başka bir şey yaptım. Bana önerdiğin marangozlardan birine götürdüm. Önce zımparaladı, sonra da cilaladı ve harika görünmesini sağladı.
1: Bu gerçekten güzel. Neredeyse yeni gibi olmuş. Ne kadar?
0: Sadece 150 pound. Ucuza kapattık, öyle değil mi? Yani elimizde biraz para kaldı. Bununla öndeki ızgarayı ve arkadaki led ışıkları yenileriyle değiştirebilirim.
1: Bu benim sıradaki işim. Harika. Ön taraftaki parçaları vakit kaybetmeden boya atölyesine götürdüm. Mercedes'in façasını düzeltmek gibi bir görevimiz var ve Mike bize güzel parçalar buldu. Bu şimdiki modelin ızgarası. 90'lardaki modellerin ızgaralarına göre biraz daha sıradan görünüyor. Ama yerine tam oturacak. Bunu arabanın tamamına uygun olarak güzel bir gri tonunda boyayacağım. Ve bu sırada far çerçevesine de bir el atabilirim diye düşünüyorum. Çünkü biraz eski gibi görünüyorlar. Ayrıca eski arka tampon da burada. Gördüğünüz gibi hepsi boya için hasarlandı. Burada bir parçamız daha var. Bu değişecek ön tamponumuz. Çünkü eski tampon yerine oturamayacak kadar yamulmuştu. Şimdi hepsini aynı tonda boyayacağım. Bu sayede Mercedes'imiz yepyeni bir çehreye kavuşmuş olacak. Her şey hazır. Ayak altı yapmasam iyi olur. Mike, ızgara paneli için tam 290 pound para harcadı. Ve bunu yan sanayiden edinmemiz gerekti çünkü orijinaline göre 100 pound daha ucuzdu. Harold şu ön ızgaraya çok özel bir plastik astar uyguluyor çünkü daha önce hiç boyanmamış. Bu yüzden boyanın diğer parçalardaki tonu yakalaması için ekstra bir işlem üstüne uygulanması gerek. Araç bazen siyah gibi görünüyor ama normalde rengi kurşuni gri. Bu araca kalite kazandıran çok güzel bir metalik gri tonu. Eskiden metalik boyalar lake cilaları yüzünden %50 daha masraflı olurdu. Ama günümüzde lake cilayı mat boyalara da katıyorlar. Bu yüzden aralarındaki fiyat farkı çok az. Bu boya işlemlerinin tümü yaklaşık 500 pound civarında tutacak. Ama bittiğinde araç gerçekten harika görünecek. En azından Mike öyle diyor. Harold iyi iş çıkarıyor ama gitmem gerek çünkü atölyede G-Wagon'la ilgili yapmam gereken daha tonlarca iş var. Elimizdeki G-Wagon'da eski model spot lambaları bulunuyor. Ama daha yeni model LED ışıklar takabileceğiz. Gördüğünüz gibi daha değerli toplu görünüyorlar. Ayrıca daha kaliteli bir ışık yayıyorlar. Yani stil ve güvenlik bir arada. Umduğumuz gibi ampuller karşımıza çıktı ve normalde hepsini çıkarınca arkadaki konektörü görmemiz gerekiyordu. Ama bu yeni sistemler oldukça zekice. Çerçeveyi yerine yerleştirdiğiniz zaman bu küçük duylar tam da ampullerin olması gereken yuvalara oturuyor ve kablolar bağlanıyor. Harika değil mi? Aküyü çıkardığıma göre bağlantıları elle yapabilirim. Eğer bir G-Wagon sahibiyseniz bu işlemi kendi arabanızda da kolaylıkla yapılabildiğini görmek sizi sevindirebilir. Tabii ki bu yenileme işlemi için 260 poundluk bir ödemeye de kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Şuna bakın, tam yerine oturdu. Gayet hoş görünüyorlar. Tek yapmam gereken aküyü takıp test etmek. Gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi, çattı. Pekala Paul, farları yakabilir misin acaba? Şuna bakın, çok şık. Şimdi frene bas. Oldukça harika. Şimdi de sinyaller. Muhteşem. Hepsi harika çalışıyor. Yeni parçaların boya atölyesinden gelmesini beklerken eski ızgarayı ve hasarlı tamponu çıkarırsam iyi olur diye düşündüm. Böylece parçalar gelir gelmez yerlerine takabiliriz. Yeni far çerçevesi, ızgara ve ikinci el tampon her an elimize ulaşabilir. Eskilerini çıkarıp altlarını temizlesem iyi olacak. Ama her zaman bir oyun bozan vardır, değil mi? Evet. Her şey yolunda gidiyor gibiydim. Ama bu küçük yaramazı çıkarmak için biraz ısıtmak gerekecek gibi. Bu tür aletler kullanışlıdır. G-Wagon'ların motorları sağlam ve el yapımı malzemelerden oluşur. Bu yüzden gerekli alet edevatı olan herkes bu tür işleri kendi yapabilir. Parça fiyatları elbette yüksek ama bu tür işleri evinizde yapabilirseniz fazladan birkaç yüz pound cebinizde kalabilir. Böylesi daha iyi. Pekala Paul, hala oradaysan bana yardım edebilir misin? Tuttun mu? Parçalarımız boya atölyesinden döndü ve hepsi harika görünüyor. Ve eski ızgarayla yenisini karşılaştıracak olursanız yenisinin çok iyi göründüğünü fark edebilirsiniz. Araç sanki yıllarca gençleşmiş gibi. Ayrıca tamponun yeni rengi de çok hoş duruyor. Gol tutar mısın? Önce ön tamponu takıyoruz. İkinci el bir parça ama yine de bize 500 pound'a patladı. Ama 50 pound cebimizde kalsın diye eskisini sattım. Bütçeye biraz katkısı oldu. Sırada ön taraftaki ızgara değişimi var. Orijinal Mercedes parçası olmadığı için bize iş çıkaracak diye düşünüyordum ama her şey yolunda gitti. Ve eski ızgarayı da internetten 40 pound'a sattım. İşte bu çok şık oldu. Ön farların çerçevelerinin de değişmesiyle G-Wagon'ımız 21. yüzyıla yaraşır bir araç oldu. Şuna bakın, ilk bakışta G-Wagon son modelmiş gibi görünüyor. Bu arabayı her kim alırsa çok ucuz bir fiyata yeni gibi görünen bir araç almış olacak. Ama hala yapacak çok işim var. Bu yüzden aradan sonra bizden ayrılmayın. Dönüşte direksiyon simidini değiştirip eski iç döşemelerle ilgileneceğim.

0: This place, it stays with me.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Ben bir fırtına bir kocayı yaşamaktan artık çok sıkıldım. Böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: O zaman tasar planlamanızı birlikte yapalım.
5: Ama kimse öğrenmesin ha. İso'ya sürpriz yapacağım.
7: Bir fırtına bir koçarı yorulduk, bize en az 5 uşakla yaşayabileceğimiz bir ev olmalı.
5: İso?
8: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Asu, senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
5: 5 uşakla oturacağın araba, ha? Fırtınacık.
8: Araba demeyelim de minibüs diyelim. Ha, bizim uşaklara yerliğe çıkarken lazım olur da.
9: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele, kılçık hocam.
10: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
11: İşte bu Google Gemini.
12: Evet.
11: Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
12: Ay çok güzel.
11: Açılmış rengini göster.
12: Ay tam benlik.
11: Kısa ve kızıl bir model görelim bir.
8: Bileye çıkarken lazım olur da.
9: Albayrak Finans, Albayrak grubunun 75 yıllık birikimi, 3 kıta ve 20 sektördeki gücüyle sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele, kılçık hoca.

0: Mondi'nin yeni üşitisi Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondi Home'da. Mondi
1: Home'a bak. Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
7: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
8: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
9: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Yaban mersini 99 lira, kayısı 79 lira, avokado 29 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
11: Bellona. Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini tel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
13: Ay ay ay, ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi.
14: Ya güzellerim benim.
15: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
16: Sadece duruladım.
15: Özel bir formülün var mı?
16: Sadece duruladım.
15: Hadi ama.
16: Sadece duruladım.
17: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
18: Bravo vallahi.
16: Sen de sadece durula.
19: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank
6: kartıma bir. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
3: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
17: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
10: G-Wagon dünya çapında meşhur bir araçtır. Amerika'da ünlüler Beverly Hills sokaklarında son model bir G-Wagon'da dolaşabilmek için aylarca sipariş kuyruğunda bekleyebiliyor. Bu araba tek kelimeyle tanımlanır: kalite. Bizim G-Wagon'ımız biraz

0: temizlenip alıcının dikkatini çeksin diye makyajlandı. Böylece daha az fiyata iyi görünen bir araca sahip olabilecekler. Şimdi de et aynı numaraları döşemelerde gösterecek.
1: Döşemeler buraya gelmeden önce iyice süpürülmüş. Paspasların altı gayet iyi görünüyor ama ne yazık ki orta konsol hatırlayacağınız üzere iyi durumda değildi. Bu yüzden Mike bu parçayı söküp tekrar cilalattı. Ama yine de gayet şık görünüyor. Mike bu parçayı sadece 150 pound'a yeniletti. Ve yerine oturtması da son derece kolay. Eğer bu işlemi siz de yapmak isterseniz sizi durduracak bir şey yok. Bu kısa sürede ucuza halledebileceğiniz bir şey. Yerine son derece kolay şekilde oturdu. Vites kolu çerçevesi şuraya. Sonra da tutturmak için iki vida sıktık mı tamamdır. Ne kadar değerli toplu oldu. Eskisinden de iyi. İç kısımdaki işimizin tamamlanması için geriye sadece direksiyon simidi kaldı. Uzun süre kullanılmış ve bu yüzden gevşemeye başlamış. Şuradan tutup çevirince lastiği simidin etrafında döndürebiliyorsunuz bile. Ama bunun olmaması gerekiyor. Hemen değiştirmeliyiz. Bir G-Wagon'dan çıkma bulamadım ama eski bir E serisinden bulabildim. Bütün giriş çıkışları aynı. Bu gerçekten harika ve sadece 50 pound harcadım. Eğer benim yaptıklarımı yaparsanız simidi çıkarmak son derece kolay olacaktır. Öncelikle dikkat etmeniz gereken şey direksiyonun ortalanmış şekilde dümdüz durmasıdır. Böylelikle yenisini kolaylıkla hizalayabilirsiniz. Bir başka ipucu da vidaları çıkarınca direksiyon simidini hemen kendinize çekmeyin. Mümkünse bacaklarınızı altına geçirin ve yavaşça ama sert şekilde kendinize çekin. Ama yüzünüze çarpmayın. Direksiyon simidinin vidalarını gevşettiğime göre sonunda yerinden çıkarıp yeni parçayı takabilirim. Yeni simidin deri kaplaması gerçekten harika görünüyor. Sürücüye çok daha iyi bir sürüş deneyimi yaşatacağı kesin. Bakalım kornası çalışıyor mu? Bu yeni direksiyonla çok daha iyi göründü. İşimize devam etmek için de atölyeye geçelim. Bu koltukların üstünde bir sürü yırtık, leke ve hasar bulunuyordu. Bunları yenilememiz gerekiyor ama internette döşeme tamiri yapan bir şirket buldum ve bana 300 pound fiyat çıkardılar. Gayet de iyi iş yaptılar ve beni bolca zaman kaybından kurtardılar. ''90'ların arabalarında birkaç hava yastığı bulunduğunu bilirsiniz. Bu yüzden direksiyon simidi ve koltukları değiştiriyorsanız hava yastıklarını çalıştırmamaya özen gösterin.'' Aracın ön yüzünü yenileme çalışmamız başarıyla sonuçlandı. İç kısım içinde aynı şeyi söyleyebilirim. Artık işimiz bitti ve yeni sahibini beklemeye hazırız. Karşınızda yenilenmiş G-Wagon.
0: G-Wagon dünya çapındaki şöhretinin tadını çıkarıyor. Ve elimizdeki klasik modeli yeni modellerden alınan parçalarla modern bir görünüme kavuştu. Bu arabayı her kim alırsa insanlara görsel bir ziyafet çektireceği kesin. Öncelikle bu aracı en az 2000 pound kar ederek satmanın yollarını arayacağız. Harika! Bir G-Wagon'ı mı oldu? Ed ilk seferde aracı gördüğüne sevinmişti ama araç atölyede yağ sızdırmaya başlayınca açıkçası benim hevesim biraz kaçmıştı. Neyse ki sorun kilometre ölçerdenmiş. Pahalı aktarma kutusundan değil. Aracın motoru bolca çamurla kaplanmış durumdaydı. Ama yeni sahibi kaputu her açtığında bu pislikle karşı karşıya gelmeyi hiç istemez. Bu yüzden Ed, tazyikli suyla temizlik yapıp ortalığı biraz derleyip toparladı. Asıl zor olan 90'lardan kalma bu arabanın çehresini 21. yüzyıla uygun hale getirmekti. Yeni bir ızgara tampon alıp boya işlemi gerçekleştirdik. Yeni LED lambalar da tam yerine oturdu. Son olarak Ed, iç kısımdaki son parçaları yerleştirdi. Yeni cilalanmış orta konsol, yeni direksiyon simidi ve kaplamaları değişmiş koltuklar. Ama bunca iş hiç de ucuz değildi. Sizce kaça mal oldu? Aracı baştan ucuza alarak iyi bir iş çıkarmıştım ama ön taraftaki parçalar, boya işi ve işçiliğinin 1000 pound'u tutması ve ardından iç kısımda yapılan yenilemelerle birlikte toplamda cebimizden 11.500 pound çıkmış oldu. Evet, nasıl gidiyor dostum?
1: Gayet iyi ya sen?
0: Fena değil. Heyecanlıyım. Şu güzelliğe baksana. Kesinlikle harika.
1: Yeni görünüşünü beğendin mi peki?
0: Beğenmek mi dedin? Buna bayıldım. Parçaları almak için gittiğimde bu kadar iyi duracaklarını hiç düşünmüyordum. Bu umduğumdan 10 kat daha iyi oldu. Artık satış için daha çok şansı var.
1: Ah, bu harika. İç kısım da aynı şekilde güzel. Ve doğrusu bu G-Wagon'ı çok sevdiğim için ona fazladan özen gösterdim.
0: Şimdi bu yenilenmiş gıcır gıcır G-Wagon'ımızı alıp ondan son kez keyif alabilmek için özel bir test sürüşüne çıkmaya ne dersin? Böylece neler yapabileceğini görebiliriz.
1: Kulağa ilginç geliyor ama lütfen arabanın her yerini çamur yapmayalım çünkü şu an satışa hazır durumda. Tekrar temizlemekle uğraşmak istemiyorum.
0: Tamamdır Ed, güven bana. Burası Mercedes-Benz World. Burada insanlar teknoloji harikası Mercedes'lerini nasıl daha verimli kullanabileceklerini öğreniyorlar. Ama biz burada test sürüşü yapmayacağız. Bizim yerimiz tam karşıda. Çamur dünyası. Burada su adam boyunda. Karşınızda bir sürü engel var. Hatta zorlarsanız yolda bile kalırsınız. Hadi ama et. Böyle bir off-road canavarını biraz çamura bulamadan satacağımı düşünmüyordun herhalde. Kusura bakma ama şu çukurlar yüzünden motor epey bir çamurlanacak.
1: Bu özel tasarlanmış off-road pistinde araç sürmek çok eğlenceli. Bu yüzden bunu şimdi düşünmüyorum ama atölyeye döner dönmez içini dışını hemen yıkamam gerekecek. Böylece sonra çok uğraşmayacağım.
0: Sana katılıyorum. Bunu pole yaptırırız. Bak ne diyeceğim. Bu 20 yaşını aşmış bir araç olmasına rağmen her türlü engeli kolaylıkla aşabiliyor. Şuna baksana, hiç zorlanmıyor. Harika bir araç bu.
1: Vay canına, duvar gibiymiş.
0: İyi de o bir duvar zaten. Buradan hayatta çıkamayız değil mi?
1: Bence bunu yapabilir. Biraz inansak
0: evet,
1: yeter.
0: Öyle mi? O zaman bir deneyelim.
1: Yavaş ve nazikçe.
0: Yavaş ve nazikçe. Şimdi dört çeker aktarmanın ve muhteşem Mercedes motorunun gerçek gücünü göreceğiz. Hadi, hadi, hadi. Bunu yapabilirsin.
1: Gidiyoruz, gidiyoruz.
0: Bu gerçekten inanılmaz. Şuna bak.
1: Tek kelimeyle müthiş. Her engeli aşabiliyor gibi. Bu harika.
0: Dünyayı fethedebilirsin değil mi? Bu inanılmaz.
1: Bu çok iyi.
0: Vay canına. Bayıldım. Evet Ed. Bu G-Wagon kesinlikle arazide harika. Ama senden bunu şimdi de asfaltta test etmeni isteyeceğim. Hakkını vermeliyim. Yaptığın yeniliklerle gerçekten de çok iyi iş çıkarmışsın.
1: Bütün işi ben yapmadım tabii. Bunun böyle olmasını biz sağladık. Yeni ızgarayla, yeni ışıklarla ve boyanmış yeni parçalarıyla piyasada dikkat çekecek bir araç yarattık. Ama esas soru şu, para kazanabilecek miyiz?
0: G-Wagon'lar her zaman popüler olmuştur ve böylesine yakışıklı görünen bir aracın çoğu kişinin dikkatini çekeceğinden eminim.
1: Peki satış için nasıl bir rakam düşünüyorsun?
0: Sanırım 15 bin civarı düşünebiliriz ve hatta bunun bile üstünde bir rakamı gözden çıkaracak birilerini bulabiliriz.
1: Bu harika, gerçekten harika. Tek yapmamız gereken gidip bunu iyice bir temizlemek.
0: Ya da bir kere daha su engelinden geçebiliriz. Hadi! Çamur içinde geçen bir günün ardından aracımızı tekrar yıkayıp temizledik. Harika görünmüyor mu? Aslına bakarsanız 13 bine satmak istersek bu araç atölyede bir saniye bile durmaz. Tekliflerin ardı arkası kesilmeyecek. Hatta 4 teklif aldım bile. Bunlar 9500 ile 10.000 arası değişiyor. Ama bunlar yeterli değil. Tam da umudumu yitirmeye başladığımda gelen kutuma güzel bir e-posta düştü. Bu e-posta George adında bir adamdan gelmişti. George Güney Kıbrıs'ta yaşıyor. Araç için 12 bin pound ve depozite için de 2 bin pound vermeyi düşünüyor. Bundan iyisi olamazdı. Sana iyi haberlerim var George. Araba senindir. G-Wagon satıldı. 12 bin poundluk satışla 500 pound kar etmiş olduk. Daha fazlasını umuyordum ama şu noktada her türlü karı kabul edebilirim. Umarım Güney Kıbrıs'tan arkadaşımız George bu harika arabayla harika vakit geçirir. Eğer bizi daha çok görmek istiyorsanız, Ed'le eski arabaları nasıl parlatıp yenilediğimizi merak ediyorsanız bizden ayrılmayın. Görüşürüz.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Titanic Deluxe Golf Bellek.
1: Bu fırsat bugüne özel. Bugün getir büyükte getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim. Getir, bir mutluluk
2: getir. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir SUV.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi? Albayrak Finans,
5: yarını güvenle planlar. Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
7: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
8: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
9: Staş labneyi.
10: Staş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
11: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
13: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
15: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.
16: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
17: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
18: Evet.
19: Aman tanrım.
16: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hurda avcılarının bu bölümünde bir yol tabelası Drew'u heyecanlandırıyor.
1: Yani... Yol tabelası.
2: Wow. Affedersin. Çok güzelmiş.
3: Beğenmedin mi?
2: Hayır, beğenmedin. Çok güzelmiş.
1: Evet.
0: Anlaşma yapmak aile bağlarından daha önemlidir.
4: Bu abimin olabilir. Hatırladığım kadarıyla çocuklarının yatak odasına koyacaktı ama koymadı. Yani şimdi isteyen alabilir.
2: Abi kardeş sevgisi mi devreye girdi?
0: Konu antika satın almaksa duygusallığa yer yok.
2: Bu çok güzelmiş. Alamadığıma üzüldüm. Ama bence tam sana göre.
3: Kazanmak da var, kaybetmek de.
0: Drew Pritchard, İngiltere'nin önde gelen antika ve dekoratif eşya satıcılarından biri.
2: Aman tanrım, böyle şeylere bayılırım.
0: Ona pazarlık ve hızlı alsat kraliçesi Vicky Nutt eşlik ediyor.
5: Bu ne kadar?
1: 100 sterlin.
5: 70 sterlin teklif edecektim.
1: Teklifin için teşekkür ederim ama o fiyatı olmaz.
0: Bir diğer eşlikçi de Alistair Dryburgh.
3: Şu tablo ne durumda? Onu gördün mü Drew?
2: Oh.
3: Vay canına.
2: Hadi gidip onun için kapışalım.
0: Drew 30 yıllık deneyimini...
2: Bu epey eski bir şey. İçinde at kılı var. Bu da güzel bir parça.
0: Birikimini...
2: Ne harika ama. Neden bu kadar derin ve uzunlar söyleyeyim. Silindir şapkalar için.
0: Ve uzmanlığını paylaşıyor.
2: İki çiftine 400 sterlini alabilir miyim?
1: Hayır.
2: Denemeliydim. Bugün nereye gidiyoruz?
3: Ashburton. Lydia'yı görmeye. In a nutshell antikacısı.
2: In a nutshell mi?
3: In a nutshell.
2: Ashburton. Oranın çok zengin bir antika dükkanı geleneği var. Çok sayıda antika dükkanı var. Lydia'yı görmeye gidelim ama zamanımız kalırsa diğerlerine de göz atalım. Olur mu?
3: Evet, bakmalıyız.
2: Oraya gideceğimiz iyi oldu. Bu bölgede başka satıcılar da bulabilmemiz mümkün.
0: Drew için başarılı bir satıcı olmak, gelişmeleri yakından takip etmek ve antika eşya neredeyse onu bulmak anlamına geliyor. Bugün Drew ve Alistair 482 kilometre ötedeki Devon'a gidiyorlar. Doğasıyla göz alan bu kırsal bölgede zengin bir koleksiyona sahip genç bir satıcıyla buluşacaklar.
2: Burası çok güzel değil mi?
3: Kesinlikle ama yolları epey kötüymüş, öyle değil mi?
2: Evet. Ben çocukken Kuzey Galler'de böyleydi. Bitki örtüsü çok fazlaydı.
3: Evet.
2: Herhalde
3: çocukken
2: en doğru tanım bu
3: güzeldi.
2: Olur.
3: Her yer ormanlıktı.
2: Evet. Ne kadar tarihi bir yer. Şahane. Evet.
0: Dartmoor'un güney ucunda bulunan Ashburton kasabası bir zamanlar kalay madenciliğinin önemli ticaret merkeziymiş. Son yıllarda antika dükkanıyla tanınan bu kasaba eski mobilyalar, nadir antikalar ve dekoratif eşyaları bulunduğu bir merkez haline gelmiş. Kasabanın merkezindeki In a Nutshell antikacısının sahibi ise genç bir satıcı olan Lydia.
6: Yaklaşık 8 yıldır bu dükkanda çalışıyorum. Burası sevimli bir kasaba ve burada çok sayıda antika dükkanı var. Yani antika alışverişi için harika. Devon'da çok şanslıyız. Dartmoor'da ve sahil kenarında çok güzel evler var. Ve doğrudan bu evde yaşayan insanların eşyasını satın alıyorsunuz. Bu açıdan çok iyi şeyler geliyor. Dükkanın yanı sıra iş ortağım Barry ile bir atölye işletiyorum. Her şeyi orada restore ediyoruz. Bitişinde bir de büyük depomuz var. Orada daha fazla malzeme var. Her türlü malzeme orada bulunuyor.
3: İşte geldik.
2: In a nutshell, antikacısı. Merhaba.
6: Merhaba.
2: Ben Drew.
6: Merhaba, ben Lydia.
3: Merhaba,
6: ben
3: Lydia. Mary. Ben Alistair.
6: Merhaba.
3: Nasılsın?
6: Merhaba, teşekkür
3: İyi
6: ederim.
3: Misin?
6: İyiyim, hoş geldiniz.
2: Dükkanın güzelmiş.
6: Çok teşekkür
3: güzel.
6: Ederim.
3: Çok güzel.
2: Bir sürü güzel şey var. Görülecek çok şey var.
3: Epey güzel değil mi? Evet.
2: Bunu nereden aldın?
6: Galiba özel bir müşteri verdi. Buralarda çok güzel müşterilerden eşya alıyoruz.
2: Güzelmiş,
3: evet,
2: değil mi?
3: Evet, hepsi öyle.
2: Harika.
3: Harika.
6: Evet, neredeyse 17. yüzyıldan
3: evet,
6: kalma
3: evet.
6: bir görünümü var.
2: Katılıyorum. Bilhassa
6: evet.
2: bu.
3: Ağır mı? Epey hafif görünüyor değil
2: Hayır,
3: mi?
2: Kalitesini
3: evet.
2: hissettirebilecek
3: evet.
2: kadar ağır. Güzel bir süs eşyası değil mi? Şahane bir ikiz sütunlu termometreydi. 18. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın başlarına ait görünüyor. İngiliz malı ama naiplik döneminden kalma olabilir. Ve masa eşyası veya evin herhangi bir yerinde sergilenmek için yapılmış. 120 yazıyor, ne kadara bırakırsın?
6: Evet, 90'a bırakabilirim. Çok sağlam bir parça.
2: Öyle. Evet, evet, çok teşekkür
6: harika.
2: Ederim.
6: Ben teşekkür
2: harika.
6: Ederim.
2: Harika, çok iyi bir parça değil mi? Böyle şeylere bayılırım. Gerçekten. Küçük şık bir parça. El oyması. İçinde hala cıva var. Kırık değil. Hiç hasarı yok ama tabii biraz aşınmış. Şık bir parça. Üstelik fiyatı 100 sterlinden az. Asker yapacak olsam da ucuza kapatmış olacağım. Her zaman her şeye hayran kalıyorum. Kulağa çok kötü gelecek. Gençlerin antika işine girmesine.
6: Genç olmayı kabul ederim, sorun öyle değil. Birçok işi yaptığım iş nedeniyle beni yaşça daha büyük sanıyorum.
2: Öyle düşünmeleri evet. Doğal.
6: Şu an 29 yaşındayım ve mezuniyetten beri yani 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bir gün bir müzayedeye gittim. Niyetim bir şey almak veya satmak değildi. Ama müzayededen çok etkilendim. Orada evet. Çok nazik ve harika insanlarla tanıştım ve bu çılgın dünyayı keşfetmiş oldum.
3: Yepyeni bir dünya.
2: Tuhaf evet. Bir dünya olduğu doğru, evet. Ay canına. Bunlar harika değil mi?
3: Kesinlikle.
2: Bunları nereden buldun?
6: Müşterilerim verdi. Maymun işlemesinden etkilenmiştim.
3: Vay canına.
2: Etkileyici.
6: Evet.
2: Şuna bak.
6: Evet.
2: Sanki yaprak tutuyor.
6: Hı-hı.
2: Her açıdan etkileyici. Oyulma şekli ve boyutları. Yaprağın maymuna göre boyutu. Maymun yaprağı tutuyormuş
6: evet.
2: Gibi. Gerçekten inanılmaz. Bayıldım.
0: Tropikal sert ağaçtan yapılma el oyması figürler yüzyıllardır süren bir Afrika geleneği. Bu figürler elle oyularak yapıldığı için kabartılmış gibi görünüyor. Drew 20. yüzyılın ortalarında kalma bu figürlerin 195 sterline satılabileceğini düşünüyor.
2: Bazen bir parça görüp ona aşık oluyorum ve buna inanamıyorum diyorum. Harikalar değil mi?
3: Harika.
2: Öyle değil mi?
3: Bunları bulduğun için biraz kıskandım.
6: Arka taraflarını da beğendim. Hepsinin
2: evet,
6: el yapımı
2: kesinlikle.
6: Olduğu belli oluyor.
2: Kesinlikle. Evet. Afrika ahşap oymaları tanesi 45 sterlin. Harikalar. Bunları bana satar mısın?
6: Tabii sizin.
2: Çok teşekkür ederim. Harikalar. Şunu hep söylerim. Fazla para harcamadan da harika antikalar almak mümkündür.
6: Evet.
2: İşte bu böyle.
6: İnsan mutlu da oluyor değil mi?
2: Evet.
6: Evet.
2: Kesinlikle. Gerçekten harika. Bunlara bayıldım. Çok teşekkür ederim. Bunları almadan çıkmam, hayır. Bazen bir eşyanın odaya verdiği elle tutulur bir his oluyor. Ve bu 5 sterlinlik bir şey bile olabilir. Hiç fark etmez.
3: Şunlar ilgimi çekti, şu köpektürü.
2: Evet, çok
3: evet.
2: Güzeller değil mi?
6: Harika parçalar.
3: Gerçekten çok
6: evet.
3: Güzeller. Yakından tabii, bakabilir miyim?
6: Tabii, tabii. Boyutları da ideal. Ayrıca harika durumdalar. Hasarlı değil, bakım gerektirmez.
3: Ne kadar istiyorsun?
6: İkisi birlikte 350.
3: En son kaça bırakırsın? Bir çift köpek gördüm. Köpekler popüler süs eşyası. Birkaç ay önce bir yağlı boya tazı tablosu almıştım. İnternete koydum ve müthiş ilgi gördü. Bu kadar çok tazı koleksiyoncusu olduğunu bilmiyordum. Ve bunlar da harika parça. Boyutları iyi. Hem sade hem de göz alıcı. Gerçekten harika. Yani 300.
6: 350.
3: En son kaça bırakırsın?
6: Bunları size 270'e bırakırım.

0: This place, it stays with me.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır, hep kazandırır.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Drew ve Alistair Devon'un güneyindeki Ashburton kasabasında.
1: Ben Lydia, tanıştığımıza memnun
2: Merhaba
1: oldum.
2: Lydia.
0: Antika hazinelerle dolu bir dükkanı işleten genç bir satıcıyla görüşüyorlar.
3: Dükkanın güzelmiş.
1: Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Güzel, çok şey güzel. Var.
0: Çok beğendiği bir çift taze heykeline teklif yapan Alistair, Lydia'yla anlaşabilmeyi umuyor.
2: En son kaça bırakırsın?
1: 270.
2: Olur.
1: Bence bu fiyat gayet
2: evet,
1: iyi.
2: Evet, kesinlikle.
1: Bence de harika.
3: Harika.
2: Çok teşekkür ederim, harika. Çok beğendim.
3: Gerçekten çok beğendim.
2: Hmm.
3: Çok havalı. Bunları ilk sen gördüğün için.
2: Kusura bakma, şimdilik yerine bırakayım.
3: Çok güzel parçalar.
2: Tam dürün tarzı, çok modern. Onun da hoşuna gitti. Eminim dönüş yolunda onları benden çalacaktır. Bu harika parçaları çok iyi fiyata alabileceğimi düşünüyorum. Bakalım sonucu göreceğiz.
0: Daha sonra Drew ve Alistair, Lydia'nın hemen yakınlardaki atölyesini ve deposunu görmeye gidiyorlar.
1: Hoş geldiniz, içeri gelin.
3: Aa, merhaba, çok güzelmiş.
1: Burası sihrin gerçekleştiği yer, atölyemiz işte burası.
3: Harika. Alistair, bu senin tarzın değil mi?
2: Kesinlikle öyle.
1: O biraz bakım gerektirebilir.
2: Evet.
3: O da güzelmiş.
1: Evet, o da güzel. Ama epey bir aşınmış.
2: Yeşil boya kalıntıları var. Kızıl ağaç mı, diş budak mı?
3: Ha tanrım. Kızıl ağaç.
1: Kriket tabureleri genelde hep böyle aşınmış olur.
3: Koleksiyon parçası.
2: Kriket taburesi deniyormuş. Üç ayak, üç kriket kütüğü. Bunun gibisini çok görmedim. Biraz küçük. Altında üçlü destek var. Ve üst kısmı ise şahane. Kara ağaçtan, güzel ve aşınmış. Gerçekten çok güzel bir tabure ama bazı sorunları var. Peki fiyatı
1: üstünde
2: ne kadar?
1: Üstünde yazdığı gibi 80 sterlin.
2: 80 sterlin mi?
1: 80 sterlin. Alabileceğin en ucuz tabure bu.
2: Hiç ucuz bir şey almadım ki. Ama güzel
1: bakım
2: bir fiyat.
1: Bakım gerektiriyor biliyorum.
2: Ve çok eskiymiş.
1: Evet, evine çok yakışacak.
2: Teşekkür ederim.
1: Ne demek?
2: Çok harika teşekkür ederim.
3: Alamadığıma evet. Üzüldüm ama bence tam sana göre.
2: Kazanmak da var, kaybetmek de.
3: Söylediği lafa bak.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ne demek?
2: Bir ayağının değiştirilmesi gerekebilir. Epey bakım yapılması şart. Üstünde bir çentik var. Tadilat düzgün yapılmalı. Bal mumuyla kaplanmış ama yeşil boya kalıntıları da var. Zımparalanıp ağartılması şart. İyi bir parça ama daha iyi olacak.
1: İşte burası. İçeri gelin.
3: Bunlar ne peki?
1: Tekneler, tekne figürleri. Bu parçalar buraya Dartmouth'tan geldi.
3: Tamam.
1: Sahile pek uzak sayılmayız. Oradaki bir şirketin toplantı odasındaymışlar. Teknelerde, plaketlerde ve öteki ucunda imalatçısıyla ilgili bilgiler var. Galiba 50'lerde yapılmış.
3: Evet, çok eski değiller yani.
1: Hayır, o kadar da eski değiller.
3: Keşke öyle olsalardı.
1: Evet, biliyorum bence de.
2: Yani bu ama iyi yapılmış.
3: Evet. Sahipleri J. Gould, George Gould, Venezuela.
1: Evet, Venezuela donanması.
3: Venezuela donanması, 1902'den 1950'ye kadar.
1: Ve sanırım bu yüzden muhtemelen 50'li yıllarda yapılmış. Çünkü üstünde 1950
2: evet.
1: Yazıyor.
3: Sen hiç restore ettin mi?
1: Kesinlikle hayır. Nasıl aldıysam öyle duruyorlar. Buraya geleli çok olmadı. Dükkanı aslında yeni getirdim çünkü çok büyükler ve evet. Duvara düzgünce asılmaları şart. Ve çok dağırlar.
2: Çok hoş.
3: William Cramp & Sons tasarlamış. 1883'te yapılmış. Ve iki buharlı kazanla çalışıyormuş.
0: Bu şirket Amerikan donanmasının transatlantik gemileri ve savaş gemileri üreten en ünlü Amerikan gemi şirketlerinden biriymiş. 1883 yılında şirket Amerika'nın en zengin adamlarından biri olan tartışmalı demiryolu ihracatçısı J. Gould için buharlı bir yat inşa etmiş. Yat daha sonra Venezuela donanmasına satılmış ve 1950 yılına kadar hizmet vermiş. Maun ağacından yapılma yarım gövdeler özellikle dikkat çekiyor. Yaklaşık 900 sterline alıcı bulabilir.
3: Gerçek olanlar gerçek teknelerden yapılmış ve sonra duvara asılmış. Hepsi farklı isimlerde teknelermiş ama bazılarının koleksiyon değeri çok yüksek ve çok değerli. Çünkü tekne isimlerinden geçmişlerini belirleyebiliyorsunuz.
2: Beğendin mi?
3: Evet. Ne kadar peki?
1: Mağazada satılsaydı ikisi için 800 sterlin derdim ama size 700'e bırakabilirim sanırım.
3: Tamam.
1: Evet, harika. Teşekkür ederim.
3: Çok iyi yapılmış. Çift halinde, aynı boyuttalar ve 700 sterlin. Aptallık etmenin sırası değil. İyi kar getirebileceğini düşünüyorum.
2: Peki ya bunlar?
3: Bundan kaç tane var?
1: 4 tane var ve hepsi de bakırdan.
3: Öyle mi?
1: Evet, işte burada. Daha yeni geldiler. Henüz kutuyu bile açma fırsatım olmadı. İşte lambalar bunlar.
3: Aa, güzelmiş. Evet. Hepsi aynı
1: evet,
3: mı?
1: Kesinlikle hepsi aynı.
3: Nereden geldiler? Şapel'den mi?
1: Aa, onları bir antika fuarından satın aldım. Onları satan beyefendi Yorkshire'dan aldığını söyledi. Başka bilgi vermedi.
3: Jefferson Moonstone. Kanada'da üretilmiş.
1: Hmm.
3: Bu lambalar 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında üretilmiş. Jefferson Moonstone. İmalatçısı Jefferson diye biri. Moonstone da kullandıkları cama verilen isimmiş. Kalitesi harika. Çok da iyi ışık yayıyor. Dördü de şahane. Çok beğendim. Ve hepsi aynı durumda değil mi?
1: Evet. Evet, eminim öyledir.
3: Fiyatı ne peki?
1: Dördü toplam 500 sterlin.
3: Hepsi aynıysa, çatlak yoksa ve kaplaması evet, düzgünse olur.
1: Harika, çok güzel. Kontrol
3: teşekkür
1: ettim.
3: Teşekkür ederim. İlginç parçalar.
1: Evet.
3: Genelde şurası hep kırılır. Bu noktadan biraz çatlar ve genelde pek fark edilmez. O yüzden çok dikkat etmek gerekir. Evet. Ama onun dışında gayet güzel parçalar.
1: Kesinlikle.
3: Beyaz sarkıt avize. Çok kaliteli. Dördü de aynı boyutta. Kaplamaları uyumlu ve zincirli tavan kancaları var. 500 sterlin. Ve fiyatları da çok çok iyi. O yüzden kabul ediyorum. Lydia kâr ediyorsa sorun yok. Bu satıcıdan satıcıya bir iş. Kabullenip yoluma devam etmeliyim. Evet, tamam. Biz aldıklarımı yükleyip ödeme yapalım.
1: Harika.
3: Şu lambalara bir daha bakayım.
1: Olur.
3: Ve hepsi bu. Bitti.
2: Gidelim.
1: Harika, şahane.
3: Harika,
1: ben teşekkür
3: ederim.
1: Ederim.
2: Hoşça
1: teşekkür
2: kalın.
1: Ederim.
3: Yükleyecek çok şey var. Ashburton'da çok verimli bir gün oldu. Güzel şeyler aldık. Lydia ile tanıştık. Evet, harikaydı. Jefferson Moonstone lambası harikaydı. Hep böyle bir şey istemiştim. Küçük termometre. Bu parça çok rahat alıcı bulabilir. Onunla paramı ikiye katlayabilirim. Hiç sorun değil ama asıl ahşap maymun oymalarına bayıldım. Görür görmez harika parçalar olduğunu düşündüm. Harika ve kaliteli parçalar almak için illa çok para harcamaya gerek yok.
2: Bugün çok mutluyum. Fiyatlar da iyiydi. Bugün beni en çok heyecanlandıran şey kriket taburesi oldu. Çok iyi, nadir bir parça. Sırf onun için bile buraya gelmeye değdi. O kadar iyiydi.
1: Harika bir günde tanıştığıma memnun oldum.
3: Ben teşekkür ederim. Ederim.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Hoşça kal. Görüşürüz.
1: Tabii.
2: Hoşça
1: teşekkür
2: kal. Görüşürüz.
1: Ederim.
3: Mutlu bir gün. Çok iyi. Her
2: evet,
3: şey yolunda.
2: Gerçekten yolunda. Ticaretin buna ihtiyacı var. İhtiyacı
3: 29
2: olan.
3: 29 yaşında. 29 ve neredeyse 10 yıldır bu meslekte.
2: Tanrım.
3: İnanılmaz. Kendi dükkanını açmış ve başarılı olmuş. Bir restoratör, bir deposu var. Sektöre antika satıyor.
2: Evet.
3: Lydia'ya kocaman bir aferin.
2: Ve hepsi iyi parçalardı
3: çok,
2: değil
3: çok
2: mi?
3: Çok çok iyiydi.
2: Sen memnun kaldın mı?
3: Evet.
2: Senin aldıklarını çok beğendim. Hele ki o maymunları harikaydılar.
3: Öylelerdi değil mi?
0: Harika bir alışveriş başlangıcı yapan Drew ve Alistair şimdi 321 kilometre ötedeki West Sussex'e doğru yola çıktılar. Antikaya ve restorasyona olan tutkularını kariyere dönüştüren iki yeni satıcıyla buluşacaklar.
2: Bugün Crowley'e gidiyoruz.
3: Peace Pottage.
2: Crowley'nin hemen dışında bir anlamı var mı?
3: Bilmiyorum.
2: Peace Pottage, orayı hiç duymadım.
3: Yiyecek adı gibi.
2: Evet. Clarence ve Jerry adında iki adam Libby işletiyormuş.
3: Libby mi?
2: L2İBİ geri dönüşüm deposunda antika ve süs eşyaları satıyorlarmış. Galiba birkaç yıldır bu işi yapıyorlarmış.
3: Aa, desene yeniler.
2: Evet, çok yeniler.
0: Bu köyün ismini atlı ulaşımın yaygın olduğu Londra'dan Brighton'a giden yolculara yolda verilen bezelye çorbasından aldığına inanılıyor. Bugün köyün otoyola yakınlığı burayı antika ve hurdaya duydukları tutkuyu kariyere dönüştüren iki arkadaşın dükkanı için ideal bir yer yapmış.
4: Eskiden inşaatçılık yapıyordum. Ve o süreçte inanamayacağınız kadar çok şey topladık. Eski kirişler, demirler, her şey. Ve bir gün dükkanında çalışan oğlum Joseph, "Baba, çok fazla eşyan var, bunların bazılarını atsana," dedi.
5: Ben de öğretmenlik yapıyordum ve yaklaşık 2 yıl önce ayrıldım. Ama yıllarca koleksiyonculukla uğraştım. 2 garajım eşyayla doluydu. Tesadüfen Gary'yle tanıştım. Samimiyetimiz öyle başladı.
4: Ve 2,5 yıl seni başımdan savmaya çalıştım ama bir türlü beceremedim. Hala buradasın. Benim için bu iş bir hazine avı. Sabah kalkıyorum, o gün ne bulacağımızı bilmiyorum ama işin en güzel kısmı antika aramaya çıkmak. Kapı kapı dolaşıyoruz, güzel şeyler buluyoruz ve sonra buraya koyuyoruz. Hepsi bu işte.
2: Şu güzelmiş. Teneke adama benziyor değil mi?
3: Bu mu? Evet. Bir çatı havalandırması.
2: Hayır, kuş evi.
3: Şimdi öyle ama eskiden havalandırmaymış. Bir şapelin.
2: Anladım. Basamağa dikkat tamam. Et.
3: Aha, merhaba.
2: Günaydın.
4: Günaydın.
5: Merhaba, nasılsın? Memnun oldum Drew.
2: Drew.
4: Ben geri memnun
2: nasılsın,
4: oldum.
2: Nasılsın Clarence?
3: Nasılsın?
4: Ellerin sıcakmış.
2: Teşekkür nasılsın ederim. Nasılsın Jerry? İyi misin?
3: Bizi ağırladığınız için teşekkür ederim. Burası ne güzel.
2: Öyle, evet.
5: Teşekkür ederim.
3: Konumu da iyi. Bu arada şu isim Libby.
4: Evet.
3: Bu isim nereden geliyor?
4: Karımın adı. Adı Libby'ydi. L-I-B-B-Y. Y harfini alıp yerine İ harfini koydum ve Libby oldu. Ve bu isim popüler oldu. İnsanlar bu ismi seviyor.
3: Evet, evet. Güzel bir isim. Evet. Samimi. Öyleyse hızlıca bir göz atalım.
4: Olur elbette.
2: Ortaklık kurmanın birçok avantajı var çünkü iki farklı tarz bir araya geliyor. Burası çok canlı bir yer ama aynı zamanda çok fazla mobilya ve sanat eseri de var. Burada tabii ki iki farklı kişinin zevkinin bir araya geldiği çok belli oluyor.
3: Şuna bak.
2: Hmm.
3: İki tane var.
2: Art Deco.
4: Hayır hayır, sadece bu var.
2: Sağlammış, evet.
4: Ama ağırmış.
3: Tam karşıma, çok güzel. Gerçekten şahane bir kaide çıktı. Görür görmez ne kadar da güzelmiş dedim. Alabaster'dan yapılmış. Bence çok sağlam bir parça. Bu işte kaliteyi nerede görürseniz görün, onu tanımayı öğrenmelisiniz. Bir çift kaide ve birden fazla
2: evet,
3: kaidenin bir parçası.
2: Bakalım, söyle.
3: Baştan aşağı bir dönem dekoru.
0: Üstünde heykel sergilemek için tasarlanmış bu kaide, 1920'ler ve 30'ların Art Deco dönemine özgü. O dönemde eski Mısır ve Roma mimarisinden esinlenerek mermer ve alabaster gibi yapı malzemeleri kullanılıyormuş. Fransız menşeli olduğu düşünülen bu şık kaide kaliteli malzemelerden yapılmış. 500 sterlin edebilir.
3: İlginç. Fiyatı ne olur peki?
4: Bu parça 300 sterlin.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
11: Kim var?
10: Kim var?
12: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartımı bil.
13: Bunları bir açalım.
14: Açmayalım.
15: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
16: Karakterin çoğunluğu standart kalite.
15: Aynen.
14: Yüzünü söyleyeyim.
15: İfadeni alacağız.
14: Yok abi ben açmıyorum.
15: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
14: Narkotik mi yapıyor falan? Ben
17: çekiyorum. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
0: Drew ve Alistair umut vadeden yeni bir antika ortaklığı için soluğu West Sussex'te aldılar.
3: Burası ne güzel.
2: Öyle.
0: Drew gözüne kestirdiği kaliteli bir kaideyi uygun bir fiyata almaya çalışıyor.
3: İlginç. Fiyatı ne olur peki?
4: Bu parça 300 sterlin.
3: Nereden aldın?
4: Bir müşteri getirdi.
5: Evet.
3: Alabaster olması garip.
4: Evet.
3: Ayrıca katı alabaster değil. Bunlar alçı taşı.
4: Evet, haklısın.
3: Bu alçı taşı alabaster.
4: Evet,
3: muhtemelen biraz da betonla kaplanmış. Pazarlık
4: evet,
3: payı var
4: evet.
3: mı? Evet, güzel.
4: Her zaman pazarlık payı vardır.
3: 250'ye bırakır mısın?
4: Evet, tamam. Makul.
3: Çok teşekkür ederim. Teşekkür
5: ne
3: ederim,
5: demek?
3: Teşekkür ederim baylar.
5: Biz teşekkür ederiz.
3: Bu tür şeylerden çok alırım ve üzerine heykel gibi bir şey koyup fotoğrafını çeker, sonra da satışa çıkarırım. Boyutu ve rengi harika, son derece orijinal ve açıkça çok yüksek kalite. Bu haliyle satarsam kar edebilir miyim? Kesinlikle. Üstüne bir şeyler koyup o şekilde satarak kar yapar mıyım? Evet. İkisi de iş görür. Evet. Alışılmadık bir şey. Aslında hiç benim tarzım değil ama kalitesi de ortada.
2: Şunun görünüşünü beğendim Jerry.
3: Neymiş o?
2: Galiba Otomobil Derneği.
4: Yol tabelası.
3: Wow. Affedersin. Çok güzelmiş.
2: Beğenmedin mi? Beğenmedin
3: Çok güzel.
2: Mi? Bu bir yol işareti veya tabelası. Bunlar 1930'larda otoyolların çeşitli yerlerine bırakılan tabelalarmış. İçlerinde ufak gözler var. Bunlar araba farları çarpınca parlıyormuş. Nadir bulunan bir şey. Parça iyi durumda, orijinal boyasını korumuş. Hiç boya görmemiş ve yüzeyi de gayet temiz durumda.
0: Birleşik Krallık'ta otomobil satılmaya başlanmasından 10 yıl sonra 1905 yılında yeni otomobil yasalarına tepki olarak Otomobil Derneği kurulmuş. Derneğin bisikletçileri üyelere hız sınırlamaları konusunda uyarıda bulunmuş. Yol kenarındaki tehlikelere dikkat çeken binlerce tabela dikilmiş. 1920'ler veya 30'lardan kalma bu tür dökme demir tabelalar değerli bir koleksiyon ürünüdür. Alistair yaklaşık 500 sterline alıcı bulabileceğini düşünüyor.
4: İtiraf edeyim, bunlar çok pahalı. Ne kadar aldık?
5: 450 evet. sterlin.
2: Öyle mi?
4: Evet, pahalılar. Yani internette gördüğümüz en ucuz olanı 800 sterlinde. Ve elbette orijinal bir parça.
5: Evet.
2: Fiyatları 200'den başlıyor.
5: Evet.
2: Evet.
3: Evet, arkadaki braketler eksik ama onun
2: evet.
3: dışında kullanıma
2: fiyatı
3: uygun.
2: Fiyatı epey uygun değil mi?
4: Evet.
5: Evet, doğru.
2: Son fiyatı bu mu peki?
4: Senin teklifini duyalım Alistair.
2: Pekala. O fiyata yaklaşamam. En fazla 300'e kadar çıkabilirim. Evet.
4: 300'e bırakabilir miyiz?
5: 325'e indirebiliriz. O fiyat çok daha iyi olur.
2: Evet.
3: 25 sterlin için tartışmaya
2: tamam.
3: değmez.
2: Kiminle sıkışayım?
4: Clarence.
2: İyi bir parça.
3: Çok iyi bir parça.
4: Evet, kesinlikle.
3: Gerçi biraz yıpranmış.
2: Ama güzel bir parça.
3: Çok çok ilginç bir şey yalnız.
2: Ve orijinal.
4: Evet, orijinal.
2: Eminim bir sürü kopyası var ama bu orijinal.
4: Gözleri de
2: Ve
4: var, evet.
2: Ve tüm gözleri var, evet. evet. Bu şeyler motor meraklılarını yakından cezbeder. Bence harika bir parça. Böyle şeylerin alıcısı daima çok olur. Her zaman. Eski garajları olanlar, eski arabaları olanlar, bu tam koleksiyonluk bir parça.
3: İçeri girerken bir
2: evet,
3: şey gördüm.
2: Evet, bahçenize bir bakabilir miyiz?
5: Tabii, siz oraya
2: Sen
5: götüreyim.
2: Önden buyur.
5: Olur.
2: Ben de ona bakıyordum. Muhtemelen bunlardan birkaç tane vardır.
3: Bu bir çatı havalandırması. Kilise, okul ve devlet
5: Doğru.
3: dairelerinde bulunur.
5: Doğru.
3: Ama biri ondan evet. kuşevi yapmış.
5: Evet, 1980'lerde bir mühendis
3: evet,
5: tarafından
3: çok güzel bir parça.
5: Evet, çok güzel bir parça.
3: Genellikle üstünde nerede üretildiği yazar.
5: Burada.
3: İşte burada.
5: Evet.
3: Londra'da.
5: Evet.
3: Evet, işte burada. İşte bu.
2: Güzel.
4: Bu biraz farklı öyle değil mi?
2: Evet.
3: Senin tarzın mı?
2: Evet.
3: İlginç değil mi?
2: Dönüştürülmüş olması
5: evet.
2: harika değil mi?
5: Evet.
2: Fiyatı ne olabilir
4: 200
2: peki? 200 desek?
5: Evet, 200
4: evet,
5: razıyız.
4: Işte
2: evet.
5: Evet.
4: Evet, evet.
2: Biraz bakım gerekti
3: evet.
2: ama sorun
3: Teşekkür
2: değil.
3: Teşekkür ederiz.
2: Geleneksel bir tarzda, bir zanaatkar tarafından yapılmış değil ama asıl çekici yanı da bu. Arkadaşım bir demirci, ona bir göstereceğim. Kaplaması biraz çürümüş durumda ama genel olarak gayet iyi durumda.
3: Aa, memnun musun?
4: Evet, memnunum.
2: Evet, kesinlikle.
3: Çok teşekkür ederim Baylar. Bize artık müsaade.
5: Tabii, çok memnun olduk.
3: Teşekkürler. Hadi gidip yükleyelim.
2: Teşekkürler, hoşçakalın.
3: Jerry ve Clarence'la gerçekten çok eğlenceli vakit geçirdik. Herkes buraya gelip onlarla bir fincan çay içip oturup sohbet etmeli ve birkaç şey de almalı. Çünkü burası sadece bir dükkan değil, vakit geçirilecek harika bir yer.
11: Bugün çok eğlendim. Clarence ve Jerry harikalar. Burada yaptıkları şey de harika. Ve bu çılgın antika dünyasındaki yolculuklarının daha başındalar. Onlara şans diliyorum. Bol şans. Bunu hak ediyorlar.
3: Teşekkür ederim baylar.
4: Teşekkürler. Çok teşekkürler.
3: Çok teşekkürler.
13: Çok teşekkür
4: harika
13: ederim.
4: Harika bir gündü.
3: Hoşçakalın.
4: Görüşürüz
3: çok
4: dostum.
3: Çok güzel bir gündü.
13: Çok memnun oldum. Teşekkürler.
4: Görüşürüz. Memnun oldum.
3: Hoşçakalın.
4: Drew ve Alistair'la harika bir gün geçirdik. Harika insanlar.
5: İkisiyle de çalışmak büyük bir zevkti. Bugün çok şey öğrendik. Ama iş dünyasından biri ilk kez gelip "Vay canına, çok iyi iş çıkarıyorsunuz. Dükkanınız harika." dediğinde insan çok gururlanıyor. Desteklerine minnettarız.
3: Ne kadar eğlencelilerdi değil mi? Harikalar.
13: Çok iyi insanlar.
3: Eğlendin mi bari?
13: Evet, eğlendim. Harika parçaları vardı. O küçük...
3: Bence bu kar
13: harikaydı.
3: Getirecek.
13: Çünkü epey nadir bir parça.
3: Harika.
13: Evet.
18: Drew ve Al sektördeki bağlantıları sayesinde son alışverişlerinde de karlı çıktılar. Ama antika gezisi henüz bitmedi. Şimdi Durham, Darlington'a doğru uzun bir yolculuğa çıkıyorlar. Drew bugün ücra bir bölgede yer alan bir antika deposunu ziyaret edecek ilk kişi olmayı hedefliyor.
3: Bugün kiminle görüşeceğiz biliyor musun?
13: Sandalyenin mucidi William
3: Carr.
13: Darlington'da.
3: Oraya yakın. Evet, aile çiftliğinde yaşıyor.
13: Yani daha
3: evet,
13: önce tanıştınız mı?
3: Evet, kuzeydeki bir fuarda tanıştık. Çok iyi bir fuardı. Çok çalışkan biri, işine takıntılı ve sandalyeleri seviyor.
13: Sandalyeleri takıntılı.
3: Evet, bugün onu ilk kez deposunda gidip göreceğiz.
18: Darlington 19. yüzyılın başlarına kadar tarihi pazar alanı ve Norman kiliseleriyle tanınan kırsal bir kasabaydı. Ancak George Stephenson'ın buharlı lokomotifinin gelmesiyle burası demir yollarının merkezi haline geldi. Birkaç kilometre uzakta ailesinin çiftliğinde genç bir satıcı birinci sınıf koltuklara adanmış bir atölye işletiyor.
19: Ağırlıklı olarak 18. ve 19. yüzyıl sandalyeleriyle uğraşıyorum. Ama yoluma çıkan ve ilgimi çeken her şeyi deniyorum. Bu atölyeyi 2021'de kurdum ama son 2 yıldır tam zamanlı olarak bu işle uğraşıyorum ve hayallerimi yaşıyorum. En azından benim hayalimi. Küçüklükten beri babamla bölgedeki birçok antika dükkanını ziyaret ederdim. Ve o zamandan beri bu işe son derece tutkuluyum. Drew ve Alistair geleceği için çok mutluyum. Umarım ilgilerini çekecek birkaç şey bulurlar ve anlaşma yapabiliriz.
3: Will.
19: Merhaba Drew.
3: Nasılsın dostum?
19: Seni görmek güzel, iyi misin?
13: Nasılsın Will?
19: Evet,
13: iyi misin?
19: Çok iyi.
3: Daha önce tanışmadınız değil mi?
19: Hayır, tanışmadık.
13: İlk kez.
3: Bu taraftan mı Will?
19: Önce restore edilmemiş ürünleri size göstereyim.
3: Tamam.
19: Yani çoğu öyle.
3: Ah güzel. Ne harika bir atölye öyle değil
19: mi? Hepsi satılık evet. Sol tarafta duran küçük yığın hariç. Ne yazık ki onlar satıldı.
3: Ah yazık olmuş. Will'le kuzeydeki bir antika fuarında tanıştım ve yaptıklarını gördüm. Gerçekten çok etkilendim. Her şeyini bu işe adamış. Yaptığı işi bırakmış. Bu sandalye çok güzel. Arabasını satmış, sahip olduğu her şeyi satmış. Ne var ne yoksa gözden çıkarmış ama elinden gelenin en iyisini yapmış. İşte ben bu kadar ileri giden birine daima saygı duyarım. Evet.
19: Biraz kadife kaplamayla daha da güzelleşir değil mi?
13: Evet.
19: Ama güzel.
3: Çok güzel yapılmış.
13: Doğru.
19: Kadifeyi yenilemek de alışılmadık bir şey değil. Yani yapay da durmuyor öyle değil mi?
13: Peki bununla planın nedir?
19: Aslında planım
13: bu korkunç şeyi söküp
19: evet, biraz
13: kaplayacak
19: bakım
13: mısın?
19: Gerektiriyor ama onu seve seve size satabilirim. İsterseniz tabii.
13: Teşekkür ederim.
19: Fena sayılmaz.
3: Evet.
13: Arkada saklı dekoratif bir masa vardı. Ayakları bobin şeklinde, üç ayaklı. 19. yüzyıldan kalma. Üstünde yapışkan bir formika malzeme var. Orijinalinde üstünde kadife veya bir katman varmış. Tıpkı alt katmandakinin aynısı. Katmanları aynıymış ve yanlarında çevizleri vardı.
19: Sana 40 sterline bırakırım Alistair. 40 sterlin evet.
13: 40 sterlin.
3: Anlatarım.
13: Kabul ediyorum.
3: 40 sterlin mi?
13: 40 sterlin.
19: Gerçi biraz bakım görmeli ama harika bir parça değil mi?
13: Evet.
3: Vay canına.
19: Şimdi güzel bir kalife yapabilirsin.
13: Doğru.
19: Üstüne küçük bir fırfır falan ekleyebilirsin yani.
13: İçimdeki sanatçıyı konuştururum. Doğru kumaşla ve kenarlarına sağlam bir çerçeve işçiliğiyle ahşabı besleyip hafif de bir cila sörünce yepyeni olabilir.
3: Bunlar güzelmiş.
19: Evet.
3: İyi durumda.
19: Satın almaya niyetliyseniz indirim yapabilirim.
3: Bu marka en sevdiğim imalatçılardan biri. Kalitesi çok iyi. Ünlü Alman otomobilini andırıyor. Çünkü o kadar sağlam yapılmış.
19: Evet.
3: Olması gerektiği
19: kaliteli
3: gibi.
19: Ürün.
3: Kaliteli ürün. Bu markanın sandalyeleri Will'in bize göstermek istediği şeylerden biriydi. Tezgahta duruyordu. Epey güzel. Gerçekten çok güzeller. Biraz tahta kurdu bağlamış ve cila görmesi şart. Sadece iki tane var ve gerçi tam olarak benim tarzıma hitap etmiyor. Ama bu markanın ürettiği her şey ilgimi çekiyor. Çünkü o marka bu sektörde çok tanınıyor.
18: 19. yüzyılın başlarında kurulan marka Kraliçe Victoria'nın marangozlarına aitmiş. Ve Windsor Kalesi ile parlamento binasına ürünler tedarik ediyormuş. Gotik dönemi tarzı bu sandalyelerin tamir görmesi şart. 6-8 sandalyelik setler kadar değeri yok. Ancak prestijli imalatçı sayesinde Alistair 450 sterline satabileceğini düşünüyor.
19: Güzel bir parça ve şu kumaşı çıkarmak çok da zor bir iş değil.
13: Evet.
19: Böyle epey güzel görünüyor. 180. Alacaksanız
13: İkisine
19: eğer.
13: 180.
19: Gerçekten çok ucuz.
13: Ne dersin?
3: Bence bedava.
13: Öyle mi?
3: Evet.
13: Peki sen? Almayacak mısın?
3: Ben zaten çok şey aldım.
13: Evet.
3: Peki ama daha kalitelisini bulamazsın.
13: Şu markalı sandalyeler. Drew beni almam için ikna etti. O bu işten anlıyor. Uzun süredir bu işin içinde ve farklı bir şey almak güzel.
19: Burası asıl showroom.
3: Oo, işte bu Will. Birçok harika eşya var.
19: Evet, beğeneceğinizi düşünmüştüm.
3: Bunu nereden aldın?
19: Eski bir antika satıcısından aldım.
3: Tamam. Şimdi bir bakalım. Tamam, biraz elden geçirilmiş.
19: %90 iyi durumda.
3: Evet. İki katlı bir keşmir dekoratif sehpa. Bu keşmir dekoratif sehpaları arasında gerçekten iyi olanlar, vasat olanlar ve geri kalanlar var. Bu sehpa en üst sınıfa giriyor o bölgede. Şekli baktığınızda her açıdan mükemmel. Her şey yerli yerinde. Ama asıl özelliği süslemesi. Süslemesi muhteşem.
18: Bu masa Hindistan ve Pakistan arasındaki toprak anlaşmazlıklarının yaşandığı Keşmir bölgesine özgü. Yüzyıllar önce Orta Asya ve İran'dan gelen tüccarlar bu bölgeye çeşitli el sanatları getirmişler. Bu sanatlılığı ıslak kağıt hamurunun üst üste konulmasını ve üstüne elle karmaşık desenler boyanmasını içeriyor. Küçük dekoratif nesnelerde daha yaygın görülen bu desenler büyük mobilyalarda nadiren kullanılıyor. Drew'a göre 2000 sterlin değerinde olabilir.
3: Şu altındaki mavi boyayı görüyor musun? Buradaki mavi kaplama.
13: Evet.
3: Evet. Bunu görebilmen çok önemli. İşte bu orijinal. Bazı yerlerinin restore edildiğini ve yeniden yapıştırıldığını görmek
13: mümkün. Evet, evet.
3: Ama bunlar önemli değil. Fiyatı nedir peki?
19: 1400 sterlin.
3: Tamam.
20: Tatili mutlu geçeni sesinden tanırım. Dinlediğim isteklere cevap verebiliyor olmak hep iyi hissettirir. O yüzden güne mutlu başlarım.
21: Tam 35 yıldır ETS önce misafirlerini dinliyor.
20: ETS turu iyi günler.
22: Kaya, nakit işlemlerde ürünü okutup buraya tıklıyorsun. Kredi kartında da buraya tıklıyorsun.
23: Anladım.
22: Sen de.
23: Merhaba.
22: Hoş geldiniz.
23: 4 numara.
22: Evet, okutabilirsiniz.
23: Teşekkürler.
22: Görüşürüz. Ben
24: Kaya, hiç utanma.
1: Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Çocuğu uyutamıyoruzlar. Gece arabayla dolaştırdıklar. Hikaye geliyor değil mi? Çocuğun olduğunda görüşürüz. Heh, buyur. Yağmur yağdı, suyun bitti, havan... Aa, adam çıktı. Görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
6: Görüşürüz.
8: Görüşürüz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
23: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim.
1: Heh, buyur. Murladı, suyu bitti, havan kapı, adam çıktı. Görüşürüz. Baş artma, dil, bir şekilde görüşürüz. Ya da her şey görüşürüz. Makaya.
8: Görüşürüz.
1: İnsan seni görüşür değil mi? İnsanların şeri hep ileride.

0: Serenay, beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
1: Oo, mükemmel.
0: Kolaysın Cemilay.
2: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde dörtlü torku süt 149 lira, 1 litre torku süt 39 lira.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Merhaba Ayda, şarkımı çal.
7: Hazırsanız son ses açıyorum.
8: Al işte.
9: Özgüvenin
10: ses getirdi.
6: Teşekkürler.
11: Yeni T-Roc, ses getiren özgüven.
12: Volkswagen.
13: Bu fırsat bugüne özel. Bugün getir büyükte getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL'ye indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
15: Hesap basit, hesap basit.
14: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Durham'da Drew ve Alistair daha önce tanıştıkları genç bir satıcıyı ziyarete geldiler.
20: Sana 40 sterline bırakırım Alistair.
21: 40 sterlin. Kabul ediyorum. Tanrım. Teşekkür ederim.
19: Drew fiyatıyla dudak uçuklatan bu özel el yapımı sehpa için pazarlıkta.
21: Fiyatı nedir peki?
20: 1400 sterlin.
21: Tamam.
20: Rengi çok güzel değil mi?
21: Kar yaptırır mı?
20: Evet, benim için yeterli.
21: Emin misin?
20: Evet. Teşekkür ederim.
21: Çok teşekkür ederim. Bu tür küçük dekoratif sehpalar çok pahalı olur. Çünkü çok güzeller. Nereye koysanız güzel dururlar. Değerlerini korurlar ve harika görünürler. Harika parçaların var.
20: Teşekkür ederim.
21: Gerçekten şurada harika. Şurada ne var Bill? Şu nedir? Nedir o?
20: İlginç bir parça. O abimin olabilir.
21: Öyle
20: ama
21: mi?
20: Eminim o sorun olmaz.
21: Vay canına. Ne peki?
20: Evet,
21: evet.
20: Tuttun mu?
21: Evet. Evet. Ben biliyorum. Bir el arabasının tahtası. El arabası.
20: Evet, haklısın, evet. Bunu görmeyeli 10 yıl oldu.
21: Harika, çok güzel.
20: Bu abimin olabilir. Hatırladığım kadarıyla çocuklarının yatak odasına koyacaktı ama koymadı. Yani şimdi isteyen alabilir.
21: Abi kardeş sevgisi evet. Mi devreye girdi?
20: Evet.
21: Senden büyük mü? O zaman başın
20: ama
21: dertte.
20: Ama sadece birazcık denemeye değer.
21: Boyalı bir tahta bulduk, geleneksel tarzda. Çok naif, tam bana göre. Ve Will'in abininmiş. Harika bir parça, kültürel bir yanı var. Muhtemelen İtalyan. Çok renkli, harika bir duvar resmi. Sandalye satmanın iyi yanı bu işte. Bak bir anda... Fiyatı nedir? Abin kaça satardı?
20: Bence 120 sterline razı olurdu. Denemeye değer değil mi? Gayet uygun fiyatlı.
21: Teşekkür ederim. Duvar resmi 120 sterlin. Harika, pekala, kar getirir. Will bugün bize fazlasıyla cömert davrandı. Bize iltimas geçti. Ama ticaret dediğiniz zaten böyledir. Birbirimize göz kulak oluruz ve herkesin para kazanmasını sağlarız. Hepsi bu kadar mı?
20: Evet.
21: Öyle mi?
20: Evet.
21: O zaman ya gidelim ya da çaya kalalım. Öyle değil mi? Çaya kalalım. Çaya kalalım. Teşekkür ederim. Bugün Will'in evinde harika vakit.

0: vakit geçirdik. Çok sevdiğim biri, işinin de ehli. Bu iş tam olarak bir iş değil. Bir yaşam tarzı. Ve bu harika bir hayat. Umarım Will bu meslekte devam eder ve hak ettiği başarıya ulaşır.
1: Seni tekrar gördüğüme sevindim.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ayağınıza sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Eksik olmayın.
0: Teşekkürler.
1: Tanıştığımızda meraklı oldum Alistair. Sana bol şans. Bugün harika bir gün geçirdim, evet. Çok verimli bir gündü. Buraya gelen ilk antika alıcıları onlar oldu. Eşyayı alıcı gözüyle değerlendirip bana geri bildirim vermeleri çok güzeldi.
2: Haklısın. Çok iyi biriymiş.
0: Değil mi?
2: Harika. Çok da cömert.
0: Son derece başarılı biri. Bu meslekte devam etmeli. Ben bu sektörde oldukça onunla iş yapmaya devam edeceğim.
3: Yoğun geçen haftanın ardından Alistair aldıklarını onarıp satışa hazırladığı Batı Galler'e döndü. İlk işi Durham'dan aldığı dekoratif sehpayı temizlemek oluyor. Üstteki vinil kaplamayı söküp ahşabın durumunu kontrol etmek istiyor.
2: Tamam, şimdi epeyi kolay çıkıyor. Gördüğünüz gibi damarları kalkmış, yer yer çatlamış. Şu an gördüğüm kadarıyla bunu onaracağız ama yeni bir kumaş parçası koymanın anlamı yok. Bu çok göze batar. Bunun uyumlu olması şart. Benim işim bitti. Kalan kısımlar için tamirciye götüreceğim.
3: Alistair sehpayı restore etmesi için antika mobilya konusunda yılların deneyimine sahip döşemeci ve restorasyon uzmanı Ali Wright'ın atölyesine gönderdi.
4: Bu kumaş daha önce kurtardığımız kumaşlardan. Biraz tozlanmış, silsek iyi olur. Ama eski görünümlü istedi. Biz de ona bunu vereceğiz. Kumaş altına tam buraya geleneksel çivilerle tutturulacak. Biraz fazla çivi gerekiyor. Yaklaşık 190 santimlik bir kumaş. 190'a 190 bir kare elde edeceğiz.
3: Ali, kadife kumaşı kestikten sonra ahşap yüzeye iyice yapışabilmesi için hem kumaşa hem ahşaba yapıştırıcı uyguluyor ve eliyle boşlukları gideriyor.
4: Kumaşın kırışmaması için buraya açılı kesikler atıyorum. Ama gördüğünüz gibi kumaşın birazı fazla geldi. Burada, işte işaretimiz burası. Yani kesik tam buraya denk gelmeli. Oldu.
3: Biraz daha yapıştırıcı uygulayan Ali, kumaşı yanlara oturtmaya başlıyor.
4: İşte güzelce oturdu. Şimdi yapıştırıldığına göre çıkmaması için birkaç rapdiye çakacağım. Her bir tahtaya 5 rapdiye yeterli. Şimdi de fazlalıkları kesiyorum. Sehpa hazır, ters çevrilmişken alt rafı da çıkarıyorum. Ve bu kısım için de sehpanın üst kısmına uyguladığımız aynı işlemi uygulayacağız. Şimdi üst kısım için geriye kalan tek şey kenarlara döşeme çivileri çakmak. Çok da güzel oldular. Evet, sonuncusunu da çaktık ve şimdi sehpayı ters çeviriyoruz. Harika. Umarım Alistair'ın hoşuna gider.
3: Rafın tamamlanmasıyla sehpa, Alistair'ın dükkanındaki diğer harika parçaların yanında yerini alacak.
2: Yeni bir satıcıdan haber aldığınızda onları ziyaret etmek çok önemli. Hepimiz ticari bir iş yapıyoruz. Hepimiz birbirimizle çalışıyoruz ve farklı şeyler satıyoruz. Teşekkür ederim.
1: Ne demek?
2: Onlarla iletişimde kalmak çok ama çok önemli. Telefonunuzda bulunsunlar.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Çünkü günün birinde işiniz düşecek. Farklı ihtiyaçlar doğabilir. Birlikte anlaşmalar yaparsanız. Önemli olan yardımcı olmak. Jerry ve Claire'ın sektörde nispeten yeniler ama çok iyi insanlar. Dükkanları da harika. Onlardan büyük bir kuş evi aldım ve birkaç gün sonra Kuzey Galler'den gelen bir adama sattım. Arabaya yükleyip gitmişler ve şimdi Kuzey Galler'de bir evde.
0: Aa, merhaba.
4: Hoş geldiniz, içeri geçin.
2: In a nutshell antikacısı. O da iyi bir ortaklık oldu. Oradan muhteşem bir kriket sehpası aldım. Nadir bir köy eşyası ve tam benim tarzıma göre. Bu sektörde ne kadar çok kişiyle tanışırsanız o kadar iş imkanı yaratırsınız. Bu tamamen ticari bir iş. Birbirinize danışın, birbirinize yardım edin.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
4: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ay. Ne 11?
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
8: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
9: Sütaş labneyi.
10: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
11: Market alışverişi en çok vakit alan şeylerden biri. Gitmesi gelmesi seçmesi aman yeter be diyenlere. Alışveriş listem, hazır sepetin, daha bir kamyon özellik, zamanını ve cebini düşünenlere. Bir mutluluk, bir mutluluk
12: getir. Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Günaydın.
6: Günaydın.
7: Arkadaşı Giovanni de bir madenci.
8: Parker.
6: Memnun oldum.
8: Giovanni.
9: Bu makinelerin bir kısmı onun mu?
10: 4 tane var.
9: Bu bölgede çok altın bulunuyor mu?
10: Az çok.
9: Peki onlar için iyi bir gün ne demek?
10: Günde 20 gram hiç fena değil.
9: Bir onsun 3'te 2'si.
10: Çok iyi bir günde yaklaşık 1.7 kilograma bile çıkan makinelerimiz olmuştu.
11: Vay canına, çok iyi. Bir günde 1700 gram.
9: Fena değil.
7: Buradaki makineler günde ortalama 1300 dolar değerinde altın bulabiliyor. Ama nehrin en zengin noktalarında bu 100 bin dolara kadar çıkabiliyor.
9: Ona yanmış altın makinelerini sorar mısın? Yani diğerleri yandıktan sonra başlarına ne gelmiş?
10: Operasyon için geldiklerinde saklanacak ya da kaçacak bir yer bulamazsın.
9: Bu ne zaman oldu?
10: Baskın yapılalı yaklaşık 2 ay oldu.
11: Diyor ki, operasyon yapılmadan önce haberleri oluyormuş ve akıllı olanlar kaçıp saklanacak bir yer buluyormuş.
9: Evet, peki baskınlar sırasında şiddet uygulanıyor mu?
6: Bomba kullanıyorlar.
11: Bombalar.
9: Gerçekten mi?
10: Evet.
9: Aman tanrım.
10: Evet.
9: Bu biraz fazla gibi. Harika.
6: Ah, işte bakın. Patlarken görebilirsiniz.
12: Şuna bak, aman tanrım.
5: Orası evi olduğu için mi ağlıyor?
8: Evet, onun eviymiş.
5: Sandım.
6: Benim makinelerimden biri yandı. Eğer isterseniz sizi oraya götürebilirim.
11: Giovanni bana patlayan makinesini gösterebileceğini söylüyor.
9: Olur.
11: Onu takip edeceğiz.
6: Dikkatli olun.
9: Tahtalara basın.
11: Bize motorun patladığı yeri gösteriyor.
6: Buraya bir bomba koydular ve patlattılar.
5: Aa, evet.
9: Vay be.
6: Bir kısım oradaydı ama diğer kısmı battı. Sonra motoru bombayla patlattılar.
5: Güçlü bir patlamaya benziyor değil mi? Yani neredeyse tamamını götürmüş. Bu korkutucu mu?
6: Evet, hem de çok korkutucu. Bu dehşet verici. Korkutucu.

0: Altın madenciliği dahisi.
1: Masanın üstünde tam 3 milyon dolar var.
0: Parker Schnabel bir sonraki büyük vurgunun peşinde.
1: İnanılmaz. Harika.
0: Brezilya ormanlarının derinliklerine iniyor.
1: Madencilik konusunda büyük bir çatışma var. Bunu anlamanın tek yolu buraya gelip kendi gözlerinizle görmek. Harika. Eğer yatırım yapabileceğimiz bir fırsat varsa bunları değerlendirmek isterim tabii ki.
2: Baksana, bunlar lanet olası altın.
1: Şu canavarlara bak. Yine de çelik yelek provası yaptırdım kendim için. Bu benim için ilk oldu.
0: Parker'ın yolunda önceki bölümde.
1: Buradan elde edilecek gelir muhtemelen 1,5 milyar doları bulur.
3: Kooperatifin etrafında dönen bir sürü yasal sorun var hala.
1: Kooperatifin iki grubu birbiriyle savaşırken burada oyalanmak pek içimden gelmiyor. Büyük ana kaya madeni görmek güzel olurdu.
2: Yok artık.
1: Buranın değerini tahmin etmek bile istemiyorum.
4: 400 milyon dolar.
1: Çok büyük bir yatırım. Bu ülkede henüz görmediğimiz bir sürü alüvyon madeni var ve bence bazılarını görmek iyi olur.
0: Mato Grosso, 38. gün.
3: Peixoto altın madenciliği için geleneksel bir bölge.
5: Anladım.
3: Madencilik faaliyetleri etrafında kurulmuş. Oraya ulaşmak için Parque de Xingu adındaki çok büyük ve ünlü bir yerli arazisinden geçeceğiz.
1: Yerli halkla tanışmak çok iyi olur.
0: Serra Pelada ve Pocone'de Brezilya'nın ana kaya madenciliği sektörünü keşfederek geçen 3 haftanın ardından Parker'ın bu ülkede sadece bir haftası kaldı. Son zarını alüvyon madenciliği merkezi Peixoto de Azevedo'da atmaya karar verdi. Mato Grosso'nun kuzeyinde yer alan şehir, 7 milyon dönümlük yerli arazisiyle çevrili.
1: Bu seyahatte Brezilya'daki birçok farklı madencilik operasyonunu görme fırsatımız oldu. Ancak gezinin bu sonraki aşamasında kendi işimize daha çok benzeyen ve kurallara daha uygun işleyen alüvyon madenlerine girmeyi gerçekten çok istiyorum. Umarım bunu başarabiliriz. İlginç yerler, insanlar ve fırsatlar bulmayı çok istiyorum.
3: İşte Peixoto Cezevedo Nehri.
1: Bulanık görünüyor.
0: Milyarlarca yıl önce Peixoto volkanik bir araziydi. Sıvı magma yüzeye püskürdü ve altın bakımından zengin kuvars damarları halinde kristalleşti. Ardından su yolları küçük altın parçacıklarını araziye taşıyarak bir alüvyon yatağı oluşturdu. Madenciler 1978'den bu yana 14 milyar dolar değerinde 250 tondan fazla altın çıkardı. Bu da kasabaya bir alüvyon madenciliği cenneti unvanını kazandırdı.
2: Evet, geldik. Şirin bir kasaba değil mi?
5: Evet.
2: Yeni bir kasaba, yeni bir yer. Brezilya'nın yeni bir yüzü. Heyecan var mı?
5: Evet.
3: Ben de heyecanlıyım. Bence ilk olarak kooperatife gitmeliyiz. Yanılmıyorsam Brezilya'nın en büyüğü.
1: Harika. Yine evet. Bir kooperatif.
3: Bence buradaki kooperatif Serra Pelada'dakinden çok daha farklı. Bize işin iç yüzünü anlatabilir ve aynı zamanda gidip görebileceğimiz yerler konusunda yol gösterebilir.
2: Evet.
0: Brezilya'daki çoğu altın bölgesi gibi Peixoto'da da arazilerde maden çıkarma hakları yerel kooperatifin kontrolünde.
1: Ne dediğin hakkında hiçbir fikrim yok ama tamam.
0: Yatırımla ilgilenen herkes için çok önemli bir yer.
2: Binaları da çok güzelmiş.
3: Evet, Serra Pelada'dan farklı.
2: Merhaba, nasılsınız?
0: Müdürleri Gilson Camboin.
2: Evet,
5: sizi etrafı gezdireyim.
3: Merhaba, teşekkür ederiz, memnun olduk.
1: Bizim de aradığımız şey buydu işte.
5: Evet.
3: Bu bakır cevheri.
2: Vay canına, şuna bak.
5: Bu bölge mineral açısından çok zengindir. Gördüğünüzde bakır cevheri.
1: Kooperatif olarak maden sahalarını kendileri mi işletiyor yoksa sadece madencilik yapan kişilerin idari işlerini mi yürütüyorlar?
5: Kooperatif tüm yasal belgeleri yönetiyor. Sosyal faaliyetlerin yanı sıra çevresel konularda da size yardımcı oluyor.
3: Sadece izinler mi?
5: İzinler veya arazilerde arama yapma hakları gibi, evet.
0: Peşoto'da toprak arazi sahiplerine ait. Ancak madencilik hakları kooperatifin elinde. Kooperatif 200'den fazla bireysel işletmeyi destekliyor ve yerli arazilerinde kaçak madenciliği önlemeye yardımcı olan projeleri finanse ediyor.
5: Yerli halkın arazilerinde veya milli parklarda maden aranmasını desteklemiyoruz.
1: Eminim onlar da benimle aynı sorunu yaşıyordur. Kaçak madencilik yapanlar tüm sektörün adını lekeliyor maalesef. Belli bir pay alıyorlar.
5: Kooperatif her üyenin çıkardığı altından %0.3 oranında pay alıyor.
1: Anladım.
3: Üyelerin hepsi yıllık %0.3'lük evet. bir bedel ödüyormuş.
1: Çok düşük bir oran.
3: Evet düşük ama çok fazla üyeleri var ve gerçekten de çok fazla altın çıkarıyorlar. Yani ofisi ve diğer her şeyi döndürecek kadar gelirleri oluyor. Yılda aşağı yukarı 4 ton altın ürettiklerini söyledi.
1: 4 ton mu? Tüm Yukon'dan daha fazla alüvyon altını üretiyorlar. 2 katı. Yukon'daki bütün alüvyon madencileri yılda genellikle 2 ton civarında üretim yapar. Onların üretimi ise bunun 2 katı.
0: 4 ton altın yaklaşık 200 milyon dolar ediyor.
1: Satılık arazileri var mı? Hadi toplantı odasına geçelim.
3: Toplantı odasına geçmek istiyor.
2: 4 ton dediklerinde Parker'ın yüzünü gördünüz mü? Artık ufak hissetmenin ne demek olduğunu biliyor. 4 ton tüm Yukon'dan çıkan miktarın 2 katı. Kekele işini gördünüz mü? 4 ton mu? 4. 2 katı. Vay canına.
1: Burası Serra Pelada'ya kıyasla tam bir zıtlık oluşturuyor. Çok düzenli ve üretken görünüyorlar. Yukon'daki alüvyon madenciliği sektörünün tamamından daha büyük bir endüstri yatıyor burada.
5: Evet.
1: Uygun bir arazi bulmamız gerekiyor. Satılık arazisi olabilecek tanıdığınız toprak sahipleri var mı?
5: Evet.
3: Tanıdığı biri varmış. Bence o kişiyi aramalıyız.
1: Çok iyi olur.
4: Daniel e Parker conhecer a frente de lavra.
3: Daniel seni maden sahasını beraber gezmeye davet ediyor. O bir evet. jeolog. Bu yüzden konuyla evet. ilgili her şeyi biliyordur.
1: Tamam. Maden muhabbetinin dibine
3: evet,
1: vururuz.
3: Evet öyle. Biz de arazi sahipleriyle ilgili ipuçlarını takip ederiz.
1: Mükemmel.
2: Harika. Yola çıkalım mı? Ne dersiniz?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Bu şapkayla kendimi tam bir madenci gibi hissediyorum. Buradakilerden bir farkım kalmadı.
3: Çok iyi ayak uydurdun.
2: Evet.
3: Evet.
0: Danny ve Larissa yerel arazi sahipleriyle görüşmek üzere kasabada kalırken...
2: Gördün mü?
3: Gördüm.
0: Parker ve Diego, kooperatif jeoloğu Daniel'ın peşinde Peşoto'nun en yüksek verimli maden sahalarından birine gidiyor.
1: Büyükbaş hayvanlar bu kadar ağır kokmasaydı kesinlikle hayvancılık işine girmeyi düşünebilirdim.
6: Gerçekten mi? Bence kötü kokmuyor. Ben bu kokuyu seviyorum. Aslında gayet güzel. Bakalım dedikleri kadar düzenliler mi?
1: Hadi bakalım.
7: Parker, Diego, bu Clever. Clever buradaki Merhaba. Maden operasyonlarının sahibi.
6: Merhaba.
8: Evet.
7: Memnun oldum.
6: Merhaba.
8: Memnun oldum. Evet.
0: Clever Trullo, kooperatif kurucularından birinin oğlu ve babasıyla birlikte Portekizce külçe kelimesinden adını alan Pepita madeninin sahibi.
6: Bize buradaki süreci anlatacak.
9: Aí vocês vão querendo o que vocês quiserem saber, vai me perguntando, eu vou colocando para.
6: Ne öğrenmek istiyorsun? Neleri soralım?
1: Her şeyi.
10: Ele quer saber tudo.
9: Tudo, maravilhoso. Vai,
10: tudo.
9: Vamos lá. Vamos olhar.
8: Kurulu 6 tarak makinemiz var.
1: Kaç kişi çalışıyor burada?
6: Her makinede 5 işçi ve 3 de yardımcıları var.
1: Bizim çok daha büyük alan açmamız gerekiyor. Yukon'da her yer donmuş halde. O yüzden böyle dar alanda tıkılıp kalamayız.
0: Parker'ın Yukon'da altın yataklarına ulaşmak için tonlarca donmuş toprağı kazımak zorunda kaldığı madeninin aksine... Burada işçiler içinde altın bulunan kazılmış toprağı doğrudan çukurların dibine fırlatmak için su jeti kullanıyor. Bu çamur daha sonra tarak makineleri ve yüzer pompalarla çekiliyor ve doğrudan altının hazneye düştüğü altı seyyar sabaktan birine aktarılıyor. Bu, altının izini sürmek için hızlıca sökülüp yeniden kurulabilen bir sistem.
6: Evet, evet. Eleme yapıp yapmadığını soruyor.
1: Peki, yapamam.
6: Affedersin, yapabildiğini çoktan söyledim. Bu test eleğiymiş.
11: Lá tem existe esse processo de operação lá no Canadá não, né?
6: Yukon'da da bu işlemi böyle mi yapıyorsunuz?
1: Hayır. Biz malzemeyi yukarı taşımak için pompa kullanmak yerine konveyör bandı kullanıyoruz.
12: Eles não usam bombas.
11: Sim.
12: Eles usam bandas transportadoras.
11: Sim.
12: Seria esteiras, correias.
7: Şuraya da bir bakın.
6: Bu nedir?
7: Şunda altın var mı?
8: Evet.
6: İçinde ızgara var.
1: Vay canına, çok ince. Bunu yakalaması gerçekten çok zor.
6: Altın neden yüzüyor? Su çok çamurlu diye mi?
1: Hayır, ince altın yüzey geriliminden dolayı yüzer.
0: Böyle ince altınlar suda yüzecek kadar hafif olabiliyor ve bu da onları yakalamayı zorlaştırıyor.
6: Çok inceymiş, çok.
1: Tamam.
6: Evet.
7: %25-30 kaybımız var, o yüzden sistemi bir daha çalıştırıyoruz.
0: Maksimum miktarda altın elde ettiğinden emin olmak isteyen Clever, çıkan atıkları sık sık yeniden işliyor.
1: Temizliği her gün mü yapıyorlar?
7: Günde bir, hatta bazen iki kez.
1: Anladım. Biz 70 saatte bir yapıyoruz. Tüm madencilik sürecinde en nefret ettiğim kısım budur.
6: Metrekare başına yarım gram olduğunu söylüyor.
1: 8 saatte mi?
6: 8 saatte, evet.
1: Vay canına. O elediğim tavadan bayağı etkilendim.
0: Clever, şu anki çukurundan her 8 saatte 12.500 dolarlık altın çıkarıyor. Bu da yılda 3 milyon dolar demek.
1: Altın gerçekten etkileyici. Peşeto'nun pek çok artısı var. Peixoto'nun pek çok artısı var. Bayağı gelişmiş. Arazi mülkiyet hakları ve yasalar da çok iyi oturmuş gibi görünüyor. Daha önce gittiğimiz hiçbir yerin uymadığı kadar kriterlerimize uyuyor. Evet, bizi burada iş yaparken hayal edebiliyorum.
13: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
14: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
15: Ahmet abi.
14: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
15: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
16: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
17: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
18: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
19: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
20: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
21: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
22: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
23: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
24: Tehlike çok büyük.
25: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
26: Olamaz mı?
27: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
23: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Vay canına, çok iyiymiş.
1: Şimdi küçük ölçekli madencilerin tüm Yukon'dan iki kat daha fazla altın çıkardığı alüvyon madenciliği ütopyası Peşoto'dayız.
0: Bu koyu cam filmine bayıldım. Bizim de böyle yaptırmamız gerek.
1: Parker ciddi bir canavar buldu. Yepyeni 260 beygirlik bir dozer.
0: Bu dozerler çok yeni. Düşünsenize. 1,5 milyon dolarlık ekipman burada durmuş arazi düzenlemesi yapıyor. Anlaşılan bu topraktan iyi para çıkıyor.
1: Bu 30 tonluk makineler, madenci Clever'ın operasyonunun çok kritik bir parçası. Önce değerli toprağa ulaşmak için yüzeyi kazımakta kullanılıyor. Ardından da maden çukurlarını doldurup bölgeye özgü bitkileri ekmeye hazırlayarak araziyi ıslah etmekte kullanılıyor.
2: Buralara hayvan yemeği ekeceğiz. Çünkü
3: yemi.
2: Çünkü buralarda eskiden büyükbaş hayvancılık yapılırdı. Eğer bölgenin doğal bitki örtüsüne geri dönülecekse kooperatif bize fidan ve yerel bitkiler getiriyor.
3: Öyle mi?
4: Bu biz madenciler için harika bir şey. Kooperatifin yaptığı şey gerçekten mükemmel. Bizim gerçekten de çok işimize gelen bir şey. Bu bizim için çok önemli.
3: Araziyi madencilik öncesi haline geri getiriyorlar. Mesela burası eskiden meraymış. Sadece inekleri otlatmak için çim varmış. Burayı tekrar aynı şekilde mera olarak bırakacaklar.
1: Arazi ıslahı, Peşoto'da maden işletmenin taviz verilemez bir parçası.
4: Altın çıkarmak tatmin edici bir his. Ama arazilerin eski haline döndüğünü görmek çok daha güzel. Bu bizi de mutlu ediyor.
0: Güney Amerika'da gezdiğimiz onca maden sahası arasında arazi ıslahı yapan ilk yer burası. Bunu görmek gerçekten çok güzel. Açıkçası burada bir işe girmeyi kesinlikle istiyorum. Tek ihtiyacım olan iyi bir arazi bulmak.
1: Kasabaya dönüyoruz.
5: Alo, Marcelo, merhaba, ben Larissa.
1: Larissa, Parker'ın satın alabileceği uygun arazilerin izini sürüyor.
5: Duyduğuma göre bölgede size ait bazı araziler varmış. Bu doğru mu acaba?
6: Evet, buraların öncülerinden sayılırım. Çok uzun zamandır burada yaşıyorum.
5: Aa, harika. Bugün müsait misiniz? Sizinle yüz yüze görüşmek ve bir konu hakkında konuşmak istiyorum da.
6: Tabii, bana uyar. Haber vermeniz yeter.
5: Harika. Bu çok çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim.
6: Ne demek, rica ederim.
7: Sesi olumlu geliyordu.
5: Evet, gerçekten de öyle. O bir arazi sahibi. Ona otelde buluşabilir miyiz diye
7: harika,
5: sordum.
7: Harika, mükemmel. Eline sağlık, evet. Larissa.
4: Beğendin mi Parker?
0: Evet. Tüm gün içinde oturabilirim. Uzaktayken madende özlediğim tek şey o. Ayrıca çok da iyi bir makine.
4: Öyle mi?
0: Beğendim. Bugüne kadar kullandığım en iyi dozerlerden biri. Peşoto hakkındaki ilk izlenimim kesinlikle doğru yerde olduğumuz yönünde. Herkes kafa dengi. Aslında Yukon'a bayağı benzer bir havası var. Ama en önemli konu burada hala ne kadar arazi kaldığı. En büyük soru işaretlerinden biri bu.
5: Bizi ne bekliyor hiç bilmiyorum.
1: Ekibin kaldığı otele gidiyoruz.
7: Geriye sadece gelmesi kaldı.
1: Danny ve Larissa, Peşoto'nun en büyük arazi sahiplerinden birini bekliyor.
8: Nasılsın
5: merhaba.
8: Larissa?
5: Memnun oldum.
8: Ben de.
5: Merhaba.
1: Marcelo, Peşoto'da 2500 dönümden fazla birinci sınıf arazisi olan...
7: Marcelo,
8: nasılsın?
7: İyiyim.
1: Ve tırnaklarıyla kazıyarak bir yere gelmiş yerel bir iş insanı.
5: Olayı bir arazi sahibinin bakış açısıyla dinlemek istiyoruz. Buralarda hala iyi bir arazi bulma fırsatımız var mı yoksa her yer çoktan keşfedildi mi? Merak ediyoruz.
9: As possibilidades minerárias ainda são enormes. Então sim, nós temos aqui na região muitas possibilidades.
5: Altın madenciliği ve benzeri işler için hala pek çok fırsat gördüğünü söylüyor.
8: Birkaç alüvyon madenim ve araştırılmayı bekleyen el değmemiş arazilerim var.
1: Marcelo daha önce hiç madencilik yapılmamış ve altın bakımından zengin olabilecek el değmemiş arazilerde uzman.
8: İşte bir numune.
5: Ah, ciddi misiniz?
8: Şuraya bakın, şuna bir bakın.
7: Vay canına!
8: Yerden tam olarak bu şekilde çıktı.
7: Vay be!
8: Aynen böyle.
1: Bu külçelerin toplam değeri 40 bin doların üzerinde.
7: Bence Parker'la tanışması için onu tekrar arayabilirsek harika olur.
5: Evet.
9: Eu acho que sempre tem a somatória, por mais que vocês estão aqui buscando informação, talvez buscando investimento, ou vou convidar vocês para ir ao garimpo.
5: Birkaç günlüğüne buralarda olmayacağını ama sonrasında buluşabileceğimizi söylüyor.
7: Dönünce onunla konuşur ve bir şeyler ayarlayabilir miyiz bakarız. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.
5: Teşekkür ederiz Marcelo.
8: Elbette, her zaman bekleriz.
5: Marcelo ile yeni tanıştık. Bize buralarda pek çok arazisi olduğundan bahsetmişti. Anladığım kadarıyla uzun zamandır buradaymış. Bu yüzden Parker'ın onunla tanışmasının önemli olduğunu düşünüyorum.
7: Ne haber? Gününüz nasıl geçti?
3: O maden sahası diğerlerinden tamamen farklı.
5: Öyle mi?
7: Gerçekten mi?
0: Evet, iyi görünüyordu. Güney Amerika'da gördüğüm ve gerçekten aklıma yatan ilk işletmeydi diyebilirim.
7: Bizim de günümüz muazzam geçti.
3: Sahi mi?
5: Evet. Biz iş hallettik.
7: Arazi sahibi Marcelo'yu kıl payı kaçırdınız. Daha 15 dakika geçmedi Marcelo'nun altın külçelerini elimde evirip çeviriyordum.
5: Bence onunla tanışmalısın.
0: Kulağa hoş geliyor. Bugün şu Clever denen adamın madenine gittik. İlginçti. Orada bir sürü iyi ekipman vardı. Belli ki tüm bunları topraktan çıkan altın karşılıyordu. Bu da iyi işaretti tabii. Yani anladığım kadarıyla iyi bir bölgedeyiz. Görünüşe göre Marcelo gibi biriyle konuşma fırsatımız olacak. Umarım birkaç araziye bakıp sağlam ipuçları yakalayabiliriz.
7: Harika, tamamdır. Biraz uyuyup yarın işe koyulalım.
5: Tamam.
7: Güzel.
5: Peşeto de Cazavedo'da çok verimli bir gün geçirdik. Buradaki toprakların iyi olduğu açık ama oturup konuşmamız ve yarın için nasıl bir plan yapacağımıza karar vermemiz lazım. Parker, Diego ve Deni'ye yerli arazisini göstermeyi gerçekten çok istiyorum. Bakalım neler bulacağız.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Net! Kazancım net, sigortam net. Sütaş ayran, sütaş
12: ayran. Döneri gördüğün an...
13: Bir de sütaş ayran.
12: Gelsin sütaş ayran.
14: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
15: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
16: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
18: Bebekler Ebebek'le büyürler.
19: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
20: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
21: Finans. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
22: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
21: Yok mu bunun bir çaresi?
23: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
24: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
25: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
26: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları,
27: tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz ne?
1: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
6: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
2: Bu gerçekten dehşet verici.
6: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Yerli Bölgesi 39. gün.
7: Vay canına, muazzam, harika değil mi?
5: Çok heyecanlıyım. Burada olmak çok güzel. Bence yerli halkla tanışmadan ve onlardan bir şeyler öğrenmeden Brezilya Amazonunu tam anlamıyla tecrübe etmiş sayılmazsınız.
9: Arazi sahibi Marcelo 2 günlüğüne şehir dışına çıktı. Bu sırada Parker ve ekibi 270 kilometre doğuya, yüce Jingu Nehri'ne ve yerli Kayapo halkının ana yurduna doğru yola çıkıyor.
0: Harika. Mato Grosso'da oldukça büyük ve köklü bir yerli topluluğu var. Hem çevresel hem de sosyal anlamda yerel etkiler konusunda her zaman endişelerim olmuştur. Gidip onlarla tanışmak ve olan biteni tabiri caizse doğrudan birinci ağızdan dinlemek gerçekten benim için çok önemli.
5: O zaman hadi gidelim.
9: Mato Grosso ve Paraya yayılmış atalarından kalma topraklarıyla Kayapo halkı dış dünyayla sadece 70 yıldır temas halinde.
7: Bambaşka bir dünya, bembeyaz, tertemiz bir kumsal.
5: Şu an yerli arazisindesiniz, o yüzden saygılı olmalıyız. Burası bir Kayapo köyü.
7: Kayapo.
5: Evet.
7: Kayapo köyü.
5: İşleri ve kimin ne yapacağını kendi aralarında paylaşıyorlar. Kadınların hepsinin birlikte çalıştığını görebilirsiniz. Erkeklerin ise burada ilgilendikleri başka işler var.
13: Merhaba.
5: Merhaba.
9: Kayapoların varlığı, yiyecek ve doğal ilaç kaynağı bulmak için nehirde balık tutmaya, avlanmaya ve çevrelerindeki araziden bitki toplamaya dayanıyor.
5: Un mu yapıyorsunuz? Bu manyok.
7: Vay canına.
5: Manyok unu yapmak için bunları kurutuyorlar.
9: Manyok veya kasava, genellikle ezilerek toz haline getirilen ve çoğu öğünde sunulan lavaş benzeri ekmekleri yapmak için kullanılan bir kök sebze.
0: Muazzam.
5: Megaron'u bulmaya çalışmalıyız.
9: Larissa buradaki Megaron adındaki tanınmış Kayapo şefiyle bir görüşme ayarladı.
26: Olá.
27: Olá.
26: Bom dia, tudo bem?
27: Tudo bem.
26: Oi, sou a Larissa, prazer.
27: Prazer, Larissa.
26: Seu nome?
27: Ingrid.
26: Ingrid.
27: Isso.
26: Você sabe onde é que a gente pode encontrar o Megaron?
27: Sim.
5: Bizi Megaron'a götürebileceğini söylüyor. Köyün diğer tarafında olduğunu, küçük bir dereyi geçmemiz gerektiğini söylüyor.
7: Tamam.
5: Tamam.
7: Harika.
5: Bizi oraya götürebilir.
7: Tamam, hadi gidelim.
27: Essa plantação que nós estamos, esse daqui é meu, né? Porque quando eu era bem pequenininho, eu plantei com meu pai. Esse daqui é todo meu.
26: Você plantou tudo?
27: É sim, esse daqui.
5: Burada gördüğümüz bütün ağaçları daha çocukken o ekmiş.
7: Vay canına. İnsanın çocukken diktiği bir ormanda yürümesi epey harika bir his olmalı. Muhteşem.
5: Megaron, Brezilya'da son derece ünlü bir yerli lider. Kaçak oduncular ve kaçak madencilere karşı savaşıyor. Burada dikkatli olmalısınız. Şuraya basmayın. Bu taraftan gitmeliyiz.
7: Tamam.
5: Kayapo bölgesini işgal ediyorlar. Bunu Parker'a göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum.
7: İyi günler.
0: İşte geldik.
5: Şef burada.
7: Vay canına.
28: İyi günler.
5: İyi günler. Ben Larissa.
28: Megaron.
5: Megaron. Çok memnun oldum. Ben Larissa. Bunlar da arkadaşlarım.
0: Parker.
28: Memnun oldum.
0: Ben de öyle.
5: Ve Diego.
28: Memnun oldum.
0: Ben de.
7: Memnun oldum.
28: Memnun oldum.
0: Bu bölgede ya da özellikle bu parkta ne kadar yerli yaşıyor?
28: Parkta 5-6-7 bin kişi var.
0: Bayağı fazlaymış.
5: Evet, fazla.
29: Assim que conta pra gente como que é as coisas boas, os desafios que o senhor tem enfrentado.
30: Eu tenho que falar que tem ameaça de invasores, tem ameaça de garimpeiros, né? Os meus parentes do Pará, eles sofrem muito, né? Porque o garimpo suja a água. Não tem mais rio para pescar. O garimpo estraga a terra. Estraga muito a terra, muito.
5: Kayapo halkının topraklarındaki kaçak madenciler yüzünden gerçekten çok acı çektiğini söylüyor. Toprakları mahvedip nehirleri kirletmişler. Ayrıca avlanma biçimlerini de etkilemiş çünkü artık avlanacak eskisi kadar hayvan bulamıyorlarmış.
3: 2018'den bu yana kaçak altın madenciliği Brezilya'nın yerli arazilerinde, özellikle de kuzeydeki Para ve Roraima eyaletlerinde hızla yayıldı. Her yıl 50 bin dönüm arazi tahrip edilip kirletiliyor. Yerli topluluklar hayatta kalmak için ormandan yiyecek toplamaya ve avlanmaya bel bağlıyor. Bu yüzden koruma altındaki arazilere yapılan bu istilalar yıkıcı etkilere yol açabiliyor. Bu da yetersiz beslenmeye ve hastalıklara neden oluyor.
28: Yazıklar olsun, yazıklar olsun.
3: Megaron da çalışmalarıyla bu sorunu gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor.
28: Bir sürü tehdit var, bir sürü tehdit var. Olan biten bu. Her türlü tehdide maruz kalıyoruz. Özgürce dolaşamıyoruz.
0: Dünyada öyle insanlar var ki ne yaparsanız yapın onlara asla yetmiyor.
5: Para da Kayapo halkı ve madenciler arasındaki çatışmaları çözmek için bizzat uğraştığını söylüyor.
30: Eu quero que meu povo viva em paz. Viva feliz. Contente, alegre.
5: Barış içinde yaşamak istiyorlar. İhtiyaçları olan her şey burada var. Bu toprakları koruyup kollamak istiyorlar.
0: Vay canına. Sonuçta önce bu insanlar buradaydı. Hem de uzun zamandır.
29: E por aqui, por volta de Peixoto, qual é a relação com os garimpeiros aqui?
30: Aqui não tivemos problema com garimpeiro invadindo nossa terra. Então esse um problema que nós evitamos, né?
5: Burada bu bölgede kaçak madencilerle sorun yaşamıyorlarmış çünkü topraklarında işgalcilere göz yummuyorlar.
0: İyiymiş.
30: Eu que agradeço de você estar afirmando todo mundo que vai me ouvir, me escutar.
5: Kameralarımızla bu olanları gösterdiğimiz için bize teşekkür ediyor. İstedikleri tek şey rahat bırakılmak. Bu mesajı yaydığımız için bize müteşekkir. Barış içinde yaşamak istiyorlar.
0: Ona vakit ayırdığı ve bizi ağırladığı için teşekkür et. Ben de yerli kökleri güçlü olan bir toplulukta yaşıyorum.
28: Ayağınıza sağlık.
0: Böyle bir yeri ziyaret etmek beni biraz üzüyor açıkçası. Sadece rahat bırakılmak için çok fazla çabalıyorlar.
7: İyi akşamlar.
5: İyi akşamlar.
7: Vay canına, şuna
5: teşekkür
7: bak.
5: Teşekkür ederiz.
8: Asando, está assando uma carninha aqui, desse jeito, com a família, todo mundo.
10: Boa vida.
8: A minha esposa sabe fazer pintura.
5: Oradaki eşinin vücut boyamayı bildiğini söylüyor. Eğer boyanmak isterseniz söyleyebilirsiniz.
0: Olur.
7: Bence de yapalım.
0: Hayatın ne anlama geldiğine dair böylesine farklı bir bakış açısı görmek gerçekten hoşuma gidiyor. Ne anlama geldiğini sorar mısın?
5: Bazıları hayvanları temsil ediyormuş. Bu bir kaplumbağa deseni.
0: Harika. Bu gezinin başında bir grup kaçak altın madencisiyle çekim yapmıştık. Şimdi ise sanırım binlerce yıldır bu bölgede yaşayan yerli bir halkın köyündeyiz. Kaçak madencileri ziyaret edip sorunlarını anlamakla, sonrasında buraya gelip yerli halkı ziyaret ederek madenciliğin onlar üzerindeki olası etkilerini anlamak, birbiriyle bağdaştırılması çok zor şeyler. Ama burada yaşadığınız sürece bunlara alışmak zorunda kalıyorsunuz. Haksız mıyım? İşte yasaların uygulanması bu yüzden çok önemli. Buna gerçekten inanıyorum. Görünüşe göre bu bölgede endüstriyi dışarıda tutmak için sert bir çizgi çekmiş olmaları güzel bir şey. Böylece istedikleri gibi yaşayabiliyorlar. Zor ama başarıyorlar.
5: Şefin dediğine göre yerel halk huzur içinde olduğu zamanlar hep vücut boyaması yaparlarmış.
0: Savaşa gitmeden önce yapmak zorunda kalmaktan çok daha iyidir.
5: Evet.
7: Evet.
5: Sevdin mi?
0: Teşekkür ederim.
5: Evet, burayı kullanabiliriz. Hamakları da şu şekilde asarız,
7: evet,
5: değil mi?
7: Evet, mükemmel.
5: Harika.
7: Evet.
0: Gece 2'de seni uyandıracak.
5: Vay canına, şunun boyutuna bak. Bu bir böcek.
7: O kuş bütün gece bu sesi mi çıkaracak? Sivrisinekler şimdiden gelmeye başladı bile.
0: Evet.
7: Git!
0: Şunun büyüklüğüne bak. Aman tanrım. Tepede bir örümcek ağı var. Indiana Jones filminde gibiyiz sanki.
5: Parker'a ve tabii ki Danny ile Diego'ya Brezilya'nın bu bölgesini göstermek benim için çok özeldi. Çünkü burası hem kültürel hem de çevresel açıdan çok zengin. Ama özellikle Parker'ın görmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o bir madenci. Bu bakış açısını duyması ve Brezilya'da neler olup bittiğini anlaması bence iyi bir şey. Evet çocuklar.
10: Sanırım biraz dinlenme vakti geldi. İyi geceler.

0: sana günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Patron. Gel oğlum buraya.
3: Ya.
4: Hemen döneceğim tatlım.
2: Aferin oğluma. Gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
4: Patron dur.
2: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana. Patron çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
4: Pardon canım, nerede kalmıştık?
5: Sen var ya sen.
6: Red Bull kanatlandırır.
7: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
8: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Albayrak Finans.
12: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
13: Donuyoruz Yüksel abi.
12: Bu havada tadımız kaçıyor.
14: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
15: İnternette donuyoruz.
12: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
16: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
17: Trim dışında her şeyi çekerim.
18: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
17: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
18: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
17: Bakayım mı?
14: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha,
17: rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
12: Hedefinize geldiniz.
19: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Türksel gücünde 5G.
12: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
18: Yazmışlar abi.
12: Altını çiziyorum oğlum.
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
2: Kredi kartım hadi.
17: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
12: Üst düzey bir meydan okuma.
17: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
17: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: işte.
1: Hamağında uyuyor. Şu dostumuz dün gece epey havladı. Ve tabii horozlar da sabahın üçü gibi ötmeye başladı ve hiç susmadılar. Ama burası gerçekten muazzam güzellikte.
2: Kayapo köyü, 40. gün.
1: Tamamdır, hadi eşyayı yükleyelim. Harika. Tamam.
3: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
4: Yeniden yollardayız.
3: Gezinin en sevdiğim kısmı buydu.
5: Evet.
1: Kendi diktiğin ormanda dolaşma fikrine bayıldım.
5: Benim de kendi ormanım olacak.
1: Öyle mi?
5: Evet, babam yaklaşık 30 yıl önce 5000 ağaç dikmişti.
3: Gerçekten.
6: Gerçekten mi bu? Harika.
3: Harika.
1: Bu harika bir şey.
5: Bu harika değil mi? Çok
3: evet,
5: güzel.
3: Evet öyle.
5: Gidip Marcelo'yu görelim mi?
2: Yerli arazisinde geçirdiği iki günün ardından Peşoto'ya dönen Parker, bu madencilik ütopyasından kendi payına düşeni almanın peşinde.
5: Bunca yıllık gezilerimiz boyunca gittiğimiz en iyi bölgelerden biri muhtemelen burasıdır. Bulunan altın miktarı, toprağın kalitesi. Bir sonraki adımımız umut vadeden bir arazi bulup bulamayacağımıza bakmak olacak.
3: Çok heyecanlıyım.
2: Larissa bölgenin en büyük arazi sahiplerinden biriyle Parker için bir görüşme ayarladı.
1: Marcelo'nun bir sürü işi var değil mi?
3: Buralarda bir sürü arazisi var ve aynı zamanda madencilikle de uğraşıyor. Bildiğimiz kadarıyla durum bu.
6: Sanırım bu yerlerden biri. Galiba burası.
3: Güzel evmiş.
5: Bayağı iyi para kazanmış.
6: Hadi gidelim.
1: Tamam, bakalım ne diyecekmiş.
7: Merhaba, Parker sen misin?
5: Memnun oldum.
7: Ben de.
2: Marcelo Balbinocchi 30 yıldır bu bölgede yaşıyor ve yavaş yavaş büyük bir arazi portföyü oluşturdu.
5: Harika bir ev.
1: Muazzam değil mi?
3: Bizi arazisini görmeye davet ediyor.
7: Görmek ister misiniz?
5: Tabii, harika olur.
2: Marcelo'nun, Peşeto'nun 11 kilometre kuzeyinde Parker'ın ilgisini çekebileceğini düşündüğü bir arazisi var.
1: Tamam, hadi gidelim.
5: Hadi bakalım. Kamyonet çok iyiymiş. İşleri çok iyi giden, kocaman, lüks evleri olan insanları görmek hep hoşuma gitmiştir. Bunların gerçekten hakkını verdiğine dair sağlam bir referans oluyor.
1: Bu arabalar bana kendimi ufak hissettiriyor.
3: Beni de.
5: En çok altın neredeyse oraya gitmek istiyorum.
3: Evet. Altının her yerde olduğunu söylüyor.
5: Madencilikle bağlantısı neymiş?
7: Ben buranın öncülerindenim. 35 yıldır buradayım ve burada madenciliğe 18 yaşında başladım. Para kazandıkça arazi satın aldım çünkü çok değerli. Bu aslında bir nevi yatırım. Hem ekin hem de altın getirebiliyor.
2: Marcelo bölgede maden ve tarım arazilerinden oluşan 2500 dönümlük bir imparatorluk kurdu.
3: Burada gördüğümüz bütün soya fasulyesi tarlalarının altında mineraller de olduğunu söylüyor. Burası onun arazisi.
2: Marcelo'nun şu an soya fasulyesi ekili olan 50 hektarlık arazisi, çalışan bir maden sahasının hemen yanında yer alıyor.
7: Buradaki saha hala biraz dağınık.
5: Burası iyiymiş.
8: Nós sabemos que o cascalho está lá embaixo ainda. Então a parte forte do ouro está aqui.
3: Asıl altının burada olduğunu söylüyor.
5: Buradaki tenör ne kadardı? Metrekare başına ne kadar altın çıkıyordu?
9: Aqui você acha que tem quanto de grama por metro?
8: Isso aqui vai dar acima de 5.
3: Metrekare başına

0: 5
1: Vay be.
0: gramdan fazlaymış.
1: Gerçekten çok iyi.
2: Metrekare başına yaklaşık 5 gram, Parker'ın Yukon'daki sahasından çıkan altının neredeyse 8 katı demek.
0: Burası onun madeni değil. Bu yüzden kendi arazisinin olduğu yerde yeni bir tane açması gerekecek.
2: Daha önce kazılmış olan bu çukur, antik bir nehrin altın içeren çakıllarına ulaşmıştı. Marcelo'nun Parker'a sunduğu arazi ise hemen yolun karşısında. O da bu antik nehir yatağının üzerinde olabilir. Eğer verim aynıysa, Marcelo'nun arazisi Parker'a potansiyel olarak 160 milyon dolar kazandırabilir.
0: Şu an ekinleri görüyorsun ama gelecekte burası bir maden çukuru olacak.
1: Burada madencilik için hiç sondaj veya arama yapılmadı mı?
3: Altın kesin var diyemem ama yok da diyemem.
1: Pekala. Dürüstlüğünüz için teşekkür ederim. Tamam, yavaştan dağılalım mı artık?
3: Olur.
0: Bence Parker gördüklerini çok beğendi. Özellikle de altın potansiyelini çok merak ediyordu. Burası Parker'ın yatırım yapması için çok iyi bir bölge.
4: Burası gerçekten altın dolu değil mi?
1: Evet.
4: Kendi tesisini burada çalıştırsaydın ne kadar altını alırdın?
1: Bizim kazı hızımızda saatte yaklaşık 450 gram.
4: Peki şu an saatte ne kadar çıkarıyorsunuz?
1: 55.
4: 55 mi? Vay canına. İnanılmaz. Neredeyse 7 katı.
1: Çok üretken, harika bir maden bölgesi. Hep söylerim, Yukon'da çıkardığımız altına yakın tenörde altın bulabilirseniz ve bunu yaparken mevsimsel sorunlar ya da bizim yaşadığımız gibi toprak sorunları yaşamazsanız işi epey büyütürsünüz.
2: Birinci gün.
4: Şu adam hakkında ne düşünüyorsun? Sezgilerin ne yönde?
1: Bence harika biri.
4: Gözün tuttu mu?
1: Evet.
2: Peşoto'da sabah. Parker ve arazi sahibi Marcelo iş konuşmak için bir araya geliyor.
1: Öncelikle buralardaki madencilik hakkında bizimle konuştuğunuz için teşekkür ederim.
5: É uma honra receber vocês. O povo aqui da região gosta muito da sua equipe, gosta muito de ti.
0: Seni burada ağırlamaktan onur duyduğunu, bölgedeki herkesin seni çok sevdiğini ve programı severek izlediğini söylüyor.
1: Biz her zaman arazi arayışındayız ve bu bölge gerçekten ilgimi çekti. Buranın insanlarını sevdim. İklimini de çoğunlukla sevdim. Gerçi biraz sıcak ama geriye sadece ne kadara mal olacağı meselesi kaldı.
6: Can I ask how be the whole price of the 50 hectare area?
5: Seria 6 milhões e alguma coisa.
0: 50 hektar için 6 milyon real üzerinden pazarlık edebileceğini söylüyor.
1: Anladım.
2: Yaklaşık 100 dönüm için 1 milyon dolar. Bu Parker'ın Yukon'daki arazisi için ödediği paranın 5 katından fazla.
0: Şu an bölgedeki arazi fiyatlarının sadece burada değil, bütün Mato Grosso'da son yıllarda çok arttığını söylüyor.
1: Anladım. Araziyi test edebilmeyi çok isterdim.
0: Kendi sondaj araştırmamızı yapmamız gerekiyor.
3: Arazi şu an kullanımda.
0: Başka birine mi kiraladınız?
3: Burada çok büyük bir çiftlik arazisi var.
1: Birinin soya fasulyesi tarlası varsa gidip her yerini evet. ölecek kazamazsınız.
0: Doğru, bunu yapamayız. Evet.
2: Parker, ilkbahar hasadı kaldırılana kadar, yani 5 ay sonrasına kadar araziyi test edemez.
1: Burası ucuz değil. 100 dönüm arazi almak isteseniz, bu milyon dolar demek. Biz de yılda 100 dönüm kazıyoruz. Yani hesap kitabı uyuyor. Ancak madenciliğe uygun 100 dönümlük bir arazi satın alabilme ihtimaliniz muhtemelen çok düşük. Üstlendiğiniz riskin boyutuysa çılgınca.
2: Şu anda bir anlaşma yapılabilmesi için Parker'ın araziyi altın testi yapmadan satın alması gerekiyor.
1: Bence burada çok büyük bir potansiyel var. Ama üzerine bayağı kafa yormam gerekiyor.
0: Teşekkür ederiz Marcelo.
1: Çok teşekkür ederim. Benim zaman çizelgem ve alabileceğim riskler açısından bakıldığında Marcelo'nun burada sunduğu fırsatı değerlendirmek pek de doğru bir hamle olmaz.

0: Nasıl uyudunuz?
1: Ben iyi uyudum.
0: Dünkü olay bir nevi hevesimizi kırdı, değil mi?
2: Parker, Marcelo ile bir arazi anlaşması yapma fikrini rafa kaldırdı. Şimdi ekibin Peşato'da kalıp kalmamaya karar vermesi gerekiyor.
0: Gezimizin tam sonunda en başa dönmüşüz gibi hissediyorum ama...
1: Hala biraz vaktimiz var.
0: Çok yok.
1: Gerçi çok değil.
0: Seçeneklerimiz neler?
3: Bu bölgeyi araştırmaya devam etmek mi?
0: Özellikle dünden sonra bu topraklar gözüme gerçekten ilgi çekici görünüyor. Haksız mıyım?
1: Buradaki insanların işlerinin bu kadar iyi gitmesinin bir sebebi var. Kooperatif ve madenciler. Çünkü burada altın çıkarmak daha kolay.
4: Evet, bence buralarda birkaç kişiyle tanışmayı denemeliyiz. Çıktığımız tüm geziler arasında muhtemelen en merak uyandıran ve ilginç olan bölge burası. Burada topraktan devasa miktarda altın çıkıyor.
0: Harika. Tamam.
4: Yukon'da işimizi yürütmek için sahaya inmemiz ve bir sürü arazi sahibiyle tek tek görüşmemiz gerekir.
1: Harika.
4: Buralarda arazi bulma işini ciddiye alacaksak yapmamız gereken tam olarak bu. Son haftamızda varımızı yoğumuzu bu işe vermeliyiz. Burada çok fırsat var.
0: İşe koyulalım.
4: Hadi gidelim.
0: Vay canına, bu devasa bir şey.
2: Parker'ın yolunun sezon finalinde.
4: Gerçekten etkilendim.
0: Aa, vay canına, şuna bak.
1: Aa, vay canına.
4: Burada altın madenciliği konusunda devasa fırsatlar var. Buradaki işe para yatırmayı isterim.
5: Oturup konuşabiliriz ama kameralar olmadan.
4: O zaman şu mikrofonları da çıkaralım.
6: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
7: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Şak diye internet, tak diye evinizde.
12: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
13: A101'de haftanın yıldızları. Yumoş ekstra konsantre yumuşatıcı 179 lira. Potex natural hijyenik pet 75 lira. Ucuz, hep
14: ucuz. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
16: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
17: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır, hep kazandırır.
18: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek buna yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Lanet olsun.
6: Altında bir şey olduğunu sanmıyorum dostum.
5: Hızlıca bakayım mı?
6: Evet bekle, şu parçayı kaldırayım. Duvarda bir parlaklık görüyorum. 25 santimlik deliğin orada. Evet, tam gösterdiğin yerde. Soluna doğru 10 santim gel.
5: Siyah borç.
6: Siyah borç mu?
5: Evet. Ve mavi yeşil.
6: Gerçekten evet. Mi? Harika.
5: Ve biraz da kırmızı.
6: Nerede?
5: Şurada.
6: Buraya baktın mı dostum?
5: Hayır, hiç bakmadım. Duvara bakıyordum.
6: Bak.
5: Oh. Harika, aman tanrım. İşte bak, bir cevher var burada, siyahın üzerinde. Kalın. İşte bizim aradığımız şey dostum. Bugünün iyi geçeceğini biliyordum.
6: Bence daha fazlası olabilir.
5: Hiç şüphem yok.
6: Orada daha fazla.
5: Aha evet. Güzel maviler. Çok parlak.
6: Nasıl gidiyor?
5: Gösterecek bir şeyim var.
6: Parlak mı? Evet öyle görünüyor.
5: Taşın altını üstüne getirdik.
7: Sert kayanın içinde, vay canına. Vay canına. Güzel mavi yeşil.
5: Bir tane daha mı? Güzel bir elektrik mavisi.
6: Bak.
5: Evet, diğer parçalar da.
7: Zamanlama iyi Luca. Orada bir taş var.
5: Vay canına. Şuradaki renge bak.
7: Tanrım, yeşil de çok iyi.
5: Kırmızı.
6: Bence daha fazlası olabilir.
7: Aferin çocuklar.
5: Şimdi kamyonu dolduralım. Siz de doğrudan
7: evet,
5: yukarı götürün.
7: İyi olur.
6: Tamam.
7: Yağmur geliyor. Bu yüzden bunu karıştırıcıya götürmek istiyoruz. Yağmur yağarsa kamyonu çıkaramayız. Buradan çıkmamız çok önemli. Yağmur gelmeden hemen çıkmalıyız.

0: Bu kaza alanına çok bel bağladık. Babam için başarılı bir yıl olmasını istiyorum.
1: Hoffman ailesinin reisi son sezonunu duyurunca Todd şimdiye kadarki en iddialı hedefini ortaya koydu. 3033 ons.
0: Gerçekten bu son, öyle mi?
2: 77'yim, 78 olacağım. Her şey olacağına varır.
3: Bu Jack'in son sezonu ve rekorumuzu kırmaya çalışıyoruz.
1: Fakat kayıp kaza alanında su seviyesi yükseldikçe nesiller boyu madencilerin neden burada başarısız olduğu anlaşılıyor.
4: Resmen 1,5 metrelik balçık var.
1: Artık her şey zorlu bir mühendislik hamlesine bağlı. Hoffman ekibinin altınlı toprağa ulaşmak için tek umudu bu.
0: Tozu dumana katarken bir anda dumanlı olduk.
1: Hoffman altınları.
0: Vaktin var mı baba?
2: Evet, tabii.
0: İçten içe bunun son olduğuna gerçekten inanıyor musun?
2: 77 bitti, 78'e giriyorum Tat. Ben bunu gerçekten başardım. Bu benim hayalimdi. Ama şimdi siz devraldınız, artık bu sizin hayaliniz olacak. Senin ve diğerlerinin, Tanrı aşkına bunu anlamalısın.
0: Evet ama herkes bu işi senin kadar sevmiyor. Herkes değil, senin kadar değil.
2: Evet, evet, öyle.
0: Bu işi sensiz de yapabilirim baba ama asıl soru sensiz yapmak istiyor muyum? Sensiz devam etmek isteyip istemediğimden pek emin değilim baba.
2: Bu konuda gerçekçi olmalısın. Bu harika bir yaşam tarzı. Ben çok seviyorum ve her zaman sevdim.
0: Artık çok fazla geliyor değil mi?
2: Evet, artık yapmama gerek kalmadı.
0: Bildiğim tek şey, şimdiye kadarki tüm maden sezonlarımızda senin yanımızda olduğun. Sen yanımızda olmadan madencilik yapmayı düşünmek bile tuhaf geliyor.
2: Zaman akıp gidiyor, tad durmak bilmiyor. Her şey olacağına varır oğlum.
0: Pekala. Bunu senin en iyi sezonun yapmak için bir yol bulacağız baba. Alabildiğimiz kadar çok altın alacağız. 3000'e ulaşmaya çalışacağız, büyük hedef ama sana maksimum altını getireceğiz. Temizleme odasında bizim için ayıklamaya devam edin,
2: evet,
0: tamam mı?
2: Evet, başaracağız.
0: Tamam.
2: Sonra görüşürüz, seni seviyorum.
0: Ben de seni.
3: Kara İnci geri döndü.
0: Geçen hafta kayıp kesimin çamurla dolduğunu öğrendik. Bu yüzden tüm makinelerimizin altın damarına ulaşabilmesi için bir yol inşa edeceğiz.
4: Hadi yapalım.
3: Tamam.
0: Yol için biraz çakıl üretmek amacıyla kara inciyi bu sezon ilk kez çalıştırıyoruz.
3: Tamam, hadi deneyelim.
0: Maalesef iki tesisi birden çalıştıramayız. Holy Roller'ın dağıtıcı kutusunda delikler var. Oradan altın kaçar. Holy Roller'dan daha fazla malzeme geçirmeden önce oranın tamir edilmesi lazım.
3: Yaşıyor.
0: Geçen hafta çok iyi bir altın temizliği yaptık.
2: 55.4.
0: Güzel, memnunum dostum.
4: İçinde birkaç külçe var.
3: Bence iyi bir başlangıç.
0: Bu sezon çok büyük bir hedefimiz var. Bu hafta kayıp kesimi işlemeye başlıyoruz ve daha da iyi altın umuyoruz.
3: Kara İnci'nin yeniden çalıştığını görmek gerçekten çok iyi hissettiriyor. Sparky ile bunu bir araya getirmek için çok zaman harcadı. Ve bu bizim bebeğimiz. Holy Roller'dan daha büyük. Kara İnci daha fazla hacim işleyebilir. Bu malzeme için yapıldı.
0: Şimdilik her şey yolunda görünüyor.

0: Herkese teşekkür etmek istiyorum. Orada bir kaya yığınımız var. Andy yola başlayacak. Sence yola başlamak için yeterli kayamız var mı Andy?
1: Evet, bu sabah başlayabiliriz. En azından yolu inşa etmek için. Yeterince kaya olup olmadığını bilmiyorum ama umarım büyük kısmını bitirebiliriz.
0: Tamam. Tater soyma işlemi yapıyor. Güneş var. Orası kayganlaşacak.
2: Sıcaklık ve erime hızı tempomuzu bozmadığı sürece bugün işler iyi gider.
1: Bugün biraz daha zorlanacaksın. Çünkü yılın şimdiye kadarki en sıcak günü. İşin başında durman gerekecek.
0: Bu sıcak havada harfiyat yapıp yapamayacağımızı hep birlikte göreceğiz. İşimiz zor olacak.
1: Evet.
0: Aslında şu an bir dağ gibi görünüyor.
1: Ortalık çamur deryasına dönecek. Çok pisleşecek ama sakın pes etme. Toprağı taşımaya odaklan. Çakıl'a ulaştığın sürece sorun yok. Çakıl'ı orada görebilirsin. Her yer berbat olsa bile onunla uğraşmamayı öğrenmelisin. Sadece donmuş kısımlarla uğraş.
2: Anlaşıldı.
0: Güzel. Konuşmak istediğiniz başka bir şey var mı?
1: Bugün herkesin elini taşın altına koyması gerek. Tesisler çalışacak, yol yapıyoruz. Sıyırma yapıyoruz, herkes çok meşgul.
0: Tamam, gidelim.
1: Herkes bu sabah biraz stresliydi. Çünkü aynı anda bir sürü farklı işle uğraşıyoruz. Ama herkese haftanın ilk günü işleri yoluna koyarız, her şey tıkır tıkır işler diye söyledim. Hudson, beni duyuyor musun Hudson?
3: Evet.
1: Şimdi senden bir yük kaya almanı istiyorum. Sonra buraya geri gel. Nereye boşaltacağını söyleyeceğim.
3: Anlaşıldı.

0: Andy'nin planı çamurlu altın damarını parçalar halinde kazmak.
1: Tam oraya dök.
0: Şimdi yapılan iş itina istiyor. Hudson boşalan yere çakıl dökerken Andy Hudson'ın kamyonuna kara inci için daha fazla çamurlu altınlı toprak yüklüyor.
1: Şu anda zemin dolmuş bir halde. Bu yüzden şu balçığı atıp üzerine çakıl serdiğimde sezonun geri kalanında sert kalacaktır.
2: Şu an kayıp kesimden alınan altınlı toprağa yükleniyorum. Çok heyecan verici. Bu kesim tutmazsa sezonumuz muhtemelen... Neredeyse tüm umudumuz buna bağlı. Şu anda başka hiçbir seçeneğimiz yok. Umarım işe yarar.
3: Asıl meseleye gelelim. Bir şeyler oluyor.
4: Pekala, burada tamamen tabanı delmiş.
3: Tamam.
4: Burası tamamen bitmiş. Daha da kötüsü yan duvarlarda inceliyor ve delinmiş. Bak, içi malzeme dolmuş. Hissedebiliyorsun.
3: Önerilerinizi bekliyorum. Tesisten geçirdiğimiz malzeme çok aşındırıcı olduğu için ayırıcı kutusunda delikler açtı. Sızıntıların nedeni bu. Bu büyük bir sorun çünkü küçücük bir delik bile ince altının kutunun dışına çıkmasına yol açar. Ve bu bize çok para kaybettirir. Bu yüzden tasarı değerlendirmek ve bir çözüm bulmak için Sparky, Framer ve Hunter'ı çağırdım.
4: Tamamen mahvolmuş. Tüm tabanı yeniden yapmak gerekiyor.
5: Bence buna gerek yok. Deliklere yama yapsak yeterli olacaktır.
4: Tüm ayırıcı kutusu buradan çıkarılacak. Sparky ayırıcı kutusunu tabanındaki deliklere yeni metal kaynaklamak yoluyla onarmak yeterli diyor. Ama ben katılmıyorum. Ayırıcı kutusunun tüm tabanı tamamen aşınmış durumda. Bu sorunu kalıcı olarak çözmek istiyorsak tüm tabanı değiştirmek zorundayız. İşte bundan bahsediyorum. Her seferinde kısa yol istiyorsunuz. Doğru düzgün onarmak istemiyorsunuz.
5: Anlıyorum, evet.
4: Sonra böyle berbat oluyor. Zamanımız var, yapacağız.
5: Bu şeyin tabanını sökmemize bence hiç gerek yok.
4: Düzgün yapalım.
5: Şuna baksana Framer. Ben ve bu adam ayırıcıyı inşa ettik. Tamamen kendi başımıza. Ve bu senin sadece ikinci sezonun. Framer'ı severim ama... Her şeyi bildiğini sanıyor. Bu adam sadece iki sezondur burada. Bu benim dördüncü sezonum.
0: Ayırıcı kutusundaki tüm delikleri onarmak için Sparky, delikli mevcut tabanı koruyarak üzerine bir kat plaka kaynaklamayı öneriyor.
5: Bu hem aşınma sorununu çözecektir hem de fazla zaman almaz. Çünkü çalışmamız gerekiyor. Bu gerçekten iyi bir altınlı toprak ve burada çok fazla vaktimiz yok. Tam üstüne başka bir plaka koyup kaynak yaparsan bu ortadaki her şeyi kapatır. Biraz düz demirle bu şey bizim süremizi uzatır.
4: Sana söylüyorum, sezonun geri kalanında çalışmak zorundayız. Bunu sadece bir kere yapacağız, tekrar yapmayacağım. Sökeceğiz, düzgün yapacağız ve bu şekilde bir arıza konusunda endişelenmek zorunda kalmayacağız. Bu sene hedefim ne kadar sürerse sürsün işleri ilk seferde düzgün yapmak. O ayırıcı kutusu kusursuz olmalı. Sparky'nin bunun önemli olmadığını düşündüğünü biliyorum ama önemli. 22 yaşında, her şeyi bilmiyor ama bildiğini sanıyor. Düzgün yapılmazsa yine bir yerlerde aşınıp delecek ve sonra yine duracağız.
6: Mesele şu ki, bence düzgün tamir etmekle daha verimli olmak arasında mutlu bir orta yol var.
3: Her şeyi sökme konusunda anlaşamıyoruz. Bunu çıkar, buraya koyacağız. Ama tüm tabanı kesmek yerine yerinde kaynak yapacağız.
4: Tamam, eğer bunu yapmak istiyorsan bu senin sorumluluğun. Biz hallederiz ve senin için geri takarız.
3: Sparky'nin bir fikri vardı. Framer'ın başka bir fikri. Framer düzgün yapmak için çok fazla zaman harcamak istiyor. Düzgün yapmamız gerekiyor ama bunu yarı sürede yapmalıyız. Yapabiliriz. Doğru ekibe sahibiz. Bu adamlar düşündüklerinden çok daha fazlasını yapabilir ve düşündüklerinden çok daha hızlı. Hadi sökmeye başlayalım ve bunu buradan uçuralım.
4: Tamam, hadi bakalım.
6: Beni görüyor musun?
7: Evet, görüyorum. Devam et.
4: Bomu önümüze tam merkeze getir de şu askıyı takalım.
7: Anlaşıldı.
6: Çocuklar taban kısmını dağıtıcıya bağlıyorlar.
4: Tamam, devam et. Ve ortaya getir. Seni ortaya hizalayayım.
6: Ve sonra nazikçe kaldırmaya çalışmamız gerekiyor. Oluk kutularını hareket ettirmeden, bir şeye zarar vermeden.
5: Hadi uçuralım şunu. Evet. görünüyor.
4: Hadi yukarı.
5: Dostum, eğer bu düşerse başımız büyük dertte demektir. Altının nasıl dağıtılacağını belirleyen can damarımız. Dikkat.
8: İlk günkü heyecanı son güne kadar yaşatmak önemli. O yüzden ben misafirlerimize tatillerinin başından sonuna kadar hep aynı özenle eşlik ediyorum. Biz de sizi bekliyorduk.
9: Tam 35 yıldır ETS her misafirini ilk misafiriymiş gibi ağırlıyor.
10: Merhaba Ayda, şarkımı çal. Hazırsanız son ses açıyorum.
11: Al işte.
12: Özgüvenin
13: ses getirdi.
14: Teşekkürler.
15: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
16: Volkswagen.
17: Yazın en bebeksi kombinleri ebebekte. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri ebebek yaz koleksiyonunda.
18: Bekler, ebebekle büyürler.
19: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana.
20: Bak ne var orada.
19: Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
21: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Ya güzellerim benim.
22: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
23: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
24: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
25: Donuyoruz Yüksel abi.
24: Bu havada.
25: İnternette donuyoruz.
24: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
26: Üst geçide bak abi.
24: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
27: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
24: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
28: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır, hep kazandırır.
29: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Bir şey kaldırırken en önemlisi çok yavaş gitmek. Kimseye zarar vermek istemezsin. Bu yüzden her şeyi dikkatli yapmak zorundasın. Bunu doğru yapmazsak ve düşürürsek hasar deliklerden çok daha kötü olacak ve çalışmaz hale gelecek.
5: Şunu ortala çünkü tam oraya kaynak yapacaksın.
4: Altına girme Spark. Elinden geldiğince uzak dur.
5: Girmiyor, önünde duruyor.
4: En iyi arkadaşıma zarar vermek istemem.
6: İşte böyle.
5: Pekala.
7: Sağ ol dostum.
5: Tamam.
7: Teşekkür ederiz.
8: Ekip dağıtıcı kutuyu tamir etmeye başlarken Andy ve Cap yeni yolun ilk bölümüne çakıl döşeme işini tamamlıyor.
6: Biraz sola gel. Şimdi biraz sağa. Sağa, sağa, evet.
7: Devam et. Tam orada. Tam orada dur.
6: Tamam, tamam. Biraz daha. Güzel.

0: Yolun dörtte biri bitti. Şimdi bir sonraki adıma geçmeliyiz. Suyu kazı alanından uzaklaştırmak için bir menfez döşemeliyiz. Bu iş bittiğinde yolu bitirmek için çakıl döşemeye devam edeceğiz. Onları yoldan alacağız ve oraya koyacağız. Sonra uçlarını kaldırıp etrafına keçe saracağım, tamam mı?
1: Anlaşıldı. Hemen geliyorum. Menfez denen şeyi yerleştireceğiz. Menfez bu suyu bu platformun tam altından dağıtacak ve tüm bu su buradaki çamurlu su birikintisine akacak. Pompa da buradan devreye basacak.
2: Menfezi döşemek için Andy önce bir çakıl yatağının üzerine iki boru parçası yerleştirmeli. Borular suyu altınlı topraktan uzaklaştıracak kayıp kesimin ön tarafına uzanan bir hendeğe yönlendirilecek şekilde konumlandırılır.
3: Keçeyi etraflarına sar ve kapat.
2: Ardından ekip birleşim yerinin etrafını filtre keçesiyle sararak boruların iki parçasını birleştiriyor.
3: Güzel, çok iyi.
2: Son olarak Andy merkezi üstünü birkaç santim çakılla kapatarak yola gömüyor.
0: Bu menfezi bitirmek, bu kesimi kurtarmanın bir diğer önemli adımı. Umarım tüm bunlar çabamıza değer ve kayıp kesim sonunda ödülünü verir.
1: Bunu halledelim. Birkaç taşlama makinesi getirelim, yardım edelim, tamam mı? Hadi bakalım. Delikleri yamamadan önce taşlayıcılarla yüzeyleri düzleştiriyoruz. Bu deliklerin üstüne yeni metal kaynaklamayı daha kolaylaştıracak. Biraz daha yukarıyı taşla, sonra ısıtırız ve çakma kaynağa başlarız. Ayırıcının öbür ucuna doğru ilerleriz. Bu biraz süreç gerektiriyor ama sen ve Chambon'un yardımı iyi oluyor. İşleri orman yangınından daha hızlı kapıyorsunuz. Bayağı iyisiniz. Bunu sevdim.
4: İyi görünüyor.
1: Bu büyük bir iş. Fazladan adam lazımdı. Chambon'u seçtim. Bir de Caleb diye genç bir çocuk var. Çok sıkı çalışıyorlar. Neyi nasıl yapacaklarını hemen kapıyorlar. Burası şurasından daha fazla aşınmış durumda. Bakalım burada ne varmış. Oldukça yakın dostum. Başardın. Evet, kesinlikle başardım. Harika gidiyorsunuz. Şimdi şu noktada çalışalım.
5: Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Elime kaynak tabancasını tutuşturup beni oraya attı ve kesmeye başla dedi.
1: Devam et. Vaktimiz yok dostum.
5: Üzerimde kesinlikle baskı var. Yanlış bir şey kesersem veya işi batırırsam başımıza iş açabilirim.
1: Makinemin fişini çektin. Ne yapıyorsun? Yeni olduğunu biliyorum ama... Önümde fişi geri takıyorsun. Bu meret de bacağımın üstünde bir anda çalışıyor. O kalın kafanı çalıştır. Hiç güvenli değil. Hoş da değil. Bu şey kolayca bacağımı kesip ana biatar damarıma ulaşabilir. Bu koruyucu üzerimde olmasaydı bu şey beni tam buradan yakalardı.
5: Sparky taşlama yaparken taşlamanın fişini çektim ve o da aleti bacağına dayamıştı. Fişi tekrar taktım. Bu oldukça tehlikeliydi.
1: Bak dostum. Beni gerçekten sinirlendirdin. Ciddiyim. Bu kötü sonuçlanabilirdi. Bir şey yapmadan önce düşünmek zorundasın. İlk kural bu.
5: O kablo olduğunu bilmiyordum.
1: Sorun yok. Bir dahakine evet. Omzuma dokunman yeterli. Sorun kalmaz. Her tamam. Şey yolunda. Hepimiz hata yaparız ve kimse mükemmel değil, tamam mı? Seni seviyorum. Gerçekten öyle. Bütün kalbimle.
5: Burada öğrendiğim ders şu oldu. Her zaman ne yaptığına dikkat et. Ve böyle bir şey yapmadan önce kontrol ettiğinden emin ol.
1: Hadi devam edelim. Böyle devam et, tamam mı?
0: Şimdi onu yay, sonra tekrar geri geleceksin ve yükünü boşaltacaksın, tamam mı?
6: Anlaşıldı.
2: Dozer henüz tamir edilmemişken Andy ve ekibi kayıp kazı alanı boyunca yol inşa etmeye devam ediyor. Bu yol olmadan ekip cevhere ulaşamaz ve kayıp kazı alanının hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları altın yoğunluğuna sahip olup olmadığını bilemeyecekler.
0: Yolumuzu kazı alanının ortasına doğru biraz daha uzatıyoruz. Umarım bunca çalışma ve emek karşılığını verir ve bu kayıp kazı alanı altın kazandırır. Gerçekten büyük bir altın temizliği bekliyoruz. Ama o savaklardan geçene kadar kesin olarak bilemeyeceğiz.
4: Dinle. O yaşlı adamların seni ezip geçmesini istemiyorum.
1: Evet.
4: Sesini çıkart.
1: Anladım. Şimdi %100 anladım. Tamam. Evet.
4: Gençler burada değerlidir ve bu sadece yaşlıların gösterisi değil. Tamam mı?
1: Biz deniyoruz adamım.
4: Sizler bu madenin geleceğisiniz.
1: Evet.
4: O yüzden sesinizi çıkardığınızdan emin olun. Ama doğru olduğunuzdan da emin olun. Çünkü yanıldığınızda bunu size asla unutturmazlar.
1: Ama şunu bil, senden öğrendiğim bir şey var. Başarısızlıklardan ders çıkar.
4: Kesinlikle.
1: İşte tam da bunu yapıyoruz.
0: Tater, Tater, Tater.
6: Evet.
0: Biraz daha coşku bekliyorum. Gerçekten iyi görünüyor. Permafrost için buldozer operatörüne dönüşüyorsun. Bunu sevdim, bunu sevdim. Bu yol bitince kesimin çok daha fazla alanına ulaşabileceğiz. Ama yapılacak daha çok şey var. Tater kayıp kesimin bir sonraki bölümünü soyuyor. Yol bitince taşımaya hazır olsun diye altın damarını hazırlıyor. 3033 ons hedefimize ulaşacaksak geride kalamayız.
6: Bu tür soyma işlemini hiç yapmadım ve beni gerçekten yavaşlatan birkaç takıldığım nokta var. Kendimi çok tedirgin hissediyorum. Soyma belirli bir süreç. Yaptığımız şey altın olmayan üst toprak katmanını kaldırmak. Böylece altındaki altın damarına ulaşabiliriz. Şu an kayıp kesimde kazıyorum. Sezon bu kesime bağlı. Bunu soyamasam hedefimize ulaşamayız. Omuzlarımda çok yük var. Doğru yapmaya çalışıyorum. Umarım başarılı olurum. Herkes çok çalıştığı için kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Bu işi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Zayıf halka olmak istemiyorum. Şu an öyle hissediyorum. Ama elimden geldiğince hızlı halletmek için çaba göstereceğim.
7: Tater. Efendim? Dozerinden bir şey düştü gibi görünüyor.
6: Lanet olsun. Başım dertte çünkü bu bizim tek kazıyıcımız. Kesim açık ve kazıyıcı olmadan hiçbir şey yapamayız. Soyma işlemi durur ve bu sezonun sonu olabilir.
8: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Express içelim. 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Arçelikler'in dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
2: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
5: Bu fırsat bugüne özel. Bugün Getir Büyük'te getirme ücreti yok. Üstelik 250 TL indirim var. Şimdi siparişini ver, fırsatı kapına getirelim. Getir, bir mutluluk
6: getir. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Buldozerimin kazıyıcısı kırıldı. Bu da soyma işlemini durdurmak zorunda kaldığım anlamına geliyor. Bunu hızlıca tamir edemezsek bu kesimi hiçbir zaman bitiremeyiz.
12: Kazıcı, sıkılaşmış ve donmuş toprağı gevşetmek için kullanılan 2 tonluk uzun bir buldozer aparatıdır. Üzerinde diş olarak adlandırılan değiştirilebilir bir tungsten çelik alaşımı ucu bulunur.
11: Arkadaşlar, ne yaptığımı bilmiyorum ama onu kırdım. Üzgünüm.
13: Harfiyat yapmamız lazım. Telefonlara sarılacağım, etrafı arayacağım. Buralarda bulabilecek miyiz bir
14: bakalım. Ama bunu da kırarsan soyma işlemi tamamen biter.
13: Yeni zemin soyamazsak, Holy Roller'ı tamir etmenin ve o yol inşa etmenin ne anlamı var? Şu an yapılan tüm bu sıkı çalışma boşa gidecek. Umarım bunu tamir edip bir arada tutabilirler. Her gün 20-30-40 ons daha demek ve o altına ihtiyacımız var. Sezonumuzun 80'lerden kalma eski bir buldozere bağlı olmasından nefret ediyorum ama şu an işte bu noktadayız.

0: Andy kayıp kesime giden yol üzerinde çalışmaya başladığında, neyse ki Holy Roller'dan biriktirdiğimiz çok fazla çakılımız vardı. Holy Roller devre dışı olduğundan kara inciyi çalıştırıyoruz. Ama bu noktada her iki tesis de sürekli çalışmazsa yolları inşa etmek için yeterli taşımız olmayacak. Kara inci tek başına bize yetişemez.
1: Andy, burada seni bekliyorum. İstediğin bu mu?
2: Evet, daha fazla çakıl bekliyorum.
1: Anlaşıldı.
3: Sparky, duyuyor musun?
2: Evet, duyuyorum. Yol için çakılımız bitti. Holy Roller'ın çalışmaya başlaması için tahmini süre ne? En az bir gün daha. Elimizden geldiğince hızlı çalışıyoruz.
3: Şu an yol üzerinde daha fazla çalışamıyoruz. Bitirmek için çakılımız kalmadı. Kara inci yetişemiyor. Holy Roller'ın çalışır hale gelmesi gerekiyor. Her iki tesis de çalışırsa bunu bitirebiliriz. Kesim boyunca verimli şekilde geçirebiliriz ve tesise taşıyabileceğimiz altın damarı miktarını muhtemelen 3'e katlayabiliriz.
4: Merhaba dostum, nasıl gidiyor?
5: Pek iyi değil. Buldozeri yine kırdım.
4: Kırdın mı?
5: Kazıyıcıyı kırdım. Ardı arkası kesilmiyor.
4: İşte bu, hepsi bu kadar. Madencilik bir dizi arızadan ibarettir. Geçmişte ben de tam olarak aynı şeyleri yaşadım. Ama sana bir şey söylemek isterim. Sakın umudunu kaybetme. Umudunu kaybedersen çok
5: bazen
4: şey
5: ne kadar zor olduğunu biliyorsun.
4: Evet biliyorum.
5: Biraz bunalmış gibi hissediyorum.
4: Bunu gayet iyi anlıyorum. Bak dinle. Uzun zamandır buradasın. Sen de yapbozun bir parçasısın. Ve seni takdir ediyorum. Yaptıklarını takdir ediyorum. Sen olmasaydın bunu yapamazdık.
5: Teşekkür ederim Jack. Bunu duymak
4: evet,
5: güzel.
4: Evet devam et dostum. Devam et.
5: Ekiple birlikte olmak çok güzel. Seni
4: tabii,
5: takdir ediyoruz dostum.
4: Ben sadece size yardım etmek için buradayım. Biliyorsun değil mi?
5: Çok daha fazlasını yapıyorsun. Bizim evet. için bir ilham kaynağısın.
4: Evet benim için bir zevkti sağ ol.
5: Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim sağ ol. Devam et.
5: Teşekkürler Jack.

0: Orada ne yapacağımı bulmalıyım.
1: Mükemmel dostum. Evet, o parçayı tam oraya yapıştırırız. Hazırsın, kaynağa başlayabilirim. Ayırıcı kutusunu alıp su geçirmez yapacağız. Çünkü her yerde sızıntı var. Kutuyu ne kadar fazla kazarsam o kadar fazla sızıntı buluyorum. Her tarafını kaynakla kapatacağım ama her bölümden bir sonrakine geçmeye devam edeceğiz. Ta ki her şey iyi görünene kadar. O kutuda çok fazla aşınma deliği var. İçinde sıkışmış külçeler olabilir.
0: Evet, hadi açalım ve içinde ne var görelim.
1: Pekala. Bu ayırıcının içinde tam arkada şu küçük deliğin olduğu yerde sanki küçük külçeleri içeri girip parti yapmaya devam ediyor. O yüzden şu şeyi açacağız ve içinde ne varmış göreceğiz. Senin ikramiyen bu cepte, Framer.
0: Bekle, siz maaş mı alıyorsunuz? Dur. Şuraya aşağı vurmayı dene. Tam oraya. Evet, işte bu. Şunu alıp... Evet, şunu alıp evet. Alamayacağına bak ve evet. İşte böyle.
1: İşte bu. Uhuhuhuhu. Bu da ne böyle? Şurada ince altınları görebilirsin bak. Dostum, içinde ne kadar var kim bilir. Burası gerçekten dolmuş.
0: Tepeye kadar dolmuş.
1: Dostum, şuna bak. Turber yolda bunları alıp altın odasına götürecek. O kutuda aslında ne kadar altın tuttuğumuzu göreceğiz. Senin için dumanı üstünde.
2: Bunlar nereden çıktı?
1: Tam şuradaki cepten.
2: Ve bunu iptal ediyoruz, değil mi?
1: Evet. Şu ufacık delik kardeşim. 1 santim her şeyi oraya itmiş.
2: Vay canına.
1: Evet.
2: Peki gidip eleyim ve ne bulduğumuza bakalım.
1: Evet dostum, evet. Sağ ol Turber.
2: Bence ince altın ve oluk kutusunda yakaladığımız her şey burada da olacak. Hızlıca eleyeceğim. Umarım sadece çamur girmiştir. Ama hayır. Altını görebiliyorsunuz. Tam orada, oldukça fazla miktarda. Şimdi ne kadar olduğunu merak ediyorum.
1: Evet Jimbo, ne var ne yok?
2: Sana iyi haberim var. O delik artık olmayacak. Çünkü...
1: Ne?
2: Sana söylüyorum, verdiğinin olamaz, sadece 1/4'ünü eledim. Ama sadece şunu İnanılmaz. Göstermek istedim sana.
1: Hayır.
2: İşte orada. Vay canına. Oraya gidecek.
1: Biliyordum. O cepte ne kadar altın var dostum sence? Söyler misin?
2: Bak,
1: sence ne kadar
2: bu
1: var?
2: Onsun 1/4'ü. Kovadakinin sadece 1/4'ünü yaptım. Toplamda 2 ons mu? O küçücük
1: Tanrım.
2: Delikte $4,000 yatıyor.
1: Neyse ki ortadan kaldırıyoruz.
2: Evet.
1: Ayırıcı kutusunun içinde bulduğumuz bu altın şimdiye dek kaybettiğimiz altını gösteriyor ama sezon sonunda altın sayımına eklenecektir.
2: Altın görmek her zaman güzeldir. Nerede bulduğunuz önemli değil. Neyse ki iyileştirmeler çok etkili olacak. Bir sonraki ölçümde garanti vermiyorum ama bahse girerim iyi olacak. Tekrar çalışmaya başlamamız ne kadar sürer?
1: Yakında yıkamaya başlarız. Ama bu kez hiçbirinin deliklere kaçmasına izin veremeyiz. Orayı tamir ediyoruz. Sağ ol kardeşim.

0: Dikkatli ol dostum. Elinin altında kalmasını istemezsin. Elini hep üzerinde tut. Bu kutu uzun süre dayanacak. Bu şeyin içinde devasa miktarda kaplama var. Artık kurşun geçirmez. Dünyanın ilk kurşun geçirmez ayırıcısı dostum.
1: Yerine oturttuk. Sıkıştırmamız gerekiyor. Silikonu iyice sıkıştır.
2: Ayırıcı kutusunu neredeyse tamamen söküp tüm tabanlarını ve yanlarını kurşun geçirmez AR-500'de yeniden inşa etmek zorunda kaldık. Adamlar bu işin gerçekten hakkını verdi. Herkes elini taşın altına koydu ve bence çok zaman kazandık. Böyle bir durumda zaman paradır. Şimdi çalıştıracağız ve yeniden işlemeye başlayacağız. Tamam arkadaşlar, çalıştırın başlayalım. Hadi biraz toprak işleyelim.
3: Pekala Kerim. Devam et, devir sayısını 1370'e çıkar.
4: Anlaşıldı.
5: Umarım bu çalıştırma işlemi iyi gider. Eğer öyle olursa iki tesis birden çakıl üretebilecek ve kayıp kesimdeki bu yolu bitirme işine geri dönmüş olacağız.
4: İyi görünüyor.
1: Buradaki ayırıcı tasarımı çalışıyor gibi görünüyor. Oradan anlamak zor ama hiçbir yerden sızmıyor. Gerçekten iyi. Yeniden çalışır halde olmak gerçekten iyi hissettiriyor.
6: Saat kaça kadar çalışmak istersin?
5: Bayağı geç saate kadar. Saat 11.
1: Tamam.
5: Artık makineleri kapatmak yok.
2: Artık her şey sağlamlaştırıldığına göre o kazı alanında her 100 yardada ne kadar altın olduğuna dair gerçekten doğru bir sayım yapabiliriz. Bir sonraki tartımda kayıp kesimin aslında ne kadar iyi olduğunu tam olarak anlayacağız.
7: Ayırıcı kutusu tamir edilip Holy Roller çalışır duruma gelince Tater, Ron ve Framer dikkatlerini sökücüyü tamir etmeye çeviriyor.
1: Kazıyıcı sapının kırılması gerçekten sinir bozucu. Çünkü kazımada kaybettiğimiz her saat gerçekten ihtiyaç duyduğumuz zemini açmaktan uzak geçen zaman demek. Keski gibi görünüyor. Kazıyıcı sapını değiştirmek biraz garip. Evet, tutma pimini aldık. İlk adım kazıyıcının tepesindeki pimi çekiyorsun.
8: Harika.
1: Düşmesine izin vereceğim. Belki şimdilik üzerine bir şey koyarım. Evet. Sonra da devam ederiz.
8: Kamyonumu arkadan çarpma.
1: Sökücüyü kaldırıyorsun. Eski olanın düşmesine izin veriyorsun, tamam mı?
9: Sert yap, şimdi indir. Üzerine geri gel. Onu devir.
1: Eski gövdeyi çıkardığımıza göre yeni parçayı yerine sabitlememiz lazım. Neyse ki Todd kasabada yeni bir parça bulabildi ama pek de ucuz değildi. Doğru yöne taktığımızdan emin olalım. Dikkat et, işte oldu. Evet, tamam, işte böyle.
8: Güzel.
1: Düz girsin. Hadi kaldır, tamam. Evet. Oldu mu?
4: Evet, gayet iyi oldu.
1: Tamam.
4: Çatalları göremiyorum. Eğim mi?
1: Hayır, biraz yukarı.
4: Tamam.
1: Tamam, devam et.
9: Aşağı gel Rob.
1: Kazıyıcı sapını hizalamak zor olabilir. Çünkü kazıyıcı gövdesinin kaldırabileceği kadar yükseğe çıkıyor.
9: Tamam, indir Rob.
1: Oraya hizalamak tam bir baş belası olabiliyor. Çünkü yaparken biraz geriye doğru yatırmanız gerekiyor.
9: Güzel. Evet, aynen böyle. Tamam, dışarı çık. O girmeye başladı, kımıldama. Kimleri almam lazım, kımıldama.
6: Geri gel. İndir, indir. Geri gel.
9: Geri gel. Tut şöyle.
8: Hafifçe, tamam. Tut. Tamam, pekala.
1: Elinize sağlık beyler.
6: Sakın bunu da kırma.
1: Tamir ettik. Kaza alanına geri döneceğiz. İşe koyulalım. Umarım çok fazla zaman kaybetmemişizdir.
4: Buraya bir yük daha alırız. Burayı biraz temizledikten sonra iyi olacağımızı düşünüyorum.
10: Evet, iyi görünüyor.
5: Yolumuzu kazdık. Onu kazının tam ortasından geçirdik. Kapattık. Adamlar çakılın üzerinden dümdüz geçebilir. Makineleri iyi durumda tutuyor. Kazıya girmeyi çok daha kolaylaştırıyor.
7: Yol artık tamamlanmışken ekip sonunda daha fazla altınlı toprağa ulaşabilir ve yıkanmak üzere Holy Roller ve Kara İnci'yi kamyonla taşıyabilir.
10: Şu an her iki tesisimiz de yeniden çalışıyor. Kara İnci iyi görünüyor. Holy Roller da güzel çalışıyor. Artık biraz gaza basıp elimizden geldiğince çok saha işlemeye çalışacağız ve gerçek rakamlar koymaya başlayacağız. Bu Jack'in son sezonu ve rekorumuzu kırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince çok çalışmamız gerekecek. Ve şu an her şey iyi görünüyor.
2: Kayıp kesimden toprağa işliyoruz. Bu toprağın buna gerçekten değeceğini umuyoruz. Holy Roller üzerinde yaptığımız düzeltmeler her şeyi

0: Büyük bir kazanç istiyoruz.
1: Jack'in emekliliği bende ayrı bir kıvılcım yaratıyor dostum. Jack her zaman oradaydı ve herkes için mentor gibi. Herkesin büyük babası gibi. Sadece onların büyük babası değil, benim büyük babam da. O adamı severim. Motivasyon değişti. Herkesin dürüstlüğü değişti. Herkes kendini toplayıp dostum bunu yapmak zorundayız. Jack için bunu yapmak zorundayız dedi. Bu inanılmaz bir tepkiydi gerçekten.
0: İstediğimiz şey burada bir zafer kazanmak. Bu ilk temizliğe çok şey bağladık. Eğer daha ilk tartımda kötü bir sonuç alırsak bu o kazı alanında sandığımız kadar altın olmadığını gösterir. Ve bilemiyorum çok ama çok kötü bir sezonun habercisi olabilir. Bunun babam için gerçekten başarılı bir yıl olmasını istiyorum.

0: This place, it stays with me.
1: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Yazın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Parkta yuvarlanma kombinleri. Evde rahatıma bakarım kombinleri. Elbisesi papyonu ne de yakışmış kombinleri. Tatil kombinleri Ebebek yaz koleksiyonunda.
2: Bekler, Ebebek'le büyürler.
3: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
4: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
5: Bu perşembe 900 gram Tarım Kredi Klasik Peynir, KOP'ta sadece 375 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Setur Yaz Show!
8: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
9: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
10: Bu kadar artık show.
8: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
11: Tatilse Setur.
12: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Yaban mersini 99 lira, kayısı 79 lira, avokado 29 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.
15: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana, ilham verir sana.
16: Getir'e her gün girin, önce fırsat çarkını çevirin, sonra her gün 1250 TL'ye varan indirim kazanma fırsatıyla siparişlerinizi uyguna getirin. Zamanını ve cebini düşünenlere.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
18: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
19: Tehlike çok büyük.
20: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
21: Olamaz mı?
20: 10 dakika içinde.
18: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
21: Bu gerçekten dehşet verici.
19: Bu yangın her şeyi yok.

0: Acele et Harper. Sinirliyken daha iyi iş görüyor.
1: Holy Roller'ın dağıtıcı kutusu nihayet tamir edildiğinde Todd ve ekibi paspaslarını çıkarıyor. Alanın nihayet umdukları kadar altına sahip olup olmadığını görmeyi umuyor.
2: Kayıp kaza alanından ilk paspas çıkarışımız. Todd, tesisi ayağa kaldırmamız ve her şeyi yoluna koymamız için bize 2 gün vermişti. Sonunda başardık ve şimdi paspasları çıkarıyoruz. Güzel bir gün.
3: İçeride epey altın var.
4: Bu harika. Sadece altın olmakta kalmıyor. Süper ince altınlar da var. Bu da tesisin iyi çalıştığını gösteriyor. Sadece bir hat değil, resmen üst üste yığılmış bir altın hattı var. Süper ince. Bu sadece üstte olanlar. Aşağılarda çok daha fazlası olacaktır. Kutular hiç mükemmel olur mu? Hayır. Ama lanet olası şey çalışıyor. Çok iyi görünüyor ve gerçekten iyi.
5: Burada babam gibi konuşmak istemem. Ama bu seferki iyi görünüyor.
6: Evet, böyle gitmeye devam ederse durumumuz iyi demektir.
3: Nasıl görünüyor? Bence iyi görünüyor. Dün gece tesisi kapattığımızda kutu çok iyi görünüyordu. Ama tahmin yürütmeye veya çok heyecanlanmamaya çalışıyorum. Bazen çok iyi görünür ama aslında öyle değildir. Yine de Jim ve Jack'e oradaki altını temizleme konusunda yardım etmeliyim.
7: Hey! Hop hop hop hop hop!
3: Suyu tekrar aç.
5: Evet.
7: Tamam, hepsini oraya indir.
5: Tamam.
7: Arkada bazı büyük parçalar var.
3: Açmamı istiyor musun?
7: Evet, hepsini açmanı istiyorum.
3: Bunun iyi bir temizlik olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Kutu çok iyi görünüyordu. İçinde kesinlikle altın var ve bence bu tam olarak aradığımız şey. Bunu böyle devam ettirebilirsek rakamları gerçekten katlamaya başlayacağız. Ben 69 diyorum.
7: Söylemeliyim ki bu miktar kulağa çok hoş geliyor.
3: Altın odasında olmayı seviyorum. Gençken başladığım yer tam da burasıydı. Yani henüz yasal olarak ağır ekipman kullanamadığım zamanlar. Altın odası eğlencelidir. Büyük babam orada olmayı sever. Altın görmeyi sever. Jim de çok komik. Onlarla birlikte olmak ve daha fazla vakit geçirmek çok eğlenceliydi. Bu yıl burada olabildiğim için çok memnunum. Masa iyi çalışıyor.
6: Evet öyle.
8: Hunter'la gerçekten çok özel bir ilişkim var.
6: Ve bu İyi bir sezon olacak. Önümüzdeki sezon. Öyle hissediyorum.
7: Büyük topağı görüyor musun? Onun tamamı altın.
3: Buradaki dinamik çok daha iyi. Bence daha verimli çalışıyoruz. Gerçekten iyi bir başlangıç yaptık. Umarım bu temizlik düşündüğümüz kadar iyi çıkar. Ve sonra biraz ivme kazanıp 3000'e doğru ilerlemeye çalışabiliriz. Jack'in son sezonu olduğu için o olmazsa Jim'le temizlikleri birinin yapması gerekecek. Hala gidiyor mu?
6: Evet. İyi görünüyor bak.
3: Evet.
6: Tam orada görüyor musun? Başladığımızdan beri bu kadar iyi gidiyor.
3: İyi görünüyor.
6: Evet, evet öyle.
3: Ne olacağını düşünüyorsun?
6: Bir sayı söylemek istemiyorum doğrusu ama bu %10, bu %90 demek yani harika bir temizlik olacak. Bunu biliyorum.
3: Evet. Tartılıp ölçülene kadar bilemeyeceğiz ama gerçekten iyi görünüyor.
6: Peki dostum, sonra görüşürüz.
0: Dostum, harika bir temizlik. Bunun büyük olacağını biliyorum. Kutuda gördüğümüz altın inanılmazdı. Dostum, bu hafta çok şey oldu. Dozer bozuldu, ayırıcı kutusu üzerinde çalışmak zorunda kaldık. Hepsini birlikte başardık.
9: Evet, kutuya AR-500 zırh levhası koyduk. Bu ayırıcıyı neredeyse zırhlı bir tanka dönüştürmüş oldu.
0: Demek artık kurşun geçirmez bir ayırıcı kutumuz var.
9: Dostum, bu eziyete katlanacaksak karşılığında ödül alalım.
0: O şey sızdırmaya devam etseydi çok fazla altın kaybedeceğimizi ikimiz de biliyoruz. Bu yüzden iyi iş çıkardınız. Bence burada büyük bir temizlik göreceğiz.
9: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Sen ne dersin Andy?
4: Bilemiyorum. Holy Roller'daki kutunun daha önce hiç bu kadar iyi göründüğünü görmemiştim. Jack'in elinde o büyük kavanoz var. Bu iyiye işaret.
0: İşte çocuklar, burada kayıp kesimin neden yapıldığını göreceğiz. Ve bu madendeki olasılıkların ne olduğunu da. Tamam. Hadi, çalkalayın.
6: Tamam arkadaşlar, olay bundan ibaret.
1: Bu sezonun kayıp kesiminden ilk ölçüm, ekibe kesimin 3033 onsluk hedeflerine ulaşabilecek kadar iyi olup olmadığını gösterecek.
0: Dostum, o kadar ağır mı?
7: Evet, o kadar ağır.
0: Aman tanrım, aman tanrım.
6: 20, 50, 50. 60, 70.
7: Aman tanrım.
6: 80, 90, 100.
7: İşte bu bebeğim.
6: 112, 120, 124, 128, 133, 137.
0: Nokta
6: 137.3.
0: Vay.
7: İşte bu bebeğim.
4: Çok iyi.
0: Bu inanılmaz. Bu şimdiye kadar yaptığımız en büyük temizlik. Bu yaptığımız 200 ve hatta 25 bin dolar.
9: Piyango kazanmışım gibi hissediyorum.
7: Dostum, sıra bizde.
9: Evet, kesinlikle.
7: Bunun için yıllarımızı verdik.
1: Şu anda maden 192.7 ons altına ulaştı. Değeri 366 bin doların biraz üzerinde. 3033 onsluk hedeflerine ulaşmak için yaklaşık 5.4 milyon dolar değerinde 2840 ons altına daha ihtiyaçları var.
0: Bu tam bir altın yığını arkadaşlar. Vay canına. Bu kayıp kesim tutarsa 3033'e doğru yol alacağız. Bu inanılmaz.
9: Bu yıl dama oynamıyoruz. Satranca geçtik.
0: Evet.
9: Sonunda.
0: İşte bunu duymak
9: evet,
0: istiyordum çocuklar.
9: Tam zamanında, evet, kesinlikle.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
3: Sadece duruladım.
2: Özel bir formülün var mı?
3: Sadece duruladım.
2: Hadi ama.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
3: Sen de sadece durula.
6: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
7: Yıldır hep seninle.
8: Bu perşembe 900 gram Tarım Kredi Klasik peynir Coop'ta sadece 375 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Tam o anda bir loop.
11: Bir saniye, bir saniye. Bu loop bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
12: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
13: Bellona, Bellona.
14: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
15: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
16: 9-15 Mayıs arasında Bin'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
17: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
18: Durum, durum. Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
19: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
1: Ne 11?
7: Merhaba Ayda. Şarkımı çal.
12: Hazırsanız son ses açıyorum.
9: Al işte.
3: Özgüvenin
0: ses getirdi.
7: Teşekkürler.
8: Yeni T-Roc. Ses getiren özgüven.
11: Volkswagen.
13: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
20: Bununla bir açalım.
21: Açmayalım.
22: Yani zaten bir tanesi 50 bin lira falan.
23: Karakterin çoğunluğu standart galiba.
22: Aynen.
21: Yüzünü söyleyeyim.
22: İfadeni alacağız.
21: Yok abi ben açmıyorum.
23: Arkadaşımız narkotik yönden bunun kontrolünü yapıyor. Şimdi bence şey yapalım, bunları kaçağa haber verelim.
21: Muhafazacık mı yapıyor falan? Ben
8: çekiyorum. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu program eğitimli hayatta kalma uzmanlarını içermektedir. Kendiniz denemeyin. İzleyiciye sağduyulu olması önerilir. Başarısızlık ölümcül değildir. Ama değişmemek ölümcül olabilir.
1: Aman Tanrım. Şu geyiğe bak. Benden 18 metre uzaklıkta.
2: Belki de bir dağ sansarıdır. Ah lanet olsun. Büyük bir sığınağa ihtiyacım var. Başlamak için biraz geç kaldım.
1: Yok artık. Bu akşam için harika bir yemek olacaksın.
3: Midem kaldırmıyor. Dehidrasyonun şakası olmaz. Ölmenin en kötü yolu bu.
0: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
4: En büyük meydan okuma bu.
1: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
0: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
4: Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin.
3: Aman Tanrım.
2: Günde 10 bin dolar için ne kadar çalışabilirsin?
1: Donma gibi görünüyor.
0: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
2: Oradalar, barınağımı buldular.

0: Her şey biraz farklı görünüyor. Dün çok yağmur yağdı. Burada hala korumak imkansız ama dışarıdan iyidir. Tüm gece yağmur yağdı, dışarısı ıslak ve perişan bir halde. O lanet su dün gece çok şiddetliydi. Berbattı ama ağı çıkarttım. Ağı çıkaramasaydım ne olurdu kim bilir. Doğru olanı yaptığımdan eminim, evet. Kesinlikle doğru yaptım. Sanırım suyu kontrol edeceğim. Umarım geri koyabilirim. Öbür taraftan büyük dalgalar geliyor. Sorun nehrin benim tarafımda mı merak ediyorum. Gidip bakmak istiyorum. Geri koymak için kendimi ikna etmeye çalışıyorum ama pişman olmaktan da korkuyorum. Sanırım oraya yürüyeceğiz. Burada balık tutabilirim. Ama sorunun dalgalar olacağını biliyorum. Dalgalar vuruyor ve dişlerinizi sıkıyorsunuz çünkü biliyorsunuz. Buz geldiğinde bunu yapmak daha da zor olacak. Bu biraz ürkütücü. Daha da kötüleşebilir. Aşağı kadar sürüneceğiz. Sonra kıyı boyunca geleceğiz. Ağı buraya kuracağım. Su üzerinize böyle sıçrarken bu ürkütücü. Ve çok derin. Evet, çok derin. Tehlikeli olacak. Düşünmeliyim. Doğada bir numara olmamdaki felsefem taşralı ol. Taşralılar akıllıdır, zekidirler. Aptalsan taşralı olamazsın. Bir hayvan gibi, bir yaşlı gibi düşünmelisiniz. Etrafınıza bakıp çevrenizdekilerden faydalanabilmelisiniz, evet. Elinizde sadece bunlar var. Sadece de bunlar olacak. Yaptığınız her bir hareket bir satranç hamlesi gibi, bunu düşünmelisiniz. Yaptığınız her hareketi. Bu kadar ilerledim. Henüz işimiz bitmedi. Bugün hiç şans yok. Yarın daha iyi olabilir.
1: ...23. gün... saat 11.37... Joe.
2: Acaba bununla tıraş olabilir miyim? Yeterince iyi, denemeliyim. Bu şey cildi tahriş etmeye başlıyor. Pekala. Barınakta her gün biraz ilerleme kaydetmeye çalışıyorum. Bugün geldiğimiz nokta bu. Ama hala istediğimden daha uzun sürüyor ve bu hala en büyük kumarım gibi geliyor. Dün gece yatağa girerken şunu düşünüyordum. Yağmur yağar ve sonra donarsa bu berbat olur. Üstü buzla kaplanmış bir barınak üzerinde çalışmak zor. Ama benim için asıl sorun daha fazla av yakalamak olabilir. O yüzden odağım şimdilik bu. Pekala. Sanırım tuzak kontrol zamanı. Hadi gidelim. Benim sorunum zaten buraya çok zayıf geldim. O yüzden güçsüzlüğü ve kilo kaybını görmezden gelerek devam edemem. Besin almak zorundayım. Beslenmeliyim. Bu yüzden önceliklerim arasında zor bir denge var. Kendimi doğa koşullarından korumak ve ihtiyacım olan eti elde etmeye çalışmak. Bu da ne böyle? Burada ciddi bir sorun var. Yırtıcılar var. Yırtıcılar var, evet. Lanet olsun. Lanet olsun. Sabahki iki tavşan işi bir bilmeceye dönüştü. Sanırım bugünün geri kalanında barınak işi rafa kalktı. Kaslarım fazla yorgun. Bir şeyler yapabilmek için yakıta ihtiyacım var.
1: ...24. gün... sabah 8:32. Joel.
3: Bir de böyle bir hikaye çubuğum var. Buradaki yolculuğumu bir şekilde kaydetmenin yolu bu. Çünkü bunu belgeleyebileceğim başka bir yolum yok. Şurada ağa doğru yüzen bir balık görebilirsiniz. Talon hep aklımda. Bu oğlumun adı. Bobs eşimin lakabı. Tıpkı Talon gibi o da hep aklımda. Şu da Yaku. Barınağımın önündeki kökler ağacında asılı duran misk öküzüm. Hemen yanında da iç kulağıma girip kalan sineği hatırlamak için bir sinek var. Daha önce hiç başıma gelmemişti. O yüzden unutmak istemediğim bir şey. Ama neyse, evet, hikaye çubuğundan küçük bir güncelleme bu. Öyleyse başlayalım. Evet, sandalye yapma zamanı. Bu bir tripodla başlayacak. Buna sandalyemin sırt dayanağı diyelim. Oturak da buraya gelecek. Sonra buradan devam ederek inşa edeceğiz. Burada dikkat dağıtacak o kadar az şey var ki, tek tek düşüncelere odaklanman için dünyanın bütün zamanına sahipsin. Sanırım durup kendi sessiz zamanımıza sahip olabilmeli ve sadece tek bir şeye odaklanabilmeliyiz. Mesela bir sandalye yapmak gibi. Çocukken babamın bana hep söylediğini hatırlıyorum. Gerçekten özgür olmak ve yapmak istediğin şeylerden geri kalmamak için tek başına bir şeyler yapmaktan keyif almayı öğrenmelisin. Ve hala o sözleri düşünüyorum çünkü tam olarak bunu yaptım. Tek başıma bir şeyler yaparken rahatlık bulmayı öğrendim. Bayıldım. İşte bu. Ve işte oldu. Çok parçalı bir sandalye. Şimdi test zamanı. Evet. Bakın bir de baş dayanağım var. Mükemmel. Bu kesinlikle meditasyon sandalyem olacak.
1: 24. gün. Saat 12:58. Roland.
4: Annem beni hep dişçiye götürürdü. Senede iki kez, o gerçekten korkutucuydu. Gitmeyecek kadar büyüdüğümde bir daha hiç yürüyüm olmadı. Bilmiyorum, o adam sadece paramı kazanmak istiyordu. Belki de o kadar şeker yemek yerine gazoz içmeye başladım. Daha fazlasına ihtiyacım var. Umarım ağımı kurma şansı bulur ve birkaç tane yakalarım. Bir gün bile balığa çıkmamayı sevmiyorum. O ağ çok etkili bir araç. Balık sağlayabilir ama o uçurum çekingenler için değil. Dikkatli olmalısınız. Basit bir şey mesela burkulan bir ayak bile ya da hafif bir kırık kemik bile seni öldürebilir. Ama bana toplu bir besin kaynağı lazım. O yüzden ağı kurmam şart. Hava tam sakin sayılmaz ama kayalara vuran büyük dalgalar da yok. Sadece hafifçe sallanıyor, belki uslu durur. Sanırım ağımı yerleştirebileceğim. Şansımızı denemek zorundayız. Hadi ama, tam ağı koymaya karar verdim diye çıldırma şimdi. Evet, bu da ne şimdi? Az önce çok sakindi. Şimdi tam botumun olduğu yere geliyorsun. Ve bu hiç hoşuma gitmedi. Bu olmamalıydı. Evet, bu neden gevşek? Biraz daha iyi.
0: Burası gerçekten iyi. Burası gerçekten tehlikeli bir yer dostum. Bu fazla iş ve fazla risk. Elimdeki tek balık noktası burası. Tehlike. Tehlike kayalığı. Burası için iyi bir isim. Lanet olsun. Sadece bir kaya.

0: kara ayıya benziyor. Şu kafası, şu da beyaz burnu, bu tarafa dönük, evet. Tepeden aşağıya doğru bakıyor. Hareket etmiyor. Hayır, hareket ediyor. Bence bu bir ayı.
1: ...24. gün... ...saat 14.09... ...7 kişi kaldı. Roland...
0: Evet, kesinlikle kara ayı. Tam bu tarafa bakıyor. Bizi görmüyor. Ben fark ettiğimde zaten bu tarafa bakıyordu. Şu an hareket etmek oldukça zor. Aramızda çapraz bir mesafe var. Bu çok tehlikeli olabilir. Yoğun ağaçların içine girdi. Hareket edeceğiz. Rüzgarın altından o ağaçlık alanı geçeceğiz. Belki diğer tarafta bu ayıyı yakalayabiliriz. Rüzgar bizim lehimizdeyken bir kara ayıyla karşılaşmak iyi olur. Bir ok saplarsak bütün kış yağla besleniriz. Herkes sadece kara ayı diyor. Kara ayıların beni fena halde korkuttuğu oldu. Kızdığında yüzümü parçalarlar. Korkutucu bu. Ama avlanacağım. Çünkü 1 milyon dolar büyük bir para.

0: O ayı gördüğümüzden bu yana yaklaşık bir saat oldu. Sadece onun önüne geçmeye çalışıyorum. Şu an üstünde bulunduğumuz küçük bir yüksek nokta var. Balık noktası tam orada. Ağın olduğu yer. Onu gördüğümüzde ben buradaydım ve o da bu yöne doğru geliyordu. Şu an o ağaçlık alanında yatıyor olabilir ama onun önünden geçmek zorundayım. Rüzgarın durumuna göre yapabileceğimiz tek şey bu. Tek mantıklı plan buydu. Eğer arkasından gitmeye çalışsaydık rüzgar bizi ele verirdi ve onu tamamen kaçırırdık. Evet, bir şey denemek zorundaydık. Bu gördüğümüz ilk iyi hayvan. Hareket etmeye devam etmeliyiz, evet. Hadi bakalım. Uzun vadeli bir besin planım var ve bu tabii ki büyük ayı içeriyor. Sanırım herkes için de öyle. 100 günü çıkarmak için muhtemelen buna ihtiyacım var. O kara ayı, balık ve küçük avlarla birlikte idare edebileceğime inanıyorum. Ama hafiften de korkuyorum. Artık o bölgenin diğer tarafına çıktım. Nereye gittiğini bilmiyorum. Bunu ilk gördüğüm yerin tam civarındayız şu an. Ve buradan kampımdan gelen dumanı net bir şekilde koklayabiliyorum. Muhtemelen başta bizim tarafa bakmasının sebebi de buydu. Yani yeterince meraklıysa bölgede oyalanabilir. Umarım bir şans daha yakalarız.
1: 24. gün. Saat 17.12. Kylie'in.
2: İç çamaşırımı yıkadım, harika oldu. Dişlerimi de temizledim. Saçımı yıkamayı düşünüyordum ama sonra dedim ki saçımı keseceksem niye uğraşayım ki? Bu yüzden saçımı keseceğim. Daha önce böyle minicik makaslarla saç kesmedim. İlginç olacak. At kuyruğumu kesiyorum. İşte oldu. Yaşasın. Sanki bir papyon gibi. Kutup modeli. Size göstermek için sabırsızlandığım bir sürü tuzağım var. Gidip kontrol edeceğim. Umarım şurada bir şey vardır. Çünkü çok açım. Evet, buradaki tuzaklardan birine bakalım. Ah. Hiçbir şey yok. Dün gece ne kadar yiyeceğe ihtiyacım olduğunu düşünüyordum. Eğer düzenli olarak tavşan yakalayabilirsem, iki günde bir tavşan aç kalmamam için yeterli. Bunun ötesinde hayatta kalmanın tek yolu büyük av. O yüzden bir geyik, bir ayı istiyorum. Bu kenardan geçmiş. Çalışmalısınız. Sanırım kendilerini nasıl koruyacaklarını biliyorlar. Efor gerektiriyor, değil mi? Bunun benim şansım olacağını düşünmüştüm. Talihsiz oldu. Sanırım tuzak kurmanın bir parçası da bazen her şeyin planladığın gibi gitmemesi. Tamam, bugün tavşan yok. Ama burada olduklarına dair birçok işaret var. Şöyle hızlıca çevreyi dolaşayım. Tavşan var mı diye bakayım. Şu an hiç kalori almış değilim. O yüzden tabii ki annemin yemeklerini hayal ediyorum. Lisede okulum evime yakındı. Öğle yemeği için eve gelirdim. Bol tereyağı ve karabiberli beyaz çedarlı makarna yerdik. Evet, harika bir şeydi. Sincap alarm veriyor. Daha küçükkense fasulye ve sosis kamp klasiğimizdi. Babamla kuzeye giderdik. Küçük bir karavanımız vardı. Bir ayıyla ilk karşılaşmam da oydu. 4 yaşındaydım. Baba baba bir ayı var dedim. O da oyu dedi. Sabah benzin bidonunda diş izleri vardı. Sanırım doğaya aşık olduğum an oydu. Tamam. Dalın kıpırdadığını duydum. Aman Tanrım.
3: Oh my God. Ah,
2: işte burada.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Titanic Deluxe Laura.
1: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sen de otur bir vişne iç.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Karar ver artık, kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
5: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle. Üç kalp.
6: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
7: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
6: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
8: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
9: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
10: Bak bak, Mondiom'a bak.
11: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
12: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
13: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
14: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
13: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
15: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
16: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
17: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartımı
18: bil. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
19: Evet.
7: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Evet. İlk tavşanımı boğazından vurdum. İyi bir atış olmasına sevindim. Buna gerçekten ihtiyacım vardı. Yoksa oldukça zorlanacağım. İyi atıştı. Kocaman bir tavşan. Normalden daha ağır. Bu gerçekten iyi hissettiriyor. Artık sadece tuzak kuran biri değilim, bir avcıyım. İşte bu. Geri dönüp tavşanı işleyeceğim ve güzel bir tavşan yahnisi yapacağım. Ateş yanarken burada olmak istemiyorum. Burada birkaç yıl yaşlanmış gibi hissediyorsunuz. Tanrım. İçerisi dumanla doluyor. Çıkalım. Hava çok iyi geldi. Duman çok kötüydü. Başım dönüyor. Sersem gibiyim. Dumandan. Umarım kontrol altına girer. Kitaplarda anlatıldığı kadar kötüymüş. Tamam tavşancık. Bu duman barınağımdan çıkmıyor ve gözlerimi yakıyor. Burnumu tamamen tıkıyor. Beni çıldırtıyor. Delireceğim. Tamam. Sanırım bu gece ateş yok. Sönmesine izin vermek zorundayım.
4: ...25. gün... ...saat 9.12... ...Kelly...
5: Biraz tepeye çıkıp oturuyorum... ...şu ağaç kütüğüyle iyi arkadaş olduk... ...bazen burada oturmayı seviyorum... ...bazen... Yukarıdan bakmak iyi geliyor. Yüksek bir yerdeyken kafam hep daha net oluyor. Çok güzel, sakin. Tamam. Belki kampa geri inip biraz daha taş toplarım. Bu kış çok soğuk olacak. Tamamen kapalı bir barınak yapmak istiyorum. Ve hedefim rüzgarın içeri girmediği, tamamen yalıtılmış bir yer. Büyük bir ateş çukuru kurmak istiyorum. Aynı zamanda büyük bir taşı da ısıtacak. Böylece ısıl kütleyle tüm barınağı ısıtabileceğim. Hadi bakalım, bu taşı çıkarabilir miyiz? Aslında toplamam gereken boyut bu. Çok güzel. Ama harcadığım kaloriye değer mi bilmiyorum. Muhtemelen kampa büyük taşlar taşımamalıyım. Ama kendimi durduramıyorum. Çok güzeller ve harika bir şömine olurdu. Taş takıntılı bir deliye dönüştüm ama sanırım buraya gelen herkes biraz böyle oluyor. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Ah! Kalorilerin çok değerli olduğunu biliyorum. Ve gereksiz yere harcamamalıyım. Ama iyi bir ateş çukuruna sahip olmak çok güzel olacak. Burada her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Tek yapmam gereken sıcak kalmak ve karnımı doyurmak. Mükemmel uydu. Bayıldım. Evet, hoşuma gidiyor. Gördüğüm şey hoşuma gidiyor. Ah, taş tetrisi oynamaktan inanılmaz keyif alıyorum. Burada harika ilerliyorum ve bu bana babamı hatırlatıyor. Çünkü taş işçiliğini gerçekten çok sever. Ve hayallerinden biri bir taş kale yapmak. O yüzden bunu yaparken onu düşünüyorum. Gerçekten babamı düşünüyorum. İşte ateş çukuru. Oh, ellerim çok üşüdü. Ama bunu yapmalıyım. Çünkü daha fazla beklersem kil donacak. Bunu yapamam. Ve bu durumda beni kil donmadan şu duvarı bitirmeye zorlayacak. Bu ateş çukurunu yaptığıma inanamıyorum. Bu resmen devasa. Gerçekten çok büyük. Tüm o taşları buraya taşıdığıma inanabiliyor musunuz? Ama devam etmem gerekiyor çünkü kış geliyor. Kış kapıda.

0: Tek başına da bu sezon 10 hayatta kalma uzmanının anlatılmamış zorluklarla mücadelesini izleyin. Mesela rüzgarda şişen Brandon'ın sesi insana delirtecek kadar rahatsız edici. Bu da o seslerden biri. Kılıç çekilirken çıkan bir ses gibi. Şöyle. Garip bir synth pop tarzı bir şeyler çalıyor sanki. Pekala, hadi bakalım. Ah. Evet, sabah balığı demek için biraz geç oldu ama yine de birkaç atış yapmak istiyorum. Tavşanları kaybettiğim için artık yağ ihtiyacımı alabalıktan karşılayacağım. Umudum bu. Depom azaldığı için odağımı kesinlikle balık yakalamaya vermeliyim. Tutabilirsem ne âlâ. Sadece şu barınağın bitmesini o kadar çok istiyorum ki, hem bugünler için hem de daha da kötüleştiğinde ona ihtiyacım olacağı için. Ama önümüzdeki birkaç gün içinde yiyeceğim biterse iş gerçekten zorlaşır. Büyük babamın Arkansas'ta çocukken yaşadığı açlığı anlattığını hatırlıyorum. Annesi onu terk etmişti ve kardeşleriyle birlikte çocuk yaşta ormanda kök kazdıklarına dair hikayeleri vardı. Ve ben de benzer şeyler yaşıyorum sanırım. En büyük çekincelerimden biri ailemin, özellikle annemin beni böyle zorlanırken görmesi. Çünkü o taraftan büyük bir endişe geleceğini biliyorum ve bunu istemiyorum. O endişe başarılı olmamı zorlaştırıyor. Bu da beni düşündürüyor. Ama 100 güne ulaşmak için biraz zorluktan geçip rahatsız yaşamam gerekecek. Aa, ısırdı. Evet. Evet, tamam. Tamam. Bunu alalım. Kayalara girme sakın. Kayalara kaçmaya çalışıyor. Şu an kayaların etrafından dönüyoruz. Tamam, balık burada. Balık burada. Panik yapma. Panik yapma. Ne? Evet. Evet. Evet. Evet, buradasın. Seni çok sağlam tuttum. Teşekkürler balık, çok teşekkür ederim. Ah, evet. Evet. Ah, ah, evet. Ah. Oh, evet. Evet. Ha, işte bu. Şu balığa bir bakın. Şuna baksanıza. Ha, evet, evet, evet. Merhaba güzelim. Çok güzelsin, çok. Şu balığa bakar mısınız? Bu yağlı bir balık, hem de çok. Ah, millet, millet. Bu şu an benim için çok büyük bir şey. Şuna bakın. Rüzgara dayanabileceğim ve iyi beslenirken barınağım üzerinde çalışabileceğim.
1: 26. gün. Saat 11.49. Kylie'in.
2: Geçen gün duman o kadar kötüydü ki kendimi gaz odasındaymış gibi hissettim. Dün gece bunu düşündüm ve fark ettim ki belki de dumanın kötü olmasının sebebi şu. Yapı kurallarında bacanın evin en yüksek noktasından daha yukarıda olması gerekir. Ben de kil topladım. Onu yerleştirip kilden bir baca yapmam lazım. Böyle iyi olacak. Tamam. Direkt işe girişeceğim. Mükemmeliyetçi değilim. Her küçük detayı dert etmeyeceğim. Ben daha çok büyük resim insanıyım. Onu güzelce çatının tepesine bağlamak istiyorum. Benim için işlev görünüşten önce gelir. Çalışıyorsa devam ederim ve her zaman ilerlemek isterim. Her günü bir öncekinden daha iyi yapmaya çalışırım. Bence bu bir beceri ve ilerleme konusunda oldukça iyiyim. Tamam. Bu eğlenceliydi. Bacağımın başlangıcı. Harika görünüyor. Acıkıyorum, o yüzden gerçekten işe yaramasını umuyorum. Hadi çek dumanı. Bu deneyimin tamamı tam bir zihinsel eğitim kampı. Ve bazen o kadar dip bir noktaya düşersin ki oradan çıkabilir misin bilemezsin, ama yine de çıkarsan sanırım işe yarıyor. Sonra bunu hatırlayacaksın ve bir sonraki düşüşünden çıkmak için yakıt olarak kullanabileceksin. Millet, sanırım işe yarıyor. Çekmeye devam et. Şimdilik bu bacayı başarılı sayıyoruz.
1: 26. gün. Saat 13:27. Joel.

Kendimi oyalamak için küçük bir oyunum var. Özellikle böyle iyi geçmeyen günlerde işe yarıyor. Evet, tamam. Dört aynı şekli tutturmaya çalışacağız. Bir, iki, iki, üç. Tamam, bu pek iyi bir atış olmadı. Burada eğlenmenin bir yolunu bulmak gerçekten bir hayatta kalma becerisi. Kendimi meşgul tutmam gerekiyor çünkü burada sürekli savaş verdiğim şeyler var. Yalnızlıkla başa çıkmak. Her gün bununla mücadele etmem gerekiyor. O yüzden her gün kendime zihnimi meşgul edecek görevler veriyorum. Bunlar benim için çok önemli. Yaratıcı olmak da motivasyonumu korumak için düzenli olarak yapmam gereken bir şey. Tamam, hadi işe koyulalım. Çoraplarla çıplak zeminde yürümemek için bir terlik yapacağım. Tamam. Tavşan postallarım var. Posta alıp terliğin içine yerleştireceğim. Sonra ön kısmını ayak parmaklarımın üstünden geçirip şu üst kısmın altına doğru saracağım. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu gerçekten sıcak tutuyor. Tavşan terlikleri. Tamam. Uzun uzun düşündüm ve bir mandolin yapmaya karar verdim. Şimdi bunu deneyeceğim. Bunu bir parça huş ağacından yapacağım. Oğlumun ileride bir müzik aleti çalıp çalmayacağını sık sık merak ediyorum. Şu an 2,5 yaşında. Tabii ki çok küçük. Ama evet, bu harika olurdu. Burada olduğum her gün oğlumu özlemekle mücadele ediyorum. Onunla konuşmamak ya da onu görememek bazen gerçekten çok zor. Sadece çaresizlik hissi. Ama bu yüzden bunu zihnimden çıkarmam gerekiyor. Öndeki 3 çubuğu hizaladık ve burada yuvalar açtık. Arkada da düzleştirilmiş ve hafifçe oyulmuş bir bölüm var. Tuzak telim olmasaydı bu gitarı yapamazdım. Sanırım bir mandolin yaptım. Bakar mısınız? Evet, gayet iyi oldu.

0: Atılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
2: dürümü. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
9: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
12: Finans. Market alışverişi en çok vakit alan şeylerden biri. Gitmesi gelmesi seçmesi aman yeter be diyenlere. Alışveriş listem, hazır sepetin, daha bir kamyon özellik, zamanını ve cebini düşünenlere.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
14: basit, hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz ne?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
19: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: ...27. gün, saat 9.23. 7 kişi kaldı. Kelly.
5: Herkese günaydın. Saat. Ah, bu çok komik. Tam çok sakin. Güzel bir sabah diyecektim ki tam sakin dediğim sırada rüzgar çıktı. Hava gerçekten çok soğuk. Bakalım bugün ne olacak?

0: Geçiş yapıyoruz. Bugün bir geçiş günü. Taştan ahşaba geçiyoruz. İlk ahşap parçayı yerleştireceğim. Şöyle bir şey. Bugün gerçekten kışın hızla geldiğini hissediyorum ve yapılacak çok iş var. Tahminimden çok daha fazla. O yüzden bu duvarı kapatmaya başlıyorum. Bunu yapmam şart. Şuradan yukarı doğru çıkıp tüm küçük boşlukları yosunla dolduracağım. Tamam. Oldu. İşte başlıyoruz. Duvarı bitirmenin büyük finali. Bu mevsimin değiştiğinin bir işareti. Açık bir duvara sahip olmak güzel. Ama kutup kışı geliyor. Duvarı kapatma zamanı. Tamam, işte oldu. Artık sabah nasıl uyanacağımı bile bilmiyorum. Çünkü genelde dışarı bakıp ışığın değiştiğini görürdüm. Muhtemelen yarın sabah yanlışlıkla geç uyanacağım. Artık gerçekten yerleştim. Burası benim evim gibi geliyor. Bir barınak yaptım. O yüzden gerçekten burada var olabildiğimi hissediyorum. Tuzak hattımı kurdum ve yiyecek geliyor. Ve bana göre artık sadece hayatta kalmıyorum. Gerçekten burada yaşıyorum. Burası benim evim gibi. Ve artık kışın başlamasına hazırım.
1: ...27. gün... ...saat 15.21... ...Amos...
2: ...yürürken bunu buldum... ...genelde derelerde olur... ...bir kutu gibi... ...evet... ...bütün bir balık var içinde... ...emin değilim ama... Kötü kokan bir şey. Pekala. Hadi ağ kontrol edelim. Şu anda neredeyse her gün o ağda balık yakalıyorum. Bu yüzden benim hesabıma göre bir aylık yiyeceğim var. Ama metabolizmamın nasıl çalıştığını fark ediyorum. Aslında bu sadece 15 gün yetiyor. Çünkü çok fazla yiyorum. Şu an 77 kiloyum. Normal hayatta bir restoranda iki ana yemek yerim. Üstüne birkaç tane de başlangıç. Metabolizmam ve yaptığım iş yüzünden çok fazla enerji harcıyorum. O yüzden mümkün olduğunca çok balık yakalamak istiyorum. Ve bunu da başarıyorum. Hayır. Lanet olsun. Şu çekişe bakın. Şuna bakın. Bununla çekebilir miyiz bakalım. Suya düşürmemem gerekiyor. Evet dostum, düşersen berbat olur. Hadi bakalım, işte oldu. Az kalsın ağımı kaybediyordum. Evet, onu yakaladım. Evet, işte bu. Harika görünüyor. Kar yağıyor. Ağda da hiçbir şey yok. Suyu ve havayı sürekli gözetlemem gerekiyor. Ah. Ah. İşe devam etmeliyim. Sadece birkaç saat balık tutmak için bile çok üşüttü. Ve fark ediyorum ki hava artık hep bu kadar soğuk olacak. Bolca odun toplamam gerekiyor. Baltaya minnettarım. Bunu kazanmak çok fazla beceri gerektirecek. Ve biraz zeki olmak gerektiriyor. Çünkü Üşüdüğünde zihnin sana oyunlar oynamaya başlıyor. Zihnin sesini buradan vazgeçirmeye çalışıyor. Çünkü aslında vücudunu korumaya çalışıyor ve bir an pes düğmesinin olduğunu bilmek kötü bir şey. Basıp eve dönmek çok kolay olur. O yüzden buna karşı koymak gerçekten çok zor. Bu yüzden elimden geldiğince hazırlanmaya çalışıyorum. Zihnimin bana oynadığı oyunlardan kurtulmak istiyorum.
1: Saat 20.37.
2: Artık yerde ciddi miktarda kar birikiyor. Baltam nerede acaba? Acaba onu dışarıda mı bıraktım? Onu bulmam gerekiyor. İnanamıyorum. Bu yaptığım en aptalca şeylerden biri. Aletlerin en önemlisi. Baltamı kaybetmek istemiyorum. Onu bulmak zorundayım. Kar işi zorlaştıracak ama bulmak zorundayım. Vay canına. Şu kara bakın. Ne kadar aptalca. Bir bakalım. Ha, burada mı? Hayır, burada göremiyorum. Bu gerçekten aptalca. Baltam olmadan nasıl odun keseceğim?
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: ızgara keyfiyle nice 25 yıllara. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Arçelik'lerin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
2: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Sütaş labneyi.
7: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
8: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
9: Sadece duruladım.
8: Özel bir formülün var mı?
9: Sadece duruladım.
8: Hadi ama.
9: Sadece duruladım.
10: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
14: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
16: Tehlike çok.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz mı?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Bu hatayı yapmamam gerekiyordu. Sanırım dışarıda fazla kaldım. Ayaklarım çok ıslandı. Ellerim de üşüdü ve pek bir şey yapamıyorum. Yarın baltayı bulmak zorundayım. Umarım çok fazla kar yağmaz da tamamen kaybolmaz. Bu büyük bir sorun olur. Onu bulmak zorundayım.
5: ...28. gün... ...saat 9.42...
18: Daha dışarı çıkıp kaybettiğim... ...baltamı arama zamanı... ...onu dışarıda bırakmam büyük hataydı... ...ah böyle bir hata yapmış olmam çok can sıkıcı... Belki de artık böyle hatalar yapmaya başlıyorum. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Artık böyle hatalara yer yok. Dün buralara baktım ama göremedim. Şimdi de göremiyorum. Adımlarımı geri takip edeceğim. Zihnimi ve ruhumu güçlü tutarsam... Her şeyi yapabilirim. Buna gerçekten inanıyorum. Bakalım bulabilecek miyim? Ha. İşte orada. Evet. Ne kadar da aptalım. Bebeğim benim. Seni karanlıkta dışarıda bıraktım. Çok özür dilerim. Bir de asla olmayacak bebeğim. Tamam mı? Ah. Lütfen beni affet bebeğim. Affet beni. Güzel baltam. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Böyle bir durumda pozitif kalmanın bir yolunu bulmam gerekiyor. Çok kötü bir durum yaşayabilirsin ve bu seni kötü bir yola sürükleyebilir. Ama pozitif bir bakış açın olursa bu devam edebilmen için gereken ekstra motivasyonu sağlar. İyi bir ders aldım.

0: 29. gün. Sabah 8:42. Roland.
1: Görünüşe göre çabalarımız boşa gitmiş. Ada balık yok. Belki de bu ettiğim kötü küfürlerin cezasıdır. Her neyse. Tehlike kayası bana şans getir. Şu an kök kazmaya gidiyorum ama biraz da meyve toplayabilirim. Umarım o ayı tekrar gelir. Av için özel bir zaman ayırmam. Hadi, ayı avına çıkalım diyemezsin. Burada her gün yürürsün ve bir gün karşılaşmayı umarsın. Tek yolu bu. Ama baltaya ihtiyacım olmadığında yayı alırım. Onu her gördüğümde direkt av moduna geçerim. O zamana kadar.
2: Hayır.
1: Şimdi en sevdiğim kısım kızılcıklar. Bu kızılcıkları toplarken atalarımla bağ kuruyormuşum gibi hissediyorum. Bu bağı seviyorum. Evet, bu bizim kış meyvemiz. Bu bizim sebzemiz olacak. Eskilerin yapmak zorunda olduğu şeyleri yapmayı seviyorum. Evet, eski yöntemler oldukça değerli. Evet, bu çok önemli. Bizi onlardan ayıran tek şey elektrik. Işıklar bir gün giderse herkes büyük bir uyanış yaşayacak. Evet. Elektrikler gittiğinde herkes uyanacak. Şu kaya sırtının hemen arkasında bir misk öküzü var. Bu kayanın üzerinden sessizce yaklaşacağım ve umarım onu vurabilirim.

0: Programımıza hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu haftaki bölümde Roland, Joe, Joel, Kylie, Kelly ve Amos yer alıyor. Bölümün sonunda herkes kutupta tek başına bir ayı tamamlamış olacak. Kelly şu anda bir ay oldu. Kendini acaba nasıl hissettiğini bize anlatabilir misin? Sonuçta bir ay uzun bir süre.
1: Harika hissediyorum. Bence yavaşlayıp bu vahşi yerin ritmine ayak uydurmak yaklaşık bir ay kadar sürüyor. Yani gerçekten buraya yerleşiyorum. Ve kendimi çok dengede hissediyorum. Çünkü barınağım gerçekten iyi ilerliyor.
0: Bunu her sezon görüyoruz. Yaklaşık bir ay sonra insanlar geride bıraktıkları sevdiklerini düşünmeye başlıyorlar. Kylie, bundan bahseder misin?
2: Çocukluğumu ve çok eskiden kurulmuş ilişkileri düşünmeye başladım. O insanları tekrar düşünmeye başlıyorsunuz. Bu bana çok ilginç geldi.
3: Evet Kyle, bende de aynısı oldu. Normalde aklına bile gelmeyecek anılar bir anda ortaya çıkıyor. 5-6 yaşındayken olan şeyler mesela. Hepsinin geri gelmesi çılgınca. Ve bu çok değerli. Çünkü modern hayatta böyle deneyimler yaşayamıyoruz.
0: Güzel. Taşralı olmaktan bahsedelim. Taşralı olmak deyince sıra sende Roland.
4: Taşralı zihinsel durumumu da anlatabilir. Ortama alışmanı da. Artık taşralısın. Uzun zamandır oradasın. Ev gibi hissettiriyor. Artık çok taşralı olduk. Ayrıca kampına geldiğimde sana iltifat olarak da söyleyebilirim bunu. Yaptığın şeyler çok iyi, evet. Taşralı oluyorsun derim.
0: Kylie ve Kelly de aslında taşralı oldular. İkisi de farklı sorunlarla karşılaştı ve uyum sağladı. Kelly, ateş çukuru için taş yapıyı inşa ederken kil kullandın. Bunun önemini anlatabilir misin bize? Acaba bu fikir nasıl geldi sana?
1: Evet, kil o ateş çukurunu inşa ederken çok önemliydi. Sadece taşları üst üste koyarsam aralarında boşluklar kalıyordu. Kili o boşlukları doldurmak için kullandım. Böylece dumanın içeri girecek yeri kalmadı. Soğuk havanın da içeri girmesini engelledi. Dumanın çıkabileceği tek yer baca oldu.
0: Kylie'in baca ilk denemede çalıştı mı? Göründüğü kadarıyla gayet başarılıydı.
2: İlk olarak test etmek için huş kabuğundan geçici bir boru yaptım. Çekiş olacak mı diye baktım. Olduğunu görünce devam edip kil bacayı yaptım. Yani çalışıyordu. Tabii hala biraz ayar gerekiyordu. Ama biliyoruz ki Kelly'ninki harikaydı. İzlerken bayağı kıskandım.
0: Kylie, aslında hep merak etmiştim. Bölümleri izlerken, tabii diğerlerinin neler yaptığını o an bilmiyordunuz ama sonradan izlerken diğer barınakları görünce şaşırıyor musun? Yani diğer barınaklar sana göre farklı fikirler mi içeriyor?
2: Evet, izlemeyi çok sevdim. Roland'ınki çok farklı ve sağlam görünüyordu. Joel'ın bulduğu kutularla yaptığı küçük baca da oldukça havalıydı. Herkes uzun vadeli düşünüyordu. Bu güzeldi.
0: Evet. Joel, mandolini eve götürdün mü?
3: Evet, evet. Getirdim. Evet. İşte burada.
0: İşte. Çok iyi.
3: Şarkımın bu şekilde bölüme konulmasına gerçekten inanamıyorum. Hem minnettarım hem de biraz utandım. Bunu beklemiyordum açıkçası.
2: Çok tatlıydı.
3: Teşekkürler Kyle.
1: Bence harika bir şarkıydı.
0: İyi iş. Joe, sonunda tuzak attığında başarıyı yakaladın. Ama sonra başka bir yırtıcı tarafından avın çalındı.
5: Bir yırtıcının tavşanları almaya başlayabileceği düşüncesi korkutucuydu. Muhtemelen küçük bir hayvandı. Çünkü gövdeyi taşımamıştı. Eğer biri beni çözmüşse, o yiyecek kaynağını kaybetme ihtimali beni gerçekten çok endişelendirdi.
0: Peki, şimdi de o dev göl alabalığına geçelim. Tepkin tam anlamıyla saf bir sevinç oldu. O anda neler hissettin balığı avlayınca? Yani ilginç bir anda aslında. Yani böyle büyük bir balığı avlamak hele.
5: O hayatın gerçekten yaşandığını hissettiğin tam içinde olduğun anlardan biriydi. Tam da balık yakalayamayacağımdan şüphe etmeye başladığım bir anda oldu. Ve o büyüklükte bir balık yakalamak, bence 10 günlük yemek demek. Üstelik kıyıda oltadan kurtulmak üzereydi. O yüzden neredeyse panikleyip suya atlayacağımı görüyorsunuz. Bu benim için hayatımın balığıydı.
0: Gerçekten muhteşem bir duygu. Su kenarında olmaktan bahsediyordun. Biraz buna değinmek istiyorum. Roland, bence insanlar o kayalıkların kenarının ne kadar tehlikeli olduğunu tam olarak anlayamıyorlar. Evde izleyenler için biraz anlatabilir misin? Böyle bir yerde kayıp düşsen ne olur? Orası aslında hem kaygan hem de çok derin bir yer. Oradan kaydığın anda her an her şey olabilir. O yüzden biraz senden
4: evet,
0: dinlemek isteriz.
4: Evet, kesinlikle çok derin. Kenarın hemen yanında yaklaşık 6 metre, belki daha da fazla derinlik var. Kamera bunu sizin gördüğünüz gibi yansıtamıyor. Çok dik bir yer. Üstüne dalgaların sıçramasıyla yüzey kaygan oluyor. Evet. Lanet olsun, lanet olsun. Kes şunu. Suya düşmenin yüzlerce yolu var. En iyi ihtimalle sırılsıklam olursun. Belki hipotermi geçirirsin, bilmiyorum. Çok kötü bir senaryo bu. Boğulup ölmek. Her şey biter. Orada hemen olabilir.
0: Bahsedilmesi gereken tek şey su değil. Pek çok başka tehlike de var. Çok küçük şeyler büyüyebilir. Özellikle sinir bozucu hale gelen küçük şeylerden bahsediyorum. Şimdi biraz rüzgara gelelim. Rüzgar büyük bir faktör. En azından büyük bir rahatsızlık. Daha önce hiç görülmemiş görüntülerimiz var. Hep birlikte onu izleyelim. Bu sezon Joe sonunda delirmeye başlıyor. Sebep yalnızlık değil. Yüzünün birkaç santim önünde sürekli şişen Brandon'ın sesi. Her zamankinden daha zorlu.
5: Rüzgarın burada en büyük düşmanım olacağını biliyordum. Ve öyle de oldu. Bu beni delirtiyor. Daha fazla rüzgar, hep daha fazla. Soğuk umurumda bile değil. Rüzgar. Sanki derimin altına işliyor. Kanıma karışıyor. Beynime ulaşıyor ve hiçbir şey düzgün çalışmıyor. Rüzgara kızgın hissediyorum. Sadece bir aptal rüzgara durması için bağırır.
0: Gerçekten o kadar kötü müydü?
5: Kötü demezdim. Acımasızdı derdim. Rüzgar beni sinirlendiriyor. Bazen düzgün düşünmek zor oluyordu. Etrafındaki her şeyi duyabilmek istiyorsun. Sakin bir şekilde oturup bir sonraki hamleni planlamak istiyorsun. Ama rüzgar sanki sürekli seni dürten sinir bozucu küçük bir kardeş gibiydi.
0: Son bir şey daha. Roland, bölümün sonunda o misk öküzüne ateş ettiğini görüyoruz. Onu vurabildin mi? Bunu sormak zorundayım.
4: Bunu izleyip göreceğiz. Yani bu işin büyük ödülü o. Herkesin peşinde olduğu büyük av, büyük bir baskı vardı.
0: Herkesin peşinde olduğu büyük av. Herkes bu büyük ödülü kazanmak istiyor. Bunu öğrenmek için izlemeye devam etmeniz gerekecek. Bu bölüm şimdilik bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Ben Colby Donaldson. Bize katıldığınız için teşekkürler. Ayrıca Roland, Joe, Joel, Colleen, Kelly ve Amos'a da teşekkür ederim. Söz verdiğimiz gibi bir sonraki bölümden bir kesit. Hoşça kalın. Önümüzdeki hafta görüşürüz.
6: Tek başınanın gelecek bölümünde.
5: Lanet olsun. Ayı depomdan balık çalıyordu.
7: Aman tanrım. Ağam gitmiş. Balık olmadan uzun vadede burada kalamam.
8: Neden yağmur? Şu an kutupta yağmur yağmaması gerek.
4: Şu kaya sırtında. Bazen sadece riske girmek zorundasınızdır.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Bu perşembe 900 gram Tarım Kredi Klasik Peynir KOP'ta sadece 375 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
3: Peki kuryelerimden haberi var mı?
4: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
8: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
9: Bu kadar artık show.
7: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
10: Tatilse Setur.
6: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
10: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
11: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
12: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
11: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
15: Bankam Tonbank kartımı bil.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Evet.
18: Aman tanrım.
19: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
21: Tehlike çok büyük.
22: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
23: Olamaz mı?
22: 10 dakika içinde.
20: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
21: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
23: Bu gerçekten dehşet verici.
21: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
20: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Tatil kazanmışım. Kredi kartı bilgilerimi gireyim de fırsatı kaçırmayayım.
24: Bu kadar basit oltaya gelme.
2: Nasıl yani?
24: İnternette kart bilgilerini güvenilir olmayan sitelerle paylaşma diyorum. Dolandırıcılar diyorum. Oltaya gelme diyorum. Birikimden olma diyorum.

0: İzleyeceğiniz programda çıplaklık ve kabile kültürüyle ritüellerine dair içerikler bulunmaktadır.
1: Bu karıncanın ısırığının ilacı yok. Acısı 24 saat sürüyor.
2: Daha önce hiç bu kadar acıtan bir tecrübe yaşamamıştım. Her birinin ısırığı akrebinkinden bile daha kötü.
1: Sana bir küçük tavsiyem var. Elini oraya sokma.
2: Kendinize bunu yapmak akıl alır gibi değil. Üstelik bu toplumda bir erkek sayılabilmek için bunu hayatınız boyunca 20 defa yapmanız gerekiyor.
3: Bu iş şakaya gelmez. Başladığında bitirmek zorundasın. Eğer bitirmezsen bizi ve çevrendeki diğer herkesi utanç içinde bırakırsın.
2: Ben Ed Stafford. Bir kaşif ve hayatta kalma uzmanı olarak kariyerimi vahşi doğada sürünerek geçirdim. Açıkçası aslında hiç tam olarak büyümedim. Şuna bakın. Bu yüzden... Hazır mıyız? Dünyanın dört bir yanındaki kültürlerin... yetişkinliğe geçmenin bu karmaşık sürecini nasıl atlattığını görmek için yola çıktım. Modern dünyada pek çoğumuzun kimlik duygusunu kaybettiğini düşünüyorum. Gençlerin sık sık aşırı sayılabilecek sınavlardan geçtiği bu ritüellerin... bizi topluma nasıl daha güçlü bağladığını keşfetmek istiyorum. Daha önce hiç bu kadar acıtan bir şey tecrübe etmemiştim. Bu yolculuklarına eşlik ederek daha iyi bir insan olmayı öğrenmeyi umuyorum.
3: Buraya gelmiş olman gerçekten muhteşem.
2: Belki de büyüyebilirim. Expelliarmus. Tamam, zıplamamı istiyor. Şimdi zıplayacağım. Ve kendi sınavımdan başarıyla geçebilirim. Amazon ormanlarının derinliklerine Satare Mave adlı bir halkı ziyaret etmeye gidiyorum. Yolculuğumun son etabındayım. Köylerine ulaşmak için Amazon nehri boyunca 2 saatlik bir tekne yolum var. En yakın şehre 80 kilometre uzaklıktaki Andira nehrinde yaşıyorlar. Bu toplulukta ellerin kurşun karıncalarla dolu eldivenlere sokulduğu son derece sıra dışı bir erginlenme töreni yaşanıyor. Kurşun karınca tüm böcekler arasında dünyanın en acı verici sokmasına sahip. Merhaba.
3: Merhaba.
2: Merhaba. Adın
3: ben Tiniko.
2: Benim Ed.
3: Memnun oldum.
2: Merhaba.
1: Merhaba, ben Joe.
2: Joe mu? Memnun oldum.
1: Evet, evet, biz de seni bekliyorduk.
2: Teşekkür ederim. Açıkçası tanışmamız biraz garip oldu. Geleceğimi biliyorlardı ama sanırım biraz gerginler. Benim adım Ed.
4: Ben Adriana.
2: Adriana mı?
4: Evet.
2: Memnun oldum. Açıkçası bir adamın kamera ile birlikte böyle bir törene katılmak için köylerine gelmesi pek alışıldık bir durum değil. Bu yüzden gün ilerledikçe havanın biraz yumuşamasını bekliyorum.
1: Bunu ona ver. Boynuna tak.
2: Teşekkür ederim.
5: Satere halkından bir dostluk hediyesi.
2: Teşekkür ederim. Çok
5: teşekkür
2: ederim.
5: Rica ederim. Bir şey değil.
2: Ah, teşekkür
1: i̇şte
2: ederim.
1: İşte böyle.
2: Güzel. Sanırım ortamı yumuşatmak için... bana bir kolye verdiler. Çok güzel. Teşekkür ederim.
0: Birinci gün.
2: Sanırım bugün topluluğun merkezine doğru gidiyoruz. Emin değilim. Portekizcem iyi ama harika denilemez. Çoğu şeyi anlıyorum ama her şeyi değil. Bu çok büyük bir topluluk. Mimariden bahsetmek gerekirse oldukça fazla geleneksel ev var ve çok sayıda beton yapıda bulunuyor. Oldukça izole bir yerde olsalar da nehir üzerindeki konumları bu toplulukları dış dünyaya ve beraberinde gelen modern etkilere açık hale getiriyor.
1: Yakında kendi göreceklerinde bunu doğrulayacaktır. Satere Mave kültürünü yüzyıllar boyunca hayatta tutmayı başardık.
2: Her durduğumuzda karıncalar beni ısırıyor. Ama bunlar en küçük karıncalardan ve tepki vermemeye çalışıyorum. Çünkü kurşun karıncaların yanında bunlar hiçbir şey. Yine de sinir bozucu çünkü ayak bileklerimi ısırıyorlar. Bu arkadaşlar da bana gülüyor çünkü bileklerimden bu küçük karıncaları topluyorum. Küçükler ama acıtıyorlar. Başım belada olabilir. Satare Mave ergenlik töreninin merkezinde oldukça acı verici bir Tukanderia ritüeli yatıyor. Genç adamlar her iki ellerinin de yaklaşık 100 kurşun karınca tarafından ısırılmasına izin veriyor. Hem de bunu en az 20 kez tekrarlamak zorundalar. Ve bu ritüellerden biri az sonra başlayacak. Tamam, burası seremoniyi gerçekleştirdikleri merkezi alan.
1: Karınca ısırığını önceden deneyimleyenler gençlere yol gösterecek.
2: Tamam. Bugünkü seremoniyle ilgili anladığım şey bu adamların tecrübeli oldukları. İşlerinden biri bunu 34 kez yapmış. İşler gittikçe ciddileşiyor.
1: Bu karıncanın ısırığının ilacı yok. Acısı 24 saat sürebiliyor.
2: Evet. Sıcak kömürün üzerinde yürümeye benzetiliyor. Böcek zehirleri acı düzeyine göre 1'den 4'e kadar sınıflandırılır. Kurşun karıncaya ise 4. seviye denir. Yani en yüksek acı düzeyi. Karşılaştırma yapmak gerekirse ortalama bir bal arısının ısırığı sadece 2. seviyedir. Vücuttaki acı yollarını etkiliyor ve bedenin bu acıyla mücadele etmesini engelliyor. Bu yüzden acı yolları açık kalıyor ve acı normalde karşılaşacağınız durumlardan çok daha uzun süre devam ediyor.
1: O hazır.

0: Kendinize bunu yapmak akıl alır gibi değil.
1: İşin sırrı hareket etmekte. Böylece vücut terliyor.
0: Anladığım kadarıyla dans etmek ve terlemek toksinlerin dağılmasını sağlıyor. Bu da acıyla başa çıkmalarına yardımcı oluyor.
1: Hissetmeye başladı bile. Dayanabildiği sürece dans edecek. Eğer çok acımaya başlarsa durmak isteyecek.

0: Elleri çok kötü titremeye başladı. Karşımızda çok tecrübeli biri var ve resmen ağlıyor, sallanıyor, titriyor. İnanılmaz. Hayatımda daha önce yaşamadığıma emin olduğum bir acıyı yaşıyor. Bu korkutucu. Tamam, bir bakabilir miyim lütfen?
1: Tabii ki, bak.
0: Kurşun karıncaları ilk defa böyle bir yerde görüyorum. Bir eldivenin içinde. Yani karıncalar karın kısımları içe bakacak şekilde bunun içine yerleştirilmiş. Zaten iğneleri de karın bölgesinde. Bu yüzden iç tarafa dönükler. Kaç tane? Kaç karınca var?
2: Kimse saymadı ama belki 80 tane vardır.
0: İki eldivende 80 tane mi? Aman Tanrım. Kliniko bu ritüeli herkesten daha fazla deneyimlemiş. Ve bu hafta benim akıl hocam olacak.
3: Elini sokmaya cesaretin var mı?
0: Evet, sanırım var. Evet. Umarım vardır. Umarım. Kadınlar hiç bu seremoniye katılıyor mu?
1: Hayır. Bu sınav sadece genç erkekler için.
0: Fiziksel acıyla başa çıkmak zorunda olmasalar da kadınlar erkeklere tüm süreç boyunca duygusal destek veriyor. Bu aşırı bir ergenlik töreni. Peki bunu niye yapıyorlar?
4: Çocuklarla birlikte kendimizi de ısırtıyoruz. Böylece yetişkin oluyoruz.
1: Bu sayede çocukluktan ya da ergenlikten yetişkinliğe adım atabilirler.
4: Bu vücutlarımızı güçlendiriyor. Ritüelden de bu yüzden geçiyoruz. Sağlıklı kalmak için. Bu vücutlarımız için bir çeşit aşı ya da bir ilaç gibi. Ben bu törenlere çok katıldım. Yaklaşık 88 kez.
0: 88 mi? Bu inanılmaz bir sayı. Neden bu kadar fazla katıldın?
4: Bunu yapmak vücuduma gerçekten çok iyi geldi. Hiç hasta olmuyorum bu sayede. Üstelik yaşlanmış olmama rağmen.
0: Kurşun karınca tarafından sokulmanın bağışıklık sistemini geliştirdiğine dair bilimsel bir kanıt bulunmasa da bunun çocukların acıyı daha iyi anlamalarını ve yönetmelerine yardımcı olduğunu görebiliyorum. Birkaç gün içerisinde bir seremoniye katılmam sizin için sorun olur mu acaba?
1: Sana bir küçük tavsiyede bulunayım. Elini oraya asla sokma.
4: Yine de yapmak istiyorsan çok dikkatli olmalısın.
0: Tamam, çok sağ olun.
4: Bir şey değil.
0: Teşekkür ederim.
4: Gelmene çok sevindik. Teşekkür ederim. Evet.
0: Henüz birinci günde olduğuma inanamıyorum. Şimdiden çok fazla şey tecrübe etmiş gibi hissediyorum. Açıkçası büyük bir risk aldım. Bunun ne kadar acı verici olacağının tamamen farkındayım. Daha önce böylesine bir acının yanından bile geçmemiştim.

0: This place, it stays with me.
1: Kaya, nakit işlemlerde ürünü okutup buraya tıklıyorsun. Kredi kartında da buraya tıklıyorsun.
2: Anladım.
1: Sen de.
3: Merhaba.
2: Hoş geldiniz.
3: 4 numara.
2: Evet, okutabilirsiniz.
3: Teşekkürler.
2: Görüşürüz.
4: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Çocuğu uyutamıyoruzlar. Gece arabayla dolaştırdıklar. Hikaye geliyor değil mi? Çocuğun olduğunda görüşürüz. Buyur. Yağmur yağdı, suyun bitti, havan... adam çıktı. Görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
2: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
6: Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
11: Haydi gel, haydi.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
14: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz.
15: World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
16: Bu kadar artık şov.
13: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
17: Tatilse Setur.
18: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
19: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
20: Ne 11'deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
21: İstersen ne 11.
22: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
23: Sadece duruladım.
22: Özel bir formülün var mı?
23: Sadece duruladım.
22: Hadi ama.
23: Sadece duruladım.
24: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle... Her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
22: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
25: Bravo valla.
23: Sen de sadece Duru'la.
26: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.
27: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: İkinci gün.
6: Günaydın. Açıkçası berbat bir ilk gece uykusu geçirdim. Kurşun karınca ritüeli hala kafamda canlanıyor. Karmaşık duygular yaşıyorum. Karnımda kelebekler, bıçaklar ve her türlü şey dolaşıyor. Önümüzdeki birkaç günün tören sırasında nasıl davranacağıma dair yaklaşımımı netleştirmek açısından hayati olduğunu hissediyorum. Ama şu anda bu düşünce aklımın her köşesini meşgul ediyor. Farkında olduğum bir şey varsa o da yaklaşmakta olan şeyin ne kadar büyük olduğu. Sanırım örümcek hislerim zil çalıyordu. Bir sabah fırtınası aniden etrafı sardı. Fırtınanın geçmesini beklerken Adriana öğünleri için yemek hazırlamaya yardımcı olmamı istedi.
7: Karıştır ve böyle yap. Farine çok önemli. Çünkü sofrada farine yoksa kimse yemeğe dokunmaz.
6: Farine, manyok kökünden elde edilen bir karbonhidrattır.
7: Yanmaması için karıştırmak gerekir.
6: Balık ya da etin olmadığı zamanlarda Amazon mutfağının temel besinlerinden biridir. Oldukça havalı değil mi?
7: Evet.
6: Böyle işleri hep kadınlar mı yapar?
7: Evet, bu benim rolüm. Unu yapmaktan memnunum. Çünkü kocam av getirdiğinde ailemiz için unun hazır olması gerekir.
6: Evet. Tamam, işimiz bitti.
7: Evet. Farine hazır.
6: Harika. Saf mutluluğun altın taneleri. Adriana ile kısa bir an ayırıp ergenlenme töreni hakkında ne düşündüğünü sordum.
7: Ben bile elimi sokmayı düşündüm. Ama babam izin vermedi. Çünkü bu ritüel sadece erkekler için. Bunu sadece onlar yapıyor.
6: Sence erkekler için ne kadar acılı?
7: Bu acıyı bir şeye benzetmem gerekirse... Sanırım doğum sancısına benzetebilirim. Sanırım öyle. Evet. Daha dün oğlumla konuşuyordum ve ona dedim ki şimdi seni doğurduğumda hissettiğim acıyı hissedeceksin. Ama bu biraz farklı. Çünkü kurşun karıncaların bıraktığı acı çok daha uzun sürüyor.
6: Sanırım bu ritüel bizi eşit hale getiriyor. En başta bunu yapmasını istemiyordun ve şimdi bunu yapmasını mı istiyorsun? Peki fikrini neden değiştirdin?
7: Çünkü henüz 11 yaşındayken ellerini sokmak istemişti. Ama o zaman çok küçüktü. Acıya dayanabileceğini düşünmemiştim. Ama şimdi yine ellerini sokmak istediğine göre ona hayır diyemeyiz. Ellerini kurşun karıncalara sokmaktan onu kimsenin alıkoymayacağını söylüyor.
6: Evet, evet, evet. 12 yaşındaki bir çocuk bunu yapabiliyorsa ben de 49 yaşında yapabileceğimi umuyorum.
7: Ben de orada seninle olacağım. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa kendi oğluma yardım edeceğim gibi sana da yardım edeceğim. Korkmana gerek yok, yanında olacağım.
6: Tamam, hazırım.
7: Rica ederim.
6: Evet, Adriana'nın törende bana yardım edeceğine söz vermesi beni gerçekten duygulandırdı. Kurşun karınca ritüeline 4 gün kalmışken acının üstesinden gelmek için alabileceğim her türlü yardıma ihtiyacım var.
5: 4. gün.
8: Sağ ayağımızı kullanıyoruz. 2 adım ileri, sonra geri. 1, 2, 1, 2. Böyle devam. Harika.
6: Jose... Törende yapmam gereken adımları bana öğreterek acıyla başa çıkmama yardımcı oluyor.
8: Şimdi harekete başlıyoruz.
6: Kolay olacağını düşündün değil mi? Çünkü sağ ayakla bitiyor. Ve tekrar sağ ayakla başlıyor. Ama bir noktada sol ayağım devreye girmek istiyor. Karmaşık olmadığını biliyorum ama oldukça dengesiz. Dans etmek güçlü noktam değil. Sanırım anladım. Yere çok sert basıyordun. Bunun bir sebebi var mı?
8: Çünkü elimi eldivene soktuğumda hayatımda yaşadığım en büyük acıyı hissettim. Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamamıştım. Elini eldivene ilk sokan kişi tüm sıvıyı ve tüm zehri eline alır. Bu yüzden acısı daha ağırdır.
6: Onun neredeyse çöktüğünü gördüm. Gözünden yaşlar akıyordu, vücudu kasılıyor, titriyordu. Açıkçası bu en hafif tabirle insanın gözünü korkutuyor. Ağlamakla ilgili herhangi bir kural ya da beklenti var mı?
8: Ağlamak iyidir. Bunda utanç duyulacak hiçbir şey yok. İçinizdekileri bırakmak zorundasınız.
6: Bunun sinir sistemim aracılığıyla şimdiye kadar hissettiğim her şeyden çok daha güçlü olacağı gerçeğini inkar etmek mümkün değil. Zihinsel durumun her şeyi belirleyeceğinin farkındayım. Sadece kendimi sıfırlamam, toparlamam gerekiyor. Uyku ihtiyacım olan dayanıklılığı bana verecek.
5: Altıncı gün.
6: Sabah. Yarın gerçekleşecek ergenlik töreninin geleneksel hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
9: Onları aynı genişlikte kesin. Bunu yapabilir misiniz?
5: Altıncı gün.
6: Sabah. Yarın gerçekleşecek ergenlik töreninin geleneksel hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

0: Mesela eldivenleri yapmak olayın ciddiyetini anlamayı mı sağlıyor?
1: Evet.
0: Evet.
1: Bu doğru.
2: Burayı daha sıkı yapmak için şöyle yapmalısınız. Orası evet. İşte orası. Evet. Evet. Güzel. Aferin ortak. Çok güzel. Evet.
0: Yaptığım şey iç eldivenleri oluşturmak için birbirine örülecek küçük şeritleri kesmek. Karıncaların gerçekten içine örüldüğü eldivenler bunlar. Dış eldivenlerse kalıcı ve köy evinde tutuluyor.
2: Buradaki örgüleme işlemini tamamladık.
0: Eldivenler örüldü. Şimdi çocuklarla birlikte bizim de kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Ve bir anda her şey çok gerçek hale geliyor.
2: Sokma izlerinin görünmesini istemeyiz. Bu yüzden törenden önce vücutlarımızı boyarız. Ritüelimize bu eşlik eder.
0: Vücutta ne kadar süre kalıyor?
2: 7 gün.
0: Boyanan olanlar da benimle ritüele katılacak.
1: Nasıl bir acı hissettirdiğini hep merak etmişimdir. Dedem hep bunun hakkında konuşurdu. Bana söylediğine göre hayatta ne olmak istersek isteyelim bu ritüelden geçmek zorundaymışız.
0: Teniko'nun torunu Esau henüz 12 yaşında. Ve benim gibi o da kurşun karınca ritüeline ilk defa katılacak.
1: Elimi içeri sokacağım. Böylece büyük bir balıkçı olabilirim.
3: Ben büyüdüğüm zaman bir avcı olmak istiyorum. Bu benim için çok şey ifade ediyor.
0: İlk defa yapacağın için endişeli misin?
3: Evet.
0: Öyle mi?
3: İlk sefer benim için çok anlamlı.
0: Gözlerinden anlayabiliyorum. Bu önemli bir şey değil mi?
1: Gerginim.
0: Annen ya da baban sana bir son dakika tavsiyesi verdi mi?
1: Eldivenler elimdeyken ağlamamamı ve çığlık atmamamı söylediler. Böyle yaparsam daha kötü hissedermişim. Sadece eldivenleri çıkardıktan sonra ağlayabilirsin.
0: Bitti mi?
4: Evet.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Titanic Luxury Collection Bodrum.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini. Uçuyorsun.

0: Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankast Reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: aşkım.
1: Tam da leslik.
2: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
3: 9-15 Mayıs arasında Bin'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira. Bim,
4: bim, bim, kalbimle benim, bim, bim. Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
5: Ne istersen ne 11.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Vücudum hazır. İlk defa ergenlik töreni hakkında daha özgüvenli hissediyorum. Ama Tiniko benimle buluşmak istedi.
6: Evet, kurşun karınca acısının nasıl bir acı olduğunu sana açıklamak istiyorum. Nasıl çalıştığını ve tüm süreci şimdi sana anlatacağım. Karıncalar seni tekrar tekrar sokmaya başladığında önce göğsün ağrımaya başlayacak. Boğazın kuruyacak. Arada sırada biraz su içmek zorunda kalacaksın ama suyu sana başkası içirmek zorunda çünkü ellerini hiç kullanamayacaksın. Acı dalgası ilk vurduğunda onunla savaşmaya çalışmamalısın. Sakin kalmalısın, kendini bırakmalısın. Tek yapman gereken şey dayanmak. Tüm vücudunu yavaşlat ve kan akışın hızlansın. İşte o zaman acın hafiflemeye başlayacak. Ama eğer acıyla savaşmaya kalkarsan acı seni yenecektir.
5: Törenin sırasıyla ilgili olarak Jose bana bu kadar çok acı çekmesinin sebebinin ilk sırada yer alması olduğunu söyledi. Sonuçta bunu hayatımda sadece bir kez yapacağım için ilk benim yapmam mümkün mü?
6: Bu tamamen sana kalmış. Ama bu ciddi bir iş. Başlıyorsan bitirmek zorundasın. Kurşun karıncalar hazır olduğunda ve adını seslendiğimizde o zaman hiç tereddüt etmeden ileri adım atmak zorundasın. Eğer adını seslenirsek ve korkup gelmezsen hem bizi hem de etrafındaki herkesi utandırırsın.
5: Bu kadar. Artık geri dönüş yok. Umarım buna pişman olmam. Bu aileyle son yemeğim. Adriana seremoniye hazır olmamız için bizi güzelce doyuracak.
7: Pilavımız ve makarnamız var. Farine de var.
5: Ama bir yandan da İdama çarptırılmış bir adamın son yemeği gibi geliyor. Sıcakmış.
7: Evet. Evet, sıcak. Dikkat edin.
5: Çok sıcak. Esa, yarın için nasıl hissediyorsun? Yani gergin misin?
8: Şimdi çok daha gerginim. Yarın hayatımda ilk kez elimi o eldivenin içine sokacağım.
5: Evet, evet.
8: Sen nasıl hissediyorsun?
5: Ben hazırım sanırım. Sanırım yani. Evet. Yarın büyük gün. Bu noktaya gelmek ciddi bir zihinsel hazırlık gerektirdi. Plan yapmak, strateji kurmak zorunda kaldım ama artık hazır olduğumu hissediyorum. Bu hissi hayatımda belki de bir daha asla yaşamayacağım. O yüzden onu gerçekten yaşamak istiyorum. Tadını çıkarmak istiyorum. İçine girmek, kendimi ona bırakmak istiyorum. Keşfetmek istiyorum. Hatta dürüst olmak gerekirse bitmesini istemiyorum.
9: 7. gün.
5: Bugün benim erginlenme günüm. Ve bu tören asıl yıldız olmadan eksik kalırdı. Tiniko önde bir müzik aletini üflüyor. Bu törenin bir parçası ve karıncaları yuvalarından çıkarmaya ve toplamaya yardımcı oluyor.

0: Vay canına, ısırıkta çok fazla var. Bu tüpün içine çok fazla karınca giriyor. Gerçekten çok fazla. Her birinin sokması bir akrebin sokmasından bile çok daha kötü. Köye döndüğümüzde çocuklarla birlikte cesaretimizi toplarken Tiniko tapebara bitkisinin yapraklarını kullanarak karıncaları uyuşturuyor.
1: Tamam. Bu kurşun karıncaları uyuşturmak için kullanılan bir karışım. 5-10 dakika sonra kendilerine geliyorlar.
0: Bu yetenek gerektiren bir iş. Tiniko karıncalar uyanmadan onları eldivenlere yerleştirmek zorunda.
1: Şimdiden ısırıyorlar.
0: O an geldi. Sakinleştirici etkisini yitirdi ve karıncalar yanlarına yaklaşan her şeye ve herkese saldırmaya hazır. İnkar edilemez bir şekilde yükselen bir enerji dalgası hissediyorum. Bu vücudumda gittikçe büyüyor. Bu heyecan ve coşkunun birbirine karıştığı bir his. Bir de korkunun. Sanırım hayatımda buna en çok benzeyen şey bir boks maçına çıkmak olmuştu. Saklanacak hiçbir yerin olmadığı, hatta yaptığınızda bunu herkesin göreceği bir yer. Eldivenleri taktığımda daha önce hiç adım atmadığım bir acı dünyasına adım atacağım. Şu anda karıncaları eldivenlere doldurup bağlıyorlar. Ve en az 12 saat boyunca elimden hiçbir şey gelmeyecek.
1: Okay. Tamam. Böyle yap, böyle. Tamam. Böyle dur ve böyle yap. Tamam, güzel. Dur. 3, 2, 1.
2: Tamam.
1: Tamam. Şimdi dön hadi. Dön, dön, dön. Dön, dön küçük karınca. Dön, dön küçük karınca. Soktuğun ellerde dön. Soktuğun ellerde dön. Eldiven yeğenimde. Bu şarkıyı bu yüzden söylüyorum. Bu şarkıyı bu yüzden söylüyorum. İşte ben buyum. İşte ben buyum. Me pano te ondem sali embe viu vi were atero me pano te ondem sali embe viu vi were atero.
0: Dışarıdan sakin görünüyor olabilirim ama acı dayanılmaz. Garip bir şekilde neredeyse beni kendimden geçiriyor. Adrenalinle doluyum ve tamamen dansa odaklanmış durumdayım. Tekrarlanan adımlar bana odaklanacak bir şey veriyor. Ama bu yakıcı acı daha önce yaşadığım hiçbir şeye benzemiyor.
3: Eldivenlerle 5,5 dakika sonra.

Fiziksel anlamda bu kadar yoğun bir deneyimi hayatımda hiç yaşamadım. Ellerim resmen yanıyor. Sanki ateşin tam ortasında gibiyim.

0: Lateral, é só uma pano gori.
1: Ellerini içeri sokup hemen geri çeker diye düşünmüştüm. Ama o uzun süre dayandı. Kendini kesinlikle çok iyi hazırlamış.
2: Eldivenlerle 2,5 dakika sonra.
3: Bu seviyede bir acıyla eğer paniğe kapılırsanız sonuç korkunç olur. O noktadan sonra başa çıkılması mümkün olmaz.

0: Yetişkin bir adam olarak beni bu kadar zorluyorsa oğlanların nasıl başa çıkacağını düşünemiyorum.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labneyi.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank.
4: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Eldivenlerle 2 dakika sonra. Ritüelden 30 dakika sonra.
1: Geriye sadece bu inanılmaz acıya katlanmak kaldı. Tiniko bu acının zaman zaman çok şiddetleneceğini söylemişti. Sanırım bu şiddetlenmelerden ilkini yaşıyorum. Sanırım artık acının hiç azalmadığı bir evredeyim. Hatta aksine giderek artıyor. Eğer bir değişiklik varsa acı daha da şiddetleniyor. Ve mesele de bununla baş edebilmek.
2: Eldivenler takılıyken ağlamadım. Evet.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
0: Eldivenlerden bir saat sonra.
1: Ritüelin üzerinden bir saat geçti ve acı hala artıyor. Yakından izlenebilmemiz için köyün toplantı evine alınmamıza karar veriliyor. Acı şu anda hayal edemeyeceğim kadar dayanılmaz bir noktada. Bunu 20 kez yapan bu insanlara gerçekten şapka çıkarmak gerek. İnanılmaz. Korkunç. Bu genç çocukları yetişkinliğe hazırlamak için hayal edilebilecek en sıra dışı yöntem olabilir. Acının hala bu kadar şiddetli olması insanı biraz paniğe sürüklüyor. Ama ben sadece kendi içimde sakin kalmaya çalışıyorum. Şu anda işin en karanlık noktasındayım.
0: Ritüelden 4 saat sonra.
1: Eldivenlere ilk giren ve daha uzun süre kalan ben olduğum için daha fazla zehir aldım. Şimdi bununla baş etmekte zorlanıyorum ve ekibim endişeli.
4: Merhaba Ed.
1: Merhaba, nasılsın?
4: Nasılsın? Hayati değerlerini kontrol edeceğim.
1: Tamam, tamam.
4: Hayati değerlerin iyi. Kan akışını kontrol ediyorum, tamam mı?
1: Tamam.
4: Şişme ve iltihaplanma var mı diye bakıyorum. 4 saattir tuvaletini yapmamışsın. Bu beni biraz endişelendirdi. Tamam mı?
1: Tamam.
4: Benim endişem karıncanın salgıladığı toksin nedeniyle susuz kalmaya başlamış olabileceği. Zehrin bu aşamasında sık görülen bir durum.
0: Ritüelden 8 saat sonra.
1: Sıvı aldıktan ve doktor gözetiminde tutulduktan sonra sonunda tekrar kendime geldim. Ancak yaşadığım acı beklediğimden çok daha travmatikti. Acının hissi biraz daha farklı. En başta ellerim ateşte yanıyor gibiydi. Şimdi ise çekiçle dövülüyor gibi. Dans sırasında kendimi başka bir adamın yanında buldum. Elleri tamamen harap durumdaydı. Bu yüzden kollarımızı birbirine dolayamadık. Sonra Fran adında genç bir kız geldi ve koluma girdi. Bunu fark etmiş olması ve umursaması gerçekten çok özel bir şeydi. Bence onların rolü hayati. Gerçekten hayati. Tuhaf değil mi? Onca acıdan geçiyorsunuz ve sizi gözyaşlarına yaklaştıran şey size gösterilen ilgi ve sunulan şefkat oluyor. Çok ilginç. Adriana kelimenin tam anlamıyla sürekli yanımdaydı. Bana yardım etti, besledi. Ellerimi sardı.
2: Seni özleyeceğiz.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Ağlayabilirsin Ed. Kalbine iyi gelir. Evet, ağlayabilirsin gerçekten. Sana iyi gelir. Bu çok normal bir şey.
1: Teşekkür ederim. Hayatımda hiç bu kadar çok ilgi ve sevgiyle karşılaşmamıştım. Siz olmasaydınız bu töreni asla atlatamazdım. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım.
3: Bunu hatırlayacağım.
1: Sağ ol. Çok sağ ol.
3: Buraya gelmiş olman gerçekten muhteşem. Kültürümüzü korumamıza ve geleceğe taşımamıza çok yardımcı oldun. Burada yaptığımız şey gerçekten çok önemli. Söyleyecek başka hiçbir şeyim yok ama sana gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kalbimin en derin yerinden teşekkür ederim. Burada toplanan ailem de aynını hissediyor.
1: Buraya gelirken bu törenin ne kadar güçlü olduğumu kanıtlamakla ilgili olacağını sanıyordum. Bunu tek başıma yapabileceğimi göstermekle ilgili. Ama hiç de öyle değilmiş. Bu tören için geçerli değil. Genel olarak da öyle değil. Her şeyi tek başına yapmak zorunda değilsin. İnsanları içeri alabilirsin. Evet, alabilirsin. Bu çok güzel. Gerçekten çok güzel. Tamam. Ben gidiyorum. Sonra görüşürüz. Açıkçası bu sabah kendimi biraz hırpalanmış hissediyorum. O kadar uzun süre o seviyede bir acı yaşamak neredeyse doğal değil. Kendinize iyi bakın.
5: Seni özleyeceğiz.
1: Sanırım ergenlenme törenlerinin topluluklar için neden bu kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi kavruyorum. İlk başta genç erkeklerin güçlerini gösterip yetişkinliğe geçmelerini sağlayan ritüeller gibi duruyor. Aa, en önemlisi. Sağ ol. Her şey için çok sağ ol. Belki bir gün tekrar karşılaşırız.
2: Evet.
1: Evet. Ama dün geceki tören bu konudaki fikrimi tamamen değiştirdi. Bu gençlerin kendini kanıtlamasıyla ilgili değildi. Topluluğun bir araya gelmesiyle ilgiliydi. Topluluğun tam özü buydu ve her şeyi birbirine bağlayan şeydi. Hayatım boyunca tek başıma ayakta kalacak kadar güçlü olduğumu kanıtlamak için mücadele ettim ama dün gecenin bana verdiği asıl farkındalık, buna mecbur değilsin. 7 gün sonra bir köye giriyorsun, seni ailelerinden biri olarak görüyorlar ve sana o kadar çok sevgi ve destek veriyorlar ki gözyaşlarına boğuluyorsun. Bundan daha güçlü bir şey yok.
3: Tamam.
1: Çizgi filmlerde Örs'ün havadan düşmesi gibiydi.
6: Ed bir anda uyuyakaldı. Horlayarak uyuyor.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor?
5: Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Kalenin Belek.
1: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
10: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
14: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
15: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
17: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Özel birimler Almanya yollarında hız yapan sürücülerin ve göstericilerin...
1: Araç iyice hızlanıyor. 103, 108. Lütfen kimliğinizi gösterin.
0: Hepsini avlıyor. Herkes bundan hoşlanmıyor tabii.
2: Bu cezaları hep fazla para koparmak için kesiyorlar.
0: Ama sayelerinde yollarımız daha güvenli hale geliyor.
3: En az 80 kilometre hızla yanımızdan geçti.
1: Bu yüzden onu durdurduk. Polis merhaba. Beni duyuyor musunuz?

0: Wiesbaden. Argus özel timi görev başında. Baş müfettiş Florian ve kıdemli müfettiş Victoria birlikte çalışmak üzere görevlendirildi.
1: Vicky, bakalım bu gece neler olacak?
2: Evet, bakalım ne olacak. Devriye biriminde çok uzun süredir çalışmıyorum. Sadece birkaç görevde bulundum. Hala devriyeye çıktığımızda biraz gergin oluyorum. Bu gece neler olacağını merakla bekliyorum. Çünkü yeni deneyimler yaşayacağıma eminim.
0: Vicky ve Flo devriye görevi de yalnız değiller. Özel timin dışında başka bir devriye daha sokakları dolaşıyor. Polis memurları Stefan ve Dominik meslektaşlarıyla sürekli telsiz bağlantısı halinde ve şüpheli araçları rapor ediyor.
3: Aynı anda şehrin her yerinde olamayız. Bu yüzden birkaç devriyenin eş zamanlı olarak görev yapması daha mantıklı. Böylece daha geniş bir alanı koruyabiliriz. Tanımadığım kişilerle çalışmaktansa onlarla çalışmak bana daha iyi geliyor doğrusu. Çalışma ortamım daha sağlıklı oluyor.
0: Aniden bir motosiklet konvoyunun sesleri dikkatlerini çekiyor.
3: Motosiklet yarışçısı mı?
4: Önde giden.
3: Evet, motosiklet yarışçısı.
4: Sessizce takip edelim.
0: Gereksiz gürültü hafif suç sınıfındadır.
4: Öndeki 3 motosiklet sürücüsü az önce yanımızdan geçti. İçlerinden biri 2-3 kez motora ara gaz verdi ve sonra da egzoz patladı. Şimdilik onları takip edip ne olacağını göreceğiz. Bu durumda bir süre dikkat çekmemeye çalışmak daha iyi olacaktır.
3: Flo, ben Domi.
2: Evet.
3: Şu anda Colin Caddesi'nden Schwalbacher'e giden 3 motorcuyu takip ediyoruz. Dikkatsizce sürüyorlar ve sürekli ara gaz veriyorlar. Onları takip edip ne olacağını göreceğiz. Peşlerindeyiz.
2: Evet, lütfen bize tam adresinizi verin.
3: Şu anda Schwalbacher Caddesi'ndeyiz.
5: Orion'un yönü mü, Rhine Caddesi yönü mü?
3: Şu anda Oranyen yönü. Nereye gittiklerini birazdan bildiririz. Grubun en dikkat çekici üyesi şu anda bir motocross motosikleti sürüyor.
0: Az önce motorlar çalışıyordu. Şimdi ise tam bir sessizlik var.
4: Sanırım bizi fark ettiler. Flo, ben Crowley.
5: Evet.
4: Sanırım bizi gördüler. Birazdan size konumlarını vereceğiz. Onları takip etmenizi istiyorum. Bu arada biz de onlardan biraz uzaklaşacağız.
5: Albrecht Caddesi'nde, Morris Caddesi'nin köşesindeyiz. Sadece hangi yöne gideceğimizi bilmemiz gerekiyor. Çok çabuk fark edilebilirsin. Duruma göre değişir. Genç yarışçılar araçlarımızı ve yüzlerimizi tanıyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Bunu önlemek için bazı taktikler var ama her zaman işe yaramıyor.
3: Bilginiz olsun, parlak mor jantları var.
5: Tamam.
6: Morris Caddesi'nde.
5: Onları gördüm.
0: İkinci takım devralıyor. Sürücüler gizli aracı henüz fark etmediler. Ancak şimdi daha dikkatli sürüyor gibiler.
5: Az önce arkadaki sürücüyü gördük. İzlenip izlenmediklerini kontrol ediyorlar. Bize doğru baktı. Evet, her şeyin farkındalar.
0: Belki de motorcular bu timle daha önce de sorun yaşamışlardır. Her halükarda bu sefer memurlar fark edildi.
5: Sadece uyarı olarak kendimizi bir anlık gösteriyoruz. Artık etrafta gizli polisler olduğunu biliyorlar. Görüyor musun? Tekrar baktı. Belki en azından bu gecelik uslu durmalarını sağlar.
0: Polis memurları gruba karşı herhangi bir kanıt yakalayamıyor. Bugünlük şanslılar. Birinci ekip genç yarışçıların uğrak yeri olan bir noktada pozisyon alıyor. Friedrichshafen yakınlarındaki Konstanz Gölü'nde genellikle sakinlik hakimdir. Ancak yılda bir kez 3 ülkenin birleştiği bu bölge, Avrupa'nın dört bir yanından gelen binlerce otomobil tutkununun uğrak yeri haline gelir. Dünya Modifiye Fuarı, 100 binden fazla ziyaretçiyi çeken Avrupa'nın en büyük modifiye araç fuarıdır. Buraya ayak uydurmak isteyen elinden geleni yapmak zorunda olsa da bazen aşırıya kaçıyorlar. Bu yüzden ziyaretçiler iki kişinin kontrolünden geçer. Polis memurları Marco ve Denis'in.
6: Yanında lastik iz ölçeri ve bir mezura var.
7: Bu güzel.
6: Yanında ayna var mı?
7: Evet, yanımda ayna var. Birkaç şey daha var tabii.
6: Harika. O zaman her şeyimiz var.
7: Ben araca gidip eşyaları getireyim, sonra da ilk araçların gelmesini bekleyelim, olur mu?
6: Evet, öyle yapalım. Şu anda B31 Federal Otoyolu'ndayız. Burası fuar alanına giden önemli bir bağlantı yolu. Orada birkaç meslektaşımız araçları inceliyor. Özellikle ilgi çekici olabilecek modifiyelere bakıyorlar. Örneğin alçaltılmış süspansiyonlar veya teknik modifiyeler gibi. Sonra hangilerini buraya getireceklerine karar veriyorlar.
7: Sanırım şu arabayla başlayacağız, değil mi?
6: Evet.
7: Çok alçak.
6: Merhaba.
8: Merhaba.
6: Dünya Modifiye Fuarı boyunca trafik denetimleri yapıyoruz. Ehliyetinizi ve araç ruhsatınızı gösterir misiniz? Araçta herhangi bir teknik değişiklik yaptıysanız lütfen ilgili belgeleri de gösterir misiniz?
0: Sürücü İsviçreli. Eski model aracı mükemmel durumda görünüyor.
8: İşte ehliyetim.
6: Teşekkür ederim.
8: İnebilir miyim?
6: Evet, tabii. Modifiye belgeleri yanınızda mı? Tecrübelerime göre özellikle fuar denetimleri sırasında birçok sürücü belgelerle dolu bir dosya uzatmaya çalışır. Sonra siz de nereden başlayacağınızı bilemezsiniz. Ayrıca dikkatimizi dağıtmak için bizimle çok konuşmaya çalışırlar. Bütün bunlara alışkınız ve bunun bir taktik olabileceğinin son derece farkındayız. Tabii bu konuda çok tecrübemiz var. Daha önce buna benzer birçok vaka yaşadık. Lastikler, jantlar, bunlarla başlayacağım. Motoru tekrar çalıştırıp direksiyonu tamamen sola çevirir misiniz lütfen?
0: Polis memurları süspansiyonun çok alçak olduğunu düşünüyor.
6: Hepsi bu kadar mı? Daha fazla çevirin. Tamam. Biraz daha çevirin ve şimdi kapatın. Tamam, pekala, teşekkür ederim. Önce tekerlek ve lastiğin birbirine uyup uymadığını kontrol edeceğim. Ne tür bir yay takılı mesela, numaraları belirlemek de bizim için oldukça önemli. Yoksa verileri karşılaştıramayız ve takılan yayın burada kayıtlı olan olup olmadığını bilemeyiz. Şu anda göremiyoruz ama bize yardımcı olabilecek birkaç aletimiz var. Bu aletler sayesinde doğru verilere ulaşabileceğiz.
7: Bakalım aynayla oraya girebilecek miyim?
6: Tamam, şuraya bakalım.
7: Daha iyi görmeye çalışacağım. Hayır, hala hiçbir şey
6: görmedim. Aslında aracın altına girmek çoğu zaman sorun oluyor. Numarayı bulmak için birçok yol denedik ama ne yazık ki hala bulamadık.
7: Yay üzerindeki numaraları göremediğimiz sürece bunun sonradan takılan yay olup olmadığını bilmenin bir yolu yok. Bu da bizi kayıtlı olan yayın bu yay olmadığı şüphesine yöneltiyor. Yani onu mutlaka görmemiz gerek.
0: Alçaltılmış süspansiyonların risk oluşturup oluşturmadığı hala net değil. Bunu belirlemek için özel ekipmanların kullanılması gerek.
6: Aracı kaldırmak suretiyle virajlardan, düz olmayan yüzeylerden, tümseklerden veya çukurlardan geçerken sürüş sırasındaki davranışını simüle edebiliriz. Bu da bize bir veri sağlar.
7: Evet. Hiç boşluk yok. Şimdi yavaşça dönmen gerekiyor ama dikkatli olacağız. Dokunur dokunmaz duracağız, tamam mı? Çok dikkatli olmalıyız.
8: Plastik malzeme. Plastik.
6: Ne dedin?
8: Yani o plastik.
7: Dikkat ederiz. Tamam. Tamam. Dur, öyle bırak. Motoru kapatın lütfen. Az önce malzeme plastik demiştiniz. Ehliyet lütfen.
6: Burada neredeyse hiç boşluk yok.
7: Artık hiçbir şey sığmıyor. Bu gibi durumlarda lastiğin patlama riski vardır. Çünkü lastik tekerlek kemerinin kenarına her temas ettiğinde sürtünme ısısı oluşur. Ve bu da lastiği yavaş yavaş aşındırarak sonunda patlamasına neden olur. Ve neticede hem sürücünün canını hem de trafiği tehlikeye atmış olur.
6: Buradan çok net görülüyor. Hiç boşluk yok.
7: Evet. Tekerlekte sürtünme tespit ettik. Yayları kaldırmak için gerekli aletleriniz yoksa maalesef daha fazla ilerleyemezsiniz.
0: Sonuçta hayati bir durum yaşanabilir. Modifiye fuarına giden son 7 kilometrelik yolu kat edebilmek için sürücünün bir çözüm bulması gerekiyor. Wiesbaden'de Stefan ve Dominik tetikte bekliyor. Bu yol akşamları özellikle genç yarışçılar arasında popüler. Polislerin eğitimli kulakları açık pencerelerden gelen hiçbir sesi kaçırmıyor.
3: Flo, sana doğru bir motosiklet geliyor. Biraz hız yapıyor.
1: Ne yaptı?
9: Arkadan geldi
3: ve kırmızı ışığa kadar epey hızlı sürdü.
1: Tamam, anlaşıldı.
0: Birkaç metre ileride bir sonraki gizli devriye ekibi ekip lideri Florian'la birlikte hazır bekliyor.
1: İkinci gizli devriyeden kırmızı ışıkta hızla geçen bir motorla ilgili rapor aldık. Şimdi onu takip ediyoruz. Bakalım tekrar yapacak mı? Şu anda bekleyen araçların önünden geçiyoruz. Az önce geçti. Hala motosiklet takip ediyoruz. Tanus Caddesi'ndeyiz. Hohaneke doğru gidiyoruz.
0: Sürücü hala araçların arasından ilerliyor ama artık yavaşlıyor.
1: Teknik olarak otobüs şeritlerini kullanarak herkesi geçebilir ama bunu yapmıyor. Az önce arkasına da baktı.
0: Çok hızlı giden motosikletler çoğu zaman ciddi kazalara neden olur. Bu yüzden memurlar takibi sürdürmeye karar veriyor.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
11: Peki kuryelerimden haberi var mı?
12: Yani...

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bakın,

0: Tüy almadın 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
8: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
9: Transferi yedin.
10: Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
9: Çok güzel.
10: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
8: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
13: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşını
14: tak. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Şimdi bakalım şurayı geçecek mi? Lütfen bunu kaydedin. Gazla biraz oynuyor ama henüz çok gürültülü değil.
5: Memurlar sürücünün hareketlerini bir kamerayla belgeliyor.
4: Bakalım. Önümüzde uzun dümdüz bir yol var. Şimdi trafiğin arasından zikzak çizerek ilerliyor.
5: Gerçekten de sürücü aniden tam gaz hızlanıyor.
4: Dijital hız göstergesine göre şu anda yerleşim bölgesinde saatte 97 kilometre hızda. Onu hemen durduracağız Vicky, tamam mı?
5: Sadece kısa bir süreliğine bile olsa sürücü izin verilen hızın neredeyse iki katına çıktı. Bu onu durdurmak için yeterli bir sebep.
4: Hemen inebilmen için aracı onun önünde yakın bir yerde durduracağım. Burada durmak saçma olur. Onu bir sonraki kırmızı ışıkta önünü keserek durduracağım.
5: Gergin bir an. Çünkü takip ettikleri kişi hakkında hala hiçbir şey bilmiyorlar.
4: Böyle bir sürücü genellikle bilir. Elimizde ne var? Siyah bir ceket, eşofman altı ve siyah bir kask. Plakası dışında yaşını bilmiyoruz ve erkek mi kadın mı olduğunu da anlayamıyoruz. Sürücünün kimliğini öğrenmemiz gerekiyor. Bu yüzden kırmızı ışıkta onu farklı bir şekilde durduracağız. Mavi ışıkları yakmayacağız. Böylece kaçmasını ve gereksiz bir kovalamacıyı da önlemiş olacağız. İki tekerlekli bir araç olan motosiklet yayalardan sonra en savunmasız yol kullanıcısıdır. Motosiklet yüksek hızla bir şeye çarparsa sürücüyü yerinde tutacak hiçbir koruyucu önlem yoktur. Sürücü direkt havaya fırlar. Bu da onun için tehlikeli.
5: Bir sonraki ışıkta başka bir araç motosikletin önünü kesiyor. Memurlar bu fırsatı değerlendiriyor. Florian her ihtimale karşı direksiyon başında kalıyor.
4: Hemen in. Henüz fark etmedi.
5: Sürücü hızlanırsa onlar hemen tepki gösterebilir.
6: İyi akşamlar polis. Hızlı bir kontrol yapmamız gerekiyor, tamam mı?
4: Şimdi bekleyeceğiz ve Vicky onu durdurunca... Biz de çıkıp kalan işleri halledeceğiz.
5: Aşağı Saksonya, Lüneburg. Baş müfettiş Sven ve meslektaşı Markus bu sakin kasabada devriye geziyor. İki memur şüpheli araçlara karşı özel bir dikkat gösteriyor.
7: Bugün özel bir görevdeyiz. Modifiye edilmiş her şeyi inceliyoruz. Karşı yönden gelen, normalden alçak, farklı jantlı veya çok gürültü çıkaran arabaları arıyoruz. Ve bakalım ne bulacağız.
5: Çok geçmeden karşı yönden gelen farı kırık bir aracı fark ederler.
7: Ludwigslust'taki araç mı?
8: Şu mu?
7: Evet.
5: Markus'un tecrübeli gözlerinden hiçbir şey kaçmasa da şüpheli araç çoktan gözden kayboldu.
7: Ludwigslust plakalı bir araç. Modifiye jantları olduğu kesin ve içinde birkaç kişi var. Sanırım bunu bir incelesek iyi olacak.
8: Arka koltuğunda köpek olan mı?
7: Arka koltuğunda köpek olan. Muayene etiketini kontrol et lütfen. Aa. Yanılmıyorsam geçen yılın Ekim ayına ait.
8: Hayır.
7: Geçen yılın Eylül ayı diyecek.
8: Kesinlikle Eylül.
7: Bir dakika, tekrar kontrol etmem gerekecek.
5: Muayene etiketinin 10 ay önce süresi dolmuş.
7: Son genel muayene sonucunda bir dizi ciddi eksiklik tespit edilmiş.
8: Listelenmiş mi?
7: Fren lambaları, sol park lambası, ışık kaynağı uygun değil. Tamam, ön sol ve sağ fren hortumları gözenekli. Tekerlek freni, her iki sağ aks, yetersiz açıklık, rot mili, sol iç mafsal, sinyal lambası camı yasa dışı şekilde tonlanmış ya da folyoyla kaplanmış, hala üzerinde. Bir de çevresel risk var. Motor yağ sızdırıyor ve damlıyor. Mart ayından beri böyle.
8: O zaman acilen kayıt ofisiyle konuşmak istiyorum.
7: Bakalım bugün bizi neler bekliyor.
8: Evet, hı hı.
5: Araç sahibi aracı aylar önce muayeneye götürmüş ve araçtaki kusurlar nedeniyle muayeneden kalmış.
7: Merhaba, iyi günler. Mezarlığa uğrayabilirsek iyi olur. Tamam mı?
8: Bizi takip edin, tamam mı?
7: Muayene tarihinin geçen yılın Eylül ya da Ekim ayında sona erdiğini tespit ettik. Yani 6 aydan daha uzun bir süre olmuş. Ayrıca aracın işletme ruhsatının iptal edilmesine yol açabilecek kusurlar var ve muayenede de tespit edilen çevreye zararlı kusurlar bulunuyor. Bu kusurları giderip gidermediğini ve hangilerinin hala mevcut olduğunu göreceğiz. Ayrıca aracın potansiyel bir tehlike oluşturup oluşturmadığını da belirlememiz gerekiyor. Eğer öyleyse yolculuğu burada sona erecek. Arabayı bağlayabiliriz.
8: Onunla konuşalım, sonra kısa bir telefon görüşmesi yapacağım, tamam mı?
7: Önce bir göz atalım. İyi günler. Endişelenmeyin. Biz Lüneburg polisiyiz. Ehliyetinizi ve araç ruhsatınızı görebilir miyim? Ayrıca araçtan inebilirseniz konuşmamız daha kolay olacak. İlk fark ettiğimiz şey genel muayene oldu. İdari suç işlemleri açısından sorumlu kişi olarak sizi bilgilendirmek zorundayım. Sistemimize göre daha önce muayeneye gitmiş ve muayeneden kalmışsınız. Bu da Mart ayında olmuş. Mart ayından beri bu kusurları gidermek için yeterince zamanınız vardı. Polise karşı aleyhinize delil teşkil edebilecek bir şey söylemek istemezsiniz. Ancak sizi şu anda durdurmamızın sebebi de bu. Geçen sefer 8 kusur tespit edilmişti. O zamandan beri sayı azaldı mı yoksa arttı mı?
4: Arka frenler yapıldı.
7: Evet.
4: Ön frenlerin hala yapılması gerekiyor.
7: Evet.
4: Oğlum yarın onları yapacak.
7: Tamam.
4: Egzozun da yapılması gerekiyor.
7: Tamam.
4: Onun dışında her şey gayet iyi.
7: Neden her şeyi daha önce yaptırmadınız?
4: Zamanım yoktu.
7: Evet, şimdi lütfen arabanın kaputunu açın ve biz de inceleyelim.
4: Maalesef açamam. Çünkü açılmıyor. Küçük mandal yok artık. Bakın, buradaydı ama kırıldı. Görüyor musunuz? Bakın tam şurada, ortada. Maalesef kırıldı, o yüzden açılmıyor.
7: Demek açılmıyor. O zaman bir eldiven takayım.
4: Evet, daha iyi olur.
5: Muayene raporuna göre en büyük sorun motorun yağ sızdırmasıydı. Ancak bunu kontrol edebilmek için Markus'un kaputun altına bakabilmesi gerekiyor.
4: Daha önce de denedim.
7: Şu ışığı benim için tutar mısınız lütfen?
5: Belki de bazı şeylerin karanlıkta kalması gerekiyordu. Friedrichshafen, 24 yaşındaki bu aracın sürücüsü modifiye fuarına gidiyordu. Ama şimdi aracının trafikten men edilmesiyle karşı karşıya. Arabası o kadar alçak ki lastikler çamurluklara sürtüyor.
9: Bu suçu işleyenlerin çoğunun arabalarının fazla alçak olduğunu gayet iyi bildiğine inanıyorum. Bunu sadece modifiye fuarına gelenlere hava atmak, arabalarının ne kadar alçak olduğunu göstermek için yapıyorlar. Bu tür davranışlara kesinlikle toleransımız yok. İzin vermemiz mümkün değil.
5: Bu şekilde yola devam etmek mümkün değil. 24 yaşındaki bu aracın sürücüsü modifiye fuarına gidiyordu. Ama şimdi aracının trafikten men edilmesiyle karşı karşıya. Arabası o kadar alçak ki lastikler çamurluklara sürtüyor.
9: Bu suçu işleyenlerin çoğunun arabalarının fazla alçak olduğunu gayet iyi bildiğine inanıyorum. Bunu sadece modifiye fuarına gelenlere hava atmak, arabalarının ne kadar alçak

0: Sadece bir santim, en azından değmeyecek kadar.
1: Evet, eğer süspansiyonu yükseltirseniz yola devam edebilirsiniz. Belki kanca anahtarı olan biri vardır. Bir sorun isterseniz.
0: Bende anahtar var.
1: Öyle mi?
0: Evet, evet. Ama Krikom yok.
1: Ha.
0: Arabaya bir bakacağım.
1: Evet, bir bakın. Karşı taraf işbirliği yapıyorsa biz de onlara biraz toleranslı davranıyoruz tabii.
2: Ama yine de sürücünün ceza ödemesi gerekecek.
1: Ceza ofisini mi arıyorsunuz? Evet, şurada.
2: Büyük denetimlerde onlar da sahada bulunur ve para cezasının miktarına doğrudan onlar karar verir.
1: İlk depozitomuzu aldık.
3: Kasıtlı mı yapmış?
1: Orası belli değil.
3: Bana kalırsa kasıtlı yapmıştır.
1: Öyle mi?
3: Bence öyle.
1: Tamam.
3: Kasıtlı yapmıştır.
1: Peki, dediğiniz gibi olsun. Teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun. Güzel.
2: Görevliler için bir şey çok net. Süspansiyon kazara alçaltılmaz. Sürücü bunu bilerek yapmış.
1: Tamam. Ceza ofisi görevlileriyle konuştum. Burada kasıt görüyorlar. Buna göre ceza iki katına çıkarılacak. Yani 90 euronun iki katı artı 28,5 euro. Toplamda 208,5 euro yapıyor. Bu sizin para cezanız.
0: Tamam, öyle yapalım.
1: Tamam.
0: Sorun yok.
1: İsterseniz kartla da ödeyebilirsiniz.
0: Tamam, yaparız.
1: Tamam, öyle yapalım. Pekala. Ceza tutarını söyledikten sonra hemen kartını çıkardı ve anında ödedi. Ödemeyi aldık. Bundan çok daha güçlü tepkiler gördüm. İnsanlar bunu şu an karşılayamam ya da bunu ödeyemem diyor. Ve gerçekten onlar için ağır olabiliyor. Ama ödemeleri şart.
2: Onun rahat tepkisi pek şaşırtıcı değil. Çünkü İsviçre'de para cezaları çok daha yüksek.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net. Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek? Kendim...

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
7: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
8: Çok güzel.
7: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
6: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
10: Bakın.
11: Tam da leslik.
12: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale, çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
13: Hesap.com

0: Ondan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
1: basit, hesap basit. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Marco ise şimdiden gözünü bir sonraki araca dikmiş durumda. Ama bu sefer bir ihlal nedeniyle değil. Japonya'dan gelen, Almanya'da nadir görülen bir araç gördü.
7: Açıkçası bu gerçekten özel bir şey. Genelde hep aynı modelleri görüyoruz ama böyle güzel bir araba görmek gerçekten çok güzel. Harika bir şey. Birkaç yıl önce benim de modifiye bir arabam vardı. Üzerinde gerçekten epey çalışmıştım. Tabii ki her şeyin yasal olmasına dikkat ediyordum. Ama o zamandan beri biraz değiştim. Aa evet, bu da çok güzel bir model. Çok güzel.
8: Bir bakıma böyle büyük bir etkinlikte herkesin kendini göstermek ve arabasını daha da güzel hale getirmek istemesini anlayabiliyorum. Ama bunun yol güvenliği açısından ne gibi sonuçları olabileceğini neden düşünmediklerini açıkçası anlayamıyorum. Başka birçok seçenek var. Örneğin araçlarını trafiğe uygun bir durumda sürüp sonra fuarda modifiye edebilirler. Tıpkı fuardaki katılımcıların yaptığı gibi. Ama ne yazık ki birçok sürücü bu konuda hassas değil.
6: Öyle yapsa sürücümüz hem zamanından hem de parasından olmazdı. En azından bir kriko bulmayı başardı. Yolculuğuna devam etme şansı artıyor. Çıkarılan lastik süspansiyonu ortaya çıkardı. Artık memurlar araç ruhsatındaki numarayı kontrol edebilecek.
8: Numaralara bir bakalım. 1, 3, 11, 4, 5. Evet, tamam, eşleşiyorlar. Bu kesinlikle kayıtta olan parça. Ne kadar yükselttiniz?
9: 7,5, 1 santimetre yükselttim. Böyle idare eder.
8: Başlarken orada değildim. 1 santimetrede sen de kontrol etmem gerekecek.
6: Hile yapmak boşuna. Yerden açıklığı doğru değilse 4 tekeri de tekrar sökmek zorunda kalacak.
8: Tamam, harika. 2 santimetre. İhtiyacımız olandan bile fazla. Tamam. İşimiz bitti o zaman. Bu sizin için.
9: Tamam.
8: Size güvenli bir yolculuk dilerim. Evet. İyi eğlenceler. Açıklık lütfen böyle kalsın. Ve dikkatli olun.
9: Peki.
8: Paranız cebinizde kalır. Kimseyi de tehlikeye atmaz. Evet. Boşuna zahmete de girmezsiniz. Tamam. İyi tatiller.
9: Tamam, evet. Hoşça kal.
8: Güle güle.
6: Nihayet modifiye fuarına giden yolunda hiçbir engel kalmadı. Lüneburg'da Markus bir arabanın kaputunu açmayı deniyor. Motorun çok fazla yağ damlattığından şüpheleniyor. Maalesef açma mekanizması arızalı.
10: Yanında tornavida var mı?
11: Hayır, elimde hiçbir alet yok.
10: Üstten tornavida ile açabilirdik çünkü parmağımla açamıyorum.
11: Keşke yanıma almış olsaydım.
12: Bu da tabii bir kusur. Erişilebilir olması gerekir. Çünkü gerekirse doldurulması gereken sıvılar var ve burada öyle bir durum yoktu. Bu bir folyo değil, öyle değil mi? Üzeri boyanmış.
11: Evet, öyle ama saydam.
12: Evet ama bu da kusurlardan biriydi, öyle değil mi?
11: Bakın, yaptırdığım yerin adresi
10: Hayır,
11: ve faturası
10: burada. Hayır, tamamen doğru.
11: Burada.
10: Zaten bunlar onaylı ışıklar ve orijinal hallerinde olmalı. Üzerinde folyo veya boya olmaması gerekiyor. Yani bu tamamen yanlış. Bunun olmaması gerekiyor.
12: Epey boyanmış.
10: Muayenede bunu ciddi bir kusur olarak işaretlemişler ve düzeltilmesi gerekiyordu. Mart ayından beri onarılmış olması gerekirdi.
12: Fren balataları yeni mi?
10: Balatalar ve fren disk.
12: Tamamen yeni mi?
10: Arkada her şey yeni görünüyor. Kaliper ve tutucu da öyle.
12: Trafiğe uygunluk belgen veya benzeri bir şeyin yok, öyle değil mi?
10: Tekerleklerle ilgili başka bir şey var mı? Herhangi bir şey?
11: Hayır, yok. Hala kayıt yaptırmam gerekiyor.
12: Evet, olması gerekiyor.
11: Hayır. Aldığım yerde bulamadılar. Yakın zamanda aldım.
12: Hem jantın hem lastiğin orijinal olmadığını açıkça görebiliyoruz. Bu pek sorun değil. Lastik üreticilerinin çoğu trafiğe uygunluk belgesi alırlar. Bunu neredeyse tüm firmalar yaparlar. Bu, çeşitli araç tipleri ve modelleri için onaylandıkları anlamına gelir. Ama eğer bu uygunluk belgesini elinde bulundurmazsan, belgenin gerçekten var olup olmadığını kontrol etmek daha zor olur.
6: Jantlar yeni ama genel muayene yok. Burada estetik güvenliğin önüne geçiyor. Bir sonraki durak polis denetim alanı.
10: Tornavida ile kaputu açmayı denemek istiyorum. Açamazsak en azından altına bakarız ve yağ sızıntısının durumunu kontrol ederiz. Eğer kötüleşmişse yolculuğu sona erer ve arabayı bağlamak zorunda kalırız.
11: İşe nasıl gideceğim ben şimdi?
10: Bunu Mart'tan beri kendine sormalıydın. Bunu bu kadar açık söylemek zorunda olduğum için üzgünüm. Ama artık Temmuz'un ortasındayız. Muayeneden beri 4 ay geçti. Eksikleri yaptırmalıydın.
12: Size şu bilgiyi vermek isterim. Farkı bilmek zorundasınız. Diyelim ki bir araçta yapısal bir değişiklik yapıyorum. O zaman ne yaptığımı bilmem gerekir. Burada ise işin %90'ından fazlası zamanla aşınıyor ve yıpranıyor. Bu da elbette sorun ama niyet farklı. Aracınızı her gün ya da 2-4 haftada bir kontrol etmiyorsanız fark etmeyebilirsiniz. Ama o biliyordu. Muayenede ona eksikleri gidermesi ve yeni etiketini alması için 4 haftalık bir süre verilmişti. Asıl sorun da bu. Durumu biliyordu ve hiçbir şey yapmadı. Bu yüzden kasten işlenen bir ihlal söz konusu.
10: Ona nereye gittiğimizi açıklayın. Sonra bakarız.
11: Önce onları eve bırakmam gerekiyor izin verirseniz.
12: Eviniz nerede?
11: Burada. Burada. Yakında. Kaltemor'da.
12: Eve kadar yürüse olmaz mı peki?
11: Hayır, yürüyemez. Koltuk değneği kullanıyor.
12: Mesafe kısa olduğundan işi biraz farklı yapacağız. Siz önce onları bırakmanız gereken yere gidin.
11: Evet.
12: Biz arkanızdan geleceğiz. Bıraktıktan sonra lütfen bizi takip edin. Aracı vinç üzerine alıp altını tekrar incelemek için karakola gideceğiz.
11: Eve gittiğimde tuvaleti kullanmam gerekecek.
12: Bakın şu anda polis soruşturması altındasınız ve aracınızda ilk kez sorun çıkmıyor. Elimizden geldiğince size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Ancak hala bir polis soruşturması altındasınız ve biraz işbirliği yaparsanız çok seviniriz. Her yerde durup bekleyemeyiz. Lütfen o noktaya kadar sürün, sonra önünüze geçeceğiz ve bizi takip edin. Teşekkürler.
6: Artık bahaneye yer yok. Araba polis karakolunda ayrıntılı bir şekilde incelenecek. O zamana kadar memurlar arabayı ve sürücüyü yakından takip edecek.
12: İşleri herkes için kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Doğru, biz canavar değiliz ama biraz işbirliği yaparsanız seviniriz. Onu her yere arabayla götüremeyeceğiz. Tabii ki koltuk değneği olan bayan oradan oraya yürümek zorunda kalmamalı. Ama beyefendi yine de bizimle gelmek zorunda. Umarım bu söylediklerimi anlamışlardır.
10: Eylül ayından Mart ayına kadar bu şekilde sürmüş. Muhtemelen arızaların yerini biliyordu ama yine de sürmeye devam etti. Araç bakımına yönelik neredeyse hiçbir işlem yapılmamış.
6: Bu ihlallerle sadece kendisini ve başkalarını tehlikeye atmakta kalmıyor, çevreye de zarar veriyor.
10: Motor sızıntısı beni gerçekten endişelendiriyor. Motor yağı sızıntısı çevreye zarar verir. Bu yüzden yağ bir yere damlıyorsa başka yerlere de bulaşır. Yeşil bir çayırda duruyorsa yağ toprağa sızacaktır. Çevreye zararlı olduğu için bunun olmasını istemeyiz. Bu çok zararlı bir şey.
6: Diğer sürücüler için de aynı şey geçerli. Yolda biriken yağ tabakası hızla kayganlaşır. Özellikle iki tekerlekli araçlar için çok tehlikelidir. Fazladan yolculuklar artık sona erdi. Polis asansörüne gidiyoruz. Wiesbaden, Argus özel timinden Victoria ve Florian bu sürücüyü şehir içinde saatte neredeyse 100 kilometre hızla giderken yakaladı.
7: Merhaba polis.
13: Tamam.
7: Lütfen motoru kapatın ve anahtarları bana verin.
13: Peki.
7: Teşekkür ederim.
13: Tamam.
7: Polisiz. Hı-hı. Sizi yerleşim bölgesinde saatte 93 kilometre hızla araç kullandığınız için durdurduk. Bu bir trafik suçu. Sürüşünüzü Hı-hı. kaydettik. Konuyla ilgili evet. yorum yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz zaman bir avukata danışabilirsiniz. Tamam. Ve lehinize olan evet, kanıtlarınız anladım. Varsa bunları sunabilirsiniz. Lütfen kaskınızı ve maskenizi çıkarın.
13: Tamam. Evet.
7: Güzel. O zaman önce kimliğinizi, ehliyetinizi ve ruhsatınızı tamam, görmem gerekiyor.
13: Motordan inebilir miyim?
7: İnebilirsiniz.
6: Genç sürücü kaderine razı oluyor.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım net,
15: sigortam net. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
16: Damla. Bence çok eğlenceli. Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: O anların dondurması Oando.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
3: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
4: Evet.
5: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Motosikletiniz ve kişisel bilgileriniz tamam. Lütfen bir numara yapmaya çalışmayın, olur mu? Tamam mı?
8: Pekala.
7: Motosikleti tamam. Alıp kaldırıma doğru itin. Ben aracı hareket ettireceğim. Trafiğe dikkat edin. Sonra her şeyi sakin bir şekilde halledeceğiz, tamam mı?
9: Sürücü sadece 16 yaşında. Göstergesinde yüksek bir hız vardı. Polisler şimdi onunla konuşuyor.
7: Bunun kesinlikle ehliyetinize ceza puanı yazılmasına yol açacağını unutmayın. Belki sürüş yasağı olmaz ama puan kesin. Ayrıca tekrar eğitim almak ve sürücü kursu derslerine katılmak zorunda kalabilirsiniz. Ek olarak deneme süreniz de uzayacak. Çünkü bir puanlık ceza deneme süresini 1 veya 2 yıl uzatabiliyor.
8: Bakımdan yeni çıktığı için hızlıca test etmek istedim. O yüzden hız yaptım. 200 kilometreye ulaştım ama evet, hatalıydım.
9: Belli ki yeni motor gayet iyi hızlanıyor. Ama şehir merkezi hız pisti değil.
10: Aracımızdan saatte 93 kilometre hız kaydettik. Video analizinin ne göstereceğini ve ne kadarını kanıtlayabileceğimizi görmemiz lazım. Hala %10 tolerans düşmemiz gerek ama kesinlikle 50'nin çok üzerindeydi. Hepsi kayıtlarımızda var ve durumu değerlendireceğiz. Bu gece amacınız neydi?
8: Motosikleti biraz sürmek istedim, o kadar. Yolun sonunda itfaiyenin solunda oturuyorum. Orada yaşıyorum. Sadece motosikleti biraz sürerek muayeneden sonra her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek istemiştim.
10: Yeni bir motosikletin çekiciliği olduğunu denemek istemenizi anlıyorum. Ama bunu neden şehir merkezinde yapmak istediğinizi anlamıyorum. Çok fazla yaya var. Hız sınırı olmasının bir sebebi var, özellikle bu gibi durumlar için. 16 yaşında yeni motosiklet kullanan genç bir sürücü, bir acemi, en azından bu önlem sayesinde nerede durması gerektiğini öğrenecektir. Bundan bir ders alması ve bu şekilde sürmemesi gerektiğini anlaması gerekiyor. Bizim de yapmaya çalıştığımız bu. Umarım bunu anlar.
9: 16 yaşındaki gencin annesi de aynı şekilde düşünecektir. Ona haber verildi. Reşit olmayanlar sadece ebeveynlerinin izniyle motosiklet ehliyeti alabilir. Muhtemelen bu kadar hızlı sürme izni yoktu. Lüneburg. Markus ve Sven'in polis karakolunda bir garajı var. Sonunda burada aracın motoruna bakabilirler.
11: Biraz daha, biraz daha. Teşekkür ederim, bu kadar yeterli. Şimdi önce altına bir bakalım. Sonra kaputu açmayı tekrar deneyelim. Bakalım açılacak mı?
9: Açma mekanizmasının arızalı olması nedeniyle motor bölmesini inceleyememişlerdi.
11: Buraya gel, görünüyor.
12: Gel bir bak.
11: Bak, hala damlıyor.
12: Şu hale bir bakar mısın?
11: Evet, damlıyor. Tamamen yağla kaplanmış. Özellikle benim tarafımda ciddi bir yağ sızıntısı var. Genel muayene raporunda yağ damladığı yazıyordu. Yani araç uzun süre bir yerde park ederse ara sıra damlatabilir. Motor bloğunun tamamına yayılan büyük bir yağ tabakası var. Buna artık sadece yağ damlaması denemez. Durum bir seviye daha ileri gitmiş. Motor o kadar çok sızdırıyor ki ciddi miktarda yağ kaybediyor. Ve bu çevre için çok zararlı bir durum. İşte gördüğünüz gibi buralarda çok fazla yağ var.
9: Ön frenler de arızalı. Eğer yağ fren diskine ulaşırsa sürücünün aracını kontrol etme şansı kalmayabilir.
11: Bu kadar ciddi bir yağ sızıntısı bisiklet yolu üzerindeki bisikletliler gibi diğer araçlar için de potansiyel tehlike oluşturur. Araç yol kenarında park ederse yağ tabakası oluşabilir. Bir scooter veya motosiklet bunun üzerinden geçerse kayar ve kaza yapabilir. Bu gerçekten çok tehlikeli.
9: Hepsi bu değil. Genel muayene ayrıca egzoz sisteminin de arızalı olduğunu ortaya çıkardı.
7: Gitmiş mi?
11: Tamamen gitmiş. 3 ay önce de durum böyle miydi?
7: Hayır, yakın zamanda oldu.
11: Daha kış bile gelmedi.
7: Evet, o yüzden zaten.
9: Aracın o zamana kadar trafiğe çıkabilmesi çok düşük bir ihtimal. Egzoz, frenler, sinyaller ve tabii ki yağ sızıntısı.
12: Dikkat et üstümüze damlamasın.
11: Asıl kontrol etmek istediğimiz yağ sızıntısının ne kadar ciddi olduğu ve zamanla artıp artmadığıydı. Gerçekten ciddi şekilde artmış. Ve bu da bu araba için yolun sonu anlamına geliyor. Arabanın her yerinde kusurlar vardı. Jant değişikliği ve ışığın yayılımını azaltan tonlu farlar gibi. Trafiğe uygunluk belgesinin iptaline yol açabilecek problemler de vardı. Yani sonuçta işler çok karışık. Bazı kusurlar onarılmış ama yerine yenileri eklenmiş. Yani liste kısalmamış. Maalesef bu durumda aracı bağlamamız gerekecek. Hadi bakalım kaputu açmayı deneyelim ve başka ne sürprizler var görelim.
9: Kaput hala açılamadı ve bu hiç de küçük bir mesele değil.
12: Böyle olmamalı. Normalde kaputa erişebilmeniz gerekir, öyle değil mi? Yağ kontrol etmek, bir şeyin yanıp yanmadığını görmek veya benzeri bir durum için. Temelde motor bölmesinde olan her şey için. Bu yüzden bir kilit mekanizması var.
9: Ancak burada motor bölmesine erişimi zorlaştıran bir engel var. 500 kilometre güneydeki Wiesbaden'de acemi bir sürücü yerleşim bölgesinde saatte 93 kilometre ile aşırı hız yaptı. Şimdi sadece polis tarafından değil, annesi tarafından da cezalandırılacak.
7: Oğlunuzun arkasından gidiyorduk ve 93 kilometre hız yapıyordu. Video verilerini hala analiz etmemiz ve sonra da hızı hesaplayacağız. Ehliyetini kaybetmeyebilir ama kesinlikle ceza alacak gibi duruyor.
4: Şaşkınım. Memnun değilim. Hiç memnun değilim. Özellikle de şehir içinde olması yüzünden. Burada bu kadar hızlı sürmemeli. 30 kilometre fazla hız yapmış. Burası otoyol veya karayolu değil. Evde de kolay kurtulamayacak. Bu kesin. Bir süre motosiklet sürmesine izin verilmeyecek. Bu ona bir ders olmalı. Neyse ki hiçbir şey olmadı. Kaza da yoktu. Sadece hatalarından ders çıkarması gerekiyor. Dilerim bu son olur. Ona iyi bir ders olmuştur.
7: 5 yıldır bu işteyim. Açıkçası böyle bir şeyi ilk kez görüyorum. 16 yaşında, bir ay önce ehliyetini almış. Tüm süreci bir ayda tamamlamış ve bu şekilde sürüyor. Gerçekten bu durum karşısında şoke oldum diyebilirim. Tam bir acemisiniz. Motosiklet üzerinde kontrolünüz yok. Sürüş tecrüben bile yok. Oğlunuzla tekrar konuşmanızı tavsiye ederim hanımefendi.
8: Bir yıllık deneyimim var. Bundan önce eski ehliyetim vardı.
7: Evet ama bu hız farklı bir durum. Ve 16 yaşında yeterli sürüş tecrübeniz yok. 93 kilometre ile acil duruş yapamazsınız. Birinin aniden yola çıkıp çıkmayacağını bilemezsiniz. Başka bir araç veya elektrikli scooter önünüzü kesebilir. En kötü ihtimal onları ezersiniz ve ciddi şekilde yaralanırlar. Unutmayın, 16 yaşındasınız ve bu bütün hayatınızı etkileyebilir.
9: Florian, sürücünün annesinden tam destek alıyor.
4: Eşim ve ben de motosiklet sürüyoruz. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu hobiyi ondan miras aldı. Şimdi de dersini aldı.
7: Belki evde de cezalandırılacak. Kim bilir? Televizyon yasak olabilir. Harçlığı azalabilir. Polisle deneyimi olduğu belli. Ayrıca normal ve sağlam bir aile ortamından geldiği de belli. Annesinin memnun olmadığı da görülüyor. Bakalım evde ne ceza alacak merak ediyorum. İyi yolculuklar, dikkatli olun.
4: Hoşça kalın.
9: Annesi gidiyor, sonuçlar değişmiyor.
8: Annem şoke oldu ve evet, Evet. Eve gittiğimde başım belaya girecek. Şimdi doğruca eve gidiyorum. Artık sürmek istemiyorum.
9: Yapılan değerlendirme hız sınırını 29 kilometre aşarak gittiğini gösteriyor. 180 euro para cezası, ehliyetine bir ceza puanı aldı ve zorunlu tekrar sürüş dersleri alması gerekecek. Lüneburg. Bu araç 10 aydır geçerli bir muayene etiketi olmadan dolaşıyor ve yağ sızdırıyor. Kaputun altına bakmak sorunun kaynağını gösterebilir ama kaput açılmıyor.
12: Arasına sokarak açmaya çalış, evet. Evet, daha iyi. Evet,
7: bundan
12: nihayet
7: bahsediyordum.
9: Altından bakıldığında motorun ciddi miktarda yağ sızdırdığı zaten görülüyordu.
12: Kabloların üzerine yağ döküldüğünü görebiliyorsunuz, öyle değil mi?
7: Yağ sensörü bu yüzden devamlı yanıyormuş.
12: Evet, çok fazla yağ kaybediyorsunuz.
7: Hayır, yağı durdur yazısı çıkıyor, sonra duruyor ve sürmeye devam edebiliyorum.
12: Evet, çok fazla yağ kaybediyorsunuz. Ama yine de arabanız yağ sızdırıyor.
7: Evet.
12: Sızdırdığı için birkaç haftada bir doldurmak zorunda kalıyorsunuzdur. Bu durum aracın trafiğe çıkması için büyük engel.
9: Buna kim inanır ki? Polis memurları kesinlikle inanmıyor. Aracın bu haliyle yoluna devam edemeyeceği açık. Kusur listesi çok uzun.
11: Yaklaşık 270 euro ceza kesilecek. Belki de daha fazla. Doğru hesaplamak için zaman ayırmamız gerekecek. Çünkü bu kusurları Mart ayından beri biliyordunuz. Ve bu nedenle kasten işlenen bir ihlal sayılacak. Bu durumda ceza her zaman iki katına çıkar. Daha fazla mı yoksa daha az mı olacağı cezayı yürütecek olan ceza dairesi tarafından belirlenecek. Ama sanırım bizimle aynı fikirde olacaklar. Şimdilik bu araçla yolculuğunuzun sonu burası.
9: Ancak araç polis otoparkında kalamaz. Peki artık trafikte kullanılmayacak araç nasıl taşınacak?
11: Aracı çekmek için bir yol sağlayamazsanız çekici çağrılacak ve masraflar size ait olacak. Çünkü durumdan siz sorumlusunuz.
9: Sürücü özel bir taşıma ayarlayamadığı için polis çekici servisini arıyor.
11: Sonuçta aracın artık trafikte kullanılamayacak hale gelmesinin nedeni kusurların sayısı ve ciddiyetiydi. Bir de ciddi miktarda yağ sızıntısı vardı. Bu da aracın normal şekilde sürülmesini imkansız kılıyordu.
9: Peki bu yaklaşık 20 yıllık aracı hala tamir etmek mantıklı mı? Orası tartışmaya açık.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Damla
2: bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Altın madenciliği dahisi.
1: Masanın üstünde tam 3 milyon dolar var.
0: Parker Schnabel bir sonraki büyük vurgunun peşinde.
1: İnanılmaz. Harika.
0: Brezilya ormanlarının derinliklerine iniyor.
1: Madencilik konusunda büyük bir çatışma var. Bunu anlamanın tek yolu buraya gelip kendi gözlerinizle görmek. Harika. Eğer yatırım yapabileceğimiz bir fırsat varsa bunları değerlendirmek isterim tabii ki.
2: Baksana, bunlar lanet olası altın.
1: Şu canavarlara bak. Yine de çelik yelek provası yaptırdım kendim için. Bu benim için ilk oldu.
0: Parker'ın yolunda önceki bölümde.
1: Buradan elde edilecek gelir muhtemelen 1,5 milyar doları bulur.
3: Kooperatifin etrafında dönen bir sürü yasal sorun var hala.
1: Kooperatifin iki grubu birbiriyle savaşırken burada oyalanmak pek içimden gelmiyor. Büyük ana kaya madeni görmek güzel olurdu.
2: Yok artık.
1: Buranın değerini tahmin etmek bile istemiyorum.
4: 400 milyon dolar.
1: Çok büyük bir yatırım. Bu ülkede henüz görmediğimiz bir sürü alüvyon madeni var ve bence bazılarını görmek iyi olur.
0: Mato Grosso, 38. gün.
3: Peixoto altın madenciliği için geleneksel bir bölge.
5: Anladım.
3: Madencilik faaliyetleri etrafında kurulmuş. Oraya ulaşmak için Parque de Xingu adındaki çok büyük ve ünlü bir yerli arazisinden geçeceğiz.
1: Yerli halkla tanışmak çok iyi olur.
0: Serra Pelada ve Pocone'de Brezilya'nın anakaya madenciliği sektörünü keşfederek geçen 3 haftanın ardından Parker'ın bu ülkede sadece bir haftası kaldı. Son zarını alüvyon madenciliği merkezi Peixoto de Azevedo'da atmaya karar verdi. Mato Grosso'nun kuzeyinde yer alan şehir, 7 milyon dönümlük yerli arazisiyle çevrili.
1: Bu seyahatte Brezilya'daki birçok farklı madencilik operasyonunu görme fırsatımız oldu. Ancak gezinin bu sonraki aşamasında kendi işimize daha çok benzeyen ve kurallara daha uygun işleyen alüvyon madenlerine girmeyi gerçekten çok istiyorum. Umarım bunu başarabiliriz. İlginç yerler, insanlar ve fırsatlar bulmayı çok istiyorum.
3: İşte Peixoto Cezevedo Nehri.
1: Bulanık görünüyor.
0: Milyarlarca yıl önce Peixoto volkanik bir araziydi. Sıvı magma yüzeye püskürdü ve altın bakımından zengin kuvars damarları halinde kristalleşti. Ardından su yolları küçük altın parçacıklarını araziye taşıyarak bir alüvyon yatağı oluşturdu. Madenciler 1978'den bu yana 14 milyar dolar değerinde 250 tondan fazla altın çıkardı. Bu da kasabaya bir alüvyon madenciliği cenneti unvanını kazandırdı.
2: Evet, geldik. Şirin bir kasaba değil mi?
5: Evet.
2: Yeni bir kasaba, yeni bir yer. Brezilya'nın yeni bir yüzü. Heyecan var mı?
5: Evet.
3: Ben de heyecanlıyım. Bence ilk olarak kooperatife gitmeliyiz. Yanılmıyorsam Brezilya'nın en büyüğü.
1: Harika. Yine evet. Bir kooperatif.
3: Bence buradaki kooperatif Serra Pelada'dakinden çok daha farklı. Bize işin iç yüzünü anlatabilir ve aynı zamanda gidip görebileceğimiz yerler konusunda yol gösterebilir.
2: Evet.
0: Brezilya'daki çoğu altın bölgesi gibi Peixoto'da da arazilerde maden çıkarma hakları yerel kooperatifin kontrolünde.
1: Ne dediğin hakkında hiçbir fikrim yok ama tamam.
0: Yatırımla ilgilenen herkes için çok önemli bir yer.
2: Binaları da çok güzelmiş.
3: Evet, Serra Pelada'dan farklı.
2: Merhaba, nasılsınız?
0: Müdürleri Gilson Camboin.
2: Evet,
5: size etrafı gezdireyim.
3: Merhaba, teşekkür ederiz, memnun olduk.
1: Bizim de aradığımız şey buydu işte.
5: Evet.
3: Bu bakır cevheri.
2: Vay canına, şuna bak.
5: Bu bölge mineral açısından çok zengindir. Gördüğünüzde bakır cevheri.
1: Kooperatif olarak maden sahalarını kendileri mi işletiyor yoksa sadece madencilik yapan kişilerin idari işlerini mi yürütüyorlar?
5: Kooperatif tüm yasal belgeleri yönetiyor. Sosyal faaliyetlerin yanı sıra çevresel konularda da size yardımcı oluyor.
3: Sadece izinler mi?
5: İzinler veya arazilerde arama yapma hakları gibi, evet.
0: Peşoto'da toprak arazi sahiplerine ait. Ancak madencilik hakları kooperatifin elinde. Kooperatif 200'den fazla bireysel işletmeyi destekliyor ve yerli arazilerinde kaçak madenciliği önlemeye yardımcı olan projeleri finanse ediyor.
5: Yerli halkın arazilerinde veya milli parklarda maden aranmasını desteklemiyoruz.
1: Eminim onlar da benimle aynı sorunu yaşıyordur. Kaçak madencilik yapanlar tüm sektörün adını lekeliyor maalesef. Belli bir pay alıyorlar.
5: Kooperatif her üyenin çıkardığı altından %0.3 oranında pay alıyor.
1: Anladım.
3: Üyelerin hepsi yıllık %0.3'lük evet. bir bedel ödüyormuş.
1: Çok düşük bir oran.
3: Evet düşük ama çok fazla üyeleri var ve gerçekten de çok fazla altın çıkarıyorlar. Yani ofisi ve diğer her şeyi döndürecek kadar gelirleri oluyor. Yılda aşağı yukarı 4 ton altın ürettiklerini söyledi.
1: 4 ton mu? Tüm Yukon'dan daha fazla alüvyon altını üretiyorlar. 2 katı. Yukon'daki bütün alüvyon madencileri yılda genellikle 2 ton civarında üretim yapar. Onların üretimi ise bunun 2 katı.
0: 4 ton altın yaklaşık 200 milyon dolar ediyor.
1: Satılık arazileri var mı? Hadi toplantı odasına geçelim.
3: Toplantı odasına geçmek istiyor.
2: 4 ton dediklerinde Parker'ın yüzünü gördünüz mü? Artık ufak hissetmenin ne demek olduğunu biliyor. 4 ton tüm Yukon'dan çıkan miktarın 2 katı. Kekeleyişini gördünüz mü? 4 ton mu? 4. 2 katı. Vay canına.
1: Burası Serra Pelada'ya kıyasla tam bir zıtlık oluşturuyor. Çok düzenli ve üretken görünüyorlar. Yukon'daki alüvyon madenciliği sektörünün tamamından daha büyük bir endüstri yatıyor burada.
4: Evet.
1: Uygun bir arazi bulmamız gerekiyor. Satılık arazisi olabilecek tanıdığınız toprak sahipleri var mı?
5: Evet.
3: Tanıdığı biri varmış. Bence o kişiyi aramalıyız.
1: Çok iyi olur.
6: Daniel e o Parker conhecer a frente de lavra.
3: Daniel seni maden sahasını beraber gezmeye davet ediyor. O bir evet. jeolog. Bu yüzden konuyla evet. ilgili her şeyi biliyordur.
1: Tamam. Maden muhabbetinin dibine
3: evet,
1: vururuz.
3: Evet öyle. Biz de arazi sahipleriyle ilgili ipuçlarını takip ederiz.
1: Mükemmel.
2: Harika. Yola çıkalım mı? Ne dersiniz?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Bu şapkayla kendimi tam bir madenci gibi hissediyorum. Buradakilerden bir farkım kalmadı.
3: Çok iyi ayak uydurdun.
2: Evet.
3: Evet.
0: Danny ve Larissa yerel arazi sahipleriyle görüşmek üzere kasabada kalırken...
2: Gördün mü?
3: Gördüm.
0: Parker ve Diego, kooperatif jeoloğu Daniel'ın peşinde Peşoto'nun en yüksek verimli maden sahalarından birine gidiyor.
1: Büyükbaş hayvanlar bu kadar ağır kokmasaydı kesinlikle hayvancılık işine girmeyi düşünebilirdim.
7: Gerçekten mi? Bence kötü kokmuyor. Ben bu kokuyu seviyorum. Aslında gayet güzel. Bakalım dedikleri kadar düzenliler mi?
1: Hadi bakalım.
8: Parker, Diego, bu Clever. Clever buradaki Merhaba. Maden operasyonlarının sahibi.
7: Merhaba.
9: Evet.
8: Memnun oldum.
7: Merhaba.
9: Memnun oldum. Evet.
0: Clever Trullo, kooperatif kurucularından birinin oğlu ve babasıyla birlikte Portekizce külçe kelimesinden adını alan Pepita madeninin sahibi.
7: Bize buradaki süreci anlatacak.
10: Aí vocês vão querendo o que vocês quiser saber, vai me perguntando, eu vou
7: Ne öğrenmek istiyorsun? Neleri soralım?
1: Her şeyi.
11: Ele quer saber tudo.
10: Tudo, maravilhoso.
11: Vamos lá. Vamos
10: olhar.
9: Kurulu 6 tarak makinemiz var.
1: Kaç kişi çalışıyor burada?
7: Her makinede 5 işçi ve 3 de yardımcıları var.
1: Bizim çok daha büyük alan açmamız gerekiyor. Yukon'da her yer donmuş halde. O yüzden böyle dar alanda tıkılıp kalamayız.
0: Parker'ın Yukon'da altın yataklarına ulaşmak için tonlarca donmuş toprağı kazımak zorunda kaldığı madeninin aksine Burada işçiler içinde altın bulunan kazılmış toprağı doğrudan çukurların dibine fırlatmak için su jeti kullanıyor. Bu çamur daha sonra tarak makineleri ve yüzer pompalarla çekiliyor ve doğrudan altının hazneye düştüğü altı seyyar sabaktan birine aktarılıyor. Bu, altının izini sürmek için hızlıca sökülüp yeniden kurulabilen bir sistem.
7: Evet evet, eleme yapıp yapmadığını soruyor.
1: Peki yapamam.
7: Affedersin, yapabildiğini çoktan söyledim. Bu test eleğiymiş. Yukon'da da bu işlemi böyle mi yapıyorsunuz?
1: Hayır, biz malzemeyi yukarı taşımak için pompa kullanmak yerine konveyör bandı kullanıyoruz.
12: Eles não usam bomba?
13: Sim.
12: Eles usam bandas transportadoras.
13: Sim.
12: Seria esteiras, correias.
9: Şuraya da bir bakın.
7: Bu nedir?
8: Şunda altın var mı?
9: Evet.
7: İçinde ızgara var.
1: Vay canına, çok ince. Bunu yakalaması gerçekten çok zor.
7: Altın neden yüzüyor? Su çok çamurlu diye mi?
1: Hayır, ince altın yüzey geriliminden dolayı yüzer.
0: Böyle ince altınlar suda yüzecek kadar hafif olabiliyor ve bu da onları yakalamayı zorlaştırıyor.
7: Çok inceymiş, çok.
1: Tamam.
7: Evet.
9: %25-30 kaybımız var, o yüzden sistemi bir daha çalıştırıyoruz.
0: Maksimum miktarda altın elde ettiğinden emin olmak isteyen Clever, çıkan atıkları sık sık yeniden işliyor.
1: Temizliği her gün mü yapıyorlar?
9: Günde bir, hatta bazen iki kez.
1: Anladım. Biz 70 saatte bir yapıyoruz. Tüm madencilik sürecinde en nefret ettiğim kısım budur.
12: Esa parte que él gusta menos da proceso. La limpieza de carpetas. No, la limpieza de carpetas. Más o menos cuánto oro recuperan en 8 horas.
13: Medio gram metro cuadrado.
7: Metrekare başına yarım gram olduğunu söylüyor.
1: 8 saatte mi?
12: En 8 horas.
13: İyi, sí, un día.
7: 8 saatte, evet.
1: Vay canına. O elediğim tavadan bayağı etkilendim.
0: Clever, şu anki çukurundan her 8 saatte 12.500 dolarlık altın çıkarıyor. Bu da yılda 3 milyon dolar demek.
1: Altın gerçekten etkileyici. Peşeto'nun pek çok artısı var. PXOTO'nun pek çok artısı var. Bayağı gelişmiş. Arazi mülkiyet hakları ve yasalar da çok iyi oturmuş gibi görünüyor. Daha önce gittiğimiz hiçbir yerin uymadığı kadar kriterlerimize uyuyor. Evet, bizi burada iş yaparken hayal edebiliyorum.
14: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
15: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
16: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dolukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
17: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
18: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
19: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
20: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
19: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
20: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
17: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
21: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
17: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
22: Tehlike çok.
23: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
24: Olamaz mı?
23: 10 dakika içinde.
17: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
25: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
24: Bu gerçekten dehşet verici.
22: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Tehlike çok büyük.
23: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
24: Olamaz mı?
25: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Vay canına, çok iyiymiş.
1: Şimdi küçük ölçekli madencilerin tüm Yukon'dan iki kat daha fazla altın çıkardığı alüvyon madenciliği ütopyası Peşoto'dayız.
0: Bu koyu cam filmine bayıldım. Bizim de böyle yaptırmamız gerek.
1: Parker ciddi bir canavar buldu. Yepyeni 260 beygirlik bir dozer.
0: Bu dozerler çok yeni. Düşünsenize. 1,5 milyon dolarlık ekipman burada durmuş arazi düzenlemesi yapıyor. Anlaşılan bu topraktan iyi para çıkıyor.
1: Bu 30 tonluk makineler madenci Clever'ın operasyonunun çok kritik bir parçası. Önce değerli toprağa ulaşmak için yüzeyi kazımakta kullanılıyor. Ardından da maden çukurlarını doldurup bölgeye özgü bitkileri ekmeye hazırlayarak araziyi ıslah etmekte kullanılıyor.
2: Buralara hayvan yemeği ekeceğiz. Çünkü
3: yemi.
2: Çünkü buralarda eskiden büyükbaş hayvancılık yapılırdı. Eğer bölgenin doğal bitki örtüsüne geri dönülecekse kooperatif bize fidan ve yerel bitkiler getiriyor.
3: Öyle mi?
4: Bu biz madenciler için harika bir şey. Kooperatifin yaptığı şey gerçekten mükemmel. Bizim gerçekten de çok işimize gelen bir şey. Bu bizim için çok önemli.
5: Araziyi madencilik öncesi haline geri getiriyorlar. Mesela burası eskiden meraymış. Sadece inekleri otlatmak için çim varmış. Burayı tekrar aynı şekilde mera olarak bırakacaklar.
1: Arazi ıslahı, Peşoto'da maden işletmenin taviz verilemez bir parçası.
4: Altın çıkarmak tatmin edici bir his. Ama arazilerin eski haline döndüğünü görmek çok daha güzel. Bu bizi de mutlu ediyor.
0: Güney Amerika'da gezdiğimiz onca maden sahası arasında arazi ıslahı yapan ilk yer burası. Bunu görmek gerçekten çok güzel. Açıkçası burada bir işe girmeyi kesinlikle istiyorum. Tek ihtiyacım olan iyi bir arazi bulmak.
1: Kasabaya dönüyoruz.
6: Alo, Marcelo, merhaba, ben Larissa.
1: Larissa, Parker'ın satın alabileceği uygun arazilerin izini sürüyor.
6: Duyduğuma göre bölgede size ait bazı araziler varmış. Bu doğru mu acaba?
7: Evet, buraların öncülerinden sayılırım. Çok uzun zamandır burada yaşıyorum.
6: Aa, harika. Bugün müsait misiniz? Sizinle yüz yüze görüşmek ve bir konu hakkında konuşmak istiyorum da.
7: Tabii, bana uyar. Haber vermeniz yeter.
6: Harika. Bu çok çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim.
7: Ne demek, rica ederim.
8: Sesi olumlu geliyordu.
6: Evet, gerçekten de öyle. O bir arazi sahibi. Ona otelde buluşabilir miyiz diye
8: harika,
6: sordum.
8: Harika, mükemmel. Eline sağlık, evet. Larissa.
4: Beğendin mi Parker?
0: Evet. Tüm gün içinde oturabilirim. Uzaktayken madende özlediğim tek şey o. Ayrıca çok da iyi bir makine.
4: Öyle mi?
0: Beğendim. Bugüne kadar kullandığım en iyi dozerlerden biri. Peşoto hakkındaki ilk izlenimim kesinlikle doğru yerde olduğumuz yönünde. Herkes kafa dengi. Aslında Yukon'a bayağı benzer bir havası var. Ama en önemli konu burada hala ne kadar arazi kaldığı. En büyük soru işaretlerinden biri bu.
6: Bizi ne bekliyor hiç bilmiyorum.
1: Ekibin kaldığı otele gidiyoruz.
8: Geriye sadece gelmesi kaldı.
1: Danny ve Larissa, Peşoto'nun en büyük arazi sahiplerinden birini bekliyor.
9: Nasılsın
6: merhaba.
9: Larissa?
6: Memnun oldum.
9: Ben de.
6: Merhaba.
1: Marcelo, Peşoto'da 2500 dönümden fazla birinci sınıf arazisi olan...
8: Marcelo,
9: nasılsın?
8: İyiyim.
1: Ve tırnaklarıyla kazıyarak bir yere gelmiş yerel bir iş insanı.
6: Olayı bir arazi sahibinin bakış açısıyla dinlemek istiyoruz. Buralarda hala iyi bir arazi bulma fırsatımız var mı yoksa her yer çoktan keşfedildi mi? Merak ediyoruz.
10: As possibilidades minerárias ainda são enormes. Então sim, nós temos aqui na região muitas possibilidades.
6: Altın madenciliği ve benzeri işler için hala pek çok fırsat gördüğünü söylüyor.
3: Birkaç alüvyon madenim ve araştırılmayı bekleyen el değmemiş arazilerim var.
1: Marcelo daha önce hiç madencilik yapılmamış ve altın bakımından zengin olabilecek el değmemiş arazilerde uzman.
3: İşte bir numune.
6: Ah, ciddi misiniz?
3: Şuraya bakın, şuna bir bakın.
8: Vay canına!
3: Yerden tam olarak bu şekilde çıktı.
8: Vay be!
3: Aynen böyle.
1: Bu külçelerin toplam değeri 40 bin doların üzerinde.
8: Bence Parker'la tanışması için onu tekrar arayabilirsek harika olur.
6: Evet.
10: Eu acho que sempre tem a somatória, por mais que vocês estão aqui buscando informação, talvez buscando investimento, ou vou convidar vocês para ir ao garimpo.
6: Birkaç günlüğüne buralarda olmayacağını ama sonrasında buluşabileceğimizi söylüyor.
8: Dönünce onunla konuşur ve bir şeyler ayarlayabilir miyiz bakarız. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.
6: Teşekkür ederiz Marcelo.
3: Elbette, her zaman bekleriz.
6: Marcelo ile yeni tanıştık. Bize buralarda pek çok arazisi olduğundan bahsetmişti. Anladığım kadarıyla uzun zamandır buradaymış. Bu yüzden Parker'ın onunla tanışmasının önemli olduğunu düşünüyorum.
8: Ne haber? Gününüz nasıl geçti?
5: O maden sahası diğerlerinden tamamen farklı.
6: Öyle mi?
8: Gerçekten mi?
0: Evet, iyi görünüyordu. Güney Amerika'da gördüğüm ve gerçekten aklıma yatan ilk işletmeydi diyebilirim.
8: Bizim de günümüz muazzam geçti.
5: Sahi mi?
6: Evet. İş hallettik.
8: Arazi sahibi Marcelo'yu kıl payı kaçırdınız. Daha 15 dakika geçmedi Marcelo'nun altın külçelerini elimde evirip çeviriyordum.
6: Bence onunla tanışmalısın.
0: Kulağa hoş geliyor. Bugün şu Clever denen adamın madenine gittik. İlginçti. Orada bir sürü iyi ekipman vardı. Belli ki tüm bunları topraktan çıkan altın karşılıyordu. Bu da iyi işaretti tabii. Yani anladığım kadarıyla iyi bir bölgedeyiz. Görünüşe göre Marcelo gibi biriyle konuşma fırsatımız olacak. Umarım birkaç araziye bakıp sağlam ipuçları yakalayabiliriz.
8: Harika, tamamdır. Biraz uyuyup yarın işe koyulalım.
6: Tamam.
8: Güzel.
6: Peşeto de Cazavedo'da çok verimli bir gün geçirdik. Buradaki toprakların iyi olduğu açık ama oturup konuşmamız ve yarın için nasıl bir plan yapacağımıza karar vermemiz lazım. Parker, Diego ve Deni'ye yerli arazisini göstermeyi gerçekten çok istiyorum. Bakalım neler bulacağız.
9: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
11: Kredi? Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
16: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
19: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
19: Aman tanrım.
18: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle
17: perşembe. Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
19: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda

0: Yerli Bölgesi 39. Gün.
1: Vay canına, muazzam, harika değil mi?
2: Çok heyecanlıyım. Burada olmak çok güzel. Bence yerli halkla tanışmadan ve onlardan bir şeyler öğrenmeden Brezilya Amazonunu tam anlamıyla tecrübe etmiş sayılmazsınız.
0: Arazi sahibi Marcelo 2 günlüğüne şehir dışına çıktı. Bu sırada Parker ve ekibi 270 kilometre doğuya, yüce Jingu nehrine ve yerli Kayapo halkının ana yurduna doğru yola çıkıyor.
3: Harika. Mato Grosso'da oldukça büyük ve köklü bir yerli topluluğu var. Hem çevresel hem de sosyal anlamda yerel etkiler konusunda her zaman endişelerim olmuştur. Gidip onlarla tanışmak ve olan biteni tabiri caizse doğrudan birinci ağızdan dinlemek gerçekten benim için çok önemli.
2: O zaman hadi gidelim.
0: Mato Grosso ve Paraya yayılmış atalarından kalma topraklarıyla Kayapo halkı dış dünyayla sadece 70 yıldır temas halinde.
1: Bambaşka bir dünya, bembeyaz, tertemiz bir kumsal.
2: Şu an yerli arazisindesiniz, o yüzden saygılı olmalıyız. Burası bir Kayapo köyü.
4: Kayapo?
2: Evet.
1: Kayapo köyü.
2: İşleri ve kimin ne yapacağını kendi aralarında paylaşıyorlar. Kadınların hepsinin birlikte çalıştığını görebilirsiniz. Erkeklerin ise burada ilgilendikleri başka işler var.
5: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Kayapoların varlığı, yiyecek ve doğal ilaç kaynağı bulmak için nehirde balık tutmaya, avlanmaya ve çevrelerindeki araziden bitki toplamaya dayanıyor.
2: Un mu yapıyorsunuz? Bu manyok.
1: Vay canına.
2: Manyok unu yapmak için bunları kurutuyorlar.
0: Manyok veya kasava, genellikle ezilerek toz haline getirilen ve çoğu öğünde sunulan lavaş benzeri ekmekleri yapmak için kullanılan bir kök sebze.
3: Muazzam.
2: Megaron'u bulmaya çalışmalıyız.
0: Larissa buradaki Megaron adındaki tanınmış Kayapo şefiyle bir görüşme ayarladı.
6: Hola.
7: Hola.
6: Bom dia, tudo bem?
7: Tudo bem.
6: Oi, sou a Larissa, prazer.
7: Prazer, Larissa.
6: Seu nome?
7: Ingrid.
6: Ingrid.
7: Isso.
6: Você sabe onde é que a gente pode encontrar o Megaron?
7: Sim.
2: Bizi Megaron'a götürebileceğini söylüyor. Köyün diğer tarafında olduğunu, küçük bir dereyi geçmemiz gerektiğini söylüyor.
1: Tamam.
2: Tamam.
1: Harika.
2: Bizi oraya götürebilir.
1: Tamam, hadi gidelim.
7: Essa plantação que nós estamos, esse daqui é meu, né? Porque quando eu era bem pequenininho, eu plantei com meu pai. Esse daqui é todo meu.
6: Você plantou tudo?
7: É sim, esse daqui.
2: Burada gördüğümüz bütün ağaçları daha çocukken o ekmiş.
1: Vay canına. İnsanın çocukken diktiği bir ormanda yürümesi epey harika bir his olmalı. Muhteşem.
2: Megaron, Brezilya'da son derece ünlü bir yerli lider. Kaçak oduncular ve kaçak madencilere karşı savaşıyor. Burada dikkatli olmalısınız. Şuraya basmayın. Bu taraftan gitmeliyiz.
1: Tamam.
2: Kayapo bölgesini işgal ediyorlar. Bunu Parker'a göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum.
1: İyi günler.
3: İşte geldik.
2: Şef burada.
1: Vay canına.
8: İyi günler.
2: İyi günler. Ben Larissa.
8: Megaron.
2: Megaron. Çok memnun oldum. Ben Larissa. Bunlar da arkadaşlarım.
3: Parker.
8: Memnun oldum.
3: Ben de öyle.
2: Ve Diego.
8: Memnun oldum.
3: Ben de.
1: Memnun oldum.
8: Memnun oldum.
3: Bu bölgede ya da özellikle bu parkta ne kadar yerli yaşıyor?
8: Parkta 5-6-7 bin kişi var.
3: Bayağı fazlaymış.
2: Evet, fazla.
9: Assim que conta pra gente como que é as coisas boas, os desafios que o senhor tem enfrentado.
10: Eu tenho que falar que tem ameaça de invasores, tem ameaça de garimpeiros, né? Os meus parentes do Pará, eles sofrem muito, né? Porque o garimpo suja a água. Não tem mais rio para pescar. O garimpo estraga a terra. Estraga muita terra, muito.
2: Kayapo halkının topraklarındaki kaçak madenciler yüzünden gerçekten

0: gerçekten çok acı çektiğini söylüyor. Toprakları mahvedip nehirleri kirletmişler. Ayrıca avlanma biçimlerini de etkilemiş çünkü artık avlanacak eskisi kadar hayvan bulamıyorlarmış.
1: 2018'den bu yana kaçak altın madenciliği Brezilya'nın yerli arazilerinde, özellikle de kuzeydeki Para ve Roraima eyaletlerinde hızla yayıldı. Her yıl 50 bin dönüm arazi tahrip edilip kirletiliyor. Yerli topluluklar hayatta kalmak için ormandan yiyecek toplamaya ve avlanmaya bel bağlıyor. Bu yüzden koruma altındaki arazilere yapılan bu istilalar yıkıcı etkilere yol açabiliyor. Bu da yetersiz beslenmeye ve hastalıklara neden oluyor.
2: Yazıklar olsun, yazıklar olsun.
1: Megaron da çalışmalarıyla bu sorunu gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor.
2: Bir sürü tehdit var, bir sürü tehdit var. Olan biten bu. Her türlü tehdide maruz kalıyoruz. Özgürce dolaşamıyoruz.
3: Dünyada öyle insanlar var ki ne yaparsanız yapın onlara asla yetmiyor.
0: Para da Kayapo halkı ve madenciler arasındaki çatışmaları çözmek için bizzat uğraştığını söylüyor.
4: Eu quero que meu povo viva em paz. Viva feliz, contente, alegre.
0: Barış içinde yaşamak istiyorlar. İhtiyaçları olan her şey burada var. Bu toprakları koruyup kollamak istiyorlar.
3: Vay canına. Sonuçta önce bu insanlar buradaydı. Hem de uzun zamandır.
5: E por aqui, por volta de Peixoto, qual que é a relação com os garimpeiros aqui?
4: Aqui não tivemos problema com garimpeiro invadindo nossa terra. Então esse é um problema que nós evitamos, né?
0: Burada bu bölgede kaçak madencilerle sorun yaşamıyorlarmış çünkü topraklarında işgalcilere göz yummuyorlar.
3: İyiymiş.
4: Eu que agradeço de você estar firmando todo mundo que vai me ouvir, me escutar.
0: Kameralarımızla bu olanları gösterdiğimiz için bize teşekkür ediyor. İstedikleri tek şey rahat bırakılmak. Bu mesajı yaydığımız için bize müteşekkir. Barış içinde yaşamak istiyorlar.
3: Ona vakit ayırdığı ve bizi ağırladığı için teşekkür et. Ben de yerli kökleri güçlü olan bir toplulukta yaşıyorum.
2: Ayağınıza sağlık.
3: Böyle bir yeri ziyaret etmek beni biraz üzüyor açıkçası. Sadece rahat bırakılmak için çok fazla çabalıyorlar.
6: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
6: Vay canına şuna
0: teşekkür
6: bak.
0: Teşekkür ederiz.
7: Asana, asana uma carninha aqui. Desse jeito, com a família, todo mundo.
8: Boa vida.
7: A minha esposa sabe fazer pintura.
0: Oradaki eşinin vücut boyamayı bildiğini söylüyor. Eğer boyanmak isterseniz söyleyebilirsiniz.
3: Olur.
6: Bence de yapalım.
3: Hayatın ne anlama geldiğine dair böylesine farklı bir bakış açısı görmek gerçekten hoşuma gidiyor. Ne anlama geldiğini sorar mısın?
0: Bazıları hayvanları temsil ediyormuş. Bu bir kaplumbağa deseni.
3: Harika. Bu gezinin başında bir grup kaçak altın madencisiyle çekim yapmıştık. Şimdi ise sanırım binlerce yıldır bu bölgede yaşayan yerli bir halkın köyündeyiz. Kaçak madencileri ziyaret edip sorunlarını anlamakla, sonrasında buraya gelip yerli halkı ziyaret ederek madenciliğin onlar üzerindeki olası etkilerini anlamak, birbiriyle bağdaştırılması çok zor şeyler. Ama burada yaşadığınız sürece bunlara alışmak zorunda kalıyorsunuz. Haksız mıyım? İşte yasaların uygulanması bu yüzden çok önemli. Buna gerçekten inanıyorum. Görünüşe göre bu bölgede endüstriyi dışarıda tutmak için sert bir çizgi çekmiş olmaları güzel bir şey. Böylece istedikleri gibi yaşayabiliyorlar. Zor ama başarıyorlar.
0: Şefin dediğine göre yerel halk huzur içinde olduğu zamanlar hep vücut boyaması yaparlarmış.
3: Savaşa gitmeden önce yapmak zorunda kalmaktan çok daha iyidir.
0: Evet.
6: Evet.
0: Sevdin mi?
3: Teşekkür ederim.
0: Evet, burayı kullanabiliriz. Hamakları da şu şekilde asarız,
6: evet,
0: değil mi?
6: Evet, mükemmel.
0: Harika.
6: Evet.
3: Gece 2'de seni uyandıracak.
0: Vay canına, şunun boyutuna bak. Bu bir böcek.
6: O kuş bütün gece bu sesi mi çıkaracak? Sivrisinekler şimdiden gelmeye başladı bile.
3: Evet. Git! Şunun büyüklüğüne bak. Aman tanrım. Tepede bir örümcek ağı var. Indiana Jones filminde gibiyiz sanki.
0: Parker'a ve tabii ki Danny ile Diego'ya Brezilya'nın bu bölgesini göstermek benim için çok özeldi. Çünkü burası hem kültürel hem de çevresel açıdan çok zengin. Ama özellikle Parker'ın görmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o bir madenci. Bu bakış açısını duyması ve Brezilya'da neler olup bittiğini anlaması bence iyi bir şey. Evet çocuklar.
8: Sanırım biraz dinlenme vakti geldi. İyi geceler.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yakıt alacağız, yine yandık.
6: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
7: Kredi kartım hadi.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Kırkıncı gün.
13: Bu sabah uyandığımda kameramın her yeri örümceklerle kaplıydı. Örümcek işgaline uğramıştı. Parker hala orada, hamağında uyuyor. Şu dostumuz dün gece epey havladı. Ve tabii horozlar da sabahın üçü gibi ötmeye başladı ve hiç susmadılar. Ama burası gerçekten muazzam güzellikte.
12: Kayapo Köyü, 40. gün.
13: Tamamdır, hadi eşyayı yükleyelim. Harika. Tamam.
14: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
15: Yeniden yollardayız.
14: Gezinin en sevdiğim kısmı buydu.
16: Evet.
13: Kendi diktiğin ormanda dolaşma fikrine bayıldım.
16: Benim de kendi ormanım olacak.
13: Öyle mi?
16: Evet, babam yaklaşık 30 yıl önce 5000 ağaç dikmişti.
14: Gerçekten.
17: Gerçekten mi bu? Harika.
14: Harika.
13: Bu harika bir şey.
16: Bu harika değil mi? Çok
14: evet,
16: güzel.
14: Evet öyle.
16: Gidip Marcelo'yu görelim mi?
12: Yerli arazisinde geçirdiği iki günün ardından Peşoto'ya dönen Parker, bu madencilik ütopyasından kendi payına düşeni almanın peşinde.
16: Bunca yıllık gezilerimiz boyunca gittiğimiz en iyi bölgelerden biri muhtemelen burasıdır. Bulunan altın miktarı, toprağın kalitesi. Bir sonraki adımımız umut vadeden bir arazi bulup bulamayacağımıza bakmak olacak.
14: Çok heyecanlıyım.
12: Larissa bölgenin en büyük arazi sahiplerinden biriyle Parker için bir görüşme ayarladı.
13: Marcelo'nun bir sürü işi var değil mi?
14: Buralarda bir sürü arazisi var ve aynı zamanda madencilikle de uğraşıyor. Bildiğimiz kadarıyla durum bu.
15: Sanırım bu yerlerden biri. Galiba burası.
14: Güzel evmiş.
16: Bayağı iyi para kazanmış.
15: Hadi gidelim.
13: Tamam, bakalım ne diyecekmiş.
18: Merhaba, Parker sen misin?
16: Memnun oldum.
18: Ben de.
12: Marcelo Balbinocchi 30 yıldır bu bölgede yaşıyor ve yavaş yavaş büyük bir arazi portföyü oluşturdu.
16: Harika bir ev.
13: Muazzam değil mi?
19: E até poderia mostrar alguma coisa nesse sentido.
14: Bizi arazisini görmeye davet ediyor.
18: Görmek ister misiniz?
16: Tabii, harika olur.
12: Marcelo'nun Peşeto'nun 11 kilometre kuzeyinde Parker'ın ilgisini çekebileceğini düşündüğü bir arazisi var.
13: Tamam, hadi gidelim.
16: Hadi bakalım. Kamyonet çok iyiymiş. İşleri çok iyi giden, kocaman, lüks evleri olan insanları görmek hep hoşuma gitmiştir. Bunların gerçekten hakkını verdiğine dair sağlam bir referans oluyor.
13: Bu arabalar bana kendimi ufak hissettiriyor.
14: Beni de.
16: En çok altın neredeyse oraya gitmek istiyorum.
14: Evet. Altının her yerde olduğunu söylüyor.
16: Madencilikle bağlantısı neymiş?
18: Ben buranın öncülerindenim. 35 yıldır buradayım ve burada madenciliğe 18 yaşında başladım. Para kazandıkça arazi satın aldım çünkü çok değerli. Bu aslında bir nevi yatırım. Hem ekin hem de altın getirebiliyor.
12: Marcelo bölgede maden ve tarım arazilerinden oluşan 2500 dönümlük bir imparatorluk kurdu.
14: Burada gördüğümüz bütün soya fasulyesi tarlalarının altında mineraller de olduğunu söylüyor. Burası onun arazisi.
12: Marcelo'nun şu an soya fasulyesi ekili olan 50 hektarlık arazisi, çalışan bir maden sahasının hemen yanında yer alıyor.
18: Buradaki saha hala biraz dağınık.
16: Burası iyiymiş.
0: Nós sabemos que o cascalho está lá embaixo ainda. Então a parte forte do ouro está aqui.
14: Asıl altının burada olduğunu söylüyor.
16: Buradaki tenör ne kadardı? Metrekare başına ne kadar altın çıkıyordu?
17: Aqui você acha que tem quanto de grama por metro?
0: Isso aqui vai dar acima de 5.
14: Metrekare başına 5 gramdan fazlaymış.
16: Gerçekten çok iyi.
12: Metrekare başına yaklaşık 5 gram, Parker'ın Yukon'daki sahasından çıkan altının neredeyse 8 katı demek.
14: Burası onun madeni değil. Bu yüzden kendi arazisinin olduğu yerde yeni bir tane açması gerekecek.
12: Daha önce kazılmış olan bu çukur, antik bir nehrin altın içeren çakıllarına ulaşmıştı. Marcelo'nun Parker'a sunduğu arazi ise hemen yolun karşısında. O da bu antik nehir yatağının üzerinde olabilir. Eğer verim aynıysa, Marcelo'nun arazisi Parker'a potansiyel olarak 160 milyon dolar kazandırabilir.
14: Şu an ekinleri görüyorsun ama gelecekte burası bir maden çukuru olacak.
16: Burada madencilik için hiç sondaj veya arama yapılmadı mı?
18: Altın kesin var diyemem ama yok da diyemem.
16: Pekala. Dürüstlüğünüz için teşekkür ederim. Tamam, yavaştan dağılalım mı artık?
18: Olur.
14: Bence Parker gördüklerini çok beğendi. Özellikle de altın potansiyelini çok merak ediyordu. Burası Parker'ın yatırım yapması için çok iyi bir bölge.
13: Burası gerçekten altın dolu değil mi?
16: Evet.
13: Kendi tesisini burada çalıştırsaydın ne kadar altını alırdın?
16: Bizim kazı hızımızda saatte yaklaşık 450 gram.
13: Peki şu an saatte ne kadar çıkarıyorsunuz?
16: 55.
13: 55 mi? Vay canına. İnanılmaz. Neredeyse 7 katı.
16: Çok üretken, harika bir maden bölgesi. Hep söylerim, Yukon'da çıkardığımız altına yakın tenörde altın bulabilirseniz ve bunu yaparken mevsimsel sorunlar ya da bizim yaşadığımız gibi toprak sorunları yaşamazsanız, işi epey büyütürsünüz.
12: Kırk birinci gün.
13: Şu adam hakkında ne düşünüyorsun? Sezgilerin ne yönde?
16: Bence harika biri.
13: Gözün tuttu mu?
16: Evet.
12: Peşoto'da sabah. Parker ve arazi sahibi Marcelo iş konuşmak için bir araya geliyor.
16: Öncelikle buralardaki madencilik hakkında bizimle konuştuğunuz için teşekkür ederim.
0: É uma honra receber vocês. O povo aqui da região gosta muito da sua equipe, gosta muito de ti.
14: Seni burada ağırlamaktan onur duyduğunu, bölgedeki herkesin seni çok sevdiğini ve programı severek izlediğini söylüyor.
16: Biz her zaman arazi arayışındayız ve bu bölge gerçekten ilgimi çekti. Buranın insanlarını sevdim. İklimini de çoğunlukla sevdim. Gerçi biraz sıcak ama geriye sadece ne kadara mal olacağı meselesi kaldı.
20: Can I ask how be the whole price of the 50 hectare area?
0: Seria 6 milhões e alguma coisa.
14: 50 hektar için 6 milyon real üzerinden pazarlık edebileceğini söylüyor.
16: Anladım.
12: Yaklaşık 100 dönüm için 1 milyon dolar. Bu, Parker'ın Yukon'daki arazisi için ödediği paranın 5 katından fazla.
14: Şu an bölgedeki arazi fiyatlarının sadece burada değil, bütün Mato Grosso'da son yıllarda çok arttığını söylüyor.
16: Anladım. Araziyi test edebilmeyi çok isterdim.
14: Kendi sondaj araştırmamızı yapmamız gerekiyor.
18: Arazi şu an kullanımda.
14: Başka birine mi kiraladınız?
18: Burada çok büyük bir çiftlik arazisi var.
16: Birinin soya fasulyesi tarlası varsa gidip her yerini ölece kazamazsınız.
14: Doğru, bunu yapamayız. Evet.
12: Parker, ilkbahar hasadı kaldırılana kadar, yani 5 ay sonrasına kadar araziyi test edemez.
16: Burası ucuz değil. 100 dönüm arazi almak isteseniz bu $1 milyon demek. Biz de yılda 100 dönüm kazıyoruz. Yani hesap kitabı uyuyor. Ancak madenciliğe uygun 100 dönümlük bir arazi satın alabilme ihtimaliniz muhtemelen çok düşük. Üstlendiğiniz riskin boyutuysa çılgınca.
12: Şu anda bir anlaşma yapılabilmesi için Parker'ın araziyi altın testi yapmadan satın alması gerekiyor.
16: Bence burada çok büyük bir potansiyel var. Ama üzerine bayağı kafa yormam gerekiyor.
14: Teşekkür ederiz Marcelo.
16: Çok teşekkür ederim. Benim zaman çizelgem ve alabileceğim riskler açısından bakıldığında Marcelo'nun burada sunduğu fırsatı değerlendirmek pek de doğru bir hamle olmaz.

0: Nasıl uyudunuz?
1: Ben iyi uyudum.
0: Dünkü olay bir nevi hevesimizi kırdı, değil mi?
2: Parker, Marcelo ile bir arazi anlaşması yapma fikrini rafa kaldırdı. Şimdi ekibin Peşato'da kalıp kalmamaya karar vermesi gerekiyor.
0: Gezimizin tam sonunda en başa dönmüşüz gibi hissediyorum ama...
1: Hala biraz vaktimiz var.
0: Çok yok.
1: Gerçi çok değil.
0: Seçeneklerimiz neler?
3: Bu bölgeyi araştırmaya devam etmek mi?
0: Özellikle dünden sonra bu topraklar gözüme gerçekten ilgi çekici görünüyor. Haksız mıyım?
1: Buradaki insanların işlerinin bu kadar iyi gitmesinin bir sebebi var. Kooperatif ve madenciler. Çünkü burada altın çıkarmak daha kolay.
4: Evet, bence buralarda birkaç kişiyle tanışmayı denemeliyiz. Çıktığımız tüm geziler arasında muhtemelen en merak uyandıran ve ilginç olan bölge burası. Burada topraktan devasa miktarda altın çıkıyor.
0: Harika, tamam.
4: Yukon'da işimizi yürütmek için sahaya inmemiz ve bir sürü arazi sahibiyle tek tek görüşmemiz gerekiyor.
1: Harika.
4: Buralarda arazi bulma işini ciddiye alacaksak yapmamız gereken tam olarak bu. Son haftamızda varımızı yoğumuzu bu işe vermeliyiz. Burada çok fırsat var.
0: İşe koyulalım.
4: Hadi gidelim.
0: Vay canına, bu devasa bir şey.
2: Parker'ın yolunun sezon finalinde.
4: Gerçekten etkilendim.
0: Aa, vay canına, şuna bak.
1: Aa, vay canına.
4: Burada altın madenciliği konusunda devasa fırsatlar var. Buradaki işe para yatırmayı isterim.
5: Oturup konuşabiliriz ama kameralar olmadan.
4: O zaman şu mikrofonları da çıkaralım.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
13: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşanı
14: tak. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
17: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu kaza alanına çok bel bağladık. Babam için başarılı bir yıl olmasını istiyorum.
1: Hoffman ailesinin reisi son sezonunu duyurunca Todd şimdiye kadarki en iddialı hedefini ortaya koydu. 3033 ons.
0: Gerçekten bu son, öyle mi?
2: 77'yim, 78 olacağım. Her şey olacağına varır.
3: Bu Jack'in son sezonu ve rekorumuzu kırmaya çalışıyoruz.
1: Fakat kayıp kaza alanında su seviyesi yükseldikçe nesiller boyu madencilerin neden burada başarısız olduğu anlaşılıyor.
4: Resmen 1,5 metrelik balçık var.
1: Artık her şey zorlu bir mühendislik hamlesine bağlı. Hoffman ekibinin altınlı toprağa ulaşmak için tek umudu bu.
0: Tozu dumana katarken bir anda dumanlı olduk.
1: Hoffman altınları.
0: Vaktin var mı baba?
2: Evet, tabii.
0: İçten içe bunun son olduğuna gerçekten inanıyor musun?
2: 77 bitti, 78'e giriyorum Tat. Ben bunu gerçekten başardım. Bu benim hayalim de. Ama şimdi siz devraldınız, artık bu sizin hayaliniz olacak. Senin ve diğerlerinin, Tanrı aşkına bunu anlamalısın.
0: Evet ama herkes bu işi senin kadar sevmiyor. Herkes değil, senin kadar değil.
2: Evet, evet, öyle öyle.
0: Bu işi sensiz de yapabilirim baba ama asıl soru sensiz yapmak istiyor muyum? Sensiz devam etmek isteyip istemediğimden pek emin değilim baba.
2: Bu konuda gerçekçi olmalısın. Bu harika bir yaşam tarzı. Ben çok seviyorum ve her zaman sevdim.
0: Artık çok fazla geliyor değil mi?
2: Evet, artık yapmama gerek kalmadı.
0: Bildiğim tek şey şimdiye kadarki tüm maden sezonlarımızda senin yanımızda olduğun. Sen yanımızda olmadan madencilik yapmayı düşünmek bile tuhaf geliyor.
2: Zaman akıp gidiyor, tad durmak bilmiyor. Her şey olacağına varır oğlum.
0: Pekala. Bunu senin en iyi sezonun yapmak için bir yol bulacağız baba. Alabildiğimiz kadar çok altın alacağız. 3000'e ulaşmaya çalışacağız. Büyük hedef ama sana maksimum altını getireceğiz. Temizleme odasında bizim için ayıklamaya devam edin,
2: evet,
0: tamam mı?
2: Evet, başaracağız.
0: Tamam.
2: Sonra görüşürüz. Seni seviyorum.
0: Ben de seni.
3: Kara İnci geri döndü.
0: Geçen hafta kayıp kesimin çamurla dolduğunu öğrendik. Bu yüzden tüm makinelerimizin altın damarına ulaşabilmesi için bir yol inşa edeceğiz.
4: Hadi yapalım.
3: Tamam.
0: Yol için biraz çakıl üretmek amacıyla Kara İnci'yi bu sezon ilk kez çalıştırıyoruz.
3: Tamam. Hadi deneyelim.
0: Maalesef iki tesisi birden çalıştıramayız. Holy Roller'ın dağıtıcı kutusunda delikler var. Oradan altın kaçar. Holy Roller'dan daha fazla malzeme geçirmeden önce oranın tamir edilmesi lazım.
3: Yaşıyor.
0: Geçen hafta çok iyi bir altın temizliği yaptık.
2: 55.4.
0: Güzel, memnunum dostum.
4: İçinde birkaç külçe var.
3: Bence iyi bir başlangıç.
0: Bu sezon çok büyük bir hedefimiz var. Bu hafta kayıp kesimi işlemeye başlıyoruz ve daha da iyi altın umuyoruz.
3: Kara İnci'nin yeniden çalıştığını görmek gerçekten çok iyi hissettiriyor. Sparky ile bunu bir araya getirmek için çok zaman harcadı. Ve bu bizim bebeğimiz. Holy Roller'dan daha büyük. Kara İnci daha fazla hacim işleyebilir. Bu malzeme için yapıldı.
0: Şimdilik her şey yolunda görünüyor.

0: Herkese teşekkür etmek istiyorum. Orada bir kaya yığınımız var. Andy yola başlayacak. Sence yola başlamak için yeterli kayamız var mı Andy?
1: Evet, bu sabah başlayabiliriz. En azından yolu inşa etmek için. Yeterince kaya olup olmadığını bilmiyorum ama umarım büyük kısmını bitirebiliriz.
0: Tamam. Tater soyma işlemi yapıyor. Güneş var. Orası kayganlaşacak.
2: Sıcaklık ve erime hızı tempomuzu bozmadığı sürece bugün işler iyi gider.
1: Bugün biraz daha zorlanacaksın. Çünkü yılın şimdiye kadarki en sıcak günü. İşin başında durman gerekecek.
0: Bu sıcak havada arpiyat yapıp yapamayacağımızı hep birlikte göreceğiz. İşimiz zor olacak.
1: Evet.
0: Aslında şu an bir dağ gibi görünüyor.
1: Ortalık çamur deryasına dönecek. Çok pisleşecek ama sakın pes etme. Toprağı taşımaya odaklan. Çakıla ulaştığın sürece sorun yok. Çakılı orada görebilirsin. Her yer berbat olsa bile onunla uğraşmamayı öğrenmelisin. Sadece donmuş kısımlarla uğraş.
2: Anlaşıldı.
0: Güzel. Konuşmak istediğiniz başka bir şey var mı?
1: Bugün herkesin elini taşın altına koyması gerek. Tesisler çalışacak. Yol yapıyoruz. Sıyırma yapıyoruz. Herkes çok meşgul.
0: Tamam, gidelim.
1: Herkes bu sabah biraz stresliydi. Çünkü aynı anda bir sürü farklı işle uğraşıyoruz. Ama herkese haftanın ilk günü işleri yoluna koyarız, her şey tıkır tıkır işler diye söyledim. Hudson, beni duyuyor musun Hudson?
3: Evet.
1: Şimdi senden bir yük kaya almanı istiyorum. Sonra buraya geri gel. Nereye boşaltacağını söyleyeceğim.
3: Anlaşıldı.

0: Andy'nin planı çamurlu altın damarını parçalar halinde kazmak.
1: Tam oraya dök.
0: Şimdi yapılan iş itina istiyor. Hudson boşalan yere çakıl dökerken Andy Hudson'ın kamyonuna kara inci için daha fazla çamurlu altınlı toprak yüklüyor.
1: Şu anda zemin dolmuş bir halde. Bu yüzden şu balçığı atıp üzerine çakıl serdiğimde sezonun geri kalanında sert kalacaktır.
2: Şu an kayıp kesimden alınan altınlı toprağa yükleniyorum. Çok heyecan verici. Bu kesim tutmazsa sezonumuz muhtemelen... neredeyse tüm umudumuz buna bağlı. Şu anda başka hiçbir seçeneğimiz yok. Umarım işe yarar.
3: Asıl meseleye gelelim. Bir şeyler oluyor.
4: Pekala, burada tamamen tabanı delmiş.
3: Tamam.
4: Burası tamamen bitmiş. Daha da kötüsü yan duvarlar da inceliyor ve delinmiş. Bak, içi malzeme dolmuş. Hissedebiliyorsun.
3: Önerilerinizi bekliyorum. Tesisten geçirdiğimiz malzeme çok aşındırıcı olduğu için ayırıcı kutusunda delikler açtı. Sızıntıların nedeni bu. Bu büyük bir sorun çünkü küçücük bir delik bile ince altının kutunun dışına çıkmasına yol açar. Ve bu bize çok para kaybettirir. Bu yüzden tasarı değerlendirmek ve bir çözüm bulmak için Sparky, Framer ve Hunter'ı çağırdım.
4: Tamamen mahvolmuş. Tüm tabanı yeniden yapmak gerekiyor.
5: Bence buna gerek yok. Deliklere yama yapsak yeterli olacaktır.
4: Tüm ayırıcı kutusu buradan çıkarılacak. Sparky ayırıcı kutusunu tabanındaki deliklere yeni metal kaynaklamak yoluyla onarmak yeterli diyor. Ama ben katılmıyorum. Ayırıcı kutusunun tüm tabanı tamamen aşınmış durumda. Bu sorunu kalıcı olarak çözmek istiyorsak tüm tabanı değiştirmek zorundayız. İşte bundan bahsediyorum. Her seferinde kısa yol istiyorsunuz. Doğru düzgün onarmak istemiyorsunuz.
5: Anlıyorum, evet.
4: Sonra böyle berbat oluyor. Zamanımız var, yapacağız.
5: Bu şeyin tabanını sökmemize bence hiç gerek yok.
4: Düzgün yapalım.
5: Şuna baksana Framer. Ben ve bu adam ayırıcıyı inşa ettik. Tamamen kendi başımıza. Ve bu senin sadece ikinci sezonun. Framer'ı severim ama... her şeyi bildiğini sanıyor. Bu adam sadece iki sezondur burada. Bu benim dördüncü sezonum.
0: Ayırıcı kutusundaki tüm delikleri onarmak için Sparky, delikli mevcut tabanı koruyarak üzerine bir kat plaka kaynaklamayı öneriyor.
5: Bu hem aşınma sorununu çözecektir hem de fazla zaman almaz. Çünkü çalışmamız gerekiyor. Bu gerçekten iyi bir altınlı toprak ve burada çok fazla vaktimiz yok. Tam üstüne başka bir plaka koyup kaynak yaparsan bu ortadaki her şeyi kapatır. Biraz düz demirle bu şey bizim süremizi uzatır.
4: Sana söylüyorum, sezonun geri kalanında çalışmak zorundayız. Bunu sadece bir kere yapacağız, tekrar yapmayacağım. Sökeceğiz, düzgün yapacağız ve bu şekilde bir arıza konusunda endişelenmek zorunda kalmayacağız. Bu sene hedefim ne kadar sürerse sürsün işleri ilk seferde düzgün yapmak. O ayırıcı kutusu kusursuz olmalı. Sparky'nin bunun önemli olmadığını düşündüğünü biliyorum ama önemli. 22 yaşında, her şeyi bilmiyor ama bildiğini sanıyor. Düzgün yapılmazsa yine bir yerlerde aşınıp delecek ve sonra yine duracağız.
6: Mesele şu ki, bence düzgün tamir etmekle daha verimli olmak arasında mutlu bir orta yol var.
3: Her şeyi sökme konusunda anlaşamıyoruz. Bunu çıkar, buraya koyacağız. Ama tüm tabanı kesmek yerinde kaynak yapacağız.
4: Tamam, eğer bunu yapmak istiyorsan bu senin sorumluluğun. Biz hallederiz ve senin için geri takarız.
3: Sparky'nin bir fikri vardı. Framer'ın başka bir fikri. Framer düzgün yapmak için çok fazla zaman harcamak istiyor. Düzgün yapmamız gerekiyor ama bunu yarı sürede yapmalıyız. Yapabiliriz. Doğru ekibe sahibiz. Bu adamlar düşündüklerinden çok daha fazlasını yapabilir ve düşündüklerinden çok daha hızlı. Hadi sökmeye başlayalım ve bunu buradan uçuralım.
4: Tamam, hadi bakalım.
6: Beni görüyor musun?
7: Evet, görüyorum. Devam et.
4: Bomu önümüze tam merkeze getir de şu askıyı takalım.
7: Anlaşıldı.
6: Çocuklar taban kısmını dağıtıcıya bağlıyorlar.
4: Tamam, devam et. Ve ortaya getir. Seni ortaya hizalayayım.
6: Ve sonra nazikçe kaldırmaya çalışmamız gerekiyor. Oluk kutularını hareket ettirmeden, bir şeye zarar vermeden.
5: Hadi uçuralım şunu. Evet.
1: bilmiyorum.
4: Hadi yukarı.
5: Dostum, eğer bu düşerse başımız büyük dertte demektir. Altının nasıl dağıtılacağını belirleyen can damarımız. Dikkat.
6: Bir şey kaldırırken en önemlisi çok yavaş gitmek. Kimseye zarar vermek istemezsin. Bu yüzden her şeyi dikkatli yapmak zorundasın. Bunu doğru yapmazsak ve düşürürsek hasar deliklerden çok daha kötü olacak ve çalışmaz hale gelecek.
4: Şunu ortala çünkü tam oraya kaynak yapacaksın.
6: Altına girme Spark. Elinden geldiğince uzak dur.
4: Girmiyor, önünde duruyor.
6: En iyi arkadaşıma zarar vermek istemem.
7: İşte böyle.
4: Pekala.
5: Sağ ol dostum.
4: Tamam.
5: Teşekkür ederiz.
0: Ekip dağıtıcı kutuyu tamir etmeye başlarken Andy ve Cap yeni yolun ilk bölümüne çakıl döşeme işini tamamlıyor.
7: Biraz sola gel. Şimdi biraz sağa. Sağa, sağa, evet.
1: Devam et. Tam orada. Tam orada dur.
7: Tamam, tamam. Biraz daha. Güzel.

0: Yolun dörtte biri bitti. Şimdi bir sonraki adıma geçmeliyiz. Suyu kazı alanından uzaklaştırmak için bir menfez döşemeliyiz. Bu iş bittiğinde yolu bitirmek için çakıl döşemeye devam edeceğiz. Onları yoldan alacağız ve oraya koyacağız. Sonra uçlarını kaldırıp etrafına keçe saracağım, tamam mı?
1: Anlaşıldı. Hemen geliyorum. Menfez denen şeyi yerleştireceğiz. Menfez bu suyu bu platformun tam altından dağıtacak ve tüm bu su buradaki çamurlu su birikintisine akacak. Pompa da buradan devreye basacak.
2: Menfezi döşemek için Andy önce bir çakıl yatağının üzerine iki boru parçası yerleştirmeli. Borular suyu altınlı topraktan uzaklaştıracak kayıp kesimin ön tarafına uzanan bir hendeğe yönlendirilecek şekilde konumlandırılır.
3: Keçeyi etraflarına sar ve kapat.
2: Ardından ekip birleşim yerinin etrafını filtre keçesiyle sararak boruların iki parçasını birleştiriyor.
3: Güzel, çok iyi.
2: Son olarak Andy merkezi üstünü birkaç santim çakılla kapatarak yola gömüyor.
0: Bu menfezi bitirmek, bu kesimi kurtarmanın bir diğer önemli adımı. Umarım tüm bunlar çabamıza değer ve kayıp kesim sonunda ödülünü verir.
1: Bunu halledelim. Birkaç taşlama makinesi getirelim, yardım edelim, tamam mı? Hadi bakalım. Delikleri yamamadan önce taşlayıcılarla yüzeyleri düzleştiriyoruz. Bu deliklerin üstüne yeni metal kaynaklamayı daha kolaylaştıracak. Biraz daha yukarıyı taşla, sonra ısıtırız ve çakma kaynağa başlarız. Ayırıcının öbür ucuna doğru ilerleriz. Bu biraz süreç gerektiriyor ama sen ve Chambon'un yardımı iyi oluyor. İşleri orman yangınından daha hızlı kapıyorsunuz. Bayağı iyisiniz. Bunu sevdim.
4: İyi görünüyor.
1: Bu büyük bir iş. Fazladan adam lazımdı. Chambon'u seçtim. Bir de Caleb diye genç bir çocuk var. Çok sıkı çalışıyorlar. Neyi nasıl yapacaklarını hemen kapıyorlar. Burası şurasından daha fazla aşınmış durumda. Bakalım burada ne varmış. Oldukça yakın dostum. Başardın. Evet, kesinlikle başardın. Harika gidiyorsunuz. Şimdi şu noktada çalışalım.
5: Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Elime kaynak tabancasını tutuşturup beni oraya attı ve kesmeye başla dedi.
1: Devam et. Vaktimiz yok dostum.
5: Üzerimde kesinlikle baskı var. Yanlış bir şey kesersen veya işi batırırsam başımıza iş açabilirim.
1: Makinemin fişini çektin. Ne yapıyorsun? Yeni olduğunu biliyorum ama... Önümde fişi geri takıyorsun. Bu meret de bacağımın üstünde bir anda çalışıyor. O kalın kafanı çalıştır. Hiç güvenli değil. Hoş da değil. Bu şey kolayca bacağımı kesip ana bir atar damarıma ulaşabilir. Bu koruyucu üzerimde olmasaydı bu şey beni tam buradan yakalardı.
5: Sparky taşlama yaparken taşlamanın fişini çektim ve o da aleti bacağına dayamıştı. Fişi tekrar taktım. Bu oldukça tehlikeliydi.
1: Bak dostum. Beni gerçekten sinirlendirdin. Ciddiyim. Bu kötü sonuçlanabilirdi. Bir şey yapmadan önce düşünmek zorundasın. İlk kural bu.
5: O kablo olduğunu bilmiyordum.
1: Sorun yok. Bir dahakine evet. Omzuma dokunman yeterli. Sorun kalmaz. Her tamam. Şey yolunda. Hepimiz hata yaparız ve kimse mükemmel değil, tamam mı? Seni seviyorum. Gerçekten öyle. Bütün kalbimle.
5: Burada öğrendiğim ders şu oldu. Her zaman ne yaptığına dikkat et. Ve böyle bir şey yapmadan önce kontrol ettiğinden emin ol.
1: Hadi devam edelim. Böyle devam et, tamam mı?
0: Şimdi onu yay, sonra tekrar geri geleceksin ve yükünü boşaltacaksın, tamam mı?
6: Anlaşıldı.
2: Dozer henüz tamir edilmemişken Andy ve ekibi kayıp kazı alanı boyunca yol inşa etmeye devam ediyor. Bu yol olmadan ekip cevhere ulaşamaz ve kayıp kazı alanının hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları altın yoğunluğuna sahip olup olmadığını bilemeyecekler.
0: Yolumuzu kazı alanının ortasına doğru biraz daha uzatıyoruz. Umarım bunca çalışma ve emek karşılığını verir ve bu kayıp kazı alanı altın kazandırır. Gerçekten büyük bir altın temizliği bekliyoruz. Ama o savaklardan geçene kadar kesin olarak bilemeyeceğiz.
4: Dinle. O yaşlı adamların seni ezip geçmesini istemiyorum.
1: Evet.
4: Sesini çıkart.
1: Anladım. Şimdi %100 anladım.
4: Tamam.
1: Evet.
4: Gençler burada değerlidir ve bu sadece yaşlıların gösterisi değil. Tamam mı?
1: Biz deniyoruz adamım.
4: Sizler bu madenin geleceğisiniz. O
1: evet.
4: Yüzden
1: evet,
4: sesinizi çıkardığınızdan emin olun.
1: Evet.
4: Ama doğru olduğunuzdan da emin olun. Çünkü yanıldığınızda bunu size asla unutturmazlar.
1: Ama şunu bil, senden öğrendiğim bir şey var. Başarısızlıklardan ders çıkar.
4: Kesinlikle.
1: İşte tam da bunu yapıyoruz.
0: Tater, Tater, Tater.
6: Evet.
0: Biraz daha coşku bekliyorum. Gerçekten iyi görünüyor. Permafrost için buldozer operatörüne dönüşüyorsun. Bunu sevdim, bunu sevdim. Bu yol bitince kesimin çok daha fazla alanına ulaşabileceğiz. Ama yapılacak daha çok şey var. Tater kayıp kesimin bir sonraki bölümünü soyuyor. Yol bitince taşımaya hazır olsun diye altın damarını hazırlıyor. 3033 ons hedefimize ulaşacaksak geride kalamayız.
6: Bu tür soyma işlemini hiç yapmadım ve beni gerçekten yavaşlatan birkaç takıldığım nokta var. Kendimi çok tedirgin hissediyorum. Soyma belirli bir süreç. Yaptığımız şey altın olmayan üst toprak katmanını kaldırmak. Böylece altındaki altın damarına ulaşabiliriz. Şu an kayıp kesimde kazıyorum. Sezon bu kesime bağlı. Bunu soyamasam hedefimize ulaşamayız. Omuzlarımda çok yük var. Doğru yapmaya çalışıyorum. Umarım başarılı olurum. Herkes çok çalıştığı için kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Bu işi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Zayıf halka olmak istemiyorum. Şu an öyle hissediyorum. Ama elimden geldiğince hızlı halletmek için çaba göstereceğim.
7: Tater. Efendim? Dozerinden bir şey düştü gibi görünüyor.
6: Lanet olsun. Başım dertte çünkü bu bizim tek kazıyıcımız. Kesim açık ve kazıyıcı olmadan hiçbir şey yapamayız. Soyma işlemi durur ve bu sezonun sonu olabilir. Buldozerimin kazıyıcısı kırıldı. Bu da soyma işlemini durdurmak zorunda kaldığım anlamına geliyor. Bunu hızlıca tamir edemezsek bu kesimi hiçbir zaman bitiremeyiz.
2: Kazıcı, sıkılaşmış ve donmuş toprağı gevşetmek için kullanılan 2 tonluk uzun bir buldozer aparatıdır. Üzerinde diş olarak adlandırılan değiştirilebilir bir tungsten çelik alaşımı ucu bulunur.
6: Arkadaşlar, ne yaptığımı bilmiyorum ama onu kırdım. Üzgünüm. Üzgünüm.
4: Harfiyat yapmamız lazım. Telefonlara sarılacağım, etrafı arayacağım. Buralarda bulabilecek miyiz bir
0: bakalım. Ama bunu da kırarsan soyma işlemi tamamen biter.
4: Yeni zemin soyamazsak, Holy Roller'ı tamir etmenin ve o yol inşa etmenin ne anlamı var? Şu an yapılan tüm bu sıkı çalışma boşa gidecek. Umarım bunu tamir edip bir arada tutabilirler. Her gün 20-30-40 ons daha demek ve o altına ihtiyacımız var. Sezonumuzun 80'lerden kalma eski bir buldozere bağlı olmasından nefret ediyorum ama şu an işte bu noktadayız.

0: Andy kayıp kesime giden yol üzerinde çalışmaya başladığında neyse ki Holy Roller'dan biriktirdiğimiz çok fazla çakılımız vardı. Holy Roller devre dışı olduğundan kara inciyi çalıştırıyoruz. Ama bu noktada her iki tesis de sürekli çalışmazsa yolları inşa etmek için yeterli taşımız olmayacak. Kara inci tek başına bize yetişemez.
1: Andy, burada seni bekliyorum. İstediğin bu mu?
2: Evet, daha fazla çakıl bekliyorum.
1: Anlaşıldı.
3: Sparky, duyuyor musun?
2: Evet, duyuyorum. Yol için çakılımız bitti. Holy Roller'ın çalışmaya başlaması için tahmini süre ne? En az bir gün daha. Elimizden geldiğince hızlı çalışıyoruz.
3: Şu an yol üzerine daha fazla çalışamıyoruz. Bitirmek için çakılımız kalmadı. Kara inci yetişemiyor. Holy Roller'ın çalışır hale gelmesi gerekiyor. Her iki tesis de çalışırsa bunu bitirebiliriz. Kesim boyunca verimli şekilde geçirebiliriz ve tesise taşıyabileceğimiz altın damarı miktarını muhtemelen 3'e katlayabiliriz.
4: Merhaba dostum, nasıl gidiyor?
5: Pek iyi değil. Buldozeri yine kırdım.
4: Kırdın mı?
5: Kazıyıcıyı kırdım. Ardı arkası kesilmiyor.
4: İşte bu, hepsi bu kadar. Madencilik bir dizi arızadan ibarettir. Geçmişte ben de tam olarak aynı şeyleri yaşadım. Ama sana bir şey söylemek isterim. Sakın umudunu kaybetme. Umudunu kaybedersen çok
5: bazen
4: şey
5: ne kadar zor olduğunu biliyorsun.
4: Evet biliyorum.
5: Biraz bunalmış gibi hissediyorum.
4: Bunu gayet iyi anlıyorum. Bak dinle. Uzun zamandır buradasın. Sen de yapbozun bir parçasısın. Ve seni takdir ediyorum. Yaptıklarını takdir ediyorum. Sen olmasaydın bunu yapamazdık.
5: Teşekkür ederim Jack. Bunu duymak
4: evet,
5: güzel.
4: Devam et dostum. Devam et.
5: Ekiple birlikte olmak çok güzel. Seni
4: tabii,
5: takdir ediyoruz dostum.
4: Ben sadece size yardım etmek için buradayım. Biliyorsun değil mi?
5: Çok daha fazlasını yapıyorsun. Bizim
4: evet.
5: için bir ilham kaynağısın.
4: Evet, benim için bir zevkti. Sağ ol.
5: Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederim. Sağ ol. Devam et.
5: Teşekkürler Jack.

0: Orada ne yapacağımı bulmalıyım.
1: Mükemmel dostum. Evet, o parçayı tam oraya yapıştırırız. Hazırsın, kaynağa başlayabilirim. Ayırıcı kutusunu alıp su geçirmez yapacağız. Çünkü her yerde sızıntı var. Kutuyu ne kadar fazla kazarsam o kadar fazla sızıntı buluyorum. Her tarafını kaynakla kapatacağım ama her bölümden bir sonrakine geçmeye devam edeceğiz. Ta ki her şey iyi görünene kadar. O kutuda çok fazla aşınma deliği var. İçinde sıkışmış külçeler olabilir.
0: Evet, hadi açalım ve içinde ne var görelim.
1: Pekala. Bu ayırıcının içinde tam arkada şu küçük deliğin olduğu yerde sanki küçük külçeleri içeri girip parti yapmaya devam ediyor. O yüzden şu şeyi açacağız ve içinde ne varmış göreceğiz. Senin ikramiyen bu cepte, Framer.
0: Bekle, siz maaş mı alıyorsunuz? Dur. Şuraya aşağı vurmayı dene. Tam oraya. Evet, işte bu. Şunu alıp evet. Alamayacağına bak ve evet. İşte böyle.
1: İşte bu. Uhuhuhu. Bu da ne böyle? Şurada ince altınları görebilirsin bak. Dostum, içinde ne kadar var kim bilir. Burası gerçekten dolmuş.
0: Tepeye kadar dolmuş.
1: Dostum, şuna bak. Turbur yolda bunları alıp altın odasına götürecek. O kutuda aslında ne kadar altın tuttuğumuzu göreceğiz. Senin için dumanı üstünde.
2: Bunlar nereden çıktı?
1: Tam şuradaki cepten.
2: Ve bunu iptal ediyoruz, değil mi?
1: Evet. Şu ufacık delik kardeşim. 1 santim her şeyi oraya itmiş.
2: Vay canına.
1: Evet.
2: Peki gidip eleyim ve ne bulduğumuza bakalım.
1: Evet dostum, evet. Sağ ol Turber.
2: Bence ince altın ve oluk kutusunda yakaladığımız her şey burada da olacak. Hızlıca eleyeceğim. Umarım sadece çamur girmiştir. Ama hayır. Altını görebiliyorsunuz. Tam orada. Oldukça fazla miktarda. Şimdi ne kadar olduğunu merak ediyorum.
1: Evet Jimbo. Ne var ne yok?
2: Sana iyi haberim var. O delik artık olmayacak. Çünkü...
1: Ne?
2: Sana söylüyorum, verdiğinin olamaz, sadece 1/4'ünü eledim. Ama sadece şunu İnanılmaz. Göstermek istedim sana.
1: Hayır.
2: İşte orada. Vay canına. Oraya gidecek.
1: Biliyordum. O cepte ne kadar altın var dostum sence? Söyler misin?
2: Bak,
1: sence ne kadar
2: bu
1: var?
2: Onsun 1/4'ü. Kovadakinin sadece 1/4'ünü yaptım. Toplamda 2 ons mu?
1: Oh,
2: o küçücük
1: tanrım.
2: Delikte $4,000 yatıyor.
1: Neyse ki ortadan kaldırıyoruz.
2: Evet.
1: Ayırıcı kutusunun içinde bulduğumuz bu altın şimdiye dek kaybettiğimiz altını gösteriyor ama sezon sonunda altın sayımına eklenecektir.
2: Altın görmek her zaman güzeldir. Nerede bulduğunuz önemli değil. Neyse ki iyileştirmeler çok etkili olacak. Bir sonraki ölçümde garanti vermiyorum ama bahse girerim iyi olacak. Tekrar çalışmaya başlamamız ne kadar sürer?
1: Yakında yıkamaya başlarız. Ama bu kez hiçbirinin deliklere kaçmasına izin veremeyiz. Orayı tamir ediyoruz. Sağ ol kardeşim.

0: Dikkatli ol dostum. Elinin altında kalmasını istemezsin. Elini hep üzerinde tut. Bu kutu uzun süre dayanacak. Bu şeyin içinde devasa miktarda kaplama var. Artık kurşun geçirmez. Dünyanın ilk kurşun geçirmez ayırıcısı dostum.
1: Yerine oturttuk. Sıkıştırmamız gerekiyor. Silikonu iyice sıkıştır.
2: Ayırıcı kutusunu neredeyse tamamen söküp tüm tabanlarını ve yanlarını kurşun geçirmez AR-500'de yeniden inşa etmek zorunda kaldık. Adamlar bu işin gerçekten hakkını verdi. Herkes elini taşın altına koydu ve bence çok zaman kazandık. Böyle bir durumda zaman paradır. Şimdi çalıştıracağız ve yeniden işlemeye başlayacağız. Tamam arkadaşlar, çalıştırın başlayalım. Hadi biraz toprak işleyelim.
3: Pekala Kerim. Devam et, devir sayısını 1370'e çıkar.
4: Anlaşıldı.
5: Umarım bu çalıştırma işlemi iyi gider. Eğer öyle olursa iki tesis birden çakıl üretebilecek ve kayıp kesimdeki bu yolu bitirme işine geri dönmüş olacağız.
4: İyi görünüyor. Buradaki ayırıcı...
2: Arkadaşlar çalıştırın başlayalım. Hadi biraz toprak işleyelim.
3: Pekala Kerim. Devam et, devir sayısını 1370'e çıkar.
4: Anlaşıldı.
5: Umarım bu çalıştırma işlemi iyi gider. Eğer öyle olursa iki tesis...

0: de olmak gerçekten iyi hissettiriyor.
1: Saat kaça kadar çalışmak istersin?
2: Bayağı geç saate kadar. Saat 11.
0: Tamam.
2: Artık makineleri kapatmak yok.
3: Artık her şey sağlamlaştırıldığına göre o kazı alanında her 100 yardada ne kadar altın olduğuna dair gerçekten doğru bir sayım yapabiliriz. Bir sonraki tartımda kayıp kesimin aslında ne kadar iyi olduğunu tam olarak anlayacağız.
4: Ayırıcı kutusu tamir edilip Holy Roller çalışır duruma gelince Tater, Ron ve Framer dikkatlerini sökücüyü tamir etmeye çeviriyor.
0: Kazıyıcı sapının kırılması gerçekten sinir bozucu. Çünkü kazımada kaybettiğimiz her saat gerçekten ihtiyaç duyduğumuz zemini açmaktan uzak geçen zaman demek. Keski gibi görünüyor. Kazıyıcı sapını değiştirmek biraz garip. Evet, tutma pimini aldık. İlk adım kazıyıcının tepesindeki pimi çekiyorsun.
5: Harika.
0: Düşmesine izin vereceğim. Belki şimdilik üzerine bir şey koyarım. Evet. Sonra da devam ederiz.
5: Kamyonumu arkadan çarpma.
0: Sökücüyü kaldırıyorsun. Eski olanın düşmesine izin veriyorsun, tamam mı?
6: Sert yap. Şimdi indir. Üzerine geri gel. Onu devir.
0: Eski gövdeyi çıkardığımıza göre yeni parçayı yerine sabitlememiz lazım. Neyse ki Todd kasabada yeni bir parça bulabildi ama pek de ucuz değildi. Doğru yöne taktığımızdan emin olalım. Dikkat et, işte oldu. Evet, tamam, işte böyle.
5: Güzel.
0: Düz girsin. Hadi kaldır, tamam. Evet. Oldu mu?
7: Evet, gayet iyi oldu.
0: Tamam.
7: Çatalları göremiyorum. Eğeyim mi?
0: Hayır, biraz yukarı.
7: Tamam.
0: Tamam, devam et.
6: Aşağı gel Rob.
0: Kazıyıcı sapını hizalamak zor olabilir. Çünkü kazıyıcı gövdesinin kaldırabileceği kadar yükseğe çıkıyor.
6: Tamam, indir Rob.
0: Oraya hizalamak tam bir baş belası olabiliyor. Çünkü yaparken biraz geriye doğru yatırmanız gerekiyor.
6: Güzel. Evet, aynen böyle. Tamam, dışarı çık. O girmeye başladı. Kımıldama. Kimleri almam lazım. Kımıldama.
1: Geri gel. İndir. İndir. Geri gel.
6: Geri gel. Tut şöyle.
5: Hafifçe, tamam. Tut. Tamam, pekala.
0: Elinize sağlık beyler.
1: Sakın bunu da kırma.
0: Tamir ettik. Kaza alanına geri döneceğiz. İşe koyulalım. Umarım çok fazla zaman kaybetmemişizdir.
7: Buraya bir yük daha alırız. Burayı biraz temizledikten sonra iyi olacağımızı düşünüyorum.
8: Evet, iyi görünüyor.
2: Yolumuzu kazdık. Onu kazının tam ortasından geçirdik. Kapattık. Adamlar çakılın üzerinden dümdüz geçebilir. Makineleri iyi durumda tutuyor. Kazıya girmeyi çok daha kolaylaştırıyor.
4: Yol artık tamamlanmışken ekip sonunda daha fazla altınlı toprağa ulaşabilir ve yıkanmak üzere Holy Roller ve Kara İnci'ye kamyonla taşıyabilir.
8: Şu an her iki tesisimiz de yeniden çalışıyor. Kara İnci iyi görünüyor. Holy Roller da güzel çalışıyor. Artık biraz gaza basıp elimizden geldiğince çok saha işlemeye çalışacağız ve gerçek rakamlar koymaya başlayacağız. Bu Jack'in son sezonu ve rekorumuzu kırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince çok çalışmamız gerekecek. Ve şu an her şey iyi görünüyor.
3: Kayıp kesimden toprağa işliyoruz. Bu toprağın buna gerçekten değeceğini umuyoruz. Holy Roller üzerinde yaptığımız düzeltmeler her şeyi biraz daha verimli hale getirmeli. Adamlarla birlikte Jack için gerçekten büyük bir kazanç istiyoruz.
9: Jack'in emekliliği bende ayrı bir kıvılcım yaratıyor dostum. Jack her zaman oradaydı ve herkes için mentor gibi. Herkesin büyük babası gibi. Sadece onların büyük babası değil, benim büyük babam da. O adam.

0: severim. Motivasyon değişti. Herkesin dürüstlüğü değişti. Herkes kendini toplayıp dostum bunu yapmak zorundayız. Jack için bunu yapmak zorundayız dedi. Bu inanılmaz bir tepkiydi gerçekten.
1: İstediğimiz şey burada bir zafer kazanmak. Bu ilk temizliğe çok şeye bağladık. Eğer daha ilk tartımda kötü bir sonuç alırsak bu o kaza alanında sandığımız kadar altın olmadığını gösterir. Ve bilemiyorum çok ama çok kötü bir sezonun habercisi olabilir. Bunun babam için gerçekten başarılı bir yıl olmasını istiyorum.

0: Acele et Harper. Sinirliyken daha iyi iş görüyor.
1: Holy Roller'ın dağıtıcı kutusu nihayet tamir edildiğinde Todd ve ekibi paspasları çıkarıyor. Alanın nihayet umdukları kadar altına sahip olup olmadığını görmeyi umuyor.
2: Kayıp kaza alanından ilk paspas çıkarışımız. Todd, tesisi ayağa kaldırmamız ve her şeyi yoluna koymamız için bize 2 gün vermişti. Sonunda başardık ve şimdi paspasları çıkarıyoruz. Güzel bir gün.
3: İçeride epey altın var.
4: Bu harika. Sadece altın olmakla kalmıyor. Süper ince altınlar da var. Bu da tesisin iyi çalıştığını gösteriyor. Sadece bir hat değil, resmen üst üste yığılmış bir altın hattı var. Süper ince. Bu sadece üstte olanlar. Aşağılarda çok daha fazlası olacaktır. Kutular hiç mükemmel olur mu? Hayır. Ama lanet olası şey çalışıyor. Çok iyi görünüyor ve gerçekten iyi.
5: Burada babam gibi konuşmak istemem. Ama bu seferki iyi görünüyor.
6: Evet, böyle gitmeye devam ederse durumumuz iyi demektir.
3: Nasıl görünüyor? Bence iyi görünüyor. Dün gece tesisi kapattığımızda kutu çok iyi görünüyordu. Ama tahmin yürütmeye veya çok heyecanlanmamaya çalışıyorum. Bazen çok iyi görünür ama aslında öyle değildir. Yine de Jim ve Jack'e oradaki altını temizleme konusunda yardım etmeliyim.
7: Hey! Hop hop hop hop hop!
3: Suyu tekrar aç.
5: Evet.
7: Tamam, hepsini oraya indir.
5: Tamam.
7: Arkada bazı büyük parçalar var.
3: Açmamı istiyor musun?
7: Evet, hepsini açmanı istiyorum.
3: Bunun iyi bir temizlik olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Kutu çok iyi görünüyordu. İçinde kesinlikle altın var ve bence bu tam olarak aradığımız şey. Bunu böyle devam ettirebilirsek rakamları gerçekten katlamaya başlayacağız. Ben 69 diyorum.
7: Söylemeliyim ki bu miktar kulağa çok hoş geliyor.
3: Altın odasında olmayı seviyorum. Gençken başladığım yer tam da burasıydı. Yani henüz yasal olarak ağır ekipman kullanamadığım zamanlar. Altın odası eğlencelidir. Büyük babam orada olmayı sever. Altın görmeyi sever. Jim de çok komik. Onlarla birlikte olmak ve daha fazla vakit geçirmek çok eğlenceliydi. Bu yıl burada olabildiğim için çok memnunum. Masa iyi çalışıyor.
6: Evet öyle.
8: Hunter'la gerçekten çok özel bir ilişkim var.
6: Ve bu iyi bir sezon olacak. Önümüzdeki sezon öyle hissediyorum.
7: Büyük topağı görüyor musun? Onun tamamı altın.
3: Buradaki dinamik çok daha iyi. Bence daha verimli çalışıyoruz. Gerçekten iyi bir başlangıç yaptık. Umarım bu temizlik düşündüğümüz kadar iyi çıkar. Ve sonra biraz ivme kazanıp 3000'e doğru ilerlemeye çalışabiliriz. Jack'in son sezonu olduğu için o olmazsa Jim'le temizlikleri birinin yapması gerekecek. Hala gidiyor mu?
6: Evet. İyi görünüyor bak.
3: Evet.
6: Tam orada görüyor musun? Başladığımızdan beri bu kadar iyi gidiyor.
3: İyi görünüyor.
6: Evet, evet öyle.
3: Ne olacağını düşünüyorsun?
6: Bir sayı söylemek istemiyorum doğrusu ama bu %10, bu %90 demek yani harika bir temizlik olacak. Bunu biliyorum.
3: Evet. Tartılıp ölçülene kadar bilemeyeceğiz ama gerçekten iyi görünüyor.
6: Peki dostum, sonra görüşürüz.
0: Dostum, harika bir temizlik. Bunun büyük olacağını biliyorum. Kutuda gördüğümüz altın inanılmazdı. Dostum, bu hafta çok şey oldu. Dozer bozuldu, ayırıcı kutusu üzerinde çalışmak zorunda kaldık. Hepsini birlikte başardık.
9: Evet, kutuya AR-500 zırh levhası koyduk. Bu ayırıcıyı neredeyse zırhlı bir tanka dönüştürmüş oldu.
0: Demek artık kurşun geçirmez bir ayırıcı kutumuz var.
9: Dostum, bu eziyete katlanacaksa karşılığında ödül alalım.
0: O şey sızdırmaya devam etseydi çok fazla altın kaybedeceğimizi ikimiz de biliyoruz. Bu yüzden iyi iş çıkardınız. Bence burada büyük bir temizlik göreceğiz.
9: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Sen ne dersin Andy?
4: Bilemiyorum. Holy Roller'daki kutunun daha önce hiç bu kadar iyi göründüğünü görmemiştim. Jack'in elinde o büyük kavanoz var. Bu iyiye işaret.
0: İşte çocuklar, burada kayıp kesimin neden yapıldığını göreceğiz. Ve bu madendeki olasılıkların ne olduğunu da. Tamam. Hadi, çalkalayın.
6: Tamam arkadaşlar, olay bundan ibaret.
1: Bu sezonun kayıp kesiminden ilk ölçüm, ekibe kesimin 3033 onsluk hedeflerine ulaşabilecek kadar iyi olup olmadığını gösterecek.
0: Dostum, o kadar ağır mı?
7: Evet, o kadar ağır.
0: Aman tanrım, aman tanrım.
6: 20. 50. 50. 60. 70.
7: Aman tanrım.
6: 80. 90. 100.
7: İşte bu bebeğim.
6: 112, 120, 124, 128, 133, 137, 137.3.
0: Vay.
7: İşte bu
3: çok,
7: bebeğim.
3: Çok iyi.
0: Bu inanılmaz. Bu şimdiye kadar yaptığımız en büyük temizlik. Bu yaptığımız 200 ve hatta 25 bin dolar.
9: Piyango kazanmışım gibi hissediyorum.
7: Dostum, sıra bizde.
9: Evet, kesinlikle.
7: Bunun için yıllarımızı verdik.
1: Şu anda maden 192.7 ons altına ulaştı. Değeri 366 bin doların biraz üzerinde. 3033 onsluk hedeflerine ulaşmak için yaklaşık 5.4 milyon dolar değerinde 2840 ons altına daha ihtiyaçları var.
0: Bu tam bir altın yığını arkadaşlar. Vay canına. Bu kayıp kesim tutarsa 3033'e doğru yol alacağız. Bu inanılmaz.
9: Bu yılda ama oynamıyoruz. Satranca geçtik.
0: Evet.
9: Sonunda.
0: İşte bunu duymak
9: evet,
0: istiyordum çocuklar.
9: Tam zamanında, evet, kesinlikle.

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kurdu avcılarının bu bölümünde bir yol tabelası Drew'u heyecanlandırıyor.
1: Yani... Yol tabelası.
2: Wow. Affedersin. Çok güzelmiş.
3: Beğenmedin mi?
2: Hayır,
3: beğenmedin.
2: Çok güzelmiş.
1: Evet.
0: Anlaşma yapmak aile bağlarından daha önemlidir.
4: Bu abimin olabilir. Hatırladığım kadarıyla çocuklarının yatak odasına koyacaktı ama koymadı. Yani şimdi isteyen alabilir.
2: Abi kardeş sevgisi mi devreye evet. girdi?
0: Konu antika satın almaksa duygusallığa yer yok.
2: Bu çok güzelmiş. Alamadığıma üzüldüm. Ama bence tam sana göre.
3: Kazanmak da var, kaybetmek de.
0: Drew Pritchard, İngiltere'nin önde gelen antika ve dekoratif eşya satıcılarından biri.
2: Aman tanrım, böyle şeylere bayılırım.
0: Ona pazarlık ve hızlı alsat kraliçesi Vicky Nutt eşlik ediyor.
5: Bu ne kadar?
1: 100 sterlin.
5: 70 sterlin teklif edecek.
1: Teklifin için teşekkür ederim ama o fiyatı olmaz.
0: Bir diğer eşlikçi de Alistair Dryburgh.
3: Şu tablo ne durumda? Onu gördün mü Drew? Vay canına.
2: Hadi gidip onun için kapışalım.
0: Drew 30 yıllık deneyimini...
2: Bu epey eski bir şey. İçinde at kılı var. Bu da güzel bir parça.
0: Birikimini...
2: Ne harika ama. Neden bu kadar derin ve uzunlar söyleyeyim. Silindir şapkalar için.
0: Ve uzmanlığını paylaşıyor.
2: İki çiftine 400 sterlini alabilir miyim?
1: Hayır.
2: Denemeliydim. Bugün nereye gidiyoruz?
3: Ashburton. Lydia'yı görmeye. In a Nutshell antikacısı.
2: In a Nutshell mi?
3: In a Nutshell.
2: Ashburton. Oranın çok zengin bir antika dükkanı geleneği var. Çok sayıda antika dükkanı var. Lydia'yı görmeye gidelim ama zamanımız kalırsa diğerlerine de göz atalım. Olur mu?
3: Evet, bakmalıyız.
2: Oraya gideceğimiz iyi oldu. Bu bölgede başka satıcılar da bulabilmemiz mümkün.
0: Drew için başarılı bir satıcı olmak, gelişmeleri yakından takip etmek ve antika eşya neredeyse onu bulmak anlamına geliyor. Bugün Drew ve Alistair 482 kilometre ötedeki Devon'a gidiyorlar. Doğasıyla göz alan bu kırsal bölgede zengin bir koleksiyona sahip genç bir satıcıyla buluşacaklar.
2: Burası çok güzel değil mi?
3: Kesinlikle ama yolları epey kötüymüş, öyle değil mi?
2: Evet. Ben çocukken Kuzey Galler'de böyleydi. Bitki örtüsü çok fazlaydı.
3: Evet.
2: Herhalde
3: çocukken
2: en doğru tanım bu
3: olur. Çocukken çok güzeldi. Her yer ormanlıktı.
2: Evet. Ne kadar tarihi
3: evet.
2: bir yer. Şahane.
3: Evet.
0: Dartmoor'un güney ucunda bulunan Ashburton kasabası bir zamanlar kalay madenciliğinin önemli ticaret merkeziymiş. Son yıllarda antika dükkanıyla tanınan bu kasaba eski mobilyalar, nadir antikalar ve dekoratif eşyaları bulunduğu bir merkez haline gelmiş. Kasabanın merkezindeki In a Nutshell antikacısının sahibi ise genç bir satıcı olan Lydia.
6: Yaklaşık 8 yıldır bu dükkanda çalışıyorum. Burası sevimli bir kasaba ve burada çok sayıda antika dükkanı var. Yani antika alışverişi için harika. Devon'da çok şanslıyız. Dartmoor'da ve sahil kenarında çok güzel evler var. Ve doğrudan bu evde yaşayan insanların eşyasını satın alıyorsunuz. Bu açıdan çok iyi şeyler geliyor. Dükkanın yanı sıra iş ortağım Barry ile bir atölye işletiyorum. Her şeyi orada restore ediyoruz. Bitişiğinde bir de büyük depomuz var. Orada daha fazla malzeme var. Her türlü malzeme orada bulunuyor.
3: İşte geldik.
2: In a Nutshell, antikacısı. Merhaba.
6: Merhaba.
2: Ben Drew.
6: Merhaba, ben Lydia.
3: Merhaba,
6: ben
3: Lydia. Doğru. Ben Alistair.
6: Merhaba.
3: Nasılsın?
6: Merhaba, teşekkür
3: İyi
6: ederim.
3: Misin?
6: İyiyim, hoş geldiniz.
2: Dükkanın güzelmiş.
6: Çok teşekkür
3: güzel.
6: Ederim.
3: Çok güzel.
2: Bir sürü güzel şey var. Görülecek çok şey var.
3: Epey güzel değil mi? Evet.
2: Bunu nereden aldın?
6: Galiba özel bir müşteri verdi. Buralarda çok özel müşterilerden eşya alıyoruz.
2: Güzelmiş
3: evet,
2: değil mi?
3: Evet, hepsi öyle.
2: Harika.
3: Harika.
6: Evet, neredeyse 17. yüzyıldan
3: evet,
6: kalma
3: evet.
6: bir görünümü var.
2: Katılıyorum. Bilhassa
6: evet.
2: bu.
3: Ağır mı? Epey hafif görünüyor değil
2: Hayır.
3: mi?
2: Hayır, kalitesini
3: evet.
2: hissettirebilecek
3: evet.
2: kadar ağır. Güzel bir süs eşyası değil mi? Şahane bir iki sütunlu termometreydi. 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başlarına ait görünüyor. İngiliz malı ama naiplik döneminden kalma olabilir. Ve masa eşyası veya evin herhangi bir yerinde sergilenmek için yapılmış. 120 yazıyor, ne kadara bırakırsın?
6: Evet, 90'a bırakabilirim. Çok sağlam bir parça.
2: Öyle. Evet, evet, çok teşekkür
6: harika.
2: Ederim.
6: Ben teşekkür
2: harika.
6: Ederim.
2: Harika, çok iyi bir parça değil mi? Böyle şeylere bayılırım. Gerçekten. Küçük şık bir parça. El oyması. İçinde hala cıva var. Kırık değil. Hiç hasarı yok ama tabii biraz aşınmış. Şık bir parça. Üstelik fiyatı 100 sterlinden az. Asker yapacak olsam da ucuza kapatmış olacağım. Her zaman her şeye hayran kalıyorum. Kulağa çok kötü gelecek. Gençlerin antika işine girmesine.
6: Genç olmayı kabul ederim, sorun öyle değil. Birçok işi yaptığım iş nedeniyle beni yaşça daha büyük sanıyorum.
2: Öyle düşünmeleri evet, doğal.
6: Şu an 29 yaşındayım ve mezuniyetten beri yani 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bir gün bir müzayedeye gittim. Niyetim bir şey almak veya satmak değildi. Ama müzayededen çok etkilendim. Orada evet. Çok nazik ve harika insanlarla tanıştım ve bu çılgın dünyayı keşfetmiş oldum.
3: Yepyeni bir dünya.
2: Tuhaf evet. Bir dünya olduğu doğru, evet. Ay canına. Bunlar harika değil mi?
3: Kesinlikle.
2: Bunları nereden buldun?
6: Müşterilerim verdi. Maymun işlemesinden etkilenmiştim.
3: Vay canına.
2: Etkileyici.
6: Evet.
2: Şuna bak.
6: Evet.
2: Sanki yaprak tutuyor.
6: Hı-hı.
2: Her açıdan etkileyici. Oyulma şekli ve boyutları. Yaprağın maymuna göre boyutu. Maymun yaprağı tutuyormuş
6: evet.
2: Gibi. Gerçekten inanılmaz. Bayıldım.
0: Tropikal sert ağaçtan yapılma el oyması figürler yüzyıllardır süren bir Afrika geleneği. Bu figürler elle oyularak yapıldığı için kabartılmış gibi görünüyor. Drew 20. yüzyılın ortalarında kalma bu figürlerin 195 sterline satılabileceğini düşünüyor.
2: Bazen bir parça görüp ona aşık oluyorum ve buna inanamıyorum diyorum. Harikalar değil mi?
3: Harika.
2: Öyle değil mi?
3: Bunları bulduğun için biraz kıskandım.
6: Arka taraflarını da beğendim. Hepsinin
2: evet, evet,
6: el yapımı
2: kesinlikle.
6: Olduğu belli oluyor.
2: Kesinlikle. Evet. Afrika ahşap oymaları tanesi 45 sterlin. Harikalar. Bunları bana satar mısın?
6: Tabii sizin.
2: Çok teşekkür ederim. Harikalar. Şunu hep söylerim. Fazla para harcamadan da harika antikalar almak mümkündür.
6: Evet.
2: İşte bu böyle.
6: İnsan mutlu da oluyor değil mi?
2: Evet.
6: Evet.
2: Kesinlikle. Gerçekten harika. Bunlara bayıldım. Çok teşekkür ederim. Bunları almadan çıkmam, hayır. Bazen bir eşyanın odaya verdiği elle tutulur bir his oluyor. Ve bu 5 sterlinlik bir şey bile olabilir. Hiç fark etmez.
3: Şunlar ilgimi çekti, şu köpek türü.
2: Evet, çok
3: evet.
2: Güzeller değil mi?
6: Harika parçalar.
3: Gerçekten çok
6: evet.
3: Güzeller. Yakından tabii, bakabilir miyim?
6: Tabii, tabii. Boyutları da ideal. Ayrıca harika durumdalar. Hasarlı değil, bakım gerektirmez.
3: Ne kadar istiyorsun?
6: İkisi birlikte 350.
3: En son kaça bırakırsın? Bir çift köpek gördüm. Köpekler popüler süs eşyası. Birkaç ay önce bir yağlı boya tazı tablosu almıştım. İnternete koydum ve müthiş ilgi gördü. Bu kadar çok tazı koleksiyoncusu olduğunu bilmiyordum. Ve bunlar da harika parça. Boyutları iyi. Hem sade hem de göz alıcı. Gerçekten harika. Yani 300.
6: 350.
3: En son kaça bırakırsın?
6: Bunları size 270'e bırakırım.
0: Drew ve Alistair, Devon'un güneyindeki Ashburton kasabasında.
6: Ben Lydia, tanıştığımıza memnunum.
3: Merhaba Lydia.
0: Antika hazinelerle dolu bir dükkanı işleten genç bir satıcıyla görüşüyorlar.
2: Dükkanın güzelmiş.
6: Teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Güzel, çok şey
3: güzel.
2: Var.
0: Çok beğendiği bir çift tazı heykeline teklif yapan Alistair, Lydia ile anlaşabilmeyi umuyor.
3: En son kaça bırakırsın?
6: 270.
3: Olur.
6: Bence bu fiyat gayet
3: evet,
6: iyi.
3: Evet, kesinlikle.
6: Bence de harika.
2: Harika.
3: Çok teşekkür ederim, harika. Çok beğendim.
2: Gerçekten çok beğendim.
3: Hmm.
2: Çok havalı. Bunları ilk sen gördüğün için.
3: Kusura bakma, şimdilik yerine bırakayım.
2: Çok güzel parçalar.
3: Tam dürün tarzı, çok modern. Onun da hoşuna gitti. Eminim dönüş yolunda onları benden çalacaktır. Bu harika parçaları çok iyi fiyata alabileceğimi düşünüyorum. Bakalım sonucu göreceğiz.
0: Daha sonra Drew ve Alistair, Lydia'nın hemen yakınlardaki atölyesini ve deposunu görmeye gidiyorlar.
6: Hoş geldiniz, içeri gelin.
2: Merhaba, çok güzelmiş.
6: Burası sihrin gerçekleştiği
2: evet.
6: Yer, atölyemiz işte burası.
2: Harika. Alistair, bu senin tarzın değil mi?
3: Kesinlikle öyle.
6: O biraz bakım gerektirebilir.
3: Evet.
2: Bu da güzelmiş.
6: Evet. O da güzel. Ama epey bir aşınmış.
3: Yeşil boya kalıntıları var. Kızıl ağaç mı, diş budak mı?
2: Ha tanrım. Kızıl ağaç.
6: Kriket tabureleri genelde hep böyle aşınmış olur.
2: Koleksiyon parçası.
3: Kriket taburesi deniyormuş. Üç ayak, üç kriket kütüğü. Bunun gibisini çok görmedim. Biraz küçük. Altında üçlü destek var. Ve üst kısmı ise şahane. Kara ağaçtan. Güzel ve aşınmış. Gerçekten çok güzel bir tabure. Ama bazı sorunları var. Peki fiyatı
6: üstünde
3: ne kadar?
6: Üstünde yazdığı gibi 80 sterlin.
3: 80 sterlin mi?
6: 80 sterlin. Alabileceğin en ucuz tabure bu.
3: Hiç ucuz bir şey almadım ki. Ama güzel
6: bakım
3: bir fiyat.
6: Bakım gerektiriyor biliyorum.
3: Ve çok eskiymiş.
6: Evet, evine çok yakışacak.
3: Teşekkür ederim.
6: Ne demek?
2: Çok harika teşekkür ederim. Alamadığıma evet. Üzüldüm. Ama bence tam sana göre.
3: Kazanmak da var, kaybetmek de.
2: Söylediği lafa bak.
3: Çok teşekkür ederim.
6: Ne demek?
3: Bir ayağının değiştirilmesi gerekebilir. Epey bakım yapılması şart. Üstünde bir çentik var. Tadilat düzgün yapılmalı. Bal mumuyla kaplanmış ama yeşil boya kalıntıları da var. Zımparalanıp ağartılması şart. İyi bir parça ama daha iyi olacak.
6: İşte burası. İçeri gelin.
2: Bunlar ne peki?
6: Tekneler, tekne figürleri. Bu parçalar buraya Dartmouth'tan geldi.
2: Tamam.
6: Sahile pek uzak sayılmayız. Oradaki bir şirketin toplantı odasındaymışlar. Teknelerde, plaketlerde ve öteki ucunda imalatçısıyla ilgili bilgiler var. Galiba 50'lerde yapılmış.
2: Evet, çok eski değiller yani.
6: Hayır, o kadar da eski değiller.
2: Keşke öyle olsalardı.
6: Evet, biliyorum bence
2: yani bu
6: de.
3: Ama iyi yapılmış.
2: Evet. Evet. Sahipleri J. Gould, George Gould, Venezuela.
6: Evet, Venezuela donanması.
2: Venezuela donanması, 1902'den 1950'ye kadar.
6: Ve sanırım bu yüzden muhtemelen 50'li yıllarda yapılmış. Çünkü üstünde 1950
3: yazıyor. Evet. Evet.
2: Sen hiç restore ettin mi?
6: Kesinlikle hayır. Nasıl aldıysam öyle duruyorlar. Buraya geleli çok olmadı. Dükkanı aslında yeni getirdim çünkü çok büyükler ve evet. Duvara düzgünce asılmaları şart. Ve çok da ağırlar.
3: Çok hoş.
2: William Cramp & Sons tasarlamış. 1883'te yapılmış. Ve iki buharlı kazanla çalışıyormuş.
0: Bu şirket Amerikan donanmasının transatlantik gemileri ve savaş gemileri üreten en ünlü Amerikan gemi şirketlerinden biriymiş. 1883 yılında şirket Amerika'nın en zengin adamlarından biri olan tartışmalı demiryolu ihracatçısı J. Gould için buharlı bir yat inşa etmiş. Yat daha sonra Venezuela donanmasına satılmış ve 1950 yılına kadar hizmet vermiş. Maun ağacından yapılma yarım gövdeler özellikle dikkat çekiyor. Yaklaşık 900 sterline alıcı bulabilir.
2: Gerçek olanlar gerçek teknelerden yapılmış ve sonra duvara asılmış. Hepsi farklı isimlerde teknelermiş ama bazılarının koleksiyon değeri çok yüksek ve çok değerli. Çünkü tekne isimlerinden geçmişlerini belirleyebiliyorsunuz.
3: Beğendin mi?
2: Evet. Ne kadar peki?
6: Mağazada satılsaydı ikisi için 800 sterlin derdim ama size 700'e bırakabilirim sanırım.
2: Tamam.
6: Evet, harika. Teşekkür ederim.
2: Çok iyi yapılmış. Çift halinde. Aynı boyuttalar ve 700 sterlin. Aptallık etmenin sırası değil. İyi kar getirebileceğini düşünüyorum.
3: Peki ya bunlar?
2: Bundan kaç tane var?
6: 4 tane var ve hepsi de bakırdan.
2: Öyle mi?
6: Evet, işte burada. Daha yeni geldiler. Henüz kutuyu bile açma fırsatım olmadı. İşte lambalar bunlar.
2: Aa, güzelmiş. Evet. Hepsi aynı
6: evet,
2: mı?
6: Kesinlikle hepsi aynı.
2: Nereden geldiler? Şapel'den mi?
6: Onları bir antika fuarından satın aldım. Onları satan beyefendi Yorkshire'dan aldığını söyledi. Başka bilgi vermedi.
2: Jefferson Moonstone, Kanada'da üretilmiş. Bu lambalar 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında üretilmiş. Jefferson Moonstone. İmalatçısı Jefferson diye biri. Moonstone'da kullandıkları cama verilen isimmiş. Kalitesi harika. Çok da iyi ışık yayıyor. Dördü de şahane. Çok beğendim. Ve hepsi aynı durumda değil mi?
6: Evet. Evet, eminim öyledir.
2: Fiyatı ne peki?
6: Dördü toplam 500 sterlin.
2: Hepsi aynıysa, çatlak yoksa ve kaplaması evet. Düzgünse olur.
6: Harika, çok güzel. Kontrol
2: teşekkür
6: ettim.
2: Teşekkür ederim. İlginç parçalar.
6: Evet.
2: Genelde şurası hep kırılır. Bu noktadan biraz çatlar ve genelde pek fark edilmez. O yüzden çok dikkat etmek gerekir. Evet. Ama onun dışında gayet güzel parçalar.
6: Kesinlikle.
2: Beyaz sarkıt avize. Çok kaliteli. Dördü de aynı boyutta. Kaplamaları uyumlu ve zincirli tavan kancaları var. 500 sterlin. Ve fiyatları da çok çok iyi. O yüzden kabul ediyorum. Lydia kâr ediyorsa sorun yok. Bu satıcıdan satıcıya bir iş. Kabullenip yoluma devam etmeliyim. Evet, tamam. Biz aldıklarımı yükleyip ödeme yapalım.
6: Harika.
2: Şu lambalara bir daha bakayım.
6: Olur.
2: Ve hepsi bu. Bitti.
3: Gidelim.
6: Harika Şahane. Harika, ben teşekkür ederim.
3: Hoşçakalın.
2: Yükleyecek çok şey var. Ashburton'da çok verimli bir gün oldu. Güzel şeyler aldık. Lydia ile tanıştık. Evet, harikaydı. Jefferson Moonstone lambası harikaydı. Hep böyle bir şey istemiştim. Küçük termometre. Bu parça çok rahat alıcı bulabilir. Onunla paramı ikiye katlayabilirim. Hiç sorun değil ama asıl ahşap maymun oymalarına bayıldım. Görür görmez harika parçalar olduğunu düşündüm. Harika ve kaliteli parçalar almak için illa çok para harcamaya gerek yok.
3: Bugün çok mutluyum. Fiyatlar da iyiydi. Bugün beni en çok heyecanlandıran şey kriket taburesi oldu. Çok iyi, nadir bir parça. Sırf onun için bile buraya gelmeye değdi. O kadar iyiydi.
6: Harika bir gündü. Tanıştığıma memnun oldum.
2: Ben teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Hoşça kal. Görüşürüz.
6: Tabii.
3: Hoşça kal. Görüşürüz.
2: Mutlu bir gün. Çok iyi. Her şey yolunda.
3: Gerçekten yolunda. Ticaretin buna ihtiyacı var. İhtiyacı olan.
2: 29 yaşında. 29 ve neredeyse 10 yıldır bu meslekte.
3: Tanrım.
2: İnanılmaz. Kendi dükkanını açmış ve başarılı olmuş. Bir restoratör, bir deposu var. Sektöre antika satıyor.
3: Evet.
2: Lydia'ya kocaman bir aferin.
3: Ve hepsi iyi parçalardı
2: çok,
3: değil
2: çok
3: mi?
2: Çok iyiydi.
3: Sen memnun kaldın mı?
2: Evet.
3: Senin aldıklarını çok beğendim. Hele ki o maymunları harikaydılar.
2: Öylelerdi değil mi?
0: Harika bir alışveriş başlangıcı yapan Drew ve Alistair şimdi 321 kilometre ötedeki West Sussex'e doğru yola çıktılar. Antikaya ve restorasyona olan tutkularını kariyere dönüştüren iki yeni satıcıyla buluşacaklar.
3: Bugün Crowley'e gidiyoruz.
2: Peace Pottage.
3: Crowley'nin hemen dışında bir anlamı var mı?
2: Bilmiyorum.
3: Peace Pottage, orayı hiç duymadım.
2: Yiyecek adı gibi.
3: Evet. Clarence ve Jerry adında iki adam Libby işletiyormuş.
2: Libby mi?
3: L2İBİ geri dönüşüm deposunda antika ve süs eşyaları satıyorlarmış. Galiba birkaç yıldır bu işi yapıyorlarmış.
2: Ah desene yeniler.
3: Evet çok yeniler.
0: Bu köyün ismini atlı ulaşımın yaygın olduğu Londra'dan Brighton'a giden yolculara yolda verilen bezelye çorbasından aldığına inanılıyor. Bugün köyün otoyola yakınlığı burayı antika ve hurdaya duydukları tutkuyu kariyere dönüştüren iki arkadaşın dükkanı için ideal bir yer yapmış.
1: Eskiden inşaatçılık yapıyordum. Ve o süreçte inanamayacağınız kadar çok şey topladık. Eski kirişler, demirler, her şey. Ve bir gün dükkanımda çalışan oğlum Joseph, "Baba, çok fazla eşyan var, bunların bazılarını atsana," dedi.
7: Ben de öğretmenlik yapıyordum ve yaklaşık 2 yıl önce ayrıldım. Ama yıllarca koleksiyonculukla uğraştım. 2 garajım eşyayla doluydu, tesadüfen Gary'yle tanıştım. Samimiyetimiz öyle başladı.
1: Ve 2,5 yıl seni başımdan savmaya çalıştım ama bir türlü beceremedim.
7: Hala buradayım.
1: Benim için bu iş bir hazine avı. Sabah kalkıyorum, o gün ne bulacağımızı bilmiyorum ama işin en güzel kısmı antika aramaya çıkmak. Kapı kapı dolaşıyoruz, güzel şeyler buluyoruz ve sonra buraya koyuyoruz. Hepsi bu işte.
3: Şu güzelmiş. Teneke adama benziyor değil mi?
2: Bu mu?
3: Evet.
2: Bir çatı havalandırması.
3: Hayır, kuş evi.
2: Şimdi öyle ama eskiden havalandırmaymış. Bir şapelin.
3: Anladım. Basamağa dikkat
2: tamam.
3: Et.
2: Aha, merhaba.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
7: Merhaba, nasılsın? Memnun oldum Drew.
1: Ben geri memnun
3: nasılsın,
1: oldum.
3: Nasılsın Clarence?
2: Nasılsın?
1: Ellerim sıcakmış. Teşekkür
3: nasılsın
1: ederim.
3: Nasılsın Jerry, iyi misin?
2: Bizi ağırladığınız için teşekkür ederim. Burası ne güzel.
3: Öyle, evet.
7: Teşekkür ederim.
2: Konumu da iyi. Bu arada şu isim Libby.
1: Evet.
2: Bu isim nereden geliyor?
1: Karımın adı. Adı Libby'ydi. L-I-B-B-Y. Y harfini alıp yerine İ harfini koydum ve Libby oldu. Ve bu isim popüler oldu. İnsanlar bu ismi seviyor.
2: Evet, evet. Güzel bir isim. Evet. Samimi. Öyleyse hızlıca bir göz atalım.
1: Olur elbette.
3: Ortaklık kurmanın birçok avantajı var çünkü iki farklı tarz bir araya geliyor. Burası çok canlı bir yer ama aynı zamanda çok fazla mobilya ve sanat eseri de var. Burada tabii ki iki farklı kişinin zevkinin bir araya geldiği çok belli oluyor.
2: Şuna bak.
3: Hmm.
2: İki tane var.
3: Art Deco.
1: Hayır hayır, sadece bu var.
3: Sağlammış, evet.
1: Ama ağırmış.
2: Tam karşıma çok güzel, gerçekten şahane bir kaide çıktı. Görür görmez ne kadar da güzelmiş dedim. Alabaster'dan yapılmış, bence çok sağlam bir parça. Bu işte kaliteyi nerede görürseniz görün, onu tanımayı öğrenmelisiniz. Bir çift kaide ve birden fazla
3: evet,
2: kaidenin bir parçası.
3: Öyle.
2: Baştan aşağı bir dönem dekoru.
0: Üstünde heykel sergilemek için tasarlanmış bu kaide, 1920'ler ve 30'ların Art Deco dönemine özgü. O dönemde eski Mısır ve Roma mimarisinden esinlenerek mermer ve alabaster gibi yapı malzemeleri kullanılıyormuş. Fransız menşeli olduğu düşünülen bu şık kaide, kaliteli malzemelerden yapılmış. 500 sterlin edebilir.
2: İlginç. Fiyatı ne olur peki?
1: Bu parça 300 sterlin.
0: Drew ve Alistair umut vadeden yeni bir antika ortaklığı için soluğu West Sussex'te aldılar.
2: Burası ne güzel.
3: Öyle.
0: Drew gözüne kestirdiği kaliteli bir kaideyi uygun bir fiyata almaya çalışıyor.
2: İlginç. Fiyatı ne olur peki?
1: Bu parça 300 sterlin.
2: Nereden aldın?
1: Bir müşteri getirdi.
7: Evet.
2: Alabaster olması garip.
1: Evet.
2: Ayrıca katı alabaster değil. Bunlar alçı taşı.
1: Evet, haklısın.
2: Bu alçı taşı alabaster.
1: Evet,
2: muhtemelen biraz da betonla kaplanmış. Pazarlık
1: evet,
2: payı var
1: evet.
2: mı? Evet, güzel.
1: Her zaman pazarlık payı vardır.
2: 250'ye bırakır mısın?
1: Evet,
2: tamam.
1: Makul.
2: Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim baylar.
7: Biz teşekkür ederiz.
2: Bu tür şeylerden çok alırım ve üzerine heykel gibi bir şey koyup fotoğrafını çeker sonra da satışa çıkarırım. Boyutu ve rengi harika. Son derece orijinal ve açıkça çok yüksek kalite. Bu haliyle satarsam kâr edebilir miyim? Kesinlikle. Üstüne bir şeyler koyup o şekilde satarak kâr yapar mıyım? Evet. İkisi de iş görür. Evet. Alışılmadık bir şey. Aslında hiç benim tarzım değil ama kalitesi de ortada.
3: Şunun görünüşünü beğendim Jerry.
2: Neymiş o?
3: Galiba otomobil derneği.
1: Yol tabelası.
2: Wow, affedersin. Çok güzelmiş.
3: Beğenmedin mi? Beğenmedin
2: Çok güzel.
3: Mi? Bu bir yol işareti veya tabelası. Bunlar 1930'larda otoyolların çeşitli yerlerine bırakılan tabelalarmış. İçlerinde ufak gözler var. Bunlar araba farları çarpınca parlıyormuş. Nadir bulunan bir şey. Parça iyi durumda, orijinal boyasını korumuş. Hiç boya görmemiş ve yüzeyi de gayet temiz durumda.
0: Birleşik Krallık'ta otomobil satılmaya başlanmasından 10 yıl sonra 1905 yılında yeni otomobil yasalarına tepki olarak Otomobil Derneği kurulmuş. Derneğin bisikletçileri üyelere hız sınırlamaları konusunda uyarıda bulunmuş. Yol kenarındaki tehlikelere dikkat çeken binlerce tabela dikilmiş. 1920'ler veya 30'lardan kalma bu tür dökme demir tabelalar değerli bir koleksiyon ürünüdür. Alistair yaklaşık 500 tane alıcı bulabileceğini düşünüyor.
1: İtiraf edeyim bunlar çok pahalı. Ne kadar aldık?
7: 450 evet. sterlin.
3: Öyle mi?
1: Evet pahalılar. Yani internette gördüğümüz en ucuz olanı 800 sterlindi. Ve elbette orijinal bir parça.
7: Evet.
3: Fiyatları 200'den başlıyor.
7: Evet.
3: Evet.
2: Evet. Arkadaki braketler eksik ama onun
3: evet.
2: dışında kullanıma
3: uygun. Fiyatı epey uygun değil mi?
1: Evet.
7: Evet doğru.
3: Son fiyatı bu mu peki?
1: Senin teklifini duyalım Alistair.
3: Pekala. O fiyata yaklaşamam. En fazla 300'e kadar çıkabilirim. Evet.
1: 300'e bırakabilir miyiz?
7: 325'e indirebiliriz. O fiyat çok daha iyi olur.
3: Evet.
2: 25 sterlin için tartışmaya
3: tamam.
2: değmez.
3: Kiminle sıkışayım?
1: Clarence.
3: İyi bir parça.
2: Çok iyi bir parça.
1: Evet, kesinlikle.
2: Gerçi biraz yıpranmış.
3: Ama güzel bir parça.
2: Çok çok ilginç bir şey yalnız.
3: Ve orijinal.
1: Evet, orijinal.
3: Eminim bir sürü kopyası var ama bu orijinal.
1: Gözleri de
3: ve
1: var, evet.
3: Ve tüm gözleri var, evet. Bu şeyler motor meraklılarını yakından cezbeder. Bence harika bir parça. Böyle şeylerin alıcısı daima çok olur. Her zaman. Eski garajları olanlar, eski arabaları olanlar, bu tam koleksiyonluk bir parça.
2: İçeri girerken bir
3: evet,
2: şey gördüm.
3: Evet, bahçenize bir bakabilir miyiz?
7: Tabii, siz oraya
3: sen
7: götürün.
3: Önden buyur.
7: Olur.
3: Ben de ona bakıyordum. Muhtemelen bunlardan birkaç tane vardır.
2: Bu bir çatı havalandırması. Kilise, okul ve devlet
7: doğru.
2: dairelerinde bulunur.
7: Doğru.
2: Ama biri ondan evet. Kuşevi yapmış.
7: Evet, 1980'lerde bir mühendis
2: evet,
7: tarafından
2: çok güzel bir parça.
7: Evet, çok güzel bir parça.
2: Genellikle üstünde nerede üretildiği yazar.
7: Burada.
2: İşte burada.
7: Evet.
2: Londra'da.
7: Evet. Evet.
2: Evet, işte burada. İşte bu.
3: Güzel.
1: Bu biraz farklı öyle değil mi?
3: Evet.
2: Senin tarzın mı?
3: Evet.
2: İlginç değil mi?
3: Dönüştürülmüş olması
7: evet.
3: Harika değil mi?
7: Evet.
3: Fiyatı ne olabilir peki? 200. 200 desek?
7: Evet, 200
1: evet,
7: razı.
1: Işte
3: evet.
7: Evet.
1: Evet, evet.
3: Biraz bakım gerekti.
2: Evet.
3: Ama sorun
2: teşekkür
3: değil.
2: Teşekkür ederiz.
3: Geleneksel bir tarzda, bir zanaatkar tarafından yapılmış değil ama asıl çekici yanı da bu. Arkadaşım bir demirci. Ona bir göstereceğim. Kaplaması biraz çürümüş durumda. Ama genel olarak gayet iyi durumda.
2: Aa, memnun musun?
1: Evet, memnunum.
3: Evet, kesinlikle.
2: Çok teşekkür ederim Aylar. Bize artık müsaade.
7: Tabii, çok memnun olduk.
3: Teşekkürler.
2: Hadi gidip yükleyelim.
3: Teşekkürler, hoşça kalın.
2: Jerry ve Clarence'la gerçekten çok eğlenceli vakit geçirdik. Herkes buraya gelip onlarla bir fincan çay içip oturup sohbet etmeli ve birkaç şey de almalı. Çünkü burası sadece bir dükkan değil, vakit geçirilecek harika bir yer.
4: Bugün çok eğlendim. Clarence ve Jerry harikalar. Burada yaptıkları şey de harika. Ve bu çılgın antika dünyasındaki yolculuklarının daha başındalar. Onlara şans diliyorum. Bol şans. Bunu hak ediyorlar.
2: Teşekkür ederim baylar.
1: Teşekkürler. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkürler.
3: Çok teşekkür
1: harika
3: ederim.
1: Harika bir gündü.
2: Hoşça kalın.
1: Görüşürüz
2: çok
1: dostum.
2: Çok güzel bir gündü.
3: Çok memnun oldum. Teşekkürler.
1: Görüşürüz. Memnun oldum.
2: Hoşça kalın.
1: Drew ve Alistair'la harika bir gün geçirdik. Harika insanlar.
7: İkisiyle de çalışmak büyük bir zevkti. Bugün çok şey öğrendik. Ama iş dünyasından biri ilk kez gelip vay canına çok iyi iş çıkarıyorsunuz. Dükkanınız harika dediğinde insan çok gururlanıyor. Desteklerine minnettarız.
2: Ne kadar eğlencelilerdi değil mi? Harikalar.
3: Çok iyi insanlar.
2: Eğlendin mi bari?
3: Evet eğlendim. Harika parçaları vardı. O küçük...
2: Bence bu kar
3: harikaydı. Çünkü epey evet. Nadir bir parça.
2: Harika.
3: Evet.
0: Drew ve Al sektördeki bağlantıları sayesinde son alışverişlerinde de karlı çıktılar. Ama antika gezisi henüz bitmedi. Şimdi Durham, Darlington'a doğru uzun bir yolculuğa çıkıyorlar. Drew bugün ücra bir bölgede yer alan bir antika deposunu ziyaret edecek ilk kişi olmayı hedefliyor.
2: Bugün kiminle görüşeceğiz biliyor musun?
3: Sandalyenin mucidi William
2: Carr. Carr.
3: Darlington'da
2: oraya evet. Yakın. Evet, aile çiftliğinde yaşıyor.
3: Yani daha
2: evet,
3: önce tanıştınız mı?
2: Evet, kuzeydeki bir fuarda tanıştık. Çok iyi bir fuardı. Çok çalışkan biri, işine takıntılı ve sandalyeleri seviyor.
3: Sandalyeleri takıntılı.
2: Evet, bugün onu ilk kez deposunda gidip göreceğiz.
0: Darlington 19. yüzyılın başlarına kadar tarihi pazar alanı ve Norman kiliseleriyle tanınan kırsal bir kasabaydı. Ancak George Stephenson'ın buharlı lokomotifinin gelmesiyle burası demir yollarının merkezi haline geldi. Birkaç kilometre uzakta ailesinin çiftliğinde genç bir satıcı birinci sınıf koltuklara adanmış bir atölye işletiyor.
4: Ağırlıklı olarak 18. ve 19. yüzyıl sandalyeleriyle uğraşıyorum. Ama yoluma çıkan ve ilgimi çeken her şeyi deniyorum. Bu atölyeyi 2021'de kurdum ama son 2 yıldır tam zamanlı olarak bu işle uğraşıyorum ve hayallerimi yaşıyorum. En azından benim hayalimi. Küçüklükten beri babamla bölgedeki birçok antika dükkanını ziyaret ederdim. Ve o zamandan beri bu işe son derece tutkuluyum. Drew ve Alistair geleceği için çok mutluyum. Umarım ilgilerini çekecek birkaç şey bulurlar ve anlaşma yapabiliriz.
2: Will.
4: Merhaba Drew.
2: Nasılsın dostum?
4: Seni görmek güzel. İyi misin?
3: Nasılsın Will?
4: Evet, iyi çok misin, iyi.
2: Daha önce tanışmadınız değil mi?
4: Hayır, tanışmadık.
3: İlk kez.
2: Bu taraftan mı Will?
4: Önce restore edilmemiş ürünleri size göstereyim. Tamam. Yani çoğu öyle.
2: Ah güzel. Ne harika bir atölye, öyle değil mi?
4: Hepsi satılık, evet. Sol tarafta duran küçük yığın hariç. Ne yazık ki onlar satıldı.
2: Ah yazık olmuş. Will'le kuzeydeki bir antika fuarında tanıştım ve yaptıklarını gördüm. Gerçekten çok etkilendim. Her şeyini bu işe adamış. Yaptığı işi bırakmış. Bu sandalye çok güzel. Arabasını satmış, sahip olduğu her şeyi satmış. Ne var ne yoksa gözden çıkarmış ama elinden gelenin en iyisini yapmış. İşte ben bu kadar ileri giden birine daima saygı duyarım. Evet.
4: Biraz kadife kaplamayla daha da güzelleşir değil mi?
3: Evet.
4: Ama güzel.
2: Çok güzel yapılmış.
3: Doğru.
4: Kadifeyi yenilemek de alışılmadık bir şey değil. Yani yapay da durmuyor, öyle değil mi?
3: Peki bununla planın nedir?
4: Aslında planım,
3: bu korkunç şeyi söküp
4: evet, biraz bakım
3: mısın?
4: Gerektiriyor ama onu seve seve size satabilirim. İsterseniz tabii.
3: Teşekkür ederim.
4: Fena sayılmaz.
2: Evet.
3: Arkada